0: almasa. Çünkü bence buna ihtiyacı yok. Çünkü buna ihtiyacı yok. 25 yıldır bunu yapmadan da kazanabilen bir parti
1: Doğru.
0: Var
1: orada. Ben seçimde kazanılmamış hiçbir ilçe belediyesinin yani bakın, parti tarafından basit, kazanıldığını iddia basit. Edenlerden değilim.
0: Bakın,
1: ama burada değil, bakın, öz eleştiri yapması gereken taraf muhalefet tarafı.
0: Elif Hanım sizi anlıyorum ama bakın yani, şöyle de bir
2: Elif Şahin baştan yani, transferlere sıcak bakmadığını söylemişti. Kemal Bey.
0: Evet evet ama bakın şunu söylüyoruz Kerem Bey hani AK Parti yerel yönetimi şöyle başarılı, halk böyle istiyor falan. Tamam da yani Ataşehir'de de CHP'den bir şikayet olmamış. Bak niye olmamış? Ataşehir 2008'de ilçe statüsüne kavuştu.
2: Evet, 2009'da CHP'de.
0: İlk belediye seçimi yapıldı. 2009'da 41'le kazandı. Battal İlgez'de. 2014'te 49'la kazandı. Battal İlgez'de. 2019'da 52'ye yakın bir oyla kazandı Battal İlgez'de. 2024'te 57'ye yakın bir oyla kazandı Onursal Adıgüzel. Evet. Burada biz Ataşehir Belediyesi'nden Ataşehir halkının iktidar nimetlerinden faydalanabilecek bir hizmet arzuladığını nereden anlayabiliriz?
1: Kemal Bey, ben sizinle aynı şeyi söylüyorum ama siz bana itiraz ediyorsunuz. Ben size diyorum ki 2008'den beri kaybedilmeyen bir ilçeyi mecliste kaybedecek kadar kurumsal kapasitesi zayıflamış bir parti varken ortada, burada bizden gelenleri niye kabul ettiniz diye iktidarı suçlamaktansa partinin kurumsal kapasitesini bu noktaya getiren aktörlerle hesaplaşmalı muhalefet
3: seçmeni. Bir sonuç değil zaten.
0: Anlaşamadığımız nokta şu Elif Hanım. Bakın birinci söylediğinizde hemfikiriz. Buna hiç şüphe yok. Sizinle anlaşamadığımız nokta bu. Ben bu birinci söylediğinizi zaten yayının en başından söyledim değil mi? Yani anlaşamadığımız nokta ikinci kısmı. Siz sadece muhalefet üzerinden değerlendiriyorsunuz ve iktidarın burada sanki hiçbir etik ihlal yapmamış gibi değerlendiriyorsunuz. Bizim anlaşamadığımız nokta.
1: Etik ihlal en baştan yapılmış.
0: Ne kadar beceriksizse.
2: Konu anlaşıldı.
4: Muhalefet bakın bir de Milliyetçi Hareket Partisi kabul etmiyor mesela.
0: İktidar da o kadar etik kabul dışı yöntemler kullanıyor. Anlaşamadığımız nokta burası.
2: Evet. Peki. Bence iki taraf da aynı şeyi söylüyor. Uçlarda yani ayrışmayı zorluyorsunuz. Adı karşıt görüşle her şeyi de karşısında olmuyor.
1: Evet.
2: O görevi karşı yapıyor. Karşı her şeye karşı.
4: Bir de şöyle karşı bir örnek de verebiliriz aslında. Mesela evet. AK Parti'yi bırakan belediye meclis üyeleri kimlerdi? Onlar işte ne oldu? Benim aklıma Üsküdar'dan birisi geliyor. Sonrasında da o beyefendi bir sebeple tutuklandı sanırım.
1: Evet.
2: Bu konuda en net parti hakikaten MHP.
3: Sayın Bahçeli yani çok nettir tavrı. Hani geçtiğimiz haftalarda görüşmedi bu konu gündeme geldiğinde görüşmemizde. Çok net yani bu tarz... geçişler yani bir siyasi partinin bir transfer moduna girmesi tabii kendisinin o bir de çok köklü bir tıpkı Cumhuriyet Halk Partisi gibi kurumsal hafızası olan bir siyasi parti. Sanıyorum o kurumsal devamlılık siyasi partilerdeki o istikrar da tam da bu net kararlardan geliyor.
2: Peki. Şimdi bir araya gideceğiz. Aradan sonra yeni parti genel başkanı Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir atışmasını ekrana getireceğim. Konu İzmir'le başladı ama bakın ta nerelere gitti. Çok kısa bir araya gidelim. Aradan sonra yanınızda olmaya devam edelim.

0: Karşıt görüşte yanınızda olmaya devam ediyoruz. Cemil Tugay'ın, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasının yarattığı tartışma giderek sertleşerek sürüyor. İki parti arasında, Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti arasında. Arada duraksıyorum. Yeni Parti ile İyi Parti'yi çok sık karıştırıyorum. Konuklarım da kızıyor.
1: Özgür Özel bile karıştırıyor yani. Evet. Sizi karıştırmanız ya, normal bir şey.
0: Evet. O yüzden arada duraksıyorum. Kusura kalmayın. Şimdi bakalım bu tartışma nasıl başlamış, nereye evrilmiş? Bir izleyelim iki lideri. Evet.
2: Bunun sağlıklı ve tutarlı birisi olmadığını Özgür Bey'e aktardım. Ve belediye başkanı adayı gösterilmemesi gerektiğini söyledim. Karşıyaka'da doğru dürüst hizmet

0: sunamayan bir kişi maalesef daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı yapıldı. Ve Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra da İzmirlilere doğru dürüst hizmet götüremedi. Ve sonradan da AK Parti'ye geçti.
1: İnanamadım. Utanç verici bir durum. Devir teslim töreninde hiçbir belediye başkanının adını anmamıştır. Devir teslimin bir gün öncesi kim genel başkan? Sensin. Sen bunu biliyorduysan Karşıyaka Belediye Başkanı'nı niye ihraç etmedin? Niye disipline vermedin? Niye gereğini yapmadın? Hayatımda bu kadar utanç duyduğum bir yalanı hiç duymamıştım.
2: Şimdi önümüzdeki süreçte yine 50 artı 1 gelecektir. Doğal olarak ittifaklar olacak. Yani ittifak yapmıyoruz demek Erdoğan'a sen yeniden seçil demektir.
0: Bana birisi akıllı mantıklı bir şey söylesin.
1: Bu halde kaldınız. Şimdi orada madem öyle buna katlanmayı bileceksiniz. %1'lik, 2'lik parti olarak böyle işlere tenezzül etmeyeceksiniz.
3: Konuşmalar böyle. Bir yandan Cemil Tugay konusunda kavga var. Diğer taraftan da Kemal Bey ittifaklara açık olduğunu söylüyor. Yeter ki yeni partidekiler arınsın, arınmış olanlarla ittifak yapabiliriz diyor. Ama Özgür Özel de kapıyı peşinden kapatıyor. %1'lik, 2'lik parti benzetmesi yapıyor. Sezin Hanım, sizle başlayalım. Cemil Tugay konusunda kim haklı, kim haksız?
4: Ya Cemil Tugay konusunda, ya bu konuda açıkçası Kemal Kılıçdaroğlu sonra ziyaret ediyor zaten. Temmuz 2024'te Cemil Tugay'ı. Evet. Bu kadar şikayetçiyse onu o zaman ziyaret etmemesi lazım. Ama ya Cemil Tugay bence herkesin haksız olduğu bir konu. Ya siyasette böyle figürler olmamalı. Bir dediği bir dediğini tutmayan vesaire. Sonra onunla ilgili konularda da kimsenin dediği tutmuyor. Veya keşke AK Parti'de Cemil Tugay yükünü üzerine almasaydı. Her ne olursa olsun. Yani İzmir'e hizmet götürmekti vesaireydi. Eğer yapılacaksa başka türlü yapılabilir zaten. Bakanlıklar üzerinden vesaire. Ve orada güçlü bir AK Parti teşkilatı da var. Zaten iletişimle ilgili özellikle çalışan Eyüp Kadir İnan da öyle, gençlik örgütlerinden yetişmiş. Hamza Dağ da öyle. Ya onlar kendi parti örgütlerini çalıştırarak zaten İzmir'de belli bir noktaya getirdiler.
3: Evet.
4: Dolayısıyla Cemil Tugay bana kalırsa siyasette herkesin üstünde bir yüktür. Ve onun dışında İzmir'i gerçekten seçmeni açısından vesaire tatsız bir noktada bırakıyor. Çünkü hakikaten söylediklerinizin tam tersine dönüyorsunuz. Ve yani bu Özgür Özel aslında burada doğruyu söylüyor açıkçası. Yani çünkü Kılıçdaroğlu dediğim gibi ya hemen akabinde kurultaydan sonra devir teslimde söyledim vesaire. Devir teslimde bu konuşulacak bir konu değildir. Yani
3: ama o, baş başa bir saate yakın bir
4: tamam
3: görüşmeler
4: ama
3: oldu.
4: O zaman siz daha bir gün öncesine kadar zaten başındaydınız partinin. İhraç etseydiniz Cemil Tugay'ı. Cemil Tugay ile ilgili bu kadar sorununuz vardıysa.
5: Fakat ihraç niyeti olsaydı Cemil Tugay'dan başlamazdı bence. İmamoğlu'ndan başlamazdı.
4: Tamam, o, hepsini yapsaydınız o zaman.
3: Bu
4: neyse
3: da,
4: yani.
3: Bu da çok çarpıcı
6: o zaman hep eleştirdik ama çok özledim hocam. Tam Zoom toplantısı o kadar şey ortaya çıktığında niye aksiyon almadı Kemal Kılıçdaroğlu? Niye o zaman arındırmadı?
4: İşte o zaman bunlar yapılması evet. gerekiyordu. Şimdiden sonradan konuşmanın çok bir anlamı yok. Bir de dediğim gibi 2024'te zaten ziyaret gerçekleşmiş. Tam tersi iyi çalışma temennileri bulunmuş. Ama
3: İzmir milletvekili sonuç itibariyle.
4: Ama yani hepimizi Cemil Tugay gereksiz yere hayatını işgal eden, ne hizmetleriyle ön plana çıkmış, ne herhangi bir siyasette bir şeyle ön plana çıkmış. Şimdi sadece negatif tutumuyla bana kalırsa hala tahayyülümüzde, tartışmalarımızda yer eden bir insan. Hep en başından beri bunu söylemeye çalışıyorum. Türkiye'nin hak ettiği çok daha iyi siyasetçiler. Bu değil. Ve maalesef evet tabii ki Özgür Özel'de bana kalırsa onun da yapması gereken tamam burada haklı Kılıçdaroğlu'na verdiği cevapta ama İzmir'den bir özür dilemesi gerekiyor.
7: Haklı değil Sezin Hanım, yalan söylüyor. Ben yalan söylediğini biliyorum. Bakın size
3: kim yalan
7: açık
3: söylüyor?
7: Söyleyeyim.
3: Kim yalan söylüyor?
7: Özgür Özel bu konu konuşulmadı diye yalan söylüyor. Çünkü devir teslimde ne konuşuldu bilmiyorum. Ama sonradan yerel seçimlerden hemen önce, aday belirlemelerden hemen önce Özgür Özel ben de ofiste iken, ben de Kemal Bey'in ofisindeyken Kemal Bey'i ziyarete geldim. O videolar, fotoğraflar çok rahat bulunabilir.

Ve oradan çıkarken de önceki genel başkanımız olarak Sayın Genel Başkanımızın fikirlerini aldık dedi. O görüşmede Kemal Kılıçdaroğlu 3-4 tane ismin tekrar aday edilmemesini Özgür Özel'den istedi. Bu o dönemde o kadar çok konuşuldu ki, o kadar çok konuşuldu ki, o kadar çok konuşuldu ki bu.

0: O
1: Yani
0: ayrı
1: niye
0: bir
1: ziyaret
0: mesele.
1: etti o zaman diyor.
0: Aday edilmemesini istemek ayrı bir şey. Partinin bir genel başkanı olarak, eski genel başkanı olarak İzmir'e gittiğinde Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etmeseydi, o zaman da başka bir tartışma başlatacaktı. Aynı arkadaşlar. İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun şikayet ettiği televizyonlar başka bir tartışma başlatacaktı. Bakın Kerem Bey, yerel seçimden önce o bahsettiğimiz İBB trolleri dediklerimiz Kemal Kılıçdaroğlu seçim kampanyasına katılmasın, seçim kampanyamıza zarar verir diye kampanya yaptılar. Bakın sonra seçime 10-15 gün kala Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin kaybetmesini istiyor, o yüzden seçim kampanyasına katılmıyor diye aynı isimler tweetler attılar. Aynı isimler ya. Aynı isimler yani. O yüzden Kemal Kılıçdaroğlu bir şehre, hangi şehre gitmiş de genel başkan olarak o şehrin belediye başkanını ziyaret etmemiş? Eski genel başkan
1: Peki,
0: olarak hangi şehre
1: peki.
0: gitmiş
1: Bu
0: de o şehrin
1: ziyaret
0: belediye
1: meselesi
0: başkanını ziyaret
1: anlaşıldı.
0: etmemiş?
1: Bir de
0: Bakın
1: bir...
0: çok kısa. Bakın o dönemde şu anda hani sizi rahatsız etmeyecek olsam bilgisayarımdan o görüşmeyi hemen bulurum ve Özgür Özel'in açıklamasını da size gösterebilirim. Bakın o dönemde bu 15 gün, 20 gün, hatta aday belirlemeler olana kadar, adaylar hepsi belirlenene kadar medyada çok konuşuldu. Özgür Özel bir gün
1: Ben
0: çıkıp
1: şunu
0: da
1: anlamaya
0: Kemal
1: çalışıyorum
0: Kılıçdaroğlu
1: Kemal
0: bana
1: Bey.
0: şunu söylemedi
1: Bu yalan
0: diyebiliyor mu?
1: kime yarıyor?
0: Ben buradan
1: Yani
0: Cemil
1: bu
0: Tugay'a
1: yalanın
0: açık
1: kime
0: çağrı
1: faydası
0: yapıyorum.
1: var?
0: Bakın,
1: Yalancılıkla itham ediyorsunuz.
0: onu da söyleyeceğim. Ben buradan Cemil Tugay'a açık çağrı yapıyorum. İzliyordur muhtemelen ya da danışmanlar söyleyecektir. Özgür Özel Cemil Tugay'ı aday ederken Kemal Kılıçdaroğlu seni aday etmememi istediği halde seni aday ediyorum, Cemil Bey demiş midir, dememiş midir? Bunu Cemil Tugay söylesin. Bunu söylesin Cemil Tugay. Dedi, biz dediğini biliyoruz. Biz dediğini biliyoruz. Cemil Tugay'a bunu söyledi. Biz bunu biliyoruz kardeşim yani. Neyi inkar ediyorsun? Neyi inkar ediyorsun yani?
1: Peki bu yalanın kime ne
0: Söylendi bu
1: faydası
0: ya.
1: var?
0: Kime ne faydası var? Şöyle, bu belediye başkanlıkları AK Parti'ye geçtikçe Özgür Özel ve Yeni Parti yönetimi çok eleştiriliyor. Çünkü bu adayların hepsini o belirledi. Bakın daha önceki yayınlarımızda da iki kere söyledim. Bugün yine söyledim İBB konusunda. Bugün CHP'de kalan, kalmayan, giden, istifa eden, Yeni Parti'ye giden, AK Parti'ye giden, CHP'de kalan seçilmiş kimler varsa bunların tamamını Özgür Özel ve yönetime aday etti. Yani burada bir suçlu aranıyor ise, o suçlu Özgür Özel ve yönetimidir.
1: Peki.
0: Ha, şunu söyleyebilirsiniz. Ya kardeşim adam nereden bilsin? Buna bir şey demem. Buna bir şey demem. Yani bununla ilgili argümanlar da var. İtirazlar edilebilir ama bu söyleniyorsa tamam. Ama suçlu Kemal Kılıçdaroğlu deniliyorsa bu çok ayrı bir şey.
1: Peki. Ne dersiniz? Siz tamamladınız değil mi?
2: Tamam ya, dediğim gibi ama yani Cemil Tugay bence en başından beri anketlerde de hiçbir zaman çıkan biri değildi. Bir kere onun doğru olduğuna kesinlikle inanmıyorum. Zaten de İzmir'le ilgili çalışanlar da bunu söylüyorlar. O zamanlar anket yapanlar. Cemil Tugay hatalı bir seçimdi çok. Lütfü Savaş nasıl hatalı bir seçimdiyse Cemil Tugay da zaten aynı tür, aynı kumaş. O da işte
1: Sonuç itibariyle karar vereceğinin bir özür
2: hazin bir
1: borcu var
2: hikaye.
1: diyorsunuz.
2: Türkiye siyasetinden gelip
1: Evet.
2: geçen.
1: Ne dersiniz Cemil Tugay meselesinde?
0: Altı
1: Kim haklı?
0: aday arasında sonuncuydu bakın. Altı aday arasında bütün anketlerde istisnasız
1: Evet.
0: kamuoyuna yansımış bütün anketlerde sonuncuydu Cemil
1: Ona da geleceğim. Ona ilişkin bir sorun var. Yani Kemal Bey'in Tunç Soyer'i, İmamoğlu'nun Buğra Gökçe'yi, ki çok başarılı bir isim, özelinde Cemil Tugay'ı istediği söyleniyor. Bu tartışmadan da İzmir kaybediliyor gibi bir görüş de var.
3: Ya şöyle, ben burada niye bu kadar kişiler suçlanıyor bilmiyorum. Hani bu kadar türbülansın olduğu, herkesin işte bugün şunu yapmam diyen bir insanın 2-3 gün sonra neler yaptığı bir siyasi arenada, ben insanların, parti genel başkanının, eski başkanın, sonradan yeniden göreve gelen
2: O
3: başkanın,
2: da doğru.
3: ayrılıp başka parti kuran başkanın, neyse, yani bu kadar bu konuyla alakalı birbirlerini suçlamaları bana çok normal gelmiyor. Çünkü zaten öyle bir ortamdayız ki bugün A diyen yarın B diyor. Türkiye'deki siyasetçilerin, yine bazı çok nezih insanları bir kenara bırakıyorum ama maalesef büyük çoğunluğu böyle olduğu için ben burada

0: açıkçası parti başkanlarını suçlamaktan ziyade genel bir sistem sorunu olduğunu düşünüyorum. Sezin Hanım'a da ben de tam o örneği verecektim. Mesela Lütfü Savaş örneğini verecektim. Niye o örneği verecektim? Çünkü çok farklı partilerde siyaset yapmış. Evet. İşte belediye başkanı olarak seçilmiş, sonrasında çok eleştirilere hedef olmuş ve aday gösterilmemesi gerektiği yolunda ya, çok ciddi tepkilerin olduğu.
1: İptalini de mucidi. Evet.
0: Tam onu diyecektim. Lütfü Bey dava açtı kurultayın iptali için. Tabii. Yani başkaları da açtı ama o çok belirleyici oldu mesela. Ve Hatay'da sonrasında AK Parti kazandı. Evet. Hani bir anda CHP'den AK Parti geçti. Yani o kadar kişi bu kimseye tepkiliyken yeniden aday gösterilmesi. Demek ki hani biz sürekli şunu söylüyoruz. Ya Türkiye'de parti içi demokrasi pek yok. Partiler çok otoriter yapılar aslında. Alternatif bir görüş çok mümkün olmuyor. İşte bu adayların belirlenmesi konusunda diğer parti içi işte karar verme mekanizmalarında hep merkez etkili oluyor. Başkanlar, yönetim ama demek ki işte bazı partilerde bazı farklı faktörler devreye giriyor. Bu bahsettiği işte klik mi dersiniz, ne dersiniz artık. Parti başkanları da demek ki bunlara boyun eğmek zorunda kalıyorlar her partide olmasalar bile. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde de bunu görüyoruz ama bir yandan da şunu da söylemek lazım. Hani baktığınız zaman gerçekten bir kurultay yapıp kendi içerisinde başkana rakip çıkaran ve başkanını değiştiren hani sonrasında bir yıl sorun olsa bile büyük parti son yıllarda sadece Cumhuriyet Halk Partisi oldu. Şimdi bakıyorsunuz diğer büyük partilere kurultay yapılıyor, aday yok başka. Hani hep tek bir aday, tek bir şey. Hani zaten parti içi bir yarış olmuyor. Yani kurultaylarda biraz göstermelik oluyor aslında. Bu tabii o liderlerin başarısı olarak yorumlanabilir. Türkiye'deki parti sisteminin antidemokratik yapısı olarak nitelendirilebilir. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir de farklı kılan böyle bir durum da var. Evet. Hani genel başkanını değiştiriyor. Ya kriz yoluyla veya başka bir şekilde. Ama dediğim gibi yani ben şunu hukukçu olarak değil ama bir vatandaş gözlemiyle yapıyorum. Ya bu kadar çok şeyin olduğu, belediye başkanlarının, meclis üyelerinin değiştiği, şey yapıldığı bir ortamda sırf bir isim üzerinden ben hani Sayın Kılıçdaroğlu ya da Sayın Özel'i suçlamak bana çok şey gelmiyor. Şu an her şey de olur.
1: Peki. Elif Şahin, bir de bir anket kayıp ortada. Diyor ki Özgür Özel, anket yaptırdık, Cemil Tugay çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki partiyi devraldık, ortada anket manket yok. Sonra o anket bulutta olduğu söyleniyor. Yani bulut derken espri yapmıyorum. Hani o şey var ya,
2: iCloud.
1: iCloud gibi saklanabilir sistemde. Bunun üzerine de şöyle bir tartışma çıkıyor. Kurumsallık dediğiniz için söyledim. Evet. Parti arşivi de bir başka partiye giderken götürülür mü?
2: Evet.
1: Şeyi var. Ne dersiniz? Bu meselede kim haklı?
2: Şimdi hocamın bıraktığı yerden devam edeceğim. Aslında tek bir isim üzerinden tartışmıyoruz. İşte mesele tek tek isimlerin birleşiminden oluşan kolektif bir partisel problem. Bununla yüzleşmesi gerekiyor Özgür Özel'in de Kemal Bey'in de. Bugün Cemil Tugay üzerinden konuşuyoruz ama şimdi parti değiştiren diğer ilçe belediye başkanları için de aynı şey geçerli. Partisini değiştiren meclis üyeleri için de geçerli. Demek ki burada kurumsal bir problem var hocam. Yani bunu elbette konuşmak durumundayız. Bunu Özgür Özel de, bunu Kemal Kılıçdaroğlu da öz eleştiri perspektifinden konuşmak zorunda. Kurumsal yapıdan bahsediyoruz. Yani Kerem Bey zaten yapay zeka ile yaptık dediler. İşte şimdi mesela parti içerisinde aslında bütün partiler o kadar antidemokratik değildir. Temayül sistemleri vardır. Mesela İhsan abi bilir, araştırma şirketi olduğu için seçimler yaklaşınca partiler kamuoyu araştırmaları yaparlar. Öne çıkan isimler olur.
3: Şimdiden başladılar parti araştırma.
2: Öne çıkan isimler belirlenir. Şehrin aktörleri belirlenir. Her bir aktör için farklı sorular hazırlanır. Seçmenin bir nabzı yoklanır. Yani bu daha sonrasında parti içinde bir temayüle dönüşür. Parti örgütleri, parti teşkilatları hangi adaydan yana olduklarına dair bir kanaat belirlenir. Şimdi başarılı partilerin arkasındaki hikayede tesadüfler yoktur. Yerleşik bir kurumsal yapı vardır.
0: Haklısınız ama bu sanki biraz yerel seçimlerde daha etkili değil mi? Yoksa genel seçimlerde belki kişilerin o kadar önemi olmayabilir aslında.
2: Ya yerel seçimlerde de genel seçimlerde de mesela İstanbul'da milletvekili belirlenirken de İstanbul'daki bütün mahalle teşkilatlarından, ilçe teşkilatlarından tam da aslında bahsettiğimiz gibi dijital oylama kabinleri kurulur partide. Böyle pusulayla, yazıyla uğraşılmaz. Bütün adaylar, 500 tane mi aday var İstanbul'da? Her biri için temayül yoklaması yapılır ve bu temayül sonuçları sistemden genel merkeze gönderilir. Şimdi bir tarafta işleyen bir kurumsal kapasite varken, diğer tarafta tamamen bu kurumsal zafiyetlerden kaynaklanan siyasi krizlerin faturasının AK Parti'ye çıkarılmasına itirazım var bu noktada. Şimdi Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesi üzerinden İzmir'deki seçmenin itirazını son derece anlıyorum. Çünkü neticede seçim dediğiniz şey adayla, partiyle seçmen arasındaki sözleşmedir, akitleşmedir. Evet. Buradaki Cemil Tugay'ın işte parti değiştirme kararını konuşalım. Ama bu noktada Cemil Tugay'ı AK Parti'ye geçmeye zorlayan ya da kendi partisinin içinde bulunmaktan vazgeçiren motivasyonları konuşmadığımız sürece bunun devamı gelir.
1: Ve peki, bu motivasyon... Buraya bir araya gireyim. Hı hı. Kendisini nasıl anlatmış? Gelsin Cemil Tugay'ın o sözü. Bu kaybolmasın. Buna tekrar geleceğim ama Cemil Tugay kendini anlatıyor ya, perde arkasını, katılma kararını. Hazır mı o? Benim için kırılma bakanımız Murat Kurum'a yaptığınız, hazır mı o? Hı hı. Benim için kırılma bakanımız Murat Kurum'la görüşmemizden sonra oldu. Bakan Kurum keşke sen AK Parti'ye gelsen de daha uyumlu çalışsak dedi. Şöyle bir yol ayrımına geldim. Ya 2,5 sene daha verdiğimiz sözlerin yerine getiremeyeceğimiz ya da hükümete İzmir'e yardımcı olacaksa onlarla birlikte çalışayım. Külliye'deki görüşmemizde Erdoğan'dan çok etkilendim. İzmir için çok iyi olacak. Hiç kimsenin şüphesi olmasın.
3: Şu birebir görüşmeler üzerine daha sonra ben de bir değerlendirme yapacağım. Gideceğim.
2: Şimdi aslında Cemil Tugay'ın buradaki açıklaması bana Beykoz Belediye Başkanı Özlem Vural Gürzel'in açıklamasını hatırlattı. O da demişti ki Cumhurbaşkanı ile görüşmeye gittim. Hatta CHP'li başkan vekiliyken Cumhurbaşkanımız Beykoz'da bir açılışa katılıyor. Ve Burcan kendisi bir mektup takdim ediyor Cumhurbaşkanımıza. Beykoz'un ihtiyacı olan yatırımlarla ilgili. Ve aynı hafta bütün bakanlıklardan telefon gelmeye başlıyor. Nasıl yardımcı olabiliriz diye. Şimdi Cemil Tugay'ın da bakmayın. Burada verdiği karar son derece riskli bir karar. Yani bir İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın tarihte ilk kez AK Parti'ye geçişinin kararını vermek bir siyasetçi için de oldukça riskli. Dolayısıyla burada ben Cemil Bey'in samimiyetine iknayım. Çünkü dediniz ya hocam, yani genel merkez yatırım yapsaydı.
4: Ben bakalım. Bir defa samimiyetine ikna oldum. Bir defa. Evet. O fabrika vakıflara geçiyordu İzmir'de o protestoda. Ya gerçekten kızmış, çok samimi bir muhalefet yapıyor diye düşündüm. Ya ve tamamen objektif, çok negatif bakmama rağmen kendime ve...
5: Hocam çok
2: dikkat. Yani neticede şimdi dediğim gibi parti geçişiyle gelen hiçbir belediyeye seçimle kazanılmış bir belediye heyecanı bende uyanmıyor. Ama benim İzmir özelinde çok şahsi olarak vatandaş ve seçmen olarak şöyle bir umudum var Kerem Bey. Şimdi İzmir CHP'nin bu siyasetsizlik kültürünün içerisinde yalnızca hayat tarzı standardına hapsedilmiş bir söylemin vitrinine dönüştürülmüştü. Dolayısıyla aslında şikayet ettiğimiz kutuplaşmanın çok beslendiği, sosyolojik olarak beslendiği o kapitallerden bir tanesiydi. Belki AK Parti'nin ilk kez İzmir seçmeniyle temas etmesinin, belki buradaki o nefret ikliminin, o siyaset ikliminin yumuşamasına bir katkı sunacak olacağına dair bir umudum var.
0: Ya da tam tersi olacak.
2: İkincisi, yani tam tersi olacağını şöyle düşünmüyorum. Hocam dün İzmir'deydim. Ya bu örneği vermemek konusunda çok kararsızdım ama telefonumda videosu da var. Çok İzmir'in merkezinde araca bindim. Hani biz burada sokak köpeklerini konuşuyoruz ya. Çok büyük bir domuz arabanın önüne çıktı ve aheste aheste ilerleyerek çocuk parkına girdi. Çocuk park tabelasının altında çektiğim videosu var. Şimdi bu kadar büyük bir büyük şehrin bu kadar hizmet alımında ya sokaklarında da domuz gezmesin mesela. Yani anlatabiliyor muyum?
5: Ama bunu gezdiler de Cemil Tugay.
2: Şimdi AK Parti'nin orada yapacağı yerel yöneticilik...
1: Duydunuz mu?
4: Ya onu evet, da Cumhurbaşkanlığı evet. Veya Murat
5: bu kadar başarısız bir belediye başkanı.
2: Tamam, ben yani Cemil Tugay'ı övmek için söylemiyorum da AK Parti'nin işte, yerel yönetim anlayışının ben İzmir'e dokunduğunda bu öfkeyi biraz azaltacağını düşünüyorum.
0: Peki, çünkü çok hizmet açmış. Ben geçen Vadi İstanbul'un orada da domuz gördüm yani ilginç bir şekilde. Yani hani İstanbul'un göbeğine
2: çünkü
0: değil.
2: Çünkü burası da neyse şimdi İBB tartışmasına döndürmeyeyim. Bu şehirde yönetilemiyor hocam.
5: Burada da bir sorun var demek.
1: Çünkü anketlikte bir şey soracağım size. Siz ne dersiniz bu Cemil Tugay meselesiyle ilgili?
5: Ya tabii şimdi konuşuyoruz hani bir...
1: Ya iki parti ittifak eder mi tekrar birleşir mi derken bu Cemil Tugay meselesi ipler bayağı gerildi.
5: Ya çok doğru bulmuyorum. Yani Volkan Bey'in söylediği gibi yani bu kadar mesele varken iki tane lidere çıkıp bir isim üzerinden geçmiş böyle defterleri kurcalayıp siyaset bu değil ki, siyasal iletişim, siyasal söylem, karşıya vereceğiniz güven, istikrar bu söylemler üzerinden inşa edilemez. Başarısız bir belediye başkanı, ben yine altını çiziyorum, yine aynı şeyi dile getiriyorum. AK Parti'ye değer katmaz bu isim. Yani bir stratejidir, onların vermiş olduğu kurumsal karardır ama çünkü geçtiğimiz yerel seçimlerde... Şimdi

0: De bu yanlış aday yüzünden AK Parti'de hatırı sayılır bir şekilde oy oranını
1: tabii,
0: yükseltti
1: tabii.
0: İzmir'de.
1: Hamza Dağ iyi oy aldı.
0: Şimdi bu çok önemli bir parametre.
2: Şöyle Cemil Turgay ile Hamza Dağ arasındaki oy farkı sandığa gitmeyen seçmenin yarısı kadardı.
0: Yani işte evet. O kadar önemli bir parametre ki. Dolayısıyla hani bu ismin kalkıp böyle hani hocamın verdiği referans o yüzden dedim. Ya bu kadar başarısız, bu kadar istenmeyen bir ismi bir siyasi partinizin kurumsal altına alınmasını bilmiyorum oradaki dengeleri. Ben kendi adıma anlamlandıramıyorum. Hani bir onların kendi tercihleridir ama şimdi burada
1: bu tartışmayı da doğru bulmuyorum diyorsunuz.
0: Bunu zaten doğru bulmuyorum. Hele ki Kemal Bey'in dediği gibi şahitlik etmiş yani yalan söylüyor. Yani doğru olmadığını söylüyor Özgür Özel'in beyanatları.
3: Linklerinde buldum. Kerem Bey Habertürk'ün sitesinde de var. Evet. Birçok sitede de var.
0: Yani hani bu
3: 8 Aralık 2024'te görüşme yapılıyor. Evet, görüşmeden sonra bir açıklama yapılmadı. Ama bütün haberlerde önümüzdeki yerel seçimler ve CHP'nin adayları konusunda konuşuldu diye haberler var. Habertürk'te de var. Türkiye'nin bütün büyük sitelerinde var bu arada.
1: Biliyorum, biliyorum.
3: Hatta Cumhuriyet Halk Partisi'nin resmi sitesinde de o görüşmeye ilişkin fotoğraflar ve haber duruyor. Ve o gün yapılmış. Yani Özgür Özel yönetimindeyken. Evet. Web sitesine konulmuş bu haberler. O yüzden yani daha ne kadar ispatlayabiliriz yani? Evet. Daha ne diyebiliriz yani? Niye yani anlamamış o zaman?
0: Tabii ki işte her iki liderin bu itirazlarını dile getirmesi önemli ama ya bu belediye hizmetlerinin önüne geçmemeli. Zaten şu an sanıyorum mesele bu. Yani bu A partisi B partisi değil. Bir siyasi partinin iç karışıklıklarını, iç sorunlarını ki bunu tırnak içinde işte biz demokrasiye inanıyoruz. Demokrasinin gereği herkes fikrini açıkça ortaya. Tabii ki bunu isteriz ama yani şunu da söylemek lazım. Bu son zamanlarda maalesef böyle demokrasiyi böyle yalnızca işinize gelen sonuçlarla savunamayız. Yani işinize gelince sonuçlarla ortada bir realite var. Ve bu realitede sizin ortaya koyduğunuz iradeyle beraber söylemlerinizi, belediyelerinizi, hizmetlerinizi, güven inşa etmeniz. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal, o yüzden gineliyorum isminin önüne hiçbir isim geçmiyor. Şu anlamda tabii ki liderleri değişebilir. Bakın evet, kimler geldi, kimler geçti Cumhuriyet Halk Partisi. Siyasetten kimler geldi. Evet. Ama kurumsal mimari devam ediyor. O yüzden belki de bu ölçütümü Volkan Hoca'ya tekrar çürüttü fikrimi ama benim anlatmaya çalıştığım mesele bu. Ve bu devam edecek bu kurumsal sorumluluk ve verilen, yüklenilen emanetler. Tıpkı Milliyetçi Hareket Partisi'nde olduğu gibi. Milliyetçi Hareket Partisi'nin biz neden bu gündemlerde bu söylemlerde görmüyoruz. Aslında bir taraftan da partileri yıpratan, kurumsal itibarını yıpratan davranışlardır. AK Parti cephesinde de bana göre. Ama şunu kabul edelim. Bir siyasi partinin, işte bir milletvekilinin, bir belediye başkanının, bir vatandaşın, seçmenin oyun alması o koltuğu tapu haline getirmez. O tabii, sana tabii bir emanet ediyor. Ama onu sen nasıl değerlendiriyorsunuz? O koltuğu, o görevi hangi sorumlulukla yerine getiriyorsunuz? Zaten seçmenin de davranışları sanıyorum. Davranış bilimciler hep böyle hocalarla zaman zaman sohbet ederim. Yani Türkiye'de şu davranış bilimcilerin özellikle muhalefet cephesinde neden oy verdiğini son zamanlarda bilhassa bunun üzerinden. Tabii şimdiye kadar hep söylem şuydu. İşte Cumhurbaşkanı anti-Erdoğanizm diye bir kavram çıkarttılar. İşte Cumhurbaşkanlığı karşıtlığından bir muhalefet başka bir şey üretmezse seçmenin davranışları da işte buna göre farklılaşıyor. Yani siz sadece karşı gitsin de nasıl gönderirsiniz gönderin. Kim gelirse gelsin mantığı işte bu sonuçları da aslında beraberinde getiriyor.
1: Peki teşekkür ederim. Bir bu kavgada kim haklı sizce? Cemil Turgay ve sesli. Özel mi Kılıçdaroğlu mu? İki İzmir AK Parti'de kalmaya devam eder mi?
4: Şimdi az önce İstanbul Ankara'nın kaybını anlatırken aslında kaybedince haklı olmuyorsunuz. Yani aslında Özgür Özel de haklı değil, Kılıçdaroğlu da haklı değil. Çünkü nihayetinde İzmir'de bir tercihte bulunuyorsunuz ve kaybediyorsunuz. Hatta ben Kılıçdaroğlu'nun bu siyaset çok enteresandır. Hiç zaaf kabul eden bir şey değil. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde eğer partiyi ele geçirmek isteyen ya da şöyle kendi nüfuzunu genel başkan nüfuzundan üstün gören birileri varsa o ilk Zoom toplantısı yapıldığı zaman Kılıçdaroğlu işte onları tasfiye edebilirdi. O gün de gidip parti kurabilirlerdi ama muhtemelen Cumhuriyet Halk Partisi'ni paramparça etmeyebilirlerdi. Şimdi İzmir'e gelince ben hani Cemil Turgay'ın geçişi, geçmemesi üzerinden değil. Ya İzmir için yani İzmirli için bir kazanç olduğunu düşünüyorum. Ben Cemil Turgay'ın yani hiç kişiliğine, kimliğine, siyasal tarafına girmeden hükümet

0: yetkililerle baş başa verip şu İzmir'in 25 yıldır hizmet alamama sorununu baş edeceklerini düşünüyorum. 2 yılda da bir kentin bütün sorunları çözülmez ama İzmir halkı şunu görmüş olabilir. Ha, biz 2 yıl bir yönetimle karşılaştık. Bunlar bizim önceki yönetimlere benzemiyorlar. Şeyin bir ifadesi vardı. DEM Parti, yani HDP'den daha önceki dönemlerde Osman Baydemir aday oluyor. Vatandaş AK Parti'den talep ettiklerini talep etmeye başlıyor onda. Nedir? Yani Diyarbakır Ahmet Bilgili zamanında olağanüstü hizmet almıştı. O da diyor ki siz bana yol yapayım, çamur çukurla uğraşayım diye oy vermediniz ki. Benim ideolojimden dolayı oy verdiniz. İşinize gidin. Şimdi İzmir halkı da böyle bir durumla karşı karşıyaydı. Cömertçe oyunu verdi. 1 sene, 2 sene, 10 sene, 15 sene, 20 sene. Fakat karşılığını alamadı. 25, yani karşılığını Cumhuriyet Halk Partisi'nden alamadı hizmet olarak. Buradan bir durum oluşur. Diğer taraftan da belki şunu da bir görmüş olurlar. Ya biz hiçbir sorgulama, hiçbir talep ortaya koymadan sadece işte efendim işte Erdoğan olmasın da kim olursa olsun şeklinde oy verdiğimiz zaman bu aslında siyaseti de çürüten, tembelleştiren, işe yaramaz hale getiren bir durum. Şimdi gidelim, yani sadece İzmir üzerinden konuşmayalım. Bir gözlemci gitsin, şehit sokaklarında gezsin, Beşiktaş sokaklarında. Gitsin Kadıköy'de gezsin, Bakırköy'de gezsin. Ya buralar İstanbul'un gözbebeği ilçeleriydi ve şeyini, kentleşmesini bütün o kenar mahalle ilçelerinden erken tamamlamış ilçelerdi. Ama neredeyse Bakırköy bataklığa döndü ve İmamoğlu'yla belediye başkanı arasındaki büyük tartışma şuydu. Bu hale, bu kenti sen getirdin, öteki de dedi ki sen getirdin. Ama sonuçta kaybeden bir Bakırköy var. Peki Bakırköy niye kaybediyor? Rekabet yok. Her zaman, ama şöyle düşünün, bir örnek olarak verelim. Konya'da da rekabet yok. Konya'da da AK Parti kazanıyor. Ama gidin bakın, yani şöyle bir ölçek koyabilirsiniz. Bir tren yoluna Konya Belediye Başkanı'nın yaptığı hizmetlerini arka arkaya yazın, vagon vagon. Bir de İzmir'de yapılanları yazın. Muhtemelen birisinin rakamı 100 çıkar, ötekinin 20 çıkar. Şimdi bence canla başla hükümet yetkilileri de, Cemil Tugay da baş başa versin, çalışsınlar. İzmir halkının da yüzü gülsün. Çok güzel bir şey var. Bir yani iki tane teyze şeyde konuşuyorlar. Ya diyor, elimiz kırılsaydı oy vermeseydik. Ve ortalık yağmur yağmış, su götürüyor, kıyamet kopuyor. Sonra kendi kendilerine diyorlar ki vallahi yine vereceğiz diyor. Evet. Bu bir şeydir. Yani bir ideolojik yaklaşım, tamam, şey önemli. Yani siyasal tutum önemli, davranış önemli. Ben taraf
1: kalır
0: olmanın,
1: mı kalmaz mı?
0: Taraf olanın asil bir şey olduğunu düşünüyorum. Bence şeye bağlı. Mesela diyelim ki Hamza Dağ, kendisi zaten tanıtım medya başkanı olduğu için o kendi birikimini de kullanarak iyi bir kampanya yapmıştı, ılımlı bir kampanya yapmıştı. İzmir halkı da artık illallah dediği için bir yumuşama olmuştu. Eğer şey olmasaydı, bu emekli ve dar gelirler meselesi olmasaydı İzmir kesinlikle ve Muğla sürpriz yapabilirdi.
2: Evet.
0: Yani bu olmayacak bir şey değildi, yani İzmir'in AK Parti'ye geçmesi.
1: Ya en çok emekli ve dar gelirlerden siz söz ediyorsunuz. Sizi bile duymuyorlarsa.
0: Şöyle, ya herhalde şartlar el verse duyar. Ben hatta şöyle dedim, bu İran Savaşı çıkınca, yani AK Parti diyorum, yani seçim için bir yedek akçe biriktiriyordu. Muhtemelen ona da bu savaş çok zarar verdi. Nihayetinde seçime giderken bir piyasa yumuşatması yapacaklar. 3 mesele var aslında, 2 tane değil. Yani özellikle de sanayicinin ve iş adamlarının finansa erişimi. 3 tarafta darlık var, sadece şeyde yoktur. Acaba şey tarafına, o da bir başka şey olabilir. Çok yüksek politika önerecek pozisyonu durmayalım da. Acaba bu üretim tarafını fonlayarak bir yüksek, pardon bir de fon derdimiz var. Yüksek üretimden dolayı, yani üretim bolluğundan dolayı bir ucuzluk meydana gelir mi? Buradan herkes istifade eder mi? Onu tabii şeyler, hani büyük ekonomistler daha iyi bilir.
2: Alacak para olursa istifade edebilir de sorun.
1: Peki,
2: para olmaması.
1: Bir büyükşehir belediye başkanı daha katılacak AK Parti'ye. Yani
0: ya Muğla konuşuluyor.
1: Muğla yani belediye başkanı yok dedi.
2: Şimdi
1: Mansur Yavaş olabilir mi? O da yok dedi.
0: Ya Mansur Yavaş şöyle, onun beklediği şey var. Diğerlerinin öyle beklentisi yoktur. Mansur Yavaş oturacak.
1: Size bir isim var mı?
0: Bende bir isim yoktur. Bir de şöyle, ya ortaya çıkmış bir durum üzerine ben analiz yapmayı daha seviyorum. Ama bu kulis konusunda meraklı olanlar var. Onlar bugün herhalde 10 tane isim zikretmişlerdir. Zaten 10 taneden evet, biri olunca da
1: ben bildim oluyor.
0: Kulisiniz de başarılı olmuş oluyor.
1: Peki. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir çağrısı oldu. Gözden kaçtı gibi görünüyor.

0: O çağrı gelsin Ekten'e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 467 oya işaret etti.
1: Ya aslında buraya bir cümle kurdum. Öncesinde kullandığı bir ifade vardı. Bazen Cumhurbaşkanımız konuştuğu zaman siyaset yapıcıları, yani AK Parti için söylüyorum, acaba bu söylemi bir izlek olarak takip ediyorlar mı, etmiyorlar mı diye bir şüpheye kapıldığım oluyor. Geçtiğimiz haftalarda bir konuşmasında dedi ki, mutabakat içerisinde rekabet.
0: Evet,
1: işte aslında onun burada özü şuydu.
2: 1 Ekim meclis yasama yılı açılışı.
1: Burada, burada aşağıda da var. İşte biz de böyle sanki dışarıdan bir şey getiriyormuşuz gibi tarıyoruz. Şimdi bu cümle o kadar kıymetli.
0: Şunu bir okuyayım. Ki,
1: buyurun.
0: Çerçeve yasaya verilen 467 oyunun temsil ettiği uzlaşı ruhunun yeni yasama yılında da canlı tutulması büyük önem tutulmasına büyük önem veriyoruz. Ülkemizde farklı kesimler arasındaki mesafeleri kapatacak bir toplumsal zeminin oluşmasına her şeyden daha iyi verilikte ihtiyacımız var. Umarız mutabakat içinde rekabet teklifimiz karşılık bulur ve Türk siyaseti yeni yasama yılında yeni bir siyaset tarzının mümkün olduğunu gösterir. Bizim sorularımız var. 467'yi neden? Gelsin o ledimiz. Tezkere mi? Yeni anayasa mı? Seçim mi? Evet. 467'yi neden telaffuz etti?
1: Anayasa için ettiğini düşünüyorum ben. Bir anayasa değişikliği için. O cümleyi biraz zenginleştim sonra 467'ye geldim. Yani şöyle, bizim Genel Türkiye raporunda bu ayki siyaset başlığı muhalefetin millileşmesi. Biz 10 tane temel soru sorduk. Kıbrıs'tan Irak'a kadar, evet. Somali'ye kadar. En düşük değer alan
0: Somali
1: ve %60. Yani Somali'nin aldığı değer aslında muhalefet seçmeninde, iktidar seçmeninde Türkiye'nin milli meselelerine mutabakat sağlamış. Daha çok yani yerel alanlarda, yani Türkiye içi alanlarda rekabet olacak ki bence Cumhurbaşkanı'nın bu cümlesini destekleyen bir kitle var. Ama şöyle, bu cümleyi önce AK Parti'nin duyup siyasete onun dönüştürmesi lazım ki muhalefet de bunu takip etsin. Ben öncelikli olarak anayasayla ilgili olduğunu düşünüyorum Cumhurbaşkanı.
2: Zaten
0: sorumuz net, yani bu rakam tezkere için mi? Tezkere de malum Mekke anlaşması, evet. Eğer Kabe'yi Türk askeri koruyacaksa bir tezkerenin gelmesi gerekiyor neyse. Yeni anayasa için mi, seçim için mi? Kemal Bey ne dersiniz?
3: Bence yeni anayasayı kastediyor. Çünkü meclisteki açılış konuşmasında açık açık ifade etti. Evet. Bu anayasayı değiştirmemiz lazım dedi. Yeni anayasayı kastettiği çok açık. Hatta muhalefetten de şeyler geldi. Bu konuşmaya tepkiler geldi. Benim en çok takip ettiğim haliyle Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu önce siyasette şeffaflık ve siyasi ahlak yasasını getirelim, anayasaya oturup konuşuruz dedi mesela.
0: Evet.
3: Yani çok net konuşulan şey anayasa. Erdoğan çok net anayasayı kastediyor. Seçimle ilgili bir adaylık sorunu olduğunu düşünmüyorum. Çünkü meclis tablosuna baktığınız zaman, sürecin etkisine de baktığınız zaman bir kere zaten 360 diye bir sorun yok ki. Ne zaman seçim kararı almak isterse meclisten bunu çıkartabilir 360'la. 360'la meclisten çıkınca da zaten adaylık sorunu yok. Yeniden aday olabiliyor Recep Tayyip Erdoğan. O yüzden burada çok net şekilde yeni anayasayı kastettiği belli.
0: Peki, çok teşekkür ederim. Ne dersiniz Cumhurbaşkanı'nın bu sözleri?
4: Yok,
0: ve yani İhsan Bey de dikkat çekti o mutabakat içinde rekabet.
4: Şöyle, ben de kesinlikle yeni anayasayı kastettiğini düşünüyorum Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi 2002'den bu yana birçok şeyi yaptı, bir tek yeni anayasayı yapamadı. Yeni anayasa yapmak çok kolay da değil.
0: Hani İzmir'i bile aldı.
4: Evet. Yani şeyin tabii işin teknik kısımları, yeni bir anayasa yapılabilir yapılamaz, ilk dört madde apayrı, onları ayrıca tartışırız. Ama ben de kesinlikle yeni anayasanın kastedildiğini düşünüyorum. Çünkü zaten tezkere için toplantıya katılanların salt çoğunluğu, evet, yeterli. Bu zaten Cumhur İttifakı'nda olan bir
0: ama
4: şey.
0: Ama şimdi genel geniş bir mutabakat bambaşka anlamlar ifade ediyor.
4: Evet,
0: tıpkı
4: yani
0: terörle mücadele...
4: Evet.
0: Terörist Türkiye süreciyle ilgili yasada olduğu gibi.
4: Evet, bu tabii şöyle bir şey de işaret edebilir. Şimdi bizde anayasa değişikliği iki farklı şekilde olabiliyor. Ya 3/5 artı referandumla olabiliyor. Yani, evet, 360 artı referandum olabilir.
1: Ya da
4: eğer 2/3'ü evet derse meclisin, referanduma gerek olmadan da bir yeni. Ama şöyle tabii, hani 467 bu 2/3'ü geçiyor ama Türkiye'de olur da ileride yeni bir anayasa süreci olursa bunun referanduma sunulmaması çok ciddi bir demokratik meşruiyet krizi.

0: yaratır.
1: Ama olacak galiba hocam.
2: Evet evet.
1: Yani onu çok onu net söylediler.
2: Yani yeni anayasa referanduma gerek kalmadan çıksa bile
1: yine de MHP hukuk işlerinden sorumlu Genel Başkan Fethi Yıldız da hatta yine Habertürk olduğumuz yayında açıklama yapmıştı. Sonuç ne olursa olsun yine de referanduma gidilmesi gerektiğini savundular.
0: Ama şu mutabakat için şu an Türkiye'de öncelikle yapılması gereken şeyler var. Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanması lazım. Can Atalay'ın yenilen hakkının iade edilmesi lazım. Bakın Türkiye'de Anayasa Mahkemesi kararları uygulanmıyor. Geçenlerde Tayfun Kahraman'la ilgili bir Anayasa Mahkemesi kararı daha yayınlandı. Anayasa Mahkemesi o kararı Hakimler Savcılar Kurulu'na da yolladı. Yani şunu söylemeye çalışıyor. Anayasa Mahkemesi kararını uygulamayan hakim ve savcılar suç işliyorlar aslında ve anayasayı çiğniyorlar. Bununla alakalı işlem yap diyor Anayasa Mahkemesi HSK'ya. HSK sessiz ve başında da Adalet Bakanımız var. Şimdi böyle bir mutabakattan söz edilebilmesi için Türkiye'de öncelikle yıllardır bu bir hakkın yerine getirilmesi lazım.
1: Doğru.
0: Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanması lazım. Can Atalay'ın meclise dönmesi lazım. Diğer bu kararların uygulanmamasından muzdarip olan kişilerle alakalı. Çünkü neden biliyor musunuz? Ya insan
2: ama
0: şöyle
2: İhsan Bey de onu söyledi. En başta AK Parti'nin hareket etmesi gerekir.
0: Aynen. Bu, tabii ki ya çünkü... Ya şöyle düşünüyor insan, ya zaten mevcut anayasaya uyulmayıp Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulamazsanız yeni anayasayı niye yapalım? Değil mi? Hani insan düşünüyor. Bir de burada şu hususu da ben altını çizmek isterim bir anayasa hukukçusu olarak. Şimdi Türkiye'de 82 anayasası hep darbe anayasası, darbe doğru. Türkiye'de maalesef biz 1876 işte sonrasında 9 değişiklikleri 1921, 24 işte 61 anayasası.
2: En güzeli 24 ya.
0: Yani 24 anayasası...
1: En iyisi hangisi hocam? En, uzmansınız tabii evet. Ki. Ya şu an mesela ne gerekiyor?
0: Ya şöyle yapılış biçimi açısından hiçbir iyi değil. Belki 24 anayasası nispeten diğerlerine göre iyi. Ama içerik olarak 61 anayasası çok çok daha özgürlükçü, demokratik. Orası zaten
3: fakat
0: üzerine
3: çok
0: uzlaşma
3: aldatıcı
0: olan
3: bir anayasa.
0: Şey.
3: 61 evet. Anayasası doğrudan askeri vesayetin evet, teşkilendiği, Türkiye'nin Amerika'ya bağladığı bir anayasadır.
0: Tam onun şunu söyleyecektim. 64 anayasası... 61 Anayasası bir yandan çok özgürlükçüdür ama Türkiye'de askerin gücünü arttıran, askeri yargıyı yaratan, anayasaya ekleyen bir anayasa. Tam onu diyecektim doğru ben. Yani öyle bir boyutu da var. Doğru.
2: Hizmet kanunu.
0: Tabii. Ama şöyle yapmak lazım bence. Ya bu yeni bir anayasa sürecinin sağlıklı olabilmesi için 12 Eylül'ün diğer yüklerinden de kurtulmak lazım. Seçim yasaları, siyasi partiler yasası gibi. Çünkü bakın bu seçim kanunları, siyasi partiler kanunu bunlara 1983 tarihli. Ve her ne kadar bazı değişiklikler olsa da bunların içinde şu an Türkiye'de siyasi partilerin işte yaşadığı sorunlar, işte bu butlan sürecinin işte bize açıkta ama hadi diyelim ki sıkıntısı vesaire. Hani bu toplumsal mutabakata ulaşabilme açısından bence yapılması gereken şey bu kanunlarda hızlıca bir değişiklikler yapmak, Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulamak. Ondan sonra yeni yasama döneminde
3: kanun kalitesinin işleyişine kadar etkilediği ile alakalı bir deneyimden bahsedeyim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin saat gibi işlediğini fark etti. Tamam, yöneticilerin etkisi var ama dedim ki bu mekanizma niye işliyor? Dediler ki Büyükşehir yasası çok genç bir yasa ve çok tecrübe edilerek kullanıldı. Dolayısıyla yani çağa uygun bir yasa yaptığınız zaman o saat gibi işlemeye başlıyor.
0: Doğru. Kesinlikle.
2: Evet Elif buyurunuz. Teşkere mi yeni anayasa mı seçim mi? Yoksa aslında, üçü bir arada mı?
4: Aslında D şıkkı. bence dış politika ve güvenlik meselesi. Çünkü Cumhurbaşkanı ben bir konuşmasını dinledim. Baştan sona kadar dinledim. Aslında Cumhurbaşkanımız son birkaç senedir yasama yılı açılışındaki konuşmalarında bir sonraki senenin siyasi omurgasının ne olacağına dair ciddi mesajlar veriyor. Mesela evet. Geçen sene de büyük terörist Türkiye meselesine dair ciddi bir sinyal vermişti. Bu sefer dedi ki büyük Türkiye mutabakatı. Nedir bu dedi? Dışarıda zaten oldukça fazla kaosun ve karmaşanın içerisindeyiz. İşte bu savaşlar, krizler, Orta Doğu vesaire. Öncelikli olarak bir güvenlik problemimiz varken bence biraz iç kamuoyunu konsolide etmeye ve iç cepheleri tahkim etmeye yönelik bir çağrıydı. Biz muhalefet etmeyelim demiyoruz, homojen bir Türkiye'den bahsetmiyoruz. Bunu defalarca altını çizdi. Hepimiz aynı fikirde olmak zorunda değiliz. Ama gelin biz bu muhalefeti yeniden siyasi rekabet çerçevesinin içine taşıyalım, düşmanlığı bir kenara bırakalım. Dolayısıyla ben bunun öncelikli çerçevesinin dış politika güvenlik meselesi olduğuna inanıyorum. Ama konuşmasının devamında zaten yeni anayasa çağrısında yineledi. Bu noktada da yani artık 2026'da yaşıyoruz. Hani hangisi daha demokrat diye kötünün kötüsünü, kötünün iyisini bulacak bir noktada değiliz. Sivil bir anayasa eğer çıkmazsa bu bence artık topluma bir haksızlık. hazırlansın ya hep beraber müşterek bir anayasamız olsun bizim de ya. Üzerinde ya, uzlaştığımız, olsun, anlaştığımız, tartıştığımız, olsun, yok, konuştuğumuz, referandum yaptığımız vesaire.
1: Uzmanlık alanı.
4: Şartsız şartsız bu kapıyı açtığımız hocam.
0: Aynen, ama şu an Türkiye'de yeni bir anayasa yapma koşulları şu an yok. Yani sağlıklı bir anayasa yapım süreci kesinlikle yok Türkiye'de. Çünkü toplumsal kutuplaşma, yani siyasi kutuplaşma çok fazla. Ve az önce bahsettiğim hukuki sorunlar devam ediyor. Böyle bir ortamda bakın 2017 anayasa değişikliklerini başkanlık, bence ki Türkiye anayasa tarihinde çok büyük talihsizliktir başkanlık sistemine geçmemiz. Ta Osmanlı İmparatorluğu'ndan beri sürdürdüğümüz parlamenter sistemin kırılmasıdır. 2016 değişiklikleri, 2017 değişiklikleri. Acele ettik. Bakın sorun yarattı bir yıl, değil mi? Niye? Çünkü olağanüstü hal vardı. Darbe girişiminden sonra işte olağanüstü hal koşullarında çok sağlıklı bir ortamda yapamadık o anayasa değişikliğini. Tek taraflı bir şey gibi oldu ve bakın kutuplaşmanın zirvesidir. 51'e 49 kabul edildi. Belki şu an yapısı aynı değişiklik, hayır çıkacak.
2: Demokrasinin zirvesi diyenler de var buna.
0: Yok, demokrasinin zirvesi öyle olmuyor. Olağanüstü halde anayasa değişikliği yapmak demokratik bir tavır değil zaten.
2: Yok, 50'ye 49.
0: Russo diyordu onu. 1700'lerin sonunda diyordu. Genel irade diyordu. Buna ama
4: hocam,
0: artık
4: size de
0: geçti.
4: Referandumda da sonuç beğendiremiyoruz. Seçimde de sonuç beğendiremiyoruz.
0: Hayır.
4: O öyle diyorsunuz.
0: Hayır,
4: bu böyle
0: zaman
4: diyorsunuz. Neticede.
0: Zaman açısından. Olağanüstü halde anayasa değişikliği
4: yapılmaz. Biz bu sistem tartışmalarını bu stüdyoda çok yaptık. Peki. Ben tekrar başlatmayacağım o yüzden. Ama şartsız şartsız bir yeni anayasa konusu bence yeni dönemin gündemlerinden bir tanesi olacak.
0: O konuda mutabız bu arada. Ben de neden bizim milletimiz... Neden mi yeni bir anayasa yapamaz?
2: Ben anayasası,
0: o konuda hepimiz mutabız ama onun yöntemi ve zamanı ve hazırlanma koşulları.
2: Mutluluğa ne dersiniz?
1: Ya tabii.
2: Anayasa konusunda genel bir mutabakat var.
1: Ya tabii Sayın Cumhurbaşkanı, aslında Elif Hocam'a katılıyorum. Her yasama yılının açılışında hem Sayın Bahçeli hem Sayın Cumhurbaşkanı önemli açıklamalar yapar. Evet. Ve aslında o sene önümüzdeki zamanda gerçekleşecek politik adımları kabul edelim. Geçtiğimiz çerçeve yasanın oylaması gerçekten Türkiye demokrasi adına önemli bir kırılımdır. Biz tabii ki diyoruz ya hani... siyasi partilerin kendi programlarıyla hep yarışsın, işte seçimlerde birbirlerine rakip olsunlar ama Türkiye'nin sanıyorum geleceğini ilgilendiren meselelerde ortak akıllı ortaya koyması çok değerliydi. O yüzden çerçeve yasa...
2: Bu cümle de çok önemli bir cümle. Mutabakat içinde rekabet. Evet. Hı
1: hı. Bu çok önemli bir açıklama. Dolayısıyla muhalefet aslında bu çağrıya katılmayabilir. Yani önerileri de yetersiz bulabilir ama...
4: Dinlemediler zaten.
1: Kendi alternatiflerini ortaya koymaları gerekiyor. İşte bu da dolayısıyla aslında demokratik bir hak. Yani belki de bunu yoldan mesela kalkıp gitmeleri de bana göre doğru bir davranış değildi. Ne olursa olsun... dinlemeniz gerekiyor. Yani belki de o cesareti gösterebilmeniz gerekiyor. O duruşu. Çünkü halk size sizin orada hangi ağır sözleri, işte kamuoyuna paylaşılan sözleri değil, ülkenin sorunlarına ne derecede sorunları çözebilecek bir kapasite gösteriyorsunuz. Onlara bakıyor. Dolayısıyla hani ben burada not almıştım ama tam bulamadım onu. Sayın Cumhurbaşkanımızın bence buradaki vurgusu çok önemli. Şunu da belirtelim bence. Bu devletimizin devamlılığını hep dile getiriyoruz ya. Devletin devamlılığı açısından o demokratik rekabeti de birbirine karşıt kavram olarak görmemeliyiz. Yani bu çok önemli. Tabii ki yine karşıt kavramlar olacak ama yani devletin devamlılığı için işte kimse karşıt olmasın değil, karşıt olacak ama ülkenin menfaatleri olduğu zaman o birlikteliği işte tam da böyle meclisin iradesi açısından, ki Sayın Bahçeli aslında konuyla çok alakalı değil ama önümüzdeki dönemlerde mesela o da çok önemli bir mesaj verdi. Ne dedi? Yürütmede Sayın Erdoğan, yasamada MHP, Cumhur İttifakı, Türkiye... Aslında yasamada da güçlü bir Milliyetçi Hareket Partisi ve diğer siyasi partilerin olması da denetlenmesi ve meclisi belki de diyoruz diye başkanlık, Cumhurbaşkanlığı yönetimiyle beraber parlamentodaki biraz daha biliyorsunuz o erkek biraz daha geriledi. Bu üçünün aslında yasama, yürütme, yargının da arasındaki eşgüdümünde eş seviyeye gelmesini vurgu yapması da bence çok önemliydi.
2: Peki, yarış siyaseti. Rekabet değil, yarış.
4: Yarış.
2: Peki. Sesi döneyim. Siz ne dersiniz? Çok kısa çünkü size Ukrayna'yı soracağım bir de.
4: Ukrayna mı Suudiye Arabistan mı? Şimdi bu meclis aslında 2023'ten sonra siyasi zemin hızla değişti. Fakat o oluşan zemin de sonradan işte 2024 yerel seçimleri farklı. Şimdi 2024 seçimlerinin sonuçlarının da tersine dönmesi söz konusu. Fakat bir yandan işte CHP'ye mutlak putlan, oradan yeni parti çıktı. İyi Parti'nin oyları şimdi bu çerçeve yasadan sonra artmaya başladı. Baraj sorunu yaşarken baraj sorunu yaşamamaya başladı. Çok alıp götürmüyor ama gene de. Dolayısıyla şimdi bu yapı değişmiş oldu. Bu bir kere yeni anayasa ancak kurucu bir meclisle yeni bir seçim döneminde ancak yapılabilir. O meclis oluştuktan sonra.

0: Fakat o zamana kadar da Türkiye'nin kutuplaşmasını çok ciddi biçimde düşürmesi lazım. Çok ciddi biçimde. Yani evet. Şu anki bu kadar kutuplaşmış bir toplumda ancak birbirini daha mutsuz edecek bir yapı ortaya çıkabilir. Yani şimdi AK Parti'nin işte İhsan Beyli'nin anketlerinde %35 civarı oluyor. Diğer başka anketlerde %30 civarı. Siz ama %30'la Cumhur İttifakı'nı da içine katsanız bile tüm toplumu kapsayacak bir anayasa yapmanız çok zor. Hele ki şimdiki kutuplaşmış ortamda. O yüzden başka bir yola girerse Türkiye, çok başka bir yola, o zaman zaten bunlar olur. O zaman mutabakat anayasa olur. Onun içinde rekabet zaten demokrasinin gereğidir. Peki. Fakat biz o noktada şu an değiliz. Ama bana kalırsa bu aynı zamanda tezkere için, aynı zamanda seçim için, diğer konular için de. Sadece yeni anayasa değil.
1: Peki, teşekkür ederim. Şimdi yeni bir haber daha var. Husiler bir havalimanına daha, Kral Fahd Havalimanı'na yeni bir saldırı daha gerçekleştirdi. Burası da bir yandan ateşten gömleğe dönüyor gibi. Trump'ın açıklamaları var. ABD de dahil olabilir Husiler meselesine diyor. Malum bizim Mekke ittifakımız var. Savunma anlaşması dedi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. Hem onun açıklaması hem de Milli Savunma Bakanı'nın açıklamalarına bir bakalım. Çünkü merak edilen Türk askeri Yemen'e gidecek mi? Yemen çöllerine. Hemen akla bir sürü şey geliyor bununla ilgili. Bu açıklamalara bakalım. Milli Savunma Bakanlığı diyor ki Riyad'daki toplantıda üzerinde mutabık alınan askeri kuvvet ve yeteneklerin Suudi Arabistan'a sağlanması ve konuşlandırılması için gerekli tedbirler görüşülmüştür. Ülkemiz tarafından sağlanabilecek askeri kuvvet ve yeteneklere ilişkin süreç anayasamız ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütülecektir. Buradan sanki asker gidecek anlamı çıkıyor.
2: Daha çok bana üst kurmak gibi geliyor Suudi Arabistan'da.
1: Ama Hakan Fidan Dışişleri Bakanı, anlaşmanın meclise gönderilmesi için gerekli çalışmaya nihayete ermiş durumda. Mekke anlaşmasına taraf olan ülke saldırıya uğradığı zaman savunması için yanında olursunuz. Bu saldırı anlaşması değil, Türkiye başka bir ülke toprağına asker gönderip orada bir saldırı yapmayacak.
2: Başka bir ülke dedi yani Suudi Arabistan.
1: Şimdi işte Kabe'yi Türk askeri mi koruyacak diye bir başlık var. Bu tartışmanın bir başka boyutu. Türk askeri gidecek mi, gitmeyecek mi? Tezkere meclise gelecek mi, gelmeyecek mi? Çok kısa rica edeyim, ne düşünüyorsunuz bu meseleyle ilgili?
2: Şimdi öncelikli olarak ya Mekke Savunma Anlaşması üç devlet arasında çok kritik bir anlaşma. Bence evet. Biraz da ABD'nin bölgede nüfuzunun değişmesiyle beraber, yani yöntem değişmesiyle beraber hem Suudi Arabistan hem Türkiye için hem de Pakistan için hayata önem taşıyor. Belki de bir bakıma yani her ne kadar Hürmüz'den biraz Babülmendebe konu sıçradıysa bu ittifakı da biraz erken doğuma sevk etmek için Husilerin attığı adımlar da olabilir. Yani bildiğimiz gibi Husiler İran destekli bir grup. Aynı zamanda Yemen içerisinde Suudi Arabistan'ı desteklediği de meşru hükümet var. Ya Türkiye bu tür uluslararası konulara nasıl girer? Bir Libya deneyimi var, Türkiye'nin Somali deneyimi var. Türkiye bir yere adım attığı zaman doğrudan ya oradaki bir toplumu yok etmek, savaşmak ya da onları ortadan kaldırmak için bugüne kadar hiçbir adım atmadı.
1: Bizim askerimiz hep barış gücü diye geçer.
2: Bir de şöyle düşünün, yani nihayetinde bu coğrafya 100 yıl önce bizim yönettiğimiz coğrafya ve Yemen en son çekildiğimiz bölgelerden birisi. Hatta onlar şeyi Osmanlı askerlerini yendikten sonra bizim bir yönetim tecrübemiz yoktur, gelin bizi yönetim demişlerdir yani İmam Yahya'nın adamları. Hı. Ben bir yani Suudi Arabistan'da bir konuşlanmanın olacağını düşünüyorum. Ama bu şöyle değil yani nihayetinde Suudi Arabistan kendi ülkesini koruyacak altyapıya sahip bir ülke. Hem füze yani aslında yeni nesil savaş durumu birçok ülkenin paradigmasını kökten değiştirmesine neden oldu. Ben Türkiye'nin ittifakın ya da öyle diyelim ben ittifakın Suudi Arabistan'a öncelikli olarak bu hava savunma sistemleri konusunda bir kabiliyet kazanacağını düşünüyorum. Diğer taraftan da Türkiye Suudi Arabistan'a destek verebilir ama bu sofistike destek olur. Aynı zamanda da belki de Yemen'de kalıcı bir barışın temelini atabilir. Ben yaklaşık 10 yıl önce bir devlet yetkilisiyle görüştüğümde şunu söylemiştim. Yemen halkı Suudi Arabistan'la İran arasında çok sıkıştı. Bu halkın Türkiye'nin hakemliğine ihtiyacı var diye bir konuşma yapmıştım. O zaman da devletin bu konuda karar verme aşamasında olduğunu, yani Türkiye'nin Yemen'deki olaylara müdahil olma konusunda karar aşamasında olduğu söylenmişti.

0: umarım ki Türkiye bir barışı tesis eden bir unsur olarak Yemen'de etkin olur diye düşünüyorum.
1: Siz Ümey ne dersiniz? Yani askerimiz Yemen ellerine gider mi?
2: Yok, Yemen'e zaten şu aşamada Pakistan'ın yaklaşık işte çeşitli spekülasyonlar var. 10 bin askere yönelik diye ilk çıkmıştı. Pardon, 30 bin 40 bin asker diye Reuters'ın haberi vardı ilk. Şimdi o yaklaşık 8 bin deniyor. Yani neyse, Pakistan'ın askeri zaten Suudi Arabistan'da. Suudi Arabistan'la Pakistan'ın da daha önceden zaten başka anlaşmaları da var. Başka daha köklü bir ilişkileri de var o açıdan, askeri bakımdan. Dolayısıyla o daha onun akışıyla, Mekke Anlaşması dışında da oluyor denebilir. Fakat Pakistan bile bilfiil askeri Yemen'in içinde değil. Evet. Hatta Suudi Arabistan'ın bile, yani ne kadar olduğu tartışmalı, orada Yemen ordusu tamamen Yemen'in içinde savaşıyor. Zaten dışarıdan güçlerin Yemen'in içinde savaşmasına psikolojik algı, evet, bakımından da, yani Husilerin tamamen topyekün bir uluslararası koalisyonla bir işgal vesaire gibi bir görüntüyle Yemen'de yenilmesi belki çok arzulanacak şu aşamada bir şey değil zaten. Daha çok Türkiye'nin orada zaten şimdiden istihbarat desteği, orada uydu görüntüleri paylaşımı vesaire öyle şeyler var. Ve aynı zamanda bu İHA SİHA'ların operasyonlarıyla ilgili zaten Türkiye'nin satış anlaşması da vardı malum. Ama daha kapsamlı bir şekilde orada asker Suudi Arabistan'ın içinde bulundurması, ya bütün bahsettiğimiz uzman personel de tabii ki asker. Dolayısıyla orada aynı zamanda bir koordinasyon üssü, tek başına bir Türkiye'nin üssü, TSK üssü değil, Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye'nin ortak çalışacağı Mekke Anlaşması'nın üssü gibi bir şey olacak da olur. Dolayısıyla orada tabii ki TSK personeli de görev yapar. Ha, Mekke, Medine, kutsal topraklarda o anlamda yapılır mı?
1: Husiler ama şunu net söylüyorlar. Yani provokasyonlara onlar da dikkat çekiyor. Çünkü diyorlar ki Mekke ve Medine dışında Suudi Arabistan'daki tüm havalimanları hedefimiz.
2: İlk tabii ki ilk bir saldırı zaten gerçekleşti Mekke yakınları. Bu orada sıkıntı oldu. Orada bir tepki doğdu. Ondan sonra onlar da tekrar zaten bunu tekrar etmek istemiyorlar belli ki. Fakat Suudi Arabistan da zaten pek sıcak bakmayabilir orada bilfiil görev yapmasına, TSK veya başka kendi askeri olmayanların. Onun için öyle bir görüntü verilmesi, öyle bir konu olmasına hemen evet demeyebilir. Zaten orada da dediğim gibi ciddi bir tehlike şu an yok. Burada mesele Amerika'nın İran'ın sivil uçuşlarını tamamen neredeyse durduracak bir ambargo süreci başlatması. Yani şu an Türkiye'den uçuşlar, evet, duruyor vesaire. Yani sivil havacılığını bir anlamda öldürüyor, evet, İran'ın, Amerika. Aynı şeyi bana kalırsa İran Husiler üzerinden Suudi Arabistan'a havaalanı saldırılarıyla sürekli yaşatıyor. Çünkü şu an havaalanı uçulmaz hale geliyor. Birinci orada hava savunma sistemlerinin Türkiye'nin de destek vereceği şekilde olacağı yer veya Türk askerinin konuşlanabileceği bana kalırsa havalimanı daha çok.
1: Peki. Ne dersiniz? Kabe'yi Türk askeri korur mu? En merak edilen ya da Türk askeri bölgeye gider mi?
3: Evet. Yani neticede bu kolektif bir savunma ittifakı.
1: O 7 gün şeyi doğru değil mi? 7 gün Kabe'yi alırsanız Kabe sizindir.
0: Yani öyle bir şey vardı. Anayasa o gün değiştirilir. Hiç sorun değil. Zaten o bir değişikliğe uğradı biliyorsunuz. Filistinler şey yapmıştı.
1: İran Kabe baskını vardı.
0: Kabe baskını vardı. Ama Filistinlerinki daha şeydi. Onun için işletmediler.
1: Fransızlar kurtardı. Evet. Suudileri.
0: Elektrik vererek.
1: Su ama önce kelime-i şehadet getirdiler. Evet. Ama o bambaşka bir iş yani. Buyurun.
3: Neticede bu kolektif bir savunma ittifakı olduğu için ben de bu ittifakın içerisinde bir taarruz hareketine Türkiye'nin destek verecek olmasına ihtimal vermiyorum elbette. Bunlar biraz sürece dair çıkan bence dezenformasyonlar. Bence de Türkiye'nin Suudi Arabistan'a vereceği destek bu noktada savunma kapasitesini tahkim etmeye yönelik bir yardım olacaktır. Belki caydırıcı tedbirler üzerine, işte Sezin Hanım'ın da bahsettiği
1: koordinasyon
3: üzere, koordinasyon, istihbarat vesaire gibi. Ama şimdi burada şu da var, bu ittifak kurulurken her üç ülkenin de en güçlü olduğu kartların ittifakın birliğine angaje edildiği bir sistem mimarisi üzerine çalışılmıştı. Türkiye'nin bu noktada aslında ittifaka angaje edebileceği güç kartlarından bir tanesi de diplomasi kartı. Dolayısıyla ben de bu süreç

0: süreçte yalnızca teknik destek vermekle kalmayıp biraz arka kapı diplomasisiyle de süreci yumuşatmaya yönelik de Türkiye'nin arabuluculuk vazifesi üstlenebileceğini düşünüyorum.
1: Çünkü yani öyle ya da böyle ne kadar eleştirilirse eleştirilsin, Husiler Gazze meselesinde Gazze'nin tabii sonuna kadar yanında durmuştur.
2: İsrail'i de tedirgin eden ve İsrail
1: yani Suudilerden daha çok
2: lojistiğini
1: kalmasın evet, yani.
2: Yani lojistiğini ama şöyle bence ABD'nin Suudi Arabistan İsrail meselesine yumuşamamasından dolayı da biraz Suudilerin dövülmesini istediğini düşünüyorum. Pakistan Türkiye eğer bu savunmada bir güç ortaya koyabilirse ya bölgedeki güç dengeleri de kökten değişir diye düşünüyorum.
1: Rutubat siz ne düşünüyorsunuz?
3: Ya şöyle tabii ben hani
1: askerimiz hep barış gücü olarak ifade edilir ya. Sanki yani orada da biz Dışişleri Bakanı'nın açıklamasında da bakınca savaşmaya değil bir itirafı çözmek için gidecekmişiz gibi.
3: En başından beri bu açıklanıyor. Tabii ben de hani bu haberler çıkınca MSB'deki resmi kaynaklara sordum özellikle Türk askeri gidecek mi diye. Hani müsaade ederseniz onların mesajından da okumak isterim. İttifak kapsamında aslında şu ana kadar herhangi bir faaliyet yürütülmüyor dendi. Anlaşmanın tabii ki hepimizin bildiği gibi meclisten geçmesi ve askeri gönderilmesine ihtiyaç var. Şu anda kurumun özellikle kurumsallaşması çalışmaları devam ettiğini, özellikle şu belirtilmiş, bu ittifakın kolektif caydırıcılık amacıyla kurulduğu, şunu da özellikle belirtiler biraz manidar, üye ülkelerin geçmişten gelen sorunları çözmek ittifakın görevi değil. Yani geçmişten bagajlarını çözmek amacı değil. Bu çerçevede işte Husilere karşı herhangi bir operasyona katılınması da söz konusu değil. Bu da belirtildi. Böyle bir adım tabii ki Türkiye'nin çıkarlarına uygun görünmüyor. Bu benim yorumum. Hani böyle bir şey yapılması elbette. Türk askerinin gönderilmesine ilişkin sorumunda da karar verilmesi haline, meclisten çıkması haline tabii Katar örneğinde olduğu gibi Suudi Arabistan'a özellikle altını çizdiler. Caydırıcılık amacıyla askeri bir konuşlanma söz konusu olabilir dendi. Resmi
1: çok
3: kaynaklardan teyit ettik.
1: Ne dersiniz?
4: Ben katılıyorum bütün konukların yorumlarına. Belki biraz hukuki boyuttan bahsetmek lazım. Anlaşma şu an zaten bizim için bağlayıcı değil henüz.
3: Bir anlaşma değil zaten değil mi hocam şu an?
1: Yok tabii meclise de gelmediği için daha.
4: Ya şöyle tabii
3: resmi yani, olarak anlaşma diyebileceğimiz bir
4: yok diyebiliriz hukuki ama olarak henüz mi? Bizim için bağlayıcı olmadı. Evet. Çünkü bağlayıcı olabilmesi için meclisin bu anlaşmanın onaylanmasına dair meclise bir kanun çıkarması yani gerekiyor. Daha sonra da Sayın Cumhurbaşkanı'nın onay yetkisini kullanması gerekiyor ki bizim için bağlayıcı hale gelsin. Böyle üçlü bir aşama var anlaşmalarda. Evet, evet. İmza, meclisin onay kanunu, Cumhurbaşkanı'nın onaylanması şeklinde. Tabi burada şöyle de bir garip durum var. Anlaşmanın içeriği gizli. Yani henüz alenileştirilmedi.
1: Evet.
4: Ama tabii ki bu yani böyle de bir boyutu var. Hani meclis
1: ama Nur Tuğba'nın diğer verdiği bilgiler evet, çok net.
4: Tabii tabii. Direkt. Aynen. Zaten bu aşamalar görüşülürken alenileştirilmek zorunda kalacak. İşte meclis başkanı o kanun teklifini veriyor Türkiye'de. Uygulama o şekilde gelişti başkanlık sisteminde. Muhtemelen gene aynısı olacaktır. Meclis başkanı kanun teklifi verecektir. Dışişleri komisyonundan sonra da genel kurul kabul edecektir. Sonrasında zaten asker gönderip göndermemeye karar verme yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin. Hani umarım bizim askerimizin zarar görebileceği bir şekilde bir durum olmaz ama ben de naçizane hani direkt böyle sıcak bir çatışmadan ziyade caydırıcılık özelliğinin çok önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Bana da öyle geliyor ki hem bu İHA-SİHA teknik anlamda destek, öğretmek yani tırnak içinde amacıyla bir koordinasyon.
3: Katar örneği verildi aslında.
2: Aslında biraz daha açık konuşalım. Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, İngiltere, Suudi Arabistan'a trilyon dolarlık teçhizatı yığdılar askeri malzemeyi. Fakat Suudi Arabistan ordusunu güçlendirip o teçhizatı kullanacak ve kendisi savunacak pozisyondan geri tuttular. Bence Türkiye askeri kapasitesini geliştirir. Hem şeylerde, havacılıkta hem diğer alanlarda Suudi Arabistan askerlerinin kendi ülkesini sıkı bir şekilde savunması konusunda bence tecrübe aktarımda bulunur ki ben bunun çok daha kıymetli olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Yani eğer bu kadar askeri şeyle, savunma sanayi ürünüyle ülke kendini savunmakta zorlanıyorsa burada suçu bir yerlerde aramak lazım. Yani bir de tabii paradigma mekanlar değişti. Bu füze sistemiyle beraber yeni. Yani İran'ın füzeleri aslında savaş paradigmasını İHA'lardan sonra tekrar değiştirmiş oldu.
1: Buyurun.
3: Yani kutsal mekanlar Mekke ve Medine konuşurken bence diğer kutsal mekanımız Kudüs'e de aynı ittifakın bence Filistin meselesinde de bu duruşu göstermesini bu vesileyle iletmek isterim.
1: Çok teşekkür ederim. İyi ki hatırlattınız onu da. Kemal Bey, kamuoyu nasıl algılar Türk askerinin bu bölgeye gitmesini?

0: Ne?
1: Şöyle kutsal topraklara açık bir tehdit olmadıkça sıcak çatışma için Türk askerinin gitmesini istemez. Ne Suudi Arabistan'ın içinde savunmaya ne de Yemen'in içerisinde
0: Olsun.
1: bir Suudi Arabistan'a sıcak çatışma desteğini istemez. Böyle bir şey de olmayacak gibi gözüküyor zaten. Konuklarınızla aynı fikirdeyim. Ama kamuoyu Türkiye'nin Orta Doğu'nun her coğrafyasında, özellikle de o eski Osmanlı coğrafyası dediğimiz yerlerde etkin olmasını istiyor. Ve bunu önemsiyor. Bu açıdan AK Parti gözlemlediğimiz kadarıyla da konuklarımızın söylediği şekliyle bir sıcak çatışma için asker göndermeyecek.
0: Evet.
1: Ama oralarda üs kurulmasını kamuoyu destekler. Çünkü Somali'de destekledi, Katar'da destekledi, Libya'da destekledi, Suudi Arabistan'da özellikle de kutsal alanların korunmasıyla da halk yakından ilgileneceği için destekler bence. Buradan hükümet bir zarar görmez, aksine takdir görür.
0: Peki, teşekkür ederim.
1: Sıcak çatışma hariç ama bunda. Sıcak çatışmaya asker gönderme konusu hariç.
0: Peki. Teşekkür ederim. Son bir turda da şu Ukrayna meselesiyle ilgili görüşlerinizi merak ediyorum. Trump küt diye dedi ki enerji konusunda ateşkes iki taraf anlaşmaya vardı. Sonra anladık ki Putin dedi ki sizce görüşmüş. Motorin anlaşması yapmış. Ve Zelenski'nin ipini kırdı. Bir Trump'ı dinleyelim. Zelenski'nin kalemini kırdı. Deyim yerinde ise. Trump'ın o sözlerine bir bakalım. Açık açık hakaret ediyor adama.
2: And we told them, do whatever you want, but don't hit the diesel fuel, because there's a big problem, big shortage. And what does he do? He goes and hits the diesel fuel. You've lost 30% of your country, and you've had over a million people killed. Between the two of them, over 2 million people killed. That's a war that should have never started. And I think it's time for Ukraine to get a new president. And we told them.
0: Cowboy konuştu.
3: Okay.
0: Bunu söyledi. Dedi ki Rusya ile Ukrayna arasında enerji ateşkesi başladı. Zelenski ben de bugün işittim dedi bunu. Yani Zelenski'nin bu anlaşmadan haberi yok. Bir yandan da işte Amerika'da bu açıklamayı yapıyor. Bir umut var mı? Biter mi bu iş?
4: Yok ya, orada Putin'le zaten bir süredir görüşüyorlardı. Ya şöyle ki Steve Witkoff ve işte bu Jared Kushner üzerinden o görüşmeler yürüyordu. Ama şimdi asıl Trump ve Putin'in yaklaşık 1,5 saat süren bir telefon görüşmesi oldu 9 Ekim'de. Ve iki taraf da kapatamamış telefonu.
0: Evet.
4: Öyle
0: önce
4: bir
0: sen kapat.
4: önce sen evet, liseli aşıklar gibi. Ya telefonu bırakırlar sonra geri gelirler bir şeyler falan, öyle bir durum yaşanmış. Şaka bir yana orada bana kalırsa Putin optimum noktayı bekliyor. Yani orada şimdi Trump'ın ona sunduğu Aralık'ta Miami'de gerçekleşecek olan G20 zirvesine katılması. Yani uluslararası sahneye geri dönüyor olması. Amerika ana kıtasına gelerek, yani daha önce Alaska'ya gitti gerçi malum geçen yıl. Ama onun ötesinde bir Amerikan ana karasına ayak basarak onun üzerinden uluslararası sahnede olma. Ve tabii ki işte Zelenski'yi de belli ki ikram ediyor Trump. Orada tabii ki Rusya daha iyi anlaşabileceği, daha Moskova'ya yakın bir isim isteyecektir. Tabii bunların negatif etkileyeceği veya en negatif bakacak taraf sadece Zelenski'nin kendisi, aynı zamanda
5: Avrupa.
4: Avrupa için bu birdenbire ister istemez onlar
0: Gelebilir.
4: savaş bek bir endişesi içindeyken, Rusya bize saldırdı, saldıracak, her gün orada bu tartışmalar yürürken bunun oluyor olması tabii ki
0: Görüyorsunuz.
4: Avrupa'yı sarsıyor.
0: Motorun nelere kadir?
5: Ama zaten her şey öyle başladı.
0: Amerika'da
5: Evet. Değizlerle beraber.
0: Millet hani depo, yani araç deposunun dolması
5: Tarihi
0: seçimleri
5: bir şey.
0: etkiliyor.
5: Tarihi.
0: İşte Trump'ın nelere getirdi?
5: Ve petrol
4: Yakınan
5: arz
4: anlaşma
5: fazlası var
4: gerçi
5: çünkü.
4: Amerika'da hiç devede kulak kalır Amerikan tüketiminde, ama yani bu gene de
0: Bu
4: bir
0: bir
4: psikolojik
0: başlangıç.
4: eşik. Evet, daha çok.
0: Ne dersiniz, bitebilir mi savaş?
3: Ya şu an Ukrayna'nın tabii şöyle bir
0: Çünkü 2
3: sıkıntısı
0: milyon
3: var.
0: insan öldü. Hadi
3: Evet.
0: Zelenski'yi de gönderdiler. O insanların birbirine olan şeyi kolay kırılacak bir şey de değil.
3: Öyle bir de Ukrayna'da şöyle bir sorun var.

0: Mesela Rusya seçimlerini yapmaya devam etti savaş boyunca. Hani Rusya'da ne kadar serbest
1: Tabii.
0: seçim var, hani ne kadar parti rekabeti var, o apayrı bir tartışma konusu. Ama mesela Ukrayna yıllardır seçim de yapmıyor, savaşı gerekçe göstererek. Çünkü birçok anayasa savaş durumunda seçim yapmama

0: Savaşın bitmesi her zaman çok iyi bir şey. Bir de bizim iki komşumuz bizi çok yakından ilgilendiriyor. Ya
1: Karadeniz'de her gün gemi batıyor.
0: Evet, ya bizim gemilerimiz de vuruluyor.
2: 28'e doğru bana kalırsa Putin anlaşmak isteyecektir. Yani Trump gitmeden ama biraz daha sonra. Yani 2027'nin sonu gibi yani, en erken.
0: Ya burada kişiler önemli değil. Kim giderse gitsin bir önce bu savaş umarım biter.
1: Çok teşekkür ederim. Nurtuğba Hanım, ne dersiniz?
3: Ya tabii.
1: 2 milyon insan yani dilek olay.
3: Bir de Ukrayna'nın gerçekten erkek genç nesli tıpkı bizim hasta benzer hadiseler. Bizim Kurtuluş Savaşı'nda genç erkeklerimiz evet. hayatını kaybetti. Orada çok ciddi bir kırılım var. Yani yerinde de insanlar paylaştılar. Yani şey dikkatimi çekti. Hatırlayın seçim zamanında diyordu. Ben 24 saatte bitiririm savaşı diyen evet. Trump. Bugün açıklamaları kendince Zelenski'yi eleştirebilir ama Zelenski'nin liderliğini şu an gündeme koyuyor. Ve orada kimin başkan seçileceğinin iradesi Amerika Birleşik Devletleri'ne değil. Ukrayna halkının seçeceği bir seçimle olacaktır. Dizel örneği koymuş. Doğru. Özellikle petrol arz fazlası veren Amerika Birleşik Devletleri'ne hele ki Venezuela'dan sonra onu petrolle derdi yok şu an Trump'ın. Ama dizel dediğimiz şey dünyadaki küresel enerji hatlarını, lojistiği birçok sanayiyi etkileyen bir faktör aslında. Birçok şeye zam geliyor vesaire konuşurken.
1: Ya da bunları bir Kasım için
3: kılım.
1: Bir...
3: Tabii şey ki mi? Kendine şu an Kasım'a yaklaşırken güçlü bir siyasal algı çalışması olarak görüyor. Ben hep diyorum yani kimilerimiz biz tabii ki Kasım'dan sonra topal ördek olacağını düşünsek de Trump'ın hani bir taraftan. Hı hı. Ama kendi bu gerçekleri çok fazla önemsemiyor. Sonuçta ben yine diyor Amerikan başkanı olacağım. Ne kadar temsilciler meclisi ya da işte senatoda desteğim farklılaşsa da olası bir senaryoda. Ama şu an geldiğimiz noktada meselenin dünyadaki enerji güvenliğinin, arzının, o işte bağlantısallığın, enerji koridorların, artık koridor çağındayız aslında. Belki hı hı. yeni dünyada çatışmanı konuşurken zira Hürmüz'de biz bunu gördük. Hala Husiler ve Yemen'de gerçekleşen hadiselerde sadece topyekün çatışma değil. Biz İran'da neyi gördük? Güçlü bir nükleer olduğu iddia eden İran'ın elinde daha güçlü bir silah vardı Hürmüz. Yani Amerika'ya bile, Amerika'nın o kadar... milyon dolarlık donanmasını bile etkisiz hale getirdi. Dolayısıyla demek ki bu mesele sadece uzun vadede sadece Zelenski ve arasında Putin arasındaki bir meselenin hadisesi değil. Kendine şu an buradan yine bir meşruiyet ve bir liderlik ve çözüm odaklı barış getiren bir lider nosyonunu ortaya çizmeye çalışıyor. Ama yine altını çizelim. Ukrayna halkının kararını Ukrayna verir. Kim seçecek? Evet.
0: Bir de teşekkür çok ederim. Küçük şunu da ekleyeyim. Trump bir daha adayı da olamayacak zaten evet, başkanla. Tabii, tabii. Bitti artık.
3: Bitti yani. Artık. O yüzden umursamıyor yani.
1: Evet. Adımı okyanuslara vermeleri lazım.
3: Adını diyor. Okyanuslara yazdım.
4: Nobeller, okyanuslar.
1: Son birkaç dakika.
4: Evet. Şöyle sistemin tabii bir de savaş endüstrisi var ya. Yani dolayısıyla burada çok Trump'ın belirleyici rolü ne kadar olur? Evet. Trump Ukrayna'nın kalemini kırdı. Yani elbette öyle. Şimdi savaşın da kendi endüstrisi var. Mesela biz geçtiğimiz aylarda NATO Türkiye'de yapılırken neyi konuştuk? Yeni bir aktöre ihtiyacı vardı. NATO'nun yeniden var olmak için, yeniden güç kazanmak için bir tehdide ihtiyacı vardı.
1: Rusya
4: ve Rusya bunun karşısında güçlü bir şey oldu. Yani tetikleyici oldu, bir kaldıraç oldu. Dolayısıyla ben Trump'ın bu kadar öngörülemez açıklamalarının bugünden yarına onun fikrinin değişiyor olması sistemde ne yazık ki hiçbir şey bu kadar hızlı değiştirmez. Evet Ukrayna'da 2 milyon insan öldü. Evet küresel enerji piyasaları etkilendi. Bir yere kadar sürdürülebilirdi İran-Amerika savaşı başlamasaydı. Oradaki sıkışmışlığı şimdi siyaseten bence tolere etmek için. Üzerindeki siyasi baskı hafifletmek için yapılmış açıklamalar olarak görüyorum. Keşke değişse ama çok umutlu muyum? Değilim.
1: Peki. Son söz sizin İhsan Bey. Biter mi? Bir yandan da hakikaten de Türkiye açısından da çok ciddi bir mesele. Dünya gıdası için Afrika'daki mesele ya. Türkiye arabulucu oldu. Allah'tan buğday gitti Afrika'ya. Ama şimdi Karadeniz'de her gün bir gemi patlıyor. Gemi kaptanları da açık açık söylüyorlar. Kimse sigorta yapmıyor. Kimse sefere çıkmak istemiyor Karadeniz'e. Karadeniz bir savaş gölüne döndü resmen. Hani kimin kimi vurduğu da belli değil. Bizim açımızdan da şuraya bir barış gelmesi çok önemli.
5: Ya Ukrayna Savaşı'nın bize maliyeti İran Savaşı'ndan daha fazla. Çünkü Karadeniz bizim denizimiz. Çok daha evet. çok Türk gemilerinin şeyi taşıma yaptı. Aynı zamanda
1: ya hem Kırım olmasa Rusya'nın bir suçu
5: hem
1: var.
5: Gıda hem petrol birçok alanda bizim aslında yeteneklerimiz kısıtlandı. Diğer taraftan da aslında biz Rusya'nın özellikle deniz tarafında Ukrayna'nın o bölgesini işgal etmesini istemiyoruz. Kırım'ın da işgaline Batı karşı devletleri çıkıyoruz. Trump ses çıkarmazken Türkiye karşı çıkıyor. Fakat sorunlu bir alanı var Ukrayna'nın. Ukrayna'da patronaj değişti. Artık Ukrayna'da savaşın patronu Amerika Birleşik Devletleri değil, doğru Avrupa devletleri. Dolayısıyla Trump'ın...

0: kararıyla savaş durdurulamaz. Yani öyle bir kanaatim var. Diğer taraftan da...
1: Trump bir de değerli altın, değerli madenler anlaşması da imzalattı Zelenski'ye.
0: Orada da acaba Rusya ile beraber ne yapabiliriz diye bir arayış içerisindeymiş. Yani bu şeyden ortak istifade edelim, bu değerli madenlerden gibi. Fakat şöyle de nihayetinde bu büyük devletlerin kurumsal yapılarının da bir tepkisi vardır. Rusya'nın şöyle en avantajlı haliyle yani savaşı bitirmek istiyor. O da şöyle diyor. Rus askerinin olduğu topraklar Rusya'nın toprağıdır şeklinde bir yaklaşımları var. Ama Ukrayna'da, Ukrayna için de bu intihar olur. Savaş ilerlemiyor. Donmuş vaziyette. Aslında barışın da bence şartları oluştu.
1: Peki. Kemal Bey, biter mi?
2: Ben de İhsan Bey'e katılıyorum. Barışın şartları oluştu. Çünkü savaş ilerlemiyor gerçekten yani. Ve bitmiyor. Sürekli
1: iki tarafta kaybediyor.
2: Evet, iki tarafta kaybediyor. Bütün dünya da kaybediyor ama benim bir korkum var. Rusların artık böyle beka meselesi gördüğü yerlere Avrupa devletleri Ukrayna eliyle vurmaya başladı. İşte enerji tesislerine.
1: Evet.
2: İşte Moskova'yı bombalayabiliyor İHA'larla, SİHA'larla. Rusya gibi büyük devletler ve Rus halkı gibi acı çekmeye, çile çekmeye bağışıklı milletler bu işi çok uzatmayabilirler. İş çok daha kötü, nükleere varana kadar gidebilir birkaç yıl içerisinde. O yüzden Trump'ı Zelenski konusunda çok destekliyorum. Zelenski hiçbir zaman bu savaşın ya da Ukrayna'nın patronu olmadı. Ya hep Amerikan güdümünde kaldı ya da İhsan abinin söylediği gibi şu anki statikoda Avrupa'nın güdümünde hareket ediyor. Ukrayna'nın çıkarlarından daha çok Avrupa'nın çıkarlarını önemsiyor gibi.
1: Son
2: o
1: cümleniz.
2: Açıdan ben de bitsin de nasıl biterse bitsin diyorum.
1: Peki. Kemal Özkiraz, çok teşekkür ederim
3: yayına katıldığınız için. Nasıl biterse bitsin demeyin yani, nükleerle de bitebilir yani.
1: Yok, aman Allah korusun.
3: Bir an evvel bitsin.
1: Başka icat çıkarmayın vallahi şimdi.
2: Oraya gelmeden nasıl biterse bitsin konusunda.
1: Sizin öyle çok teşekkür ederim.
3: Çok teşekkür ederim.
1: Yayına katıldığınız için Nur Tuba Aktar, çok teşekkür ederim.
3: Volkan
1: Aslan, çok teşekkür ederim. İhsan Aktaş, çok teşekkür ederim. Elif Şahin, çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için.
3: Sağ olun.
1: Kısa bir araya gideceğiz. Aradan sonra vedalaşacağız.

Herkese merhabalar, Dünya'da Nasıl'a hoş geldiniz. Bugünlerde Türkiye gündemine baktığımızda milyonlarca insanı ilgilendiren bir konu başlığı görüyoruz. Kiralar. Enflasyon oranının belli olmasıyla kira artış oranları da açıklandı. Pek çok insan bu oranı bekliyordu. Fakat kira konusu sadece Türkiye'ye özgü bir konu değil. Bugünlerde dünyanın pek çok ülkesinde en önemli konu başlıklarından birini oluşturuyor. Hatta Avrupa ülkelerinde pek çok insan konut krizine karşı sokaklara çıkıyor ve o protesto gösterileri siyasete yön veriyor. Peki tüm bunlar nasıl oluyor ve neler yaşanıyor? İşte o ülkelere uzanacağız bugün ve soracağız dünyada nasıl diye. Hazırsanız başlayalım. Bugün ilk durağımız İspanya ama İspanya'ya uzanmadan önce size bir fotoğraf göstermek istiyorum. Hadi gelin birlikte bakalım. Mari Carmen Abascal. 23 Eylül'de 70 yıldır yaşadığı evinden zorla çıkarıldı. Oysa o eve girdiğinde henüz 17 yaşındaydı. Neşeli bir şekilde taşınmıştı ailesiyle birlikte. Fakat 70 yıl sonra hem yaşı hem de %50 engeli nedeniyle işte bu fotoğrafta gördüğünüz sedyeyle taşındı.

0: Yüzündeki büyük endişe vardı ama onun o bakışı tüm ülkeyi ayağa kaldırdı ve aslında uzun zamandır bastırılan öfke artık adeta patladı. 2 haftadan kısa bir sürede de hükümete seçim kararı aldırdı. Şimdi orada neler yaşandı ve neler yaşanıyor detaylarını konuşacağız. İspanya'ya uzanacağız. Doktor Sema Bilgin karşımızda. Hoş geldiniz Sema Hanım.
1: Merhaba.
0: Neler oluyor İspanya'da? Bir direkt sorsam size bize anlatır mısınız?
1: Sizin de belirtmiş olduğunuz gibi İspanya'da şu anda konut krizi imiş gibi gözüken aslına bakarsanız çok büyük bir ekonomik ve toplumsal tepki söz konusu. Başkent Madrid'de başladı. Mari Carmen çünkü Madrid'de yaşıyordu. Şu anda Başkent Madrid'in ana meydanı Puerta de Sol'de bir sürü çadırlar kuruldu. Fakat bu hareket Madrid'den 50 tane şehre yayıldı. Mesela en son hafta sonunda Endülüs'te çok büyük hareketler oldu. Yürüyüşler düzenlendi. Aslına bakarsanız yüksek kiralar, kiralık ev arzının yetersizliği, tahliyeler, güvencesiz sözleşmeler hepsi bir anda yaşanıyor. Bugün gördüğümüz sokakta gördüğümüz bir tepki de uzun süredir biriken bir ekonomik ve toplumsal baskının sonucu aslına bakarsanız.
0: Evet, günlerdir hakikaten sokakta süren bir mücadele var. Biraz Mari Carmen'in hikayesini sormak istiyorum. Yani ne oldu da 70 yıldır yaşadığı evden tahliye edildi? Yani İspanya bu hikayeyi konuşuyor uzun bir süredir ve yayını açarken de söylediğim gibi aslında bütün herkese dokunan bir hikayesi oldu. Neydi o hikaye?
1: Şöyle size açılış yaparken aslında bahsettiğiniz Mari Carmen hikayesi krizin sembolü haline geldi. Çünkü burada sadece yalnızca bir hukuki bir tahliyeden bahsetmek söz konusu değil. İnsanlar aynı zamanda adalet duygusunun da yaralandığını hissettiler. Burada insani bir durum var. Hatırlarsanız Mari Carmen zaten sedyeyle çıkarıldı evinden. Ailesiyle birlikte 1956 yılından beri Madrid'in Retiro semti ismi kaldı semtin adı. O aynı evde yaşıyor. Hayatının 70 yılından fazlasını o evde geçirmiş. Eski kira sözleşmesini önce babası imzalıyor. Sonra sözleşme annesine ardından Mari Carmen'e geçiyor. Ancak eski kira sözleşmelerinin devrine ilişkin yasal sınırlamalar, binanın bir gayrimenkul şirketi tarafından satın alınması sonunda uzun bir hukuki süreç başlıyor ve mahkeme sözleşmenin sona erdirilebileceğine karar veriyor. 23 Eylül'de işte bu hepimizin haberlerden takip ettiği yüzlerce kişinin engelleme çabasına rağmen Mari Carmen evden çıkarıldı ve sağlık koşulları da elverişli olmadığı için sedyeyle çıkarıldı. Ambulansla hastaneye götürüldü ve bu kamuoyun da çok büyük bir tepki yarattı. Çünkü insanlar bir yerde kendi geleceklerini görüyorlar Mari Carmen'de. Mari Carmen'in ailesi de yok. Kendisi de çıkıp işte açıklamalar yapıyor. Kimsesi yok. Sonrasında mülk sahibi şirketiyle kiracı örgütü arasında eve dönüşünü sağlayacak bir anlaşma yapıldığı açıklandı ama burada hani yasal olan her şey toplum tarafından adil kabul edilmiyor aslına bakarsanız ve fitil ateşleyen de Mari Carmen'in evden tahliye edilmiş olması oldu. Sedyeyle ve ambulansla.
0: Dediğiniz gibi bir fitili ateşledi ama Mari Carmen'in tahliyesiyle sınırlı kalmadı. Çok büyük bir öfke yansımış oldu sokağa. Hala da devam ediyor eylemler. Halkın talebine, göstericilerin talebine, protestocular ne talep ediyorlar? Yani asıl sorun şu anda artan kiralar mı, konut bulamamak mı? Nedir talepler?
1: Şimdi şöyle özetleyeyim ben size. Temel sorun insanların gelirleriyle karşılayabilecekleri konut sayısına çok yetersiz olması. Özellikle Madrid, Barcelona ya da adalar ve turistik bölgelerde talep artarken uzun dönemli uygun fiyatlı konut hızı aynı arzı aynı hızda artmıyor. Ne oluyor bunun sonucunda? Kiralar yükseliyor, mevcut kiracılar sözleşmeleri sona erdiğinde evlerini kaybetme korkusu yaşamaya başlıyorlar. Düşük gelirli aileler için tahliye riski büyüyor. Bu durumda insanların tepkisi yalnızca kira fiyatına değil, barınma güvencesini, en temel güvencelerinden birini kaybetmiş olmalarına. Birçok kişi çalışmasına rağmen yaşadığı şehirde tek başına bir ev kiralayamıyor. Bu nedenle mesela artık sadece ekonomik değil, ciddi bir sosyal kriz aslına bakarsanız.
0: Şimdi aslında bu kriz hemen hükümeti harekete geçirdi. Yani İspanya Başbakanı Sanchez birkaç gün içerisinde, yanılmıyorsam 2-3 gün içerisinde bir tasarı paketi hazırladı hükümet ve 2 ayrı kararnameyle bir acil durum paketi sunuldu. Ve aslında protestocuların zaferi gibi görülmüştü ilk bu paketler fakat mecliste karşılık bulmadı. Şimdi Sanchez'in bu sunduğu teklif neydi ve neden kabul edilmedi onu da sormak isterim size.
1: Şimdi Pedro Sanchez Türkiye'de bizim ülkemizde çok sevilen bir hükümet başkanı bu arada. Evet, Türkler tarafından çok seviliyor İspanya hükümet başkanı ancak zor bir süreçten geçiyor.
0: Peki,
1: Pedro Sanchez'de.
0: Çok özür dilerim.

0: şunu sormak istiyorum. Hakikaten buyurun. Burada çok karşılığı olan bir isim başbakan olarak. İspanya'da aynı karşılığı bulamıyor diyebilir miyiz?
1: Kasım ayı sonunda İspanya erken seçime gidecek. Aslına bakarsanız burada bir resleşme yaptı. Çünkü az önce bahsetmiş olduğunuz 29 Eylül'de çıkan iki acil kararname reddedilince dedi ki madem öyle ben mecliste aradığım desteği bulamıyorum. O zaman ben halka döneyim, halktan alayım. Çünkü seçileceğini umuyor tekrardan, yeniden. Ve bu şekilde hani bu kararnameleri geçirebileceğini umuyor. Fakat ben burada kendi işlerinde arkadaşlarımla da konuştum. Kimse ihtimal vermiyor aslına bakarsanız. Kasım ayı sonunda yapılacak seçimlerde tekrar Sanchez'in sandıktan çıkmasını ya da tek seferde bir hükümet kurulmasını.
0: Karşılık bulamıyor dediniz tam orada. Hatta anketlerde yanılmıyorsam sağ koalisyon önde görünüyor Sanchez'in gerisinde. O zaman evet. Şöyle bir şeyle tabloyla karşı karşıya kalabilir miyiz? Yani Sanchez'in kaybetme olasılığı aynı zamanda malum son günlerde çokça Avrupa'da yükselen aşırı sağa konuşuyoruz. Avrupa Birliği'ndeki önemli sosyalist hükümetlerden bir tanesi İspanya hali hazırda. Onun sonunu getirebilir mi? Yani bu resleşme acaba Sanchez'in koltuğunu sallıyor mu şu anda ve aynı zamanda sağa yönelişteki son halka olabilir mi Avrupa'da?
1: Şimdi ben size şöyle söyleyeyim Gizem Hanım. Aslına bakarsanız sağ 2008 finansal krizinden beri yükselişte. Özellikle Avrupa'da. Eğer ki İspanya özelinde konuşursak, eğer Kasım sonunda yapılacak seçimlerde bir sağ koalisyonu kurulursa, İspanya tarihinde Franco diktasından sonra ilk kez bir sağ görüşlü hükümet hükümete gelmiş olacak, yönetimi almış olacak. Bu bahsetmiş olduğumuz kararnamelere gelince ana muhalefet partisi, Partido Popular, Halk Partisi ama halk değil, merkez sağ ve aşırı sağcı Vox ve Katalan Junts partileri karşı çıktılar bu kararnamelere ve bunların oylamalarıyla reddedildi. Ancak farklı argümanları vardı. Mesela işte Partido Popular ve Vox hükümetin piyasaya aşırı müdahale ettiğini, mülkiyet hakkını ve küçük ev sahiplerini yeterince korumadığını savuyor tabii ki. Bunlar böyle neoliberal bir yaklaşımla. Öbür taraftan bu tür sınırlamaların ev sahiplerini uzun dönemli kiralamadan uzaklaştıracağından korkuyorlar. Arzı azaltabileceğini öne sürüyorlar. Çünkü biliyorsunuz İspanya'da özellikle turistik bölgelerde Madrid'de, Barcelona'da bu kısa süreli kiralamalar da mevcut. İşte Airbnb vesaire gibi.
0: Onların da konut krizini tetiklediği tabla. Belirtiliyor mu ve buna karşı bir önlem gibi bir durum söz konusu olabilir mi?
1: Tabii ki buna yönelik de önlem. Hatırlarsanız sanıyorum geçen yaz ya da yani geçtiğimiz aylarda mesela Barcelona'da çok ciddi eylemler yaptılar Airbnb karşıtı. Çünkü konutların turistik kullanıma geçmesi demek uzun dönemli arzının azaltılması demek. Çevredeki kira beklentilerinin yükseltilmesi demek. Mahallelerin sosyal yapısının değişmesi demek. Ama tabii tek krizi hani krizin tamamını Airbnb ile açıklamak çok da doğru olmaz. Sosyal konut eksikliği, yeni konut üretiminin yetersizliği, nüfusun belli şehirlerde yoğunlaşması gibi mesela nedenlerden de bahsedebiliriz. Geçen gün haberlerde izledim, enteresan bir araştırma yapmışlar. 2015 yılından bu yana İspanya'nın nüfusu 3 milyon artmış ancak sadece 850 bin konut inşa edilmiş. Tabii enteresan konut mesela İspanya'da boş konutlar da var. Ama bunlar önemli bir kısmı talebin yüksek olduğu şehirlerde değil. Bazıları kırsal bölgelerde, bazıları kötü durumda, bazıları hukuki sorunlar nedeniyle piyasaya çıkamıyor. İnsanlar da doğal olarak işlerinin, okullarının bulunduğu, sağlık hizmetlerine erişebilecekleri, ulaşım ağlarının bulunduğu yerlerde yaşamak zorundalar. Bu nedenle de piyasa fiyatını karşılayamayan kişiler için yeterli alternatif bulunmuyor ve kira fiyatları gerçekten çok yüksek İspanya'da. İspanya genelinde kiralar son 10 yılda neredeyse 2 katına çıkmış. Ama maaşlar tabii ki aynı oranda artmamıştı. Sağlıklı kabul edilen ölçülere göre bir hanenin konut için gelirinin yaklaşık %30'unu ayırması gerekiyor. Büyük şehirlerde yalnız yaşayan bir kiracı için bu oran çoğu zaman %50'yi hatta daha fazlasını bulabiliyor. Ben geçtiğimiz aylarda çok enteresan bir şekilde Deutsche Bank'ın bir araştırmasına denk gelmiştim. Ve bu araştırmaya göre Madrid dünyanın en pahalı şehirlerinden bir tanesi. Yani %70'e varabiliyor insanların kira için ayırdıkları maaşlarının bölümü. Maaşlarının %70'e kadarını kira için ayırabiliyorlar. Madrid özelinde söylüyorum. Kimler etkileniyor? Mesela ortalamanın altında maaş alan bir kişinin Madrid, Barcelona gibi şehirlerde, şehir merkezinde

0: Tek başına ev kiralaması artık neredeyse imkansız. Ancak gelirlerinin çok büyük bölümünü kiraya ayırmak zorunda kalıyorlar. Gençler ailelerinin yanında kalıyor, şehir dışına taşınıyor ya da 30'lu 40'lı yaşlara kadar ev paylaşmaya devam edebiliyorlar. Tabii göçmenler de olumsuz etkileniyor aslında bakarsanız bu konut krizinden.
1: Sağ olun, krizin resmini çizdiniz bizim için. Ağzınıza sağlık, teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim, sağ olun.
1: Hadi gelin Almanya'ya gidelim ve yine bir fotoğrafla orada konut krizinin siyasete nasıl yön verdiğini anlamaya çalışalım. Bu fotoğraf Almanya'nın başkenti Berlin'de çekildi 5 Eylül'de ve o gün artık eyalet seçimlerine 15 günlük bir süre kalmıştı. Konut şeklinde şapkalar takan bu insanların da bir mesajı vardı. Seçimlerde kira ve konut en önemli konu. O günün sloganı buydu. Öyle de oldu. 20 Eylül'de düzenlenen seçimi Sol Parti kazandı. Sol Parti'yi zafere taşıyan en önemli vaat aslında büyük emlak şirketlerinin kamulaştırılmasıydı. Partinin adayı Elif Erarp'i de buradan bir kez daha tebrik edelim. Ve bunun akabininde de gelin birlikte Almanya'ya gidelim, konuşalım bakalım. Doktor Lale Akgün bizimle beraber. Hoş geldiniz Lale Hanım.
2: Hoş bulduk.
1: Şimdi
2: merhaba.
1: Şimdi özellikle eyalet seçimlerine giderken çok etkili oldu dedik konut krizi programı açarken ama size sormak istiyorum, konut krizi ne boyutta Almanya'da, bize bir aktarabilir misiniz?
2: Tabii. Şimdi Almanya'da aşağı yukarı 1,5 milyon konut ihtiyacı var. Yani böyle bir açık var. Tabii bu açık her yerde aynı değil. Mesela Doğu Almanya'da daha az, küçük şehirlerde daha az. Berlin'de konut ihtiyacı olan kentlerin başında geliyor. Yani Berlin'de müthiş bir ihtiyaç var. Bu arada tabii arz talep olayından dolayı kiralarda patladığı için insanlar ev bulmakta zorlanıyor. Örneğin bir ev kiralanacağı vakit evi görmeye gelenlerin kuyruğu bazen 1 kilometreyi buluyor. Eve girmek için, evi görmek için. Yani bir ilişkiniz, bir kontağınız olmadan, bir tanıdığınız olmadan Berlin'de bugün bir ev bulmak çok zor.
1: Konut açığının aslında bir bayağı resmini çizdiniz. O uzun kilometrelerce kuyruklar var. Peki kira artışına gelirsem, yani konut açığı var, bir de kira artışı var değil mi? Yani ne kadar bir artıştan bahsediyoruz, ne kadar zorluyor oradaki halkı?
2: Şimdi onu anlamak için Berlin durumunu bilmek lazım. Berlin aslında yıllarca Avrupa'nın en ucuz başşehriydi. Kiralar çok düşüktü, hayat şartları çok ucuzdu. Fakat son senelerde çok büyük bir atraktivite kazandı Berlin. Ve herkes Berlin'e taşınmak istediği için, yurt dışından da çok fazla talep olduğu için Berlin'e gelen, Berlin'de tabii ev arayanların sayısı çok arttı. Ve böylece eskiden, şimdi aşağı yukarı metrekaresi 7 euroyken dairelerin, bugün dairelerin fiyatı 17 ile 27 euro arasında kirayı veriyorsunuz metrekaresine bir evin. Allah'tan Almanya'da evler çok büyük değil Türkiye'ye göre. Yani insanlar 30-40-50 metrekarelik evlerde memnun olabiliyorlar.
1: Peki az önce gördüğümüz, yani bir fotoğraf karesi gördük, seçimi ne kadar etkilediğini özellikle Berlin'de. Siz de Berlin'deki krize dikkat çekiyorsunuz. Sormak istiyorum, hakikaten bu Sol Parti zafere doğru giderken de seçim vaatleri çok etkili oldu dendi, özellikle konut krizine ilişkin. Ne gibi vaatleri vardı ve siz hakikaten buna katılıyor musunuz? Yani etkiledi mi konut krizi bu zaferi? Aynı zamanda bundan sonraki süreçte bu vaatlerle ilgili neler söylersiniz?
2: Tabii etkiledi. Yani insanların en çok aradığı oturulabilecek bir ev. Şimdi normalde Almanya'da derler ki yani kiranız gelirinizi %30'dan fazla aşmamalı. Almanya'da normalde denir ki bir insanın verdiği kira gelirinin %30'unu aşmamalı. Yani 3000 euro geliriniz varsa 1000 eurodan fazla kira vermemelisiniz. Fakat tabii bu %40'a %50'ye çıkınca buradaki insanların, Berlin'deki insanların hayatları bayağı zorlaştı. Ve Sol Parti böyle bir kampanya ile gelince son derece atraktif oldu. Bütün konuda 220 bin tane, yani büyük şirketlere ait 220 bin tane dairenin kamulaştırılması. Yani Sol Parti'nin vaat ettiği bu. Tabii çok zor. Yani böyle bir şey zaten he desen hemen olmaz. Seneler sürer bir. İkincisi, kamulaştırmak demek şirketlere tahminen, yani bugünkü tahminlere göre aşağı yukarı 13 ile 42 milyar euro arasında para verilmesi demektir. Yani devlet, yani Berlin

0: eyaleti firmalara 13-14 milyarla 42 milyar arasında bir para verecek ve zaten bu dairelerde insanlar oturduğu için bunların, bu dairelerin kamulaştırılması insanların konut sıkıntısını çözmeyecek. Çünkü yeni konut yapılması lazım. Yani bu eski konutların kamulaştırılmasıyla bir problem çözüleceğine ben inanmıyorum. Ama bu insanlara tabii çok atraktif geldi. Onun için de bu şekilde bu işe yani bunu kabul ettiler. Berlin bir problemi daha var. Almanya çapında insanların %50'si kendi evinde otururken Berlin'de bu sayı çok düşük. Yani Berlin'in %85'i kiracı.
1: Öyle mi? Çok yüksek.
0: Çok yüksek bir rakam. %85 insanın kirada oturuyor. Almanya çapında bu %50. Bir rakam daha size söyleyeyim. Bu da çok önemli. Yani Almanya çapında insanlar kendileri tek başına oturanların aşağı yukarı %20 iken, yani bir dairede bir kişinin oturması Almanya çapında %20 iken Berlin'de %50 tek başına oturuyor. Yani evler bir kişi tarafından okupe ediliyor. %50'si insanların tek başına oturuyor dairelerde. Böylece tabii konut sıkıntısı daha da çok artıyor.
1: Çok fazla kirada oturan insan var dediniz, %80'lere varan bir oranda. Fakat Berlin'de bir uygulama, daha doğrusu Almanya'da kira fren, kira sınırlaması. Bu frenleyebiliyor mu kiraları gerçekten? Bu uygulamanın ne olduğunu sormak istiyorum ben size.
0: Evet, o çok kullanılan bir terim bu aralarda, kira freni. Bu kira freni şunu içeriyor. Yeni evi yeniden kiraya verirken siz mahallenin ortalama kirasından sadece %10 yukarıya çıkabilirsiniz. Örneğin oturduğunuz mahallede ortalama kiraların metrekaresi 15 euroysa siz en çok 16-30 alabilirsiniz %10 üstüne koyarak. Ama bunun da tabii çıkar yolları var. Örneğin möble daireleri daha pahalıya kira verebiliyorsunuz. Ne yapıyor ev sahipleri Berlin'de? Daireye bir tane eski koltuk atıyor, bir eski dolap atıyor ve ondan sonra istediği parayı, istediği kirayı alıyor.
1: Peki bir siyasetçi olarak size şunu sormak istiyorum. Genel seçime de bağlamak istiyorum biraz. Çünkü eyalet seçimlerinde etkili oldu dedik bu konut krizi meselesi. 2029'da genel seçim için sandıklar kurulacak ülkede. Erken seçim ihtimali olur mu tabii bu konut krizinden? Bir tane sorun bu olsun. Ayrıca de tabii ki bu sürece kadar konut krizi hükümetin seçilmesinde de etkili olur mu genel seçimlerde?
0: Almanya çapında ben konut krizinin Berlin gibi seçimi belirleyici olacağına inanmıyorum. Ama şu anda başka bir şey seçimi belirleyebilir. O da hayat şartlarının gittikçe Almanya'da pahalanması. Yani bütün her şey daha pahalanıyor. Gıda maddeleri pahalanıyor, ısınma pahalanıyor, petrol fiyatları artıyor, araba kullanma. Bütün bunların ben seçimi etkileyeceğine inanıyorum. Ve gördüğüm kadarıyla, ya şu anda gördüğümüzde bu hayat pahalılığı maalesef aşırı partilere yardımcı oluyor. Hele Almanya çapında da en çok bizi korkutan sağ aşırı parti, AfD denilen partiyi, partiye yardımcı olması. Çünkü onlar biz hükümete gelirsek her şey günlük gülistanlık olacak diye söz veriyorlar. Böyle bir şey mümkün değil. Problemleri biliyorsunuz, Ukrayna Savaşı, petrol krizi, bütün dünya üzerindeki problemler varken AfD'yi biz bunların hiçbirini takmıyoruz. Biz kendi çözeriz problemleri diye insanları kandırabilir. Buna maalesef ben büyük bir olasılık tanıyorum. Almanya şu anda bir transformasyon devrinden geçiyor. Yani ben şimdi kibarca sosyolojik olarak transformasyon devresinden geçiyor diyeyim. Siz dar boğazdan geçiyor diyeyim. Ama ortada bir gerçek var ki Almanya'nın eski refah düzeyi yavaş yavaş düşmekte ve bunu insanlar hissetmekte. Fakat insanlar bunun tüm dünyada böyle olduğunu görmek istemedikleri için bütün suçu Alman hükümetine yükleyip sağcı bir hükümet seçerlerse problemlerin kolayca çözüleceğine inanıyorlar. Bu da maalesef olmayacak. Yani AfD denen parti, aşırı sağ parti eğer seçimleri kazanırsa bu Almanya için çok çok kötü olabilir. Bir örnek, Avrupa Birliği'nden çıkmak istiyorlar. Euro'dan çıkmak istiyorlar. Bütün bunlar çıkınca siz Almanya'nın

0: ekonomik durumun ne olabileceğini tahmin edebilirsiniz. Yani getirdikleri öneriler ve çözümler Almanya'nın ekonomik problemlerini çözmeye değil, yükseltmeye yol açan öneriler. Fakat tabii böyle boş boğazdan verilen sözler, bir de insanları kışkırtmak maalesef ve maalesef işe yarıyor.
1: Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Lale Akgün, oradaki resmi bize anlattınız. Önemli mesajlar verdiniz. Teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim. İyi günler.
1: Avrupa'da konut krizinden en çok etkilenen ülkeler hangileri diye araştırdığımızda aslında ilk sıralarda bir ülke çıkıyor karşımıza, İrlanda. Şimdi İrlanda'ya uzanalım birlikte ama önce yine bir kare fotoğrafla anlamaya çalışalım durumun vehametini. Peki neden bu fotoğraf? Çünkü İrlanda'da çok fazla bunun gibi fotoğraf görüyoruz. Sokaklarda yan yana çadırlar ya da bu resimde görmüş olduğunuz gibi tek bir çadır artık gittikçe büyüyen evsizlik sorununu gözler önüne seriyor. Hatta şöyle söyleyelim. Resmi verilere göre şu anda 17 binin üzerinde evsizlerin sayısı ama asıl çarpıcı olan bunun büyük bir bölümünü çocukların ve ailelerin oluşturması. Peki yıllardır süregelen bu kriz şu an İrlanda'da nasıl yönetiliyor? Tabii ki bunu İrlanda'ya uzanarak soracağız. Doktor Yağmur Hortoğlu Grant bizimle birlikte. Hoş geldiniz Yağmur Hanım.
2: Merhaba Gizem Hanım, size iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Şimdi bir kare fotoğrafla biraz aslında durumun vehametini çizmeye çalıştık ama önümde bazı veriler de var. Dediğim gibi çok fazla tarihin şu an en yüksek seviyesinde olduğu İrlanda için evsizliklerin sayısını belirtiliyor. Bu krizin geldiği boyutu ben size sorsam nedir şu anda tablo? İnsanlar neden bu kadar çok ev bulmakta zorlanıyorlar? Ne kadar insan evsiz? Sizden duyabilir miyiz?
2: Tabii ki evet, dediğiniz çok doğru. Şu an aslında elimizdeki veriler İrlanda tarihinin en yüksek evsizliğini gösteriyor. Ağustos 2026 itibariyle 17.885 kişinin devlet tarafından finanse edilen acil konaklamalarda bulunduğu görülüyor. Bunun 12.000 küsürü yetişkin ve kalan 5.800'ü yaklaşık çocuk. Bu sayı Temmuz ayına göre dahi 358 kişi daha fazla ve bir yıl öncesine oranla %9.3 daha yüksek. Şimdiye kadarki en yüksek seviye tarihsel anlamda. Ama bu 17.800 küsür kişi İrlanda'daki bütün evsizleri dahi ifade etmiyor aslında. Çünkü bunlar sadece acil konaklamalarda, devlet tarafından acil konaklamalara yerleştirilen kişileri kapsıyor. Örneğin arkadaşlarının yanında kalan veya akrabalarının evinde kalan, aşırı kalabalık evlerde kalan insanlar bu sayının içinde dahi değil. Yani konut sıkıntısının gerçek boyutu aslında 17.800 kişiden çok daha fazla. Bu da diyebiliriz ki aslında evsiz insanlar probleminden daha çok evini kaybetme riski altında olan çok geniş bir nüfusu kapsıyor.
1: Peki şunu sorsam size, bu krizin nedeni tam olarak ne? Artan kira fiyatları mı? Konut olmayışı mı? Bir konut açığı mı? Göç mü artıyor? Nüfus mu artıyor? Ne yaşanıyor da bugünkü bu denli büyük bir boyutta kriz var? Özellikle konut krizi var.
2: Tabii şu an bunu bir tek nedene bağlamak doğru olmaz dediğiniz gibi. Temel yapısal problem aslında arz ile talep arasındaki fark. İrlanda son yıllarda nüfus açısından çok hızlı bir şekilde büyüdü. 2016-2022 yılları arasında nüfus yaklaşık %9 oranda arttı. Ve bu artış da göç temel faktör tabii ki. 2023-2030 yılları döneminde yıllık ortalama yaklaşık 44 bin konutluk talep öngörülüyor. Bu şekilde nüfus artarsa ve göç devam ederse. Dolayısıyla göç ve nüfus artışı talebi arttırıyor doğal olarak. Fakat tek başına krizin nedeni değil. Asıl krizin nedeni geçen yıllarda gereken konut sayısının tamamlanmamış olması, hızlı bir şekilde konutların yapılmamış olması, bu da tabii ki daha büyük bir problemi tetikliyor göçle beraber. Şimdi burada tabii ki hükümetin kendi hedefleri arasında da sorunun boyutunu görebiliyoruz aslında. 2025-2030 yılları arasında toplam 303 bin yeni konut, yani yıllık ortama 50 bin, sanırım 50.500'e denk geliyor. Konut hedefleniyor. Bu arz talep meselesi tamamen yeterli kazansın diye. 2025'te mesela rekor sayılabilecek sayıda 36 bin küsür konut tamamlandı. Yani aslında devlet çalışmaya başladı geçtiğimiz birkaç yıl içinde. 2026'nın hatta ilk çeyreğinde de 7.800 küsür konut yapılmış bulunuyor şu an. Yani İrlanda hiç ev yapmıyor diyemiyoruz artık. Devlet çalışmaya başladı.

0: Ama ev üretimi ciddi biçimde artmış durumda son yıllarda olsa da
1: hı.
0: nüfus artışı, geçmişten biriken konut açığı ve hane sayısındaki artış karşısında arz hala daha yetersiz diyebiliriz.
1: Peki hükümetin attığı adımlar var dediniz. Kira baskı bölgeleri diye bir uygulama görüyoruz İrlanda'ya baktığımızda. Bu ne anlama geliyor? Uygulanıyor mu şu anda?
0: Evet, kira baskı bölgeleri aslında kira artışlarını sınırlayan hukuki bir mekanizma diye söyleyebiliriz. 20 Haziran 2025'ten itibaren bütün İrlanda'yı da kapsıyor aslında hı hı. şu an. Tüm ülkeyi kapsıyor. Genel kural şu şekilde: mevcut kiranın 12 ayda birden fazla arttırılmaması ve artırıldığında da %2 veya enflasyon oranıyla, yani hangisi daha düşükse, %2 veya enflasyon oranı hangisi daha düşükse onunla sınırlandırılması. 2026'daki reformlarda biraz değişti aslında kural. En son sanırım konuştuğumuzda da bu şekildeydi, ama 1 Mart 2026'dan sonra başlayan yeni kiralamalarda ev sahibinin 6 yıl sonrasında piyasa değerini tekrardan çıkarabilmesini öngörüyor. Yani aslında sadece 6 sene boyunca diyelim ki bir kira süreci var, bir kontrat var. 6 yıl boyunca bu şekilde belirleme getirebiliyor. Yani kiracı bu şekilde korunuyor. Ama 6 yılın sonunda yine ev sahibi piyasa değerine çıkartabiliyor fiyatını, kiranın. Bu nedenle aslında bu dediğimiz kira baskı bölgesi, kira hiçbir zaman piyasa seviyesine çıkamaz anlamına gelmiyor artık 1 Mart 2026'dan beri.
1: Biraz bizim buradaki bu 5 yıl sınırına benzettim sanki ben size anlatırken. Burada evet, da 5 evet. yıldan sonra malum bu piyasa değerleri devreye giriyor. Şimdi yine yeni bir düzenleme de gündemde gördüğüm kadarıyla. Bu da kısa süreli konaklamalar, özellikle Airbnb gibi ev sahiplerine yönelik bir düzenleme söz konusu. Burada ne gibi bir sınırlama olacak ve bu bir yürürlük tarihi var mı bunun?
0: Evet, şimdi tabii ki kısa dönemli kiralamalarda çeşitli sınırlandırmalara da gidiliyor. Dediğiniz gibi İrlanda aslında şu an yaklaşık 28 bin civarı kısa dönemli kiralama tespit edilmiş. Bunun yaklaşık 9 bini Dublin şehrinde. Yeni sistemde kısa dönemli kiralama yapanların Faite Ireland denilen bir kurum var. Ona kayıt yaptırması gerekiyor. Yani belli tetkiklerden geçmesi gerekiyor bu kiralanan yapıların. Bir nevi aslında prosedür zorlaştırılıyor ki insanlar kısa sürede kiralamaya o kadar fazla gitmesinler diye. Uzun dönemli kiraya daha çok dönsünler diye hedefleniliyor. 20 binden fazla nüfusu olan kent ve kasabalarda yeni kısa dönemli kiralamalara planlama izni verilmemesi yönünde bir kural getiriliyor. 20 bin veya daha az nüfusu yerlerde ise mevcut işletmecilere planlama açısından uyum sağlamaları için 2 yıl diye bir dönem tanınacak. Kayıt sistemi 1 Aralık'ta açılacak. Bu yılın 1 Aralık'ında açılıyor ve tüm işletmecilerin de 31 Aralık'a kadar kayıt yaptırması gerekiyor. Yani aslında amaç Airbnb'nin veya diğer kısa süreli kiralamaların tamamen yasaklanması değil. Ancak bu faaliyetlerin biraz daha planlamalara uyması, biraz daha sıkı denetlenmesi söz konusu diyebiliriz.
1: Şimdi o zaman hızımı alamayıp size bir düzenleme daha soruyorum. İrlanda bu konuya bayağı uğraşıyor gibi. Boş mülk yenileme hibesi. Bu nedir acaba? Bu da yürürlükte mi şu anda ve bir karşılığı var mı?
0: Bu sistem veya terminoloji olarak underoccupied denilen konutlar var. Yani aslında tam olarak boş mülk değil de yeterli kapasitesinden daha az şekilde kullanılan evlerden bahsediliyor aslında. Bu ne demek? Diyelim ki bir çift var, çocukları üniversiteye başladılar, evden gittiler. Onlar başka yerde kendi evlerine taşındılar. İki kişi artık büyük 4 odalı bir yerde yaşamaya başladılar. Çünkü çocukları gitti. Bu demektir ki aslında 4 odalı bir yerde 2 kişi yaşıyor, değil mi? Aslında çift yaşıyor. Bu demektir ki aslında 4 odalı bir ev tamamen kapasitesiyle kullanılmıyor. Bu aslında bunu gösteriyor. Aslında İrlanda Avrupa Birliği'nde sanırım birinci ülke. %66'sı bu şekilde underoccupied deniyor. Evet. Yani kapasitesi tamamen kullanılan %66. Evlerin %66'sı bu şekilde.
1: Yani bir kısım insan ev bulamazken bir kısım insan aslında o evlerde boş odalarla beraber yaşıyor.
0: Evet. Hani bu evlerin tamamı boş değil ama odalar boş diye düşünün yani.

0: Hani evet, bu aslında konut krizine katkısı var mı? Var, dediğiniz gibi. Ama boş bir yatak odası otomatik olarak piyasaya kazandırılmıyor aslında. Çünkü hani insanlar onları kiraya vermek zorunda değil. Ama tabii ki konut stoğu etkin olarak kullanılmıyor demek oluyor bu aslında. Yani hani direkt olmasa da bir şekilde ne yazık ki bu konut krizine bir şekilde herhalde bir etkisi oluyor denebilir. Bu tip under occupied, yani kapasitesi tamamen kullanılmayan evlerin.
1: Peki size bir hukukçu olarak yakalamışken şunu da sorsam. Az önce 5 yıl benzetmesi yapınca Türkiye ile burada malum kiracılar ve ev sahipleri arasında çok ciddi tartışmalar yaşanabiliyor. Ciddi anlaşmazlıklar olabiliyor. Kira artışlarında ya da evden tahliyelerde özellikle bazı problemler yaşanabiliyor. Orada böyle bir durumla karşılaşıyor musunuz? Bir hukuk kimin yanında daha dengeli duruyor? Ev kiracının hakları korunuyor mu? Böyle yaşadığınız olaylar var mı?
0: Evet, oldukça önemli bir hukuki alan haline gelmiş durumda kiracı ve ev sahibi anlaşmazlıkları burada da. 2024 araştırmalarına göre 9000, yaklaşık 9500 uyuşmazlık başvurusu yapılmış. Bu RTB denilen bir burada kurum var. İrlanda'da kiracıların ve ev sahiplerinin haklarını ve sorumluluklarını düzenleyen bir kurum. Buna başvuruluyor. Şikayetler bu şekilde yapılıyor. RTB aracılığıyla yapılıyor. Bunların başvuranların %55'i kiracılar. %42 ev sahiplerinden geliyor. En yaygın uyuşmazlık aslında kira borcu üzerine veya depozita iadesi, ev sahibinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi, tahliye bildirimlerinin geçerliliği vesaire şeklinde. Bunun çözümleri arabuluculukla daha çok yapılıyor. Aslında bu iyi bir şey, çünkü hem ücretsiz bu RTB'nin verdiği bu servis, hem ücretsiz, gönüllü ve gizli bir şekilde yürütülüyor. Her iki tarafında aslında biraz da itiraf olmadan diyebiliriz yürütülüyor. Tarafların avukat tutması zorunluluğu yok. Ve çok daha kısa sürüyor diyebiliriz. Eğer mesela mahkemeye gitseydi çok daha uzun aylar sürebilecek şeyler, itiraflar 10 haftada, mesela aşağı yukarı 10 haftada bitebiliyor. Devlet ev sahibi, söylediğiniz çok doğru, ev sahiplerini korkutmamaya çalışıyor devlet. Hani o yüzden haklar ve sorumluluklar kiracılar ve ev sahipleri tarafından eşit tutulmaya çalışılıyor. O yüzden aslında bu bahsettiğim 1 Mart'ta gelen reform, hukuk reformu o yüzden aslında yürürlüğe girdi. Dediğim gibi 1 Mart 2026'dan beri 6 yıl sonra tekrardan piyasa değerine çıkarabilecekleri, kiracıların, ev sahiplerinin piyasa değerine tekrardan çıkabilecekleri evleri oluyor. Yani aslında kiracı güvenliğini sağlayıp aynı zamanda ev sahiplerini de çok korkutmamaya çalışıyor aslında devlet. Ve 14 Eylül 2026'dan beri de, bu çok yeni bir yasa, RTB dediğimiz bu kurumun yetkileri de güçlendirildi. Kurum belirli ihlaller için sabit para cezaları uygulayabiliyor artık. Duruşmalarının tamamı, bu dediğimiz arabuluculuk duruşmalarının tamamı da kamuya açık hale getirildi. Bu şekilde de daha aslında insanlara göstermeye çalışıyorlar. Hani biz artık bu kiracı ve ev sahiplerinin hakları eşit bir şekilde görünsün diye insanlara da.
1: Evet, çok teşekkür ediyorum Yağmur Hanım. İrlanda'daki konut
0: Ben çok
1: krizine
0: teşekkür
1: baktık
0: ediyorum.
1: beraber. Sağ olun.
0: İyi yayınlar diliyorum.
1: Bugün İspanya'dan yola çıktık. Oradan Almanya'ya, son olarak da İrlanda'ya baktık ve konut krizini anlamaya çalıştık. Görünen o ki bu konu uzun bir süre daha dünya gündemini meşgul etmeye devam edecek. Biz de tabii ki konuşacağız ama haftaya bir başka konuyla burada yeniden buluşalım. Şimdilik hoşçakalın.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 25, Bursa parçalı bulutlu 24 derece. Ege bölgesinde İzmir yer yer yağmurlu 25,

0: Muğla parçalı bulutlu 22 derece. Akdeniz'de Antalya yer yer yağmurlu 23, Adana parçalı bulutlu 28 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 27, Giresun parçalı bulutlu 24 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 23, Kayseri parçalı bulutlu 24 derece. Doğu Anadolu'da hava parçalı bulutlu ve güneşli, Erzurum 17, Van 19 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yağmurlu 24, Şanlıurfa parçalı bulutlu 26 derece.
1: Hayatın bazı anları vardır, her şey güzel, sakin ve güvenli görünür. Ama bazen birkaç saniyelik bir karar hayatın yönünü değiştirebilir. Su berrak olabilir ama derinliğini her zaman anlayamayız. Dipte ne olduğunu göremeyebiliriz. Bazen güvenli sandığımız yer düşündüğümüzden çok daha sığdır. Omuriliğimizi korumak için sadece durmak, bakmak ve derinliği kontrol etmek yeterlidir. Suya atlamak yerine ayaklarınla gir. Deniz yine orada olacak. Yaz devam edecek. Ama bazı kararların geri dönüşü olmayabilir. Derinliğini bilmediğin suya atlama. Omuriliğini riske atma.
2: Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği.

0: Merhaba, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Haber bülteniyle yeniden sizlerleyiz. Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'a hedef almayı sürdürüyor. Başkent Riyad'daki havalimanına düzenlenen saldırılarda 13 kişi öldü, 309 kişi de yaralandı. ABD Başkanı Donald Trump da saldırıyı değerlendirirken Husilere yönelik askeri operasyon sinyali verdi.
1: Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki havalimanı vuruldu. Suudi Arabistan saldırıdan Husileri sorumlu tuttu, olayı savaş suçu olarak tanımladı. ABD Başkanı Donald Trump'tan da Husilere karşı harekete geçebilecekleri mesajı geldi. Husilerle Suudi Arabistan arasındaki saldırılar tırmanmaya devam ediyor. Başkent Riyad'daki Kral Halit Havaalanı'na yapılan saldırı büyük hasara neden oldu. Suudi Arabistan'a son 10 yılda yapılan en büyük saldırı olarak nitelenen olayda balistik füzelerin kullanıldığı belirtildi. Hayatını kaybedenler ve yaralananlar arasında ABD, Ürdün, Suriye, Mısır ve Sudan vatandaşlarının olduğu bildirildi. Saldırının ardından havaalanından yapılan uçuşlar durduruldu. Husiler ise havayolu şirketlerine, çalışanlara ve yolculara Suudi Arabistan'daki havaalanlarını kullanmamaları yönündeki uyarıları yinelediklerini açıkladı. Suudi Arabistan, havalimanının 4 numaralı terminaline bir mühimmatın isabet ettiğini ve yangın çıktığını da duyurdu. Ayrıca havalimanı yakınlarında bir füzenin engellendiğini açıkladı. Saldırıyı başta ABD olmak üzere birçok ülke kınadı. Saldırıyı korkunç olarak niteleyen ABD Başkanı Donald Trump, Husilere karşı harekete geçebileceklerini söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da saldırıyı kınadı. Olayın masum insanların hayatını hiçe saydığını belirtti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, sivillere yapılan saldırıların uluslararası hukuku ihlal ettiğini söyledi. Katar, Mısır, Ürdün, Bahreyn ve Filistin'de eylemlerin bölge güvenliğini ve istikrarını tehdit eden ciddi bir ihlal olduğunu vurguladı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'ten de saldırıları kınayan bir açıklama geldi. Yemen'de bu yaz şiddetlenen çatışmalar nedeniyle Suudi Arabistan sık sık Husi saldırılarının hedefi oluyor. Kral Halit Havalimanı'na 6-8 Ekim arasında yapılan Husi saldırılarında da 4 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.
0: Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'daki havaalanı saldırısına bir tepki de R4 grubu devletlerinden geldi. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan'dan oluşan grup ortak açıklama yayımladı. Açıklamada Husi milisler tarafından Suudi Arabistan Krallığı'na karşı gerçekleştirilen mevcut düşmanca saldırıları en güçlü şekilde kınamaktadır denildi. Saldırının Suudi Arabistan'ın egemenliğine yönelik açık bir ihlal olduğu vurgulandı. Hiçbir gerekçenin saldırıları haklı çıkaramayacağının altı çizildi. Saldırıların sonuçlarından Husi milislerin sorumlu tutulduğu belirtildi. Bu saldırıların derhal ve koşulsuz olarak durdurulmasını talep etmektedir açıklaması yapıldı.

0: Suudi Arabistan'la İran Dışişleri Bakanları Riyad'daki havaalanı saldırıları sonrası görüşme gerçekleştirdi. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan El Suud, İran mevkidaşı Abbas Arakçı ile görüştü. Görüşmeye ait detaylar sosyal medyada paylaşıldı. Görüşmede bölgede artan gerilim ve gerginliği düşürme çabaları ele alındı. Arakçı, görüşme sonrası sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Suudi Arabistan ve Yemen arasında diyaloğun sağlanması konusunda yardım etmeye hazır olduklarını açıkladı. ABD Başkanı Trump, Rusya ile Ukrayna arasında enerji ateşkesine varıldığını duyurdu. Trump'ın açıklaması, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi hedef almasının ardından geldi. Enerji krizinden Zelenski'yi sorumlu tutan Trump, Ukrayna'nın yeni bir başkan seçmesinin zamanının geldiğini söylemişti.
1: ABD Başkanı Trump, Rusya ile Ukrayna arasında enerji ateşkesi imzalandığını söyledi. Ateşkesi bozmayın dedi. Trump, Truth Social'dan yaptığı açıklamada derhal geçerli olmak üzere Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta enerji ateşkesi ilan edilmiştir. Her iki tarafta anlaştı, bunu bozmayın ifadelerini kullandı. Trump'ın açıklaması Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi hedef almasının ardından geldi. ABD Başkanı Trump, Zelenski'nin Rusya savaşını birçok kez bitirme fırsatı olduğunu ancak bunu yapmadığını söylemişti. Trump açıklamasında Ukrayna'nın yeni bir başkan seçmesinin zamanının geldiğini savunmuştu.
2: You've lost 30% of your country and you've had over a million people killed. Between the two of them, over 2 million people killed. That's a war that should have never started. And I think it's time for Ukraine to get a new president.
1: Trump'ın çağrısına yanıt veren Zelenski, Putin'in 60 günlük ateşkesi kabul etmesi halinde seçimlerin düzenleneceğini söyledi. Lütfen Putin'e söyleyin, bize 2 ay verin, 60 gün ateşkes, seçimleri düzenleyeceğiz dedi. Axios'un haberine göre Zelenski, Trump'ın enerji ateşkesi açıklamasına ise bu benim için yeni bir bilgi yanıtını verdi. Rusya'nın kabul etmesi halinde ülkesinin enerji ateşkesini kabul edeceğini belirtti. Trump'la Zelenski arasındaki tartışma Cuma günü başlamıştı. Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüştüğünü açıklayan Trump, Moskova'nın küresel piyasaya dizel tedarik edeceğini duyurmuş, Ukrayna lideri karara savaşa yapılan yatırım sözleriyle tepki göstermişti. Washington'la Moskova arasında yapılan anlaşmayla Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı son saldırıları ilişkilendiren Zelenski, Rusya dizel ihracatı kısıtlamalarının kaldırılmasına sivil binalarımızı bombalayarak teşekkür etti demişti.
0: Tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonları hakkında kanun teklifi çarşamba günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Kanun teklifine ilişkin etki analizi de yapıldı. Tasfiye işlemlerinin kamu bütçesine yük getirmeden yürütüleceği vurgulandı.
1: Kanun teklifi mercek altına alındı. Olası etkiler masaya yatırıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulan ve çarşamba günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek olan tasfiyesine karar verilen yatırım fonları hakkında kanun teklifine ilişkin etki analizi yapıldı. Tasfiye işlemlerinin kamu bütçesine yük getirmeden yürütüleceği bilgisi analizde yer aldı. Etki analizinde tasfiye halindeki 131 fonun toplam fon sayısının %4,6'sını, toplam portföy değerinin ise %7,7'sini oluşturduğu belirtildi. Söz konusu sürecin fon piyasasının sınırlı bir alanında yaşandığına işaret edildi. Serbest olmayan fonlarda yer alan yatırımcılardan yaklaşık 199 bininin net yatırım tutarının 1 milyon liranın altında olduğu belirtildi. Serbest ifadesi geçen ve hisse senedi fonlarında yer alan yatırımcılardansa yaklaşık 341 bininin net yatırım tutarının 1 milyon liranın altında olduğu ifade edildi. Etki analizinde 69 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulduğu hatırlatıldı.
3: Sermaye Piyasası Kurulu tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde 7 adet yazılı başvuru dilekçesiyle 69 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Kurul tarafından belirlenecek alacakların TMSF aracılığıyla takip ve tahsil edilmesine imkan tanınmasıyla fonların tasfiye kaynaklarının artırılması, yatırımcıların karşılanamayan alacaklarının azaltılması ve hukuka aykırı işlemlerden kaynaklanan ekonomik sonuçların sorumlular üzerinde bırakılması amaçlanmaktadır.
1: Analizde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 189 kişi hakkında el koyma tedbiri uygulandığı belirtilerek toplam mal varlığı tutarının ise bu aşamada bilinmediğine dikkat çekildi.

0: Başkanlığı kabinesi bugün Beştepe'de toplanacak. Toplantıda tasfiyesine karar verilen fonlarla ilgili ayrıntılar masaya yatırılacak. Terörsüz Türkiye sürecindeki son durum, ABD-İran savaşı ve ekonomideki gelişmeler ele alınacak.
1: Tasfiyesine karar verilen fonlarla ilgili ayrıntılar masaya yatırılacak. Terörsüz Türkiye süreci ele alınacak. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantının ana gündem başlığı fon soruşturması. Tasfiye edilen fonlarda yatırımları olanlara ara ödeme yapılacak. Yatırımcılara ödeme ve söz konusu fonların tasfiyesine ilişkin düzenlemeleri de içeren 9 maddelik kanun teklifi de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Kabine toplantısında sürece dair ayrıntılar ve 4. toplantısını yapan fon kurulunun yansımaları ele alınacak. Terörsüz Türkiye süreci de kabinenin gündeminde olacak. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu süreci yürütecek alt komisyonların görev ve yetki alanları belirledi. Bir yandan da gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki izleme komisyonunda. Örgütün silahları bırakma takviminde gelinen aşama güvenlik kurumlarından gelen veriler ışığında kabine toplantısında masaya yatırılacak. İran'la ABD arasında devam eden temas trafiği de Ankara'nın yakın takibinde. Gazze'deki gelişmeler, Rusya-Ukrayna savaşı da toplantının dış gündem başlıkları arasında yer alacak. Ekonomideki son durum da kabinenin gündeminde. Hafta içerisinde yıllık enflasyon %29,73 olarak açıklanmış, düşüş ivmesi ve fiyat istikrarına dikkat çekilmişti. Orta vadeli program çerçevesinde atılacak adımlara işaret edilecek. Önümüzdeki günlerde mecliste görüşmelerinin başlayacağı Merkezi Yönetim Bütçe Maratonu'nun çerçevesi de ele alınacak.
0: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti'ye katılma kararının perde arkasını anlattı. İlk teklifin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı kurumdan geldiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bana güven verdi dedi.
1: Ateşten gömlek giydim ama İzmir için doğru yaptığıma inanıyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine güven verdiğini söyledi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti'ye katılma sürecini anlattı.
2: Çok düşündüm, risk aldım. Ateşten gömlek giydim. Gerçekten kolay bir şey değil ama doğru yaptığıma inanıyorum. Benim için en büyük kazanç güçlü bir cumhurbaşkanının desteğini hissetmek oldu. Ben yıllardır siyasetteyim. Herhangi bir lideri bir başkası aşağıda konuşma yaparken genel başkanın ya da cumhurbaşkanımızın onun yanında durduğunu görmedim. Konuşmam sırasında cumhurbaşkanımız orada beni dinledi. Konuşmanın bitmesini bekledi. Yalnız bırakmadı beni.
1: Yeni Asır gazetesine konuşan Tugay, ilk geçiş teklifini Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan aldığını söyledi.
2: Bakan Kurum, keşke sen AK Parti'ye gelsen de daha uyumlu çalışsak dedi. Bağımsız olarak da bunu yapamaz mıyız dedim. O da, öyle de olur. Ama siyasetin doğası gereği, AK Parti ile olursan daha da başarılı işler yaparsın dedi. Ve kafamda böyle bir parantez açtı. Açıkçası o andan sonra düşünmeye başladım.
1: AK Parti'ye geçme kararından önce Beştepe'de yaptığı görüşmeyi anlatan Tugay, tahmin ettiğim, tanıdığım Erdoğan'dan çok daha başka bir insan gördüm. Ben karşımda çok dolu, saygın, üstelik babacan, doğal bir yaklaşım içerisinde olan bir insan gördüm. O gün açıkçası ben kendisinden olumlu anlamda çok etkilendim dedi.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, fon soruşturmasında isimlerin sızdırıldığı iddiasına ilişkin kendi içlerindeki parti çekişmesinden sızdırılıyor dedi. Partisinden belediye başkanlarının başka partilere geçişiyle ilgili eleştirilere de yanıt verdi.
1: Fon soruşturmasında isimlerin sızdırıldığı iddiasına ilişkin konuştu. Kendi içlerindeki parti çekişmesinden sızdırılıyor dedi.
3: AK Parti'den önemli isimler var. Bu isimlerin doğrulatılması önemli. Bilerek yanlış isimlerin servis edilmesi söz konusu. Biz doğrulattığımızı açıklıyoruz. İktidarın sorumluluğu bütün listeyi açıklamak. Bu işin içinde Adalet Bakanlığı bürokrasisinin de üst düzeyde var olduğuna yönelik iddialar bu konudaki kaygıları artırıyor. Biri kendi içlerindeki parti çekişmesinden, ikincisi dikkati başka yere çekmek için. Başkası tartışılsın, biz tartışılmayalım diye.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet Gazetesi'ne değerlendirmelerde bulundu. Partisinden belediye başkanlarının başka partilere geçişiyle ilgili eleştirilere de yanıt verdi.
3: Öz eleştiri yapacak mısınız? Bunu ben kendime değil, tarihe haksızlık sayıyorum. Geçmişte hiç belediye başkanı transferi olmamış. Aday belirlerken karakter analizi, korku stres testi diye bir yöntem yok. Şimdi bunu niye öngörmedin? Kim öngördü de ben görmedim. Biz belediye başkanlarını belirlerken önce şehirlere heyetler yolladık. Sonra bu heyetler aday adaylarına baktı.

0: baktı, ciddi adayları belli sayılara indirdi. Sonra anketle kazanacak adaylara baktık. Bu adaylara kim bizi desteklemiş, kim desteklememiş diye bakmadık.
1: Görev sırasında rahatsızlanan Kara Kuvvetleri Komutanlığı emrinde görevli piyade uzman çavuş Yusuf Güneş şehit düştü. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı. Güneş'in hastaneye sevk edildiği, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

0: sabır dileriz ifadesi kullanıldı. Manisa'dan yürek yakan bir haber geldi. Bir tırla tur otobüsü çarpıştı. Kazada 11 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.
1: Keyifli başlayan gezi acı bitti. Tur otobüsüne tır çarptı, kaza 11 kişiyi hayattan kopardı. Turun başlangıcı Bursa'ydı. Turu düzenleyen ve aynı zamanda otobüsü kullanan Metin Yavuz, yolcularını saat 06.30 sıralarında Osman Gazi'den aldı. Otobüs saat 06.31'de yola çıktı. Bursa'dan Denizli'ye giden tur otobüsünde 34 yolcu, 2 şoför ve 1 hostes vardı. Tur otobüsündekiler günübirlik gezi için Pamukkale'deki kaplıcalara gidiyordu. Kaza, otobüs yola çıktıktan yaklaşık 5 saat sonra Manisa'da meydana geldi.
2: Akhisar ilçemize yakın bir noktadayız. Burada büyük bir kaza maruz kaldık.
1: İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Güvenlik güçleri yolda önlem alırken itfaiye ekipleri de otobüste sıkışan yolculara müdahale etti. Dakikalar sonra acı tablo ortaya çıktı.
2: 11 vatandaşımızın maalesef vefat ettiğini gördük ve 27 kişi yaralı. Bu 27 kişi yaralıdan 16'sı sarı kod, 9'u yeşil kod, 1'i kırmızı kod olarak hastanelerimize sevk edilmiş durumda.
1: İddiaya göre tur otobüsü şoförü otoyolda sapağı kaçırmıştı. Sapağa girebilmek için geri manevra yapmaya başladı. Bu sırada aynı yönden gelen tır otobüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs yan yattı ve sürüklendi. Tır da yoldan çıkıp devrildi. Manisa valisi Vahdettin Özkan kazanın olduğu noktaya gidip bilgi aldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kazayla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu. Kazayla ilgili 3 savcı görevlendirildi. Savcılar ve olay yeri inceleme ekipleri kaza noktasında detaylı inceleme yaptı. Hem otobüs hem de tır şoförü hakkında gözaltı kararı verildi.
0: Kütahya'da zincirleme kaza oldu. 4 aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı. Kazanın adresi Tavşanlı Kütahya Karayolu'ydu. Arif Özen'in kullandığı kamyonet Adnan Uğurlu yönetimindeki traktöre çarptı. Kamyonet ve traktörün arkasındaki 2 araç da onlara çarptı. Kazada 3'ü çocuk, 7 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulansa yaralılar hastaneye kaldırıldı. Bir kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Soruşturma sürüyor. İstanbul'da kentsel dönüşüm kapsamında bir binada yıkım vardı. Ekipler iş makinesiyle yıkıma başladı. Bu sırada bina aniden çöktü. Çöken 7 katlı bina çevreye zarar verdi.
1: Yıkımı yapılan bina büyük bir gürültüyle çöktü. O sırada çevrede kimsenin olmaması olası can kaybını önledi. İstanbul Küçükçekmece'de ömrünü tamamlayan bitişik binalar için yıkım kararı verildi. İş makineleri kentsel dönüşüm kapsamındaki binada çalışmaya başladı. Bu sırada 7 katlı bina çöktü.
3: Her tarafı aradım. Emniyeti aradım. Dedim ki arkadaşlar bakın burada bir yıkım yapılıyor ve bu yıkım normal yıkım kurallarına aykırı yapılıyor.
1: Binadan kopan parçalar sokaktaki diğer binalara, doğalgazla su tesisatına ve aydınlatma direğine zarar verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi geldi. Ekiplerin yaptığı incelemede şans eseri enkaz altında kimsenin kalmadığı belirlendi.
3: Bu arkadaşlar artık neden dolayı bilmiyorum. Binanın alt kısmından başlayıp boydan boya kolonları yıka yıka gittiler. Bina yine aşağı doğru çöktü.
0: İstanbul Boğazı'nda facianın eşiğinden dönüldü. İtalya'ya giden bir tanker makine arızası nedeniyle Kanlıca açıklarına sürüklendi. Malta Bandıralı Gemi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün aktardığına göre 6000 ton bitkisel yağ yüklüydü. 110 metre uzunluğundaki Ivyan tankeri boğazdan geçerken arızalandı, sürüklenmeye başladı. Neredeyse karaya çarpmak üzereydi. Mürettebat gemiyi durdurmayı başardı. Arıza nedeniyle gemi Kanlıca'ya demirledi. Boğaz kısa süreli olarak çift yönlü trafiğe kapatıldı. Gemiye 2 römörkör ve bir can kurtarma botu sevk edildi. Arızalanan tankerin Küçükçekmece demir sahasında emniyete alınacağı öğrenildi. İstanbul'da TEM Otoyolu'nda bir otomobille taksi çarpıştı. 2 araç alevlere teslim oldu. Kazada 5 kişi yaralandı.

0: İki araç çarpıştı. Taksinin LPG tankı alev alınca yangın çıktı. Araçlardaki 5 kişi ölümle burun buruna geldi. İstanbul Sarıyer'de gece saatlerinde TEM otoyolunda ilerleyen bir otomobille taksi çarpıştı. Taksinin LPG tankı çarpışmanın etkisiyle alev aldı. Yangın kısa sürede iki aracı da sardı.
1: Çok kötü ya, çok kötü.
0: Otomobilde bulunan 4 kişiyle taksi şoförü Can Avli ile araçlarından çıktı. Yaralanan 5 kişiye olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti. Alev topuna dönen iki araç itfaiyenin çabasıyla söndürüldü. Araçlardan geriye demir yanı kaldı.
2: Antalya'da geçen Eylül ayında iki ilçede 180 hektarlık alanda hasara neden olan orman yangınları ile ilgili soruşturmada 6 kişi gözaltına alındı. Serik ve Kaş Cumhuriyet Başsavcılıkları iki orman yangınının nasıl çıktığını belirlemek için soruşturma başlattı. Antalya Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekipleri farklı tarihlerdeki iki yangının kasıtlı çıkarıldığına dair delillere ulaştı. Soruşturma kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı. 6 Eylül'de Serik'teki yangında 170 hektar alan, 16 Eylül'de Kaş'taki yangında 10 hektar alan zarar görmüştü. Uyuşturucu, yasa dışı bahis, sanal kumar ve yeni nesil suç örgütleriyle mücadele kararlılıkla sürüyor. 8 ayda 81 ilde 7000'in üzerinde operasyon yapıldı. 32.882 şüpheli tutuklandı.
0: 8 ayda 7.818 operasyon yapıldı. 32.000'den fazla şüpheli tutuklandı. Milyarlarca liralık suç varlığına el konuldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek 8 aylık operasyonun bilançosunu paylaştı. Buna göre yasa dışı bahis, sanal kumar ve yeni nesil suç örgütlerine yönelik Şubat-Eylül döneminde 7.818 operasyon gerçekleşti. 70.853 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Bu şüphelilerden 32.882'si tutuklandı. Suç örgütlerinin yalnızca faaliyetlerine değil, finansal kaynaklarıyla mal varlıklarına da müdahale edildi. Piyasa değeri 30 milyar lirayı aşan uyuşturucu madde yakalandı. 1,4 milyar lira, 17 milyon euro ve 1,7 milyon doların üzerinden akit para ele geçirildi. 9030 taşınmaz, 1556 araç ve 22 deniz taşıtına el konuldu. 38.058 banka ve kripto hesabı hakkında dondurma, bloke işlemi yapıldı. Bakan Gürlek operasyonlara ilişkin kararlılık mesajı verdi.
3: Milletimizin huzurunu, güvenliğini ve geleceğini tehdit eden uyuşturucu, yasa dışı bahis, sanal kumar ve yeni nesil suç örgütlerine karşı mücadelemizi ülkemizin dört bir yanında kararlılıkla sürdürüyoruz. Hiçbir suç yapılanmasının milletimizin huzurunu bozmasına, gençlerimizin geleceğini karartmasına ve suç gelirleriyle güç kazanmasına izin vermeyeceğiz.
2: Yasa dışı bahis operasyonları sürüyor. Osmaniye merkezi 8 ilde düzenlenen operasyonda 59 kişi gözaltına alındı. Açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. Osmaniye, Gaziantep, Mersin, Adana, Manisa, Kayseri, Kahramanmaraş ve Antalya'da operasyon yapıldığı aktarıldı. Şüphelilerin internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattığı tespit edildi. Elde edilen paralarda suç gelirlerinin finansal sisteme dahil edildiği belirlendi. 7 milyar liralık para hareketi bulunduğu 59 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda 11 taşınmaz ve 61 taşınır mal varlığına tedbir kararı uygulandı. Adana'da birçok suça karışan yıkamacılar suç örgütüne ağır darbe vuruldu. Gözaltına alınan 106 şüpheliden 73'ü tutuklandı. Şüphelilerin milyonlarca liralık mal varlıklarına tedbir konuldu.
0: Kasten öldürmeye teşebbüs, silahlı tehdit, nitelikli yağma. Onlarca olaya karıştığı tespit edilen suç örgütüne Adana'da ağır darbe vuruldu. Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri liderliğini Tolga Hoş Gökdelen'in yaptığı değerlendirilen Yıkamacılar Silahlı Suç Örgütü'nü bir süredir takip ediyordu. Teknik ve fiziki takibin ardından geçen salı günü operasyon için düğmeye basıldı. 11 ilde 120 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı verilen 117 şüpheliden 106'sı yakalandı. Aramalarda şüphelilere ait çok sayıda ruhsatsız tabanca ve tüfekle birlikte çeşitli çaplarda mühimmat ele geçirildi.

0: şüphelilere ait piyasa değeri 27 milyon 775 bin lira olan 2 adet gayrimenkulle 12 adet araca el konuldu. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 73'ü tutuklandı. 33 şüpheli adli kontrolle bırakıldı.
1: 16 yaşındaki Hiranur Aygar'ın öldürülmesiyle ilgili dava istinafta yeniden görülecek. Aile genç kızı öldüren sanığın ve arkadaşlarının cezasının arttırılmasını istiyor.
0: Önce intihar etti dedi, sonra şakalaşırken vurulduğunu söyledi. 16 yaşındaki Hiranur'un öldürülmesiyle ilgili davada sanıklara verilen cezaya aile itiraz etti. Dosya istinafa taşındı.
2: İstinaf kendi yargılamak için dosyaya el koydu.
0: Hiranur Aygar Mersin'de yaşıyordu. Geçen yıl Ağustos ayında erkek arkadaşı Hüseyin Ardaşark ve iki arkadaşıyla birlikte asker eğlencesine gitti. Ne olduysa içinde oldukları araçta oldu. Tek el silah sesi duyuldu. Başından vurulan genç kız önce ormana bırakıldı. Sonra oradan alınıp hastaneye götürüldü. Doktorların çabası onu yaşatmaya yetmedi. Erkek arkadaşı Hüseyin Ardaşark ilk ifadesinde Hiranur'un intihar ettiğini iddia etti. Sonra ifade değiştirdi. Şakalaşırken silahın ateş aldığını ileri sürdü. Hiranur'un vurulmasının ardından arkadaşıyla birlikte ormana bıraktığını söyledi. 19 yaşındaki Hüseyin Ardaşark, çocuğa karşı kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Diğer iki sanık ise suç delillerini yok etme suçundan 4 ay hapis cezası alıp tahliye edildi. Cezaları az bulan Aygar ailesinin itirazı üzerine dosya istinaf mahkemesine taşındı. İstinaf davayı duruşmalı olarak görecek.
2: Tetiği çeken Hüseyin Ardaşark dahil üçünün de en ağır cezayı almalarını istiyorum. İki kişi şu anda serbest, elini kolunu sallayarak geziyor. Belki kaçma tehlikeleri de var.
1: İstanbul Bağcılar'da sokakta yürüyen iki arkadaş silahlı saldırının hedefi oldu. Gençlerden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralı kurtuldu.
3: Abi gördün mü? Tamam bakayım göremedim.
0: İki arkadaş sokakta yan yana yürüyordu. Yaklaşan saldırganın kurşunuyla biri öldü, diğeri yaralandı. İstanbul Bağcılar'da yaşayan 21 yaşındaki Emirhan Menteşe ile 20 yaşındaki arkadaşı Baran D. gece saatlerinde sokakta dolaşıyordu. Kimliği belirsiz bir kişi iki gencin yanına yaklaştı ve peş peşe tetiğe bastı. Emirhan Menteşe ile arkadaşı kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi 20 yaşındaki Emirhan'ın öldüğünü belirledi. Sağ bacağından yaralanan arkadaşı ise hastaneye kaldırıldı. Polis olay yerinde yaptığı incelemede 13 kovan buldu. Ayrıca çevredeki iki iş yerine de kurşun isabet ettiği belirlendi. Polis kaçan saldırganı bulmak için çalışmasını sürdürüyor.
1: İstanbul'da okuldan eve gelen 16 yaşındaki genç kız annesini ölü buldu. Müyesser Kartav'ın ölümü kayıtlara şüpheli olarak geçti. Kadının yaklaşık 5 ay önce mide küçültme ameliyatı olduğu öğrenildi.
0: Okuldan çıktı, eve döndü. Annesini bir türlü uyandıramadı. Sağlık ekibinin gelmesiyle acı gerçek ortaya çıktı. İstanbul Sarıyer'de yaşayan 48 yaşındaki Müyesser Kartav, eşini işe, 16 yaşındaki kızını okula gönderdi. Saat 17.20 sıralarında eve dönen 16 yaşındaki genç kız, annesini yatak odasında hareketsiz halde yatarken buldu. Onu uyandıramayınca sokağa çıkıp yardım istedi. Eve gelen sağlık ekibi, Müyesser Kartav'ın öldüğünü belirledi. 48 yaşındaki kadının yaklaşık 5 ay önce Kağıthane'de özel bir hastanede mide küçültme ameliyatı olduğu belirlendi. Ameliyatın ardından sık sık rahatsızlandığı, ambulansla ve kendi imkanlarıyla tedavi için hastaneye gittiği öğrenildi. Müyesser Kartav'ın ölümü kayıtlara şüpheli olarak geçti. Cenazesi otopsinin ardından toprağa verildi. Kartav'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Emine Erdoğan, Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Bir kız çocuğunun kalbinde filizlenen hayal, bazen bir buluşa, bazen bir başarıya, bazen de nice insanın hayatına dokunacak büyük bir esere dönüşür dedi. Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Kız çocuklarının eğitimle güçlenmesi, yeteneklerini özgürce geliştirmesi ve hayatın her alanında söz sahibi olması, ülkemizin kararlılıkla desteklediği önceliklerindendir. Çünkü biliyoruz ki bir kız çocuğunun başarısı bugünün sevinci olmanın ötesinde yarının Türkiye'sini şekillendirecek büyük bir kazanımdır ifadelerini kullandı.

0: Engelli bireylere bakım veren yeni bir merkez Ankara'da hizmete açıldı. Aileler ihtiyaç duyduklarında engelli yakınlarını yılda 30 güne kadar bu merkezlere emanet edebilecek. Açılışı gerçekleştirilen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, nefes merkezlerini bir ay içinde 81 ile yaygınlaştırmayı hedeflediklerini söyledi.
1: Burada engelli ailelerimizin özellikle ihtiyaç anında çocuklarını bir yıl içerisinde bir aya kadar bırakabilecekleri bir merkezin açılışını gerçekleştirdik.
2: Engelli ailelerine nefes aldıracak merkez açıldı. Hedef 81 ile yaygınlaştırmak.
1: Şu anda ülke genelinde 48 tane açtık bir ay içerisinde peyderpeyde. Türkiye genelinde 81 ilimize yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz.
2: Ankara Saray Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki nefes merkezinin açılışını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yaptı. Merkez engelli bireylere bakım veren ailelerin kısa süreli destek ihtiyacını karşılayacak.
1: Onlar bizim evlatlarımız, devletimize emanet ama diğer yandan ihtiyaç duyan ailelerimizin de kısa süreli bırakabilecekleri merkezler kurduk. İhtiyaç sahibi her bir vatandaşımızın yanındayız.
2: 24 kişilik kapasiteye sahip merkezde kadınlar ve erkekler için ayrı birimler bulunuyor. Engelli bireyler ihtiyaçları doğrultusunda bir yıl içinde toplam 30 güne kadar geçici ve misafir bakım hizmetinden yararlanabilecek. Nefes merkezleri ailelerin ameliyat, şehir dışı seyahat veya acil durumlarda yaşadığı bakım ihtiyacına yanıt verecek. Nefes merkezlerinden yararlanmak isteyen aileler, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine, Sosyal Hizmet Merkezlerine ve ilgili resmi bakım merkezlerine başvurabilecek.
0: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tütün ürünlerinde kimlik şartı getirilmesine yönelik düzenlemeye dair açıklama yaptı. Kişisel veriler korunacak mesajı verdi. Memişoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda açıklamalarımız üzerindeki soru işaretlerini anlıyorum. Vatandaşlarımız müsterih olsun, önceliğimiz 18 yaş altındaki çocuklarımıza yaş doğrulaması yaparak tütün ürünü satışını önlemek ve onları tütünün zararlı etkilerinden korumaktır dedi. Memişoğlu mahremiyeti gözeten, kişisel verileri koruyan ve uygulama kolaylığı sağlayan elektronik sistemler dahil bütün seçenekleri değerlendiriyor, yeni kanun taslağımızı ve mevzuatımızı da bu çerçevede ele alıyoruz ifadelerini kullandı. Tokat'ta 9 Ekim'den bu yana acil servisler doldu taştı. Mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetleriyle hastaneye başvuranların sayısı 2900'ü geçti. Okullar bir günlüğüne dezenfeksiyon nedeniyle tatil edildi.
2: Hastanelerin acil servisleri aynı şikayetlerle doldu taştı. Tokat'ta 2900'den fazla kişi hastanelik oldu.
3: Bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetiyle devam eden süreçte de ishaller oluşuyor.
2: Tokat kent merkezinde 9 Ekim'de önce çok sayıda çocuk rahatsızlandı. Çok geçmeden bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetiyle yetişkinler de hastaneye başvurmaya başladı. Başvuru sayısı 2914'e ulaştı. Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'yla Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Doktor İhsan Can Bolat vakaların artması üzerine açıklama yaptı.
4: İçme suyularında yapılan gözlemsel kontrollerde herhangi bir koku ve renk değişimine rastlanmamıştır. En son 05 Ekim 2026 tarihinde yapılan test sonuçlarında ise herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır.
2: Yüzlerce kişiyi hastanelik eden olayın nedeni araştırılıyor. İçme suyundan alınan numuneler detaylı test için Ankara'ya gönderildi.
4: Test aleni sonuçlarının açıklanana kadar vatandaşlarımızın içme suyunu geçici bir müddet temkinli ve altını çizerek söylüyorum, kaynatarak kullanılması önemli bir cevap.
0: Kahramanmaraş'ta yaşayan İsmail Yiğit aşırı yorgunluk ve nefes darlığı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Gencin kalbinde delik olduğu ve akciğerlerinden gelen 4 damardaki kanın kalbin yanlış yerine aktığı ortaya çıktı. Hastalığı bakın nasıl tedavi edildi.
5: Akciğerlere giden kan miktarı aşırı miktarda arttığından dolayı akciğer basıncını artırıp ciddi nefes darlığı tablosu oluşturuyor.
2: Kahramanmaraş'ta yaşayan 28 yaşındaki İsmail Yiğit'in çabuk yorulma, nefes darlığı gibi şikayetleri vardı. Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvurdu.
5: Doğuştan damarları, akciğerden gelen toplar damarları yanlış yere dökülüyordu. Kalbin sol tarafından dökülmesi gerekirken.

0: sağ tarafına dökülen bir durumdu.
1: Kalp ve damar cerrahi bölümünde yapılan tetkiklerde gencin kalbinin delik olduğu, akciğerlerindeki kanın da yanlış yöne aktığı tespit edildi. Zaman kaybedilmeden ameliyata alındı.
0: Biz bu ameliyatı kapalı yöntemle koltuk altından girerekten yaklaşık 4-5 santimlik kesiyle bu ameliyatı yapmış olduk. Hem kalbindeki olan deliği kapattık, aynı zamanda da yanlış dökülen damarlarda doğru yere aktarılmasını sağlatmış olduk. Bu sayede sağlığına kavuşmuş oldum. Bir günler.
2: AK Parti'nin koordinasyonunda düzenlenen Türk Dünyası Gençlik Buluşması'na katılım yoğun oldu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu gençlerle buluştu. Zorlu, Kırım'daki şu an fiili durumu, yaşanan gelişmeleri bir yasa dışı ilhak, yani işgal olarak görüyoruz, dedi.
3: Ülkemizde yeniden ağırlamak istiyoruz.
1: Türk Dünyası'ndan gelen gençlerle buluştu, onların sorularını yanıtladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşat Zorlu, konuyu Rusya ile Ukrayna arasında süren savaşa getirdi. Kırım'a ayrı bir parantez açtı.
4: Sayın Cumhurbaşkanım, her iki ülkenin lideriyle de bu savaşın sona ermesi için büyük bir çaba sergilemektedir. Ve bizim en başından bu yana atlamadığımız ve hiç vazgeçemediğimiz bir şey de, biz Kırım'daki şu an fiili durumu, yaşanan gelişmeleri bir yasa dışı ilhak, yani işgal olarak görüyoruz.
1: AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı koordinasyonunda Kocaeli'de önemli bir buluşma gerçekleşti. Türk Dünyası Gençlik Buluşması'nda gençler görüş alışverişinde bulundu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu gençlerin sorularını yanıtladı.
5: Kaybolmakta olan Türk lehçelerini korumak için bir çalışmanız olacak mı?
4: Bunun için bizim Yunus Emre Enstitümüz, TİKA kuruluşumuz ve diğer kuruluşlarımız, Kültür Bakanlığımız çok ciddi çalışmalar yapıyor.
1: Dünyanın dört bir yanındaki Türk topluluklarından gelen gençlerin buluşması 11 maddelik sonuç bildirgesinin açıklanmasıyla sona erdi.
2: ABD Başkanı Trump destekçilerine hitap ettiği sırada yaptığı açıklamalarda bir kez daha kamuoyunun dikkatini çekti. En aptalca şeyleri bile alkışlıyorsunuz diyen Trump, ardından mantıksız değil, mantıklı şeyler söylediklerini savundu.
6: And up here it's just like the love. I could say the stupidest things and you clap, you know, I love you so. I'm sure.
1: Seçmenini sevdiğini söyledi. En aptalca şeyleri bile alkışlıyorsunuz dedi. ABD Başkanı Trump, destekçilerine hitap ettiği sırada yaptığı açıklamalarla bir kez daha kamuoyunun dikkatini çekti. Trump, Tennessee eyaletinin Clarksville kentindeki seçim mitinginde konuştu. Konuşmalarında mantıksız ifadeleri kullansa dahi kitlesinin alkış tuttuğunu savundu.
6: When you stand up here, it's just like the love. I could say the stupidest things and you clap, you know, I love you so. I'm sure.
1: Trump sözlerinin ardından mantıksız değil, mantıklı şeyler söylediklerini belirtti.
6: But we don't say the stupidest things. We say things of common sense.
1: Trump'ın kendi seçmen kitlesinin tavrına işaret eden bu sözleri kısa sürede kamuoyunda ve sosyal medyada geniş yankı buldu. Konuşmasının devamında bu seçimde sizden bir iyilik istiyorum, sanki ben adaymışım gibi davranın diyen Trump, Cumhuriyetçilerin kongredeki çoğunluğunu koruması durumunda kişi başına $5,000 ödeme yapacağı vaadini de yineledi. ABD'de Temsilciler Meclisi'nin tamamı ve 100 sandalyeli senatodaki 35 sandalye için oy kullanılacak 3 Kasım'daki kongre seçimleri, hükümetin işleyişi açısından büyük önem taşıyor.
2: ABD Başkanı Trump, İran karşısında neden zafer ilan etmediği sorusuna yanıt verdi. Nükleer silaha sahip olmayacaklarını garantilemeliyiz dedi. CENTCOM, Umman Körfezi'nde bir ticari geminin etkisiz hale getirildiğini duyururken, devrim muhafızları da dev bir tankerin mayına çarptığını açıkladı.
1: ABD'nin İran'dan hemen çekilebileceğini söyledi. Bunun için bir garantiye ihtiyaç olduğunu belirtti. ABD Başkanı Trump'a İran karşısında neden zafer ilan etmediği soruldu.
7: It's actually a very good question. We could leave right now, but we have to guarantee that they can't have it in the future, and we'll get that.
1: ABD Savunma Bakanlığı ise savaşla ilişkili kayıpların sayısını güncelledi. Washington Post gazetesinin haberine göre İran'la savaşta hayatını kaybeden askerlerin sayısı 21'e yükseldi.
7: And so nobody will have any.

0: ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı da İran'a yönelik ablukayı ihlal etmeye çalıştığı gerekçesiyle Uman Körfezi'ndeki ticari kargo gemisini etkisiz hale getirdiğini duyurdu. Açıklamada 14 Temmuz'dan bu yana ABD'nin İran'daki limanlara giriş ve çıkışlara yönelik ablukası kapsamında 4 ticari geminin etkisiz hale getirildiği, 135 geminin geri gönderildiği belirtildi. İran devrim muhafızları ise Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçmeye çalışan bir süper tankerde patlama meydana geldiğini açıkladı. Yaklaşık 2 milyon varil petrol taşıma kapasitesine sahip olduğu için süper tanker olarak adlandırılan geminin mayına çarptığı aktarıldı. İran, ABD'nin 8 Temmuz'da yeniden saldırılarına başlaması üzerine 12 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'nı tekrar kapattığını duyurmuş, Trump, İran'ın boğazın açılması için yaptığı teklifi reddetmişti.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde idamdan kurtulan mahkum Krista Pike tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Yeniden hapishaneye gönderilen mahkumun tedavisi burada devam edecek. Pike'ın yeniden idam edilip edilmeyeceği ise belirsizliğini koruyor.
0: ABD'de idamı infaz edilen ancak hayatta kalan mahkum Krista Pike taburcu oldu. Pike'ın yeniden hapishaneye götürüldüğü açıklandı. Açıklamayı Pike'ın avukatları yaptı. İdam mahkumu kadının hastanede yapılan tedavisinin tamamlandığı ve yeniden hapishaneye gönderildiği açıklandı. Avukatlar Pike'ın hapishanede tıbbi gözetim altında tutulacağını da belirtti. Ayrıca mahkumun kendisini tedavi eden ilk yardım ekiplerine ve doktorlara teşekkür ettiğini aktardı. 50 yaşındaki Krista Pike, 1995'te sınıf arkadaşını öldürmekten suçlu bulunmuş ve idam cezasına çarptırılmıştı. Pike'ın idamı 30 Eylül'de infaz edilmiş, ancak 2 doz pentobarbital verilen mahkumun kalbi durmamıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Pike'ın beyin ölümünün gerçekleştiği düşünülüyordu. Ancak 50 yaşındaki kadın tedaviye olumlu yanıt vererek uyandı. Krista Pike'ın bu süreçte kollarında ciddi yaralanmalar olduğu ve tamamen iyileşme sürecinin uzun süreceği belirtildi. Başarısız infazın ardından Tennessee valisi eyalette yıl sonuna kadar planlanan tüm idamları askıya almıştı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken eyalet yargıcı infaza ilişkin tüm kanıtların korunması emri verdi. Pike'ın idam cezasının geleceğine ilişkin nasıl bir yol izleneceği konusunda ise henüz bir açıklama yapılmadı.
1: Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo ameliyat olacağını açıkladı. Akciğerinde nodül bulunan Papa'nın iyileşme sürecinin yaklaşık bir hafta sürmesi bekleniyor.
0: Papa 14. Leo ameliyat olacağını duyurdu. Akciğerinde bir nodül bulunan Papa önümüzdeki günlerde bıçak altına yatacak. Papa Leo açıklamayı Vatikan'daki pazar ayininde yaptı.
2: Yakın zamanda yapılan kontrollerde doktorlar akciğerimde sınırlı bir bölgede yer alan bir nodül tespit ettiler. Çok erken bir aşamada fark edildi ve yayılım göstermemiş durumda. Doktorlar müdahale edilmesinin uygun olacağı görüşündeler. Bu nedenle onların tavsiyesi üzerine nodülün alınması için ameliyat olmaya karar verdim. Ameliyat çok yakında, önümüzdeki birkaç gün içinde yapılacak.
3: L'intervento è già programmato nei prossimi giorni.
0: Vatikan, Papa'nın iyileşme sürecinin yaklaşık bir hafta süreceğini belirtti. İtalya Başbakanı Giorgio Meloni de Papa'ya geçmiş olsun dileklerini iletti. Sosyal medyadan açıklama yapan Meloni, İtalyan hükümetinin de desteğe hazır olduğunu belirtti. 71 yaşındaki Papa'nın kronik sağlık sorunları olmadığı ifade ediliyor. Mayıs 2025'te Papa seçilen 14. Leo, 6-17 Kasım tarihleri arasında Uruguay, Arjantin ve Peru'ya ziyarette bulunacak.
1: 7,7 büyüklüğündeki depremle sarsılan Panama'da halk yaralarını sarıyor. Yüzden fazla artçı sarsıntının meydana geldiği ülkede Panamalılar geceyi dışarıda geçirdi. En az 27 kişinin yaralandığı depremin ardından ulusal acil durum ilan edildi.
0: 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından yüzden fazla artçı sarsıntı meydana geldi. Panama'da ulusal acil durum ilan edildi. Panama 7,7 büyüklüğünde depremle sarsılmış, depremde çok sayıda bina hasar almıştı. Panama hükümeti depremin ardından yapılan ilk incelemelerde 426 konut ve 419 okulla eğitim merkezinin hasar gördüğünü açıkladı.

0: İncelemelerde 2130 kişinin yaşadığı konutlarda hasar tespit edildi. Evleri kullanılamaz hale gelen ailelere acil yardım ulaştırıldığı belirtildi. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı. Yetkililer ulusal acil durum ilan edildiğini, depremin yol açtığı zararların karşılanması için 100 milyon dolar kaynak ayrılacağını açıkladı. Deprem nedeniyle elektrik kesintileri yaşanırken uçuşlar ve toplu taşıma seferleri durduruldu. Öncü depremin ardından büyüklüğü 6,0'a kadar ulaşan yüzden fazla artçı şok meydana geldi. Evine giremeyen çok sayıda kişi geceyi dışarıda geçirdi.
1: Deprem çok şiddetliydi. Depremden sonra geldim ve evi bu halde buldum. Parkta uyuduk, bütün geceyi parkta geçirdik.
0: Panama Devlet Başkanı Mulino da depremin merkez üssü olan Tonosi'yi ziyaret etti. Depremlerin nadir görüldüğü Orta Amerika ülkesinde sarsıntılar genellikle Costa Rica sınırında meydana geliyor.
2: Hazine ve Maliye Bakanlığı elektronik tebligat sistemini genişletti. Az sayıda istisnayla bütün vergi mükellefleri elektronik bildirim sistemi için alındı. Artık vergi bildirimleri elektronik sistem üzerinden yapılacak.
0: Doktorlar, bakkallar, tarım geliri elde edenler ve hayvan besicileri. Az sayıda istisna ve artık tüm vergi mükellefleri elektronik bilgi sistemine alındı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın vergi usul kanununa genel tebliğ resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre kurumlar vergisi mükellefleriyle ticari, zirai ve mesleki kazançları nedeniyle gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerine elektronik tebligat sistemine katılma zorunluluğu getirildi. Karar bütün vergi mükelleflerinin vergi bildirimlerinin elektronik sistem üzerinden yapılacağı, kağıda dayalı bildirim sisteminin sonlanacağı anlamına geliyor. Şirketlerin yanı sıra tarım geliri elde edenler, hayvan besicileri gibi bütün vergi mükelleflerinin Kasım ayı sonuna kadar sisteme girişi tamamlamaları gerekiyor. Sisteme giriş için vergi dairelerine başvuru yapmak gerekecek. Mükellefler dijital vergi dairesi üzerinden de giriş yapabilecek. E-Devlet kapısı üzerindense kimlik doğrulamasıyla elektronik tebligat sistemine erişim sağlanabilecek.
2: TUSAŞ Motor Sanayi Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, yapay zekaya dair çarpıcı uyarılarda bulundu. Yapay zekanın elektrikli araçları füze olarak kullanabileceğini belirten Akşit, yabancı elektrikli araçları kampüs içine sokmadıklarını aktardı.
3: Yapay zekayla savaş simülasyonu yaparsanız, yapay zeka hemen her seferinde arabaları kuruz misail olarak kullanıyor. Ne demek bu? Yerde yürüyen güdümlü füze olarak kullanıyor. Arabanın kontrolünü ele geçiriyor, senin askeri birliğinin kapısına çakıyor. İçinde sen varsın, yoksun. Yapay zekayı tekibini oluyor mu? Evet. Çok tehlikeli. Bu arada biz Türkiye olarak, Aselsan, Roketsan, Havansan ve Tİ olarak yabancı elektrikli arabaları artık kamusun içine sokmuyoruz. Çünkü çok fazla sensör var, kamera bilmem ne, haritasını çıkarıyor. Ve kontrolü bizde değil. Yerlere izin veriyoruz, yazılımı da kontrolü de bizde. O kadar. Ama tehlike büyük. Allah korusun, bir savaş durumunda ne olacağını bilemezsiniz. Yazılımın kontrolü sizde ise şifreyi ve yazılım değiştirip tekrar güvence altına alabilirsiniz. Ama yazılım ve kontrol başka birindeyse, o da istiyorsa onu yapar.
2: Antalya'nın önemli üretim merkezlerinden Serik'te nar hasadı yağış uyarısı nedeniyle bu yıl planlanandan erken başladı. Rekolte geçen yıla göre yüksek.
4: Biraz erken başladık biz. Çünkü hava şartları biraz bu yıl biraz yağışlı gözüküyor.
0: Yağmur uyarıları hasadı öne çekti. Nar bahçelerinde hareketlilik başladı. Burası Antalya'nın önemli üretim merkezlerinden Serik. İlçede bu yıl nar hasadı erken başladı. Nedeni ise yağışlı hava uyarısı.
4: Geçen yıla göre dekorta biraz yüksek fazla. Evet. Ama hava şartlarından dolayı kalitede de biraz düşüş var.
0: Dikenleri nedeniyle binbir emekle toplanan narlar tek tek kasalara dolduruluyor. Sonra da depoların yolunu tutuyor.
4: Tabii çok kaliteli, birinci kaliteli. Kilo 30 liraya kadar nar aldık. Ama 15 liraya da var, 20'ye de var.
0: Narların kimi meyve suyu oluyor, kimi de pazar tezgahlarındaki yerini alıyor. Toplanan narlar, yurt içinin yanı sıra başta Rusya ve Avrupa ülkeleri olmak üzere dünya pazarına da ihraç ediliyor.

0: Diyarbakır'da öyle bir ev var ki bu evi gören dönüp bir daha bakıyor. Uçurumun kenarında 168 metrelik kayalık üzerinde bulunan ev görenlerin yüreğini ağza getiriyor.
1: Ev ayrı bir yerde kayanın üzerinde, bahçe ayrı bir kayanın üzerinde. İkisini birbirine bağlayan arada bir köprü var.
2: Ev ayrı bir kayanın, bahçesi ise başka bir kayanın üzerinde. Uçurumun kenarındaki ev ve bahçe görenin nefesini kesiyor. Görenlerin kimini korkutan, kimini de hayrete düşüren yapı Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde. Uçurumun kenarındaki evin geçmişi bir hayli eskiye dayanıyor.
1: Daha eskiye ait Ermenilerin eğlence yaptığı bir yer. Eğlence döneminde bir bayanın düşmesi üzerine o yapı o zaman o dönemde kapatılıyor.
2: Uzun süre atıl kalan ev şimdiki sahiplerinin dedesi tarafından yenilenmiş. Evi ilginç kılan bitişiğindeki kanyondan metrelerce yüksekte olması.
1: Çok güzel bir yapı. Alt tarafında büyük bir kanyon var. Dereden yüksekliği 168 metre olması lazım.
2: Günümüze kadar gelen yapı görenlerin hem dikkatini çekiyor hem de yürekleri ağza getiriyor. Sahiplerinin içinde yaşadığı evin bir de bahçesi var. Bahçeyle ev ayrı kayalar üzerinde. İkisini birbirine bağlayansa bir köprü.
1: Dışarıdan gelen ekipler özellikle burayı görmek istiyor. Çok güzel bir yapı. Gelip görmelerini de isterim.
0: Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'ne rekor katılım sağlandı. 111 ülkeden 18.642 kişinin katıldığı kongrede 8.000'i aşkın bilimsel bildiri özeti başvurusu yapıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, uzay bir çatışma alanı değil, barış sahası olmaya devam etmeli mesajı verdi.
2: 111 ülkeden 18.642 kişi katıldı. Uzay ve bilim gündeminin kalbi Antalya'da attı. 77. Uluslararası Uzay Kongresi'ne rekor katılım sağlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Uzay Ajansı koordinasyonunda yapılan kongre 5-9 Ekim tarihleri arasında Antalya Nest Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Kongre öncesi 108 ülkeden 8.330 bilimsel bildiri özeti başvurusu yapılırken bu sayı 77 yıllık organizasyon tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da kongreyi değerlendirdi. Türkiye olarak yeryüzünde barış, uzayda barış diyoruz ifadelerini kullandı.
3: Uzay ajansları, bilim insanları, mühendisler, astronotlar, önde gelen teknoloji şirketleri, girişimler, yatırımcılar, öğrenciler ve genç profesyoneller aynı çatı altında buluştu. Türkiye olarak yeryüzünde barış, uzayda barış diyoruz. Uzayın bir çatışma alanı değil, barış için, refah için, insanlık yararına işbirliklerinin yürütüldüğü bir saha olmaya devam etmesini önemli görüyoruz.
2: Kongrenin son gününde kapılar halka da açıldı. Halk gününde kongreye 11 binden fazla teknoloji tutkunu öğrenci geldi. Kongrenin 2029 yılındaki ev sahibi ise İsviçre'nin Cenevre kenti olacak.
0: Ankara'da Cumhurbaşkanlığı yarım maratonuna ev sahipliği yaptı. Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen koşuya ilgi yoğundu.
2: Binlerce sporcu ter döktü. Cumhurbaşkanlığı yarım maratonu Ankara'da düzenlendi. Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Cumhurbaşkanlığı koşusuna 52 ülkeden 192 yabancı atletin de dahil olduğu toplam 4105 sporcu kayıt yaptırdı. 3 farklı kategoride yarışan sporcular 15 Temmuz Demokrasi Müzesi önünde bir araya geldi. Yarışın başlangıcını Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Ankara Valisi Yakup Can Polat ve Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ birlikte verdi. Koşuya Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da katıldı.
4: Cumhurbaşkanlığı yarı maratonu koşusu 4,4 kilometre, 10 kilometre ve 21 kilometre olmak üzere 3 parkurdan oluştu.
2: Cumhurbaşkanlığı yarı maratonunda 7'den 70'e pek çok sporcu koştu. Engelli sporcular da Ankara'da ilk kez düzenlenen yarışmada yer aldı. Cumhurbaşkanlığı yarı maratonunda derece alanlara ödüllerini Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya verdi. Yarışmaya katılanlara 5.000 liradan 250 bin liraya kadar değişen miktarlarda para ödülü de dağıtıldı.
0: Türkiye Futbol Federasyonu'nun görevine son verdiği Vincenzo Montella Türkiye'ye veda etti. Tecrübeli çalıştırıcı, Türkiye Milli Takımı Teknik Direktörlüğü benim için bir onurdu dedi.
5: Vincenzo Montella A Milli Futbol Takımı'na veda etti. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yola devam etmeme kararı aldığı İtalyan çalıştırıcı, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Tecrübeli teknik direktör,

0: Türkiye milli takımının teknik direktörlüğünü yapmak benim için bir onurdu dedi. Birlikte unutulmaz anlar yaşadık. Tarihi başarılara imza attık. Zorlukların üstesinden geldik ve bu ülkenin tarihinde özel bir hikaye yazdık. Tüm bu anıları ve Türk halkının bana hissettirdiği sıcaklığı her zaman kalbimde taşıyacağım. Montella ayrılırken insanların nasıl hatırlandığının kupalar kadar önemli olduğunu belirtti. Futbol yalnızca sonuçlardan ve kupalardan ibaret değildir. Bana göre bir teknik adamın bir ülkeden ayrılırken nasıl hatırlandığı, sahada elde ettiği başarılar kadar önemlidir. Ekibimle birlikte yaşattığımız o unutulmaz duygular sayesinde Türk halkının beni sevgi ve saygıyla hatırlayacağını umuyorum. Teşekkürler Türkiye. Kalbimde her zaman çok özel bir yerin olacak.
1: Arjantin milli takımı kariyerini sonlandıran 39 yaşındaki Lionel Messi, Inter Miami'nin DC United'ı 4-0 yendiği maçta 2 gol atarak toplam gol sayısını 913 yaptı ve 1000 gol barajına bir adım daha yaklaştı. Detaylara bakacağız. Sonrasında kısa bir aramız olacak. Saat başında gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
2: Lionel Messi 1000 gole bir adım daha yaklaştı. Arjantin milli takımı kariyerini sonlandıran 39 yaşındaki Lionel Messi, Inter Miami'nin DC United'ı 4-0 yendiği maçta 2 gol atarak 1000 gol barajına bir adım daha yaklaştı. Arjantin milli takımına veda eden Lionel Messi, Inter Miami formasıyla gollerine devam ediyor. ABD temsilcisinin DC United'la oynadığı karşılaşmada iki kez fileleri havalandıran 39 yaşındaki yıldız, kariyerindeki resmi gol sayısını 913'e yükseltti. Arjantin milli takımıyla 21 yılı aşkın süren kariyerini noktalayan Lionel Messi, kulüp kariyerine odaklandı. Milli formayla son maçına 6 Ekim'de Benin karşısında çıkan ve bu mücadelede penaltıdan gol atan Messi, milli takım kariyerini 108 golle tamamladı. Milli takıma veda ettikten sonra Inter Miami'ye dönen Messi, DC United karşısında da iki kez fileleri havalandırdı. Arjantinli yıldız bu golle profesyonel kariyerindeki resmi gol sayısını 913'e çıkardı. Kulüp kariyerinde Barcelona'da 669, Paris Saint-Germain'de 32 ve Inter Miami'de 104 gol kaydeden Messi, milli takımda attığı 108 golle birlikte toplamda 913 gole ulaştı. Deneyimli futbolcunun bu tarihi kilometre taşına ulaşabilmesi için 87 gol daha atması gerekiyor. Inter Miami ile 2028 sezonunun sonuna kadar sözleşmesi bulunan Messi, ABD ekibinde gollerini sürdürerek futbol tarihinin en özel bireysel başarılarından birine imza atmayı hedefliyor.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 25, Bursa parçalı bulutlu 24 derece. Ege bölgesinde İzmir yer yer yağmurlu 25, Muğla parçalı bulutlu 22 derece. Akdeniz'de Antalya yer yer yağmurlu 23, Adana parçalı bulutlu 28 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 27, Giresun parçalı bulutlu 24 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 23, Kayseri parçalı bulutlu 24 derece. Doğu Anadolu'da hava parçalı bulutlu ve güneşli, Erzurum 17, Van 19 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yağmurlu 24, Şanlıurfa parçalı bulutlu 26 derece.
1: Sadece sevmek yetmez, emek vermek de gerek. Tohumu ekmek, onu toprağa savurmak değildir sadece.

sadece. Bakmak gerek. Uzaktan bakmak olur mu hiç? Gözünden bile sakınmak gerek. Tohumun çağrısını, rüzgarın şarkısını, güneşin selamını, suyun niyetini duymak gerek. Duymak da değil sadece, hissetmek gerek. Bakmak, görmek, duymak, hissetmek de yetmez. Hakkını vermek gerek. Zordur. Nohudun yeşermesi, fasulyenin büyümesi, mercimeğin hasadı. Tanede saklı sırrı bilmek gerek. Biz sırrını bilir, hakkını veririz. Sofralarımızdan bakliyatı eksik etmeyiz. Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı.

0: Yeniden merhaba, saatlerimiz 6'ya gelirken haber bülteninde gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Manisa'dan yürek yakan bir haber geldi. Bir tırla tur otobüsü çarpıştı. Kazada 11 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.
1: Keyifli başlayan gezi acı bitti. Tur otobüsüne tır çarptı, kaza 11 kişiyi hayattan kopardı. Turun başlangıcı Bursa'ydı. Turu düzenleyen ve aynı zamanda otobüsü kullanan Metin Yavuz, yolcularını saat 06.30 sıralarında Osman Gazi'den aldı. Otobüs saat 06.31'de yola çıktı. Bursa'dan Denizli'ye giden tur otobüsünde 34 yolcu, 2 şoför ve 1 hostes vardı. Tur otobüsündekiler günübirlik gezi için Pamukkale'deki kaplıcalara gidiyordu. Kaza, otobüs yola çıktıktan yaklaşık 5 saat sonra Manisa'da meydana geldi.
2: Akhisar ilçemize yakın bir noktadayız. Burada büyük bir kaza maruz kaldık.
1: İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Güvenlik güçleri yolda önlem alırken itfaiye ekipleri de otobüste sıkışan yolculara müdahale etti. Dakikalar sonra acı tablo ortaya çıktı.
2: 11 vatandaşımızın maalesef vefat ettiğini gördük ve 27 kişi yaralı. Bu 27 kişi yaralıdan 16'sı sarı kod, 9'u yeşil kod, 1'i kırmızı kod olarak hastanelerimize sevk edilmiş durumda.
1: İddiaya göre tur otobüsü şoförü otoyolda sapağı kaçırmıştı. Sapağa girebilmek için geri manevra yapmaya başladı. Bu sırada aynı yönden gelen tır otobüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs yan yattı ve sürüklendi. Tır da yoldan çıkıp devrildi. Manisa Valisi Vahdettin Özkan kazanın olduğu noktaya gidip bilgi aldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kazayla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu. Kazayla ilgili 3 savcı görevlendirildi. Savcılar ve olay yeri inceleme ekipleri kaza noktasında detaylı inceleme yaptı. Hem otobüs hem de tır şoförü hakkında gözaltı kararı verildi.
0: Kahramanmaraş'ta MHP milletvekili Zuhal Karakoç'un da içinde bulunduğu otomobille bir kamyonet çarpıştı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Kaza Afşin'de meydana geldi. Kavşakta bir otomobille kamyonet çarpıştı. Aralarında MHP milletvekili Zuhal Karakoç, koruma polisi ve MHP il başkanı Mansur Metehan'ın da bulunduğu 8 kişi yaralandı. Yaralılardan kamyonette bulunan Samet Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. 7 yaralı ilk tedavilerin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün Beştepe'de toplanacak. Toplantıda tasfiyesine karar verilen fonlarla ilgili ayrıntılar masaya yatırılacak. Terörsüz Türkiye sürecindeki son durum, ABD-İran savaşı ve ekonomideki gelişmeler ele alınacak.
1: Tasfiyesine karar verilen fonlarla ilgili ayrıntılar masaya yatırılacak. Terörsüz Türkiye süreci ele alınacak. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantının ana gündem başlığı fon soruşturması. Tasfiye edilen fonlarda yatırımları olanlara ara ödeme yapılacak. Yatırımcılara ödeme ve söz konusu fonların tasfiyesine ilişkin düzenlemeleri de içeren 9 maddelik kanun teklifi de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Kabine toplantısında sürece dair ayrıntılar ve 4. toplantısını yapan fon kurulunun yansımaları ele alınacak. Terörsüz Türkiye süreci de kabinenin gündeminde olacak. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu süreci yürütecek alt komisyonların görev ve yetki alanları belirledi. Bir yandan da gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi

0: Müzesindeki izleme komisyonunda. Örgütün silahları bırakma takviminde gelinen aşama güvenlik kurumlarından gelen veriler ışığında kabine toplantısında masaya yatırılacak. İran'la ABD arasında devam eden temas trafiği de Ankara'nın yakın takibinde. Gazze'deki gelişmeler, Rusya-Ukrayna savaşı da toplantının dış gündem başlıkları arasında yer alacak. Ekonomideki son durum da kabinenin gündeminde. Hafta içerisinde yıllık enflasyon %29,73 olarak açıklanmış, düşüş ivmesi ve fiyat istikrarına dikkat çekilmişti. Orta vadeli program çerçevesinde atılacak adımlara işaret edilecek. Önümüzdeki günlerde mecliste görüşmelerinin başlayacağı Merkezi Yönetim Bütçe Maratonu'nun çerçevesi de ele alınacak.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel fon soruşturmasına ilişkin isimlerin sızdırıldığı iddiasına kendi içlerindeki parti çekişmesinden sızdırılıyor dedi. Partisinden belediye başkanlarının başka partilere geçişiyle ilgili eleştirilere de yanıt verdi.
0: Fon soruşturmasında isimlerin sızdırıldığı iddiasına ilişkin konuştu. Kendi içlerindeki parti çekişmesinden sızdırılıyor dedi.
2: AK Parti'den önemli isimler var. Bu isimlerin doğrulatılması önemli. Bilerek yanlış isimlerin servis edilmesi söz konusu. Biz doğrulattığımızı açıklıyoruz. İktidarın sorumluluğu bütün listeyi açıklamak. Bu işin içinde Adalet Bakanlığı bürokrasisinin de üst düzeyde var olduğuna yönelik iddialar bu konudaki kaygıları artırıyor. Biri kendi içlerindeki parti çekişmesinden, ikincisi dikkati başka yere çekmek için. Başkası tartışılsın, biz tartışılmayalım diye.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet Gazetesi'ne değerlendirmelerde bulundu. Partisinden belediye başkanlarının başka partilere geçişiyle ilgili eleştirilere de yanıt verdi.
2: Öz eleştiri yapacak mısınız? Bunu ben kendime değil, tarihe haksızlık sayıyorum. Geçmişte hiç belediye başkanı transferi olmamış. Aday belirlerken karakter analizi, korku stres testi diye bir yöntem yok. Şimdi bunu niye öngörmedin? Kim öngördü de ben görmedim. Biz belediye başkanlarını belirlerken önce şehirlere heyetler yolladık. Sonra bu heyetler aday adaylarına baktı, ciddi adayları belli sayılara indirdi. Sonra anketle kazanacak adaylara baktık. Bu adaylara kim bizi desteklemiş, kim desteklememiş diye bakmadık.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi katıldığı bir televizyon programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Çiftçi fon soruşturmasından terörsüz Türkiye sürecine, okul saldırılarından anneleri bilinçlendiren yeni projelerine kadar birçok konuya değindi.
3: Devletimiz hiçbir zaman vatandaşını mağdur etmedi. Bundan sonra da etmeyecek. İnşallah o mağduriyet yaşayan kişilerin de en azından belli oranlarda mağduriyetleri giderilmiş olacak.
0: Fon soruşturmaları ile ilgili konuştu. Mağdur edilenler için çalışmaların sürdüğünü söyledi.
3: Önümüzdeki günlerde somut adımlar da atılacak. Bununla ilgili bir yasal düzenleme hazırlığı olduğunu da biliyorum. Önümüzdeki hafta bununla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir yasa önerisi de gelecek. Onunla birlikte bu işin yol haritası biraz daha netleşmiş olacak.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, KON TV'ye gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Çiftçi, fon mağdurları ile ilgili konuştu.
3: Devletin hazinesinden, bütçeden kesinlikle bu konuyla ilgili herhangi bir para ödenmeyecek. Yani haksız kazanç sağlayanlardan elde edilen paralarla, oradan gelir elde etmiş kişilerden alınmış fonla mağdur olan kişilerin paraları ödenmiş olacak.
0: Bakan Mustafa Çiftçi'nin gündeminde okul saldırıları da vardı. Önümüzdeki günlerde Şefkat Kalkanı isimli projeyi hayata geçireceklerini söyledi. Projeyle birlikte çocukların davranışlarındaki değişikliklerin aileler tarafından erken fark edilmesi ve olası risklere karşı önlem alınması amaçlanıyor.
3: Aileler çocuklarını mutlak surette takip etmeliler. Yani odasında ne yapıyor? Hangi sitelere giriyor, hangi oyunları oynuyor, çocukta herhangi bir davranış değişikliği var mı, bir sızıntı var mı, onu gözlemlemeliler.
0: İçişleri Bakanı'nın bir diğer gündem başlığı terörsüz Türkiye süreci oldu.
3: Biz İçişleri Bakanlığı olarak terörsüz Türkiye sürecinin akamete uğramaması için süreci son derece hassasiyetle, titizlikle takip ediyoruz. Burada bir pazarlık yok, terör örgütüne karşı verilmiş bir taviz de yok. Burada devletimizin iradesi var, Cumhurbaşkanımızın iradesi var.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi yine yoğun bir haftaya girecek. Tasfiyesine karar verilen fonlarla ilgili kanun teklifi Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Teklife göre yatırım tutarı 1 milyon lira altındaki

0: yatırımcılara tutar kadar ara ödeme yapılacak. Daha fazla yatırımı olanlar içinse ara ödeme sınırı 1 milyon lira olacak.
1: Tasfiyesine karar verilen fonlarla ilgili düzenleme, Türk Kızılay Kanun teklifi ve grup toplantıları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu haftada yoğun bir mesai olacak. Genel kurul haftalık çalışmalarına salı günü başlayacak. Gündemde komisyon aşaması tamamlanan Türk Kızılay Kanun teklifi var. Teklifle Türk Kızılay Derneği'nin görev alanlarına giren faaliyetleri daha etkin bir yapıda yürütebilmesi için görev ve yetkiler düzenlenecek. Ayrıca Türk Kızılay'ı ülkelerin Kızılay ve Kızılaç Milli Cemiyetlerinden Türkiye'ye olağan ve olağanüstü hallerde gelen aynı ve nakdi yardımların alınması ve kullanılması ile ilgili tek yetkili kuruluş olacak. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ise tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonları hakkında kanun teklifi görüşülecek. 9 maddelik teklifle yatırım tutarı 1 milyon liranın altındaki yatırımcılara ödeme yapılacak. Net yatırım tutarı 1 milyon lira ve üzerinde olanlara ise en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılabilecek. Ara ödeme, yatırımcının hesaplanan net yatırım tutarını aşamayacak. Dağıtılabilir nakdin ara ödemelerin tamamını karşılamaması halinde mevcut nakit, fon pay sahipleri arasında oran korunarak dağıtılacak. Zarar, kayıp ve eksik tasfiye bakiyesinden fonun kurucusu ya da yöneticisi olan portföy yönetim şirketi öncelikli sorumlu olacak. Gerçek ya da tüzel kişilerin görevden ayrılmış olmaları, görev döneminde gerçekleştirilen işlem ve kararlardan doğan sorumluluğu ortadan kaldırmayacak. Salı ve çarşamba günü mecliste liderler de grup toplantılarında kürsüden mesajlar verecek.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de düzenlenen Türk Dünyası Gençlik Buluşması programına video mesaj gönderdi. "Bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların fersah fersah ötesindedir," dedi. 29-30 Ekim'de Ankara'da düzenlenecek 13. Türk Devletleri Teşkilatı zirvesini işaret etti.
2: "Bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların fersah fersah ötesindedir. Bizim yol arkadaşlığımız köklü bir tarihin, zengin bir kültürün ve çok güçlü bir gönül bağının üzerine inşa edilmiştir."
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de düzenlenen Türk Dünyası Gençlik Buluşması programına video mesaj gönderdi. Türk devletleri arasındaki ilişkiye dikkat çekti.
2: "Müjdesini bizzat verdiğim bu etkinliğin Kocaeli'nde tertiplenmiş olmasından memnuniyet duyuyorum. Anadolu'nun evlatları ile Türk dünyasının farklı bölgelerindeki siz genç kardeşlerimin bir araya gelmesini bu bakımdan çok önemli görüyorum."
1: Erdoğan, Ankara'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı zirvesine de vurgu yaptı.
2: "Enerjilerini ortak bir ideal etrafında müreffeh bir gelecek doğrultusunda birleştiren siz gençlere en güçlü destekleri sunmaya devam edeceğiz. Türkiye olarak dilde, fikirde işte birlik mefkuremizi inşallah bu ay sonunda Ankara'da düzenleyeceğimiz 13. Türk Devletleri Teşkilatı zirvesiyle bir adım daha öteye taşımayı hedefliyoruz."
0: Suudi Arabistan'da sivilleri ve havalimanlarını hedef alan saldırılara Ankara'dan tepki açıklamaları geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nın Husiler tarafından bir kere daha hedef alınmasını en güçlü şekilde kınıyoruz denildi. Sivil altyapıyı ve masum sivilleri kasten hedef alan bu saldırılar uluslararası hukuku ve uluslararası insancıl hukuk ilkelerini açık biçimde ihlal etmektedir açıklaması yapıldı. Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan desteğinin de altı çizildi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de saldırıları kınayanlar arasındaydı. Çelik, masum sivilleri ve altyapıyı hedef alan bu terör eylemleri bölgesel barışla istikrara doğrudan bir suikasttır açıklamasında bulundu. İletişim Başkanı Burhanettin Duransa sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. "Can kayıplarına ve yaralanmalara yol açan saldırıları şiddetle lanetliyorum," dedi. "Bölgeyi yeni çatışmalara ve kaosa sürüklemeye yönelik bu tür saldırılar karşısında uluslararası topluma çağrıda bulundu. Ortak ve kararlı bir tutum sergilenmesinin bölgesel barışın korunması açısından büyük önem taşıdığına işaret etti." ABD Başkanı Trump, Rusya ile Ukrayna arasında enerji ateşkesine varıldığını duyurdu. Trump'ın açıklaması

0: açıklaması Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi hedef almasının ardından geldi. Enerji krizinden Zelenski'yi sorumlu tutan Trump, Ukrayna'nın yeni bir başkan seçmesinin zamanının geldiğini söylemişti.
1: ABD Başkanı Trump, Rusya ile Ukrayna arasında enerji ateşkesi imzalandığını söyledi. Ateşkesi bozmayın dedi. Trump, Truth Social'dan yaptığı açıklamada derhal geçerli olmak üzere Rusya ve

0: açıklaması Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi hedef almasının ardından geldi. ABD Başkanı Trump, Zelenski'nin Rusya savaşını birçok kez bitirme fırsatı olduğunu ancak bunu yapmadığını söylemişti. And we told them, do whatever you want, but don't hit the diesel fuel, because there's a big problem, big shortage. And what does he do? He goes and hits the diesel fuel. Trump açıklamasında Ukrayna'nın yeni bir başkan seçmesinin zamanının geldiğini savunmuştu. You've lost 30% of your country and you've had over a million people killed. Between the two of them, over 2 million people killed. That's a war that should have never started. And I think it's time for Ukraine to get a new president. Trump'ın çağrısına yanıt veren Zelenski, Putin'in 60 günlük ateşkesi kabul etmesi halinde seçimlerin düzenleneceğini söyledi. Lütfen Putin'e söyleyin, bize 2 ay verin, 60 gün ateşkes, seçimleri düzenleyeceğiz dedi. Axios'un haberine göre Zelenski, Trump'ın enerji ateşkesi açıklamasına ise bu benim için yeni bir bilgi yanıtını verdi. Rusya'nın kabul etmesi halinde ülkesinin enerji ateşkesini kabul edeceğini belirtti. Trump'la Zelenski arasındaki tartışma Cuma günü başlamıştı. Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüştüğünü açıklayan Trump, Moskova'nın küresel piyasaya dizel tedarik edeceğini duyurmuş, Ukrayna lideri karara savaşa yapılan yatırım sözleriyle tepki göstermişti. Washington'la Moskova arasında yapılan anlaşmayla Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı son saldırıları ilişkilendiren Zelenski, Rusya dizel ihracatı kısıtlamalarının kaldırılmasına sivil binalarımızı bombalayarak teşekkür etti demişti.
1: Rusya ve Ukrayna arasında enerji ateşkesi sağlandı açıklamasına rağmen saldırılar durmadı. Karşılıklı saldırılarda hayatını kaybedenler oldu. ABD Başkanı Trump'ın Rusya ve Ukrayna'ya ateşkesi bozmayın çağrısı saldırıları durdurmaya yetmedi. Rus ve Ukrayna'da ölüm haberleri geldi. Rusya ordusu Ukrayna'nın başkenti Kiev ve ikinci büyük kenti Harkov'da enerji santrali ve bir mahalle vuruldu. Gece saatlerinde gerçekleştirilen saldırıda 3 kişi öldü, 20 kişi de yaralandı. Çok sayıda ev ve otomobil zarar gördü. Ukrayna'da Rusya'nın Belgorod bölgesini İHA'larla vurdu. Bir kişi hayatını kaybetti. İsrail basını İran'a yönelik saldırının askıya alındığı planını yazdı. Maariv gazetesinin haberine göre ABD, İsrail'in İran'a tek başına saldırı düzenlemesini istedi. Ancak daha sonra bu plandan vazgeçildiği iddia edildi.
0: ABD, İsrail'in İran'a tek başına saldırı düzenlemesini istedi. Ancak daha sonra bu plandan vazgeçildi. İddia İsrail basınında yer aldı. Maariv gazetesinin haberinde Washington yönetiminin Tel Aviv'den İran'a tek başına saldırı düzenlemesini istediği iddia edildi. Habere göre ABD bu talebinden daha sonra vazgeçti. İddiaya göre saldırı ABD ara seçimleri öncesinde Başkan Trump'a zarar vereceği, buna karşın İsrail seçimlerinde Başbakan Netanyahu'ya fayda sağlayacağı hesaplamasına dayanıyordu. Haberde son iki hafta boyunca İsrail ile ABD arasında İran konusunda yürütülen görüşmelere atıfta bulunuldu. Bu görüşmelerde ABD'nin ortak bir saldırı ya da bir Amerikan saldırısı yerine İsrail'in tek başına saldırısını istediği öne sürüldü. ABD'nin talebinin İran'ın insansız hava aracı ve balistik füze kapasitesini hızla onarmasından kaynaklandığı belirtildi. Maariv, Axios internet sitesinin İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in uyarısına ilişkin haberi de hatırlattı. Axios'un haberinde Zamir'in İsrail'in tek başına bir saldırı düzenlemesi durumunda 27 Ekim'deki seçimlerin erteleneceği uyarısında bulunduğu aktarılmıştı.
1: İsrail güçlerine bağlı bir devriye Suriye'nin Kuneitra kırsalında 3 çobanı alıkoydu. Haberi Suriye resmi devlet televizyonu El İhbari'ye duyurdu. Buna göre İsrail ordusu Kuneitra kırsalında Sayda El Cevlan köyüne baskın düzenledi. Köydeki Ebu Mezra çiftliğine kadar ilerleyen İsrail askerlerin 3 koyun çobanını alıkoyduğu belirtildi. İsrail ordusu Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından geçen bir yıl içinde Kuneitra ile Dera illerinde 9 askeri yüz kurarak yaklaşık 12 bin dönüm araziyi işgal etmişti. Şam, İsrail'in işgal ettiği tüm Suriye topraklarından çekilmesi yönündeki talebini yinelerken, uluslararası toplumda da İsrail'in saldırgan uygulamalarına karşı sorumluluk almaya çağırıyor.

0: Gazze'de ilan edilen ateşkesin birinci yıl dönümünde dünya genelinde binlerce kişi sokağa çıktı. 60 ülkede düzenlenen Filistinlilere destek eylemlerinde İsrail'in soykırımı durdurma çağrıları yapıldı.
1: Gazze'de ateşkesin yıl dönümü olan 10 Ekim'de binlerce kişi sokaklara çıktı. İngiltere'den ABD'ye, Şili'den Meksika'ya birçok ülkede yapılan Filistin yanlısı gösterilerde İsrail'in soykırımı protesto edildi. İngiltere'nin başkenti Londra'daki Filistin yanlısı gösterilere yaklaşık 40 bin kişi katıldı.
2: Gelmemezlik edemezdik. Gazze'de yaşananları izleyip de buraya gelmemek ve sesimizi yükseltmemek olmazdı. Hepimiz konuşmalıyız, konuşmak zorundayız. Eğer konuşmazsak sıra bize gelir.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin birçok kentinde de Filistin'e destek veren eylemler yapıldı. Başkent Washington'daki gösterilerin adresi Kongre binasının önü oldu. Filistin bayrakları taşıyan göstericiler Netanyahu lahiye, soykırımı durdurun yazılı dövizler taşıdı. New York, Los Angeles ve Chicago gibi kentlerde de binlerce Amerikalı Filistin'e destek için sokaklardaydı. Avrupa'nın birçok kenti de Filistin eylemlerine sahne oldu. İtalya'daki gösterilerin adresi Milano ve Napoli kentleriydi. Almanya'nın başkenti Berlin'deki eylemlerde polis geniş güvenlik önlemleri aldı. Yunanistan'ın başkenti Atina'daki göstericiler İsrail Büyükelçiliği'ne yürüdü. Hükümetin İsrail'e verdiği desteği de protesto etti. Orta ve Güney Amerika'da da binlerce kişi Filistin için sokağa çıktı. Meksika'nın başkenti Mexico City ve Şili'nin başkenti Santiago'daki göstericiler Filistin bayrakları taşıdı. Özgür Filistin sloganlarıyla soykırımı durdurma çağrısı yaptı. Organizatörler gösterilerin dünya genelinde 60 ülkede 200 kentte yapıldığını açıkladı. Geçtiğimiz yıl ilan edilen ateşkesin ardından İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılarda yaklaşık 1500 Filistinli hayatını kaybetti, 5000'den fazla Filistinli de yaralandı.
0: ABD Başkanı Trump görev süresi bitmeden önce coğrafi isimleri değiştirmekte kararlı. Daha önce Meksika Körfezi'nin adını değiştirdiğini açıklayan Trump, şimdi de Hürmüz Boğazı ile bir okyanusa adını vermek istediğini açıkladı.
1: ABD Başkanı Trump'ın ismini coğrafi yerlere verme arzusu devam ediyor. Daha önce Meksika Körfezi ve Ontario Gölü'nün adını değiştiren Trump, şimdi de gözünü Hürmüz Boğazı'na ve okyanuslara dikti.
3: We're taking out more barrels of oil right now from the Hormuz Strait. We're thinking about renaming it to the Trump Strait.
1: Trump'ın açıklamaları Hürmüz'le sınırlı kalmadı. Daha önce yaptığı isim değişikliklerini hatırlatan Trump, bir nehirle bir okyanusun da ismini değiştirmek istediğini açıkladı.
3: So we need a river, we need an ocean. So I was thinking of either the Atlantic or the Pacific. We call it Trump Ocean or Ocean of the Americas, something like that. We should have, before I get out, I think we should have an ocean and we need a great river.
1: Trump, New York'ta New Jersey arasındaki Hudson Nehri'nin adını değiştirmeyi düşündüğünü ancak bundan vazgeçtiğini de söyledi. Trump, ikinci başkanlığının başladığı ilk gün bir kararname imzalayarak Meksika Körfezi'nin ismini Amerika Körfezi olarak değiştirmiş, Kanada ile yaşanan ticaret anlaşmazlığı nedeniyle de iki ülke arasındaki Ontario Gölü'nün adını Amerika Gölü'ne çevirdiğini açıklamıştı. İsim değişiklikleri haritalar uygulamalarının Amerikan versiyonlarında uygulanıyor. Ancak dünya genelinde henüz kabul görmedi.
0: Görev sırasında rahatsızlanan Kara Kuvvetleri Komutanlığı emrinde görevli piyade uzman çavuş Yusuf Güneş şehit düştü. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı. Güneş'in hastaneye sevk edildiği, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi. Paylaşımda bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz ifadesi kullanıldı. Uyuşturucu, yasa dışı bahis, sanal kumar ve yeni nesil suç örgütleriyle mücadele kararlılıkla sürüyor. 8 ayda 81 ilde 7000'in üzerinde operasyon yapıldı. 32.882 şüpheli tutuklandı.
1: 8 ayda 7818 operasyon.

0: Operasyon yapıldı. 32 binden fazla şüpheli tutuklandı. Milyarlarca liralık suç varlığına el konuldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek 8 aylık operasyonun bilançosunu paylaştı. Buna göre yasa dışı bahis, sanal kumar ve yeni nesil suç örgütlerine yönelik Şubat-Eylül döneminde 7818 operasyon gerçekleşti. 70.853 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Bu şüphelilerden 32.882'si tutuklandı. Suç örgütlerinin yalnızca faaliyetlerine değil, finansal kaynaklarıyla mal varlıklarına da müdahale edildi. Piyasa değeri 30 milyar lirayı aşan uyuşturucu madde yakalandı. 1,4 milyar lira, 17 milyon euro ve 1,7 milyon doların üzerinden akit para ele geçirildi. 9030 taşınmaz, 1556 araç ve 22 deniz taşıtına el konuldu. 38.058 banka ve kripto hesabı hakkında dondurma, bloke işlemi yapıldı. Bakan Gürlek operasyonlara ilişkin kararlılık mesajı verdi.
1: Milletimizin huzurunu, güvenliğini ve geleceğini tehdit eden uyuşturucu, yasa dışı bahis, sanal kumar ve yeni nesil suç örgütlerine karşı mücadelemizi ülkemizin dört bir yanında kararlılıkla sürdürüyoruz. Hiçbir suç yapılanmasının milletimizin huzurunu bozmasına, gençlerimizin geleceğini karartmasına ve suç gelirleriyle güç kazanmasına izin vermeyeceğiz.
2: Tokat'ta 9 Ekim'den bu yana acil servisler doldu taştı. Mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetleriyle hastaneye başvuranların sayısı 2900'ü geçti. Okullar bir günlüğüne dezenfeksiyon nedeniyle tatil edildi.
0: Hastanelerin acil servisleri aynı şikayetlerle doldu taştı. Tokat'ta 2900'den fazla kişi hastanelik oldu.
3: Bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetiyle devam eden süreçte de ishaller oluşuyor.
0: Tokat kent merkezinde 9 Ekim'de önce çok sayıda çocuk rahatsızlandı. Çok geçmeden bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetiyle yetişkinler de hastaneye başvurmaya başladı. Başvuru sayısı 2914'e ulaştı. Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'yla Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Doktor İhsan Can Bolat vakaların artması üzerine açıklama yaptı.
4: İçme suyularında yapılan gözlemsel kontrollerde herhangi bir koku ve renk değişimine rastlanmamıştır. En son 05 Ekim 2026 tarihinde yapılan test sonuçlarında ise herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır.
0: Yüzlerce kişiyi hastanelik eden olayın nedeni araştırılıyor. İçme suyundan alınan numuneler detaylı test için Ankara'ya gönderildi.
4: Test aleni sonuçlarının açıklanana kadar vatandaşlarımızın içme suyunu geçici bir müddet temkinli ve altını çizerek söylüyorum, kaynatarak kullanılması önemli rica olur.
2: İstanbul Boğazı'nda facianın eşiğinden dönüldü. İtalya'ya giden bir tanker makine arızası nedeniyle Kanlıca açıklarında sürüklendi. Malta Bandıralı Gemi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün aktardığına göre 6000 ton bitkisel yağ yüklüydü. 110 metre uzunluğundaki Ivyan tankeri boğazdan geçerken arızalandı. Sürüklenmeye başladı. Neredeyse karaya çarpmak üzereydi. Mürettebat gemiyi durdurmayı başardı. Arıza nedeniyle gemi Kanlıca'ya demirledi. Boğaz kısa süreli olarak çift yönlü trafiğe kapatıldı. Gemiye iki römorkör ve bir can kurtarma botu sevk edildi. Arızalanan tankerin Küçükçekmece demir sahasında emniyete alınacağı öğrenildi. İstanbul'da kentsel dönüşüm kapsamında bir binada yıkım vardı. Ekipler iş makinesiyle yıkıma başladı. Bu sırada bina aniden çöktü. Çöken 7 katlı bina çevreye zarar verdi.
0: Yıkımı yapılan bina büyük bir gürültüyle çöktü. O sırada çevrede kimsenin olmaması olası can kaybını önledi. İstanbul Küçükçekmece'de ömrünü tamamlayan bitişik binalar için yıkım kararı verildi. İş makineleri kentsel dönüşüm kapsamındaki binada çalışmaya başladı. Bu sırada 7 katlı bina çöktü.
5: Her tarafı aradım. Emniyeti aradım. Dedim ki arkadaşlar bakın burada bir yıkım yapılıyor. Ve bu yıkım normal yıkım kurallarına aykırı yapılıyor.
0: Binadan kopan parçalar sokaktaki diğer binalara, doğalgazla su tesisatına ve aydınlatma direğine zarar verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi geldi. Ekiplerin yaptığı incelemede şans eseri enkaz altında kimsenin kalmadığı belirlendi.
5: Bu arkadaşlar artık neden dolayı bilmiyorum. binanın alt kısmından başlayıp

0: boydan boya torunları yıka yıka gittiler. Yıka yine aşağı doğru çöküyor.
1: İstanbul'da okuldan eve gelen 16 yaşındaki genç kız annesini ölü buldu. Müyesser Kartav'ın ölümü kayıtlara şüpheli olarak geçti. Kadının yaklaşık 5 ay önce mide küçültme ameliyatı olduğu öğrenildi.
2: Okuldan çıktı, eve döndü. Annesini bir türlü uyandıramadı. Sağlık ekibinin gelmesiyle acı gerçek ortaya çıktı. İstanbul Sarıyer'de yaşayan 48 yaşındaki Müyesser Kartav, eşini işe, 16 yaşındaki kızını okula gönderdi. Saat 17.20 sıralarında eve dönen 16 yaşındaki genç kız, annesini yatak odasında hareketsiz halde yatarken buldu. Onu uyandıramayınca sokağa çıkıp yardım istedi. Eve gelen sağlık ekibi, Müyesser Kartav'ın öldüğünü belirledi. 48 yaşındaki kadının yaklaşık 5 ay önce Kağıthane'de özel bir hastanede mide küçültme ameliyatı olduğu belirlendi. Ameliyatın ardından sık sık rahatsızlandığı, ambulansla ve kendi imkanlarıyla tedavi için hastaneye gittiği öğrenildi. Müyesser Kartav'ın ölümü kayıtlara şüpheli olarak geçti. Cenazesi otopsinin ardından toprağa verildi. Kartav'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
1: 16 yaşındaki İranur Aygar'ın öldürülmesiyle ilgili dava istinafta yeniden görülecek. Aile, genç kızı öldüren sanığın ve arkadaşlarının cezasının artırılmasını istiyor.
2: Önce intihar etti dedi, sonra şakalaşırken vurulduğunu söyledi. 16 yaşındaki Hiran Nur'un öldürülmesiyle ilgili davada sanıklara verilen cezaya aile itiraz etti. Dosya istinafa taşındı.
3: İstinaf kendi yargılamak için dosyaya el koydu.
2: Hiran Nur Aygar Mersin'de yaşıyordu. Geçen yıl Ağustos ayında erkek arkadaşı Hüseyin Arda Şark ve iki arkadaşıyla birlikte asker eğlencesine gitti. Ne olduysa içinde oldukları araçta oldu. Tek el silah sesi duyuldu. Başından vurulan genç kız önce ormana bırakıldı. Sonra oradan alınıp hastaneye götürüldü. Doktorların çabası onu yaşatmaya yetmedi. Erkek arkadaşı Hüseyin Arda Şark ilk ifadesinde Hiran Nur'un intihar ettiğini iddia etti. Sonra ifade değiştirdi. Şakalaşırken silahın ateş aldığını ileri sürdü. Hiran Nur'un vurulmasının ardından arkadaşıyla birlikte ormana bıraktığını söyledi. 19 yaşındaki Hüseyin Arda Şark, çocuğa karşı kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Diğer iki sanık ise suç delillerini yok etme suçundan 4 ay hapis cezası alıp tahliye edildi. Cezaları az bulan Aygar ailesinin itirazı üzerine dosya istinaf mahkemesine taşındı. İstinaf davayı duruşmalı olarak görecek.
3: Tetiği çeken Hüseyin Arda Şark dahil üçünün de en ağır cezayı almalarını istiyorum. İki kişi şu anda serbest, elini kolunu sallayarak geziyor. Belki kaçma tehlikeleri de var.
1: İstanbul'da Koşu Yolu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın paniği yaşandı. Hastanenin idari işler binasında başlayan yangından yayılan duman poliklinik katına yayıldı. Tedbir amacıyla bazı hastalar tahliye edildi.
2: Havalandırma boşluğunda başladı, çatıya yayıldı. Duman hastanenin içine dolunca korku dolu anlar yaşandı. İstanbul Kartal'daki Koşu Yolu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin idari işler binasında yangın çıktı. Havalandırma boşluğunda başlayan yangın çatıya sıçradı. Çatıdan yükselen alevleri fark edenler 112'ye ihbarda bulundu. Yoğun duman polikliniklerin giriş katlarına yayıldı. Hastaların güvenliği için tahliye kararı alındı. 40 hasta hemen ek binaya taşındı. İtfaiye yangına müdahale edip alevleri söndürdü. Duman tahliyesinin ardından 40 hasta yeniden odalarına götürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
1: Kocaeli'de bir kişi kuyumcuya sahte çeyrek altınlarla geldi. Altınları satmak istediğini söyledi ancak asıl amacı başkaydı. Tezgahtarı oyaladığı sırada el çabukluğuyla bakın ne yaptı.
2: Sahte altınla kuyumcuyu oyaladı. El çabukluğuyla bilekliği çalıp kaçtı.
3: Evet bak şu ara alacak.
2: Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir kişi kuyumcuya geldi. Hava soğuk değildi ama o başını montunun kapüşonuyla örtmüştü. Yanında getirdiği çeyrek altını satıp

0: kolye almak istediğini söyledi. O altın aslında sahteydi. Çalışanı bu altınla oyaladı ve tezgahtaki altın bilekliği fark ettirmeden avucuna aldı.
1: Piyasada sahte altın bu aralar çoğaldı. Şöyle çoğaldı. Bazı marka firmaların taklitleri sahte olarak yapılıyor. Bunun yanında çeyrek altın ve işte ata altın, tam altın dediğimiz ürünlerde de sahte altın olayları var.
0: Çalışanlar altını kontrol ederken bileklik hırsızı hızla uzaklaştı. Durumu fark eden çalışanlar polise ihbarda bulundu.
1: Şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Çok kısa bir sürede ürünleri teslim aldık. Şahısla alakalı da gerekli işlemleri adli merciler yapıyor.
2: Okul kantinlerinde satış kuralları değişti. Ürünlerin beslenme profili etiketlerde A, B veya C harfleri ve renklerle gösterilecek. Beslenme skoru kriterlerine uymayan ürünler kantinlerden kaldırılacak.
0: Okul kantinlerindeki okul gıdası logosuna 3 harfli alternatif geldi. Artık ürünler beslenme skoru üzerindeki harflerle anında öğrenilebilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı okullarda gıda güvenliğini sağlamak için çalışmalarını hızlandırdı. Resmi gazetede yayınlanan tebliğe göre okul gıdası logosuna alternatif olarak okul kantinlerinde, kafeteryalarda ve büfelerde satılan gıdalara beslenme skoru şartı getirildi. Peki bu skor ne işe yarayacak? Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kriterlere göre her ürünün üzerinde A, B, C şeklinde bir harf yer alacak. Skor hesaplamasında ürünün enerji miktarı, besin öğeleri, diğer bileşenlerin miktarı ve üretim süreçleri dikkate alınacak. Böylece öğrenciler aldıkları gıdanın besin değerini görebilecek. Kritere uymayan ya da ona iptal edilen gıdalar okullarda satılamayacak. Kurallara uymayan işletmeler her ay Milli Eğitim Müdürlüklerine bildirilecek ve haklarında gerekli tedbirler alınacak. Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen okul gıdası ve beslenme skoru kriterleri Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitelerinde yayınlanacak. Beslenme skoru 13 Eylül 2027'den itibaren ürünlerde yer almaya başlayacak.
2: Dünyanın en güzel tren rotaları arasında gösterilen Turistik Doğu Ekspresi'nde yeni sezon için geri sayım başladı. İlk tren 21 Aralık'ta Ankara'dan Kars'a doğru yola çıkacak. Biletler 26 Ekim itibarıyla satışa sunulacak.
0: Büyüleyici bir manzara, 30 saat süren masalsı yolculuk. Turistik Doğu Ekspresi yeniden yola çıkmaya hazırlanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, dünyanın en güzel rotalarından biri olarak gösterilen Turistik Doğu Ekspresi'nde sezonun ilk seferinin başlayacağını duyurdu. Ankara ve Kars yönlerinden haftada 3 gün toplam 70 karşılıklı sefer olacak. Ankara-Kars yönündeki seferler 21 Aralık'ta başlayacak. Trenler pazartesi, çarşamba ve cuma günleri hareket edecek. Son sefer 10 Mart'ta gerçekleşecek. Kars-Ankara yönündeki ilk sefer ise 23 Aralık'ta yapılacak. 12 Mart 2027'ye kadar devam edecek. Tren zamanın su gibi aktığı rota boyunca 5 ayrı noktada duracak. Ankara-Kars yönünde Erzincan ve Erzurum'da, dönüşte ise İliç, Divriği ve Sivas'ta mola verecek. Böylece yolcular Anadolu'nun tarihi şehirlerini yerinde görme fırsatı bulacak. Tren yataklı ve yemekli vagonlardan oluşacak. Her yataklı vagonda 10 kompartıman, her kompartımanda ise 2 yatak bulunacak. Merakla beklenen bilet satışları ise 26 Ekim'de başlayacak. Biletler Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları taşımacılık satış kanallarından, tur paketleri ise yetkili acentelerden temin edilebilecek.
2: Cuma akşamı ABD'nin Florida eyaletini vuran kasırga nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti. ABD'nin güneydoğusunda 800 binden fazla kişinin elektriksiz kaldığı belirtildi.
0: Binlerce kişi elektriksiz kaldı, can kayıpları yaşandı. Isaias kasırgası ABD'nin güneydoğusunu vurdu. Isaias, cuma akşamı ABD'nin Florida eyaletinin kuzeybatı kesimindeki Destin şehrinde kategori 2 seviyesinde bir kasırga olarak karaya ulaşmıştı. Florida valisi Ron DeSantis, şiddetli rüzgarların ağaçların düşmesine, bunun da binalara zarar vermesine ve enkazların etrafa saçılmasına yol açtığını belirtti. Bir kişinin evinin üzerine ağaç devrilmesi sonucu, bir kişinin de jeneratörden çıkan karbon monoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiğini açıkladı. Alabama eyaletinin valisi de iki kişinin ağaç devrilmelerinin

0: nedeniyle yaşamını yitirdiğini aktardı. Yerel yetkililer Isaias kasırgası nedeniyle Georgia eyaleti dahil toplamda 800 binden fazla kişinin elektriksiz kaldığını açıkladı. Meteoroloji uzmanları yer yer 38 santimetreye kadar yağış beklendiğini belirterek hortum, şiddetli rüzgar ve yoğun yağış uyarısı yaptı. Güney ve güneydoğu bölgelerini kapsayan Körfez kıyısında etkili olduktan sonra hız kaybederek Alabama üzerinden geçen Isaias tropikal sonrası fırtınaya dönüşmüştü. ABD'de Ekim 2024'te meydana gelen Milton kasırgasından bu yana yaklaşık 2 yıldır karaya ulaşan kasırga yaşanmamıştı.
1: Ağustos ayında sel felaketiyle sarsılan Nepal'de bir kez daha nehir taştı. Ülkenin kuzeyinde meydana gelen sel çok sayıda evin yıkılmasına yol açtı.
0: Budigandi'deki nehir taştı. Nepal bir kez daha sel felaketiyle sarsıldı. Nepal Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetme Kurumu'nun açıklamasına göre Gorkha bölgesindeki nehirde ani taşkın meydana geldi. Sel nedeniyle bazı yerleşim yerleri suya gömüldü. Çevredeki köy ve kasaba sakinleri güvenli bölgelere tahliye edildi. Ancak bazı kişilerden haber alınamaması üzerine arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesinde 26 Ağustos'ta meydana gelen sel nedeniyle 1450'den fazla insan hayatını kaybetmiş, düzinelerce köprü yıkılmış, yollar hasar görmüştü. Sel öncesi bölgede ilk olarak deprem meydana geldiğini açıklayan ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, daha sonra verilerini güncelleyerek 5,2 büyüklüğündeki sismik hareketin kaynağının buzul çökmesi olduğunu ifade etmişti. Yetkililer, haftalar sonra meydana gelen selin nedenini araştırıyor. Uydu görüntülerinden elde edilen ilk veriler bölgedeki bir heyelana işaret ediyor.
1: Cibuti'den Yemen'e giden ve 305 göçmeni taşıyan tekne battı. En az 139 göçmen hayatını kaybetti. Olaya ilişkin açıklamayı Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü yaptı. Kazanın Cibuti açıklarında meydana gelen en ölümcül kaza olduğu ifade edildi. Kazada hayatını kaybeden 139 kişiden 15'inin çocuk olduğu belirtildi. Uluslararası Göç Örgütü teknede bulunan 116 kişinin kayıp olduğunu da kaydetti. Cibuti'nin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'ne rekor katılım sağlandı. 111 ülkeden 18.642 kişinin katıldığı kongrede 8.000'i aşkın bilimsel bildiri özeti başvurusu yapıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, uzay bir çatışma alanı değil, barış sahası olmaya devam etmeli mesajı verdi.
0: 111 ülkeden 18.642 kişi katıldı. Uzay ve bilim gündeminin kalbi Antalya'da attı. 77. Uluslararası Uzay Kongresi'ne rekor katılım sağlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Uzay Ajansı koordinasyonunda yapılan kongre 5-9 Ekim tarihleri arasında Antalya Nest Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Kongre öncesi 108 ülkeden 8.330 bilimsel bildiri özeti başvurusu yapılırken, bu sayı 77 yıllık organizasyon tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da kongreyi değerlendirdi. Türkiye olarak yeryüzünde barış, uzayda barış diyoruz ifadelerini kullandı.
2: Uzay ajansları, bilim insanları, mühendisler, astronotlar, önde gelen teknoloji şirketleri, girişimler, yatırımcılar, öğrenciler ve genç profesyoneller aynı çatı altında buluştu. Türkiye olarak yeryüzünde barış, uzayda barış diyoruz. Uzayın bir çatışma alanı değil, barış için, refah için, insanlık yararına işbirliklerinin yürütüldüğü bir saha olmaya devam etmesini önemli görüyoruz.
0: Kongrenin son gününde kapılar halka da açıldı. Halk gününde kongreye 11 binden fazla teknoloji tutkunu öğrenci geldi. Kongrenin 2029 yılındaki ev sahibi ise İsviçre'nin Cenevre kenti olacak.
1: Keçiören Belediyesi Erken Destek Engelsiz Gelecek Projesi ile 6 ayda zihinsel yetersizlik ve gelişim bozukluğu olan 350 bireyin hayatına dokundu. Türkiye'de ilk kez uygulanan projenin tanıtım programında ise kürsüye önce özel bireyler çıktı.
3: İhtiyaçlarımı karşılamayı öğrendim. Aile çocuk

0: Kademeli EKPSS'ye çalıştık.
1: Kimi kamu personel seçme sınavına çalıştı, kimi kendi işini tek başına yapmayı öğrendi. 6 ayda zihinsel yetersizlik ve gelişim bozukluğu olan 350 bireyin hayatı değişti.
2: Çok mutluyuz. Düşünün ki 6 ay boyunca 350 aileye ulaşmışız. Toplumun bütün bireylerinde biliyorsunuz özel çocuklarımız var. Önemli olan bu bireylere sahip çıkmak, topluma kazandırmak. Onlar belki bir işarete bakıyor.
1: Ankara Keçiören Belediyesi Aile Çocuk ve Birey Gelişim Birimi Erken Destek Engelsiz Gelecek programını hayata geçirdi. Tanıtım programında kürsüye önce özel gereksinimli bireyler çıktı.
0: Çamaşırlarımı düzenlemeyi, makarna yapmayı, salata yapmayı, ayran yapmayı öğrendim.
1: Meclisin desteğiyle 6 ay önce başlayan ve Türkiye'de ilk kez uygulanan projede amaç bireyleri hayata kazandırmak.
3: 38 yaşındayım. Doğuştan serebeller ataksi hastasıyım. Hep hayalim senarist olmaktı. 4 tane senaryo yazdım.
2: Gerçekten de çok büyük ihtiyaç var. Buna biz kayıtsız kalamayız. Onun için bu çalışmaların bütün belediyelerin yapmasını tavsiye ederiz. Bu noktada da projelerimiz hazır. Bizden de faydalanabilirler diye düşünüyoruz.
1: Programın sonunda projeye katılan ve hayalleri için adım atan özel gereksinimli bireylere plaket verildi.
4: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için özel bir marş hazırladı. Birlikle, dirlikte yaşa Türkiye adı verilen eser sosyal medya hesabından yayımlandı.
5: Yaşa Türkiye, yaşa Türkiye, Cumhuriyet bize sonsuz ışıktır.
6: Cumhuriyet bize sonsuz ışıktır denildi. Terörsüz Türkiye kutlu eşikleri vurgusu yapıldı. Milliyetçi Hareket Partisi tarafından 29 Ekim için hazırlanan özel marşın klibi sosyal medya hesabından yayımlandı.
5: Her türlü engeli aşa Türkiye, zirveye en başa koşa Türkiye.
6: MHP lideri Devlet Bahçeli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla partisine özel bir marş hazırlanması talimatını verdi. Birlikte, dirlikte yaşa Türkiye adını taşıyan eser hazırlandı. Sözlerini Canfer Balçık yazarken bestesini Atilla Yılmaz yaptı. Yılmaz, Cumhuriyet Bayramı için hazırlanan marşı da seslendirdi.
5: Yaşasın Türkiye ve Cumhuriyet, bu millette vardı bu kabiliyet.
6: Video klipte Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı ve savunma sanayindeki önemli atılımlara ilişkin görüntüler de yer aldı. Türkiye.

0: İstanbul'da güneşli bir hafta sonu geçirdik. Balık keyfi yapmak isteyenler de soluğu Karaköy Balıkçılar Çarşısı'nda aldı. Peki tezgahta hangi balık bol? Fiyatlarda durum nasıl? Bakalım.
1: Ne alıyorsunuz?
2: Palamut.
1: Kaç tane aldınız?
2: İki tane. Baksana maşallah. Kaynıyor.
3: Ya haftada bir tüketmeye çalışırız.
4: Bu sene çılgın bir sene. Balık yönden gerçekten özellikle palamut yönden çılgın bir sene.
5: Palamut, hamsi, levrek. Sevilen balıklar tezgahta yerini aldı. Hafta sonu balık keyfi yapmak isteyenler pazarın yolunu tuttu.
6: Alacağız, şimdi eve gideceğiz. Benim tercihim bugün çinekop alacağım.
1: Ne kadar kilo?
6: 800 lira ama normal.
1: Pazar kalabalık, tezgahta ise balıklar bol. Peki İstanbul'da Karaköy Balıkçılar Çarşısı'nda fiyatlar ne durumda?
4: Şu an bakıyorsun palamut balığı 700-800 gram, 900 gram 130 lira. Palamutu da bolluğu inanılmaz.
3: Balık seviyoruz.
1: Neden palamut tercih et?
3: Yağlı balık, büyük, güzel.
2: Alıyorum, dolaba da koyuyorum, şokluyorum.
5: Levrek ve çupranın tanesi 250 liradan satılırken hamsinin kilosu 300 lira.
1: Ne bakacaksın?
3: Artık keyfimize göre bir şeyler bakacağız.
1: Ne var aklında?
3: Daha çok hamsi var benim.
1: Hamsinin kilosu 300 bu hafta, nasıl?
3: Biraz yüksek.
5: Peki önümüzdeki günlerde balık fiyatlarında nasıl bir değişiklik olacak?
4: Yani öbür gün havalar eser, yani deniz alabalı olur, o zaman fiyatlar yükselme olur.
0: Zeytin ve zeytinyağı denince akla gelen ilk kentlerimizden biri Balıkesir. Hiç şüphesiz kentin Edremit ilçesinde bu yıl 3. kez zeytinyağı tadım festivali düzenlendi ve bir rekor denemesi yapıldı. 16 bin kişinin katılımıyla en büyük zeytinyağı tadım rekoru kırıldı.

0: kırıldı. Guinness'e adını yazdıran Edremit artık tescilli bir rekortmen.
1: Edremit'in ismini Dünya Rekorlar Kitabı'na yazdırdık. Dünyaya tanıttık. Edremit artık bir dünya markası.
2: Binlerce kişi Güre sahilinde bir araya geldi. Zeytinyağı tadımı yaptı. Edremit Zeytinyağı Tadım Festivali'nde dünya rekoru kırıldı.
3: Gerekli koşulları bugün burada yerine getirdik. O yüzden sizleri tebrik ediyorum.
2: Balıkesir'de Edremit Zeytinyağı Tadım Festivali'nin bu yıl üçüncüsü düzenlendi. Festival kapsamında bir rekor denemesi de yapıldı. Rekorun adı en büyük zeytinyağı tadım etkinliği.
1: Bugün Edremit için muhteşem bir gün. 16 bin kişiyle yeni bir dünya rekorunun sahibiyiz.
2: Bu alanda son rekor 2009 yılında İspanya'nın Jaén kentinde 12 bin kişiyle kırılmıştı. Böylece Edremit İspanya'yı geride bıraktı.
1: Zeytinyağı tadımında 17 yıl sonra İspanya'nın rekorunu kırdık 16 bin kişiyle. İnanılmaz bir gündü, muhteşem bir gündü. Afiyet olsun.
0: Sosyal medya kullanıcılarının son günlerde sık sık karşısına çıkan bir yere gideceğiz. Şimdi damak zevkine düşkün olanlar Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde buluştu. Gastronomi meraklıları Adana'daydı. Festivalde sadece lezzetli yemekler yoktu. Drone, lazer ve havai fişek gösterileri de yapıldı.
4: Adana'nın gündüzü ayrı güzel, gecesi ayrı güzel. Gündüzü coşkuyla dolu dolu yaşadık. Şu anda da akşamını yaşıyoruz.
2: Gündüzü bol lezzetli geçti. Gecesi ise görsel şölene dönüştü. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde drone ve lazer gösterisi görenleri kendine hayran bıraktı. Adana Valiliği'nin ev sahipliğinde düzenlenen festivalin bu yılki teması acısıyla tatlısıyla 10. yıl onca lezzet.
4: Şu anda tam Seyhan Nehri'nin kıyısındayız. Gökyüzünde 1000 drone'la Adana'daki tüm değerlerimizi gökyüzüne ışıkla yansıttık. Adana'nın lezzetlerinden, Adana'nın yetiştirdiği değerlerden ve Adana'nın açıkçası coğrafyasına, kültürüne dair, tarihine dair güzel bir görsel şov oldu.
2: Gastronomi meraklıları gündüz birbirinden farklı lezzetleri tattı. Gece ise drone, lazer ve havai fişek gösterisi düzenlendi.
5: Başka şehirlerden gelen çok fazla kişi var. Hem Adana halkı için hem genel olarak Türkiye halkı için gayet güzel bir etkinlik. Öncelikle bunu organize edenlerin hepsinden çok çok teşekkür ediyoruz.
4: 10. yıla yakışır bir festival yaşıyoruz. Adana halkı bu festivali sevdi. Adana bu festivale sevdi ve sahip çıkıyor. İnşallah daha büyüterek devam edeceğiz.
0: Haber bülteninde kapanışı haftanın kültür sanat ajandası ile yapalım. Bizden hemen sonra yayınımız Gün Başlıyor'la devam edecek ve Tuğba Sodekoğlu sizlerle olacak. Hoşça kalın, bizden ayrılmayın.
6: Dünyaca ünlü Strauss Filarmoni Türkiye'ye geliyor. Ünlü şef Vinicius Katah yönetimindeki orkestra zarif konser kostümleriyle Viyana'nın eşsiz zerafet ve tutkusunu Ankara ve İstanbul'da sanatseverlerle buluşturuyor. Konser 12 Ekim'de CSO Ada Ankara'da, 13 Ekim'de ise Atatürk Kültür Merkezi'nde dinleyiciyle buluşuyor. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası yeni sezona başladı. Şef Ayon Marin yönetiminde gerçekleşecek Türkiye ve Romanya Dostluk Konseri kapsamında Florin Ilescu'da sahne alacak. Konser 16 Ekim'de Atatürk Kültür Merkezi'nde dinleyiciyle buluşuyor.
7: Ben de seni kendime düşman ilan ediyorum.
6: 18. yüzyılda Viyana'da yaşayan efsane besteciler Wolfgang Amadeus Mozart'la Antonio Salieri'nin çatışmasını ele alan Amadeus veda turnesine devam ediyor. Yönetmenliğini Işıl Kasapoğlu'nun yaptığı oyunun başrollerini Selçuk Yöntem, Tansu Biçer ve Dilan Çiçekdeniz üstleniyor. Tiyatro 16 Ekim'de Kongresyum Ankara'da. Arthur Miller'ın Pulitzer ve Tony ödüllü başyapıtı Satıcının Ölümü tiyatro sahnesine taşınıyor. 1940'ların Amerika'sını güçlü bir duygusal yoğunlukta ele alan oyunun başrollerini Halit Ergenç, Zerrin Tekindor ve Fatih Artman paylaşıyor. Tiyatro 14-15

Türk rock müziğin sevilen ismi Teoman hayranlarıyla buluşuyor. Kariyeri boyunca geniş bir dinleyici kitlesine hitap eden sanatçı, İstanbul'da Sonbahar, Paramparça, Renkli Rüyalar Oteli gibi popüler şarkılarını 15 Ekim'de Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde dinleyiciyle buluşturuyor. Clement Michel'in kaleme aldığı davetli misafir tiyatro sahnesine taşınıyor. Bir ev ve üç kişi arasında geçen oyunun yönetmenliğini İrfan Kangı üstleniyor. Başrollerinde ise Ufuk Özkan, Mehtap Bayri ve Onur Büyüktopçu bulunuyor. Tiyatro 14 Ekim'de Duru Tiyatrosu'nda izleyiciyle buluşuyor. Çok mu dertsiz duruyorum, uzaktan bakınca çok mu... Candan Erçetin Doğu Batı Senfonisi Rengahenk konser serisiyle müzikseverlerle buluşuyor. Balkanlardan Anadolu'ya uzanan ezgilerin seslendirileceği konserde Batı'nın senfonik müziğiyle Doğu'nun geleneksel melodileri buluşacak. Konser 15 Ekim'de Antalya açık hava sahnesinde. ...1914 kuşağı tanıdığımız ressamlar sergisi sanatseverlerle buluşuyor. Küratörlüğünü Profesör Doktor Gül İrepoğlu'nun üstlendiği seçki, İbrahim Çallı, Peyhaman Duran, Namık İsmail, Hikmet Onat ve Nazmi Ziya Güran'ın da aralarında bulunduğu sanatçıların eserlerini bir araya getiriyor. Sergi 12 Temmuz 2027'ye kadar Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nde ziyarete açık.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 25, Bursa parçalı bulutlu 24 derece. Ege bölgesinde İzmir yer yer yağmurlu 25, Muğla parçalı bulutlu 22 derece. Akdeniz'de Antalya yer yer yağmurlu 23, Adana parçalı bulutlu 28 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 27, Giresun parçalı bulutlu 24 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 23, Kayseri parçalı bulutlu 24 derece. Doğu Anadolu'da hava parçalı bulutlu ve güneşli, Erzurum 17, Van 19 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yağmurlu 24, Şanlıurfa parçalı bulutlu 26 derece.
1: Yazar kasa ve POS cihazı birleşti, ödeme belgesiyle fiş tek belgede bütünleşti. Perakende mal ve hizmet satışı yapan işletmelerin yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanması ve banka ya da kredi kartıyla ödeme kabul etmesi artık zorunlu hale geldi. Vatandaşların kartla ödeme taleplerini çeşitli sebeplerle kabul etmeyen mükellefler her bir tespit için ayrı ayrı olmak üzere 20 bin lira özel usulsüzlük cezasıyla karşı karşıya. Mal ve hizmet alımlarınızda kartla ödeme imkanı sunmayan ve sadece nakit ödeme talep eden işletmeleri Gelir İdaresi Başkanlığı'na bildirin, kayıtlı ekonomiyi destekleyin. İhbarlarınız için başkanlığımız ihbar kanallarını kullanabilirsiniz. Vergi geleceğimizdir. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir

0: Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Günaydın. Bugün 12 Ekim Pazartesi, yeni bir haftaya başladık. Saatler 7'ye geliyor. Ben Tuğba Södekoğlu. Gün başlıyor da beraberiz. 3 saat var önümüzde. Memlekette neler oluyor? Dünyada durum ne? Siyasetten ekonomiye, eğitimden sağlığa, teknolojiye, spora kadar. Bugün her şeye bakacağız. Önce şöyle bir gündemi özetleyeyim madde madde. Kabine bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Peki masada neler var? Fonların tasfiyesine yönelik atılacak adımlar öncelikli olacak toplantıda. Ve ekonomideki son gelişmelerle yine terörist Türkiye süreciyle ilgili son gelişmeler de yine kabinenin gündeminde olacak. Ve Husiler dün de Suudi Arabistan'ın havalimanlarına saldırdı. Oradaki tansiyon yükseliyor. 13 kişi hayatını kaybetti, 309 yaralı var. Saldırıya Türkiye'den sert kınama geldi. Trump Husilere karşı savaşabiliriz dedi. Yeni bir operasyonun sinyalini verdi ve yine savaş çanları çalıyor. Detaylarıyla yine gün başlıyor da bu meseleyi de konuşacağız. Ve AK Parti'ye geçen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay günlerce konuşuluyor. Ama o ilk kez konuştu. Tugay, çok düşündüm. Risk aldım, ateşten gömlek giydim, gerçekten kolay bir şey değil ama doğru yaptığıma inanıyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bana güven verdi ifadelerini kullandı ve Tugay'ın ifadelerinin detaylarına da yine gün başlıyor da bakacağız. Türkiye dün ne yazık ki katliam gibi bir kazayla güne başladı. Manisa'da tur otobüsüyle tır çarpıştı ve 11 kişi hayatını kaybetti. Nasıl oldu bu kaza? Ayrıntılarına bakacağız ve tekrar rahmet dileyelim hayatını kaybedenlere, yaralılara da acil şifa. Havanın notlarına bakacağız, saat saat yol durumuna bakacağız, sporu konuşacağız. Dolu dolu bir 3 saat bizi bekliyor. O zaman müsaadenizle gün başlıyor. Yemen'deki Husiler Suudi Arabistan'ı hedef almayı sürdürüyor. Oradaki tansiyon yükseldi dedik. Neler oldu? Başkent Riyad'daki havalimanına düzenlenen saldırılarda 13 kişi hayatını kaybetti. 309 da yaralı var. ABD Başkanı Donald Trump da saldırıyı değerlendirdi. Husilere yönelik askeri operasyon için sinyal verdi. İzleyelim.
1: Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki havalimanı vuruldu. Suudi Arabistan saldırıdan Husileri sorumlu tuttu, olayı savaş suçu olarak tanımladı. ABD Başkanı Donald Trump'tan da Husilere karşı harekete geçebilecekleri mesajı geldi. Husilerle Suudi Arabistan arasındaki saldırılar tırmanmaya devam ediyor. Başkent Riyad'daki Kral Halit Havaalanı'na yapılan saldırı büyük hasara neden oldu. Suudi Arabistan'a son 10 yılda yapılan en büyük saldırı olarak nitelenen olayda balistik füzelerin kullanıldığı belirtildi. Hayatını kaybedenler ve yaralananlar arasında ABD, Ürdün, Suriye, Mısır ve Sudan vatandaşlarının olduğu bildirildi. Saldırının ardından havaalanından yapılan uçuşlar durduruldu. Husiler ise havayolu şirketlerine, çalışanlara ve yolculara Suudi Arabistan'daki havaalanlarını kullanmamaları yönündeki uyarıları yinelediklerini açıkladı. Suudi Arabistan, havalimanının 4 numaralı terminaline bir mühimmatın isabet ettiğini ve yangın çıktığını da duyurdu. Ayrıca havalimanı yakınlarında bir füzenin engellendiğini açıkladı. Saldırıyı başta ABD olmak üzere birçok ülke kınadı. Saldırıyı korkunç olarak niteleyen ABD Başkanı Donald Trump, Husilere karşı harekete geçebileceklerini söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da saldırıyı kınadı. Olayın masum insanların hayatını hiçe saydığını belirtti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, sivillere yapılan saldırıların uluslararası hukuku ihlal ettiğini söyledi. Katar, Mısır, Ürdün, Bahreyn ve Filistin'de eylemlerin bölge güvenliğini ve istikrarını tehdit eden ciddi bir ihlal olduğunu vurguladı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'ten de saldırıları kınayan bir açıklama geldi. Yemen'de bu yaz şiddetlenen çatışmalar nedeniyle Suudi Arabistan sık sık Husi saldırılarının hedefi oluyor. Kral Halit Havalimanı'na 6-8 Ekim arasında yapılan Husi saldırılarında da 4 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.
0: Suudi Arabistan'da sivilleri ve havalimanlarını hedef alan saldırılara Ankara'dan

0: Tepki dolu açıklamalar geldi. Bakalım detaylara. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nın Husiler tarafından bir kere daha hedef alınmasını en güçlü şekilde kınıyoruz denildi. Sivil altyapıyı ve masum sivilleri kasten hedef alan bu saldırılar uluslararası hukuku ve uluslararası insancıl hukuk ilkelerini açık biçimde ihlal etmektedir açıklaması yapıldı. Yine Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan desteğinin de altı çizildi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de saldırıları kınayanlar arasındaydı. Çelik, masum sivilleri ve altyapıyı hedef alan bu terör eylemleri bölgesel barışla istikrara doğrudan bir suikasttır açıklamasında bulundu. İletişim Başkanı Burhanettin Duran ise sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Can kayıplarına ve yaralanmalara yol açan saldırıları şiddetle lanetliyorum dedi. Bölgeyi yeni çatışmalara ve kaosa sürüklemeye yönelik bu tür saldırılar karşısında uluslararası topluma çağrıda bulundu. Ortak ve kararlı bir tutum sergilenmesinin bölgesel barışın korunması açısından büyük önem taşıdığına işaret etti. Suudi Arabistan'la İran Dışişleri Bakanları Riyad'daki havaalanı saldırıları sonrasında bir görüşme yaptı. Peki ne konuşuldu o görüşmede? Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Görüşmede bölgede artan gerilim ve gerginliği düşürme çabaları ele alındı. Arakçı görüşme sonrası sosyal medyadan paylaşım yaptı. Suudi Arabistan ve Yemen arasında diyaloğun sağlanması konusunda yardım etmeye hazır olduklarını açıkladı. Ve Rusya ile Ukrayna arasında enerji ateşkesi sağlandı açıklamasına rağmen saldırılar durmadı. Bu açıklamayı Trump yapmıştı. Trump duyurmuştu. Karşılıklı saldırılarda hayatını kaybedenler oldu. Ve işte o saldırılardan biri, patlama anı. ABD Başkanı Trump'ın Rusya ve Ukrayna'ya ateşkesi bozmayın çağrısı saldırıları durdurmaya yetmedi. Rus ve Ukrayna'dan ölüm haberleri geldi iki taraftan da. Rus ordusu Ukrayna'nın başkenti Kiev ve ikinci büyük kenti Harkov'da enerji santraliyle bir mahalleyi vurdu. Gece saatlerinde gerçekleştirilen saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı. Çok sayıda ev ve otomobilde yine zarar gördü. Ukrayna'da Rusya'nın Belgrad bölgesini İHA'larla vurdu ve orada da bir kişi hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün Beştepe'de toplanacak. Toplantıda tasfiyesine karar verilen fonlarla ilgili ayrıntılar masaya yatırılacak. Yine terörsüz Türkiye sürecindeki son durumda konuşulacak. ABD-İran savaşı ve ekonomideki gelişmeler de yine kabine toplantısında ele alınacak.
1: Tasfiyesine karar verilen fonlarla ilgili ayrıntılar masaya yatırılacak. Terörsüz Türkiye süreci ele alınacak. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantının ana gündem başlığı fon soruşturması. Tasfiye edilen fonlarda yatırımları olanlara ara ödeme yapılacak. Yatırımcılara ödeme ve söz konusu fonların tasfiyesine ilişkin düzenlemeleri de içeren 9 maddelik kanun teklifi de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Kabine toplantısında sürece dair ayrıntılar ve 4. toplantısını yapan fon kurulunun yansımaları ele alınacak. Terörsüz Türkiye süreci de kabinenin gündeminde olacak. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu süreci yürütecek alt komisyonların görev ve yetki alanları belirledi. Bir yandan da gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki izleme komisyonunda. Örgütün silahları bırakma takviminde gelinen aşama güvenlik kurumlarından gelen veriler ışığında kabine toplantısında masaya yatırılacak. İran'la ABD arasında devam eden temas trafiği de Ankara'nın yakın takibinde. Gazze'deki gelişmeler, Rusya-Ukrayna savaşı da toplantının dış gündem başlıkları arasında yer alacak. Ekonomideki son durum da kabinenin gündeminde. Hafta içerisinde yıllık enflasyon %29,73 olarak açıklanmış, düşüş ivmesi ve fiyat istikrarına dikkat çekilmişti. Orta vadeli program çerçevesinde atılacak adımlara işaret edilecek. Önümüzdeki günlerde mecliste görüşmelerinin başlayacağı Merkezi Yönetim Bütçe Maratonu'nun çerçevesi de ele alınacak.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kocaeli'de düzenlenen Türk Dünyası Gençlik Buluşması programına video mesaj gönderdi. Bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların fersah fersah ötesindedir dedi. 29-30 Ekim'de Ankara'da düzenlenecek 13. Türk Devletleri Teşkilatı zirvesini işaret

0: etti.
1: Bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların fersah fersah ötesindedir. Bizim yol arkadaşlığımız köklü bir tarihin, zengin bir kültürün ve çok güçlü bir gönül bağının üzerine inşa edilmiştir.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de düzenlenen Türk Dünyası Gençlik Buluşması programına video mesaj gönderdi. Türk devletleri arasındaki ilişkiye dikkat çekti.
1: Müjdesini bizzat verdiğim bu etkinliğin Kocaeli'nde tertiplenmiş olmasından memnuniyet duyuyorum. Anadolu'nun evlatları ile Türk dünyasının farklı bölgelerindeki siz genç kardeşlerimin bir araya gelmesini bu bakımdan çok önemli görüyorum.
2: Erdoğan, Ankara'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı zirvesine de vurgu yaptı.
1: Enerjilerini ortak bir ideal etrafında, müreffeh bir gelecek doğrultusunda birleştiren siz gençlere en güçlü destekleri sunmaya devam edeceğiz. Türkiye olarak dilde, fikirde, işte birlik mefkuremizi inşallah bu ay sonunda Ankara'da düzenleyeceğimiz 13. Türk Devletleri Teşkilatı zirvesiyle bir adım daha öteye taşımayı hedefliyoruz.
0: Evet, bugün haftanın ilk günü. Güzellikle, sağlıkla gelsin, iyi haberler verelim hep. Şimdi de gazetelere bakalım. Bakalım manşetlerde neler var, hangi haber öne çıkmış, ilk sayfalarda yerini bulmuş. Hürriyet gazetesiyle başlıyoruz. Manşetinde o acı kaza var ne yazık ki. Bomboş yolda 11 can gitti diyor başlığında. Hakikaten çok üzücü bir kaza. 11 kişi can verdi o kazada. Bakalım detaylarına. Akhisar'da tur otobüsünün sürücüsü ölümcül bir hata yaptı. Otoyolda geri gitmeye başladı. Tır sürücüsü görüşün açık olduğu 3 şeritle bomboş otoyolda otobüsü fark etmedi ve arkadan çarptı. 11 kişi hayatını kaybetti. Bir tur otobüsünden bahsediyoruz. İçinde Kaplıca'ya gidenler varmış. Denizli'deki Kaplıcalara götüreceği yolcularla erken saatlerde Bursa'dan yola çıktı. Akhisar'a kadar sorunsuz geldi ama bölgede vahim bir hata yaptı. Otobüs sürücüsü Metin Yavuz, gişeleri kaçıran Yavuz geri gitmeye başladı. Ancak arkadan gelen tırın sürücüsü Hasan Karakaya otobüsü görmedi. Ve tam da saat 11.11'de meydana gelmiş kaza. Ve o korkunç kazada 11 kişi hayatını kaybetti. 27 kişi de yaralandı. Bir yaralının da durumu ağır. İki sürücü ve otobüsün sahibi ikinci şoför gözaltına alındı. Şoförler tedavi sonrası karakola götürüldü diyor haberin detaylarında. Tekrar rahmet diliyoruz hayatını kaybedenlere. Yaralılara da acil şifa. Alt tarafa bakalım, kabine gündemi fon tasfiyesi başlığını görüyoruz. Bugün kabine toplanıyor Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında. Ana gündem maddesi tasfiyesine karar verilen fonlar olacak. Yol haritası ne olacak, bu meseleyle ilgili ilerleyen dakikalarda haberimiz var, paylaşacağız. Yanda hemen sağda ilginç bir başlık var. İnsanlık 2100'de yok mu olacak? Tıp dergisi The Lancet'ta yayımlanan yeni araştırma insanlığa ömür biçti. Böyle giderse 2100'e kadar yok olabiliriz diyor dergi. Nükleer savaş ve yapay zeka tehlikesi var. 35 uzmanın raporuna göre yok oluşu getirecek iki büyük risk nükleer savaş ve yapay zekanın kötü amaçlarla kullanımı. Çok konuşuluyor günlerdir yapay zekanın bu kontrolsüz gelişimi. ABD ve Çin buna dur demiyor. Bir yandan şirketler arasında da görüş ayrılığı var. Tabii bununla birlikte iklim krizi, hava kirliliği, salgın hastalıklar, ruhsal sorunlar ve çocuklarda yetersiz beslenme ve obezite gibi 15 tehdit daha varmış. Ve yan tarafta yine önemli bir haber. Erken teşhiste %99 başarı. Meme Cerrahi Derneği üyesi operatör doktor Seda Bozkurt Kırım'ın meme kanseri farkındalık ayında dikkat çeken uyarıları var. Türkiye'de her 8 kadından biri meme kanserine yakalanma riski taşıyor. Ancak erken teşhiste başarı oranı %99. Muayenenizi atlamayın. 40 ila 69 yaş arasındaysanız 2 yılda bir mamografi çektirin, gebeliği ertelemeyin, bebeklerinizi emzirin, hormon ilaçlarına dikkat diye uyarıyor uzmanlar. Önemli.

Çiftçinin yüzü bizimle gülecek başlığı var altta. Bursa'nın Çağrışan Mahallesi'nde üzüm üreticileriyle bir araya gelen Özgür Özer size and olsun ki yüzünüzü güldüreceğiz dedi diyor detaylarda. Ve kozmetikte önce bindirim sonra indirim başlığını görüyoruz solda hemen. Ticaret Bakanı

Durum pek de öyle değil. Detaylarına bakarız ilerleyen dakikalarda. Yine önemli bir haber. Kiraya veren de kiracı da dertli. Depozito soruları. Ev sahibiyle kiracı arasında kira artışı, raiç bedel, depozito ve evin teslimi sırasında yaşanan sorunlarda sorular hiç bitmiyor. Ev sahibi ev eskidi depozitoyu vermiyorum diyebilir mi? İstediği zaman depozitoyu kesebilir mi? Kira tespit davası ne zaman açılır gibi sorular hiçbir zaman gündemden düşmüyor. Kiracılarla ev sahipleri arasındaki anlaşmazlıklarda bir de bu pencere var. Önemli. Bakalım son olarak şu sol köşedeki habere. Suudi Arabistan'a Husilerden tehdit. Bu da tansiyonun yükseldiği, gerilimin yükseldiği bölge olduğu için günün önemli haberlerinden biri. Riyad'daki uluslararası havalimanına düzenledikleri saldırıyla 13 kişinin ölümüne neden olan Husiler, Suudi Arabistan'ı tehdit etti. Husiler, Mekke ve Medine havalimanları hariç Suudi Arabistan'ın tüm havalimanları ve hava sahası hedefimizdir dedi diyor haberde ki daha önce biliyorsunuz kutsal topraklara yönelen bir İHA bölgedeki tansiyonu tırmandırmıştı. Husilerin bu son açıklaması acaba önümüzdeki günlerde nelere yol açacak? Neler göreceğiz bölgede? Takip edeceğiz. Şimdi akşam gazetesine geçelim. Şöyle bir ilk sayfasına göz atalım. Truva atı uyarısı. Bu günün önemli haberlerinden biri. Pek çok gazetede var. Ne demek istiyor başlıkta? Hemen şöyle detaylara bakalım. Elektrikli araçlara yönelik veri toplama uyarıları TUSAŞ Genel Müdürü Profesör Mahmut Faruk Akşit'in açıklamalarıyla yeniden gündeme geldi. Akşit, Aselsan, Roketsan, Havelsan ve TEI kampüslerine yabancı elektrikli araç alınmadığını belirtti ve yapay zekalı savaş simülasyonunda arabalar füze oluyor. Bu araçlar harita çıkarıyor, kontrol de bizde değil dedi. Hakikaten geçtiğimiz günlerde de teknoloji dünyasını sarsan bir haberdi bu. Elektrikli araçlardaki bu risk, bu tehlike. Batılı düşünce kuruluşlarının analizlerinde veri toplayan elektrikli araçların tek tek veya toplu eylemlerde kullanılabileceği vurgulandı. Çin'de test araçların hassas bölgelere girişini aynı nedenle kısıtladı diyor haberin detaylarında. Konuşmaları da kaydedebilir, şarjda ağlara da erişebilir. Hakikaten büyük risk söz konusu. Erdoğan bana güven verdi başlığını görüyoruz sağ tarafta. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti'ye katılmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinin etkili olduğunu ve kişiliğinden etkilendiğini söyledi diyor haberin detaylarında. Altta hemen esnaf da mutlu, vatandaş da başlığı var. Edirne esnafı Çerkezköy Kapıkule yüksek hızlı trenle kentte yoğunluğun artmasını beklediklerini söyledi. Çerkezköy'den Edirne'ye yüksek hızlı trenle gezmeye gelen vatandaşlar da trenin konforlu ve rahat olduğunu dile getirdi diyor haberde. Ve enerji krizinde yoksulluk tehdidi. Birleşmiş Milletler Kalkınma Fonu 11 Ekim tarihli raporunda savaşların başlamasından bu yana 130 ülkede benzin fiyatlarının ortalama %26 arttığına dikkat çekti. Yine raporda enerji fiyatlarındaki artışın tüketiciye yansıması halinde 130 milyon kişinin daha yoksulluk sınırı altına düşebileceği uyarısı yapıldı. Hakikaten bir küresel kriz söz konusu. Solda küçük bir başlık var, bakalım. Hakaret etti yine alkışlandı başlığını görüyoruz. ABD Başkanı Trump son mitinginde destekçilerine dönerek en aptalca sözlerimi bile alkışlıyorsunuz dedi. Yine alkış aldı diyor detaylarda. Trump'ın tabii ilgi çeken konuşmaları, açıklamaları hep gündemde. Önünde de bir Kasım ayında ara seçim var. O yüzden hız kesmiyor mitinglerine. Üst tarafa doğru şöyle bir bakalım. Sahte istifaya yargı freni başlığını görüyoruz. Bir özel güvenlikçi başka işte çalışmak istediğine ilişkin yazıyı imzaladı, ardından kovuldu. Yargı sahte istifayı reddetti. Yani işveren tazminat vermemek için bu yola başvurursa yakayı ele verebiliyor. Pastırma sıcağı bitti başlığını görüyoruz. Bakacağız. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel ilerleyen dakikalarda bizimle olacak. Bakalım yeni haftada bizi nasıl hava bekliyor, nasıl bir hava? Hava soğuyacak mı? Yağış var mı? Hepsini soracağız. Rekorluk tadım başlığına bakalım son olarak. Edremit'teki zeytinyağı tadım etkinliği 16.002 kişinin katılımıyla Guinness'e girdi ve önceki rekor 12.909'la

İspanya'ya aitmiş o kadar kişiyle ve o rekoru İspanya'nın elinden almışız. Dedikten sonra geçelim Sabah gazetesine. Bakalım manşette ne var? 2,5 milyon haneye 1,5 trilyon lira destek. Sabah Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı vatandaşlık maaşının ayrıntılarına ulaştı. Gelir tamamlayıcı aile destek sistemiyle 2,5 milyon haneye 1,5 trilyon lira yardım yapılacak diyor detaylarda. Bakacağız ilerleyen dakikalarda kriterler ne, yardım kime, nasıl yapılacak, hepsini aktaracağız. Türk Dünyası Birliği'nin sınırı yok. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları. Gençlere video mesajla seslendi. Bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların fersah fersah ötesindedir dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan o konuşmasında. Devam edelim. Husilere karşı dünya birleşti başlığını görüyoruz hatta. Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına dünyadan tepkiler büyüyor. Birleşmiş Milletler, ABD, Arap ve Avrupa ülkeleri Husileri kınadı. Türkiye'de saldırılara sert tepki gösterdi diyor detaylarda. Zaten Mekke İttifakı'nın Riyad'daki son toplantısında ana gündem maddesi Husilerin saldırılarıydı ve Pakistan'da Türkiye'de acil askeri destek kararı aldı, ortak açıklama yayınladı. Biliyorsunuz oradaki durum önemli. İlerleyen dönemde bakacağız neler yaşanacak. Tayland'da iş adamına Çinli çete tuzağı. Hemen sağ üst köşede bir haber. Tayland'ın Pattaya kentinde yaşayan iş adamı Kutay Aslan'ın evi 5 Çinlinin silahlı baskınına hedef oldu. Çete üyeleri ölüm tehdidiyle Aslan'dan 824 bin dolarlık kripto para, 210 bin Tayland bahtı ve 5 Rolex kol saatiyle 4 cep telefonu gasp etti diyor detayda. Bakın o çete üyeleri kimlikleri belirlenmiş, soygundan 6 saat sonra da ülkeyi terk etmişler. 54,3 milyon liralık gasp. Soyguncular Aslanlı temizlikçisini kelepçeledi diye de bir detay var haberde. Ve alt tarafa bakalım, sağda küçük ama ilginç bir başlık var. Cacığı pahalı satan restorana 135 bin lira ceza. Ankara'daki bir restoranda 4 kase cacığa 1000 lira ödeyen müşteri CİMER'e başvurdu. Girişteki menüyle QR kodla erişilen menüsü arasında 34 üründe fiyat farkı tespit edilen restorana 135.082 lira para cezası kesildi diyor detayda. 4 kase cacığa 1000 lira. Yani bir kase cacık 250 lira ediyor. Artık hangi kira masrafı, hangi fatura, hangi çalışan masrafı bir kase cacığı 250 lira yapar? Tabii bazı masraflar fiyatlara yansıyor ama bu da sonuçta cacık. Hakikaten ilginç bir haber. Yazında biliyorsunuz o lüks beachlerdeki lahmacun fiyatları konuşuluyor. Bu kez de Ankara'da cacık. Devam edelim. Alt tarafa bakalım. Fon vurgununda 16 günde 400 milyar lira buharlaştı. 401 milyar lira buharlaştı hatta diyor. Pardon, düzeltiyorum. 400 milyar değil. Tera ve pusula fonlarında meydana gelen çöküşün hemen öncesinde 401 milyarlık devasa çıkış gerçekleştiği tespit edildi. Fon vurgunu soruşturması derinleşiyor. Yapılan incelemelerde 1-16 Eylül günleri arasında 440 kişinin toplam 401 milyarlık şüpheli fon satışı yaptığı ortaya çıktı. Savcılık bu kişilerin fon krizinden hemen önce haberli çıkış yapıp yapmadığını araştırıyor diyor. 19 kişilik bir liste vardı buna dair. Kim o isimler henüz bilinmiyor. Takip ediyoruz fon soruşturmasını. Her geçen gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Soruşturma derinleşiyor. Şimdi Milliyet Gazetesi'ne de bakalım. Sırada Milliyet Gazetesi var. Yürüyen tehlike başlığıyla yine elektrikli araçlardaki o tehlikeye tehlikeyi vurgulayan haberi manşetine taşımış. Türk Savunma Sanayi'nin önemli şirketleri gelişmiş o elektrikli araçlardaki tehlikeye yönelik tehdidin altını çizdi. Az önce de okumuştuk. Gelişmiş sensörler, yapay zeka, kameralar ve radar sistemlerine sahip elektrikli yabancı araçları yerleşkelerin içine almamaya başladı diyor yine detaylarda. Sağ tarafa bakalım. Buradan büyük deprem çıkmaz başlığını görüyoruz. Yalova açıklarında önceki gece 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Deprem uzmanları...

depremin Adalar Fayı ile ilgisi olmadığını belirtti. Bunun yerel bir gerginlik boşalması niteliği taşıdığını, büyük bir kırılma yaratmayacağını ve endişe yaratmayacağını dile getirdi. Endişe edilecek bir durum bulunmadığını belirtti. Dün 18.14'te yine Yalova merkezli 2,9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi diyor detaylarda. Deprem gerçeği tabii hayatımızda hep daha geçtiğimiz günlerde Maltepe'de korkunç bir çökme meydana gelmişti. Daha deprem olmadan bir binada canlar yitip gitti. O yüzden bu gerçeği hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Alttaki başlığa bakalım. Bu da ilginç. Çocuklarınıza bu şarkıları dinletmeyin başlığıyla paylaşılmış. Son zamanlarda okul saldırılarının nedenleri araştırılırken ABD'li pop grubu Foster the People'ın Pumped Up Kicks şarkısının okul çağındaki çocuklar üzerindeki etkisi dikkat çekti. Robert isimli sorunlu bir gencin okul saldırısı planını ve cinayet düşüncelerini anlatan şarkının sosyal medyada 1,2 milyar kişi tarafından izlendiği belirtildi. Düşünebiliyor musunuz? Sosyal medya aracılığıyla ne kadar kolay bir ulaşılabilirlik ve üstelik kontrolsüz bir şekilde bunu çocuklar da izliyor. Gençler zaten hep sosyal medyada sürekli etkileniyor bu tarz durumlardan, paylaşımlardan. Ki mesajlaşma gruplarında neler döndüğünü defalarca konuştuk. O yüzden çok çok önemli, ebeveynlerin çok daha dikkatli olması gerekiyor. Rusya Ukrayna'dan enerji ateşkesi Trump duyurdu ama o ateşkes, az önce de haberini paylaşmıştık, maalesef saldırıları, karşılıklı saldırıları durdurmaya yetmedi. Trump açıklamıştı bu ateşkesi sosyal medya hesabından. Rusya Ukrayna arasında devam eden savaşla ilgili son gelişmeyi aktardı Trump. Derhal geçerli olmak üzere Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta enerji ateşkesi ilan edilmiştir dedi. Ama saldırılar geldi ne yazık ki bölgeden. Tabii Trump'a göre küresel anlamda artan bu akaryakıt fiyatlarında, yükselen akaryakıt fiyatlarında Rusya-Ukrayna savaşının etkisi büyük. ABD-İran savaşının etkisi Trump'a göre o kadar büyük değil ama şüphesiz oradaki durumda Hürmüz-Kör düğümünde etkisi tartışmasız çok. Devam edelim. Yeryüzünde barış, uzayda barış başlığını görüyoruz. Antalya'da gerçekleşen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'ne 111 ülkeden 7604'ü delege olmak üzere 18642 kişi katıldı. Teknoloji Bakanı Kacır, Türkiye olarak yeryüzünde barış, uzayda barış diyoruz. Uzayın bir çatışma alanı değil, elde edilen kazanımların tüm insanlığın faydasına sunulduğu bir saha olmaya devam etmesini önemli görüyoruz dedi. Biliyorsunuz son dönemde ABD başta olmak üzere uzayda silah ve asker bulundurduğunu duyurmuştu. Bu haber çok ses getirmişti. Bakalım üst tarafa, zayıflama iğneleriyle 100 yaşını geçeceğiz tırnak içinde bir başlık atılmış. Kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Timur Timur Kaynak zayıflama iğnelerini tıp tarihinin en önemli ilaçları olarak nitelendirdi. Ve ömürler bu iğnelerle uzayacak. İnsülin direncini kırıp doygunluğu artırarak vücuttaki şeker metabolizmasını düzenleyecek, damarlarımız gençleşecek, ilaçlarımızı bırakacağız, yüzlü yaşları geçeceğiz gibi ifadeler kullanılmış. Önemli tartışılıyordu ancak şu an çoğu uzman bu iğnelerin insan sağlığını tehdit etmediğini savunuyor. Ancak tabii ki doktor kontrolünde kullanılması çok çok çok önemli. Diyelim sporun gündemi var. Sol tarafta kısa kısa iki başlık, onlara da hızlıca bakalım. Açık ara en iyisi Arda Güler, Real Madrid'in Villarreal'i tek golle mağlup ettiği karşılaşmaya yine damgasını vurmuş. İspanya basını tarafından bir kez daha takımının en iyisi gösterilmiş. Ve altta da 4-4'lük Kartal başlığı var. Beşiktaş milli aranın ardından Kocaeli Spor'u devirip evinde oynadı. Dördüncü maçtan da galibiyetle ayrıldı diyor. Detayları konuşacağız. Bugün gün başlıyor da sporu konuşmaya devam edeceğiz. Habertürk Spor Spikeri Serengül Dayıoğlu da bizlerle olacak ilerleyen dakikalarda dedikten sonra Milliyet Gazetesi'ni de tamamladık. Geçelim Karar Gazetesi'ne. Gizlisi saklısı kalmadı artık başlığı. La manşete çıkmış. Karar Gazetesi kamuda işe alımlarda kayırma alenileşti diyor. Bakalım detaylarına. Gündemde öne çıkardığı manşetlerden biri bu olmuş Karar Gazetesi'nin. Kamu personeli alımlarına kayırmacılık gölgesi düşüren ve binlerce kişinin hakkının yendiğine ilişkin mülakat tartışmaları sürerken Ankara 2 no

Baro Başkanı'nın torpil itirafı infial yarattı. Kayırmacılığa mülakat kılıfı bile aramaya gerek görmeyen hukukçu başkan, bakanlık bize ayrıcalık tanıdı. 70 avukatın hakim ve savcı olmasına aracılık ettik dedi diyor haberin detaylarında. Hemen sağ üstte kim bu 19 kişi başlığı var. Adalet Bakanı Gürlek fon vurgununda 214 ismin 187 milyar lira haksız kazanç sağladığını açıklamıştı. 141 kişiyle 73 şirketin varlıkları donduruldu. Fatma Betüsayan Kaya ve Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütçürup gibi birkaç isim dışında haksız kazanç sağlayanların tam listesi açıklanmadı diyor. Detaylarda kim bu 19 kişi sorusuyla bu habere ilk sayfasında yer vermiş Karar Gazetesi. Yine İstanbul depremi, yine farklı görüş. Bu deprem konusunda farklı görüşler var. Profesör Osman Bektaş, 99 İzmit depremi sonrasında artış sarsıntılarla karşılaştığımızda kendisi küçük ama anlamı büyük bir deprem diyor. Profesör Şener Üşümez sorsa bölgede en fazla 5 büyüklüğünde sarsıntı görülebilir. 99'da ana fay hattı kırılıp stresini boşalttığı için tali kollarla bu tarz küçük stres boşalımları son derece doğal diyor. Yine uzmanlardan farklı görüşler var. Ve İslam ülkelerinde soykırım sessizliği başlığını görüyoruz. Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının 3. yılı dolayısıyla Amerika'da New York, Chicago, Los Angeles başta olmak üzere Berlin, Brüksel, Meksika, Lüksemburg, Peru ve İstanbul'da protesto gösterileri düzenlendi. Küresel eylem günü kapsamında düzenlenen miting ve yürüyüşte göstericiler Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarının sona erdirilmesini ve Filistinlilerin haklarının korunmasını talep etti. Türkiye'de İstanbul, Nevşehir ve Adıyaman'da az katılımlı da olsa soykırımcıya lanet yürüyüşü düzenlendi. Ama Müslüman ülkelerde İsrail protesto eylemleri düzenlenmemesi dikkat çekti diyor. Yine Karar Gazetesi'nin ilk sayfasına taşıdığı bu haberde gerçekten o acı kanlı soykırımın 3. yılındayız ve bu durumu sadece bir gün değil her gün dile getirmemiz gerekiyor. Çünkü bölgede çok büyük bir dram yaşanıyor. Çocuklar, kadınlar, yaşlılar çok zor durumda. Hep söylüyoruz önümüz kış ve orada başlarını sokacak düzgün bir çadır bile kalmadı. Ve Türkiye Gazetesi'ne bakalım. Şimdi de manşetinde Türk dünyasına sınır çizilemez başlığını görüyoruz. Erdoğan Türk dünyasında gençlere video mesaj yolladı etkinlikte ve yine önemli mesajlar verdi. Bakalım detaylarına hızlıca. Türk dünyasının gençlerine kardeşliğimiz haritaların çizdiği sınırların fersah fersah ötesinde dedi diyor yine detaylarda. Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşat Zorlu da buluşmaya katıldı. Yine bu da detaylar arasında. Elektrikli otomobil, füze gibi yine Aselsan, Roketsan, Havelsan gibi yabancı marka elektrikli araçların savunma kampüslerine girişini yasakladı. Önemli yerli savunma sanayi şirketleri. Önemli bu haber günün öne çıkan haberlerinden biri. Üst tarafa şöyle bir göz gezdirelim. Z kuşağı sanatı satın alıyor. Bu da ilginç bir haber. İlerleyen dakikalarda daha detaylı bakarız ama özetle gençler sanat alımında 347 bin dolar ortalamayla köklü koleksiyonerleri geçti. Resim öne çıktı. Dijital sanata ise ilgi azaldı diyor haberin detaylarında. 81 ile nefes evleri sağdaki bir başlık. Engellilere özel hizmet. Dün Aile Bakanı Göktaş Ankara'da merkezin açılışına katıldı ve yakında 81 ile yayılacak dedi nefes evleri için. Aileler ameliyat veya seyahat gibi durumlarda çocuklarını yılda 30 güne kadar bu merkezlere emanet edebilecek diye bilgilerde detaylarında yer alıyor. Alt tarafa bakalım. İlgi çeken bir haber, bir başlık daha. Köpeğin maliyeti yüksek. Evcil hayvanların masrafı mama, aşı ve bakımla bitmiyor. Almanya, Hollanda, İsviçre ve Avusturya köpekler için vergi dağılıyor. Alman belediyeleri köpek vergisi olarak 430 milyon avro topluyor. Mainz'da hayvan sahipleri 186 avro ödüyor. Tehlikeli ırklarda rakam 1660 avroya kadar çıkıyor diyor haberin detaylarında.
Altta hemen Doğu Ekspresi kış için hazır başlığını görüyoruz. Yataklı ve yemekli vagonlardan oluşan turistik Doğu Ekspresi kış sezonunu 21 Aralık'ta açacak.

0: Karakars hattında 70 sefer yapılacak. Biletler de 26 Ekim'den itibaren satışta olacak. Erkenden tükeniyor biletler. Tabii turistlerin de ilgisi yoğun. Zeytinbolluğu maliyete takılmasın. Bu yıl rekolte yükseklenmişti. Ağaçlarda zeytin bol ama bir de tabii toplama maliyeti var. İşte o yüksek. Zeytin toplayan işçilerin yemiyesi geçen yıl 900 liraydı ama bu sene 1500 liraya çıktı. Ve yağ fiyatlarındaki düşüş de yine hasadın bir kısmının bahçede kalma riskini de getirdi diyor detaylarda. Bakalım önümüzdeki günlerde ne olacak fiyatlar. Ve son olarak şu sol köşedeki başlığa bakalım. Putin 2 ay ateşkes ilan etsin, seçim yapalım. Zelenski'den Trump'a bu çağrı geldi. ABD Başkanı'nın rafineri saldırıları sebebiyle sert şekilde eleştirdiği Zelenski, Trump'a ateşkes çağrısı yapıp Ukrayna liderini kendi belirler, Rusya'yı durdurun, 60 gün silahlar susarsa biz de seçime gideriz ifadelerini kullanmış Zelenski. Bakalım bölgedeki tansiyon yüksek. Geçtiğimiz dakikalarda paylaşmıştık haberini. Bu enerji ateşkesine rağmen karşılıklı saldırılar geldi. O saldırılarda hayatını kaybedenler oldu. Ve gazetelere şöyle bir göz gezdirdik. Baktık manşetlerde neler var. İlk sayfalarda hangi haberler öne çıkmış. Şimdi de 16 milyonluk şehir mega kentin şöyle bir yol trafik durumuna bakalım. Bakalım bugün pazartesi, yeni haftaya nasıl başladı İstanbullular? Görünen o ki trafik yine yoğun. %56'yı gösteriyor trafik yoğunluğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin haritasında. Köprüler sıkıntılı oluyor. Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişler yine yoğun. Şöyle bir hızlıca bakalım Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte. Küçükyalı, Bostancı, Uzunçayır, Çamlıca, Altunizade, Kilit, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün üzerinde de kısmen trafik var Anadolu'dan Avrupa yakasına geçişte. Ve bakalım Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne, orası da güzergah epey bordo görünüyor. Ataşehir Çakmak Köprüsü, TEM Ümraniye, Elmalı Kavacık Fatih Sultan Mehmet Köprüsü epey yoğun. Avrasya Tüneli'nde de yoğunluk var. Yine Göztepe, Uzunçayır ve tünelin kendisi epey yoğun. Avrupa'dan Anadolu yakasına geçişlerde Çağlayan'da biraz yoğunluk var. Hürriyet Tepesi yoğun, Mecidiyeköy yoğun akıcı diyebiliriz. Ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne de giderken yine Hastal katılımı epey yoğun. Bunu belirtelim. Ana arterlere şöyle bir bakalım. E5'te durum ne? Her zaman gibi Beylikdüzü Küçükçekmece Avcılar hattı yoğun. Hatta orada bu sabah Küçükçekmece Hacı Şerif yolunda bir ders çalışması var. O da bölgedeki trafiği yoğunlaştırıyor. O bildirim yapılmış. Ufak tefek kazalar olabiliyor. Yol çalışmaları olabiliyor. Bu da trafiği arttırıyor. Yine TEM'e katılan Bağcılar, Esenyurt mevkilerinde TEM'e katılım yolları epey yoğun bugün de. Dikkat etmekte fayda var. Yeni haftaya güvenli başlayalım. Aman diyelim, bir anlık ihmal bazen çok üzücü sonuçlara neden olabiliyor. Yol durumuna da şöyle bir göz gezdirdik. İlerleyen saatlerde yine bakacağız diyelim ve gün başlıyor, kaldığı yerden devam etsin. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay biliyorsunuz AK Parti'ye katıldı ve bu kararın ardından çok konuşuldu. İlk kez Cemil Tugay bu kararın perde arkasını anlattı. İlk teklifin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'dan geldiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bana güven verdi dedi.
1: Ateşten gömlek giydim ama İzmir için doğru yaptığıma inanıyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine güven verdiğini söyledi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti'ye katılma sürecini anlattı.
2: Çok düşündüm, risk aldım. Ateşten gömlek giydim. Gerçekten kolay bir şey değil ama doğru yaptığıma inanıyorum. Benim için en büyük kazanç güçlü bir cumhurbaşkanının desteğini hissetmek oldu. Ben yıllardır siyasetteyim. Herhangi bir lideri bir başkası aşağıda konuşma yaparken genel başkanın ya da cumhurbaşkanımızın onun yanında durduğunu görmedim. Konuşmam sırasında cumhurbaşkanımız orada beni dinledi. Konuşmanın bitmesini bekledi, yalnız bırakmadı beni.
1: Yeni Asır gazetesine konuşan Tugay, ilk geçiş teklifini Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan aldığını söyledi.
2: Bakan Kurum, keşke sen AK Parti'ye gelsen de daha uyumlu çalışsak dedi. Bağımsız olarak da bunu yapamaz mıyız dedim. O da, öyle de olur. Ama siyasetin doğası gereği AK Parti ile olursan daha da başarılı işler yaparsın dedi. Ve kafamda böyle bir...

0: bir parantez açtı. Açıkçası o andan sonra düşünmeye başladım.
1: AK Parti'ye geçme kararından önce Beştepe'de yaptığı görüşmeyi anlatan Tugay, "Tahmin ettiğim, tanıdığım Erdoğan'dan çok daha başka bir insan gördüm. Ben karşımda çok dolu, saygın, üstelik babacan, doğal bir yaklaşım içerisinde olan bir insan gördüm. O gün açıkçası ben kendisinden olumlu anlamda çok etkilendim," dedi.
2: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel fon soruşturmasında isimlerin sızdırıldığı iddiasına ilişkin kendi içlerindeki parti çekişmesinden sızdırılıyor dedi. Ve partisinden belediye başkanlarının başka partilere geçişiyle ilgili eleştirilere de yanıt verdi.
1: Fon soruşturmasında isimlerin sızdırıldığı iddiasına ilişkin konuştu. Kendi içlerindeki parti çekişmesinden sızdırılıyor dedi.
3: AK Parti'den önemli isimler var. Bu isimlerin doğrulatılması önemli. Bilerek yanlış isimlerin servis edilmesi söz konusu. Biz doğrulattığımızı açıklıyoruz. İktidarın sorumluluğu bütün listeyi açıklamak. Bu işin içinde Adalet Bakanlığı bürokrasisinin de üst düzeyde var olduğuna yönelik iddialar bu konudaki kaygıları artırıyor. Biri kendi içlerindeki parti çekişmesinden, ikincisi dikkati başka yere çekmek için. Başkası tartışılsın, biz tartışılmayalım diye.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet Gazetesi'ne değerlendirmelerde bulundu. Partisinden belediye başkanlarının başka partilere geçişiyle ilgili eleştirilere de yanıt verdi.
3: Öz eleştiri yapacak mısınız? Bunu ben kendime değil, tarihe haksızlık sayıyorum. Geçmişte hiç belediye başkanı transferi olmamış. Aday belirlerken karakter analizi, korku stres testi diye bir yöntem yok. Şimdi bunu niye öngörmedin? Kim öngördü de ben görmedim. Biz belediye başkanlarını belirlerken önce şehirlere heyetler yolladık. Sonra bu heyetler aday adaylarına baktı, ciddi adayları belli sayılara indirdi. Sonra anketle kazanacak adaylara baktık. Bu adaylara kim bizi desteklemiş, kim desteklememiş diye bakmadık.
2: Ve umutlarımızı yeşerten bir haber okuyalım şimdi Posta Gazetesi'nden. Tıpkı bu ağaçlar gibi bizim de içimizi yeşertti, umutlarımızı yeşertti. Turgut Şef'in Ormanı başlığıyla paylaşılmış. Kars'ın Selim ilçesinde 1971 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları yol bakım şefi olarak Benli Ahmet İstasyonu'nun çevresini ağaçlandıran Turgut Ertop'un hikayesi iklim zirvesi COP31'e örnek oldu. Belgesel çekimi için 55 yıl sonra istasyonu ziyaret eden Ertop diktiği fidanların ormana dönüştüğünü görünce gözyaşlarını tutamadı diyor detaylarda. Bakın fotoğrafı da var bölgenin. Hakikaten insanı duygulandıran bir haber. 55 yıl sonra düşünsenize fidanlarını, 55 yıl önce diktiği fidanların gür ormanlar olduğunu görmüş Turgut Şef. Ve 1974 yılında Benli Ahmet istasyonundan ayrılmış. Aradan yarım asır geçti. Fidanlar çorak arazinin ortasında ormana dönüştü. Bir belgesel çekimi için bir kez daha Benli Ahmet istasyonunun yolunu tutan Turgut Şef gördüğü manzara karşısında duygulandı diyor. Daha 28 yaşındaymış o fidanları diktiğinde. Bakın aradan 50 yılı geçti, işte manzara. Güzel bir haber. Haftanın ilk gününde bu haberi okuyalım, sizlerle paylaşalım dedik. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gün başlıyor. Şimdi bir video izleyeceğiz, yine görüntü. Boğaz yine facianın eşiğinden döndü. Geçtiğimiz hafta hatırlayacaksınız, mermerci ailesinin yalısına bir vapur çarpmıştı. Şimdi de bakın bir İtalya'ya giden, özür dilerim düzeltiyorum, bir tanker makine arızası nedeniyle Kanlıca açıklarında sürüklendi. O anları izleyeceğiz şimdi. Bakın Boğaz'da neler yaşandı.

Evet, Malta bandıralı bir tanker gemi İtalya'ya gidiyordu. İşte böyle korku dolu, endişe verici anlar yaşandı çünkü sürüklenmeye başladı. Bakın insanlar da yanı başında cep telefonlarıyla kayda girmiş. 6000 ton bitkisel yağ yüklüydü. 110 metre uzunluğundaki bu tanker boğazdan geçer.

0: Derken arızalandı, sürüklenmeye başladı. Neredeyse karaya çarpmak üzereydi ki mürettebat ne yaptı? Etti, gemiyi durdurmaya başardı. Arıza nedeniyle gemi Kanlıca'ya demirledi. Sonra iki romorkör ve bir can kurtarma botunun yardımıyla Küçükçekmece demir sahasında emniyete alındı. Boğaz'da tabii kısa süreliğine kapatılmıştı trafiğe ama sonra hemen açıldı. O Boğaz'ın eşsiz görüntüsüne böyle korku dolu anlar eşlik etti bir süre. Ne yazık ki ama neyse ki kimseye zarar gelmeden kontrol altına alınmış mürettebatı da tebrikler edelim. Kolay değil o krizi yönetmek. Diyelim ve devam edelim. Bir gazete haberimiz var. Vatandaşa maaş müjdesi başlığıyla Takvim gazetesinden okuyacağız. Vatandaşlık maaşının detayları netleşiyor. Hazırlanan tasarıya göre geliri 23.552 liranın altındaysa maaş verilecek. Destek ödemesi net asgari ücretin 1/3'ü yani 9.358 liraya aşmayacak. İl il yardım kriterleri de belirlenecek diyor. Tabii pek çok soru var bu konuyla ilgili. Kriter ne olacak? Kriter şu: gelirin, toplam gelirin 23.552 liranın altında olması. İşte konut, çocuk yardımı, gıda kalemlerinde yapılacak. Metropollerde kira, soğuk illerde enerji, kırsalda gıda desteği verilecek. Önce pilot illerde 2027 yılında Türkiye'nin tamamında başlayacak. Yardım sınırı asgari ücretin %15'i ile 35'i arasında değişecek diyor ve gelir artışı görülen vatandaşlar sistemden çıkarılacak. Başvuruyu da E-Devlet ve Sosyal Dayanışma Vakıfları üzerinden yapabilecek vatandaşlar bu maaş için, vatandaşlık maaşı için. Pek çok soru var cevap aranan ve o soruların cevapları da netleşmeye başladı. Biz de Takvim Gazetesi'nden paylaştık bu haberi. Dedikten sonra bir Tokat'a dönelim. Tokat'ta o kadar çok kişi hastanelik oldu ki 9 Ekim'den bu yana. Acil servisler doldu taştı. Şikayetler hep aynı. Mide bulantısı, kusma, karın ağrısı. Sayıları 2900'ü geçmiş acilin yolunu tutanların. Okullarda bir günlüğüne dezenfeksiyon nedeniyle tatil edilmiş. Bakalım bir detayları.
1: Hastanelerin acil servisleri aynı şikayetlerle doldu taştı. Tokat'ta 2900'den fazla kişi hastanelik oldu.
2: Bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetiyle devam eden süreçte de ishaller oluşuyor.
1: Tokat kent merkezinde 9 Ekim'de önce çok sayıda çocuk rahatsızlandı. Çok geçmeden bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetiyle yetişkinler de hastaneye başvurmaya başladı. Başvuru sayısı 2914'e ulaştı. Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'yla Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Doktor İhsan Can Bolat vakaların artması üzerine açıklama yaptı.
3: İçme suyularında yapılan gözlemsel kontrollerde herhangi bir koku ve renk değişimine rastlanmamıştır. En son 05 Ekim 2026 tarihinde yapılan test sonuçlarında ise herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır.
1: Yüzlerce kişiyi hastanelik eden olayın nedeni araştırılıyor. İçme suyundan alınan numuneler detaylı test için Ankara'ya gönderildi.
3: Test analiz sonuçlarının açıklanana kadar vatandaşlarımızın içme suyunu geçici bir müddet temkinli ve altını çizerek söylüyorum, kaynatarak kullanılması önemli rica olur.
0: Dünya yeni yoksulluk dalgasının eşiğinde. Bakın, Birleşmiş Milletler'in raporu epey dikkat çekici. Dünya yeni yoksulluk dalgasının eşiğinde başlığı Akşam Gazetesi paylaşmış. Savaşların tetiklediği enerji zamları gıda fiyatlarını ve hayat pahalılığını arttırıyor. Birleşmiş Milletler fiyat artışlarının tüketiciye tamamen yansıması halinde 130 milyon kişinin daha yoksulluk sınırının altına düşebileceği uyarısında bulundu diyor haberde. Epey dikkat çekici, en ağır etkiler kapıda. Yine bu ankete göre 26 ülke ofisinin tamamı krizin en ağır etkilerinin henüz görülmediği fikrinde birleşti. Ve ofislerin 25'i krizle mücadele önceliğini koruyacağını veya daha önemli hale geleceğini belirtiyor. Ayrıca 10 ülke ofisi güçlü bir El Niño olayının yaratabileceği ek risklere de hazırlanıyor. Böyle bir gelişme tarımsal üretimi ve gıda arzını olumsuz etkileyerek fiyatlar üzerinde yeni baskı oluşturabilir. Tabii sadece savaşlar değil, en çok savaşlar özellikle küresel anlamda akaryakıt fiyatları aldı başına gitti. Avrupa'da, Rusya'da, dünyanın dört bir yanında kriz var.

0: enerji krizi var, maliyetler arttı. Tabii bu da zincirleme olarak aklınıza gelebilecek her şeye yansıyor. Çünkü her şeyin nakliyesi var. O yüzden fiyatlara ekleniyor. Dünyada bu kadar can sıkıcı gelişme varken biz dedik ki dünyada iyi şeyler hiç mi olmuyor? Bu soruyu sorduk. Oluyor. Zaman zaman da olsa. Şimdi Türkiye'den birkaç başlık paylaşacağız. Dünyadan ve Türkiye'den iyi şeyler de oluyor diye zaman zaman böyle haberler paylaşıyoruz sizinle. Bu kez Türkiye'ye çevirdik rotayı. Caretta carettalar denizde buluştu. Antalya'daki 4 sahilden bu yıl yaklaşık 200 bin caretta caretta yavrusu denize ulaştı. Önemli, doğayı ne kadar korursak, sahiplenirsek o da bize o kadar iyi davranıyor biliyorsunuz. Evimiz gibi korumalıyız. Devam edelim. Kürşat'ın yüzü gülsün diye Kastamonu'nun Devrekhane ilçesindeki köy yolu yürüme güçlüğü çeken 4 yaşındaki Kürşat için asfaltlandı. Bakın yüzündeki gülümseme bize kalırsa dünyaya bedel. Aslında ne kadar küçük bir şey değil mi? Bir yol asfalt dökülmüş ama ne kadar büyük mutluluklara yol açabiliyor bazen o küçücük adımlar. Devam edelim. Başka iyi şeyler de olmuş. Farkındalık için podyuma çıktılar. Geçtiğimiz hafta biz de paylaşmıştık. Cerebral Palsy'li. Dünya Cerebral Palsy günüydü. Dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak için yeşil kurdelelerden takmıştık biz de. Cerebral Palsy'li gençler birbirinden şık kıyafetlerle moda defilesinde podyuma çıktı diyoruz. Bu başlığımızın altında da bakın işte böyle şık bir şekilde giyinip podyumda bir araya gelmişler. Hepsinin yüzleri gülüyor. Bu da önemli farkındalık oluşturmak açısından. Çünkü birbirimize her anlamda destek olmalıyız. Ve Gödet Barajı'nın yeni misafirleri. Karaman'daki Gödet Barajı pelikanlara ev sahipliği yapıyormuş şu günlerde. Bu göç yolculuğu sırasında baraj gölünde mola veriyor pelikanlar ve tabii görsel bir şölen sunuyorlar aynı zamanda o bölgede. Diyoruz ya iyi şeyler de oluyor. Belki sayıları az dünya geneline baktığımızda diğer haberlere nazaran ama unutmamak lazım. Bu haberlere de yer verelim istiyoruz. Gün başlıyor da sık sık diye tamamladıktan sonra bu bölümü de bir gazete haberi daha okuyalım. Bakın bu da çok dikkat çekici bir haber. Milyarlık boşanma adresi Londra. Londra o kadar çok boşanma davasına ev sahipliği yapmış ki son dönemde. Milyarder çiftler özellikle Londra'nın yolunu tutuyormuş. 100 milyonlarca sterlinlik boşanma anlaşmaları için Londra'ya gidiyorlar diyor haberde. Uzmanlara göre İngiliz hukukunun evlilikte edinilen varlıkları eşit paylaşma yaklaşımı ve gizlenen servetleri ortaya çıkarması Londra'yı boşanmanın başkentine dönüştürdü diyor haberde. İlginç bir haber. Birçok çiftin anlaşmalı boşanmasına ev sahipliği yapmış. Bakın 554 milyon sterlinlik, 453 milyon sterlinlik davalardan bahsediliyor. Yine 400 milyondan aşağı neredeyse boşanma davası yok. Hepsi çok ses getiren ünlü milyarder çiftlerin boşanma davaları. Onları örneklerle alt alta dizmiş Milliyet gazetesi de bu haberinde. Ve Doğu Ekspresi'ne bakalım. Gazetede de vardı. Bir köşede paylaşmıştım. Dünyanın en güzel tren rotaları arasında gösteriliyor biliyorsunuz. Turistik Doğu Ekspresi. Ve yeni sezon içinde geri sayım başladı. İlk tren 21 Aralık'ta Ankara'dan Kars'a doğru yola çıkacak. Biletler de 26 Ekim itibarıyla satışa sunulacak. Bu haberi bir izleyelim detaylıca. Sonra kısacık bir aramız var ama döndüğümüzde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Daha 2 saatimiz var gün başlıyor oradan. Havanın notlarına bakacağız, yol durumuna bakacağız. Gazete haberleri eksik olmayacak. Bekliyoruz.
1: Büyüleyici bir manzara, 30 saat süren masalsı yolculuk. Turistik Doğu Ekspresi yeniden yola çıkmaya hazırlanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, dünyanın en güzel rotalarından biri olarak gösterilen Turistik Doğu Ekspresi'nde sezonun ilk seferinin başlayacağını duyurdu. Ankara ve Kars yönlerinden haftada 3 gün toplam 70 karşılıklı sefer olacak. Ankara-Kars yönündeki seferler 21 Aralık'ta başlayacak. Trenler pazartesi, çarşamba ve cuma günleri hareket edecek. Son sefer 10 Mart'ta gerçekleşecek. Kars-Ankara yönündeki ilk sefer ise 23 Aralık'ta yapılacak. 12 Mart 2027'ye kadar devam edecek. Tren zamanın su gibi aktığı rota boyunca 5 ayrı noktada duracak. Ankara-Kars yönünde Erzincan ve Erzurum'da, dönüşte ise İliç, Divriği ve Sivas.

Fas'ta mola verecek. Böylece yolcular Anadolu'nun tarihi şehirlerini yerinde görme fırsatı bulacak. Tren yataklı ve yemekli vagonlardan oluşacak. Her yataklı vagonda 10 kompartıman, her kompartımanda ise 2 yatak bulunacak. Merakla beklenen bilet satışları ise 26 Ekim'de başlayacak. Biletler Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları taşımacılık satış kanallarından, tur paketleri ise yetkili acentelerden temin edilebilecek.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 25, Bursa parçalı bulutlu 24 derece. Ege bölgesinde İzmir yer yer yağmurlu 25, Muğla parçalı bulutlu 22 derece. Akdeniz'de Antalya yer yer yağmurlu 23, Adana parçalı bulutlu 28 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 27, Giresun parçalı bulutlu 24 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 23, Kayseri parçalı bulutlu 24 derece. Doğu Anadolu'da hava parçalı bulutlu ve güneşli, Erzurum 17, Van 19 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yağmurlu 24, Şanlıurfa parçalı bulutlu 26 derece.

Günaydın tekrar, Habertürk'tesiniz. Gün başlığı oradayız. Bugün 12 Ekim Pazartesi, yeni bir haftaya başladık. Sağlıkla gelsin bu hafta, iyi haberler verelim istiyoruz hep. Ama bakacağız gündemde ne var ne yok, memlekette durum ne, hepsini paylaşacağız. Başlayalım diyeceğim. Önce bir Orta Doğu'ya dönelim. Yemen'deki Husiler Suudi Arabistan'a hedef almayı sürdürüyor. Başkent Riyad'daki havalimanına düzenlendi saldırılar bu kez ve 13 kişi hayatını kaybetti. 309 kişi de yaralandı. ABD Başkanı Donald Trump da saldırıyı değerlendirdi ve Husilere yönelik bir askeri

0: bir operasyonun sinyalini verdi. İzleyelim detayları.
1: Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki havalimanı vuruldu. Suudi Arabistan saldırıdan Husileri sorumlu tuttu, olayı savaş suçu olarak tanımladı. ABD Başkanı Donald Trump'tan da Husilere karşı harekete geçebilecekleri mesajı geldi. Husilerle Suudi Arabistan arasındaki saldırılar tırmanmaya devam ediyor. Başkent Riyad'daki Kral Halit Havaalanı'na yapılan saldırı büyük hasara neden oldu. Suudi Arabistan'a son 10 yılda yapılan en büyük saldırı olarak nitelenen olayda balistik füzelerin kullanıldığı belirtildi. Hayatını kaybedenler ve yaralananlar arasında ABD, Ürdün, Suriye, Mısır ve Sudan vatandaşlarının olduğu bildirildi. Saldırının ardından havaalanından yapılan uçuşlar durduruldu. Husiler ise havayolu şirketlerine, çalışanlara ve yolculara Suudi Arabistan'daki havaalanlarını kullanmamaları yönündeki uyarıları yinelediklerini açıkladı. Suudi Arabistan, havalimanının 4 numaralı terminaline bir mühimmatın isabet ettiğini ve yangın çıktığını da duyurdu. Ayrıca havalimanı yakınlarında bir füzenin engellendiğini açıkladı. Saldırıyı başta ABD olmak üzere birçok ülke kınadı. Saldırıyı korkunç olarak niteleyen ABD Başkanı Donald Trump, Husilere karşı harekete geçebileceklerini söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da saldırıyı kınadı. Olayın masum insanların hayatını hiçe saydığını belirtti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, sivillere yapılan saldırıların uluslararası hukuku ihlal ettiğini söyledi. Katar, Mısır, Ürdün, Bahreyn ve Filistin'de eylemlerin bölge güvenliğini ve istikrarını tehdit eden ciddi bir ihlal olduğunu vurguladı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'ten de saldırıları kınayan bir açıklama geldi. Yemen'de bu yaz şiddetlenen çatışmalar nedeniyle Suudi Arabistan sık sık Husi saldırılarının hedefi oluyor. Kral Halit Havalimanı'na 6-8 Ekim arasında yapılan Husi saldırılarında da 4 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.
0: Husilerin bu saldırısına tabii tepkiler gecikmedi. Başta Türkiye olmak üzere Reddit grubu devletlerden geldi tepkiler. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan'dan oluşan grup ortak bir açıklama yayımladı. Bakalım o açıklamanın detaylarına. Açıklamada Husi milisler tarafından Suudi Arabistan Krallığı'na karşı gerçekleştirilen mevcut düşmanca saldırıları en güçlü şekilde kınıyoruz ifadeleri kullanıldı. Saldırının Suudi Arabistan'ın egemenliğine yönelik açık bir ihlal olduğu vurgulandı. Hiçbir gerekçenin saldırıları haklı çıkarmayacağının altı çizildi ve yine saldırıların sonuçlarından Husi milislerinin sorumlu tutulduğu belirtildi. Bu saldırıların derhal ve koşulsuz olarak durdurulmasını talep ediyoruz açıklaması yapıldı. Ve bakalım bir gazete haberi var Hürriyet gazetesinde. Mekke ve Medine hariç her yer hedef. Husilerin açıklaması bu. Bölgede tansiyon yüksek. Bir de üstüne Husilerden bu açıklama geldi. Hatırlayacaksınız daha önce kutsal toprakları hedef aldığı iddia edilen bir İHA gerilimi tırmandırmıştı. Bu kez de açıklama yine Husilerden tansiyonu yükseltecek cinsten. Mekke ve Medine hariç her yer hedef diyor. Yemen'deki iç savaş Suudi Arabistan'a sıçradı. Riyad'daki havalimanına önceki gün düzenlenen ve 13 kişinin hayatını kaybettiği o kanlı füze saldırısının ardından Husi kanadı Mekke ve Medine hariç tüm Suudi hava sahasını hedef ilan etti. Suudi Arabistan'da bir haftada 5 havalimanının hedef alındığı 10 saldırıda 19 kişi yaşamını yitirdi. Yüzlerce de yaralı var. O yüzden önemli güvenlik tedbirleri arttırıldı bir yandan. Bir yandan da çölün Davos'u iptal edilmedi alt başlığı var. Dünya Petrol Kongresi ve çölün Davos'u olarak bilinen gelecek yatırım girişimi organizatörleri programları aynen sürdüreceğini duyurdu. Bu da önemli. Önemli toplantılara da ev sahipliği yapıyor bir yandan bölge. Ama Husilerin saldırıları da sivilleri hedef alıyor. O yüzden tepkiler de ard arda geldi. Bakalım takip edeceğiz bölgede yaşanan her türlü gelişmeyi. Devam edelim. ABD Başkanı Trump, Rusya ile Ukrayna arasında enerji ateşkesine varıldığını duyurdu. Önemliydi bu duyuru. Trump'ın açıklaması Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi hedef alması.

0: Trump'ın ardından geldi. Ve enerji krizinden Zelenski'yi sorumlu tutan Trump, Ukrayna'nın yeni bir başkan seçmesinin zamanı geldiğini söylemişti. İzleyelim detayları haberimizde.
1: ABD Başkanı Trump, Rusya ile Ukrayna arasında enerji ateşkesi imzalandığını söyledi. Ateşkesi bozmayın dedi. Trump, Truth Social'dan yaptığı açıklamada derhal geçerli olmak üzere Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta enerji ateşkesi ilan edilmiştir. Her iki tarafta anlaştı, bunu bozmayın ifadelerini kullandı. Trump'ın açıklaması Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi hedef almasının ardından geldi. ABD Başkanı Trump, Zelenski'nin Rusya savaşını birçok kez bitirme fırsatı olduğunu ancak bunu yapmadığını söylemişti. Trump açıklamasında Ukrayna'nın yeni bir başkan seçmesinin zamanının geldiğini savunmuştu.
2: You've lost 30% of your country and you've had over a million people killed. Between the two of them, over 2 million people killed. That's a war that should have never started. And I think it's time for Ukraine to get a new president.
1: Trump'ın çağrısına yanıt veren Zelenski, Putin'in 60 günlük ateşkesi kabul etmesi halinde seçimlerin düzenleneceğini söyledi. Lütfen Putin'e söyleyin, bize 2 ay verin, 60 gün ateşkes, seçimleri düzenleyeceğiz dedi. Axios'un haberine göre Zelenski, Trump'ın enerji ateşkesi açıklamasına ise bu benim için yeni bir bilgi yanıtını verdi. Rusya'nın kabul etmesi halinde ülkesinin enerji ateşkesini kabul edeceğini belirtti. Trump'la Zelenski arasındaki tartışma Cuma günü başlamıştı. Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüştüğünü açıklayan Trump, Moskova'nın küresel piyasaya dizel tedarik edeceğini duyurmuş, Ukrayna lideri karara savaşa yapılan yatırım sözleriyle tepki göstermişti. Washington'la Moskova arasında yapılan anlaşmayla Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı son saldırıları ilişkilendiren Zelenski, Rusya dizel ihracatı kısıtlamalarının kaldırılmasına sivil binalarımızı bombalayarak teşekkür etti demişti.
0: ABD Başkanı Trump ateşkesi duyurdu ama karşılıklı saldırılar durmadı ve hayatını kaybedenler oldu o saldırılarda. Bir bakalım, bir patlama anına ait görüntü var, çok çarpıcı, izleyelim. İşte böyle saldırı gerçekleşti. ABD Başkanı Trump'ın Rusya ve Ukrayna'ya ateşkesi bozmayın çağrısı saldırıları durdurmaya yetmedi. Rusya ve Ukrayna'da ölüm haberleri geldi maalesef. Ve Rus ordusu Ukrayna'nın başkenti Kiev ve ikinci büyük kenti Harkov'da enerji santraliyle bir mahalleyi vurdu. Gece saatlerinde gerçekleşti bu saldırı ve 3 kişi hayatını kaybetti. 20 kişi de yaralandı. İşte korkunç büyük bir patlama yaşandı o saldırıda. Çok sayıda ev ve otomobilde zarar gördü. Ukrayna'da yine Rusya'nın Belgorod bölgesini İHA'larla vurdu. Orada da bir kişi hayatını kaybetti. Tabii bir yandan da ABD, İran, İsrail savaşı devam ediyor. Bakın Türk Gün Gazetesi'nden okuyalım bu haberi. İsrail'i bekleyen bir seçim var 27 Ekim'de, artık sayılı gün kaldı. Kanlı ortaklardan kirli plan başlığıyla paylaşılmış. İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçimlere günler kala Başbakan Netanyahu ile ABD Başkanı Trump arasında İran'a saldırılar konusunda yoğun görüşmeler yapılıyor. Netanyahu, kaybetmesi kesin olan seçimleri erteleyebilmek için Trump'ı yoğun saldırı için ikna etmeye çalışıyor diyor haberde. Önce sen başla ben gelirim. Bu da konuşulmuştu. İsrail'in tek başına İran'a saldırı ihtimali, ancak Trump'ın daha sonra bundan vazgeçtiği de söylendi. Netanyahu'dan İran'a karşı önce kendisinin bağımsız bir saldırı düzenlemesini istediği iddia edildi. Bakalım önümüzdeki günlerde neler yaşanacak Netanyahu için. Anket sonuçları da pek iyi gitmiyor. Bakalım seçimde neler olacak, izleyeceğiz, göreceğiz. Ve İsrail Savunma Bakanı Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadeleri tepki çekti. Açıklama siyasiler tarafından kınandı. Kim neler söyledi bakalım. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala. Tüm dünya, ülkemizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın küresel düzeyde barış ve istikrara katkısını da bilmektedir. Netanyahu ve kabinesinin katliamcı siyasetinde, açıklamasını yaptı. Ala, Anlaşılan o ki Türkiye'nin bölgesinde barışı önceleyen sonuç alıcı diplomatik gücünün her geçen gün artması Netanyahu ve kabinesini rahatsız etmiştir dedi. Bir açıklamada yine AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik, Katz'ın Erdoğan'ı ve ülkemize hedef alan hadsiz açıklamaları İsrail yönetiminin içine düştüğü derin siyasi çaresizliğin ve tükenmişliğin açık bir göstergesidir ifadelerini kullandı. Türkiye'yi hedef alan asılsız ithamların Gazze'deki soykırımı gizlemeye yetmeyeceğinin de altını çizdi. Ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da bir açıklama yaptı sosyal medya hesabından. Katz'ın barış müzakerelerinde yer alan isimlere açıkça ölümle tehdit etmesi, İsrail yönetiminin uluslararası hukuku hiçe sayan anlayışının yeni bir tezahürüdür dedi bu açıklamada. Bu sorumsuz yaklaşım uluslararası kamuoyunu açıkça yok saymaktır ifadelerini kullandı. Gazze'de ilan edilen ateşkesin birinci yıl dönümünde dünya genelinde binlerce kişi sokağa çıktı. 60 ülkede düzenlenen Filistinlilere destek eylemlerinde İsrail'in soykırımını durdurma çağrıları yapıldı.
1: Gazze'de ateşkesin yıl dönümü olan 10 Ekim'de binlerce kişi sokaklara çıktı. İngiltere'den ABD'ye, Şili'den Meksika'ya birçok ülkede yapılan Filistin yanlısı gösterilerde İsrail'in soykırımı protesto edildi. İngiltere'nin başkenti Londra'daki Filistin yanlısı gösterilere yaklaşık 40 bin kişi katıldı.
3: Gelmemezlik edemezdik. Gazze'de yaşananları izleyip de buraya gelmemek ve sesimizi yükseltmemek olmazdı. Hepimiz konuşmalıyız, konuşmak zorundayız. Eğer konuşmazsak sıra bize gelir.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin birçok kentinde de Filistin'e destek veren eylemler yapıldı. Başkent Washington'daki gösterilerin adresi Kongre binasının önü oldu. Filistin bayrakları taşıyan göstericiler Netanyahu lahiye, soykırımı durdurun yazılı dövizler taşıdı. New York, Los Angeles ve Chicago gibi kentlerde de binlerce Amerikalı Filistin'e destek için sokaklardaydı. Avrupa'nın birçok kenti de Filistin eylemlerine sahne oldu. İtalya'daki gösterilerin adresi Milano ve Napoli kentleriydi. Almanya'nın başkenti Berlin'deki eylemlerde polis geniş güvenlik önlemleri aldı. Yunanistan'ın başkenti Atina'daki göstericiler İsrail Büyükelçiliği'ne yürüdü. Hükümetin İsrail'e verdiği desteği de protesto etti. Orta ve Güney Amerika'da da binlerce kişi Filistin için sokağa çıktı. Meksika'nın başkenti Mexico City ve Şili'nin başkenti Santiago'daki göstericiler Filistin bayrakları taşıdı. Özgür Filistin sloganlarıyla soykırımı durdurma çağrısı yaptı. Organizatörler gösterilerin dünya genelinde 60 ülkede 200 kentte yapıldığını açıkladı. Geçtiğimiz yıl ilan edilen ateşkesin ardından İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılarda yaklaşık 1500 Filistinli hayatını kaybetti. 5000'den fazla Filistinli de yaralandı.
0: Ve mega kent İstanbul'un yol durumuyla devam edelim. Trafiğin durumuna bir bakalım. Geçtiğimiz saatte bakmıştık ama epey artmış görünüyor. %67'ye dayanmış trafik yoğunluğu İstanbul'da. Bakalım İstanbul Büyükşehir Belediyesi haritasının anlık verilerine. Köprüler sıkıntılı. Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişler epey yoğun görünüyor. Bakın kilometrelerce trafik var. Küçükyalı, Bostancı, Uzunçayır, Çamlıca, Altunizade epey yoğun. Yine Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giden yöne bakalım. Ataşehir Çakmak Köprüsü, Tem, Ümraniye, Elmalı, Kavacık. Burada da epey yoğunluk var. Köprü üstlerinde de yine trafik görülüyor. Turuncu olarak işaretlenmiş haritada. Avrasya Tüneli'ndeki yoğunluk da devam. Göztepe ve Uzunçayır'dan itibaren tünelin içi yoğun. Bilgi vermiş olalım. Ve Avrupa'dan Anadolu yakasına geçişlere bakalım. Orası da nispeten daha da yoğun. Geçtiğimiz saate göre Çağlayan, Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy katılımı epey kızarık görünüyor haritada. Ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne bakalım. Hastalık katılımı her sabah olduğu gibi bu sabah da yoğun. Seyran Tepe ise yoğun akıcı. Devam edelim. Şöyle ana arterlere de bakalım. Özellikle E5 hattında bakın Haliç Köprüsü'ne giden güzergah epey yoğun. Hatta E5'in neredeyse tamamı trafik halinde, kilometrelerce uzanıyor. Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece hattı, sonra birazcık açılıyor ama Şirinevler'den itibaren. Yine Bahçeli Evler, İncilli, Topkapı, Edirne Kapı, o istikamet, Halıcıoğlu, Haliç Köprüsü'nün girişine kadar epey yol.

aralıklarla açılsa da çok az, yoğunluk epey fazla. Şişli katılımı yine, Mecidiyeköy katılımı da yoğun görünüyor. TEM'de de yoğunluklar var. Bağcılar Basın Ekspres bağlantı yolu özellikle epey yoğun görünüyor. Yeni haftaya İstanbullular yine trafikle başladı diyebiliriz. Hem işe gidenler hem okula gidenler bu trafikten nasibini alıyor. Aman diyelim sürücüler dikkatli olsun. Çünkü kazalar da tuzu biberi oluyor trafiğin dedikten sonra gün başlığı olarak aldığımız yerden devam edelim.

0: Uluslararası Gençlik Buluşması programına bir video mesaj gönderdi. Bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların fersah fersah ötesindedir dedi. Ve 29-30 Ekim'de Ankara'da düzenlenecek 13. Türk Devletleri Teşkilatı zirvesine işaret etti.
1: Bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların fersah fersah ötesindedir. Bizim yol arkadaşlığımız köklü bir tarihin, zengin bir kültürün ve çok güçlü bir gönül bağının üzerine inşa edilmiştir.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de düzenlenen Türk Dünyası Gençlik Buluşması programına video mesaj gönderdi. Türk devletleri arasındaki ilişkiye dikkat çekti.
1: Müjdesini bizzat verdiğim bu etkinliğin Kocaeli'nde tertiplenmiş olmasından memnuniyet duyuyorum. Anadolu'nun evlatları ile Türk dünyasının farklı bölgelerindeki siz genç kardeşlerimin bir araya gelmesini bu bakımdan çok önemli görüyorum.
2: Erdoğan, Ankara'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı zirvesine de vurgu yaptı.
1: Enerjilerini ortak bir ideal etrafında müreffeh bir gelecek doğrultusunda birleştiren siz gençlere en güçlü destekleri sunmaya devam edeceğiz. Türkiye olarak dilde, fikirde, işte birlik mefkuremizi inşallah bu ay sonunda Ankara'da düzenleyeceğimiz 13. Türk Devletleri Teşkilatı zirvesiyle bir adım daha öteye taşımayı hedefliyoruz.
0: Evet, bir gazete haberi daha okuyalım. Yeni Asır gazetesinden çok konuşulmuştu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılması. İşte onun ardından ilk kez açıklamalarda bulundu. Bu katılımın perde arkasını anlattı. İzmir'e verdiğim sözü tutacağım başlığıyla paylaşmış Yeni Asır gazetesi. Şöyle bir göz gezdireceğiz bu haberin detaylarına. Ne demiş Cemil Tugay? Şöyle bakıyoruz. İzmir siyasetinde deprem yaratan parti değişikliğinin ardından tüm gözler onun üzerine çevrildi. Siyasi tercihindeki değişimin ardından devasa bir tepki dalgasının ortasında kalan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay bu zorlu ve sancılı süreçte içini ilk kez Yeni Asır'a döktü diyor detayda. Kendisine yöneltilen ağır ithamlardan kırılan kalbini, kordonun özgür ruhuna dair endişeleri ve Atatürk'e duyduğu sevgiyi anlatmış Tugay. İzmirli olmak benim kimliğim. Ben hiç değişmedim. İzmirliler benim kararıma güvensin. İzmir'e verdiğim her sözü tutacağım diye konuşmuş. Amacımız opera binasını bir an önce bitirmektir. Hiçbir projeyi yarım bırakmayacağım. Şehrimiz güvenli konutlara kavuşacak gibi vaatleri var. AK Parti tam 24 yıldır iktidarda. Cumhurbaşkanı Erdoğan bana güven verdi gibi ifadeleri de söz konusu Cemil Tugay'ın verdiği röportajda. Bu habere de şöyle bir göz gezdirmiş olduk. Baktık hızlıca. Devam edelim. Bir video izleyeceğiz yine. Makine ve kimya endüstrisi tarafından %100 yerli imkanlarla geliştirilen Altay 1 mayınlı arazilerde geçit açma sistemi ilk ihracat başarısına imza attı ve gücünü bir kez daha kanıtlamış oldu. İlk yurt dışı adresi ise bir NATO ülkesi olan Litvanya. İzleyelim görüntüsünü, hem de üzerine anlatalım. Mayınlı alanlarda askeri unsurlar için hızlı ve güvenli geçitler açmak üzere tasarlandı bu sistem ve zorlu saha testlerini de başarıyla tamamladı. Litvanya ordusunun envanterine girecek. Bir NATO üyesi olan Litvanya ülkesine ihracatı yapılıyor. Tamamen Türk mühendislerinin imzasıyla üretildi Alpar 1 ve yüksek harekat kabiliyetiyle, etkili teknolojisiyle de uluslararası alanda adından sıkça söz ettirecek gibi görünüyor bu teknoloji.

0: Evet, Alpay 1'in görüntüleri de epey dikkat çekici izlemiş olduk ve bu bilgiyi de paylaştık, artık Litvanya ordusunun envanterinde olacak. Devam edelim. Okul kantinlerinde satış kuralları değişti. Ürünlerin beslenme profili etiketlerde A, B veya C harfleri ve renklerle gösterilecek. Beslenme skoru kriterlerine uymayan ürünler kantinlerden kaldırılacak. Ne demek bu beslenme skoru? İşte haberimizde detaylar.
1: Okul kantinlerindeki okul gıdası logosuna 3 harfli alternatif geldi. Artık ürünler beslenme skoru üzerindeki harflerle anında öğrenilebilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı okullarda gıda güvenliğini sağlamak için çalışmalarını hızlandırdı. Resmi gazetede yayınlanan tebliğe göre okul gıdası logosuna alternatif olarak okul kantinlerinde, kafeteryalarda ve büfelerde satılan gıdalara beslenme skoru şartı getirildi. Peki bu skor ne işe yarayacak? Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kriterlere göre her ürünün üzerinde A, B, C şeklinde bir harf yer alacak. Skor hesaplamasında ürünün enerji miktarı, besin öğeleri, diğer bileşenlerin miktarı ve üretim süreçleri dikkate alınacak. Böylece öğrenciler aldıkları gıdanın besin değerini görebilecek. Kritere uymayan ya da ona iptal edilen gıdalar okullarda satılamayacak. Kurallara uymayan işletmeler her ay Milli Eğitim Müdürlüklerine bildirilecek ve haklarında gerekli tedbirler alınacak. Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen okul gıdası ve beslenme skoru kriterleri Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitelerinde yayınlanacak. Beslenme skoru 13 Eylül 2027'den itibaren ürünlerde yer almaya başlayacak.
0: Zayıflama iğnelerini çok duyuyoruz artık ve pek çok kişi de bu yöntemle kilo veriyor. Tabii ki en önemlisi doktor kontrolünde bunun mutlaka uygulanması, belirli testlerden geçirilmesi gerekiyor insanların. Öyle kafasına göre gidip eczaneden satın alıp uygulanması hiç doğru değil. Bunu da belirtelim ve Milliyet Gazetesi'nden bu haberi okuyalım. Uzmanlar da her geçen gün dikkat çeken açıklamalar yapıyor bu iğnelerle ilgili. Son olarak bakın, kalbinizi korumak elinizde, zayıflama iğneleri aslında kalp ilacı diyor tırnak içinde. Milliyet Gazetesi'nin haberi bu. Kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Timur Kaynak, zayıflama iğnelerinin yalnızca kilo vermeyi değil kalp ve damar sağlığını da etkilediğini vurguladı. Obezite, diyabet ve yüksek tansiyon üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekti ve damarlarımız gençleşecek, ilaçlarımızı bırakacağız, yüzlü yaşları geçeceğiz diyor açıklamalarında. Biliyorsunuz kilo pek çok hastalığa davetiye çıkaran bir şey uzmanlara göre. İşte bu iğneler de ömürü uzatacak diyor uzmanlar, insülin direncini kıracak ve şeker metabolizmasını düzenleyecek. Yüzlü yaşları geçeceğiz. Herkes bunlar çok zararlı derken 2 senedir söylüyorduk diye uyarmış uzmanlar. Bakalım önümüzdeki günlerde daha nasıl gelişmeler olacak, ama şunu mutlaka altını çizelim: doktor kontrolünde yapılması çok çok önemli. Devam edelim. Engelli bireylere bakım veren yeni bir merkez açıldı Ankara'da ve aileler ihtiyaç duyduklarında engelli yakınlarını yılda 30 güne kadar bu merkezlere emanet edebilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş katıldı açılışa. Nefes olarak adlandırılan bu merkezlerin bir ay içinde 81 ilde yaygınlaştırmayı hedeflediklerini söyledi.
2: Burada engelli ailelerimizin özellikle ihtiyaç anında çocuklarını bir yıl içerisinde bir aya kadar bırakabilecekleri bir merkezin açılışını gerçekleştirdik.
1: Engelli ailelerine nefes aldıracak merkez açıldı. Hedef 81 ile yaygınlaştırmak.
2: Şu anda ülke genelinde 48 tane açtık. Bir ay içerisinde peyderpeyde Türkiye genelinde 81 ilimize yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz.
1: Ankara Saray Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki nefes merkezinin açılışını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yaptı. Merkez engelli bireylere bakım veren ailelerin kısa süreli destek ihtiyacını karşılayacak.
2: Onlar bizim evlatlarımız, devletimize emanet. Ama diğer yandan ihtiyaç duyan ailelerimizin de kısa süreli bırakabilecekleri merkezler kurduk. İhtiyaç sahibi her bir vatandaşımızın yanındayız.
1: 24 kişilik kapasiteye sahip merkezde kadınlar ve erkekler için ayrı birimler bulunuyor. Engelli bireyler ihtiyaçları doğrultusunda bir yıl içinde toplam 30 güne kadar geçecek.

0: geçici ve misafir bakım hizmetinden yararlanabilecek. Nefes merkezleri, ailelerin ameliyat, şehir dışı seyahat veya acil durumlarda yaşadığı bakım ihtiyacına yanıt verecek. Nefes merkezlerinden yararlanmak isteyen aileler, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine, Sosyal Hizmet Merkezlerine ve ilgili resmi bakım merkezlerine başvurabilecek.
1: Ve Manisa'dan gelen o yürek yakan kaza haberi, bir tırla tur otobüsü çarpıştı ve o kazada 11 kişi hayatını kaybetti. 27 kişi de yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı. Nasıl oldu o korkunç kaza? İzleyin.
0: Keyifli başlayan gezi acı bitti. Tur otobüsüne tır çarptı. Kaza 11 kişiyi hayattan kopardı. Turun başlangıcı Bursa'ydı. Turu düzenleyen ve aynı zamanda otobüsü kullanan Metin Yavuz, yolcularını saat 06.30 sıralarında Osman Gazi'den aldı. Otobüs saat 06.31'de yola çıktı. Bursa'dan Denizli'ye giden tur otobüsünde 34 yolcu, 2 şoför ve 1 hostes vardı. Tur otobüsündekiler günübirlik gezi için Pamukkale'deki kaplıcalara gidiyordu. Kaza, otobüs yola çıktıktan yaklaşık 5 saat sonra Manisa'da meydana geldi.
2: Akhisar ilçemize yakın bir noktadayız. Burada büyük bir kaza maruz kaldık.
0: İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Güvenlik güçleri yolda önlem alırken itfaiye ekipleri de otobüste sıkışan yolculara müdahale etti. Dakikalar sonra acı tablo ortaya çıktı.
2: 11 vatandaşımızın maalesef vefat ettiğini gördük ve 27 kişi yaralı. Bu 27 kişi yaralıdan 16'sı sarı kod, 9'u yeşil kod, 1'i kırmızı kod olarak hastanelerimize sevk edilmiş durumda.
0: İddiaya göre tur otobüsü şoförü otoyolda sapağı kaçırmıştı. Sapağa girebilmek için geri manevra yapmaya başladı. Bu sırada aynı yönden gelen tır otobüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs yan yattı ve sürüklendi. Tır da yoldan çıkıp devrildi. Manisa Valisi Vahdettin Özkan kazanın olduğu noktaya gidip bilgi aldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kazayla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu. Kazayla ilgili 3 savcı görevlendirildi. Savcılar ve olay yeri inceleme ekipleri kaza noktasında detaylı inceleme yaptı. Hem otobüs hem de tır şoförü hakkında gözaltı kararı verildi.
1: İstanbul'dan okuldan eve gelen 16 yaşındaki genç kız annesini ölü buldu. Müesser Kartab'ın ölümü kayıtlara şüpheli olarak geçti. Çünkü kadının yaklaşık 5 ay önce mide küçültme ameliyatı olduğu öğrenildi.
0: Okuldan çıktı, eve döndü. Annesini bir türlü uyandıramadı. Sağlık ekibinin gelmesiyle acı gerçek ortaya çıktı. İstanbul Sarıyer'de yaşayan 48 yaşındaki Müesser Kartav, eşini işe, 16 yaşındaki kızını okula gönderdi. Saat 17.20 sıralarında eve dönen 16 yaşındaki genç kız, annesini yatak odasında hareketsiz halde yatarken buldu. Onu uyandıramayınca sokağa çıkıp yardım istedi. Eve gelen sağlık ekibi, Müesser Kartav'ın öldüğünü belirledi. 48 yaşındaki kadının yaklaşık 5 ay önce Kağıthane'de özel bir hastanede mide küçültme ameliyatı olduğu belirlendi. Ameliyatın ardından sık sık rahatsızlandığı, ambulansla ve kendi imkanlarıyla tedavi için hastaneye gittiği öğrenildi. Müesser Kartav'ın ölümü kayıtlara şüpheli olarak geçti. Cenazesi otopsinin ardından toprağa verildi. Kartav'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Antalya'da geçen Eylül'de iki ilçede 180 hektarlık alanda hasara neden olan orman yangınları ile ilgili soruşturmada 6 kişi gözaltına alındı. Bakalım detaylara. Serik ve Kaş Cumhuriyet Başsavcılıkları iki orman yangınının nasıl çıktığını belirlemek için soruşturma başlattı. Antalya Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekipleri farklı tarihlerdeki iki yangının kasıtlı çıkartıldığına dair delillere ulaştı ve soruşturma kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı. 6 Eylül'de Serik'teki yangında 170 hektar alan, 16 Eylül'deki Kaş'taki yangında da yine 10 hektarlık alan zarar görmüştü. Umarız sorumluları da en ağır cezayı alır o yangını çıkartanların. Dönelim Ankara'ya, Ankara Keçiören'e. Orada da trafik güvenliğini hiçe sayarak aracıyla drift attı bir sürücü. Ama kaçamadı, gözaltına alındı. Sürücüye 384 bin lira para cezası uygulandı.
0: Trafik

0: güvenliğini hiçe saydı. Kameralara o anlar böyle yansıdı. Görüntü Ankara'nın Keçiören ilçesinden. Hovacık Mahallesi'ne bir sürücü trafiğe açık yolda drift attı. Diğer araçlara aldırış etmedi. Şikayet üzerine polis ekipleri harekete geçti. Drift atan kişi gözaltına alındı. Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan soruşturma başlatıldı. 384 bin lira para cezası uygulandı. Drift atan trafik magandasının sicil kaydı da kabarık çıktı. Şahsın 14 suçtan kaydı olduğu öğrenildi.
1: Çin'de tabii teknoloji bitmez. Artık çok küçük yaştan itibaren okullarda da iyice etkisini gösteriyor. Bakın bu minikler daha şimdiden drone kullanmayı öğreniyorlar. Hem de profesyonel manada. Okul sonrası etkinliklerde bir araya gelen binlerce çocuk artık sadece oyun oynamıyor. Kendi dronelarını monte ediyor ve gökyüzünde yine kıyasıya yarışıyorlar o dronelarla. Bir izleyelim bu görüntüyü, konuşacağız üstüne.

0: Evet, kısaca izledik. Çin'deki okullarda yeni trend bu. Artık drone eğitimi. Ama bakın ne kadar profesyoneller. Yaşları çok küçük olmasına rağmen. O drone'u öyle bir kullanıyorlar ki akrobasi yapıyor gibi drone. Önemli, daha küçük yaştan itibaren Çin'de bu eğitim başladı. Artık bir hobi olmaktan çıktı bu durum. Ve okullarda da ders olarak öğretiliyor diyelim ve devam edelim sıradaki haberimizde. Amerika Birleşik Devletleri'nde idamdan kurtulan mahkum Krista Park tedavi gördü, hastaneden taburcu edildi. Yeniden hapishaneye gönderilen mahkumun tedavisi burada devam edecek şimdi. Park'ın yeniden idam edilip edilmeyeceği ise belirsiz. İzleyelim.
1: ABD'de idamı infaz edilen ancak hayatta kalan mahkum Krista Pike taburcu oldu. Pike'ın yeniden hapishaneye götürüldüğü açıklandı. Açıklamayı Pike'ın avukatları yaptı. İdam mahkumu kadının hastanede yapılan tedavisinin tamamlandığı ve yeniden hapishaneye gönderildiği açıklandı. Avukatlar Pike'ın hapishanede tıbbi gözetim altında tutulacağını da belirtti. Ayrıca mahkumun kendisini tedavi eden ilk yardım ekiplerine ve doktorlara teşekkür ettiğini aktardı. 50 yaşındaki Krista Pike, 1995'te sınıf arkadaşını öldürmekten suçlu bulunmuş ve idam cezasına çarptırılmıştı. Pike'ın idamı 30 Eylül'de infaz edilmiş, ancak 2 doz pentobarbital verilen mahkumun kalbi durmamıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Pike'ın beyin ölümünün gerçekleştiği düşünülüyordu. Ancak 50 yaşındaki kadın, tedaviye olumlu yanıt vererek uyandı. Krista Pike'ın bu süreçte kollarında ciddi yaralanmalar olduğu ve tamamen iyileşme sürecinin uzun süreceği belirtildi. Başarısız infazın ardından Tennessee valisi eyalette yıl sonuna kadar planlanan tüm idamları askıya almıştı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken eyalet yargıcı infaza ilişkin tüm kanıtların korunması emri verdi. Pike'ın idam cezasının geleceğine ilişkin nasıl bir yol izleneceği konusunda ise henüz bir açıklama yapılmadı.
0: Cuma akşamı ABD'nin Florida eyaletini vuran kasırga nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti ve yine ülkenin güneydoğusunda 800 binden fazla kişinin elektriksiz kaldığı belirtildi. İzleyelim haberimizde neler oldu.
1: Binlerce kişi elektriksiz kaldı, can kayıpları yaşandı. Isaias kasırgası ABD'nin güneydoğusunu vurdu. Isaias, Cuma akşamı ABD'nin Florida eyaletinin kuzeybatı kesimindeki Destin şehrinde kategori 2 seviyesinde bir kasırga olarak karaya ulaşmıştı. Florida valisi Ron DeSantis, şiddetli rüzgarların ağaçların düşmesine, bunun da binalara zarar vermesine ve enkazların etrafa saçılmasına yol açtığını belirtti. Bir kişinin evinin üzerine ağaç devrilmesi sonucu, bir kişinin de jeneratörden çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiğini açıkladı. Alabama eyaletinin valisi de iki kişinin ağaç devrilmeleri nedeniyle yaşamını yitirdiğini aktardı. Yerel yetkililer Isaias kasırgası nedeniyle Georgia eyaleti dahil toplamda 800 binden fazla kişinin elektriksiz kaldığını açıkladı. Meteoroloji uzmanları yer yer 38 santimetreye kadar yağış beklendiğini belirterek hortum, şiddetli rüzgar ve yoğun yağış uyarısı yaptı.

0: Güney ve Güneydoğu bölgelerini kapsayan Körfez kıyısında etkili olduktan sonra hız kaybederek Alabama üzerinden geçen Isaias, tropikal sonrası fırtınaya dönüşmüştü. ABD'de Ekim 2024'te meydana gelen Milton kasırgasından bu yana yaklaşık 2 yıldır karaya ulaşan kasırga yaşanmamıştı.
1: Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo, ameliyat olacağını açıkladı. Akciğerinde nodül bulunan Papa'nın iyileşme sürecinin de yaklaşık bir hafta sürmesi bekleniyor.
0: Papa 14. Leo ameliyat olacağını duyurdu. Akciğerinde bir nodül bulunan Papa, önümüzdeki günlerde bıçak altına yatacak. Papa Leo açıklamayı Vatikan'daki pazar ayininde yaptı.
2: Yakın zamanda yapılan kontrollerde doktorlar akciğerimde sınırlı bir bölgede yer alan bir nodül tespit ettiler. Çok erken bir aşamada fark edildi ve yayılım göstermemiş durumda. Doktorlar müdahale edilmesinin uygun olacağı görüşündeler. Bu nedenle onların tavsiyesi üzerine nodülün alınması için ameliyat olmaya karar verdim. Ameliyat çok yakında, önümüzdeki birkaç gün içinde yapılacak.
3: L'intervento è già programmata nei prossimi giorni.
0: Vatikan, Papa'nın iyileşme sürecinin yaklaşık bir hafta süreceğini belirtti. İtalya Başbakanı Giorgio Meloni de Papa'ya geçmiş olsun dileklerini iletti. Sosyal medyadan açıklama yapan Meloni, İtalyan hükümetinin de desteğe hazır olduğunu belirtti. 71 yaşındaki Papa'nın kronik sağlık sorunları olmadığı ifade ediliyor. Mayıs 2025'te Papa seçilen 14. Leo, 6-17 Kasım tarihleri arasında Uruguay, Arjantin ve Peru'ya ziyarette bulunacak.
1: 7,7 büyüklüğündeki depremle sarsılan Panama'da halk yaralarını sarıyor. Yüzden fazla artçı sarsıntının da meydana geldiği ülkede Panamalılar geceyi ne yazık ki dışarıda geçirdi. En az 27 kişinin yaralandığı depremin ardından ulusal acil durum ilan edildi.
0: 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından yüzden fazla artçı sarsıntı meydana geldi. Panama'da ulusal acil durum ilan edildi. Panama 7,7 büyüklüğünde depremle sarsılmış, depremde çok sayıda bina hasar almıştı. Panama hükümeti depremin ardından yapılan ilk incelemelerde 426 konut ve 419 okulla eğitim merkezinin hasar gördüğünü açıkladı. İncelemelerde 2130 kişinin yaşadığı konutlarda hasar tespit edildi. Evleri kullanılamaz hale gelen ailelere acil yardım ulaştırıldığı belirtildi. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı. Yetkililer ulusal acil durum ilan edildiğini, depremin yol açtığı zararların karşılanması için 100 milyon dolar kaynak ayrılacağını açıkladı. Deprem nedeniyle elektrik kesintileri yaşanırken uçuşlar ve toplu taşıma seferleri durduruldu. Önce depremin ardından büyüklüğü 6,0'a kadar ulaşan yüzden fazla artçı şok meydana geldi. Evine giremeyen çok sayıda kişi geceyi dışarıda geçirdi.
4: Deprem çok şiddetliydi. Depremden sonra geldim ve evi bu halde buldum. Parkta uyuduk, bütün geceyi parkta geçirdik.
0: Panama Devlet Başkanı Mulino da depremin merkez üssü olan Tonosi'yi ziyaret etti. Depremlerin nadir görüldüğü Orta Amerika ülkesinde sarsıntılar genellikle Costa Rica sınırında meydana geliyor.
1: Nepal'de hatırlayacaksınız, geçtiğimiz Ağustos'ta büyük bir felaket yaşamışlardı, sel felaketi. Ve Nepal'de bir kez daha nehir taştı. Ülkenin kuzeyinde meydana gelen sel yine çok sayıda evin yıkılmasına yol açtı.
0: Budi Gandhi'deki nehir taştı. Nepal bir kez daha sel felaketiyle sarsıldı. Nepal Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetme Kurumu'nun açıklamasına göre Gorka bölgesindeki nehirde ani taşkın meydana geldi. Sel nedeniyle bazı yerleşim yerleri suya gömüldü. Çevredeki köy ve kasaba sakinleri güvenli bölgelere tahliye edildi. Ancak bazı kişilerden haber alınamaması üzerine arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesinde 26 Ağustos'ta meydana gelen sel nedeniyle 1450'den fazla insan hayatını kaybetmiş, düzinelerce köprü yıkılmış, yollar hasar görmüştü. Sel öncesi bölgede ilk olarak deprem meydana geldiğini açıklayan ABD Jeoloji

0: Jeolojik Araştırmalar Merkezi daha sonra verilerini güncelleyerek 5,2 büyüklüğündeki sismik hareketin kaynağının buzul çökmesi olduğunu ifade etmişti. Yetkililer haftalar sonra meydana gelen selin nedenini araştırıyor. Uydu görüntülerinden elde edilen ilk veriler bölgedeki bir heyelana işaret ediyor.
1: Şimdi Diyarbakır'a bir bakacağız. Orada öyle bir ev var ki bu evi gören dönüp bir daha bakıyor. Çünkü uçurumun kenarında bir ev, 168 metrelik bir kayalık üzerinde, evin kendisi ayrı, bahçesi ayrı, görenlerin de yürekleri ağza geliyor. İzleyelim bakalım.
2: Ev ayrı bir yerde kayanın üzerinde, bahçe ayrı bir kayanın üzerinde. İkisini birbirine bağlayan arada bir köprü var.
0: Ev ayrı bir kayanın, bahçesi ise başka bir kayanın üzerinde. Uçurumun kenarındaki ev ve bahçe görenin nefesini kesiyor. Görenlerin kimini korkutan, kimini de hayrete düşüren yapı Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde. Uçurumun kenarındaki evin geçmişi bir hayli eskiye dayanıyor.
2: Daha eskiye ait Ermenilerin eğlence yaptığı bir yer. Eğlence döneminde bir bayanın düşmesi üzerine o yapı o zaman o dönemde kapatılıyor.
0: Uzun süre atıl kalan ev şimdiki sahiplerinin dedesi tarafından yenilenmiş. Evi ilginç kılan bitişiğindeki kanyondan metrelerce yüksekte olması.
2: Çok güzel bir yapı. Alt tarafında büyük bir kanyon var. Dereden yüksekliği 168 metre olması lazım.
0: Günümüze kadar gelen yapı görenlerin hem dikkatini çekiyor hem de yürekleri ağza getiriyor. Sahiplerinin içinde yaşadığı evin bir de bahçesi var. Bahçeyle ev ayrı kayalar üzerinde. İkisini birbirine bağlayansa bir köprü.
2: Dışarıdan gelen ekipler özellikle burayı görmek istiyor. Çok güzel bir yapı. Gelip görmelerini de isterim.
1: Antalya'nın önemli üretim merkezlerindendir Serik. Nar hasadı başlamış bile. Yağış uyarısı var çünkü. O yüzden planlanandan erken başladı nar hasadı. Rekolte geçen yıla göre yüksek.
3: Biraz erken başladık biz. Şimdi hava şartları biraz büyük, biraz yağışlı gözüküyor.
0: Yağmur uyarıları hasadı öne çekti. Nar bahçelerinde hareketlilik başladı. Burası Antalya'nın önemli üretim merkezlerinden Serik. İlçede bu yıl nar hasadı erken başladı. Nedeni ise yağışlı hava uyarısı.
3: Geçen yıla göre dekorta biraz yüksek fazla.
4: Evet.
3: Ama hava şartlarından dolayı kalitede de biraz düşüş var.
0: Dikenleri nedeniyle binbir emekle toplanan narlar tek tek kasalara dolduruluyor. Sonra da depoların yolunu tutuyor.
3: Tabii çok kaliteli, birinci kaliteli kilo 30 liraya kadar nar aldık. Ama 15 liraya da var, 20'ye de var.
0: Narların kimi meyve suyu oluyor, kimi de pazar tezgahlarındaki yerini alıyor. Toplanan narlar yurt içinin yanı sıra başta Rusya ve Avrupa ülkeleri olmak üzere dünya pazarına da ihraç ediliyor.
1: Zeytin ve zeytinyağı deyince de ilk akla gelen yerlerden biri Balıkesir. İşte Edremit'te de bu yıl üçüncüsü düzenlendi. Zeytinyağı Tadım Festivali vardı ve bir rekor geldi. 16 bin kişinin katılımıyla en büyük zeytinyağı tadım rekoru kırıldı. İspanya'nın elinden almışız hatta bu rekoru ve Guinness'e adını yazdırdı Edremit ve artık tescilli bir rekortmen.
5: Edremit'in ismini Dünya Rekorlar Kitabı'na yazdırdık. Dünyaya tanıttık. Edremit artık bir dünya markası.
0: Binlerce kişi Güre sahilinde bir araya geldi. Zeytinyağı tadımı yaptı. Edremit Zeytinyağı Tadım Festivali'nde dünya rekoru kırıldı. Balıkesir'de Edremit Zeytinyağı Tadım Festivali'nin bu yıl üçüncüsü düzenlendi. Festival kapsamında bir rekor denemesi de yapıldı. Rekorun adı en büyük zeytinyağı tadım etkinliği.
5: Bugün Edremit için muhteşem bir gün. 16 bin kişiyle yeni bir dünya rekorumuz sahibiyiz.
0: Bu alanda son rekor 2009 yılında İspanya'nın Jaén kentinde 12 bin kişiyle kırılmıştı. Böylece Edremit İspanya'yı geride bıraktı.
5: Zeytinyağı tadımında 17 yıl sonra İspanya'nın rekorunu kırdık 16 bin kişiyle. İnanılmaz bir gündü, muhteşem bir gündü. Afiyet olsun beyefendi.
1: Kahramanmaraş'ta yaşayan İsmail Yiğit aşırı yorgunluk ve nefes darlığı şikayetiyle gitti hastaneye. Gencin kalbinde delik olduğu ve akciğerinden gelen 4 damardaki kanın kalbin yanlış yerine aktığı ortaya çıktı. Bakın bu hastalığı nasıl tedavi edildi.

0: akciğerlere giden kan miktarı aşırı miktarda arttığından dolayı akciğer basıncını artırıp ciddi nefes darlığı tablosu oluşturuyor.
1: Kahramanmaraş'ta yaşayan 28 yaşındaki İsmail Yiğit'in çabuk yorulma, nefes darlığı gibi şikayetleri vardı. Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvurdu.
0: Doğuştan damarları, akciğerden gelen toplar damarları yanlış yere dökülüyordu. Kalbin sol tarafına dökülmesi gerekirken sağ tarafına dökülen bir durumdu.
1: Kalp ve damar cerrahi bölümünde yapılan tetkiklerde gencin kalbinin delik olduğu, akciğerlerindeki kanın da yanlış yöne aktığı tespit edildi. Zaman kaybedilmeden ameliyata alındı.
0: Biz bu ameliyatı kapalı yöntemle koltuk altından girerekten yaklaşık 4-5 santimlik kesiyle bu ameliyatı yapmış olduk. Hem kalbindeki olan deliği kapattık, aynı zamanda da yanlış dökülen damarlarda doğru yere aktarılmasını sağlatmış olduk. Bu sayede sağlığına kavuşmuş olduk.
2: Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'ne rekor katılım sağlandı. 111 ülkeden 18.642 kişinin katıldığı kongrede 8.000'i aşkın bilimsel bildiri özeti başvurusu yapıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, uzay bir çatışma alanı değil, barış sahası olmaya devam etmeli mesajı verdi.
1: 111 ülkeden 18.642 kişi katıldı. Uzay ve bilim gündeminin kalbi Antalya'da attı. 77. Uluslararası Uzay Kongresi'ne rekor katılım sağlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Uzay Ajansı koordinasyonunda yapılan kongre 5-9 Ekim tarihleri arasında Antalya Nest Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Kongre öncesi 108 ülkeden 8.330 bilimsel bildiri özeti başvurusu yapılırken bu sayı 77 yıllık organizasyon tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da kongreyi değerlendirdi. Türkiye olarak yeryüzünde barış, uzayda barış diyoruz ifadelerini kullandı.
3: Uzay ajansları, bilim insanları, mühendisler, astronotlar, önde gelen teknoloji şirketleri, girişimler, yatırımcılar, öğrenciler ve genç profesyoneller aynı çatı altında buluştu. Türkiye olarak yeryüzünde barış, uzayda barış diyoruz. Uzayın bir çatışma alanı değil, barış için, refah için, insanlık yararına işbirliklerinin yürütüldüğü bir saha olmaya devam etmesini önemli görüyoruz.
1: Kongrenin son gününde kapılar halka da açıldı. Halk gününde kongreye 11.000'den fazla teknoloji tutkunu öğrenci geldi. Kongrenin 2029 yılındaki ev sahibi ise İsviçre'nin Cenevre kenti olacak.
2: Hadi şimdi bir Adana'ya gidelim. Adana'dan Uluslararası Adana Lezzet Festivali vardı ve tabii damak tadına düşkün olanlar Adana'nın yolunu tuttu. Festivalde bu kez sadece yemekler değil, drone, lazer ve havai fişek gösterileri de vardı. İzleyelim.
4: Adana'nın gündüzü ayrı güzel, gecesi ayrı güzel. Gündüzü coşkuyla dolu dolu yaşadık. Şu anda da akşamını yaşıyoruz.
1: Gündüzü bol lezzetli geçti. Gecesi ise görsel şölene dönüştü. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde drone ve lazer gösterisi görenleri kendine hayran bıraktı. Adana Valiliği'nin ev sahipliğinde düzenlenen festivalin bu yılki teması acısıyla tatlısıyla 10. yıl onca lezzet.
4: Şu anda tam Seyhan Nehri'nin kıyısındayız. Gökyüzünde 1000 drone'la Adana'daki tüm değerlerimizi gökyüzüne ışıkla yansıttık. Adana'nın lezzetlerinden, Adana'nın yetiştirdiği değerlerden ve Adana'nın açıkçası coğrafyasına, kültürüne dair, tarihine dair güzel bir görsel şov oldu.
1: Gastronomi meraklıları gündüz birbirinden farklı lezzetleri tattı. Gece ise drone, lazer ve havai fişek gösterisi düzenlendi.
5: Başka şehirlerden gelen çok fazla kişi var. Hem Adana halkı için hem genel olarak Türkiye halkı için gayet güzel bir etkinlik. Öncelikle bunu organize edenlerin hepsinden çok çok teşekkür ediyoruz.
4: 10. yıla yakışır bir festival yaşıyoruz. Adana halkı bu festivali sevdi. Adana bu festivale sevdi ve sahip çıkıyor. İnşallah daha büyüterek devam edeceğiz.
2: Ve geldik havanın notlarına. Hava deyince de tabii Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öster bizimle. Hoş geldin Hüseyin. İyi haftalar.
6: İyi haftalar. Herkese de iyi haftalar olsun.
2: Evet, hafta sonu bana göre çok güzel bir hava vardı.
6: Geçmiş olsun. Güzel bir havaydı. Ya bu hafta yanına yağmurlukla şemsiye al.
2: Hadi bakalım. İstersen detaylara geçeyim. Peki.
6: Uzun bir bülten olmayacak ama hızlıca şunu anlatayım size.

0: Efendim, hafta boyunca yağmurlu bir havanın içine giriyoruz. Medyada ve çeşitli basın organlarında da görebileceğiniz gibi. Ben size riskleri anlatayım. Önce bugüne bakalım. Sabah saatlerinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü radar görüntüsü bize ne diyor? Trakya'da kıyı, Ege'de ve Akdeniz sahillerinde yağış başlamış. Bu yeşil alanlarda biz konuşurken yağmur var. Zaman zaman turuncuya döndüğü yerlerde oluyor. Doğu Anadolu ve Güneydoğu'da da. Diyarbakır'dan kuzeye çıkan Muş etrafına, Tunceli'ye giden yağışlar biraz kuvvetli. Buradaki dağlık arazilerle bulutların yükselmesi çok daha kolaylaşıyor. Arazilerin özellikle güney cephelerine kuvvetli yağış, hatta dolu yağışı dahi düşebiliyor. Elazığ, Tunceli, Bingöl arasında bir risk var yerel olarak. Antalya ve etrafında kıyı, Akdeniz'de de yağışlar başladı. Şu şekilde saat yönünün tersine doğru dönen bir hava hareketinin içindeyiz. İtalya üzerinden Yunanistan'a, oradan da Türkiye'ye geliyor. Ancak içerisinde soğuk havada var. Bu sabahın görüntüsüydü. İşte bu da sıcaklık haritasının görünümü. Gelecek günlerde bizi ne bekliyor? 13, 14, 15, 16 Ekim şu mavilikler üzerimizde. Yani mevsim normallerinden 5-6 derece ve yerine göre 8-10 derece daha soğuk bir hava geliyor Türkiye'ye. Burada Balkanlar çevresinde de aynı durum geçerli. Doğu ve Güneydoğu'daki o Basra sıcaklarının gücü hala var. Ekim ayının ortasına yaklaşırken az önce görüntülerini izlediğiniz Adana Festivali'nde yaz havası vardı mesela. Güneydoğu Anadolu'da da bu sıcaklar sürüyor. Ama hafta ortasından sonra özellikle Perşembe, Cuma, Cumartesi Doğu ve Güneydoğu'da da hissedilir bir serinlik yaşayacağız. 7 dereceye kadar azalacak sıcaklıklar. Yani böyle 25-28 derece olan yerler 19-20 dereceye kadar, 21 dereceye kadar düşecek. Doğu bölgelere bu haberi verelim. Karadeniz ve çevresindeki güneşli günler artık yarından itibaren değişmeye başlıyor. Yağış geri dönüyor Doğu ve Orta Karadeniz'e. Ancak en çok biz bu hafta yağışların kuvvetli olacağı alanları şu haritada vereceğim size. Sel riskinden endişe ediyoruz. Sakarya, İstanbul, Kocaeli, Bartın, Zonguldak etrafı ama en çok şu haritada göstereyim. Düzce, Kocaeli, İstanbul ve Bartın arası şu alanda, yani bu renklerin kırmızıya döndüğü alanda 100 milimetrenin üzerinde yağmasını bekliyoruz toplamda 5 gün içerisinde. Haftanın en yağışlı günü İstanbul ve bu alan için çarşamba, perşembe olacak gibi duruyor. Bugün de yağmur bekliyoruz akşam. Salı günü de aralıklarla yağış var ama çarşamba ağır bir sağanağa dönüşebilir. İşte o zaman zaten iki gündür de biraz yağmış. Su baskınları, caddelerde gölleşme yaratabilir bu yağışlar bize. Siz de hava tahminlerini yakından takip edin derim. Çarşambaya ve perşembeye dikkat. Ayrıca Bandırma, Balıkesir, işte Körfez, bu çevrede Bursa etrafı ve Akdeniz, Muğla, Antalya arasındaki yağışlar da bu bölgeyi zorlayacak. Oldukça elektrikli, yüklü, şimşekli bir havada geliyor aynı zamanda. Gök gürültüsü duyma ihtimaliniz de çok yüksek. Şu Antalya, Muğla arasındaki ilçelerde. Doğuya doğru, Doğu Akdeniz'e doğru yağışın şiddeti daha az görünüyor. Ancak Batı Akdeniz'deyseniz ya da aslında İstanbul'daysanız, İstanbul'da da kuvvetli yağmur var. Özellikle şu Arnavutköy ilçesi, işte kuzey ilçeleri şehrin 100 milimetreye aşabilir Cuma gününe kadar. Tabii bir hava durumu uygulaması kullanıyorsanız ya da cep telefonlarınızdan bir yerden bakıyorsanız böyle 7 günün her gününe yağmur sembolü göreceksiniz. Çoğu şehir için, İstanbul'da buna dahil. Bu kez gerçekleşebilir. Salı, çarşamba, perşembe, cuma 4 gün diyelim ona, 7 gün değil de cumartesi kesme ihtimali çok yüksek. Hatta perşembe bile kesebilir ama cuma tekrar gelebilir. Yani böyle aralıklı olarak 5 gün boyunca yağmur var dışarıda. Hava sıcaklıkları da çarşambadan itibaren epey bir düşüyor. Yaklaşık 18-19 dereceye düşüyor. Dün 28 dereceydi. O yüzden kıyafetleri kalınlaştıracağız ve yanınızda bir şemsiye bulundurun. Çok kuvvetli fırtınalar beklemiyoruz açıkçası. Rüzgarlı bir hava geliyor özellikle çarşambaya ama böyle şemsiyeleri ters döndüren, çatıları uçuran da bir hava beklemiyoruz. Ama yağmurun kuvveti ve ısrarcılığı sebebiyle su baskınları ihtimalleri var. Yerlerde, zeminlerde gölleşme ihtimali var. İstanbul'da buna dahil, tekrar altını çiziyorum. Aşağı yukarı tahmin böyle Tuğba. Bizim bu batı bölgelerde bulunduğumuz en bereketli de hafta olacak. Doğu bölgelerde de yağış vardı ama bu batıda çok doyurucu yağmurlarla geçecek, evet, bu hafta. Tabii bereketini de konuşalım. Barajlarımız da bundan besleniyor.
1: Evet, yani bardağın dolu tarafına bakalım biraz da.
0: Evet, güzel.
1: Umarız dolsun barajlarımız. Bir de sen de bahsettin. Birden düşünce hava sıcaklığı, hı-hı, gerçekten hastalıklara davetiye, çok salgın, evet, var.
0: Burada 3 gündür hava sıcaktı ama kalitesi çok düşüktü. Soluduğunuz hava genizinizi, evet, belki rahatsız ediyordu. Şimdi hava temizleniyor ama bu sefer sıcaklıklar düşüyor dediğin gibi, üşütmeyelim. Bugün sıcak bir gün. Yarından sonra soğuyacak diyebilirim çarşambaya, hı-hı, doğru.
1: O yüzden dikkat etmekte fayda var.
0: Kıyafetleri ona göre ayarlayalım.
1: Görüşürüz. Göre ayarlayalım, aynen. Çok teşekkür ediyoruz. Ayağına sağlık, ağzına sağlık. Haftanın hava notlarını almış olduk Hüseyin Öztel'den, Habertürk Meteoroloji Mühendisi'nden. Peki şimdi kısacık bir araya gideceğiz ama döndüğümüzde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yine sıcak gelişmelerle dolu bir saat bizi bekliyor. Gazete

Haberlerine bakacağız. Yine haberlerimiz var. Öne çıkan her gelişmeyi sizlerle paylaşacağız efendim. Spor hakkında da konuşacağız. Habertürk spor spikeri Selengül Dayıoğlu bizimle olacak. Bekliyoruz saat başına doğru.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Plastikler 1940'lı yıllarda dünya genelinde kullanılmaya başlandı. 1960'lardan itibaren ise çok yaygın ve her sektörde plastiklerle karşılaşır olduk. Bilim insanları hayatı kolaylaştıran plastik ve türevlerinin doğada öyle kolayca çözünmediğini, ufak parçalara ayrıldığını keşfetti. Derin okyanusların diplerinde, hatta kutupların el değmemiş buzulları dahil tüm ekosistemlerde bugün boyutları 5 milimetre ile 1 nanometre arasında değişen plastik parçaları, yani mikroplastikler bulunuyor. Yapılan güncel araştırmalara göre doğaya karışan plastiklerin %9'u taşıtların lastiklerinden, en az %15'i ise boyalardan kaynaklanıyor. Eski binalar, otomobiller ve her sektörde kullanılan çeşitli boyalar mikroplastiklere dönüşüyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk,

0: Yeniden günaydın. Habertürk ekranlarından gün başlığına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün 12 Ekim Pazartesi, yeni bir haftaya başladık ve son saatimiz gün başlığında. Hızlıca başlayalım. Gündemin öne çıkanlarını aktarmaya. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün Beştepe'de toplanıyor. Toplantıda tabii tasfiyesine karar verilen fonlarla ilgili ayrıntılar masaya yatırılacak. Öncelik bu konu ama terörist Türkiye sürecindeki son durum, ABD-İran savaşı ve yine ekonomideki gelişmeler de ele alınacak. İzleyelim detayları.
1: Tasfiyesine karar verilen fonlarla ilgili ayrıntılar masaya yatırılacak. Terörsüz Türkiye süreci ele alınacak. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantının ana gündem başlığı fon soruşturması. Tasfiye edilen fonlarda yatırımları olanlara ara ödeme yapılacak. Yatırımcılara ödeme ve söz konusu fonların tasfiyesine ilişkin düzenlemeleri de içeren 9 maddelik kanun teklifi de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Kabine toplantısında sürece dair ayrıntılar ve 4. toplantısını yapan fon kurulunun yansımaları ele alınacak. Terörsüz Türkiye süreci de kabinenin gündeminde olacak. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu süreci yürütecek alt komisyonların görev ve yetki alanları belirledi. Bir yandan da gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki izleme komisyonunda. Örgütün silahları bırakma takviminde gelinen aşama güvenlik kurumlarından gelen veriler ışığında

0: kabine toplantısında masaya yatırılacak. İran'la ABD arasında devam eden temas trafiği de Ankara'nın yakın takibinde. Gazze'deki gelişmeler, Rusya-Ukrayna savaşı da toplantının dış gündem başlıkları arasında yer alacak. Ekonomideki son durum da kabinenin gündeminde. Hafta içerisinde yıllık enflasyon %29,73 olarak açıklanmış, düşüş ivmesi ve fiyat istikrarına dikkat çekilmişti. Orta vadeli program çerçevesinde atılacak adımlara işaret edilecek. Önümüzdeki günlerde mecliste görüşmelerinin başlayacağı Merkezi Yönetim Bütçe Maratonu'nun çerçevesi de ele alınacak.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yoğun bir hafta bekliyor. Kabine toplantısında da masaya yatırılacak olan bu tasfiyesine karar verilen konularla ilgili kanun teklifi. Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek ve teklife göre yatırım tutarı 1 milyon lira altındaki yatırımcılara tutar kadar ara ödeme yapılacak. Daha fazla yatırımı olanlar için ise ara ödeme sınırı 1 milyon lira olacak ve işte detaylar.
0: Tasfiyesine karar verilen fonlarla ilgili düzenleme, Türk Kızılay Kanun teklifi ve grup toplantıları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu haftada yoğun bir mesai olacak. Genel Kurul haftalık çalışmalarına salı günü başlayacak. Gündemde komisyon aşaması tamamlanan Türk Kızılay Kanun teklifi var. Teklifle Türk Kızılay Derneği'nin görev alanlarına giren faaliyetleri daha etkin bir yapıda yürütebilmesi için görev ve yetkiler düzenlenecek. Ayrıca Türk Kızılay'ı ülkelerin Kızılay ve Kızılaç Milli Cemiyetlerinden Türkiye'ye olağan ve olağanüstü hallerde gelen aynı ve nakdi yardımların alınması ve kullanılması ile ilgili tek yetkili kuruluş olacak. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ise tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonları hakkında kanun teklifi görüşülecek. 9 maddelik teklifle yatırım tutarı 1 milyon liranın altındaki yatırımcılara ödeme yapılacak. Net yatırım tutarı 1 milyon lira ve üzerinde olanlara ise en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılabilecek. Ara ödeme, yatırımcının hesaplanan net yatırım tutarını aşamayacak. Dağıtılabilir nakdin ara ödemelerin tamamını karşılamaması halinde mevcut nakit, fon pay sahipleri arasında oran korunarak dağıtılacak. Zarar, kayıp ve eksik tasfiye bakiyesinden fonun kurucusu ya da yöneticisi olan portföy yönetim şirketi öncelikli sorumlu olacak. Gerçek ya da tüzel kişilerin görevden ayrılmış olmaları, görev döneminde gerçekleştirilen işlem ve kararlardan doğan sorumluluğu ortadan kaldırmayacak. Salı ve çarşamba günü mecliste liderler de grup toplantılarında kürsüden mesajlar verecek.
1: Ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti'ye katılma kararının perde arkasını anlattı. İlk teklifin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'dan geldiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bana güven verdi dedi.
0: Ateşten gömlek giydim ama İzmir için doğru yaptığıma inanıyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine güven verdiğini söyledi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti'ye katılma sürecini anlattı.
2: Çok düşündüm, risk aldım. Ateşten gömlek giydim. Gerçekten kolay bir şey değil ama doğru yaptığıma inanıyorum. Benim için en büyük kazanç güçlü bir cumhurbaşkanının desteğini hissetmek oldu. Ben yıllardır siyasetteyim. Herhangi bir lideri bir başkası aşağıda konuşma yaparken genel başkanın ya da cumhurbaşkanımızın onun yanında durduğunu görmedim. Konuşmam sırasında cumhurbaşkanımız orada beni dinledi. Konuşmanın bitmesini bekledi, yalnız bırakmadı beni.
0: Yeni Asır gazetesine konuşan Tugay, ilk geçiş teklifini Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan aldığını söyledi.
2: Bakan Kurum, keşke sen AK Parti'ye gelsen de daha uyumlu çalışsak dedi. Bağımsız olarak da bunu yapamaz mıyız dedim. O da, öyle de olur ama siyasetin doğası gereği AK Parti ile olursan daha da başarılı işler yaparsın dedi. Ve kafamda böyle bir parantez açtı. Açıkçası o andan sonra düşünmeye başladım.
0: AK Parti'ye geçme kararından önce Beştepe'de yaptığı görüşmeyi anlatan Tugay, tahmin ettiğim, tanıdığım Erdoğan'dan çok daha başka bir insan gördüm. Ben karşımda çok dolu, saygın, üstelik babacan, doğal bir yaklaşım içerisinde olan bir insan gördüm. O gün açıkçası ben kendisinden olumlu anlamda çok etkilendim dedi.
1: Ve yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına bakalım. Fon soruşturmasında isimlerin sızdırıldığı iddiasına ilişkin kendi içlerindeki parti çekişmesinden sızdırılıyor dedi. Ve partisinden belediye başkanlarının başka partilere geçişiyle ilgili eleştirilere de yanıt verdi. Özel, izleyelim.
0: Fon soruşturmasında isimlerin sızdırıldığı iddiasına ilişkin konuştu. Kendi içlerinde...

0: Peki parti çekişmesinden sızdırılıyor dedi.
1: AK Parti'den önemli isimler var. Bu isimlerin doğrulatılması önemli. Bilerek yanlış isimlerin servis edilmesi söz konusu. Biz doğrulattığımızı açıklıyoruz. İktidarın sorumluluğu bütün listeyi açıklamak. Bu işin içinde Adalet Bakanlığı bürokrasisinin de üst düzeyde var olduğuna yönelik iddialar bu konudaki kaygıları artırıyor. Biri kendi içlerindeki parti çekişmesinden, ikincisi dikkati başka yere çekmek için. Başkası tartışılsın, biz tartışılmayalım diye.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet Gazetesi'ne değerlendirmelerde bulundu. Partisinden belediye başkanlarının başka partilere geçişiyle ilgili eleştirilere de yanıt verdi.
1: Öz eleştiri yapacak mısınız? Bunu ben kendime değil, tarihe haksızlık sayıyorum. Geçmişte hiç belediye başkanı transferi olmamış. Aday belirlerken karakter analizi, korku stres testi diye bir yöntem yok. Şimdi bunu niye öngörmedin? Kim öngördü de ben görmedim. Biz belediye başkanlarını belirlerken önce şehirlere heyetler yolladık. Sonra bu heyetler aday adaylarına baktı, ciddi adayları belli sayılara indirdi. Sonra anketle kazanacak adaylara baktık. Bu adaylara kim bizi desteklemiş, kim desteklememiş diye bakmadık.
2: Ve bir gazete haberiyle devam edelim. Fon soruşturmasına dair detaylar var Sabah gazetesinin bu haberinde. İki fondan 16 günde 401 milyar lira buharlaştı. Başlık bu. Bakalım detaylara. 1-16 Eylül günleri arasında Tera ve Pusula fonlarından 440 kişinin toplam 401 milyar 266 milyon liralık devasa bir sermaye çıkışı gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Başsavcılık haberli çıkış yapılıp yapılmadığını araştırılıyor. İşte buna dair bir şüphe var. Düşünebiliyor musunuz? 168 kişi 335,9 milyar çekmiş. Tabii haberli çıkış şüphesi var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu günler arasında fondan 100 milyon lira üzerinde çıkış yapan tüm isimleri tespit ederek hesaplarını detaylı incelemeye aldı. Kim bu isimler tabii? Soruşturmanın bir yerinden dahil olacaklardır şüphesiz ve yapılacak teknik ve mali incelemelerde fona 100 milyon lira üzeri yatırım yapan bu kişilerin soruşturma veya tedbir kararları öncesinde haberli olarak çıkış yapıp yapmadıkları titizlikle araştırılıyor. Soruşturma birimlerinin bilgi sızdırma şüphesini doğrulaması halinde sürecin yeni tedbir kararlarıyla genişlemesi bekleniyor. Evet, soruşturma daha da genişleyebilir. Bu çünkü çok önemli. Kaç kişi bu 16 gün içinde ne kadarlık bir çıkış yaptı? Haber aldılar mı önceden? Soruşturmadan kurtulmak için, zarar etmemek için nasıl yürüdü işler? İşte bunların hepsi bir bir ortaya çıkacak. Şimdi devam edelim. Tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonları hakkındaki kanun teklifine ilişkin etki analizi yapıldı. Tasfiye işlemlerinin kamu bütçesine yük getirmeden yürütüleceği vurgulandı. Bu kısım da çok önemli. Bu zararı kim nasıl karşılayacak? İşte cevabı.
0: Kanun teklifi mercek altına alındı. Olası etkiler masaya yatırıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulan ve Çarşamba günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek olan tasfiyesine karar verilen yatırım fonları hakkında kanun teklifine ilişkin etki analizi yapıldı. Tasfiye işlemlerinin kamu bütçesine yük getirmeden yürütüleceği bilgisi analizde yer aldı. Etki analizinde tasfiye halindeki 131 fonun toplam fon sayısının %4,6'sını, toplam portföy değerinin ise %7,7'sini oluşturduğu belirtildi. Söz konusu sürecin fon piyasasının sınırlı bir alanında yaşandığına işaret edildi. Serbest olmayan fonlarda yer alan yatırımcılardan yaklaşık 199 bininin net yatırım tutarının 1 milyon liranın altında olduğu belirtildi. Serbest ifadesi geçen ve hisse senedi fonlarında yer alan yatırımcılardansa yaklaşık 341 bininin net yatırım tutarının 1 milyon liranın altında olduğu ifade edildi. Etki analizinde 69 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulduğu hatırlatıldı.
1: Sermaye Piyasası Kurulu tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde 7 adet yazılı başvuru dilekçesiyle 69 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Kurul tarafından belirlenecek alacakların TMSF aracılığıyla takip ve tahsil edilmesine imkan tanınmasıyla fonların tasfiye kaynaklarının artırılması, yatırımcıların karşılanamayan alacaklarının azaltılması ve hukuka aykırı işlemlerden kaynaklanan ekonomik sonuçların sorumlular üzerinde bırakılması amaçlanmaktadır.
0: Analizde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 189 kişi hakkında el koyma tedbiri uygulandığı belirtildi.

0: silerek toplam mal varlığı tutarının ise bu aşamada bilinmediğine dikkat çekildi.
1: Ve gelelim mega kentine. 16 milyonluk şehir İstanbul'un trafik durumuna, yol durumuna şöyle bir bakalım. %60'larda yoğunluk şu an. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin anlık verileri paylaştığı yol durumu haritası bu. Bakalım detaylıca, özellikle köprüler, Anadolu yakasından Avrupa yakasına girişler her sabah tıkalı oluyor. Bu sabah da öyleydi geçtiğimiz saatlerde. Son duruma bakalım. Anadolu'dan Avrupa yakasına geçişlerde güzergahta durum ne? Bostancı yine tıkalı, Çamlıca tıkalı, Altunizade epey yoğun ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün üzerinde turuncu görünüyor. İyice bir yoğunluk var o bölgede. Bir de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne bakalım, Anadolu'dan Avrupa yakasına geçişte. Ataşehir tıkalı, Temimrani'ye yoğun ve köprü üzeri de yine yoğun. Diğer bölgeler yoğun akıcı diyebiliriz. Anadolu Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişlerde de bir yoğunluk başlamış. Çağlayan, Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy, buralar epey yoğun. Hastal katılımı hala yoğun. Seyrantepe yoğun akıcı ama orada da bir yoğunluk göze çarpıyor yine. Şöyle ana arterlere de bir bakalım. E5 çok tıkalıydı Avrupa yakasında. Bakın hala öyle. Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece istikameti epey yoğun. Ardından yine Şirinevler, Bahçelievler, İncirli'den itibaren Haliç Köprüsü'ne kadar ciddi yoğunluklar var. O kısım bayağı kilitlenmiş bu sabah. Şişli'deki yoğunluk da göze çarpıyor. Tem'de de özellikle Mahmut Bey gişeler dolayları epey yoğun. Yine Basın Ekspres yolunda da çift yönlü bir yoğunluk göze çarpıyor Tem'e bağlantı yollarında. Yol durumu önemli. Önümüzdeki günlerde bir de hava muhalefeti eklenecek gibi bu trafiğe. Unutmamak lazım. Şimdiden önlemimizi almak lazım diyelim. Ve kaldığımız yerden gün başlıyor, devam edelim. Ve şimdi piyasalara bakma zamanı. Bakalım piyasalar haftaya nasıl bir başlangıç yapacak? Borsa İstanbul Yüz Endeksiyle başlayalım. Gong sessiz uyulmadı henüz. Daha vakit var ama 12.265 puan seviyelerinde güne başlaması bekleniyor Borsa İstanbul'un. Ve devam edelim. Dolar TL'de durum ne? 49 lira 33 kuruş. Euro TL'ye bakalım, 55 lira 29 kuruş. Ve Euro dolar paritesinde de son durum 1,11 şeklinde. Faizle devam edelim. Faiz aynı seviyesini koruyor, %39,59 seviyelerinde. Altının onsuna bakalım, İbra aşağı yönlü, 4185 dolar seviyelerinde. Ve akaryakıt, petrol hala 100 doların üzerinde. Brent petrolün varil başına değeri 103 dolar, 103,8 seviyelerinde. ABD ham petrol ise 90,91 dolar seviyelerinde. Ve gelelim iç piyasada altının durumuna. Altının onsunda ibre aşağı yönlüydü ama iç piyasada altında ibreler yemyeşil, yukarıyı gösteriyor. Gram altın 6.645 liradan işlem görüyor ve birden güncellendi. Durum tersine döndü bu arada. Çeyrek altına bakalım. 10.862 lira seviyelerinde. Yarım altın 21.726 liradan işlem görüyor. Tam altında ise durum 43.316 lira seviyelerinde. Tabii piyasalar gözü kulağı pek çok insanın burada. Herkesi ilgilendiriyor, hepimizi ilgilendiriyor. O yüzden her sabah bakıyoruz son duruma. Ve devam edelim şimdi kaldığımız yerden. Gün başlıyor. Sıradaki haberimize bakalım. Yine ekonominin gündeminden devam edelim. Hazine ve Maliye Bakanlığı elektronik tebligat sistemini genişletti. Ne demek bu? Az sayıda istisnayla bütün vergi mükellefleri artık elektronik bildirim sisteminin içine alınmış oldu. Artık vergi bildirimleri elektronik sistem üzerinden yapılacak.
0: Doktorlar, bakkallar, tarım geliri elde edenler ve hayvan besicileri. Az sayıda istisna ve artık tüm vergi mükellefleri elektronik bilgi sistemine alındı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın vergi usul kanununa genel tebliğ resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre kurumlar vergisi mükellefleriyle ticari, zirai ve mesleki kazançları nedeniyle gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerine elektronik tebligat sistemine katılma zorunluluğu getirildi. Karar, bütün vergi mükelleflerinin vergi bildirimlerinin elektronik sistem üzerinden yapılacağı, kağıda dayalı bildirim sisteminin sonlanacağı anlamına

0: geliyor. Şirketlerin yanı sıra tarım geliri elde edenler, hayvan besicileri gibi bütün vergi mükelleflerinin Kasım ayı sonuna kadar sisteme girişi tamamlamaları gerekiyor. Sisteme giriş için vergi dairelerine başvuru yapmak gerekecek. Mükellefler dijital vergi dairesi üzerinden de giriş yapabilecek. E-Devlet kapısı üzerindense kimlik doğrulamasıyla elektronik tebligat sistemine erişim sağlanabilecek.
1: Şimdi önümüz

0: tüketiciyi yanıltıyor. Ticaret Bakanlığı'nın bu konuda aldığı önlemlere rağmen bazı ürünlerin fiyatında önce bindirim sonra indirim yapıldığına yönelik şikayetler arttı son dönemde diyor haberde. Ve mağazalarda sürekli takip edilen ürünlerin kampanyalı etiketlerinin aslında bir önceki fiyatla aynı, hatta bazılarının daha yukarıda olduğu tespit edilmiş. Uzmanlar da tüketicileri etiket okur yazarlığı konusunda uyarıyor. Bakın bu çok önemli. Gerçekten bir ürün almaya niyetlendiyseniz önce bir süre gözlemlemekte fayda var belki ama bekledikçe zarara da girebiliyor insan. Bakın örneğin fondötende. Geçen ay 698 liraymış. İndirime girmiş. 349 liraya düşmüş. Bu ay Ekim ayında önce bir zaten zamlanmış, 1024 liralara kadar çıkmış, sonra %50 zam bile olsa kar etmemiş, 512 liraya düşmüş. Yani 349 liradan aslında 512 liraya zamlanmış oluyor tüm kampanyalara rağmen. Bakın bu aynı şey ruj için de geçerli. 334 liraymış geçen ay indirimli hali, bu ay 449 lira olmuş. Yine daha pek çok şampuana da bakalım mesela. Bir tek onda birazcık gerçek manada bir kampanyadan nasibini almış görüyoruz. O da ufak bir oynama. 230 liradan 199 liraya düşmüş. Sonra 250 liraya çıkmış. 124 liraya düşmüş. Ama pek çok ürün geçen ayki indirimli fiyatlarını aratacak cinsten. O yüzden bu aldatıcı ticari uygulamaya girer diye de uyarıyor uzmanlar. Önemli. Etiket okur yazarlığı konusunda da uyarıyor uzmanlar. Yani etiketi o fiyatları doğru analiz edip takip etmekte fayda var. Yoksa gözümüzü boyuyor bu fiyatlar indirim kisvesi altında aslında indirim falan olmayabiliyor ortada. Diyelim ve devam edelim. TUSAŞ Motor Sanayi Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit yapay zekaya dair çarpıcı uyarılarda bulundu. Yapay zekanın elektrikli araçları füze olarak kullanabileceğini belirtti. Akşit bugün pek çok gazetede de yerini buldu bu haber, manşete çıktı. Yabancı elektrikli araçları kampüs içine sokmadıklarını aktardı. İşte o konuşmanın detayları geliyor.
1: Yapay zeka ile savaş simülasyonu yaparsanız, yapay zeka hemen her seferinde arabaları Land Cruise Missile olarak kullanıyor. Ne demek o? Yerde yürüyen güdümlü füze olarak kullanılıyor. Arabanın kontrolünü ele geçiriyor, senin askeri birliğinin kapısına çakıyor. İçinde sen varsın, yoksun. Yapay zekayı pek gibi gönderiyor. Evet. Çok tehlikeli. Bu arada biz Türkiye olarak Aselsan, Roketsan, Havansan ve Tİ olarak yabancı elektrikli arabaları artık kamusun içine sokmuyoruz. Çünkü çok fazla sensör var, kamera bilmem ne. Haritasını çıkarıyor. Ve kontrolü bizde değil. Yerlere izin veriyoruz. Yazılımı da kontrolü de bizde. O kadar. Ama tehlike büyük. Allah korusun. Bir savaş durumunda ne olacağını bilemezsiniz. Yazılımın kontrolü sizde ise şifreyi ve yazılım değiştirip tekrar güvence altına alabilirsiniz. Sıkı ama yazılım ve kontrol başka birindeyse o da istiyorsa onu yapar.
0: Az önce alışveriş dedik, önümüz Kasım dedik, indirimler kapıda dedik. Bu da tabii alışveriş çılgınlığını beraberinde getiriyor ama bakın Güney Kore'de bunun çözümünü de bulmuşlar. Posta gazetesinden okuyalım bu haberi. Para harcamadan alışveriş. Başlık epey dikkat çekici. Güney Kore'de para harcamadan alışveriş yapma heyecanı yaşatan internet siteleri yaygınlaşıyor. Sistem tamamen hayali bir alışveriş hizmeti veriyor. Hepimize olur zaman zaman, özellikle kadınlar için derler ya alışveriş bağımlısı diye ama erkeklerin de aşağı kalır yanı yok çıkan anketlerde. Bakalım Güney Kore'de işte bu dopamin siteleri olarak adlandırılan platformlara ilgi büyükmüş. Bu platformlarda kullanıcılar ürün seçiyor, sepetlerini dolduruyor, sipariş veriyor, hatta kuryenin gelişini haritadan takip ediyor. O derece gerçekçi ama ne para ödüyorlar ne de kapılarına bir paket geliyor. Tamamen sanal, akımın öncülerinden bir şirket gerçek bir yemek siparişi uygulaması gibi çalışıyormuş. Kullanıcılar pizza, sushi, tavuk sipariş ediyorlarmış. Hayali kurye adrese ulaştığında ise ekranda yemek yemeyerek kaç kalori ve ne kadar para tasarruf ettikleri gösteriliyormuş. Bu da önemli. Bazen anlık tatmin için çünkü aç olmasa da insan yemek söyleyebiliyor ya da ihtiyacı olmasa da bir ayakkabı, çanta gözünü boyuyor o an. O an morali bozuk oluyor, stresli bir gün geçiriyor, kendini böyle mutlu etmeye çalışıyor. Tabii imkanlar dahilinde günümüz ekonomisinde artık öyle mutlu olmak

0: için alışveriş yapabilmek de pek kolay değil. Güney Kore'deki formül epey iş görür gibi ama. Bakalım bu haberi de aktarmış olduk ve şimdi devam ediyoruz kaldığımız yerden gün başlıyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi katıldığı bir televizyon programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Çiftçi fon soruşturmasından terörist Türkiye sürecine, okul saldırılarından anneleri bilinçlendiren yeni projelerine kadar birçok konuya değindi. Neler söyledi? İzleyelim haberimizde.
1: Devletimiz hiçbir zaman vatandaşını mağdur etmedi. Bundan sonra da etmeyecek. İnşallah o mağduriyet yaşayan kişilerin de en azından belli oranlarda mağduriyetleri giderilmiş olacak.
2: Fon soruşturmaları ile ilgili konuştu. Mağdur edilenler için çalışmaların sürdüğünü söyledi.
1: Önümüzdeki günlerde somut adımlar da atılacak. Bununla ilgili bir yasal düzenleme hazırlığı olduğunu da biliyorum. Önümüzdeki hafta bununla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir yasa önerisi de gelecek. Onunla birlikte bu işin yol haritası biraz daha netleşmiş olacak.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kong TV'ye gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Çiftçi, fon mağdurları ile ilgili konuştu.
1: Devletin hazinesinden, bütçeden kesinlikle bu konuyla ilgili herhangi bir para ödenmeyecek. Yani haksız kazanç sağlayanlardan elde edilen paralarla, oradan gelir elde etmiş kişilerden alınmış fonla mağdur olan kişilerin paraları ödenmiş olacak.
2: Bakan Mustafa Çiftçi'nin gündeminde okul saldırıları da vardı. Önümüzdeki günlerde Şefkat Kalkan isimli projeyi hayata geçireceklerini söyledi. Projeyle birlikte çocukların davranışlarındaki değişikliklerin aileler tarafından erken fark edilmesi ve olası risklere karşı önlem alınması amaçlanıyor.
1: Aileler çocuklarını mutlak surette takip etmeliler. Yani odasında ne yapıyor? Hangi sitelere giriyor, hangi oyunları oynuyor, çocukta herhangi bir davranış değişikliği var mı, bir sızıntı var mı, onu gözlemlemeliler.
2: İçişleri Bakanı'nın bir diğer gündem başlığı terörsüz Türkiye süreci oldu.
1: Biz İçişleri Bakanlığı olarak terörsüz Türkiye sürecinin akamete uğramaması için süreci son derece hassasiyetle, titizlikle takip ediyoruz. Burada bir pazarlık yok, terör örgütüne karşı verilmiş bir taviz de yok. Burada devletimizin iradesi var, Cumhurbaşkanımızın iradesi var.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için özel bir marş hazırladı. Birlikle, dirlikle Yaşa Türkiye adı verilen eser sosyal medya hesabından yayınlandı.
3: Yaşa Türkiye, yaşa Türkiye.
2: Cumhuriyet bize sonsuz ışıktır denildi. Terörsüz Türkiye kutlu eşikleri vurgusu yapıldı. Milliyetçi Hareket Partisi tarafından 29 Ekim için hazırlanan özel marşın klibi sosyal medya hesabından yayımlandı.
3: Her türlü engeli aşa Türkiye, zirveye en başa koşa Türkiye.
2: MHP lideri Devlet Bahçeli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla partisine özel bir marş hazırlanması talimatını verdi. Birlikte, dirlikte Yaşa Türkiye adını taşıyan eser hazırlandı. Sözlerini Canfer Balçık yazarken bestesini Atilla Yılmaz yaptı. Yılmaz, Cumhuriyet Bayramı için hazırlanan marşı da seslendirdi.
3: Yaşasın Türkiye ve Cumhuriyet, bu millette vardır bu kabiliyet.
2: Video klipte Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı ve savunma sanayindeki önemli atılımlara ilişkin görüntüler de yer aldı.

0: Keçiören Belediyesi erken destek engelsiz gelecek projesiyle 6 ayda zihinsel yetersizlik ve gelişim bozukluğu olan 350 bireyin hayatına dokundu. Türkiye'de ilk kez uygulanan projenin tanıtım programında ise kürsüye önce özel bireyler çıktı.
1: İhtiyaçlarımı karşılamayı öğrendim. Aile çocuk gelişim birimiyle EKPSS'ye çalıştık.
2: Kimi kamu personel seçme sınavına çalıştı, kimi kendi işini tek başına yapmayı öğrendi. 6 ayda zihinsel yetersizlik ve gelişim bozukluğu olan 350 bireyin hayatı değişti.

0: Çok mutluyuz. Düşünün ki 6 ay boyunca 350 aileye ulaşmışız. Toplumun bütün bireylerinde biliyorsunuz özel çocuklarımız var. Önemli olan bu bireylere sahip çıkmak, topluma kazandırmak. Onlar belki bir işarete bakıyor.
1: Ankara Keçiören Belediyesi Aile Çocuk ve Birey Gelişim Birimi Erken Destek Engelsiz Gelecek programını hayata geçirdi. Tanıtım programında kürsüye önce özel gereksinimli bireyler çıktı.
2: Çamaşırlarımı düzenlemeyi, makarna yapmayı, salata yapmayı, ayran yapmayı öğrendim.
1: Meclisin desteğiyle 6 ay önce başlayan ve Türkiye'de ilk kez uygulanan projede amaç bireyleri hayata kazandırmak.
3: 38 yaşındayım. Doğuştan serebeller ataksi hastasıyım. Hep hayalim senarist olmaktı. 4 tane senaryo yazdım.
0: Gerçekten de çok büyük ihtiyaç var. Buna biz kayıtsız kalamayız. Onun için bu çalışmaları bütün belediyelerin yapmasını tavsiye ederiz. Bu noktada da projelerimiz hazır. Bizden de faydalanabilirler diye düşünüyoruz.
1: Programın sonunda projeye katılan ve hayalleri için adım atan özel gereksinimli bireylere plaket verildi.
4: İstanbul Boğazı'nda yine facianın eşiğinden dönüldü. İtalya'ya giden bir tanker makine arızası nedeniyle Kanlıca açıklarında sürüklendi. İzleyelim o anları. Malta bandıralı gemiydi bu. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün aktardığına göre 6000 ton bitkisel yağ yüklüydü. 110 metre uzunluğundaki İvan tankeri boğazdan geçerken arızalandı, sürüklenmeye başladı. Neredeyse karaya çarpmak üzereydi ama mürettebatı gemiyi durdurmayı başardı. Arıza nedeniyle gemi Kanlıca'ya demirledi. Boğaz tabii kısa sürede olarak çift yönlü trafiğe kapatıldı. Gemiye daha sonra iki römorkör ve bir can kurtarma botu sevk edildi. Arızalanan tankerin Küçükçekmece demir sahasında emniyete alınacağı öğrenildi. Yasa dışı bahis operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Osmaniye merkezli 8 ilde daha düzenlendi operasyon ve 59 kişi gözaltına alındı. Açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. Osmaniye, Gaziantep, Mersin, Adana, Manisa, Kayseri, Kahramanmaraş ve Antalya'da düzenlendi operasyon. Ve şüphelilerin internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattığı tespit edildi. Elde edilen paralarda suç gelirlerinin finansal sisteme dahil edildiği belirlendi. Ve 7 milyar liralık para hareketi bulundu. 59 şüpheli gözaltına alındı. 11 taşınmaz ve 61 taşınır mal varlığına da tedbir kararı uygulandı. Tokat'ta son günlerde pek çok kişi acil servislerin yolunu tutuyor. 9 Ekim'den bu yana mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetleriyle 2900'den fazla kişi gitmiş acile. Okullarda bir günlüğüne dezenfeksiyon nedeniyle tatil edildi.
5: Hastanelerin acil servisleri aynı şikayetlerle doldu taştı. Tokat'ta 2900'den fazla kişi hastanelik oldu.
6: Bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetiyle devam eden süreçte de ishaller oluşuyor.
5: Tokat kent merkezinde 9 Ekim'de önce çok sayıda çocuk rahatsızlandı. Çok geçmeden bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetiyle yetişkinler de hastaneye başvurmaya başladı. Başvuru sayısı 2914'e ulaştı. Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'yla Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Doktor İhsan Can Bolat vakaların artması üzerine açıklama yaptı.
7: İçme suyularında yapılan gözlemsel kontrollerde herhangi bir koku ve renk değişimine rastlanmamıştır. En son 05 Ekim 2026 tarihinde yapılan test sonuçlarında ise herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır.
5: Yüzlerce kişiyi hastanelik eden olayın nedeni araştırılıyor. İçme suyundan alınan numuneler detaylı test için Ankara'ya gönderildi.
7: Test analiz sonuçlarının açıklanana kadar vatandaşlarımızın içme suyunu geçici bir müddet temkinli ve altını çizerek söylüyorum, kaynatarak kullanılması önemli rica olur.
4: 16 yaşındaki Hiranur Aygar'ın öldürülmesiyle ilgili dava istinafta yeniden görülecek. Aile, genç kızı öldüren sanığın ve arkadaşlarının cezasının arttırılmasını istiyor.
5: Önce intihar etti dedi, sonra şakalaşırken vurulduğunu söyledi. 16 yaşındaki Hiren Nur'un öldürülmesiyle ilgili davada sanıklara verilen cezaya aile itiraz etti. Dosya istinafa taşındı.
8: İstinaf kendi yargılamak için dosyaya el koydu.
5: Hiren Nur Aygar Mersin'de yaşıyordu. Geçen yıl Ağustos ayında erkek arkadaşı Hüseyin Ardaşark ve iki arkadaşıyla birlikte asker eğlencesine gitti. Ne olduysa içinde oldukları araçta oldu. Tek el silah sesi duyuldu. Başından vurulan genç kız önce ormana bırakıldı. Sonra oradan alınıp hastaneye götürüldü. Doktorların çabası onu yaşatmaya yetmedi. Erkek arkadaşı Hüseyin Ardaşark ilk ifadesinde Hiren Nur'un intihar ettiğini iddia etti. Sonra ifade değiştirdi. Şakalaşırken silahın ateş aldığını ileri sürdü. Hiren Nur'un vurulmasının ardından arkadaşıyla birlikte ormana bıraktığını söyledi. 19 yaşındaki Hüseyin Ardaşark, çocuğa karşı kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Diğer iki sanık ise suç delillerini yok etme suçundan 4 ay hapis cezası alıp tahliye edildi. Cezaları az bulan Aygar ailesinin itirazı üzerine dosya istinaf mahkemesine taşındı. İstinaf davayı duruşmalı olarak görecek.
8: Tetiği çeken Hüseyin Ardaşark dahil üçünün de en ağır cezayı almalarını istiyorum. İki kişi şu anda serbest, elini kolunu sallayarak geziyor. Belki kaçma tehlikeleri de var.
4: Ve devam edelim. Bir gazete haberiyle devam edeceğiz. Türkiye Gazetesi'nden okuyalım bu haberi. Günün ilgi çeken haberlerinden biri. Sanat dünyasında Z kuşağı etkisi başlığını atmış Türkiye Gazetesi. Servet sahibi gençler artık sanat piyasasında önemli bir aktör. Z kuşağından koleksiyonerler 2025'te sanat eseri alımlarında ortalama $347,460 harcama yaparak diğer nesillerin ortalamasını ikiye katladı diyor haberde. Tabii önemli, geçen yıllara göre ikiye katlanmış. Z kuşağı sanata para harcıyor. 20'li yaşlarda köklü koleksiyonerleri geride bırakmışlar. Z kuşağı bu konuda epey ilgili görünüyor. Ve yine bu araştırmaya göre 10 farklı coğrafyadan 3100'den fazla yüksek servet sahibi koleksiyonerin katılımıyla gerçekleşmiş. O yüzden öne çıkan veriler de dikkat çekici. Yine bir yandan da dijital sanatta da %5'lik bir düşüş var diyor haberde. Tabii sanat dedik, şimdi de teknoloji deme vakti. Sırada bir de bunlar var dediğimiz köşe var. Genelde biliyorsunuz teknolojik gelişmeler, ilginç buluşları paylaşıyoruz. Hem memleketten hem çoğunlukla dünyadan. Bakalım bir de bunlar var dedirten hangi görüntüleri derledik. Şimdi sizi ilginç bir tarım yöntemiyle tanıştıracağız. Burası Amerika'da, Arizona'da bir çiftlik. Ve artık teknoloji çiftçinin, işçinin alın terine kadar uzandı. Öyle bir çiftlik ki bu çiftlikte marullar tamamen robotik teknolojiyle üretiliyor. Arizona Phoenix'te bir çiftlik, Avustralyalı iki kardeş kurmuş. Toprak yok, güneş yok, su israfı yok ve bir robot marulu 15 günde 2 haftada yetiştirebiliyor. Her şey son teknoloji ürünü, böyle raylı bir sistem var, tekerlekli kabinler, uygun ışık ve ısı ayarı yapılıyor ve bu robotik sistem hem su hem de enerji tasarrufu sağlıyor, hem de tabii hızlı üretim. Lezzeti nasıl acaba, onu merak etmedik değil ama seracılığa robotik bir dokunuş diyebiliriz. Diyelim ve devam edelim. Sırada da en çalışkan insansı robot var. Onun görüntüsü. Bakın ne kadar hızlı değil mi? Bu arkadaş çok çalışkan. Çinlilerin arasında dahi sırıtmıyor o derece. Biliyorsunuz onlar sürekli çalışan bir millet. Deyim yerindeyse de tüm tuşları aynı anda basmış. Saatte 1200 kargoyu hatasız bir şekilde ayrıştırmayı başarmış. Mola da vermiyor. Bu açıdan birazcık kötü örnek diyebiliriz. Biz de insanız, yorulduk serzenişi. Artık bu insansı robotla tarih olacak gibi. Yoruldunuz mu? Peki tamam, sizi şöyle alalım, robotlar gelsin diyebilir gözüne hırs vuruyan bazı patronlar. Ama hep konuşuyoruz ya, insanların işini elinden alacak robotlar diye. Bu molasız çalışma olayı biraz haksız rekabet gibi geldi bize. Devam edelim. Hep müzik, dans dünyasından robotların gösterilerini de paylaşıyoruz sizlerle. Ama bu kez bakın Robotlar Beyaz Perde'de artık başrolde oldular. Alman sinemasının ünlü yönetmeni Doris Döring'in yeni filmi gerçek bir insansı robotu başrole taşıdı. Almanya'da vizyona girdi bu film ve teknoloji şirketi Neura Robotics'in geliştirdiği 4NE1 isimli bu insansı robot sinema severlerle buluştu. Filmde ve galada da Kırmızı Halı'da böyle boy gösterdi. Başrolü üstlenen insansı robot. Ve insan ve makinenin gelecekte nasıl bir arada yaşayacağını şimdiden biz tartışıyoruz ama bakın konu nerelere kadar geldi. Yok bu insansı robotlar sanatın da bir ucundan tutmaya bence kesinlikle devam edecek. Bu da çok tartışılıyor. O yüzden tartışılmaya da devam edecek gibi. Ve sıradaki görüntümüze bakalım. Yapay zeka sınır tanımıyor. Evet tamam. Yapay zeka ile üretilen içerikler de öyle sınır tanımıyor. Bakın öncelikle peşin peşin söyleyeyim. Bu video yapay zeka ile üretildi. Gerçek değil. Ama pek çoğunun hayal dünyasında farklı bir pencere açtı. Daha doğrusu yapay zeka herkesin hayal dünyasını fazlasıyla geliştirdi, genişletti diyebiliriz. Bakın videoda bir sosyal medya kullanıcısı hazırladı bunu. Uyandığı andan itibaren bir insansı robot hizmet ediyor bir kadına. Sabah kahvesinden tutun makyajına kadar o yapıyor, uyandırıyor, giydiriyor. Hayalde gerçek oldu der miyiz ileride bilemiyorum ama sanki insan insana hasret kalacak. Orası şimdiden belli gibi görünüyor. İşte bir de bunlar var dediren görüntüleri size böyle bir derlemiş olduk. Hem teknoloji alanındaki gelişmeler hem de ilginç buluşları paylaşıyoruz. Hem de o sınır tanımayan yapay zeka içeriklerini sizlerle paylaşmış oluyoruz diyelim. Ve kaldığınız yerden devam edelim. Sıradaki haberimize bakalım. Ankara'da Cumhurbaşkanlığı yarım maratonu vardı. Ve Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen bu koşuya ilgi epey yoğundu. İzleyelim.
5: 1000'lerce sporcu ter döktü. Cumhurbaşkanlığı yarım maratonu Ankara'da düzenlendi. Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Cumhurbaşkanlığı koşusuna 52 ülkeden 192 yabancı atletin de dahil olduğu toplam 4105 sporcu kayıt yaptırdı. 3 farklı kategoride yarışan sporcular 15 Temmuz Demokrasi Müzesi önünde bir araya geldi. Yarışın başlangıcını Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Ankara Valisi Yakup Can Polat ve Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ birlikte verdi. Koşuya Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da katıldı.
9: Cumhurbaşkanlığı yarı maratonu koşusu 4,4 kilometre, 10 kilometre ve 21 kilometre olmak üzere 3 parkurdan oluştu.
5: Cumhurbaşkanlığı yarım maratonunda 7'den 70'e pek çok sporcu koştu. Engelli sporcular da Ankara'da ilk kez düzenlenen yarışmada yer aldı. Cumhurbaşkanlığı yarım maratonunda derece alanlara ödüllerini Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya verdi. Yarışmaya katılanlara 5000 liradan 250 bin liraya kadar değişen miktarlarda para ödülü de dağıtıldı.
4: Ve şimdi gün başlıyor haftanın ilk gününde. Spordaki gelişmeleri konuşma vakti. Her zamanki gibi konuğum Habertürk Spor Spikeri Selengül Dayıoğlu. Selen hoş geldin, günaydın.
10: Hoş bulduk Tuğba, günaydın. İyi haftalar diliyorum sana ve izleyicilerimize.
4: Evet, güzel bir hafta olur umarım diyelim ve konuşalım bakalım. Cuma günü kapatmıştık. Evet. Türkiye Futbol Federasyonu'nun o kritik toplantısı var diyerek oradan gelecek kararlar çok önemliydi. Montella hakkında da bir karar bekliyorduk ki o karar geldi değil mi? Montella ile yollar ayrılıyor. Şimdi yerine kim gelir?
10: Ayrıldı. Aynen. Ya futbol ikliminde görülmemiş bir hani karmaşa kaos yaşıyoruz diyebiliriz. Yaprakta dökümü de Merkez Hakem Kurulu'nda cuma günü ard arda istifaların ardından devam etti. Şimdi seçimde olağanüstü genel kurul gündemli toplantıda çoğunluk göreve devam kararı verdi ve şu anda İbrahim Hacı Osmanoğlu federasyonda başkanlık görevine devam edecek. Montella'nın artık milli takımın başında olmaması gerektiğine karar verildi ve artık Montella ile A Milli Futbol takımının yolları ayrıldı. Tabii ki öne çıkan isimler var. Bu öne çıkan isimlerin en güçlüsü Arda Turan diyebiliriz. Hem Türk futbolunda hem Avrupa futbolunda birçok başarı yaşamış. Hem futbolculuk kariyerinde hem de teknik direktörlük kariyerinde başarılar yaşamaya devam eden bir isim Arda Turan. Evet. Şu anda gündemdeki en önemli isimlerden biri. Federasyonun Türk hakem konusunda daha çok oy çoğunluğuna sahip hani şeye karara vardığını söyleyebiliriz. İşte bu isimlerden
4: yani Türk teknik adam
10: isteniyor. Hani bize gelen bilgiler bu yönde. Fatih Tekin'in adı geçti, Fatih Terim'in adı geçti ama Arda Turan şu anda en güçlü isimlerden birisi.
4: Şu an neredeydi Arda Turan?
10: Arda Shakhtar Donetsk'in başında.
4: Orada da çok seviliyor.
10: Evet, hem çok seviliyor hem gerçekten başarılarının üzerine başarı katmaya devam ediyor. Birazdan kariyeriyle ilgili de ben bahsetmek isterim. Vitor Pereira da geçen isimler arasında. Zaten Türkiye Ligi'ni yakından da tanıyan bir isim. Türk futbol severlerin de yakından tanıdığı isim. Pep Guardiola'nın adı geçiyor. Hmm. Hani ben adı geçen isimlerden bahsetmek istiyorum. Bunlar kesinleşmiş ya da iddialar değil. Şu anda sosyal medya gündeminde dolaşan isimler. Guardiola da gerçekten en başarılı, dünyanın en başarılı teknik adamlarından bir tanesi. Şimdi Arda Turan isminde yoğunlaşıp Arda Turan'ın İstanbul'a geldiği, özellikle Shakhtar Donetsk maçının ardından İstanbul'a geldiği ve federasyon başkanıyla görüştüğü iddiaları gündemdeki yerini koruyor. Henüz net bir bilgi her iki taraftan da verilmiş, yayınlanmış değil. Bir fotoğraf yok, bir görüntü yok. Sadece bu iddialar üzerine Arda Turan'ın İstanbul'da olduğu ve federasyonla görüşmelere başladığı iddia edildi. Aynı zamanda Türk milli takımını çalıştırırken Shakhtar Donetsk'i de sezon sonuna kadar, çünkü sözleşmesi devam ediyor Arda Turan'ın, Shakhtar Donetsk'i de çalıştıracağı söyleniyor. Yani bunların hepsi söylenti. Şimdi tabii ki Arda Turan'ın yeşil sahalardaki futbolculuk kariyerine dönüp baktığımızda Galatasaray'da yaşadığı başarılar, işte Atletico Madrid'de yaşadığı başarılar, Barcelona'da yaşadığı başarılar şöyle bir gözümüzün önünden geçmeye devam ediyor. Evet. Arda Turan futbolculuk kariyerinde birçok başarıyı kariyerine katmışken, Türk ve dünya sporunda bunları yaşamış ve yaşatmışken, teknik direktörlüğüne baktığımızda Eyüpspor'u birinci ligden tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkarmış bir isim. Onun dışında aynı şekilde Shakhtar Donetsk'in başında Ukrayna Premier Lig şampiyonluğunu 2025-26 sezonunda yaşatmış bir isim.
4: Ki yıllardır savaşı yaşayan bir ülke, o kadar imkansızlıklar, insanlar hani futbolda birazcık da olsun böyle bir umut aşılamak, yani yaşadığını hissetmek, hayat normalmişçesine hissetmek isterken hakikaten bir figür oldu topluma dair, değil mi?
10: Kesinlikle çok haklısın. Arda oraya kendini çok ait hissetti. Zaten ne kadar duygusal bir yapıya sahip olduğunu hepimiz biliyoruz burada. Maç sonu açıklamaları, sinirlendiğinde o sinirini hemen yansıtması, duygusal yönünü hiçbir zaman saklamaması. Hani genelde vardır ya böyle, futbolcusun ama işte hani erkeksin, birazcık daha sert olmasın diye. Arda gerçekten çok duygusal bir, gençliğinden itibaren tecrübeli Arda'ya kadar, teknik direktör Arda'ya kadar biz hep duygusal Arda Turan'ı, samimi Arda Turan'ı gördük. Bence futbol severler de tabii ki hani isteyenler, istemeyenler, tabii milli takımın başında görüp görmek isteyen ya da görmek istemeyenler, işte eleştirenler olabilir, destek verenler olabilir. Her zaman zaten herkes aynı düşünceye sahip olmak zorunda değil. Evet. Burada Türk milli takımının, A milli futbol takımının Kasım'ın ikinci haftasından sonra tekrardan bir 12 Kasım itibariyle milli araya gidiliyor. Bu araya motive bir şekilde gitmesi gerekiyor.
4: Önemli.
10: Çünkü gerçekten
4: bu.
10: Moraller çok bozuldu. Evet. Yani 4-0 çok kolay bir şey değil, sonuç değil. Futbolcuların üzerindeki baskı, işte istenilen başarı, aç olunan başarı, seneler sonra biliyorsun Dünya Kupası'na gitmemizin ardından orada yaşadığımız hezimet, hepimizin gerçekten milli takımının başarılı olduğu dönemlere geri dönüşünü görmeye ihtiyacımız var. Arda Turan özellikle Türk futbolcular tarafından çok sevilen, takıma geldiğinde de birçok kişinin abi diyebileceği bir isim. Yani şu anda Arda Turan'a sıcak bakılıyor. Evet. Tabii ki yani futbolu bıraktıktan sonra sağ kenarında rüştünü hızlı bir şekilde ispat eden bir teknik adamdan bahsediyoruz.
4: Gençler için de hep örnek oldu değil mi? Küçük yaştan itibaren
10: kesinlikle öyle.
4: Yetiştiği semt, oradan yükselen bir grafik, inanılmaz takımlarda oynaması, başarılı takımlarda.
10: Yani Türkiye'desiniz, başlıyorsunuz futbolculuk kariyerinize. Çok geniş bir havuzdan bahsediyoruz.
4: Çok.
10: Şu anda tabii ki futbolcu hayranlığıyla çocuğunu futbol altyapısına gönderen birçok aile var. Arda Turan zamanında da bu böyleydi. Bir isim mesela çok popüler olduğu zaman çocuklar onun oynadığı takımı tutuyor. Günümüzde de bu böyle.
4: Öyle.
10: Yani bir idol belirliyorlar ve onun gittiği yoldan gidiyorlar. Arda Turan yaptıysa ben de yaparım. Bu çok önemli. Arda Turan da zaten hani bunu söyleyen bir isim.

0: Burada futbol oynayan, Türkiye'de futbol oynayan ve başarılar yakalamış, Avrupa'da kariyerine devam eden ve sonrasında teknik direktörlüğü seçen, dünya futbolunda hani Avrupa'da olsun Türkiye'de olsun yine başarılar elde eden bir Türk sporcunun, bir Türk futbolcunun tabii ki de çocuklara örnek olması gerekiyor ve Arda Turan da bunlardan biri.
1: Bakalım ne olacak acaba, merakla bekliyoruz.
0: Çok merak ediyorum, evet. Şu anda İstanbul'da olduğu söyleniyor, dediğim gibi iddiaları arasında bu var. Shakhtar Donetsk'in son maçının ardından evet uçağa bindi, Türkiye'ye geldi ve İbrahim Hacı Osmanoğlu'yla görüşmek için şu an Türkiye'de olduğu söyleniyor ama bu iddiaların tabii bir resmiyet kazanmadığı için biz de kesin bir dille bunu söyleyemiyoruz. Herhalde bugün yarın bir
1: belli olur diye
0: federasyonun açıklama gelmesini bekliyoruz. Türkiye'nin gerçekten bu futbol ikliminin birazcık böyle güzel haberlerle artık neşelenmesi, hareketlenmesi, artık işte Süper Lig'e odaklanacağız. Avrupa karşılaşmalarımız başlıyor. Şampiyonlar Ligi mücadelelerimiz başlıyor. Dört büyük takımımızın başarılarıyla ve A milli takımımızın başarılarıyla biz güzel bir kış dönemi ve sonrasında da
1: hayal ediyoruz.
0: Yaz dönemi, bahar dönemi geçirmek istiyoruz açıkçası.
1: İstiyoruz. Bakalım asıl olan tabii A milli takımın başarısı, umarız kim gelirse gelsin. Bu yolda güzelce ilerleriz ve dönelim Süper Lig'e. Milli aranın ardından başladı maçlar. Nasıl hafta sonu?
0: Süper Lig'de maçlar başladı. Milli aranın ardından 7. haftanın karşılaşmaları şu anda da zaten tablo olarak ekranlarımıza geldi. Galatasaray'ın Kasımpaşa ile oynadığı karşılaşmayla 7. hafta açıldı. Ve bugün Eyüp Spor Göztepe karşılaşmasıyla 7. hafta kapanacak. Şimdi 4 büyük takımın da galip geldiğini söyleyebiliriz. Galatasaray 3-1 Kasımpaşa'yı mağlup ederken Fenerbahçe Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti. Beşiktaş'ın 2-1'lik bir Kocaeli Spor galibiyeti bulunuyor. Aynı şekilde Trabzonspor, Samsunspor karşılaşması merakla beklediğimiz karşılaşmalardan biriydi. Şimdi Galatasaray'a bakarsak Kasımpaşa'nın namalup gidişatına son verdi Galatasaray. Evet. 3-1'lik bir Kasımpaşa galibiyeti var. Gerçekten güzel bir haftaydı. Dün en son oyundan karşılaşmayla başlayalım istersen. Kocaeli Spor, Beşiktaş Kocaeli Spor karşılaşmasıyla. Tabii ki Kocaeli Spor'u 2-1 mağlup etti Beşiktaş. En son Ahmet Spor yenilgisinin ardından onun için önemli bir galibiyet gerçekten. Milli araya gidilirken çünkü ağır bir darbe almıştı. Evet. Ahmet Spor o tabii ki galibiyetle birlikte liderlik koltuğuna yükselmişti. Şu anda liderlik koltuğu tekrardan Galatasaray'ın eline geçti. Bu sonuçta siyah beyazlar UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig dahil olmak üzere Dolmabahçe'de oynadığı 8 maçın 8'inde kazandı. Bu çok güzel bir istatistik. Milli araya biraz önce de söylemiştim, kötü bir gidişat, daha doğrusu giriş yaptı, haftayı kapattı. Ama Kocaeli Spor galibiyetiyle yine Orkun'un güzel bir golüyle öne geçti Kara Kartal. Sonrasında Vlahović'in 26 yıl sonra gelen rekor bir golü diyebiliriz. 3 puanı uzandı. Bu galibiyetle ikinci sıraya yükseldi Beşiktaş. Çarşamba günü de saatler 19'u gösterdiğinde Hoffenheim'la bir mücadelesi olacak. UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçını oynayacak.
1: Bu arada Avrupa mesaisi de var.
0: Avrupa mesaisi başlıyor, evet. Sakatlanan Černi'nin Hoffenheim maçında olmayacağını söyleyelim. Bu tabii ki Beşiktaş için maalesef kötü bir haber. İç sahada baskılı bir oyun üretti ve topa sahip oldu. Dominant yapısını da korudu Beşiktaş ama hücum varyasyonlarındaki çeşitlilik ve oyuncuların bireysel kalitesi de skorda gerçekten çok etkili oldu. Beşiktaş iyi gidiyor. Güzel bir başlangıç yapmıştı zaten Süper Lig'e. Umarım Avrupa sahnesinde de Hoffenheim karşısında Černi'nin olmadığı bu maçta güzel bir galibiyet alır Beşiktaş diyelim.
1: Evet, şimdi Galatasaray mücadelesine geçelim. Evet.
0: Şimdi Galatasaray da Rams Park'ta Kasımpaşa'yı ağırladı ve son dakika golleriyle 3-1 mağlup ettiğini söyleyelim Galatasaray'ın. Şimdi kırılma anı var. Bir kırmızı kart. İlk yarıda Abdülkerim'in golüyle 1-0 önde kapattı mücadeleyi Galatasaray ama 65. dakikada Torreira bir kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Ona rağmen kulübe hamleleriyle gerçekten geri dönüşü yaptı.
1: Okan Buruk yoktu değil
0: evet,
1: mi?
0: Evet, Okan Buruk takımının başında yoktu. Yardımcı antrenör yönetti bu karşılaşmayı ama yine Osimhen diyebiliriz. Hani hep konuşuyorduk ya, Osimhen yok.
1: Çim değişikliği bile etkilemedi diyebiliriz değil mi?
0: Evet, sen öyle konuşmuştuk. Evet. Çimin bir zararını görmedi diyebiliriz futbolcular. çok güzel bir mücadeleydi. Osimhen ve Lemina'nın tekrardan Galatasaray'ın en büyük iki kozunu yeşil sahalarda tekrardan görmek güzeldi. Hani Galatasaray cephesinden değerlendirirsek. Tabii. Güzel bir mücadeleydi. Kasımpaşa'nın biraz önce de söylediğim gibi namağlup gidişatına bir son verdi. Bir yerde bitecekti ve o noktayı Galatasaray koydu. Yani Emre Belezoğlu yönetimindeki Kasımpaşa'da yoluna bu karşılaşmadan sonra devam edecek. Yarın saatler 22'yi gösterdiğinde Barcelona'yı ağırlıyor Galatasaray
1: önemli
0: evinde.
1: Maç.
0: Çok önemli bir karşılaşma gerçekten. Avrupa sahnesinde Şampiyonlar Ligi mücadelesinde biz Galatasaray'ın muhteşem bir karşılaşmayla ve galibiyetle bu mücadeleden ayrılacağını düşünüyoruz.
1: Güzel bir maç olsun. Dolar tamamen. Yani
0: evet, yani taraftarının seyircilik
1: yüksek bir maç beklentisi var.
0: Evet, taraftarının desteğiyle Rams Park'ta Galatasaray Barcelona karşısında. Yani şimdi Barcelona da geliyor yani İstanbul'a.
1: Evet.
0: Tüm futbol severler bir yandan takımını desteklerken bir yandan da Barcelona'yı
1: izlemek isteyecekler. Evet.
0: Herkesin herkesin tüm taraftarların yani skor ne olursa olsun dileriz ki tabii ki Galatasaray galip ayrılır bu mücadeleden. Güzel bir maç olacak diye düşünüyoruz. Yarın bakalım. Saatler 22'yi gösterdiğinde hızlıca istersen Fenerbahçe'ye
1: evet,
0: de bakalım.
1: 2 dakikamız kalmış.
0: Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti Fenerbahçe. Güzel bir karşılaşmaydı. Biliyorsun 8-0 Eyüpspor galibiyetiyle aslında araya gitmişti. Ve güzel de bir mücadele oldu dün akşam. UEFA Konferans Ligi'nde de pardon daha doğrusu çarşamba günü İngiliz temsilcisi Aston Villa ile Şampiyonlar Ligi'nin ikinci hafta mücadelesine çıkacak Fenerbahçe ve dün de antrenmanlarına başladı. Bu maçtan da yine temsilcimizin güzel bir galibiyet almasını temenni ediyoruz.
1: Evet.
0: Fenerbahçe'nin de gidişatı
1: başarılar,
0: bir hayli
1: dinleyelim.
0: İyi gerçekten. Trabzonspor'a baktığımızda 153 gün sonra deplasmanda kazandı Trabzonspor. Kötü bir başlangıç yapmıştı. Öncesinde Salah geldi, sonrasında Thomas Reis geldi ve Thomas Reis eski takımının karşısına çıktı bu mücadelede. Samsunspor mücadelesinde ve net bir skorla kazandı. 3-0 mağlup etti rakibini. Yine güzel bir mücadeleydi. Mısırlı Yıldız Muhammed Salah 7 maçta ilk 7 maçında 7 gol ve 3 asistle toplam 10 gole de doğrudan katkı sağlayarak bir böyle
1: Salah
0: bir başarı imza attı.
1: Gerçekten bir geldi,
0: hani
1: bir
0: hep Salah
1: geldi.
0: Salah dedik.
1: Ya.
0: Neden Salah dediğimizi aslında
1: anlıyoruz.
0: Geldiğinden
1: bol
0: beri anlıyoruz.
1: Olabilir belki sezon sonunda ne olur ne biter
0: büyük
1: bilinmez.
0: Büyük ihtimalle.
1: Rakipleri
0: evet.
1: De sağlam.
0: Evet, Trabzon'da bu arada UEFA Konferans Ligi'nde Perşembe günü Kupskupio ile karşılaşacak. Temsilcimizin karşılaşmasının başlama saati de 19.45. Çok güzel, dop dolu bir hafta var. Süper
1: evet.
0: Lig'in geri kalan önümüzdeki haftasını konuşmaya süre bile yetmedi.
1: Umarız
0: Cuma günü güzel galibiyetleri, Avrupa sahnesindeki güzel galibiyetlerimizi konuşuruz Tuğba.
1: Çok çok teşekkür ediyorum.
0: Ben
1: Haber
0: teşekkür
1: Türk
0: ederim.
1: Spor spikeri Selengül Dayıoğlu bize anlattı. Şöyle bir sporda olup bitenleri konuştuk. Ve bugünlük gün başlıyoruz. Sonuna geldik. Birazdan Sena Alkan sizlerle olacak Para Gündem'de konuklarıyla birlikte. Yarın sabah yine saat 7'de görüşmek dileğiyle. Güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 25, Bursa parçalı bulutlu 24 derece. Ege bölgesinde İzmir yer yer yağmurlu 25, Muğla parçalı bulutlu 22 derece. Akdeniz'de Antalya yer yer yağmurlu 23, Adana parçalı bulutlu 28 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 27, Giresun parçalı bulutlu 24 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 23, Kayseri parçalı bulutlu 24 derece. Doğu Anadolu'da hava parçalı bulutlu ve güneşli, Erzurum 17, Van 19 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yağmurlu 24, Şanlıurfa parçalı bulutlu 26 derece.

0: Günaydın Para Gündemi'nin değerli izleyicileri, hoş geldiniz. 12 Ekim Pazartesi bugün günlerden, yeni bir haftaya başlıyoruz. Haftanın ilk iş gününde beraberiz. Ben Sena Alkan, önümüzdeki 2 saat boyunca ülkede, gündemde, ekonomide ne varsa konuşacağız. Ama önce biraz haberleri aktaralım. Manisa'dan yürek yakan bir haber geldi. Bir tırla tur otobüsü çarpıştı ve kazada maalesef 11 kişi hayatını kaybetti. 27 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altında, bir bakalım habere.
1: Keyifli başlayan gezi acı bitti. Tur otobüsüne tır çarptı. Kaza 11 kişiyi hayattan kopardı. Turun başlangıcı Bursa'ydı. Turu düzenleyen ve aynı zamanda otobüsü kullanan Metin Yavuz, yolcularını saat 06.30 sıralarında Osman Gazi'den aldı. Otobüs saat 06.31'de yola çıktı. Bursa'dan Denizli'ye giden tur

0: Otobüsünde 34 yolcu, 2 şoför ve 1 hostes vardı. Tur otobüsündekiler günübirlik gezi için Pamukkale'deki kaplıcalara gidiyordu. Kaza, otobüs yola çıktıktan yaklaşık 5 saat sonra Manisa'da meydana geldi.
1: Akhisar ilçemize yakın bir noktadayız. Burada büyük bir kaza maruz kaldık.
0: İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Güvenlik güçleri yolda önlem alırken itfaiye ekipleri de otobüste sıkışan yolculara müdahale etti. Dakikalar sonra acı tablo ortaya çıktı.
1: 11 vatandaşımızın maalesef vefat ettiğini gördük ve 27 kişi yaralı. Bu 27 kişi yaralıdan 16'sı sarı kod, 9'u yeşil kod, biri kırmızı kod olarak hastanelerimize sevk edilmiş durumda.
0: İddiaya göre tur otobüsü şoförü otoyolda sapağı kaçırmıştı. Sapağa girebilmek için geri manevra yapmaya başladı. Bu sırada aynı yönden gelen tır otobüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs yan yattı ve sürüklendi. Tır da yoldan çıkıp devrildi. Manisa valisi Vahdettin Özkan kazanın olduğu noktaya gidip bilgi aldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kazayla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu. Kazayla ilgili 3 savcı görevlendirildi. Savcılar ve olay yeri inceleme ekipleri kaza noktasında detaylı inceleme yaptı. Hem otobüs hem de tır şoförü hakkında gözaltı kararı verildi.
2: Tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonları hakkında kanun teklifi çarşamba günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Kanun teklifine ilişkin etki analizi de yapıldı. Tasfiye işlemlerinin kamu bütçesine yük getirmeden yürütüleceği vurgulandı.
0: Kanun teklifi mercek altına alındı. Olası etkiler masaya yatırıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulan ve çarşamba günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek olan tasfiyesine karar verilen yatırım fonları hakkında kanun teklifine ilişkin etki analizi yapıldı. Tasfiye işlemlerinin kamu bütçesine yük getirmeden yürütüleceği bilgisi analizde yer aldı. Etki analizinde tasfiye halindeki 131 fonun toplam fon sayısının %4,6'sını, toplam portföy değerinin ise %7,7'sini oluşturduğu belirtildi. Söz konusu sürecin fon piyasasının sınırlı bir alanında yaşandığına işaret edildi. Serbest olmayan fonlarda yer alan yatırımcılardan yaklaşık 199 bininin net yatırım tutarının 1 milyon liranın altında olduğu belirtildi. Serbest ifadesi geçen ve hisse senedi fonlarında yer alan yatırımcılardansa yaklaşık 341 bininin net yatırım tutarının 1 milyon liranın altında olduğu ifade edildi. Etki analizinde 69 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulduğu hatırlatıldı.
3: Sermaye Piyasası Kurulu tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde 7 adet yazılı başvuru dilekçesiyle 69 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Kurul tarafından belirlenecek alacakların TMSF aracılığıyla takip ve tahsil edilmesine imkan tanınmasıyla fonların tasfiye kaynaklarının artırılması, yatırımcıların karşılanamayan alacaklarının azaltılması ve hukuka aykırı işlemlerden kaynaklanan ekonomik sonuçların sorumlular üzerinde bırakılması amaçlanmaktadır.
0: Analizde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 189 kişi hakkında el koyma tedbiri uygulandığı belirtilerek toplam mal varlığı tutarının ise bu aşamada bilinmediğine dikkat çekildi.
2: Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün Beştepe'de toplanacak. Toplantıda tasfiyesine karar verilen fonlarla ilgili ayrıntılar masaya yatırılacak. Terörsüz Türkiye sürecindeki son durum, Amerika Birleşik Devletleri, İran ve ekonomideki gelişmeler de tek tek ele alınacak.
0: Tasfiyesine karar verilen fonlarla ilgili ayrıntılar masaya yatırılacak. Terörsüz Türkiye süreci ele alınacak. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantının ana gündem başlığı fon soruşturması. Tasfiye edilen fonlarda yatırımları olanlara ara ödeme yapılacak. Yatırımcılara ödeme ve söz konusu fonların tasfiyesine ilişkin düzenlemeleri de içeren 9 maddelik kanun teklifi de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Kabine toplantısında sürece dair ayrıntılar ve 4. toplantısını yapan fon kurulunun yansımaları ele alınacak. Terörsüz Türkiye süreci de kabinenin gündeminde olacak. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu süreci yürütecek alt komisyonların görev ve yetki alanları belirledi. Bir yandan da gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki izleme komisyonunda. Örgütün silahları bırakma takviminde gelinen aşama güvenlik kurumlarından gelen veriler ışığında kabine toplantısında masaya yatırılacak. İran'la ABD arasında devam eden temas trafiği de Ankara'nın yakın takibinde. Gazze'deki gelişmeler, Rusya-Ukrayna savaşı da toplantının dış gündem başlıkları arasında yer alacak. Ekonomideki son durum da kabinenin gündeminde. Hafta içerisinde yıllık enflasyon %29,73 olarak

0: olarak açıklanmış, düşüş ivmesi ve fiyat istikrarına dikkat çekilmişti. Orta vadeli program çerçevesinde atılacak adımlara işaret edilecek. Önümüzdeki günlerde mecliste görüşmelerinin başlayacağı merkezi yönetim bütçe maratonunun çerçevesi de ele alınacak.
1: Bu hafta meclis de yoğun bir haftaya başlıyor. Tasfiyesine karar verilen fonlarla ilgili kanun teklifi Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek ve bu teklife göre yatırım tutarı 1 milyon lira altındaki yatırımcılara tutar kadar ara ödeme yapılacak. Daha fazla yatırımı olanlar içinse ara ödeme sınırı 1 milyon lira.
0: Tasfiyesine karar verilen fonlarla ilgili düzenleme, Türk Kızılay Kanun teklifi ve grup toplantıları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu haftada yoğun bir mesai olacak. Genel kurul haftalık çalışmalarına salı günü başlayacak. Gündemde komisyon aşaması tamamlanan Türk Kızılay Kanun teklifi var. Teklifle Türk Kızılay Derneği'nin görev alanlarına giren faaliyetleri daha etkin bir yapıda yürütebilmesi için görev ve yetkiler düzenlenecek. Ayrıca Türk Kızılay'ı ülkelerin Kızılay ve Kızılaç Milli Cemiyetlerinden Türkiye'ye olağan ve olağanüstü hallerde gelen aynı ve nakdi yardımların alınması ve kullanılması ile ilgili tek yetkili kuruluş olacak. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ise tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonları hakkında kanun teklifi görüşülecek. 9 maddelik teklifle yatırım tutarı 1 milyon liranın altındaki yatırımcılara ödeme yapılacak. Net yatırım tutarı 1 milyon lira ve üzerinde olanlara ise en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılabilecek. Ara ödeme, yatırımcının hesaplanan net yatırım tutarını aşamayacak. Dağıtılabilir nakdin ara ödemelerin tamamını karşılamaması halinde mevcut nakit, fon pay sahipleri arasında oran korunarak dağıtılacak. Zarar, kayıp ve eksik tasfiye bakiyesinden fonun kurucusu ya da yöneticisi olan portföy yönetim şirketi öncelikli sorumlu olacak. Gerçek ya da düzel kişilerin görevden ayrılmış olmaları, görev döneminde gerçekleştirilen işlem ve kararlardan doğan sorumluluğu ortadan kaldırmayacak. Salı ve çarşamba günü mecliste liderler de grup toplantılarında kürsüden mesajlar verecek.
1: Uyuşturucu, yasa dışı bahis, sanal kumar ve yeni nesil suç örgütleriyle mücadelede kararlılık devam ediyor. 8 ayda 81 ilde 7000'in üzerinde operasyon yapıldı. 32.882 şüpheli tutuklandı. Bir bakalım habere.
0: 8 ayda 7818 operasyon yapıldı. 32.000'den fazla şüpheli tutuklandı. Milyarlarca liralık suç varlığına el konuldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek 8 aylık operasyonun bilançosunu paylaştı. Buna göre yasa dışı bahis, sanal kumar ve yeni nesil suç örgütlerine yönelik Şubat-Eylül döneminde 7818 operasyon gerçekleşti. 70.853 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Bu şüphelilerden 32.882'si tutuklandı. Suç örgütlerinin yalnızca faaliyetlerine değil, finansal kaynaklarıyla mal varlıklarına da müdahale edildi. Piyasa değeri 30 milyar lirayı aşan uyuşturucu madde yakalandı. 1,4 milyar lira, 17 milyon euro ve 1,7 milyon doların üzerinden nakit para ele geçirildi. 9030 taşınmaz, 1556 araç ve 22 deniz taşıtına el konuldu. 38.058 banka ve kripto hesabı hakkında dondurma, bloke işlemi yapıldı. Bakan Gürlek operasyonlara ilişkin kararlılık mesajı verdi.
2: Milletimizin huzurunu, güvenliğini ve geleceğini tehdit eden uyuşturucu, yasa dışı bahis, sanal kumar ve yeni nesil suç örgütlerine karşı mücadelemizi ülkemizin dört bir yanında kararlılıkla sürdürüyoruz. Hiçbir suç yapılanmasının milletimizin huzurunu bozmasına, gençlerimizin geleceğini karartmasına ve suç gelirleriyle güç kazanmasına izin vermeyeceğiz.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda soruları yanıtlıyor. Döndük.
3: Oldukça yönetilebilir, iyi seviyelerde. Bankacılık sistemimiz sağlam. SYR diyoruz, sermaye yeterlilik oranı, uluslararası gerekliliklerin ve yasal gerekliliklerimizin oldukça üstünde. Dolayısıyla makroekonomik görünümümüz böyle ve ekonomik temellerimiz sağlam. Yolumuza bu şekilde devam ediyoruz. Yakında bir bütçe süreci başlayacak. İşte 16'sında bir bütçe bağlama töreni diyoruz. Meclisimize bütçemizi gönderirken bunu gerçekleştireceğiz. Ardından plan bütçede genel sunumlarla bütçe süreci başlayacak. Orada da hem ekonominin genel görünümüne ilişkin hem de bütçemize ilişkin çok daha detaylı paylaşımlarda bulunacağız inşallah.
4: Efendim, hemen kamuoyunun gündemini de oldukça meşgul eden Bu fon soruşturması ile alakalı bir soru sormak istiyorum. Şimdi adli bir süreç devam ediyor. Öncelikle bu adli süreç hangi aşamada? İki, sorumluların tespiti tam olarak yapıldı mı? Çünkü bu fonları kuranlar, yönetenler var. Bir de denetim ve düzenleme sorumluluğunda olan kurumlar var. Doğru. Bir de mağdurlar var. Burada hangi aşamadayız? Bütün herkesin sorumluluğu olanların tespiti yapıldı mı? Mağdurların tespiti yapıldı mı? Ve bu süreci bize biraz anlatır
3: mısınız? Biraz özetleyeyim. Şimdi bir defa mecliste de biliyorsunuz genel kurulu bilgilendiren bir konuşma yaptım geçtiğimiz hafta. Ve kapsamlı bir şekilde aslında bu süreci özetlemeye çalıştım. Burada kamunun attığı adımlar var son bir yıl içinde, yaptığı çalışmalar var. En son bir fon rehberi diyoruz. SPK tarafından yayımlanan bir fon rehberi var. Bu fon rehberiyle birlikte, SPK'nın yayınladığı bu rehberle birlikte yeni kurallar, yeni kaideler geldi. Şeffaflık arttırıldı. Çok daha güven veren bir piyasa yapısı oluşması için kurallar kondu. Bu çok olumlu bir adım aslında. Yani bu şartlara uyan fonlar için, uyan finansal enstrümanlar için çok olumlu bir adım. Bu kurallarla birlikte sorunlu olan yapılar da açığa çıkmış oldular. Sorunlu olan fonlar da açığa çıkmış oldular ve buralarda bir sıkıntı yaşandı. Bunlara karşı da hızlı bir şekilde yine bir tedbir alındı. Burada yaşanan fon piyasasının belli bir alanında yaşanan bu hadisenin genele sirayet etmemesi için, genel yapıya zarar vermemesi için çok hızlı bir şekilde tasfiyelerine karar verildi. Bir anlamda bir karantinaya alınmış oldu bu sorunlu fonlar. Bunu şuna benzetebiliriz Serdar Bey. Vücutta bir hastalıklı bir yapı veya işte ne diyelim bir sorunlu yapı var. Bunu vücuttan almak istiyorsunuz ama vücuda da zarar vermeden bunu başarmanız önemli. Dolayısıyla bunlar karantinaya alındı. 7 şirkete ve bunun altındaki 131 fona tedbir getirilmiş oldu. Tasfiye kararı alınmış oldu. Ondan sonraki süreçte de adli mekanizmalar devreye girdiler. Adli mekanizmalarla bu işin bu sorunlu hale gelmesinde bu süreçte rolü olan birçok yatırımcının olumsuz etkilenmesine sebebiyet verenler hakkında biliyorsunuz çok etkili bir şekilde adli mekanizmalar işlemeye başladı. Şu anda birçok kişi ya tutuklu ya gözaltında ya soruşturma aşamasında ifadesi alınan birçok insan var. Dolayısıyla bir adli süreç başlamış durumda ve yürüyor.
4: Mal varlıklarına tedbir de var.
3: Mal varlıklarına tedbir konmuş durumda. Yurt dışı yasakları getirilmiş durumda. Yani öyle bu ana sorumlulara baktığınız zaman yurt dışına kaçan giden pek fazla bir isim hatırlamıyorum ben doğrusu. Şirketlerin sahipleri adli mekanizmada zaten işlem görüyor. Bağlantılı bir takım yapılarla ilgili yine adli mekanizmalar işliyor. İşte çok yüksek fahiş getiriler elde etmiş veya hukuka aykırı işlemlerle haksız kazanç elde etmiş kişilerle ilgili yine önemli soruşturmalar, incelemeler devam ettiriliyor. İşin bir tarafı bu. İdari tarafta SPK, BDDK çeşitli kararlar verdi bu dönemde. Diğer taraftan Sayın Cumhurbaşkanımız başından itibaren bu sürece çok hassas bir şekilde yaklaştı ve hükümetimiz de bu süreci başından beri çok yakın bir şekilde takibe aldı. En son biliyorsunuz bir fon koordinasyon kurulu oluşturdu Sayın Cumhurbaşkanımız. Benim başkanlığımda Maliye Hazine Bakanlığımızın, Adalet Bakanlığımızın ve ilgili tüm otoritelerin olduğu bir kurul. Bu kurul 4 defa toplantı yaptı ve çok önemli prensip kararları aldı. Diğer taraftan Devlet Denetleme Kurulu'nu yine Cumhurbaşkanımız görevlendirdi. Cumhurbaşkanlığımıza bağlı bir yapı ve çok geniş yetkileri olan bir denetleme kurulumuz.
4: Devlet Denetleme Kurulu burada anladığımız kadarıyla devletin içindeki kurumlardan sorumluluğu olanları tespit edecek.
3: Kurumları ve kurumların içindeki kişileri, yetkili kişileri, karar alıcıları bunları inceleyecek.
4: Bu süreç başladı mı?
3: Başladı, hem de çok yoğun bir şekilde başladı.
4: Yani şu an Devlet işte ilgili kurumlar, SPK, BDDK bunlar
3: tabii
4: inceleniyor.
3: İnceleniyor. kurumla şu anda yani toplamda 15 civarında bir

0: Denetmenle, müfettişle, devlet denetleme kurulumuz çok yönlü bir şekilde, bütün ilgili kurumları kapsayacak bir şekilde bu çalışmasını sahada başlatmış durumda.
1: Bütün ilgili kurumlar derken efendim SPK, BDDK...
0: Ya bu işte bu bağımsız finansal otoriteler diyelim genel anlamda. Bütün bu kurumlar denetim altında incelenecek, soruşturulacak. İdarelerin açıkları da kişilerin sorumlulukları da bu süreçte ortaya konmuş olacak. Devlet Denetleme Kurulu çok yoğun bir şekilde sahada çalışıyor. Tabii bu doğrudan görevlendirdiği kişiler bir de

0: Denetleme Kurumu'nun tüm kurumların uzmanlarından istifade etme imkanı da var. Dolayısıyla bu geniş imkanlarla çok güçlü bir şekilde bu süreci idari yönden Devlet Denetleme Kurulumuz da denetliyor. Diğer yandan biliyorsunuz bir kanun hazırlandı. Çok hızlı aksiyon alındı gerçekten. Bu olaydan etkilenen 455 binden fazla yatırımcı var bu sorumlu fonlarda. Toplam baktığınız zaman bu fonlar 131 fon toplam fonlarımızın 4,6'sını oluşturuyor. Toplam fon portföyümüzün 7,7'sini oluşturuyor. Ve tekil kişi olarak baktığınızda 455 binden fazla yatırımcı bu fonlarda. İşte bunların hakkını, hukukunu gözetecek şekilde bir kanun teklifi de fon koordinasyon kurulumuzda tartışıldı. Genel prensipler itibariyle, ana çerçeve itibariyle grubumuzla, meclis grubumuzla bunu konuştuk. Sayın Abdullah Güler de geçtiğimiz cuma günü biliyorsunuz bunu açıkladı. Toplumumuzla paylaştı bu yeni kanun teklifini. Burada da şunu öngörüyoruz. 7 tane şirket ve altında 131 sorumlu fon var. Bunlarla ilgili 3 tane şirket olağan tasfiye koşullarını kabul etti ve tasfiye edildi. 8 Ekim itibariyle de bu gerçekleşti. 44 bine yakın bu 455 binden 44 bine yakın vatandaşımızın ödemeleri gerçekleştirildi. Ziraat Bankası bu tarafı yönetiyor. Bu fonlar arasında bir TERA dediğimiz büyük bir fon var. Bir de 6 tane diğer fon var. TERA'nın tasfiyesinin yönetimi İş Bankası'nda. Çünkü TERA İş Bankası'yla çalışmış bugüne kadar. Diğer fonların yönetimi Ziraat Bankamızda. Onlar Ziraat Bankası'yla çalışmışlar. Ziraat Bankası'nın tasfiyesini yönettiği 3 fon olağan şartlarla tasfiye edildi. Ne demek olağan şartlarla? Mevcut kurallarımız içinde. İşte bunların bütün ödemeleri yapılmış oldu yatırımcıların. Oradaki hak ve yükümlülükler yerine getirilmiş oldu. 17 fon böylece devreden çıkmış oldu. Yani 131 fonun 17'si devreden çıkmış oldu. Burada kapalı fon dediğimiz fonlar da var her birinin altında. Bu kapalı fonlarda da olağan tasfiye edilen 3 kuruluşta 2000 küsur civarında kişi var. Kapalı fonları da kendi tabiatı içinde, özellikleri içinde tasfiye edecekler. Dolayısıyla burada aşağı yukarı 46 bin kişinin olağan yöntemlerle tasfiye sürecine girdiğini söyleyebiliriz. Bu 3 şirket A1 Kapital, Buls ve Pardus. Bu üçü tasfiye edilmiş oldu. Yani onlar artık o 7 şirketten 3'ü ayrılmış oldu bir kenara. 4 şirket kaldı.
1: Bu şirketlerde herhangi bir mağdur kalmadı mı demek istiyorsunuz?
0: Evet.
1: Bitti yani. Bitti. Bu dosya oradaki kapandı. Dosya,
0: sadece kapalı fonları var dediğim gibi. Belli sayıda kişinin içinde olduğu. Orada da toplam 2000 kişi, küsür kişi var. Onlar da kendi işlerini de çözecekler diye söyleniyor. Dolayısıyla yani 46 bin kişi aşağı yukarı bu sistemden çıkmış oldu diyebiliriz.
1: Asıl büyük tabii fon
0: TERA'da.
1: 4
0: tane fon var. En büyük fon TERA, diğer taraftan işte biliyorsunuz Pusula, Hedef ve Atlas var. Atlas'la ilgili de şu anda müzakereler devam ediyor. Atlas'la ilgili de olağan tasfiye mümkün. Bunu bu hafta herhalde görmüş oluruz. Sahipleriyle görüşmeler yapılıyor, müzakereler yapılıyor. Yani ümit ederiz ki, temenni ederiz ki böyle olsun. Atlas da devreye girerse, olağan tasfiyeye tabi olursa orada da 58 bin civarında vatandaşımız var. Bu işten olumsuz etkilenen yatırımcı var diyelim. Bunlarla ilgili de olağan tasfiye uygulanmış olacak. Bunu bugün, yarın, bu hafta içinde herhalde netleşmiş olur diye tahmin ediyorum.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Geriye 3 tane.
1: Yusuf Bey'in bir sorusu var.
2: Bununla çok ilintili bir soru soracağım. Bu fon soruşturmasının ekonomik boyutu ne kadarlık bir miktardan bahsediyoruz? Bir de olağan tasfiye kendi imkanlarıyla ödüyorlar değil mi?
0: Tabii,
2: burada
0: tabii.
2: Zarar görmüş yatırımcının nasıl finanse edildiği önemli ve bu hususta da kamuoyu ilk aklına gelen konu kamu kaynakları kullanılacak mı?
0: Çok teşekkür ediyorum bunu sorduğunuz için. Hı. Ben mecliste de altını hani kalın bir şekilde çizerek vurguladım. Ne olağan tasfiyede ne olağanüstü tasfiyede kamu kaynağının kullanılması söz konusu değil.

0: Ya bu vatandaşımızın kamu kaynağı dediğiniz, hazine dediğiniz milletimizin, vatandaşımızın kaynağı. Dolayısıyla bunları kullanmak söz konusu değil. Neden değil? Fon piyasalarında, sermaye piyasalarında devletin bir güvencesi yok. Şimdi bankacılık sisteminde var biliyorsunuz. Belli bir miktara kadar bir devlet güvencesi var. Onun içinde TMSF diye bir yapımız var. Orada biriken bir kaynak var. Allah korusun bir sorun çıktığı zaman o devreye giriyor ve tazminatları ödüyor. Burada öyle bir durum söz konusu değil. Bir kamu garantisi söz konusu değil. Mecliste de anlatmıştım ben. Yani bu serbest fonlara giderken profesyonel yatırım ve nitelikli yatırımcı sözleşmesi imzalanıyor. Bu sözleşmede hem kazanç hem de kayıp bir anlamda kabul edilmiş oluyor. Dolayısıyla burada bir kamu kaynağı kullanımı söz konusu değil. Bu üç fonun tasfiyesi de kendi kaynaklarıyla. Olağanüstü fonunu da birazdan belki biraz detayına gireriz. Orada da en önemli prensibimiz kamu kaynağının kullanılmaması. Peki ne kullanılacak kamu kaynağı yoksa diye sorabilirsiniz.
1: Soralım efendim.
0: Hemen sorun onu çünkü şimdi o önemli.
1: Kamu hakikaten kaynağı kullanılmayacak ama çok büyük de bir burada bir evet, paradan bahsediyoruz. Bu toplanması beklenen paralar karşılayabilecek mi mağdurların
0: şöyle,
1: sorununu?
0: Serdar Bey, burada tabii bizim esas aldığımız ana para. Net yatırım tutarı diyoruz buna. Bu net yatırım tutarını iyi çerçevelemek lazım.
1: Yani yatırımcının olağan ilk koyduğu para.
0: Şey, bu olağan tasfiyelerde yatırımcı zaten şeyini alıyor, parasını alıyor. Olağanüstü tasfiye için diyorum ben. Nihayetinde de hiç kimsenin hak ve yükümlülükleri kaybı olmuyor. Bu işin en sonunda tabii ki paylarına bağlı olarak yatırımcılar hak ve yükümlülüklere sahipler. Bizim olağanüstü tasfiyede esas aldığımız net yatırım tutarı dediğimiz bir kavram. Nedir bu net yatırım tutarı? Bir örnekle anlatırsam daha iyi olur herhalde. Basit bir sürü farklı örnekleri olabilir ama basitçe şöyle diyelim. Siz gittiniz diyelim bir fondan bir şey aldınız. Pay aldınız işte atıyorum 1 milyon lira diyelim. Bugün 1 milyon para yatırdınız. Ana paranız 1 milyon. Sonra 2 milyon da kar ettiniz diyelim. Arada o 2 milyonunuzu çektiniz. 1 milyon kaldı hesabınızda. Bir vesileyle o karınızı çektiniz diyelim. 1 milyon kaldı. Biz size bu olağanüstü ödemede 1 milyona kadar ödeme yapmayacağız. Çünkü siz ana paranızı zaten aldınız. Anlatabiliyor muyum? Net yatırım tutarı üzerinden ana parayı ödeyecek bir sistem kurguluyoruz. Bu kanunumuzdaki şey bu, teklif bu. Meclisimizden henüz geçmedi tabii.
1: Yani bu 450 bin yatırımcı. Yani
0: yanlış anlaşılmasın. Meclis her şey meclisin takdirinde. Ben şu anki teklif haliyle anlatıyorum size.
1: Anladım. 450 bin yatırımcıdan zaten karını tahsil etmiş olanlar.
0: Artık o düştü tabii şu olağan tasfiyelerle o sayı.
1: Mağdurlar listesinde yer almayacak.
0: Nasıl? Tabii. İki kesim yer almayacak. Arada bu net yatırım tutarını alıp çıkanlar bir de tabii hukuk dışı işlemler yapanlar. Bu iki kesim bu 1 milyona kadar şeyi alamayacaklar.
1: Hukuk dışı işlem derken?
0: Yani haksız kazanç elde etmiş. Hukuk dışı işte bu soruşturmalara konu olmuş, kovuşturmalara konu olmuş şahıslar. Onlar tabii ki faydalanmayacak. Artı bir şekilde ana parasını bu süreçte almış. Net yatırım tutarıyla baktığınızda zaten sistemden ana parasını almış olanlar yine yararlanmayacaklar. Ama bu geçici bir durum bakın. Bunun altını tekrar çizeyim. Şimdi ana hükümler devam ediyor. Olağanüstü tasfiye dediğimiz şu. Bu kalan şirketlerle ilgili, buradaki yatırımcılarla ilgili işin özünü söylüyorum. 1 milyon liraya kadar insanların ana parasını ödememize imkan sağlayacak bir sistem. Bu genel hükümleri ortadan kaldırmıyor. Genel hükümler yine geçerli. Yani zamanı geldiğinde işte bütün bu kaynaklar toparlandığında kime ne düşecekse yine alacak. Orada bir mahsuplaşma olacak. Yani bu 1 milyona kadar almış olanların aldığı miktar nihai hakları ve yükümlülükleri hesaplanırken mahsuplaşmayla oraya hesaba girmiş olacak. Ama biz istiyoruz ki özellikle küçük yatırımcıyı ve para piyasası fonlarını önceliklendiren bir yaklaşım var bu kanunda. Küçük yatırımcılar bir an önce bu kaynaklara kavuşsunlar.

0: Sosyal açıdan bunun önemli olduğuna inanıyoruz. Dolayısıyla büyük bir kitle de burada zaten. O 450 bin dediğimizin çok büyük bir kısmı burada. Nihai rakamlar netleşecektir kısa sürede ama ben şuna inanıyorum. Bu olağanüstü tasfiyeye ilişkin yatırımlar, kararlar meclisimizden geçerse ve gerçekleştirilirse muhtemelen burada konuştuğumuz yatırımcı sayısı 100 binin altına düşmüş olacaktır.
1: Teşekkür ediyorum. Yahya Bey buyurun.
2: Efendim az önce haksız kazançtan bahsettiniz. Haksız kazanç elde edenlerden. Şimdi bu haksız kazançların iadesiyle ilgili bir mekanizma oluşturulmuştu.
0: Doğru.
2: Hatta işte geçtiğimiz günlerde yapılan bir açıklamada işte 4 kişinin ya da yanlış hatırlamıyorsam 5 kişinin bu konuda parasını iade ettiği de dile getirilmişti. Ben son durumu sormak istiyorum efendim. Evet. Kaç şirket ve kişi para iadesine gönüllü olarak bulundu? Bu bulunan meblağ nedir? Bir de hep şu tartışılıyor efendim. Parayı verdiler ve bütün sorumluluk ortadan kalktı mı? Bununla ilgili ne söylersiniz?
0: Şimdi bu 131 fonla ilgili SPK bir karar aldı ve TMSF bünyesinde her bir fona özel bir hesap açıldı. Çünkü her fonun hukuki durumu farklı. Her fona birebir bakmak durumundasınız. O fona girmiş, yatırım yapmış olanlar var. O fonun ilişki biçimleri var. Dolayısıyla bu hesaplar da bir tane hesap değil, her bir fon için 131 tane hesap açıldı. Bir tane de genel hesap açıldı. O genel hesap da fon bazında değil, hisse senedi bazında hukuk dışı işlem yapanlarla veya haksız kazanç elde eden veya fahiş gelir elde edenlerle ilgili bir hesap. Veya işte mal varlıklarının satışından elde edilecek gelirlerin konacağı bir hesap. O bir de 132. hesapta bu. Yani genel hesap. Şimdi bir süreç başlamış durumda. Bu kanunumuz çıkarsa bu çok daha sağlıklı bir zemine oturmuş olacak. Gerek isteğe bağlı olarak getirip fahiş kazançları iade edenler, gerekse bu hukuk dışı işlemler yapmış, haksız kazanç elde etmiş şirketlerin veya kişilerin mal varlıklarının satışından gelecek gelirler bu hesaplarda toplanacak. Bir fona özel bir gelirse o fonun hesabına girmiş olacak. Değilse genel hesaba gelecek. Genel hesaptan da belli kriterlerle yine bu fonlara bu kaynak dağılmış olacak. Az önce sormuştunuz ya bu kaynak nereden diye. 3 tane kaynağı var. Bu yatırımcılara, olumsuz etkilenmiş yatırımcılara bu kaynakları iade ederken kullanacağımız 3 kaynak var. Birincisi bu fonda kalmış varlıklar. Halen içinde işte belli değere dönüştürülebilir varlıklar var. İkincisi bu hesaplara yapılacak iadeler. Üçüncüsü yine sorumlu birçok kişinin mal varlığına tedbir konmuş durumda biliyorsunuz. Şirket, kişi bu süreçte rolü olduğu düşünülen. Dolayısıyla bu yine kanunda TMSF'ye bu olaya özgü olarak çok ciddi yetkiler veriliyor. TMSF'nin bu konudaki çalışmalarıyla bu varlıkların nakde dönüşmesi, bu varlıkların değerlendirilmesiyle gelecek kaynaklar var. Dolayısıyla bu yatırımcılara verilecek tutarlar bu kaynaklardan finanse edilmiş olacak. Bu temelde bu 3 kaynaktan finanse edilmiş olacak. Herhangi bir kamu kaynağı söz konusu olmayacak. Bu hesaplar açılmış durumda, süreçler başlamış durumda, işte belli sayıda yatıranlar olduğunu da duyuyoruz ama asıl bundan sonra bu kanunla birlikte bu süreç daha bir hızlanacaktır.
1: Yani konu kapanmıyor değil mi Yahya Bey'in sorusunun devamında? Evet. İade ile beraber dosya kapanmıyor.
0: Hayır, hayır. Bakın hukuki sorumluluklar hiçbir şekilde genel sorumluluklar ortadan kalkmıyor. Burada iki tür ne diyelim durum iki durum söz konusu. Hukuk dışı işlem, piyasa bozucu faaliyet yürütme durumu var. Bir de fahiş gelir elde etme durumu var. Özellikle fahiş gelirden dolayı hukuk dışı bir işlem yapmamış olsa bile iade olmuşsa orada tabii söyleyecek bir şey yok. Ama hukuk dışı bir işlem söz konusuysa hukuk dışı işlemde sorumluluklar elbette ortadan kalkmaz.
1: Yani piyasa bozucu bir durum varsa evet. Bunu kim belirleyecek efendim?
0: Yargı süreçleri
1: bu faaliyetin belirleyecek. Piyasa bozucu evet. Olup olmadığını
0: nihai olarak belirleyecek olan yargı tabii. Yargıdaki çıkacak sonuçlar. Tabii ki burada bağımsız otoriteler var. Onların ortaya koyacağı kararlar, analizler bütün bu süreci netleştirecektir. Şunu söylemek istiyorum, yani bu süreçte tabii bir taraftan bunlar yürütülürken diğer taraftan bu çerçevede sermaye piyasalarımızın, borsamızın durumu da çok önemli. Yani ben şunun üzerinde özellikle durmak istiyorum Serdar Bey, değerli arkadaşlar. Burada bir ayrımı net bir şekilde yapmamız lazım. Aksi takdirde kendi ayağımıza sıkmış oluruz, sermaye piyasalarımıza zarar veririz. Bu işlerle hiçbir alakası olmayan yatırımcılara zarar vermiş oluruz. Yatırımcı ayrı, manipülatör ayrı, spekülatör ayrı. Bunun altını kalın çizgilerle çizmek istiyorum. Biz yıllardır bakın planlarımızda, programlarımızda, hükümet politikalarımızda sermaye piyasalarımızı her zaman öncelikli gördük, destekledik. Bundan sonra da en güçlü şekilde desteklemeye devam edeceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Borsamız, sermaye piyasalarımız bizim için çok kıymetli. Niye kıymetli? Kalkınmanın finansmanında en sağlam kaynak bunlar. Şirketlerimiz için, kalkınmamız için, üretimimiz için çok kıymetli piyasalar buralar. Dolayısıyla aman aman hiç kimse bu piyasalara genel anlamda gölge düşürmesin. Buralara yapılan yatırımı sanki suçmuş gibi göstermesin. Bunu yapanlar bu ülkeye zarar verirler. Bir defa bunun altını çok net çizmek istiyorum. Burada 455 bin insan var, yatırım yapmışlar. Biz bunlara suçlu diyebilir miyiz hepsine? Böyle bir mantık olabilir mi? Bunlar gelmiş yatırım yapmış, bir getiri elde etmeye çalışmış. Makul bir getiri elde etmişse de buna da söyleyecek hiçbir şey yok. Bizim buradaki hedefimiz, hedefe koyduğumuz kesim, piyasa bozucu işlem yapanlar, manipülatörler, spekülatörler, yatırımcının bu konularda olumsuz etkilenmesine neden olan hukuk dışı davranışlar içinde bulunanlar. Yani bu ayrımı net bir şekilde tekrar tekrar yapmak isterim. Ve yatırımcılarımız da müşteri olsunlar. Bakın yeni fon rehberiyle birlikte, sorunlu fonların bu sistemden çıkmasıyla birlikte sermaye piyasalarımız eskisinden de daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecek. Bunda hiç tereddüt yok. Biz hastalıklı bir yapıyı, tabiri caizse bir virüsü sistemden çıkarma gayreti içindeyiz ve bu bünyeye çok daha güç katacak. Zayıflatmayacak sermaye piyasalarımızı, aksine daha da güçlendirecek. Yeni fon rehberiyle birlikte bu yapılar, bu sorunlu yapılar ortaya çıktığı gibi kalan yapılar içinde çok daha ek bir güvence sağlanmış oldu aslında. Şu anki fonlar için, şu anki borsamız için çok daha sağlıklı bir zemin oluşturulmuş oldu. Dolayısıyla şu an biz borsamıza da, sermaye piyasalarımıza da güveniyoruz ve bu yeni fon rehberiyle birlikte, DDK raporlarıyla birlikte oluşabilecek hani ilave alınması gereken tedbirleri de almakta hiçbir beis görmeyiz. Yapısal bir sorun varsa işte sağlıklı bir şekilde bu DDK'nın raporu iki şeye yarayacak Serdar Bey. Birincisi sorumlulukları ortaya çıkarıp bu işin sorumlularının hesap vermesini sağlayacak.
1: Devlet kurumları içinde, bağımsız kurumlar içinde.
0: Devlet kurumları içinde, bağımsız veya değil, bütün ilgili kurumlar içinde. İki, bu DDK raporu bize yol gösterecek. Sistemde açıklar nedir? Yapılması gereken, düzeltilmesi gereken yapısal...
2: Röntgenini çekecek.
0: Yapısal olarak alınması gereken bir tedbir var mıdır? Bunun ışığında da biz bugün mesela bir geçici kanun, olağanüstü tasfiyeye ilişkin sadece bir kanun gitti meclisimize. DDK kanunu incelemesi, soruşturması sonrasında daha yapısal diyelim iyileştirmelere dönük bir kanunu da meclisimize gönderebiliriz, takdirine sunabiliriz. Dolayısıyla burada tekrar tekrar altını çiziyorum. Bizim için borsa çok kıymetli, sermaye piyasaları çok kıymetli, kalkınmamızın vazgeçilmez unsurları. Hiç kimse bu piyasalarımıza gölge düşürmesin. Tabiri caizse kuruyla yaşı karıştırmayalım, sapla samanı karıştırmayalım. Suçlular elbette cezasını bulacak, hiç tereddüt yok. Zaten etkin bir şekilde idari ve adli süreçler işliyor. Ama yatırımcıları da sanki potansiyel suçluymuş gibi göstermek hiçbir şekilde kabul edilemez. Diğer taraftan fon koordinasyon kurulumuzda bir prensip kararı aldık. Onu da burada ifade etmek isterim. O da şu. Bütün bu tasfiye süreçleri, olağan veya olağanüstü tasfiye süreçleri gerçekleşmeyecek.

0: çalışırken borsamıza olumsuz etki oluşturmama anlayışı içinde bu işlerin yürütülmesine de büyük önem veriyoruz. Borsamızı tabii birçok şey etkiliyor, sadece fonlar değil, dünyada da maalesef bugün faiz oranları tarihi yüksek seviyelerde, işte güvenlik riskleri, şunlar bunlar. Yani borsadaki gelişmelerin tamamını bu fon piyasalarındaki durumda izah etmek mümkün değil, ama tabii ki bu fon piyasalarındaki gelişmeler, bunun etrafındaki tartışmalar ister istemez yatırımcı davranışlarına da yansıyabiliyor. Veya buradaki kaynakların likit hale dönüştürülmesi süreci bazı tartışmalar oluşturabiliyor. Şuradan da sizin aracılığınızda bu mesajı tekrar vermek isterim. Borsamızı olumsuz etkilemeyecek bir anlayış içinde bu tasfiye süreçleri sürdürülecektir. Bu konuda Fon Koordinasyon Kurulumuzun da tüm kurumlarımıza yönlendirici bir yaklaşımı söz konusudur.
1: Bir, borsa etkilenmeyecek. İki, kamu kaynağı kullanılmayacak. Ve yine vermiş olduğunuz güçlü bir mesaj olarak notlarıma bakıyorum. DDK, Devlet Denetleme Kurumu, geriye dönük bu işte sorumluluğu olan bütün kurumları denetleyecek, soruşturacak.
0: Evet, evet.
1: Peki, teşekkür ediyorum. Hasan Bey, buyurun.
2: Efendim, ben meclis gündeminde olan kanun teklifiyle ilgili bir soru sormak istiyorum. Biraz anlattınız ama bu kanun teklifinin biraz daha detaylarından bahsedebilir misiniz? Kanun çıktığı takdirde özellikle burada mağdur olan vatandaşlar önlerinde nasıl bir yol haritası görecekler? Burada takvim nasıl işleyecek?
0: Şöyle, burada bu süreçlerden olumsuz etkilenen yatırımcılarımızın, az önce bahsettim, küçük yatırımcılar ve para piyasası fonları öncelikli olmak üzere ara bir ödeme, bir avans da diyebiliriz, bir ara ödeme ile karşılaşması söz konusu olacak. Bu da 1 milyon TL'ye kadar bir ödeme. Az önce bahsettim, burada bulunan yatırımcı kitlesinin çok büyük bir bölümü 1 milyon veya 6 bir hesaba sahip. Net yatırım tutarı üzerinden. Yine tekrar ediyorum, arada ana parasını alıp çıkmış olanlar bundan istifade etmeyecek. Ama ana parası içeride olan, kalmış olan vatandaşlarımız bu ana paralarını almış olacaklar. Bu da 1 milyon liraya kadar. Hesapların çoğu da zaten bu şekilde. 1 milyon üstünde hesabı olanlar ise 1 milyona kadar olan kısmını almış olacaklar. Diğer taraftan yine bu kanunda az önce bahsettik, o geriye alma sürecini güçlendirici hükümler var. Özellikle TMSF'ye bu konuya özgü olmak üzere farklı yetkiler verilmiş durumda. Az önce bahsettim, o hesaplara sorumluluğu olan, işte mallarına el konan, varlıklarına el konan kişi veya şirketlerle ilgili çok daha hızlı bir şekilde TMSF'nin işlem yapabilmesine el veren düzenlemeler getirmiş durumda kanun teklifi. Bunu tabii meclis çıktığında, şu anda sadece bir varsayım olarak konuşuyoruz, yanlış algılanmasın. Takdir meclisimizde, komisyon çarşamba günü kanunu ele alacak. Daha sonra genel kurulda tartışılacak. Ben inanıyorum ki bu kanunun çıkmasıyla birlikte çok hızlı bir aksiyon alınmış olacak. Dünyada bakın, bu konularda baktığınızda çeşitli örnekler, çok uzun zaman alıyor bu tasfiye süreçleri bu tür durumlarda. Biz vatandaşımızın, özellikle küçük yatırımcımızın bir an önce bu şartlardan kurtulması için çok hızlı bir aksiyon almış durumdayız. Hem idari olarak hem de bu kanun teklifini çok kısa sürede hazırlayıp meclisimize göndermekle. İnşallah bunun yasalaşması ve ile birlikte Ekim ayı içinde, yasanın çıkmasıyla birlikte bu ödemelerin yapılabileceğini değerlendiriyoruz. Bütün teknik hazırlıkları yapmış durumda kurumlarımız. 4. fon kurulu toplantımızda bunu ele aldık doğrusu. Kurumlarımızla ben bunu bir sorguladık. Yani kanun çıktığında hazır mıyız diye, teknik hazırlıklarımız tamam mı diye. Benim gördüğüm, tüm kurumlarımızda teknik hazırlıklar tamamlanmış durumda. İşte Merkezi Kayıt Kurumumuz, Takas Bank, Ziraat Bankası ve İş Bankası, tasfiyeden sorumlu iki banka olarak bütün kurumlar hazırlıklarını yapmış durumda. Bu kanun çıkar çıkmaz gereği yapılacaktır. Bu ödemeler yapılacaktır. Bir iki fonda, birkaç fonda belki bir milyon ödeyecek para oluşmayabilir.

0: diye bir endişe var bir taraftan. Yani genelinde bir sorun yok ama bazı fonlarda içi tamamen boş kalmışsa bir sıkıntı olabilir mi diye bir tartışma var sadece. Orada da iki tedbirimiz var. Birincisi bu geriye aldığımız kaynakları bir an önce alıp o fonlara aktarıp bu 1 milyona kadar ödemeleri oralarda da gerçekleştirmek. İkincisi diyelim ki bir fonda yeterli para olmadı. Para neyse orada ulaşabildiğimiz kaynak neyse onu en düşük alacaklıdan başlayarak yukarıya doğru ödemeleri gerçekleştirmek şeklinde bir yaklaşım söz konusu. Tabii bütün bunlar dediğim gibi kanun meclisten çıktıktan sonra çok daha netleşmiş olacak. Şunun da altını çizeyim. Bu süreçlerde hangi çevreden, hangi siyasi görüşten olursa olsun yapıcı eleştirilerde, önerilerde bulunan herkese biz kulak veriyoruz. Herkesi dinliyoruz. Sonuçta bir toplum olarak bizim bu meseleyi sağlıklı bir şekilde bir yere oturtup çözümler getirip yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Sermaye piyasalarımız üzerinde, ekonomimiz üzerinde bunun bir gölgeleme yapmasına müsaade etmememiz gerekiyor. Bu çerçevede de hareket ediyoruz. Ama şunun da altını çizmek isterim doğrusu. Bu vesileyle meclisteki görüşmelerde de daha sonraki süreçlerde de bu konuları istismar etmeye çalışanlar da var maalesef. Siyasi rant olarak bu konulara yaklaşanlar da var. Gerek siyasette gerek medyada. Hani olumlu eleştiriler, yapıcı eleştiriler yapanlara saygımız sonsuz ve eleştiri her zaman iyi bir şeydir bir toplumda, demokratik bir toplumda. Eleştiriye her zaman açığız, onda hiç tereddüt yok. Ama haksız ithamlar, aceleci yorumlar, olayın detayına bakmadan algı oluşturmaya çalışmalar, işte itibar suikasti yapma girişimleri, bütün bunları da huzurunuzda ben hiçbir şekilde tasvip etmediğimizi, yakıştıramadığımızı ve vatandaşımızın da bu konuları çok net bir şekilde gördüğünü de ifade etmek isterim.
1: Bu en son iki evet. Bakanımızın ismi geçirildi. Bir bakanımızın babasının isim benzerliği üzerinden
0: evet.
1: Bir yaklaşım sergilendi. Öyle olmadığı ortaya çıktı. Bir başka bakanımızın da yine aynı şekilde bir manipülatif yaklaşımla itibar suikastine uğradığını görüyoruz. Dolayısıyla olay bu yönüyle de siyasallaşıyor gibi.
0: Çok büyük üzüntü verici. Bakın mecliste ben sunumu yaptıktan sonra yeni parti milletvekili Sayın Özlale çıktı kürsüye ve bu isim vermeden iki bakanımızla ilgili bir ithamda bulundu. Ben de oradan kendisine söyledim yani hakikaten ben öyle bir isim bilmiyorum yani benden soruyor ama isim söylemiyor. Dolayısıyla bir o zaman söyleyin isimlerini dedim yani. Kimse bu bakanlar düşündüğünü söyleyin. Ertesi gün bir basın toplantısıyla söyledi bu isimleri. Ve her iki bakanımız da çok açık ve net bir şekilde, çok detaylı bir şekilde bu ithamlara gerekli cevabı verdiler. Bir tanesi Sayın Mahinur Özdemir Göktaş'ın babasıyla ilgili ithamın bir isim benzerliği olduğu ortaya çıktı. İşte başka bir ildeki başka bir şahıs sadece isim benzerliği üzerinden bir yakıştırma yapıldığı anlaşıldı. Ömer Bey ile ilgili Ömer Bey'in sukuk hesaplarında bir tasarrufu söz konusu. Bundan çıkmadığı buradaki yapılan işlemlerin işte bir yapılan işlemlerin toplanarak bir takım rakamlar hesaplandığı yani bir çarpıtma olduğu ortaya çıkmış oldu. Her iki konuda da gerçekten büyük bir mahcubiyet hissedilmesi gereken bir durum ortaya çıktı. Ama maalesef bir özür bile dilenmediğini gördük. Kaldı ki Sayın Özdağlar'ın kendisine de bir iftira söz konusuydu. Bu iftiraya cevap verirken kendisi de eşi de en sert şekilde bunlara yönelik ifadelerde bulunmuşlardı. Ama aynısını kendisi yaptı ve dönüp bir özür bile dilemedi bakanlarımızdan. Biz bu anlamda kendimizden eminiz Serdar Bey. Bakanlarımız birçok AK Parti çok geniş bir camia. Çok geniş bir kadrolar var AK Parti'de. Ha, burada yanlış yapan olamaz mı? Elbette olabilir ve onun da gereği yapılıyor, yapılacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın buradaki tavrı çok açık ve net. Yani kim söz konusu olursa olsun, ister hani babamızın oğlu da olsa diyelim, en yakının

0: Aramızdaki insan da olsa eğer bir suç işlemişse, bakın yatırım yapmışsa demiyorum ben. Ve yatırımcıya hiçbir şekilde bir saygı duymak zorundayız. Yatırım yapmış, kazanmış, kaybetmiş. Suç mahiyetinde bir işlem yapan varsa kim olursa olsun, en yakınımız da olsa, partimizde de olsa, başka bir bürokraside de olsa, kim olursa olsun gereği yapılır. AK Parti'nin anlayışı budur. Biz başkaları gibi bir şeylerin üstünü örtmeye çalışan, işte bizdendir diye yolsuzluk yapanı görmemezlikten gelen bir anlayışa hiçbir zaman sahip olmadık. Bu noktada yerel yönetimlerde gerçekleşen yolsuzluklar ve buna dönük yaklaşımları da hatırlatmak isterim. Maalesef oralarda iyi bir imtihan veremedi ana muhalefet partisi. Ama şimdi haksız bir yere araştırmadan, etmeden en ağır ithamlarda bulunmayı da hiç yapabiliyorlar. Bunlar doğru şeyler değil. Ben herkesi aklı selime davet ediyorum. Lütfen araştırmadan, önünü arkasını görmeden, detaylarını bilmeden alelacele bir takım hükümlerle insanları itibarsızlaştırmaya ve bunun üzerinden siyasi rant oluşturmaya çalışmayın. Gerçekten detaylarını bildiğiniz, sağını solduğunu bildiğiniz bir şey varsa da bizim gözümüzden kaçmış olabilir. Belgeleriyle, bilgileriyle birlikte lütfen mahkemelerimize, adli makamlarımıza bunu intikal ettirin. Ve suçlu kimse, suçlu cezasını görsün. Orada hiç tereddüt yok. Benim yakınımmış, onun yakınıymış, diğeri şu partidenmiş, bu partidenmiş, hiç fark etmez. Gereği yapılır, yapılmak durumundadır. Suç suçtur, suçlu suçludur. Bunun kimliğine, şuna, buna. Ama bunu yaparken, bakın çok yazık ediyorlar. Gerçekten bile bile yapıyorlar. Ben ona üzülüyorum.
1: Bile bile mi o isim benzerliği konusunu bile bile
0: yapıyorlar? Yok, onu demiyorum. Ama şunu söylüyorum. Yani yatırımcılar, işte gitmiş diyelim bir yerde bir yatırım yapmış bir insan. Bu da foncu, bu da bilmem neci diye bile bile laflar söylüyorlar. Ya yatırım yapabilir insanlar. Borsaya da yatırım yapar, sermaye piyasalarına da yatırım yapar. Suçunu delillendirerek bir şey ortaya koyarsanız, bir belge koyarsanız eyvallah, buna kim ne diyebilir? Lütfen bunu da yapın. Yani bir belgesine, bilgisine ulaştığınız suç işlemiş biri varsa iktidar olsun, muhalefet olsun, hep birlikte bunun hesabını soralım. Adli makamları en kısa sürede intikal ettirelim. Gereği neyse yapılsın. Ama bunu bırakıp da buradan nasıl olur da işte bakanlara çamur atarım, hükümete bilmem gölge düşürürüm, sermaye piyasalarında endişe oluşturup bunun üzerinden hükümeti vururum. Bu doğru bir mantık değil. Bundan herkesin sıyrılması lazım. Hükümete zarar vereceğim diye ekonomiye, bu ülkenin yatırımcısına zarar vermesin hiç kimse. Bakın bu yaptıkları sonuçta bütün partilerden yatırımcılara, piyasalara zarar verici bir siyaset. Bunu yapmasınlar lütfen. Bu ekonomi hepimizin, bu sermaye piyasaları, bu borsa, bu ülkenin sermaye piyasaları, bu ülkenin borsası. Buna gölge düşürmesinler, yatırımcıya gölge düşürmesinler. Suçluyu suçsuzdan ayırt edelim. Hukuki kriterlerle bu işe yaklaşalım ve kim suçluysa da gözünün yaşına hiçbirimiz bakmayalım.
1: Sayın Cumhurbaşkanımızın da zaten ucu kime dokunursa dokunsun sonuna kadar gidilecek şeklinde bir talimatı da oldu. Merve Hanım, buyurun sizle devam edelim.
2: Efendim, ben tekrar makroekonomi tarafına dönmek istiyorum. Enflasyonla mücadele programında 3. yılı geride bıraktık. Tabii bölgemizde yaşanan savaşlar ve petrol fiyatlarını yükseltmesi bizim enflasyonu da etkiliyor. Bu konudaki mücadeleyi de tabii zorlaştırıyor.
0: Evet.
2: Acaba 2027 yılından itibaren belirgin bir düzelme görebilecek miyiz enflasyon tarafında?
0: Merve Hanım, enflasyonda en son çıkan rakam biliyorsunuz Eylül ayı 29.7. Dolayısıyla bir %30 psikolojik sınır bir anlamda kırılmış oldu. Ve savaşa rağmen, enerji piyasalarındaki bu olağanüstü yükselişe rağmen bu gerçekleşti. Bu sevindirici gerçekten. Merkez Bankamızın bir hesabına göre bu sene savaş yaşanmamış olsa enflasyonumuz bugünkünden 7 puan daha düşük olacaktı. Yani 7 puan civarında maalesef bu savaşın bize bir yansıması...
3: İran Savaşı'nı
0: diyorum. Yansıması söz konusu. Buna rağmen %30'un altını görmüş durumdayız. temel mallarda enflasyon %16'nın altına düşmüş durumda. 15.9. Enflasyonu yukarı çeken hizmet kalemleri. Orada da bir aşağı doğru gidiş var ama henüz tam arzu ettiğimiz noktada değiliz. Hizmet derken işte kira ve eğitim gibi kalemler. Eğitim boyutu toplumun %10'unu aşağı yukarı ilgilendiriyor. %90 parasız devlet okullarından istifade ediyor. Ama o %10 da olsa eğitimdeki o artışlar manşet enflasyon dediğimiz enflasyonu yukarı çekmiş oluyor. Kira daha geniş bir sosyal boyuta sahip. Kiralarda TÜİK'in yine rakamlarıyla toplumun %28'i kirada oturuyor. Özellikle metropollerde bu önemli bir unsur. Burada çok yönlü politikalarla mücadelemizi sürdürüyoruz. Özellikle 500 bin sosyal konut ve kiralık sosyal konut projelerimizle bir taraftan para politikası, diğer yandan da arz yönlü politikalarla bu mücadeleyi devam ettiriyoruz ve inanıyorum ki bir süre sonra kiralarda da çok daha farklı bir döneme geleceğiz. Gıda konusunda olumlu gelişmeler var. Bu sene çok şükür bereketli bir yıl oldu. Geçen yıl biliyorsunuz hem don hem kuraklık yaşamıştık. Aynı sene hem don hem kuraklık olmuştu. Bu da gıda fiyatlarında olumsuz bir etkide bulunmuştu. Büyümemizi de olumsuz etkilemişti. Bu sene ise hem büyüme üzerinde hem de enflasyon üzerinde tarım sektörünün olumlu bir etkisi söz konusu. Gıda fiyatları da oldukça iyi geldi. Son enflasyon rakamının beklentilerin altında oluşmasında gıda fiyatlarındaki düşüş çok etkili bir yere sahip. Bu da sosyal açıdan çok önemli. Sosyal açıdan birçok kalem var tabii genel enflasyon başlığını ilgilendiren ama ben üç kalemin çok kritik olduğunu düşünüyorum. Birincisi konut, ikincisi gıda, üçüncüsü de kent içi ulaşım. Maalesef kent içi ulaşım da bizim manşet enflasyonu yukarı çeken bir husus. Orada yerel yönetimlerin sorumluluğu söz konusu. Yerel yönetimlerin maliyetlerin ötesinde gerçekleşen kent içi ulaşım fiyatlarındaki artışları da enflasyona olumsuz yansıyor. Bu yönüyle buna yönetilen, yönlendirilen fiyatlar da diyoruz. Kamunun yönettiği, yönlendirdiği, yerelde olsun, merkezde olsun. Bu konuda da bir yaklaşımımız var. Burada bir sınır oluşturma, o sınırın ötesine geçmeme. Eğitimde bunu yaptık biliyorsunuz. Bir kurallar kondu. Önümüzdeki döneme ilişkin eğitimde bu anlamda daha olumlu bir süreç bekliyoruz. Aslında bu ulaşım konusunda da mutlaka bir takım kuralların gelmesi lazım. Böyle enflasyonun çok üstünde artışlar yapılmaması lazım. Bir taraftan bu kurallar, bir taraftan arz yönlü politikalar, diğer taraftan para politikaları. Bütün bunların bütüncül bir etkisiyle önümüzdeki yıl biz %21 diye ifade ettik orta vadeli programda. 2027 için %21 bir enflasyon düzeyi. Orta vadede de tek haneli enflasyona yeniden dönüş. Gerçekçi bir çerçeve çizme gayreti içinde olduk. Çünkü dünyanın hali de, bölgemizin hali de ortada. Ama hiçbir şekilde kararlılığımızdan en küçük bir ödün de vermiş değiliz. Şunu söyleyebilirim ben Merve Hanım. Bizim enflasyonla mücadele politika çerçevemiz olduğu gibi duruyor. Buna bağlıyız ve istikametimiz belli.
4: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları ekrandaydı. Fon soruşturmasına ilişkin yaptığı açıklamalar var. Sıcak bazı notlar var. Yavuz Barlas da benimle beraber hazır. Beraber dinledik. Bir aranın ardından değerlendirecek bizim için. Kısa bir ara sonra buradayız.
5: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar.
1: Seymen. Soğuk zincir kırıldığında bakteri riski hızla artar. Çiğ ve pişmiş gıdaların aynı yüzeyde temas etmesi çapraz bulaşma yaratır ve en yaygın zehirlenme nedenlerinden biridir. Gıdaları 5 santigrat derece altı veya 60 santigrat derece üstü sıcaklıkta tutmak bakteriyel çoğalmayı ciddi ölçüde sınırlar. Dünya

0: Sağlık Örgütü'ne göre her yıl 10 kişiden biri güvenli olmayan yiyecekler yiyerek hastalanıyor.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Kısa bir aranın ardından şimdi para gündeminin ikinci saatine başlıyoruz. Gazeteci Yavuz Barlas benimle beraber, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı da beraber dinledik. Yavuz notlar aldık, yani daha doğrusu ben aldım. Evet. Sen zihnine notlar aldın ama hepsini konuşacağız. Evet. Önemli bazı mesajlar da paylaştık. Önce bir piyasayı görelim mi? BIST 100 endeksi haftaya nasıl başlamış? 12.178 puandan başlıyor bu haftaya. Bunu da soracağım sana, borsada ne oluyor diye. Orası da hakikaten etkilendi. O etkiyi de atabilmiş görünmüyor şimdilik en azından. Dolar TL'de 49,33 seviyeleri, Euro TL'de 55,31 seviyeleri, Euro dolar paritesi 1,12'de. Ve görelim altının onsunu, geldi şimdi. 4180 dolarda Brent petrol, 103 dolarda Amerikan ham petrol, 91 dolar seviyelerinde görünüyor. İçeride gram altını göreceğiz, 6638 lira ve çeyrek altında 10853 lira seviyelerinden başlıyor yeni haftaya. En önemli başlıklardan biri, seninle arada da konuştuk. Ne esas alınıyor diye çok soruluyordu. Net yatırım tutarına esas alıyoruz dedi Cumhurbaşkanı Yardımcısı. Ve bir de örnek verdi. Nasıl değerlendirirsin? Mesela bir fondan aldığınız pay 1 milyon ama 2 milyon lira kazancınız var. 2 milyonu alıp çektiniz, çıktınız, 1 milyon lira kaldı. Onu net yatırım tutarınız diye onu vermeyeceğiz gibi bir örnekle de açıkladı.
2: Evet. Aslında burada konu şu, yani biliyorsun... kendi ödeme gücü olan fonların tasfiyesi, tasfiye değil de ödemesi en azından yapılmış oldu zaten 8 Ekim'de. Bir kere onu sistemden çıkardığında bir 44 bin, 45 bin kişinin ayrıldığını, şimdi esas zaten daha problemli olan kısma gelindiğini, problemli olan kısımda ağırlıklı olarak temelde düşmüş. Ödeme güçlüğü, yani portföyündeki miktarlar birilerinin paranı ödemeye yetmeyen olan fonlar. Bunların içinde ikiye ayrılıyor. Birisi para piyasası fonları ve daha da sıkıntılı olan hisse senedine dayalı serbest fonlar. Şimdi burada hep önceliklendirildikleri, neden önceliklendirildiğini de söyleyelim. Niye para piyasası fonları önceliklendiriliyor?
1: Neden?
2: Çünkü bunların kaynakları daha likit. Yani bunlar çünkü daha fazla faize dayalı ya da banka bonosu gibi ya da işte repo, ama repoda da hisse senedi yapılanlar var ama yani daha hızlı nakde çevrilebilir fonlar. Yani burada ama aslında bütün bu yasa tasarısı ve çalışmanın özü şu, onu anlasın insanlar diye söylüyorum. 455 bin yatırımcı da en büyük kümeyi ödemeye çalışıyor şu an yani devlet. Yani en büyük kümede işte bu içerisinde küçük küçük yatırımcıların olduğu, yani kişi sayısını azaltmak burada öncelikle, aslında mağdur diye tarif ettiğimiz kişi sayısını azaltmak. O sayıkla bakıldığı için de aslında zaten bu 1 milyon ödemeler, ara ödemeler bu yasaya kondu. Şimdi dolayısıyla o yüzden para piyasası fonu öncelikle lendiriliyor. Oradaki sayı daha hızlıca ödenip bu mağdur kümesinden çıkarılmaya çalışılacak. Şimdi esas yani daha çok sosyal medyada ve yatırımcıların, tabii yani hisse senedi de ağırlıklı yatırımcıların burada tartıştığı konu ise net yatırım tutarı kısmı. Neden? Çünkü burada bir kere burada para olsa, zaten fonların içinde ciddi meblağlar olsa zaten ödenecek aslında. Yani mesele burada kaynağın olmaması. O yüzden bir taraftan da kaynak yaratılmaya çalışılıyor. Yani gerek işte isteğe bağlı ödemelerle, gerekse işte tedbir konulan malların durumuna göre satışı, gerekse yine işte bu içerideki hisse senetleri fonların içerisindeki şirketlerin değeri gibi gibi kaynaklarla kaynak da yaratılmaya çalışılıyor. Şimdi buradaki net yatırım tutarının sıkıntısı şu. Kişiler diyorlar ki ben işte 1 milyondan çok örnek veriyoruz ama daha yüksek meblağlar da var biliyorsun. Yatırdım. Benim param bir dönem sonra 1,5'a çıktı. Ben o 500'ü çektim oradan. Ama sonra ben tekrar yatırdım bir miktar daha. Benim işte portföyde, tabelada gördüğüm rakam 4 milyondu. Ben şimdi ne alacağım? 4 milyon görmüştüm. Yani blok halde,
1: çekebilseydim 4 milyon
2: alacaktım. Şimdi ne oldu? Şimdi dolayısıyla burada diyor ki yani taslak, ben diyor senin o tabelada gördüğün tutarı şişirilmiş bir fiyat olarak görüyorum. Dolayısıyla manipüle edilmiş bir süreç var ve speküle edilmiş bir süreç var ve şişirilmiş bir fiyat olarak görüyorum. Ben o fiyatı değil, senin net olarak bu süreç içerisinde bu fona ilk girdiğin gün itibariyle bakıldığında koyduğun nakitlere bakarım diyor. Ve o nakit giriş ve çıkışlar arasındaki farkı ben diyor baz alırım burada diyor. Yani sen getir elde ettin, bir kısmını çektin, bir kısmı yatırdın. Bunlar arasındaki farkı ben senin net yatırım tutarın olarak görürüm diyor. Yani senin
1: çektiği tabureda kısmı da hesaba katacak. Tabii. Yatırdığı kısmı evet. da onu oradan düşecek. Öyle
2: dolayısıyla da tabureda gördüğün 5 milyon senin alacağın para olarak görmen gerekiyor diyor. Sen öncelik olarak burada göreceğin para net olarak yatırdığını tutar diyor. Burada da biliyorsun ara ödemeler için geçerli değil bu ama daha sonrasındaki tasfiye sürecindeki ödemeler için tefettüf ortalaması farkı ödenecek bu tutar, rakam, gelir elde edilirse. Dolayısıyla oradaki aradaki farkı da diyor yani net yatırım tutarın üzerine de diyor ben tefettüfe ortalaması veya toplamın ortalaması farkını veririm. O da şöyle yani 30 üfe ise 40 tefe ise topla 70, ortası 35, 35 işletirim. Onu baz alırım öderken sana diyor ara ödeme sonrasında. Fakat burada dediğim gibi bazı fonlar var ki işte kaynakları maalesef borsadaki kayıpların da etkisi ve o söz konusu ise senetlerindeki kayıpların da büyük etkisiyle burada kaynak söz konusu değil, çok azaldı kaynaklar. Yani belki de işte bir hesaba göre %60'ı 65'i yok oldu gibi bir durum söz konusu. Öyle olunca da tabii ki bunları pay etmek mümkün zor oluyor. O yüzden zaten önce 1 milyondan başlanıyor ki önce mağdur havuzun içerisindeki sayı azalsın, sonra kalanı pay edelim diye. Tabii burada
1: mesela
2: adli süreçlere çok iş düşüyor.
1: 3 kaynak var dedi. Evet. İade süreci nasıl olacak diye sorunca fonda kalmış varlıklar, hesaplara yapılacak iade. Onu da tam yani kaç kişi iade yaptı?
2: Yani en son Adalet Bakanı'nın açıklaması var. 5 diyebiliyoruz. Onun üstüne bence o konuyu, o süreci yani çok netameli bir süreç herhalde. Belli ki belli aralıklarla açıklayacaklardır tutarı. Ama henüz yani demek ki yeni bir yani büyük montanda
1: bir iade yok belki de ki. Ya da en son 5'ti. O zaten belki, sayı da vermedi Cumhurbaşkanı yardımcısı.
2: Belki evet onu da tam anlamıyla yani o veri belki açıklanacak düzey değildir. Ama oradaki bence klik şuydu. Her kamuoyunda sordu. Kendisi de ifade etti zaten bunu. Yani bu kişiler iade ettiler. Sorumluluklarından kurtuldular mı? Şimdi orada şeyi ikiye ayıralım diyor. Diyor ki yani birisi diyor yani yatırım yapmış ve fahiş bir gelir

0: elde etmiştir. Ama bir suça karışmamıştır. Yani suç nedir burada? Şimdi sermaye piyasasında suç nedir? Hukuk dışılık nedir? Siz bir hisse senedinin yatırım yaptığınızda içeriden bir bilgi aldıysanız ya şirketinden yaptığınız hisse ya aracı kurumundan bak bu hisse yükselecek al bekle ben sana söyleyeceğim şu zaman sat gibi bir diyalog yazışma herhangi bir bulgu varsa bu suç. Şimdi bu kapsamda sen bu getiriyi elde ettiysen parayı iade edip etmemenin bir önemi yok diyor. Para iade etmiş olabilirsin.
1: Ama hukuki sorumluluktan
0: evet,
1: kaçamazsın.
0: Kalkmaz. Dolayısıyla o kapsamda sen o suç kapsamındaki hukuki sürece girersin diyor. Peki şimdi o süreç ne zaman olacak? Ya bu iade eden kişilerle ilgili soruşturmalar yapılıyordur. Bu iade eden kişilerle ilgili sermaye piyasası kurulu, işte ilgili hisse senetleri, ilgili aracı kurumların şeylerine bakıyor. Yazışmalarına, telefonlarına, ortaklığıyla yapılan görüşmelere veya gelen ifadelere. Bunlara bakıldıktan sonra buralarda soruşturma açılıp açılmayacağı, yani siz paranızı vermiş olabilirsiniz ama iki gün sonra size bir soruşturma açılabilir, bir dava açılabilir, suç duyurusunda bulunulabilir. Yani bu ikisi ayrı.
1: Kamuoyunda çok tartışılan bir konuydu. Yani şimdi bu parayı getirin, iade edin. Hani böyle bir gönüllülük esasıyla bir sistem ortaya atıldı da peki bu cezai sorumluluğu ortadan kaldıracak mı? Hukuken sorumlu yani, olmayacak mı bunun,
0: işte
1: bu kişiler?
0: Ama yani
1: olacak.
0: Eğer
1: öyle
0: bir
1: anlıyoruz.
0: İspatı yoksa, elde bir delil yoksa yani şunu da diyemiyorsunuz ya, yani sen bunu fahiş şansına elde etmiş olamazsın. Böyle bir karar olamaz hukukta. Bir
1: nasıl
0: delillendirmen gerekecek.
1: Yani içeriden bir bilgi alıp da
0: yani
1: bir fona yatırım yaptı ve çıkışını da
0: ilgili fonlar
1: yaptı.
0: Ya da ilgili fonların hisse yatırım yaptığı senetlerle ilgili sahipleri, aracı kurumları ya da danışmanlarıyla olan yazışmaları ya da konuşmaları ya da buna benzer deliller gerekecek. Yani bu deliller bir şekilde, yani şu olan şu bir anda hissettim, ben bunu aldım ve buraya geldi sattım, milyonda bir olur herhalde. Eğer hani burada gerçekten böyle bir gelir elde ediliyorsa şüphe vardır. Yani bu şüpheler araştırılacak demektir. Ama bu şüpheler delillendirilmediği sürece de o zaman yoksa bir delil ortada, yapacak da bir şey kalmaz. O zaman çünkü siz şüpheye göre ceza veremezsiniz hukuk devletinde. O nedenle de yani şüpheli olmayacağı için de yani bu konu ikisinin farklı mekanizmalar haline gidecek. Aa, bu arada yani parasını gelip yatıranlar vesaire hani bu ödülde takılmayacak yani bir yandan da. Hani tamam getirdin fahiş elde etmişsin, getirdin deyip de hani bir kokart verilmeyecek. Ama gün sonunda o hani soruşturması da devam edecek.
1: Gönüllülük esasıyla bırakacak evet. Ama gerekli soruşturmada gerekli
0: yapılacak,
1: makamlarca yapılacak diyorsun. Yine tedbir konulan mal varlıkları ile ilgili, yani bu kaynak, onlar da bir kaynak yaratacak
0: evet.
1: dedi.
0: Evet.
1: O da önemliydi.
0: Bir de bu fonun, yani bu tasarının en önemli özelliklerinden bir tanesi de, yani hep diyoruz ya problemli olan hisse senedi bölümü. Hisse senedi serbest fonlarla ilgili bölüm. Şimdi buralarda bu senetlerin en iyi değerden satılması gerekiyor ki bu fonlarda bu kaynak artsın.
1: Onun için de borsanın toparlaması gerekiyor.
0: Borsanın toparlaması gerekiyor ya da ilgili yatırım yapılan şirketlerin, belki işte bu kanun ona imkan verecek. SPK'nın elini bu konuda kuvvetlendiriyor. O şirketlere diyecek ki sen gel hisse senedini al. Sen daha yüksek bedelden satabiliyorsan sat gibi gibi. Yani imkanlar da veriyor. Ve çünkü neden? Burada amaç gerçekten zaten işte o, herkes şöyle düşünüyoruz. Bir 855 milyon lira var tüm fonlarda, 131 fonda. O gün tabelada görünen rakamlar bunlar. Bu rakamın tamamı, bunun bir karşılığı yok maalesef. Ve bu rakam ödenecek anlamına gelmiyor maalesef. Ama bu rakama ne kadar yaklaşılırsa o kadar iyi olacak. Ama yaklaşma yöntemleri bunlar. Yani siz bir...
1: Çok kolay bir süreç değil, onu anlıyorum. İçeride ne
0: zaten.
1: Kadar para var, içeride ne kadar... O kadar göründüğü, o tabelada göründüğü kadar da değil.
0: Evet, değil.
1: O
0: yani
1: da çok
0: burada
1: belli.
0: Bir de hep yani sonuçta kanun şu, daha çok zaten Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı da ifade etti. Küçük yatırımcının önceliklendiren bir mekanizma üzerine kurulduğu için yani amaç mağdur diye ifade ettiğimiz sayıyı azaltmak. Yani bu kapsamda olduğu için meblağı yüksek olanları da bence yani bir daha değerlendirmek gerekiyor. Çünkü aslında
1: nedir
0: bunlar
1: bu,
0: nitelikli yatırımcılar. Yani 10 milyonu var diyelim. Nitelikli yatırımcı bunlar. Yani nitelikli yatırımcı sözleşmesi imzalamışlar. Tamam, riske ortak olmuşlar ama gün sonunda bunlar borsada iyi zamanda alkışlanan, gelmesini beklediğimiz kişiler ya. Dolayısıyla hani kanun bunu şey yapmıyor, dışlamıyor. Sadece şunu söylemeye çalışıyorum.

0: bununla ilgili daha bir ek olarak yani önceliklendirme konusu değerlendirilebilir tekrar. Yani
1: küçük yatırımcı önceliklendirildi ama
0: öndürülüyor ama o tarafı içinde
1: ihmal etmemek lazım.
0: Evet yani diyorsun. Zaten aslında şöyle ama, eğer bir tahsilat yapılırsa alacak bir şekilde en yüksek meblağı alacaklardır yine. Ama atıyorum belki 10 gün önce 20 gün önce gelmiş koymuş parasını belki hiçbir getiri yok, aksine kayıp var. Dolayısıyla bu kişiler gün sonunda bu krizin en büyük mağdurları onlar olacak gibi görünüyor maalesef. Belki de mağdur diye ifade ettiğimiz kişiler onlar oluşacaklar en son. Sayın Bakan 100 bin gibi bir ifade kullandı. Yani en son bütün bunlar şey olduğunda 100 bin kişi kadar yani bir en büyük sıkıntının 100 bin kadar kişide olduğunu ifade etmişti. Yani o bahsettiğimiz o 100 bin kişi içinde şey gerekecek işte bu tahsilat gayretinin yüksek olması. İşte burada hukuki süreç çok önemli. Yani el konulan malların satışı ya da işte bu portföydeki bu senetlerle ilgili satış süreçleri önemli hale gelecek. Bir de dolaylı yoldan bu portföyün yatırım yapmış olduğu ve bu mekanizmaya çalıştırıp da hisse senedi olanlar var ya, onlar da mesela bir beklenti içindeydi. Şimdilik o konuyla ilgili bir durum söz konusu değil. Onlar o hisse senetlerinin pay sahibi olmaya devam edecekler. Ama işte onların zararlarının kapanması çok çok daha ileri zamanlara yansıyacak gibi görünüyor, öyle görünüyor.
1: Biraz mağduru da tanımladı bu arada. Evet. Karını tahsil eden mağdur listesinde olmayacak dedi. Orada kim var?
0: İşte
1: kim
0: çünkü yok? Şey orada ana para net yatırım tutarı ifade edilen yani para baz alındığında dolayısıyla ettiğin oradaki kar eğer arada çektiysen ana paran kadar da ben seni mağdur olarak görmüyorum. En azından bu yasa kapsamında görmüyorum diyor devlet. Dolayısıyla hani bu tartışılabilir. Ben emin ol ki bak insanların büyük çoğunluğu ana paramı kurtarayım başka bir şey istemiyorum diyeceğine eminim ben zaten. Yani kimsenin artık tabelada gördüğü rakamla alakalı bir, duygusal bağlantısı bile kalmadı. Herkes ana parasını kurtarabilirse yani kurtarabildiği kadar en azından bu şeyden daha az zararlı çıkacağına eminim ben böyle düşüncene eminim.
1: Bir yandan borsaya da bir hızlıca bakalım mı?
0: Evet.
1: Az önce gördük 12.123 puan seviyelerindeydi yanlış hatırlamıyorsam gelir tekrar. 12.202 evet. puan seviyelerinde BIST 100 endeksi. Şimdi bugün ekonomimde bir haber vardı. 50 bin yatırımcı portföyünü sıfırladı diye. Yatırım fonlarının toplam portföyü 1,2 trilyon lira eridi. Hisse senedi hesabındaki portföyü sınırlayan yatırımcı sayısı bir ayda 50 bini aşmış bu olaydan sonra. Bu borsaya dair ne söylüyor?
0: Yani Eylül'de yaşadığımız çalkantıyı gösteriyor ama burada şu anlama gelmesin. Yani sıfır, bütün hesaplarımı sat diyenler de vardı. Bütün hisselerini satıp çıkanlar da vardı. Yani yatırımcı hesabını portföyünü sıfırlayanlar. Bir de bunun içerisinde değer kaybından ötürü. Eylül'de yaşadığımız o değer kayıpları var ya. Portföyündeki ise senetlerin değer kaybından ötürü de portföy düşer. Dolayısıyla yani kendi sıfıra indirmiş olmayıp portföy azalışından da yani değer azalışından da
1: kaynaklanıyor.
0: Portföydeki
1: değer kaybından kaynaklı da bir sonuç
0: azalıyor.
1: Olabilir bu.
0: Ama gün sonunda şunu yani borsa yatırım sayısı içerisinde çok yüksek bir rakam değil bu. Yani milyonlar var ama bu zaten işte bak bir fon piyasasında yaşadığımız mevzunun hisse senedi piyasasındaki yansımasını bir ön göstergesidir yani. Bunu dikkate almak gerekir.
1: Pekala. Çok teşekkür ediyorum Yavuz Barlas. Benimle beraber de haftayı beraber açtık. Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarına baktık. Yarın yine beraberiz. Çok teşekkürler Yavuz. Şimdi bir haber verelim. Devam edelim. Burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı. Ve başvurular 16 Ekim'e kadar sürecek. Açıklamayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak sosyal medya hesabından yaptı. Buna göre burs ve öğrenim kredisi başvuruları E-Devlet üzerinden yapılacak. Başvurular 16 Ekim saat 23.59'a kadar sürecek. Bak paylaşımında sevgili gençler tüm imkanlarımızla daima yanınızda olmaya devam edeceğiz ifadelerini de kullandı. Yemen'de Husiler Suudi Arabistan'a hedef almayı sürdürüyor. Başkent Riyad'daki havalimanına düzenlenen saldırılarda 13 kişi hayatını kaybetti. 300'den fazla yaralı var. Amerikan Başkanı Donald Trump saldırıyı değerlendirdi. Husilere yönelik askeri operasyon sinyali verdi.
2: Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki havalimanı vuruldu. Suudi Arabistan saldırıdan Husileri sorumlu tuttu. Olayı savaş suçu olarak tanımladı. ABD Başkanı Donald Trump'tan da Husilere karşı harekete geçebilecekleri mesajı geldi.

Husilerle Suudi Arabistan arasındaki saldırılar tırmanmaya devam ediyor. Başkent Riyad'daki Kral Halit Havaalanı'na yapılan saldırı büyük hasara neden oldu. Suudi Arabistan'a son 10 yılda yapılan en büyük saldırı olarak nitelenen olayda balistik füzelerin kullanıldığı belirtildi. Hayatını kaybedenler ve yaralananlar arasında ABD, Ürdün, Suriye, Mısır ve Sudan vatandaşlarının olduğu bildirildi. Saldırının ardından havaalanından yapılan uçuşlar durduruldu. Husiler ise havayolu şirketlerine, çalışanlara ve yolculuklarına

0: çıktığını da duyurdu. Ayrıca havalimanı yakınlarında bir füzenin engellendiğini açıkladı. Saldırıyı başta ABD olmak üzere birçok ülke kınadı. Saldırıyı korkunç olarak niteleyen ABD Başkanı Donald Trump, Husilere karşı harekete geçebileceklerini söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da saldırıyı kınadı. Olayın... ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da saldırıyı kınadı. Olayın masum insanların hayatını hiçe saydığını belirtti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, sivillere yapılan saldırıların uluslararası hukuku ihlal ettiğini söyledi. Katar, Mısır, Ürdün, Bahreyn ve Filistin'de eylemlerin bölge güvenliğini ve istikrarını tehdit eden ciddi bir ihlal olduğunu vurguladı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'ten de saldırıları kınayan bir açıklama geldi. Yemen'de bu yaz şiddetlenen çatışmalar nedeniyle Suudi Arabistan sık sık Husi saldırılarının hedefi oluyor. Kral Halid Havalimanı'na 6-8 Ekim arasında yapılan Husi saldırılarında da 4 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.
1: Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'daki havalimanı saldırısına bir tepki de R4 grubu devletlerinden geldi. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan'dan oluşan grup ortak açıklama yayımladı. Açıklamada Husi milisler tarafından Suudi Arabistan Krallığı'na karşı gerçekleştirilen mevcut düşmanca saldırıları en güçlü şekilde kınıyoruz dendi. Saldırının Suudi Arabistan'ın egemenliğine yönelik açık bir ihlal olduğu vurgulandı. Hiçbir gerekçenin saldırıları haklı çıkarmayacağının da altı çizildi. Saldırıların sonuçlarından Husi milislerin sorumlu olduğu belirtildi. Bu saldırıların derhal ve koşulsuz olarak durdurulması talep edilmektedir dendi. Suudi Arabistan ve İran Dışişleri Bakanları Riyad'daki havalimanı saldırıları sonrası görüşme gerçekleştirdi. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Görüşmede bölgede artan gerilim ve gerginliği düşürme çabaları ele alındı. Arakçı görüşme sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Suudi Arabistan ve Yemen arasında diyaloğun sağlanması konusunda yardım etmeye hazır olduklarını söyledi.
2: Merhaba.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel fon soruşturmasında isimlerin sızdırıldığı iddiasına ilişkin kendi içlerindeki parti çekişmesinden sızdırılıyor dedi. Partisinden belediye başkanlarının başka partilere geçişiyle ilgili de eleştirilere yanıt verdi.
0: Fon soruşturmasında isimlerin sızdırıldığı iddiasına ilişkin konuştu. Kendi içlerindeki parti çekişmesinden sızdırılıyor dedi.
3: AK Parti'den önemli isimler var. Bu isimlerin doğrulatılması önemli. Bilerek yanlış isimlerin servis edilmesi söz konusu. Biz doğrulattığımızı açıklıyoruz. İktidarın sorumluluğu bütün listeyi açıklamak. Bu işin içinde Adalet Bakanlığı bürokrasisinin de üst düzeyde var olduğuna yönelik iddialar bu konudaki kaygıları artırıyor. Biri kendi içlerindeki parti çekişmesinden, ikincisi dikkati başka yere çekmek için. Başkası tartışılsın, biz tartışılmayalım diye.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet Gazetesi'ne değerlendirmelerde bulundu. Partisinden belediye başkanlarının başka partilere geçişiyle ilgili eleştirilere de yanıt verdi.
3: Öz eleştiri yapacak mısınız? Bunu ben kendime değil, tarihe haksızlık sayıyorum. Geçmişte hiç belediye başkanı transferi olmamış. Aday belirlerken karakter analizi, korku stres testi diye bir yöntem yok. Şimdi bunu niye öngörmedin? Kim öngördü de ben görmedim. Biz belediye başkanlarını belirlerken önce şehirlere heyetler yolladık. Sonra bu heyetler aday adaylarına baktı, ciddi adayları belli sayılara indirdi. Sonra anketle kazanacak adaylara baktık. Bu adaylara kim bizi desteklemiş, kim desteklememiş diye bakmadık.
1: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti'ye katılma kararının perde arkasını anlattı. İlk teklifin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı kurumdan geldiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bana güven verdi dedi.
0: Ateşten gömlek giydim ama İzmir için doğru yaptığıma inanıyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine güven verdiğini söyledi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti'ye katılma sürecini anlattı.
4: Çok düşündüm, risk aldım. Ateşten gömlek giydim. Gerçekten kolay bir şey değil ama doğru yaptığıma inanıyorum. Benim için en büyük kazanç güçlü bir cumhurbaşkanının desteğini hissetmek oldu. Ben yıllardır siyasetteyim. Herhangi bir lideri

0: bir başkası aşağıda konuşma yaparken genel başkanın ya da cumhurbaşkanımızın onun yanında durduğunu görmedim. Konuşmam sırasında cumhurbaşkanımız orada beni dinledi. Konuşmanın bitmesini bekledi, yalnız bırakmadı beni.
1: Yeni Asır gazetesine konuşan Tugay, ilk geçiş teklifini Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan aldığını söyledi.
0: Bakan Kurum, keşke sen AK Parti'ye gelsen de daha uyumlu çalışsak dedi. Bağımsız olarak da bunu yapamaz mıyız dedim. O da öyle de olur ama siyasetin doğası gereği AK Parti ile olursan daha da başarılı işler yaparsın dedi. Ve kafamda böyle bir parantez açtı. Açıkçası o andan sonra düşünmeye başladım.
1: AK Parti'ye geçme kararından önce Beştepe'de yaptığı görüşmeyi anlatan Tugay, tahmin ettiğim, tanıdığım Erdoğan'dan çok daha başka bir insan gördüm. Ben karşımda çok dolu, saygın, üstelik babacan, doğal bir yaklaşım içerisinde olan bir insan gördüm. O gün açıkçası ben kendisinden olumlu anlamda çok etkilendim dedi.
2: Peki şimdi siyasetin gündemindeki başlıkları konuşacağız. Bir merhaba diyelim konuklarımıza. Habertürk Ankara temsilcisi Nasuh Güngör, hukukçu Bülent Yücetürk ve Profesör Doktor Selami Kur'an bizimle beraber. Hoş geldiniz, günaydın.
3: Günaydınlar.
4: Günaydın.
2: Çok teşekkür ediyorum. Çok sağolunuz. Şöyle Cemil Tugay'ın açıklamalarıyla bir başlayalım. Bülent Bey, hatta sizinle başlayalım. Dilerseniz bir değerlendirme alayım. Diyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan bana güven verdi. Tanıdığım Erdoğan'dan çok daha başka bir insan gördüm diyor. Ateşten gömlek giydiğini de ifade ediyor. Benim için en büyük kazanç Erdoğan'ın desteğini hissetmek dedi Cemil Tugay.
4: Yani nereden başlayayım? Elbette kendisini böyle savunacaktır. Başka türlü bir şey söylemesi mümkün değil. Yani bugün olan biten şeyi böyle uzaktan gözlemlediğiniz zaman çok net bir şekilde şu görülüyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'li belediyeler direnenler cezaevine gidiyor. Direnmeyenler, teslim olanlar da AKP'ye geçiyor. 2 yıllık dokunulmazlık elde ediyorlar. Yoksa bunun başka bir açıklaması falan yok. Tabii Sayın Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı. Ona halkın büyük bir kısmı oy verdiği için bugün orada. Fakat sonuçta siyaset ideolojik ve siyasi düşüncelere göre yapılır ve ona göre oy kullanılır. İzmir halkı eğer Sayın Erdoğan'a İzmir Belediyesi'ni teslim etmeyi düşünseydi AK Parti adayına oy verirdi ve o seçilirdi. Demek ki Cumhuriyet Halk Partisi adayına oy verdi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir'i yönetmesini istedi. Bu bugünün meselesi değil, 25 yıllık bir mesele. Şimdi siz kalkıyorsunuz, bu vatandaşın size siyasi olarak, ideolojik olarak görmek istediği yer olarak oy verdiği yerden bir siyasi kararla gidiyorsunuz, AK Parti'ye katılıyorsunuz. Peki geçtiğinizde AK Parti'ye geçerken seçmeni yanınızda götürebiliyor musunuz? Götüremiyorsunuz. Yani bugün Cemil Tugay İzmir sokaklarında rahat dolaşabilir mi? Kendisi ne diyordu? Karım beni boşar, annem yüzüme tükürür diyordu. Buna rağmen AK Parti'ye geçti. Demek ki burada başka sahik var. Sahikin ne olduğu çok net bir şekilde belli. Hani hizmettir, şudur, budur. Bunlar sadece genel geçer ve bugünkü içinde bulunduğu durumu açıklamak için aslında söylenmiş sözler. Aslında söylemesi gereken tek bir cümle var. Korktuğum için AK Parti'ye geçtim. Bunu söylese bence çok daha samimi olurdu. Birçok belediye başkanı açısından da bu geçerli. İşte önümüzdeki günlerde de belediye başkanlarının bir kısmının geçeceği söyleniyor. Tabii siyasi meşruiyetini kaybetmiş bir iktidar var. Halkta rıza üretemiyor. Önümüzde bir seçim var. Bütün anketlerde işte %30 civarında oyu olan bir AK Parti, %40'ı civarında bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhur İttifakı desteği %50 artı bulamamanın verdiği bir kaygı. Bu kaygıyla muhalefeti susturmaya, muhalefeti pasifize etmeye ve muhalefeti bir şekilde bölüp parçalamakla iktidarını devam ettirmeye çalışan bir iktidar var. Yani İzmir'in AK Parti'ye geçmiş olması ya da başka belediyelerin AK Parti'ye geçmesi bir şey ifade etmez. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi AK Parti'ye geçti. Cumhuriyet Halk Partisi iktidar cephesinde geçti. O yüzden direnenler cezaevinde, teslim olanlar AK Parti'de ama millet direnmeye devam ediyor. Sayın Genel Başkan Özgür Özel ve yeni parti Türkiye'de muhalefeti, halkın umudunu büyütmeye, devam ettirmeye çalışıyor ve direnmeye devam ediyor. Olayın bütün özeti bu yani. Diğer sözlerin hiçbir karşılığı yok.
2: Bir cümle olsun. Siz başka büyük şehirlerinde geçmesini bekliyor musunuz bu süreçte? Mesela Antalya'nın adı çok geçiyor. Böyle bir iddia ortaya atıldı. Devam eder bu gibi bir açıklamanız oldu az önce. O yüzden merak ettim.
4: Yani ben çok gerçekten Sena Hanım çok

0: önemsemiyorum. Yani belediye başkanları geçebilir, geçmeyebilir, cezaevine girebilir. Yani artık Türkiye öyle bir dönemden geçiyor. Bunun gerçekten konuşmanın bir anlamı yok. Siyasetin geldiği nokta, siyasetin halka verdiği güven, siyasetçinin verdiği güven, bunları sorguladığınız zaman aslında bunun ileriki zamanlarda Türkiye Cumhuriyeti'ne, demokrasisine, Türk siyasetine maliyetleri de ortaya çıkacaktır. Ya böyle bir şey bugüne kadar yaşanmış, olmuş bir şey değil. Bakın AK Parti 2019 yani 2016 darbe girişiminden sonra büyük belediye yasasında yapmış olduğu değişikliklerle o tarihten bu tarihe neredeyse işte Demli belediyeleri, HDP'li belediyeleri yerlerine kayyum atarak belediyeleri yönetiyordu. Bugün bu dönemde de aynı şeyi Cumhuriyet Halk Partisi'li belediyelere yapıyor ve bunu bir artık bir siyasi yöntem olarak kullanmaya başlıyor. Bunun böyle olması Türk demokrasisine zarar, halkın iradesine, milli iradeye zarar. Düşünün 2002'de iktidara gelen AK Parti aslında 28 Şubat'ın o dönemin sonucudur AK Parti'nin iktidara gelmesi. Milli iradeyi ön plana çıkararak iktidara geldi. Ama bugün geldiği noktada iradeyi, milli iradeyi yok sayan, milli iradeyi yargı kararlarıyla dizayn etmeye çalışan bir iktidar var.
1: Teşekkürler. Şimdi yani nasıl Güngör'e soracağım. Hakikaten önemi yok benim için dediniz ama kamuoyu merak ediyor. Ben de merak ediyorum. Antalya AK Parti'ye geçecek iddiası üzerine. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın bir büyük şehir daha sırada dedi. Antalya denmeye başladı. Öyle midir Nasuh Bey? Antalya geçecek mi? Öyle bu iddia konuşuluyor mu Ankara'da?
2: Yani konuşuluyor. Tabii AK Parti Genel Başkan Yardımcısının bu konuyla ilgili kastı nedir? Yani neden öyle bir açıklama yaptı? Doğrusu ben de bilmiyorum. Hasan Basri Bey'i tanıyorum ama yani Antalya o gün itibariyle konuşuyor. Böyle bir ihtimal var mı? Evet, benim de böyle bir duyumum var. Ama tekrar söylüyorum, hani bunun bu şekilde konuşulmasının bir anlamı var mı? Mesajı nedir? Yani sırada bir büyük şehir daha var. Bir yeni katılım sinyali vermek. O herhalde AK Parti'nin kendi içinde de değerlendiriliyordur. Onu da söylemiş olayım. Diğer yandan
1: neden?
2: Bülent Bey bir
1: neden
2: hukukçu, aynı zamanda partisinde de önemli bir
1: AK Parti.
2: Hayır, bu mesela iletişim açısından nedir? Yani tam anlamadım onu. Yani neden böyle bir ilanda bulunuyor? Onu söylemeye çalışıyorum. Yani AK Parti'yi yakından tanıdığım için yani buralardaki refleksleri, mesajları iyi kötü tercüme edebilirim, tefsir edebilirim, hatta bazen daha geniş bir biçimde. Ama buradakini tam olarak anlamadım. Yani sırada bir büyük şehir daha var sözünün karşılığı ne kastediliyor? Zaten bunlar eğer varsa bir takım süreçlerle birlikte karşımıza çıkıyor, tartışılsın mı isteniyor. Onu dediğim gibi bilemedim ve AK Parti içinde de elbette böyle bir strateji varsa ya bunun parçasıdır ya da böyle bir mesajın anlamı üzerine de konuşuluyordur. Onu söylemeye çalışıyorum. Şimdi Bülent Bey değerli bir hukukçu, hukukumuz da var ama üçüncü hukuk ifademde bulunduğu partide çok önemli bir hukuki mevkinin de başında, yani disiplin kurulunun başında MDK olarak herhalde geçiyor onlarda da. Ama söylediklerinin özellikle o keskinliği, yani AK Parti Cumhur İttifakı ya da iktidar işte hukuki meşruiyetini kaybetmiş, diğerleri tamamen hukuk dışı eylemlermiş. Yani bunların her birini çok özel olarak tartışmak gerekiyor. Mesela Cemil Tugay 2 yıldan daha fazla Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanlığını yaptı. Mutlak butlan kararından kısa bir süre sonra, yaklaşık bir ay gibi bir süre sonra da istifa etti partisinden. Şimdi şu soruları sormadan her şeyi iktidara yüklemek, her şeyi iktidarın yönettiğini düşünmek, eğer muhalefetin kendisine bir kudret veriyorsa benim ona söyleyeceğim bir şey yok. Ama siz 2 yıl boyunca üstelik Özgür Özel'in özel ilgisiyle seçtiğiniz bir adayın kazandığı şehirde istifa edip kurulacak bir yeni partiye de katılmasını sağlayamamışsınız. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne tutamamışsınız. Bu bir. Yeni parti kurmuş daha sonrasında Sayın Tugay'ın istifasının ardından birkaç ay sonra. Oraya da gelmemiş Sayın Tugay. Yani bunu sağlayamadığınız bir adayla ilgili bütün bunları iktidarın yaptığını söylüyorsunuz. Siz neden bir cazibe merkezi olarak, eğer hani kendi kendinizi böldünüz ama bunu da zaten diyorsunuz ki iktidar bizi bölüyor. CHP bölündü, yeni parti doğdu, iktidar yaptı. Mansur Yavaş istifa etti, iktidar yaptı. Cemil Tugay istifa etti, iktidar yaptı. Kendi içinizdeki bütün güç çatışmalarını, bölünmeleri iktidara atfederek siyaset kurguluyorsunuz. Bu siyasetin seçmen nezdindeki karşılığı nedir? Bunu görmek için çok uzun bir zamana ihtiyacımız yok. Yaklaşık 1,5 yıl sonra en geç Türkiye'de bir genel seçim, 2,5 yıl sonra da bir yerel seçim yapılacak. Dolayısıyla benim gerçekten anlamakta güçlük çektiğim tarafı burası bu meselenin. Yani siyasi meşruiyet, mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin de AK Parti'ye katıldığını ya da Cumhur İttifakı'na katıldığını söyledi Sayın Yücetürk. Yani bence bu da mevcut Cumhuriyet Halk Partisi'nin durumu açısından son derece ağır bir ifade. Ama tabii ki kendisinin Cumhuriyet Halk Partisi geçmişi var. Bunları söyleme hakkını kendisinde de bulabilir. Ben ona bir şey söyleyemem. Ama mesele hukuki kararlarsa ya da yargısal süreçlerse, mesela şu soruda sorulamaz mı? Madem Cumhuriyet Halk Partisi katılmış Cumhur İttifakı'na, orada birlikte hareket ediyormuş, o zaman neden Cumhuriyet Halk Partili belediyelerle ilgili de yargısal süreçler var? Hadi eskileri geçtim, o zaman parti tek parçaydı. Yenileri var, yani bunların anlamı ne mesela? O nedenle ben hani bu siyaset dilinin özellikle de iktidar açısından Türkiye'de seçmen için cazip olan, yani her konuda biz mağduruz, yani iktidar bizim elimizden belediyelerimizi alıyor, bize siyaset yaptırmıyor filan. İktidar mı sizi ikiye sonra dörde böldü? Hatta beşe böldü. Yani şu anda beş parça halinde yolunuza devam ediyorsunuz. Bakalım bu siyasetin sonuçlarını ben de doğrusu merak ediyorum. Şimdi Özgür Özel'in kim öngördü de ben görmedim lafına da, yani o şeyle ilgili, Sayın Tugay ile ilgili. Sayın Özel o dönemde Ankara ve İstanbul'daki büyükşehir belediye başkanlarını belirleyebilme konusunda herhangi bir ciddi inisiyatife sahip değildi. İstanbul'da belki bir iki ilçe, Ankara'da da bildiğim kadarıyla bir tane önemli ilçede kendisi belirleyici oldu. O nedenle de İzmir'e özel ilgi gösterdi. Şimdi seçtiği adayı kim öngördü ben görmedim diye işin içinden sıyrılmak, işte aday belirlerken yok testler yapılıyor yapılmıyor falan gibi sözler söylemenin de siyasi karşılığı nedir, ben bunu da anlamıyorum.
1: Bizi desteklemiş mi desteklememiş mi, biz buna bakmadık diyor. Yani anket ne dediyse o ankete göre kazanacak adaya baktık diyor Özgür Özel.
2: O anketlerde bizatihi şu an kendi geçmişteki partisinin içinde de tartışılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde de bu anketler neredeydi de biz görmedik diyen insanlar da var. Yani bu aday seçimleri konusunda Türk siyasetinin zaten kendi içinde çok kötü sınavları var. O ayrı bir konudur da hani nasıl aday seçildiği meselesi. Özgür Özel, tekrar soyadına atfen söylüyorum, özel biçimde ilgilenerek Cemil Tugay'ı seçmiştir. O nedenle hani bugün söylediklerine dair ancak şunu ifade edebilirim. Hani Cemil Tugay'a deniliyor ya, sen işte Eylül'de dedin ki hayır söz konusu değil, sonra geldin tekrar katıldın. Ya siyasetçi bir gün söylediği sözlerin karşısına çıkabileceğini hesap ederek konuşmalı. Yani Özgür Özel'in Cemil Tugay'la ilgili söyledikleri de ortada. Ben hani herkes biliyordu da ben mi bilmiyorum anlamındaki sözlerin, kim öngördü de ben öngörmedim sözlerinin ben siyaseten hiçbir karşılığı olduğunu da düşünmüyorum. Türk seçmeni gücün kullanımı konusunda, siyasi iradenin kullanımı konusunda, bu iradenin sahaya yansıtılması konusunda zayıflıktan asla hoşlanmaz. Yani bu muhalefet tarafında akıl verecek falan değilim. Ben siyasi tarihimize bakarak söylüyorum bunu. Her şeyi rakibinize yükleyerek, her şeyi bir başkası yaptı diyerek kendi zaaflarınızı örtemezsiniz. Bugün bunu yapıyor. Yeni parti özellikle bunu yapıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde zaman zaman buna yönelik yaklaşımlar görüyoruz. Bakalım bunun seçmen nezdindeki karşılığı ne olacak?
1: Selami Hocam, bu kadar büyük şehir, ya buna neden geçişler oluyor bu kadar fazla ve mesela sırada yeni bir büyük şehir daha var deniyor, Antalya geçecek deniyor. Buna sizce seçmen ne der, ne diyordur?
3: Ya seçmen üzerinde genellikle çok olumlu bir etki bıraktığını söyleyemem açıkçası. Ben Deniz'de ilkesel olarak parti transferleri, gelişler gidişler noktasında oldukça mesafeli olan biriyim. Yıllardır da bunu ifade ediyorum. Çünkü orada söz konusu olan özellikle seçmenle oy verdiği, oy tercihini kullandığı siyasi parti arasındaki bir sözleşmedir. Esas itibariyle bir mutabakattır. Dolayısıyla seçmen genellikle altını çiziyorum ve genellikle olmasına altını çiziyorum. Oy tercihini kullandığı siyasi partiye sadakatlıdır. Sadakati da aynı şekilde oy kullandığı siyasi aktörden, belediye başkanı olur, milletvekili olur, ondan bekler. Evet. Dolayısıyla bu ayrı bir mesele ama tabii şimdi çok belediye başkanlarının geçişi, milletvekillerinin geçişiyle ilgili olarak sanıyorum belediye olarak 45 tane belediye başkanı, yani CHP'den seçilip de veya farklı siyasi partilerden seçilip de AK Parti'ye geçen belediye başkanları. Aslında bunun irdelenmesi lazım siyaset bilimi açısından. Biz tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi, görüldüğü gibi Bülent Bey gerçekten değerli bir hukukçudur. Hukukumuz da vardır kendisiyle. Ancak pur, saf, böyle tamamen politik bir söyleme bu meseleye yaklaşmanın bence çok sağlıklı olmadığını ifade etmek isterim. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde klasik anlamda bölünmeden önce, ayrışma olmadan önce şunu da biz kamuoyu olarak takip ettik. Yani siyasete en azından uzaktan.

0: televizyonu izleyenler, yurttaşlar olarak parti içindeki iktidar kavgasının, çatışmalarının 103 yıllık bir siyasi partiyi, bir ana muhalefet partisini, Cumhuriyet Halk Partisi'nin hale getirdiğini gördük. Dolayısıyla ben benim öncelikle ve özellikle altını da çizdim, transferlere, gelenlere, gidenlere çok mesafeli olduğum noktasını da söylüyorum. Yani seçmen de zaten bu gelenler, gidenlerin arkasına, peşine takılarak gittiği siyasi partiye tercihini çok değiştirmez. Bunu da biliyoruz. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin de özellikle bu aday belirleme noktasında bir öz eleştiri yapması gerektiğini düşünüyorum. Yani bugün bile Özgür Özel, bugün veya dün itibariyle görebilir miydim, bilebilir miydim? Ama şu görülüyor, il ve ilçelerin birçoğunda gerçekten aday belirlemede halkın teveccühünün tercihinden öte bir takım sahiplerin, bir takım kriterlerin rol oynadığını söylememiz mümkün. Mümkün. Çünkü eğer baskı ve korku şeyine argümanına sarılıyorlar genelde. Baskı ve korku noktasındaki ifadeleriniz bu sorunun cevabını vermeye yetmiyor. Neden vermiyor? O zaman eğer bu tür iddialar, yolsuzluk iddiaları, altını çiziyoruz. Yani aynen fon dolandırıcılığında olduğu gibi, İBB yolsuzluk iddialarında olduğu gibi, henüz bunlar kesinleşmiş yargı kararı olmadığı için iddialarla ilgili olarak parti içi disiplin mekanizmalarının neden işletilmediğini bir yurttaş olarak o zamanın yönetimine, CHP yani Özgür Özel ve ekibine sormak lazım. Madem ki bu kadar iddialar vardı, parti içi disiplin mekanizmaları neden işletilmedi? Yani yargı devreye girmeden veya yargı devreye girdikten sonra her siyasi parti özellikle yolsuzluk söz konusu olduğu zaman, ki bunun altını da önemli çiziyorum. Yani Türk siyasetinde genel olarak ve özelde de Cumhuriyet Halk Partisi veya yerel yönetimlerdeki bu yolsuzluk iddialarının fon meselesinde de aynı şeyi kullanırım ben. Kullanıyorum da 2-3 haftadır. Yani yolsuzluk meselesini milyonlarca insan takip eder. Not alır, altını çiziyorum, not alır. Dolayısıyla siyasi aktörlerin veya efendim işte medyada şurada burada konuşan insanların görüşlerinden size ziyade sessiz milyon yığınlar var. Dolayısıyla bunlar inanın her şeyin ne olup bittiğinin farkında ve toplumumuzun da kahrekseriyetinin ben özellikle bu yolsuzluk noktasındaki kırmızı çizgisinin olduğu kanaatindeyim. Ben bu anlamda yani özellikle ahlak ve etikten uzak iş ve eylemler söz konusu olduğu zaman orada inandığı, savunduğu siyasi görüşün de üstünde bir duruş sergileme iradesine ve irfanına sahip olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla benim Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili olarak söylenebilen zaten politik değerlendirmeler yapılıyor kamuoyuna gördüğümüz kadar. Ama önemli olan şu, bence bu mahalli idarelerle ilgili olarak bu temsil meselesinin yapısal bir çözümü noktasında seçmen iradesi ve siyasi meşruiyet konularını da yakından ilgilendiren bu ana başlıklar altında siyaset kurumunun özellikle parlamentonun belki bu meselede daha rasyonel, daha gerçekçi çözümler üretmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü sadece tabii ki insanlar fikir değiştirdikleri gibi, görüş değiştirdikleri gibi siyasi partileri de değiştirebilirler. Ben buna kategorik anlamda karşı değilim. Ama bunun belirli seçmen üzerindeki etkisini de düşünerek belki bir dönem sonu itibariyle, belki işte daha farklı bir mekanizmalar işleterek, belki mahalli idarelerde bir erken seçim kararı alma imkanını da gündeme getirerek daha yapısal bir çözümün bulunmasının ben Türk siyaseti açısından çok kıymetli olacağını düşünüyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Son birkaç dakikam. Bülent Bey, sizden bir değerlendirme alayım. Özgür Özel'in kim öngördü de ben görmedim. Aday belirlerken korku stres testi diye bir yöntem yok sözleri üzerine. Yani bu neden aday gösterildi eleştirilerine verdiği yanıt.
2: Ya ben hem Selami Hocam hem de Asuhi Bey'in değerlendirmeleriyle ilgili birkaç cümle söyleyerek buyurun, Sayın Genel Başkan'ın konuşmasını değerlendireyim. Şimdi bakın, Üsküdar'da, işte Ataşehir'de, Adalar'da, Beykoz'da, işte farklı farklı ilçelerde yaşanan süreci hepimiz biliyoruz. Tam bir rezalet. Yani belediye başkanı tutuklanıyor, yerine başkan vekili geliyor, başkan vekili tutuklanıyor, belediye meclisleri üyeleri tutuklanıyor, bir kısmı transfer ediliyor. Ya bu

0: bir rezalet. Yani bunu siyaseten falan filan açıklanacak bir tarafı yok. Yani bunu bu transferleri yapanlar, bu baskılamaları yapanlar ve bu sürecin içerisinde yargı olarak girenler elbette ki bununla ilgili vatandaşın önüne geldiğinde vatandaş bununla ilgili değerlendirmeleri yapacaktır. O yüzden bunun siyaset dışı bir yöntemin, siyaset dışı siyasetin kurallarına uymayan bir yöntem olduğu çok net bir şekilde ortada. Şimdi deniyor ki işte disiplin mekanizması niye çalıştırılmıyor? Bakın ben yeni partinin Yüksek Disiplin Kurulu başkanıyım. Bazı dosyalarla ilgili örnek vereceğim. Mesela Manisa İl Başkanımız İlksen Hanım, işte Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, işte İzmit Belediye Başkanımız Fatma Hürriyet Kaplan, işte Üsküdar Belediye Başkanımız Sinem Dedetaş. Bakın bu dosyaların çoğu hala kamu davası açılmamış, iddianamesi düzenlenmemiş ve gizlilik kararı olduğu için de dosyanın tamamını bilmediğimiz dosyalar. Ama Selami Hocam hukukçudur, çok da değerli bir hukukçudur. Biz hukukçular biliriz ki sanığa sorulan sorular üzerinden aslında dosyanın ne olduğunu anlarsınız. Bakın ben bu dosyalardaki ifadelerden bu arkadaşların masum olduğunu ve kendilerine sadece soyut iddialarla suçlama getirildiğini ve soyut iddialardan dolayı tutuklu olduklarını net bir şekilde görüyorum. Peki disiplin mekanizması çalıştırdık, bu arkadaşlarımızın dosyası benim önüme geldi. Ben bu arkadaşların bu soyut iddialarla parti disiplinini nasıl uygulayacağım? Bakın ben 25 yıl bu ülkede savcılık yaptım. Bu delillerle, masumiyet karinesiyle insanlara böyle bir uygulama yapamazsınız. Bu hukuk dışı bir şeydir. Ama diğer tarafta parti işte Manavgat'ta, Uşak'ta derhal gereğini yapıp o kişilerle ilgili disiplin mekanizmasını işletmiştir. Peki. Yani birbirine karıştırmayalım. Şimdi genel başkanımızın söylediği şey de tam bu. Bakın AK Parti'ye geçen belediye başkanları uzun süre bu partide grup başkan vekilliği, milletvekilliği, belediye başkanlığı yapmışlar. Şimdi İzmir Belediye Başkanı, İzmir Belediye Başkanı nasıl geçti? Daha öncesi yok mu? Daha önce siyasi bir geçmişi yok mu? Bugün mü aydınlandı? Bugün mü AK Parti'nin ve Sayın Erdoğan'ın çok iyi bir lider ve iyi bir parti olduğunu şimdi mi anladı? Bugüne kadar aklı neredeydi? Bugün mü anlaşıldı bütün bunlar? Ama şunu söyleyecek. Ya ben tutuklanmamak için, cezaevine girmemek için bunu yaptım diyecek. İzmir halkı zaten bunu böyle görüyor.
1: Pekala, teşekkür ederim.
2: Sena, bir cümle.
1: Hocam
2: bir cümle.
1: Hiç vaktim
2: yani
1: yok.
2: Yani bu disiplin mekanizması, bir cümle, gerçekten bir cümle. Şimdi disiplin mekanizması ile ilgili meseleyi sadece iktidara yakın hukukçular veya iktidara yakın çevreler ifade etmiyor. Bunu Sayın Cumhuriyet Halk Partisi'nin 13 yıl genel başkanlığını yapmış Sayın Kılıçdaroğlu ifade etti. Evet. Gürsel Tekin gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nde 40 yıldır siyaset yapan kişiler de ifade etti. Dolayısıyla bir iddianın ortaya çıkmasıyla birlikte. Bakın bu adli yargı süreçleri farklıdır, disiplin süreçleri farklıdır. En azından parti içi mekanizmaların işletilmesiyle birlikte partinin duruşu netleşir ve kamuoyu da bunu takdirle karşılar. Ben bu anlamda ifade ettim.
1: Pekala, teşekkür ediyorum. Spor'un süresinden yiyorum. Nasıl Güngör'e de söz veremedim. İnşallah tekrar bir araya para gündemde geliriz, konuşuruz. Habertürk Ankara temsilcisi Nasıl Güngör, hukukçu Bülent Yüce Türk, Profesör Doktor Selami Kur'an. Çok sağ olunuz bana bugün eşlik ettiğiniz para gündemde. Böylece biz sonuna geldik. Bizden sonra Selen Güldayıoğlu spor bülteniyle karşınızda olacak. Yarın onda para gündem var. Ben seni Altan Bekler'im. Hoşçakalın.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Mutlu günler, mutlu haftalar. Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Spor bültenimizle karşınızdayız. Futbolda milli aranın ardından Süper Lig kaldığı yerden devam etti. Dört büyükler haftayı kayıpsız geçti. Yedinci hafta bu akşam oynanacak Eyüpspor Göztepe maçıyla noktalanacak. Süper Lig'de heyecan devam ediyor ama gözler Türkiye Futbol Federasyonu'nda. Federasyonun görevine son verdiği Montella Türkiye'ye veda etti. Amili futbol takımının yeni hocası kim olacak? KT Spor İstihbarat Şefi Sezgin Gelmez stüdyomuzda. Bu soruları kendisine soracağız. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş buldum. İyi yayınlar, iyi haftalar, selam.
0: Teşekkür ediyorum. Hepimiz için iyi bir hafta olsun. Evet, Süper Lig başladı. Dört büyükler kayıpsız geçti haftayı. Bugün yedinci hafta noktalanacak ama soru işaretlerinin hepsi amili takım hocasına çıkıyor. Kim olacak amili takımının hocası ve iki gündür sosyal medyada, spor gündeminde Arda Turan'ın Türkiye'ye geldiği, federasyon başkanıyla konuştuğu konuşuluyor. Tüm detaylar sizde.
1: Şu anda senin de bahsettiğin gibi ön plana çıkan isim Arda Turan. Aslında bunu hemen federasyonun görevine son vermesinden sonra Montella'nın bunu zaten söylemiştik. Düşünülen başka isimler de olabilirdi. Hı-hı. Fakat federasyon bu kararını açıkladığı zaman henüz hiçbir teknik direktörle bir bağlantı kurmamıştı. Ama senin de söylediğin gibi cumartesi günü Arda Turan İstanbul'a geldi. Özel bir uçakla geldi. Çünkü Ukrayna'dan Türkiye'ye gelebilmek, Türkiye değil herhangi bir ülkeye gelebilmek hayli zor şu günlerde. Direkt bir uçak seferi yok. Polonya'ya geçiliyor, oradan geliniyor. Arda Turan özel bir uçakla geldi bu nedenle. Ve ülkesine de döndü çünkü oldukça kritik maçları var onun da. Temas, yüz yüze bir temas olduğunu haberini almadım. Düşünmüyorum açıkçası. Ama temas kuruldu federasyonla birlikte. Federasyonla bir temas kurdu Arda Turan. Ve orada sözler ağzından çıktı. Ülkede bir savaş var. Benden çok şey bekleniyor. Bana güveniyorlar. Ben Shakhtar'ın Ukrayna'yı bırakamam sözleri oldu. Bunun üzerine de iki takımı birlikte çalıştırabileceği, bununla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nun olumlu davranacağı, ille bırak şeklinde bir ifade kullanmıyor, hı hı, Türkiye Futbol Federasyonu. Arda da bunu Shakhtar kulübüyle görüşüp ileteceğini belirterek Türkiye'den ayrıldı. Şimdi Arda'nın maçları gerçekten hem Şampiyonlar Ligi'nde hem liginde zor bir mücadele veriyor Shakhtar. İlk maçında PSV ile 1-1 berabere kaldı deplasmanda. Şimdi Yunan takımı AEK ile İngiltere'de oynayacak. Ülkesinde maç yapamıyor. Chelsea'nin stadında, hı hı, çarşamba günü oynayacak. Cumartesi günü Ukrayna Ligi'nde Kolos takımıyla bir maçı var yine Shakhtar'ın. Ve liginde de lider durumda. Yani iddialı bir takım Shakhtar. İşte o cevap ne olacak? Shakhtar yönetimi nasıl bir cevap verecek? Bütün şu andaki soru işareti bu. Türkiye Futbol Federasyonu da Arda'dan bu cevabı bekliyor. Bunu da özel bir bilgi olarak vereyim size.

0: Çarşamba günü yönetim kurulu toplantısı var Türkiye Futbol Federasyonu'nun. Yeni yönetim. İstifa eden üyelerin yerine yedek üyelerden gelecek üyelerle, yöneticilerle kadro tamamlanacak ve orada hem MHK başkanının hem de teknik direktörün eğer Arda'dan olumlu bir cevap geldiği takdirde açıklanması bekleniyor. Zaten yani milli takım mutlaka bir teknik direktör, evet, açıklamak zorunda. Bugün ayın 12'si.
1: İlk maça tam bir ay var.
0: Bir sonraki ay Kasım ayının 12'sinde Belçika ile oynayacağız. Daha sonra da hemen 3 gün sonra 15'inde Fransa deplasmanına gideceğiz. Yani milli takımın başına acilen bir teknik adam gerekiyor.
1: Peki Arda Turan'dan diyelim ki hayır cevabı geldi. Çünkü biz Arda Turan'ın ne kadar aslında burada da futbolculuk kariyerinde ne kadar duygusal olduğunu biliyoruz. Ondan beklediğimiz aslında bir cevabı vermiş şu anda federasyonuna. Belki tabii ki hem milli takımı hem Shakhtar Donetsk'i aynı şekilde paralel bir şekilde yönetebilir ama bu cevap diyelim olumsuz olarak geldi Arda Turan'dan. Rota yeniden yerli teknik direktör döndü diyebilir miyiz milli takımda?
0: Ben yabancı olacağını düşünmüyorum artık bu saatten sonra. Hele hele bu kısa dönemde yabancı bir teknik adamın olacağını düşünmüyorum. Yerli olabilir. Çok isim geçiyor. Yani isimleri
1: evet, Fatih
0: burada...
1: Tekke var. Fatih Terim'in ismi gündeme geldi. Aykut Kocaman ismini ben duydum. Tabii ki yabancı teknik direktörlerden Vitor Pereira'yı duydum. Pep Guardiola söylenen isimler arasında. Bunlar tabii ki Pep Guardiola dünyaca ünlü bir teknik, evet, adam. Vitor Pereira Türkiye Ligi'ni çok iyi tanıyor.
0: Bilen bir insan.
1: Yani ama sizin düşünceniz
0: söyleyebileceğim,
1: yerli.
0: Söyleyebileceğim çok isim var tabii ki.
1: Alalım.
0: Saydıklarınız da var. Ya en başta Şenol Güneş'i de söyleyebilirim, hı-hı, saydıklarınızın ismine üzerine. Ama yerli hoca olur diye düşünüyorum. Arda Turan'la ilgili konuştun. Arda Turan zaten en büyük hedeflerinden biri, belki de bir numaralı hedefi milli takımı çalıştırmak. Hı hı. Ama şu anki ortamı, şu anki şartları hani biraz olsun Arda'yı bağlıyor. Çünkü kulübüyle Haziran 27'ye kadar da bir mukavelesi var. Onu kesinlikle yarıda bırakmak istemiyor.
1: Belki Shakhtar'ı bir kez daha şampiyon yapmak istiyor. Başarılarına başarı eklemek için.
0: Belkisi değil o kesin ama belkisi şu olabilir. Şampiyonlar Ligi'nde bir başarı isteyecek.
1: Evet.
0: En azından bu gruptan çıkmak, 8'de 16'da olup bir sonraki tura devam etmek. Yani hedefleri gerçekten büyük. Başarılı da bir hoca.
1: Peki.
0: Milli takıma gelirse de ben başarılı olacağını kesinlikle düşünüyorum.
1: Belki çarşamba gününün ardından yeni teknik direktörü, milli takımın teknik direktörünü öğreneceğiz. Tekrardan konuşuruz. Çok teşekkür ediyoruz.
0: İyi yayınlar diliyorum. Bir anlaşma olduğu takdirde tabii ki,
1: evet,
0: bu açıklanacaktır.
1: Çok TFF teşekkür tarafına ediyoruz. Evet, milli takımın yeni hocası kim olacak hep birlikte göreceğiz. HT Spor İstihbarat Şefi Sezgin Gelmez stüdyoda bizlerle birlikteydi. Kendisine teşekkür edelim. Spor bültenimizi noktalayalım. Az sonra gün ortasında Serap Belet karşınızda olacak. Hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
1: Atmosferimizin temel bileşenlerinden su buharı, dünyamızın su döngüsünün vazgeçilmez aktörüdür. Su buharı sayesinde yağış gerçekleşir ve canlılığın devamı için gerekli olan temiz su kaynakları yenilenir. Su buharı doğası gereği güçlü bir sera gazıdır ve atmosferdeki ısı dengesinde önemli bir yer tutar. Yeryüzünden yansıyan uzun dalga boylu radyasyonu bir süre daha atmosferde tutarak gezegenin ortalama sıcaklığının yaşam için uygun seviyede kalmasını sağlar. Ancak atmosferdeki su buharı miktarı sıcaklık artışıyla orantılı olarak artma eğilimindedir. Daha sıcak okyanus ve denizler atmosferde daha fazla su buharı anlamı taşır. Bu durum pozitif geri besleme döngüsüne neden olarak zamanla artan şekilde küresel ısınmanın olası etkilerini güçlendirebilir.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

İyi günler sevgili seyirciler. 12 Ekim Pazartesi bugün. Gün ortasına hoş geldiniz. Ne yazık ki kaza haberleri ard arda geliyor. Mersin'den bir kaza haberiyle başlayacağız. 11 kişinin Manisa'da hayatını düzeltiyorum. 11 kişinin Manisa'da hayatını kaybettiği kazanın ardından Antalya'dan bir kaza haberi var. Ne yazık ki kaza Antalya Isparta Karayolu'nda meydana geldi. Topallı mevkiinde bir yolcu otobüsü bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı ve devrildi. Sanıyorum canlı görüntüler ya da en son gelen sıcak görüntüler ekran.

0: Andaki görüntüler Antalya'dan yaşanan kaza yerinden ihbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralananlara müdahale yapıldı olay yerinde, ancak çok yeni bu kaza haberi. Antalya'da tekrar edelim, kaza Antalya Isparta Karayolu'nda meydana geldi. Topallı mevki burası. Bir yolcu otobüsü bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı ve devrildi. Yaralılara müdahale edildi kaza yerinde. Şu anda buna ilişkin bir açıklama gelmedi. Yani kazadaki yaralıların durumuna ilişkin sizle paylaşacağız bilgiler geldikçe Antalya'daki otobüs kazası ile ilgili. Umuyoruz herkes iyidir. Umuyoruz büyük zarar görmeden atlatılmıştır bu kaza. Çünkü üst üste kaza haberlerini, ölüm haberlerini aktarmaktan biz de büyük üzüntü duyuyoruz. Dün Manisa'da yaşanan kaza gibi. Bir tur otobüsü Manisa Akhisar'da ne yazık ki kaza yaptı. 11 kişi hayatını kaybetti. 27 kişi de yaralandı. Soruşturma sürüyor bu kazayla ilgili. Gözaltındaki 3 kişinin jandarmadaki işlemleri de devam ediyor. Görüntü ekranda kaza anına ilişkin. Tur otobüsünün şoförü M.A. Tur otobüsünün sahibi ve yedek şoförü M.Y. ve tır şoförü H.K. hastanedeki tedavilerin ardından gözaltına alındı. Şoför jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek. Dün Manisa Akhisar'da sapağı kaçırdığı için geri manevra yapan tur otobüsüne bir tır çarpmış. Kazada 11 kişi hayatını kaybetmiş, 27 kişi yaralanmıştı. Bunlar çok tehlikeli şeyler. Yani bireysel olarak otomobille bunu yapanlar da var. Sapağı kaçırıp geri manevra yapmak, önemsiz gibi görünen, bir şey olmaz diye yapılan ama çok şeye mal olan hatalı trafikte yapılacak hatalı hareketler işte. 27 yaralı, 11 can kaybı, faturası çok ağır oldu. Tur otobüsündeki yolcular Bursa'dan Denizli'deki kaplıcalara tatile gidiyordu. İşte insanın canını çok sıkan bu üzücü görüntüler ekranda, soruşturmada sürüyor. İstanbul Boğazı'nda da kıl payı bir kaza atlatıldı. Makine arızası yapan tanker kıyıya sürüklendi. Neyse ki Kanlıca açıklarında demir atarak durabildi.
1: Arıza yaptı, kıyıya doğru sürüklendi. Boğaz'da korku dolu anlar yaşattı. Malta bandıralı 110 metre uzunluğundaki İvyan adlı tanker Bulgaristan'dan İtalya'ya gidiyordu. 6 ton bitkisel yağ yüklü tanker İstanbul Boğazı'nda makine arızası yapınca kıyıya doğru sürüklenmeye başladı.
2: Kanlıca önlerinde bir tane tanker motor arızası yaptı. Şu anda sürükleniyor.
1: Kanlıca sahiline doğru sürüklenen tanker korku dolu anlar yaşattı. Neyse ki yalılara metreler kala durabildi. İhbar üzerine sahil güvenlik ve kıyı emniyeti ekipleri harekete geçti. Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi. Boğaz trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.
3: Şu an biraz daha orta hattına doğru gidiyor. Arkadan açıldı. 50 metre, 100 metrelere yakın geldi.
1: Tanker kılavuz kaptan ve kurtarma 7 romörkörü refakatinde Küçükçekmece demir sahasına demirletildi. İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği de normale döndü.
4: Durmayacak.
0: Gelelim fon soruşturmasında ve ödemelerdeki son duruma ilişkin açıklamalara. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ödemelere ilişkin. Ödemelerde kamu kaynağının kullanılması söz konusu değil dedi. Ara ödemelerin bu ay içinde yapılacağını söyledi. Fon konusunda yapılan manipülasyonlarla ilgili de suçluyu suçsuzdan ayıralım. Suçlunun gözünün yaşına bakmayalım dedi.
5: Ne olağan tasfiyede, ne olağanüstü tasfiyede kamu kaynağının kullanılması söz konusu değil. Ya bu vatandaşımızın kamu kaynağı dediğiniz, hazine dediğiniz milletimizin, vatandaşımızın kaynağı. Dolayısıyla bunları kullanmak söz konusu değil. 7 tane şirket ve altında 131 sorumlu fon var. Bunlarla ilgili 3 tane şirket olağan tasfiye koşullarını kabul etti ve tasfiye edildi. 8 Ekim itibariyle de bu gerçekleşti. 44 bine yakın, bu 455 binden 44 bine yakın vatandaşımızın ödemeleri gerçekleştirildi. Bütün bu tasfiye süreçleri, olağan veya olağanüstü tasfiye süreçleri gerçekleşirken borsamıza olumsuz etki oluşturmama anlayışı içinde bu işlerin yürütülmesine de büyük önem veriyoruz. Suç mahiyetinde bir işlem yapan varsa, kim olursa olsun, en yakınımızda olsa, partimizde de olsa, başka bir bürokraside de olsa,

0: Kim olursa olsun gereği yapılır. AK Parti'nin anlayışı budur. Yatırımcıya gölge düşürmesinler. Suçluyu suçsuzdan ayırt edelim. Hukuki kriterlerle bu işe yaklaşalım. Ve kim suçluysa da gözünün yaşına hiçbirimiz bakmayalım.
1: Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün saat 15'te toplanıyor. Başkente gidelim. Emre Karaca bize aktaracak bugünkü toplantının ana başlıkları. Acaba ne Emre?
2: Serap Belet, bugünkü Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısının ana gündem başlığı da tasfiyesine karar verilen fonlarla ilgili yürütülen süreç olacak. Konuya ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da sabah saatlerinde önemli açıklamalar yaptı ve 44 bin vatandaşın ödemelerinin tamamlandığına dikkat çekti. Şimdi gözler şüphesiz ki ara ödeme takvimine çevrilmiş durumda. Bu konuda da meclis çatısı altında adımlar atıldı. 9 maddelik bir kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Çarşamba günü de Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesi bekleniyor. Tabii sonraki süreçte de genel kurul aşamasına taşınacak bu kanun teklifi ve ardından yasallaşması bekleniyor. Ekim ayında da ödemelerin başlayabileceğine dair yine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklaması olmuştu. Konuya ilişkin tabii bir de adli süreç var. Soruşturma sürecine ilişkin verilerin de yine kabine toplantısında ele alınmasını bekliyoruz. Bir başka önemli gündem başlığı da terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda atılan adımlar olacak. Alt komisyonlarda çalışmalar başladı. Özellikle bugünkü kabinenin yine ana merceğinde bulunan bir başka unsur da güvenlik kurumlarından sahadan gelen raporlar olacak. Bu kapsamda örgütün fesih ve silahları bırakma takviminde hangi aşamada olduğuna gözler çevrilecek. Hatırlatmakta fayda var. Milli Güvenlik Kurulu'nun bir toplantısıyla birlikte bu tespit ve teyit süreci tamamlanırsa da bir sonraki evreye geçilmiş olacak. Tabii uluslararası gündemde de önemli başlıklar var. Bunlar da kabinenin gündeminde olacak. Özellikle ABD ile İran arasında müzakere süreci devam etse de henüz çatışmalar dinmiş değil. Ankara bu süreci yakından takip ediyor. Konuya ilişkin olarak gelinen aşamaya bugün kabine toplantısında parantez açılmasını bekliyor. Tabii bir başka önemli çatışma sahası da yine Husilerin saldırıları oluşturuyor. Husiler özellikle dün de Suudi Arabistan'a yönelik olarak yapılan saldırılar Türkiye tarafından da kınanmıştı. Konuya ilişkin olarak gelinen aşama yine bugünkü kabinenin gündeminde olacak. Rusya ile Ukrayna arasındaki devam eden savaşla bir başka önemli çatışma sahası. Konuya ilişkin olarak geçtiğimiz hafta içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Gazze'deki son duruma da mercek tutulmasını bekliyoruz. Bu konuda önemseniyor. Özellikle 3. yıl dönümü geride kalmış durumda yaşanan soykırımın konuya ilişkin olarak da bundan sonra atılacak adımlar yine kabine gündeminde olacak. Son başlığımız ekonomi olacak. Özellikle geçtiğimiz hafta içerisinde yıllık enflasyon rakamları güncellenmişti. 29,73 olarak kayıtlara geçmişti. Bu konuda fiyat istikrarı konusunun altı çiziliyor. Önümüzdeki dönemde enflasyonu düşürmek için atılacak adımlar da yine kabine gündeminde olacak. Kabine toplantısının saat 15'te başlamasını bekliyoruz. Toplantının ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan hem kabinede alınan kararları duyuracak hem de gündeme ilişkin olarak değerlendirmelerde bulunacak.
1: Emre, çok teşekkür ediyoruz. Bu arada Emre, bu bilgileri aktarırken, başlarken aktardığımız Antalya'daki kazayla ilgili birkaç yeni bilgi var. Midibüs, daha doğrusu otobüs dedik ama midibüs ekrandaki görüntü ve 5 kişinin yaralandığı belirtiliyor. Antalya Isparta Karayolu burası Topallı mevkiinde bir midibüs bilinmeyen nedenle kontrolden çıktı, devrildi. Yeni görüntüler, ekranda izlediğiniz görüntüler. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralananlara ilk müdahalenin olay yerinde yapıldığını aktarmıştık size. 5 yaralının hastaneye kaldırıldığı haberini aldık. Isparta Antalya Karayolu'ndaki kazada şu anda 5 yaralı hastanede tedavi görüyor. Diliyoruz durumları iyidir. Şimdi İstanbul Maltepe'de geçen hafta çöken, biri çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiği binanın çevresindeki binalarda yaşayanlar da tahliye edilmişlerdi ortaya çıkan risk nedeniyle. Şimdi onlarla ilgili bir yol haritası belirleniyor. O binalarla ilgili nasıl kararlar alınacak, nasıl bir yol izlenecek? Hemen buna ilişkin bilgileri Buse Deviren'den öğrenelim.
3: Evet, bugün İstanbul Valiliği ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın birlikte düzenlediği bir toplantı oldu. Yarısı bizden kampanyası da önerilenler arasındaydı. Kimlere? Şimdi bizim bulunduğumuz hemen apartmanın önü, yani o yıkılan ne yazık ki Kardeşler Apartmanı'nın hemen önündeyiz. Bahsettiğiniz gibi ne yazık ki bu apartmanda 5 kişi hayatını kaybetti. Ama sadece bu apartman değil, çevrelerindeki bazı binalar da riskli görüldüğü için tahliye edilmişti. Bu tahliyeden sonra da ne yapılabilir bunun üzerine? Çünkü vatandaşların da kalacak bir yerleri yok. Bazıları belli otellere yerleştirildi.

0: Kaymakamlık tarafından İstanbul Valiliği ile Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın ortak kararıyla birlikte vatandaşlara bazı teklifler sunuldu. Bu teklifler arasında zaten hala daha hazırda devam eden Yarısı Bizden kampanyası var. O kampanya kapsamında da siz yüklenici bir firmayla, yani bir müteahhitle anlaşıp evinizi yaptırabilirsiniz. Ama eve şu anda girilmeyecek dendi. İkinci alternatif olarak da evinizi bakanlığa teslim edebilirsiniz. Biz bir ya da bir buçuk yıldır gibi bir süre öngörüyoruz. Bir buçuk yıl içerisinde evinizi yapıp size teslim edebiliriz. Siz de bu süre zarfında kirada oturursunuz dendi. Bir başka ihtimalde, bir başka teklifte şu yönde. Esenkent'te bizim hala hazırda yaptığımız TOKİ daireleri var. Siz buradaki evinizi bırakıp direkt o TOKİ'deki dairelere geçebilirsiniz dendi. Şimdi bu yıkılan binayı gösteriyorum sizlere. Hemen yan tarafında bu bina değil, onun yanındaki binada yine tahliye edilen binalar arasında ve onun hemen yanında bir bina daha var. 5 tane bina burada tahliye edildi. İnsanlar şu anda farklı farklı yerde yaşıyor. Şimdi ben burada tahliye edilen binanın vatandaşlarıyla konuştuğum zaman şunu söylüyorlar. Biz işte 3+1 dairede oturuyoruz normal şartlarda, bize daha küçük bir daire verilirse gibi gibi böyle akıllarında bazı soru işaretleri var. Ama şunu da unutmamak lazım. Zaten hemen arkadaki o kardeşler binasındaki anlaşmazlığın temel sebebi de buydu. İşte biz kentsel dönüşme dairemizi sokarsak bize ne kadar bir daire verilecek endişesi yüzünden aslında bu, ne yazık ki bu elim hadise yaşandı. Orada da şöyle bir iddia var. Aşağıda bir bir yer vardı, bir alan vardı. Oradaki mal sahibinin anlaşmazlığı sebebiyle daha küçük bir yer mi verilecek diye. Yani 3 alternatif sunulmuş oldu. Yarısı Bizden kampanyası ya da bakanlığa teslim edilecek, bakanlık evi yapılacak, o süreçte kat malikleri bir kiraya çıkacak ya da Esenkent'te buraya çok yakın bir alandaki TOKİ dairesi hak sahiplerine teslim edilecek. Henüz karar verilmiş değil. Buraya bir ofis açılacak. Ofise giden vatandaşlar durum değerlendirmesiyle birlikte hızlıca bir duruma karar verilecek diyelim. Biz burada takip edeceğiz yakından süreci ve size aktarmaya sürdüreceğiz.
1: Evet, yani herkes bizim bir miktar fedakarlık yapıyor ama makul fedakarlıklar da olması lazım. Buse Deviren, çok teşekkürler. Kat maliklerinin hem hakkını koruyarak hem de tabii bir an önce binayı sağlamlaştırarak. Kentsel dönüşüm için elbette başka binalar yıkılıyor. Yıllardır bu konuda çalışmalar var. Ama hem kentsel dönüşüm için yıkılan binalarda hem deprem sonrası enkazların kaldırılmasında sürekli hatalı yıkımlar. Hatta bu nedenle ölen iş makinesi operatörleri, çevrede insanlar oldu. Yine bir yıkım çalışması vardı İstanbul'da kentsel dönüşüm için. Bu sırada bina aniden çöktü. 7 katlı bina ve çevreye zarar verdi.
2: Yıkımı yapılan bina büyük bir gürültüyle çöktü. O sırada çevrede kimsenin olmaması olası can kaybını önledi. İstanbul Küçükçekmece'de ömrünü tamamlayan bitişik binalar için yıkım kararı verildi. İş makineleri kentsel dönüşüm kapsamındaki binada çalışmaya başladı. Bu sırada 7 katlı bina çöktü.
3: Her tarafı aradım. Emniyeti aradım. Dedim ki arkadaşlar bakın burada bir yıkım yapılıyor. Ve bu yıkım normal yıkım kurallarına aykırı yapılıyor.
2: Binadan kopan parçalar sokaktaki diğer binalara, doğalgazla su tesisatına ve aydınlatma direğine zarar verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi geldi. Ekiplerin yaptığı incelemede şans eseri enkaz altında kimsenin kalmadığı belirlendi.
3: Bu arkadaşlar artık neden dolayı bilmiyorum. Binanın alt kısmından başlayıp boydan boya kolonları yıka yıka gittiler. Bina yine aşağı doğru çöktü.
1: Şans eseri kimse kalmıyor. İşte şansa kalmaması lazım. Sürekli şansa yaşanıyor, şansa kurtulunuyor ne yazık ki. Bir işin standardının olması lazım. Yarın İstanbul'da UEFA Şampiyonlar maçı oynanacak. Karaborsa bilet satışı ile ilgili bir operasyon yapıldı. 9 şüpheli var gözaltına alınan. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Galatasaray-Barcelona UEFA Şampiyonlar Ligi maçı öncesi harekete geçti. Ekipler karaborsa bilet satışı yaparak haksız kazanç sağladığı değerlendirilen kişilere eş zamanlı operasyonlar yaptı. Teknik ve fiziki takibin ardından karaborsa bilet satışı yaptığı tespit edilen 9 şüpheli gözaltına alındı. Her suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde 22 ilde operasyon yapıldı. 327 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 137'si tutuklandı. İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından operasyonların ayrıntılarını paylaştı. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları Koordinasyonu

0: de yapıldı operasyonlar. Çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi, nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis suçlarına yönelik operasyonlarda 327 şüpheli yakalandı. Bunlardan 137'si tutuklandı. 75'i hakkındaysa adli kontrol hükümleri uygulandı. İçişleri Bakanlığı bu konuyla ilgili mesajında ayrıca siber suçlarla mücadelenin tavizsiz sürdüğünü vurguladı. Dünyadaki gerilim noktalarına bakalım. İran'ın Hürmüz Boğazı'nın açılması için yaptığı teklife Washington yönetiminden yanıt geldi. Tahran'da yanıtı yetersiz bulduğunu açıkladı. Müzakereler sürüyor.
1: ABD, İran'ın Hürmüz Boğazı'nın açılması için sunduğu 7 maddelik teklife yanıt verdi. Tahran'dan bazı şartlar kabul edilse de yanıt yetersiz açıklaması geldi. İran, ABD'nin 8 Temmuz'da yeniden saldırılara başlaması üzerine 12 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'nı kapattığını duyurmuş, ABD Başkanı

0: olmayacak. İran'ı fethetme hayaline kapılan Trump, Netanyahu tarafından kandırılarak insanlık tarihinin en aptalca savaşlarından birini başlattı. ABD ordusu hiç bu kadar utanç verici bir duruma düşmemişti.
1: Rıza'yı CENTCOM komutanı Cooper'ın Birleşik Arap Emirlikleri ordusunun kullanarak Hürmüz Boğazı'ndaki petrol kaçakçılığını yönettiğini de iddia etti. Petrolü büyük tankerlere aktarmak için 5-6 küçük tekne kullanıyorlar. Biz de her gece onlardan 5-6'sını vuruyoruz dedi. ABD'nin yeni bir saldırı yapması durumunda ülkesinin yeni yeteneklerini kullanacağını söyledi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Beka ise ABD ile mesaj alışverişinin arabulucular vasıtasıyla devam ettiğini belirtti. ABD'nin yanıtını hala değerlendiriyoruz. İnceleme tamamlandığında yanıt vereceğiz dedi. ABD Başkanı Trump 3 Kasım'daki kongre ara seçimlerine kadar İran'a yeni bir saldırı düzenlenmeyeceğini savunuyor. Diplomasi trafiği sürerken İsrail Başbakanı Netanyahu'nun gerilimin tırmanması ihtimaline karşı güvenlik toplantısı yaptığı belirtiyor.
2: İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a saldırıları devam ediyor. Başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı bir kez daha hedef oldu. Bu son saldırıda bir kişi öldü, 11 kişi yaralandı ve son bir haftada Suudi Arabistan havalimanlarına yapılan saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a çıktı.
1: Husilerin Suudi Arabistan'a saldırıları hız kesmedi. Başkent Riyad'daki havalimanına yeni bir saldırı düzenlendi. Ülkedeki 5 havalimanına son bir haftada düzenlenen 10 saldırıda can kayıpları da yükseldi. Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen son saldırıda Pakistan vatandaşı bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Havalimanındaki operasyonlar askıya alındı. Suudi Arabistan havalimanına cumartesi günü yapılan saldırının görüntülerini de yayınladı. Bekleme salonlarındaki yolcuların yaşadığı panik güvenlik kameralarına yansıdı. Husilerden yapılan açıklamada Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nın yanı sıra Dammam, Abha, Cazan ve Necran'daki uluslararası havalimanlarının da hedef alındığı belirtildi. Saldırılarda balistik füzeler, seyir füzeleri ve insansız hava araçları kullanıldı. Riyad'dan saldırılara rağmen enerji arzını karşılamayı sürdüreceğiz açıklaması geldi. Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdülaziz bin Selman, ülkesinin zorluklarla mücadele etmek kapasitesi olduğunu söyledi. Suudi Arabistan'daki havaalanı saldırısına R4 grubu devletleri de tepki gösterdi. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan'dan oluşan grup, Husi milisler tarafından gerçekleştirilen mevcut düşmanca saldırılar en güçlü şekilde kınanmaktadır dedi. Saldırıların derhal ve koşulsuz olarak durdurulması talep edildi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı ise Suudi mevkidaşıyla yaptığı telefon görüşmesinde ülkesinin krizin çözümü için her türlü yardıma hazır olduğunu söyledi. Husiler, havalimanı saldırılarının ardından Mekke ve Medine hariç tüm Suudi hava sahasını hedef ilan etmişti.
2: Bu gerilim nereye varacak? Daha da büyüyor mu? Konuklarım var şimdi. Konuşacağız. Emekli Kurmay Albay Ünal Atabay ve İran araştırmacısı Oral Toğa bizimle. Ünal Bey hoş geldiniz. Merhaba Oral Bey. Siz de hoş geldiniz. Merhabalar.
3: Hoş bulduk. Merhaba, Serap Hanım iyi yayınlar diliyorum.
4: Selamlar.
3: Oral Hocama da selamlar.
2: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdi Oral Bey biraz böyle adım adım geliyor giderek ve tırmanıyor havalimanlarına en son saldırılar. Neden son dönemde tırmanıyor? ABD müzakereleriyle direkt bir bağlantısını kurabilir miyiz? Bize bir sebeplerinden başlayarak şu dönemde Husi saldırıları neden yoğunlaştığını biraz anlatır mısınız lütfen başlarken?
4: Bunun tabii ki Yemen içiyle alakalı dinamikleri de söz konusu. Özellikle bunu Yemen uzmanları çok net bir şekilde söylüyor ama ben özellikle bu İran ve müzakeresini sorduğunuz perspektiften cevap verecek olursam. Şimdi yakın zamanda devrim muhafızları sözcüsü şey dedi. Domuzlar Körfezi ile alakalı bir benzetmede bulunarak Amerika'nın oradaki başarısızlığını atıfta bulundu. Dolayısıyla bir devrim muhafızlarının şey beklentisi var, bir amfibi çıkarma beklentisi var ki şu an sahaya yapılan yığınak da bu yönde.
2: Yani nereye? Hangi bu, boğaz kastediyor böyle denilerek? Hürmüz mü?
4: İran'ın kendisine. Yani Hürmüz olur, Çabar tarafı olur, sahil kenarları ve adalar olur. Şu an o hedef seti çok belli değil ama bir şey var, bir beklenti var devrim muhafızları tarafından. Şimdi bu olacaksa da bunun öncesinde de çok büyük bir, o bahsettiğinden Trump'ın hep söylediği, işte hava saldırısı, 91 çöl fırtınasına benzer sivil altyapıların hedef alındı. Büyük bir hava saldırısı yapılması gerekiyor. Hı hı. Yapılacağı konuşuluyor ki şu an 3. uçak gemisi de yolda malum. Hı hı. Şimdi bunun Husilerle alakası nedir dersek bu doğrudan İran'ın söylediği.

0: Bir şey diyor ki eğer benim altyapıma, sivil altyapı yönelik bir zarar gelirse ben de Körfez'deki ülkelerin sivil altyapılarını hedeflerim diye açıkça beyan ettim.
1: Evet.
0: Bütün bu süreç içerisinde şu an dikkat ederseniz Suudi Arabistan'ın sivil altyapıları hedef alınıyor. Aslında ucundan şey gösteriliyor. Yani olasılık ne olabileceği, yani büyük bir saldırı gerçekleşirse ne olabileceği aslında şu an başka bir diplomatik dille hem Körfez ülkelerine hem de Amerika'ya aslında aktarılmakta. Ve işte havalimanları veya petrol tesisleri vesaire bunlar İran tarafından da hedeflenirse çok daha büyük bir yıkıma dönüşeceği aslında bir ön fragman gibi şu an dünyaya ve Amerika'ya Körfez'e mesaj olarak verilmekte.
1: Husilerin ardında yani Husilerin yaptığı her saldırıyı mutlaka İran'la mı ilişkilendirerek okumalıyız? Yoksa başka
0: Mutlaka
1: güç...
0: değil tabii.
1: Hayır işte başka hangi güçlerin etkisi olabilir onu anlamak için soruyorum sizden almak için.
0: Dediğim gibi yani Husilerin Yemen içerisindeki o denklem içerisinde de birçok sebebi var. Bu ama direkt Suudi Arabistan'la doğrudan böylesi bir mücadele girmesi içerisinde tabii ki Yemen kabul edilen hükümetini, Suudların desteklemesi, orada ayrı bir grup olarak da bir grup oluşturması Suudların gibi bir sürü faktör de söz konusu. Fakat bu kadar şiddetlenmesi, sivil altyapıya doğrudan yönelmesi meselenin bölgedeki diğer gelişmelerden bağımsız okunacağını düşünmüyorum ben.
1: Evet.
0: Husilerle İran arasındaki ilişki de dedim yani doğrudan bir vekil güç böyle hani bir Zeynep Yun İran arasındaki ilişki değil belki ama sonuçta Husi milislerin eğitiminden tutun da ellerine şu an fırlattıkları silahlara kadar birçok kapasite İran sağlamakta. Dolayısıyla çok da ayrı
1: Evet.
0: göremeyiz.
1: Ünal Bey, siz özellikle havalimanlarının, sivil altyapıların hedef alınması konusunda Oral Bey'in söylediklerine ne eklersiniz? Balistik füzeler kullanılıyor. Bu mesela dikkat çekici bir ayrıntı mı? Bu mühimmat desteğini tam olarak nasıl sağlıyor Husiler? Bu nereye kadar götürülebilir, ne kadar ilerletilebilir sizce?
2: Şimdi tabii Serap Hanım, Husiler meselesi aslında bölgenin en karmaşık denklemlerinden birini oluşturuyor. Biz tabii İran, İsrail, Amerika Birleşik Devletleri çatışmasında, savaşı esnasında bu denklemi belki biraz daha İran Körfez üzerinden okumaya çalıştık ama Husilerin tabii tarihsel geçmişi, sosyolojik durumu, oradaki mezhebi çatışmanın kendine has bir yapısı var. Şimdi bu tabii denklemi daha da karmaşık hale getiriyor. Dolayısıyla burası çok kısa vadede çözülecek bir durum görünmüyor. Tabii burada Husilerin Arabistan'a yönelik saldırılarındaki artan tempo, tabii Arabistan ve Yemen arasındaki veya Husilere yönelik operasyon biliyorsunuz uzun zamandır 10 yılı aşkın bir süredir devam ediyor bu çatışmalar.
1: Evet.
2: Şimdi tabii biz İran Amerikan savaşının yarattığı bir ortam üzerinden burada da yeni bir hareketlenmenin veya yeni bir pozisyonun oluştuğu gibi bir duruma yönelik bir bakış açısı oldu. Hem bölgesel hem küresel açıdan ama aslında çok öyle de değil. Yani Husilerle Arabistan'ın çatışması 2014 yılından beri devam ediyor. Şimdi tabii burada yani 2016'da Husiler bölgeyi genişlettiler, koalisyon kuruldu, Birleşik Arap Emirliği o denklemin içerisindeydi. Ama şunu da anlamamız gerekiyor. Yani Husilere karşı Suudi Arabistan'ın ve Birleşik Arap Emirliği'nin 2014'lü yıllarda, 2015'te, 2016'daki kurduğu denklemle geldiğimiz denklem arasında hem çıkar açısından hem rekabet açısından farklılıklar kendini göstermeye
1: Nedir
2: başladı.
1: o
2: Bundan da
1: farklar?
2: nedir? Mesela Birleşik Arap Emirliği 2015 biliyorsunuz 2025 başında o koalisyondan çıktı gibi görünse de aslında Güney Geçiş Konseyi vesaire oradaki bazı konsey üyelerinin işte düşürülmesi oldu. Birleşik Arap Emirliği'nde barınan konsey üyeleri var. Suudi Arabistan'da. Şimdi Arabistan'la Birleşik Arap Emirliği rekabetini de iyi anlamamız, okumamız burada olayın arka planını anlamamızı bizim kolaylaştıracak. Hem bu rekabet hem Birleşik Arap Emirliği'nin de İsrail'le olan ilişkisini de anlamamız ve onun üzerinden bu saha dinamiklerini
1: Yani
2: büyük resmi
1: Husileri
2: ortaya
1: Birleşik Arap
2: koymamız lazım.
1: Emirlikleri de bir yandan besliyor ya da destek oluyor diyorsunuz.
2: Şimdi dolaylı yoldan.
1: Dolaylı yoldan. Uçuyla...

0: bu desteği almış oluyorlar. Yani Birleşik Arap Emirliği'nin yarattığı bir rekabet ortamı Husilerin buradaki hareket alanını genişletiyor.
1: Genişletiyor.
0: Şimdi bunu anlamamız gerekiyor. Belki Oral Hocam daha İran üzerinden bunu farklı okuyabilir. Hani katılma açısından diye düşünüyorum. Şimdi dolayısıyla burada Birleşik Arap Emirliği faktörü biraz daha rekabete dayalı bir yöntem üzerinden bir karıştırıcı etkinin yarattığı bir saha dinamikleri ve bunun üzerinden Arabistan'la Husilerin daha çetin bir savaşı yaşanıyor. Şimdi bu yeni bir çatışma değil. Az evvel söylediğim 10 yıl küsürdür devam ediyor. Dolayısıyla burada şimdi bunu savaş ve çatışma üzerinden bu denklemi ne kadar düzeltilebilir, düzeltilemez onu bilemiyorum ama sanki daha çok bu bölgede diyaloğa yönelik bir arayış belki de bu kıvılcımı biraz rahatlatıp hafifletebilir. Çünkü o bölgede Oral Hocam da çok iyi bilecekler. Serap Hanım, şimdi inanın oradaki aşire Seyidlik, o işte Arabistan şeyden Afrika'dan gelen göçmenlerin hizmetkarların gibi sosyolojik oluşumların mücadelesi asırlardır var, bu bölgede var. Yani oradaki bir böyle bildiğimiz idari yapı, bir hükümet, bir demokrasi, bir sandık üzerinden yönetilecek bir pozisyonları yok. Zaten eğer öyle olsaydı işte Kuzey Yemen, Güney Yemen, yani Marksist, o zaman işte sosyalist bir rejim vardı Güney bölgede. Sovyetlerin de desteği olduğu 90'lı yıllarda biliyorsunuz. Yine aynı şekilde kuzeyde Yemen Arap Cumhuriyeti vardı. 1990'da birleştiler. Ama onların birleşmeleri kerhen bir yapı. Yani o yapı zaten kısa sürdü. Hemen o sandık konulduktan sonra 4 yıl sonra Serap Hanım iç çatışma, 1994'te iç savaş
1: Peki
0: başladı. Yani
1: bugün tekrar
0: çok zor.
1: tam olarak Husilerin hedefi nedir? Yani böyle bir çatışmaları körüklemek ve bölgedeki bu dengesizliği, yani bir nihai hedefleri var mı bu çatışmaları hızlandırarak, sadece gözdağı vermek amaçlı mı?
0: Şimdi ya çok güzel. Şöyle, şimdi Husiler kendilerine has bir ajandaları da var. İran'dan daha özerk. Ama İran'la işbirliği yapan, tabii ki İran'da destekli, çok kelimesini böyle %100'e söylemek biraz farklı bir yapıları var bunların. Ama özerk bir kendine has sosyolojilerini de kabul etmek gerekiyor. Dolayısıyla hedefleri açısından baktığımızda artık yani güney-kuzey şeklinde ikiye bölünecek bir Yemen'e de işaret ediyor bu. Belki bu geleceğe dair okumaları da bu yönde olduğu için, tabii ki İran'da elbette ki ilişkileri var ama bu kendilerine eskiye dönüş, geriye dönüş, bir farklı coğrafi bölünmüşlük ve ayrı bir idari, ayrı bir hükümet, ayrı bir yapı oluşacak gibi görünüyor. Buna dair adımların atıldığını anlamaya çalışıyorum ben buradan. Ama bir taraftan tabii ki Arabistan'ı da çok ciddi anlamda bu saldırıların ben geleceğe dair Arabistan'ın çok etkilenebileceğini, idari yapısının da açıkçası hissediyorum. Belki güçlendikçe Husiler veya destek aldıkça Husiler, İran'daki 3 vilayet var, onların öteden beri iddia ettikleri, bunların üzerine yönelik operasyona kadar girişebilirler mi? İddialı olunabilir belki ama çünkü bu dengeler o hedef, yani hedefleri açısından baktığımızda ayrı bir Husi yönetimi, Arabistan'daki topraklarının ele geçirilmesi, İran'la yakın işbirliği ve nihai olarak İsraillere yönelik bir tehdit oluşturma hedefi görünüyor.
1: Evet. Oral Bey, siz buna ne dersiniz? Yani hem son tespiti Ünal Bey'in, hem az önce söylediği Birleşik Arap Emirlikleri Suudi Arabistan rekabetinin Husilere alan açtığı konusuna katılır mısınız?
2: Şimdi zaten konuşma, kendi söylediğim ilk turdaki şeyde de komutanımla birebir
1: Örtüşüyor.
2: uyuştuğum nokta var. Yani şey, çünkü Yemen'in kendi iç dinamikleri en başta birinci belirleyici zaten bu senaryonun ortaya çıkmasında. Çünkü Husiler İran eliyle kurulmuş bir böyle hiç oraya olmayan inorganik bir şeyden bahsetmiyoruz. Orada Yemen'in kuzey ve güney olarak bölünmüştü. Tarihsel bilinen bir olgu ve bütün bu komutanın özetlediği şeyler Yemen'in iç dinamikleriyle
1: Zaten bu
2: alakalı
1: uygun iklim her
2: konular.
1: zaman kullanılır, değerlendirilir.
2: Şüphesiz ki, şüphesiz ki.

0: Yani sadece bu meselenin işte artması, yani çünkü Husilerin, Suudların sivil altyapısına saldırısı ilk defa değil. Ama bu yoğunlaşmanın tarihi bence not edilmesi gereken bir şey. Doğrudan bu şekilde hani İran emir verdi ve Husiler uyguladı değil zaten. İkilinin başladığı noktada gene kıymetli birbirinde söylediği gibi, yani Birleşik Arap Emirlikleri'nin işte geri çekilmesi, orada oluşan güç boşluğunun doldurulması gibi birçok faktör söz konusu. Fakat işlerin bu derece büyümesi ve doğrudan dediğim gibi sivil altyapılar vesaire ve Amerika'nın biraz da çekince göstererek şey yapması, not edilmesi gereken konular. Diğer taraftan ben burada Amerika'nın ve Batılı ülkelerin 2024'te olduğu gibi, aynen 2024'ün başında ve hatta işte Aralık ayında da yaşandığı gibi, çok bu meselelerden uzak kalacaklarını düşünmüyorum. Fakat bir takvime bağlı olduğunu düşünüyorum. Yani şu an bir hazırlık durumu söz konusu malum. Yeniden bir konuşlanma durumu söz konusu bölgede. Ve eğer bir İran operasyonu gerçekleşecekse, öncesinde veya beraberinde Husilere yönelik de bir en azından baskılama faaliyeti. Çünkü oradan söküp atmak gibi bir şey
1: yani
0: için
1: oraya bir
0: çok daha büyük
1: bir
0: karma
1: karma operasyon
0: gerekir.
1: Gibi mi, yoksa ABD'nin operasyonu mu gibi mi? Nasıl olabilir? Beklentiniz ne yönde?
0: Bunu şu an söylemek için çok erken, çünkü Avrupalı taraflardan bir şey beklenmiyor, yani görünmüyor. Fransızlar uçak gemilerini getirdiler, geri gönderdiler falan, böyle bir hareketlenme oldu. Gene İngiltere'nin varlığı söz konusu, ama bunların hepsi sadece hava bombardımanı yetecek kadar bir şey durumu söz konusu. Bu da baskılamaya getirir. Yani kara unsurları ne kadar aktif olur, yani bu özellikle Yemen tarafındaki unsurlar, Yemen hükümeti tarafındaki unsurlar ne kadar etkili olur? Çünkü onlar çok bölünmüş durumda. Husiler tek bir komuta kontrolü sahipken, Yemen hükümeti dediğimiz diğer cenahta 4-5 tane ayrı gruptan söz ediyoruz. Her birinin kendi ajandaları var, kendi gündemleri var ve kendi komuta kontrol sistemleri, sponsorluk ilişkileri vesaire söz konusu, siyasal destekler vesaire söz konusu. Dolayısıyla bu bölünmüşlük de Husilerin aslında sahada alan kazanmasına çok ciddi fayda sağlıyor. Şunu söylemek istiyordum aslında. Yani Amerika İran'la uğraşırken bir anda işte İngiltere'nin vesaire dahil olduğu bir baskılama şeyi Husiler üzerine görmemiz olasılık dışı değil. Ama henüz o tarafa yönelik bir sevkiyat vesaire de henüz ben şahsen bugüne kadar düşen açık kaynaklardan çok okuyamadım. Biraz daha böyle bir Kasım ayının ortasını, Kasım ayını görmemiz gerektiğini ben düşünüyorum. Hani tam tabloyu görmek için. Ve
1: Seçim
0: Amerika'nın bu
1: sonrasını mı
0: çekincesini
1: biraz?
0: doğrudan... Tabii, Amerika'nın bu çekincesi, yani geri durmasın diyelim daha çünkü 2024'te farklı bir tavır ortaya koymuştu hatırlarsanız. O zaman tabii şey de vardı, sivil gemilere saldırı, boğazı kapatma gibi durumlar söz konusuydu, ama İran'ın şey tehdidindeki özgüveni unutmayalım. Eğer tekrar bir saldırı olursa Babil Mendeb de kapatılır diye çok net bir şekilde, özgüvenli bir şekilde bunu söylüyor. Bu özgüvenin arkasında mutlaka buradaki ilişkiler ve Husiler üzerindeki etkisi de İran'ın söz konusu. Haliyle bundan kaynaklı olarak ben Batılı ülkelerin ve özellikle Amerika'nın bu hikayenin dışında, yani Husilerin bu alan kazanması hikayesinin çok dışında kalamayacağını düşünüyorum, ki bugün düşen haberlere göre de bir değerlendirme yapıldığını, Amerika'da yani dahil olup olmama üzerine bir değerlendirme yapıldığına dair de haberler düşmeye başladı. Ama gene de bunun için Kasım seçimleri görmemiz gerektiğini düşünüyorum.
1: Peki Mekke İttifakı'nın rolü, en son Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dedi ki bu saldırı ittifakı değil, savunma ittifakı. Zaten burayla ilgili bir askeri destek içinde meclisten bunun geçirileceği söylendi. Çünkü geçen haftanın çok tartışılan bir konusuydu bu. Şu anda orada daha çok eğitim, teknik destek çerçevesinde değerlendiriliyor. Biz tabii Türkiye olarak hem oradaki dengelerdeki rolümüzü merak ediyoruz. Hem Türkiye-İran ilişkilerini, hem de bu konudaki caydırıcı etkisinin nasıl olacağını Mekke İttifakı'nın. Bir kısa ona değerlendirmenizi alabilir miyim Oral Bey, Ünal Bey'den almadan önce?
0: Yani tabii komutanım çok daha detaylı söyleyecektir işin askeri boyutunu, ama şunu söylemek istiyorum ben. Yani bu çok yeni bir ittifak ve daha kurumsallaşma aşamasında olan bir şeyden bahsediyoruz. Hatta Sayın Fidan hatırlarsanız demişti, yani NATO'da kaç kere 5. madde devreye girdi, tüm NATO tarihi boyunca diye bir şey söylemişti. Ben sıfır hiçbir şey yapılmıyor anlamında okumuyorum. Gördüğüm de benim bu değil. Çünkü insanlar şey bekliyorlar, doğrudan böyle işte botlar sahaya insin, askerler direkt çatışmaya girsin, Husiler baskılansın bir şey bekliyorlar. Böyle hani daha sinematik bir şeyler bekliyorlar. Belki tabirim mazur görün. Ama bu bazen siyasi destekle, bazen arka kapılarda yapılan görüşmelerle, bazen Husilerle belki doğrudan yapılan görüşmelerle ilerleyen bir tarafı da var bu sürecin. Dolayısıyla Mekke İttifakı'nın önce bir kurumsallaşma sürecinin tam olarak tamamlanması gerekiyor ki sonrasında da belki daha aktif başka şeyler görebiliriz. Ama bu hiç aktif olmadığı anlamına da gelmiyor. Dedim, Pakistan'daki zaten hareketlenmeler ortada. Türkiye'nin de zaten siyasi ve diplomatik desteği her zaman açıklanmış durumda, Suudi Arabistan'a yönelik özellikle. Dolayısıyla ben hiçbir şey yapılmadığını düşünmüyorum. Sadece çok kamuya yansımadığını ve insanların beklediği şiddette böyle sinematik bir şekilde ilerlemediğini düşünüyorum sadece.
1: Siz ne dersiniz Ünal Bey? Mekke İttifakı'nın ve Mekke İttifakı üyesi ülkelerin rolünün nasıl bir etki yaratacağını düşünüyorsunuz şu an yaşananlar üzerinde?
2: Şimdi tabii Mekke İttifakı evet askeri olduğu kadar daha çok siyasi politik bir ağırlığı var denklem içerisinde. Yani şu anda. Zaten onun üzerinden evet askeri anlamda işte çok yeni bir yapı kurumsallaşma yönünde ilerleyecek. Tabii buna zamana ihtiyaç var. Ama bölgede kendini hissedilir durumda bu Husiler meselesi üzerinden ilk etapta baktığımızda savunma üzerine tamamen yani yoksa Arabistan'ın saldırı ve taarruz harekatı planı içerisinde bir parçası yerine Arabistan'ın kritik tesislerini, stratejik noktalarını savunmaya yönelik daha çok enerji tesislerini vesaire işte kutsal mekanları da buna dahil etmek suretiyle bu yönüyle bakmamız gerekiyor. Yalnız bir şey daha var. Burada açıklama ihtiyacını hissediyorum. Pakistan'ın durumu aslında bizden Mekke İttifakı'nın da dışında başka bir rolü de var. Yani bunu da anlamamız gerekiyor. Hani Pakistan daha aktif katılıyor vesairesi gibi tartışıldı bu. Pakistan'ın zaten ikili anlaşmalar çerçevesinde aynı bizim Mekke İttifakı gibi onlar kendi aralarında bizden önce bunu yapmışlardı. Bu anlaşma çerçevesinde Pakistan'ın tutumu yani o ikili anlaşma çerçevesinde
1: daha net.
2: Bazı noktalarda netlik ve farklılık arz edebilir. O Mekke anlaşmasının bir parçası olarak okunmamalı. Yani o denklemi çünkü bu çok ayırt edici bir husus. Genelde karıştırılıyor. Pakistan devreye girdiyse o zaman Türkiye'de bunun bir parçası olacak olmak. Hayır öyle değil. Türkiye çünkü bunu stratejisini belirledi. Savunmanın bir parçası sadece. Yani bunu denklemi iyi anlamamız gerekiyor. Çünkü Suudi Arabistan'ı sadece şey düzeltiyorum. Pakistan'ın sadece Arabistan'la değil Körfez ülkelerinin tamamıyla böyle askeri işbirliği ilişkileri var. Hı hı. Hatta Körfez İşbirliği Konseyi ile de askeri komitelerle çok yakın ilişkileri var. Öteden beri var bu. Uzun zamandır devam eden bir husus. Dolayısıyla Pakistan'ın modeli Mekke İttifakı'nın dışındaki yapısını farklı bakmamız ve değerlendirmemiz yanılmamamız gerekir diye.
1: Bu arada Ünal Bey aslında süremiz doldu ama evet. Son olarak siz Babülmende Boğazı'nın kapanması riski görüyor musunuz ve ABD'den buraya bir müdahale gelir mi?
2: Yani şimdi Babülmende değerli izleyicilerimiz de biliyorlar çok defa konuştuk işte dünya ticaretinin %12-15'i konteynerlerin %30'u buradan geçiyor. İşte dünya petrolün 7 milyon varil günde buradan nakliyatı var gibi. Dolayısıyla ya dünya tahıl ticaretinin işte bu biliyorsun Hindistan özellikle Çin nakliyatının %30'u da buradan geçiyor sirkülasyonunun gibi kritik öneme ait bir Babülmendep'ten bahsediyoruz. Yani dolayısıyla buranın kapatılması veya bu şekilde risk altına girip bu ticaretin kesintiye uğraması demek küresel bir etkinin ne kadar ciddi boyutlara ulaşacağını öngörebiliyoruz. Hürmüz Boğazı örneğinden anlayabiliyoruz.
1: Evet.
2: Şimdi dolayısıyla buna bir şekilde müsaade edilmeyecek şekilde muhtemelen Amerika Birleşik Devletleri de başta olmak üzere harekete geçilecektir. Yani buranın bir şekilde açılmasına ihtiyaç var. Süveyş kanalının istikameti. Yani çok hayati bir damardan ölümcül bir noktadan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu biraz Babülmendep meselesi üzerinden Yemen'deki bu iç çatışmanın, o bölgedeki istikrarsızlığın sanki Basra Körfezi'ni de aşan, Hürmüz'ü de aşan bir konuma doğru da taşınabilir bu. Çünkü neden? Hemen karşısındaki istikrarsız bir bölge Afrika Boynuzu var. Birbirini tamamlayan büyük bir resim var. Bunun da etkisiyle bu Babülmendep ve Kızıldeniz'de yeni bir güvenlik koridor oluşturmaya çalışan işte Etiyopya meselesi var, Mısır meselesi var. Şimdi uzun bir konu bu. Başlı başına hepsi birbirini tetikleyen bir domino taşı etkisi yaratabilir. Dolayısıyla Babülmendep'in güvenliğinin sağlanması hayati olarak görünüyor şu anda.
1: Evet, zaten sürekli aksıyor son yıllarda. Tam anlamıyla da çok düzenli de çalışmıyor. Çok teşekkür ediyorum Ünal Atabay, emekli kurmay albay ve İRAM araştırmacısı Oral Toğa. Çok sağ olun katkınız ve bilgilendirmeleriniz için. Husi geriliminde son durum ve değerlendirmeler böyle. Bu arada Cibuti'den Yemen'e giden ve 305 göçmeni taşıyan bir tekne battı.

0: En az 139 göçmen hayatını kaybetti. 139 kişi. Açıklamayı Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü yaptı. Kazanın Cibuti açıklarında meydana gelen en ölümcül kaza olduğu ifade edildi. Hayatını kaybeden 139 kişiden 15'i de çocuk ne yazık ki. Uluslararası Göç Örgütü teknede bulunan 116 kişinin kayıp olduğunu da kaydetti. Cibuti'nin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Tekrar edelim, 139 kişi öldü, 15'i kayıp ama yine arama çalışmaları da devam ediyor. 116 kişi de hala aranıyor bu derin sularda. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız terörsüz Türkiye sürecinde Kasım ayında sonuç alınacağını söyledi. Yıldız Sabah gazetesine açıklamalar yaptı. Mecliste süreçle ilgili yasaya verilen 467 kabul oyu çok önemli bir olay. Milli iradenin, çözüm azminin göstergesi dedi. Yasadan yararlanacaklarla ilgili de çerçeve yasadan yararlanacaklarla ilgili de rakamlara ilişkin mesajlar verdi. Kasım sonuna kadar sonuç alınır. Sonra da cezaevinde bulunan terör suçluları için işlemler başlar. Yaklaşık 2800 kişi bu yasadan yararlanacak. Terör örgütünün kurucu kadrosu 1984'ten bugüne kadar sözde örgütün üst düzey yöneticileri ki sayıları 230 civarında kanundan faydalanamazlar ifadesini kullandı. Uyuşturucu, yasa dışı bahis, sanal kumar ve yeni nesil suç örgütleriyle mücadelede sürüyor. 8 ayda 81 ilde 7000'in üzerinde operasyon yapıldı. 32.882 şüpheli tutuklandı.
1: 8 ayda 7818 operasyon yapıldı. 32.000'den fazla şüpheli tutuklandı. Milyarlarca liralık suç varlığına el konuldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek 8 aylık operasyonun bilançosunu paylaştı. Buna göre yasa dışı bahis, sanal kumar ve yeni nesil suç örgütlerine yönelik Şubat-Eylül döneminde 7818 operasyon gerçekleşti. 70.853 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Bu şüphelilerden 32.882'si tutuklandı. Suç örgütlerinin yalnızca faaliyetlerine değil, finansal kaynaklarıyla mal varlıklarına da müdahale edildi. Piyasa değeri 30 milyar lirayı aşan uyuşturucu madde yakalandı. 1,4 milyar lira, 17 milyon euro ve 1,7 milyon doların üzerinden nakit parayla geçirildi. 9030 taşınmaz, 1556 araç ve 22 deniz taşıtına el konuldu. 38.058 banka ve kripto hesabı hakkında dondurma, bloke işlemi yapıldı. Bakan Gürlek operasyonlara ilişkin kararlılık mesajı verdi.
2: Milletimizin huzurunu, güvenliğini ve geleceğini tehdit eden uyuşturucu, yasa dışı bahis, sanal kumar ve yeni nesil suç örgütlerine karşı mücadelemizi ülkemizin dört bir yanında kararlılıkla sürdürüyoruz. Hiçbir suç yapılanmasının milletimizin huzurunu bozmasına, gençlerimizin geleceğini karartmasına ve suç gelirleriyle güç kazanmasına izin vermeyeceğiz.
0: Antalya'da 49 yaşındaki Canan Yıldırım erkek arkadaşı tarafından katledildi. Katil zanlısı cinayetin ardından Konya'ya giderek suçunu itiraf etti.
1: Önce tartıştı, sonra öldürdü. Evden kaçıp şehir değiştirdi, polise gidip cinayeti itiraf etti. Antalya'da yaşayan 49 yaşındaki Canan Yıldırım ve birlikte yaşadığı 27 yaşındaki erkek arkadaşı Talha T. arasında iddiaya göre kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Talha T. Canan Yıldırım'ı darp ederek öldürdü. Cinayetin ardından Konya'ya kaçan katil zanlısı burada polise teslim oldu. Zanlının anlattıkları sonrası eve giden polis 49 yaşındaki kadının cansız bedenini buldu. Talha T. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
0: Mersin'de yoldan çıkan bir minibüs şarampole yuvarlandı. Biri ağır, 17 yaralı var. Silifke ve Gülnar ilçeleri arasında yolcu taşıyan bir minibüs Akdere mevkiinde kontrolden çıktı ve yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve metrelerce yüksekten yol kenarındaki bahçeye doğru yuvarlandı. İhbar üzerine sağlık ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. 17 kişi yaralandı. Birinin durumu da ağır. Hastaneye kaldırıldı yaralılar. Kaza ile ilgili de inceleme başlatıldı. İstanbul Eyüp Sultan'da da bir araç yandı. Sürücü saniyelerle yangından kurtuldu. Hemen görüntüleri geliyor ekrana. Basmacı Abdi Efendi Sokak burası İstanbul Eyüp Sultan'da. Sokakta ilerleyen bir araçtan dumanlar çıkmaya başladı. Dumanları fark eden sürücü aracını durdurdu. Hızlıca, çok kısa sürede alevler aracı sardı. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürüldü. Araç kullanılamaz hale geldi bu sürede. Neyse ki sürücü araçtan zamanında çıkarak bu yangından zarar görmeden kurtuldu. Kayseri'de polisin dur ihtarına uymayan 17 yaşındaki sürücü kaçtı. Yarım saat kaçtı polisten. Kovalamacanın ardından yakalanan sürücü ödeyeceği cezayı duyunca sinir krizi geçirdi.
3: Tüm çalışsın gidecek.
4: Seni 25 dakika kovaladık. Kaç tane mahallede? Çocukların arasında 120'ye geçtin.
3: Her tane falan
4: gidecek. Yürü, öldü şeyin ne olacak?
1: Dakikalarca polisten kaçtı. Trafiği ve yayaları tehlikeye attı. Sonunda yakalanan sürücü cezayı yiyince gözyaşlarını tutamadı.
3: 300 mi geçiyor mu?
5: Geçiyor.
4: Gel. Yusuf gel.
5: Vursaydım 10 bin lira.
6: Bir sakin ol, sakin ol oğlum. Dur lan. Şişt,
5: ya, dur lan.
3: Borcumuz var.
5: Dur.
1: Kayseri Melikgazi'de polis şüphe üzerine bir sürücüyü durdurmak istedi. Sürücü uyarıları aldırmayınca kovalamaca başladı. 30 dakika süren kovalamacanın ardından sürücü durduruldu. Sürücü henüz 17 yaşındaki Yusuf K. idi. Ehliyeti yoktu. 335 bin lira para cezası uygulandı. Yusuf K. ceza miktarını duyunca gözyaşlarına boğuldu.
4: Tamam, sakin. Abim bile beni bir ezmedi değil mi?
3: Ya abim
5: özür dileriz, hala bana gidecek ya.
0: Diyarbakır'da öyle bir ev var ki gören bir daha dönüp bakıyor. Uçurumun kenarında 168 metrelik kayalık üzerinde bu ev görenlerin yüreğini ağzına getiriyor.
3: Ev ayrı bir yerde kayanın üzerinde, bahçe ayrı bir kayanın üzerinde. İkisini birbirine bağlayan arada bir köprü var.
1: Ev ayrı bir kayanın, bahçesi ise başka bir kayanın üzerinde. Uçurumun kenarındaki ev ve bahçe görenin nefesini kesiyor. Görenlerin kimini korkutan, kimini de hayrete düşüren yapı Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde. Uçurumun kenarındaki evin geçmişi bir hayli eskiye dayanıyor.
3: Daha eskiye ait Ermenilerin eğlence yaptığı bir yer. Eğlence döneminde bir bayanın düşmesi üzerine o yapı o zaman o dönemde kapatılıyor.
1: Uzun süre atıl kalan ev şimdiki sahiplerinin dedesi tarafından yenilenmiş. Evi ilginç kılan bitişiğindeki kanyondan metrelerce yüksekte olması.
3: Çok güzel bir yapı. Alt tarafında büyük bir kanyon var. Dereden yüksekliği 168 metre olması lazım.
1: Günümüze kadar gelen yapı görenlerin hem dikkatini çekiyor hem de yürekleri ağza getiriyor. Sahiplerinin içinde yaşadığı evin bir de bahçesi var. Bahçeyle ev ayrı kayalar üzerinde. İkisini birbirine bağlayansa bir köprü.
3: Dışarıdan gelen ekipler özellikle burayı görmek istiyor. Çok güzel bir yapı. Gelip görmelerini de isterim.
0: Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo ameliyat olacağını açıkladı. Akciğerinde nodül bulunan Papa'nın iyileşme sürecinin de bir hafta sürmesi bekleniyor.
1: Papa 14. Leo ameliyat olacağını duyurdu. Akciğerinde bir nodül bulunan Papa önümüzdeki günlerde bıçak altına yatacak. Papa Leo açıklamayı Vatikan'daki pazar ayininde yaptı.
7: Yakın zamanda yapılan kontrollerde doktorlar akciğerimde sınırlı bir bölgede yer alan bir nodül tespit ettiler. Çok erken bir aşamada fark edildi ve yayılım göstermemiş durumda. Doktorlar müdahale edilmesinin uygun olacağı görüşündeler. Bu nedenle onların tavsiyesi üzerine nodülün alınması için ameliyat olmaya karar verdim. Ameliyat çok yakında, önümüzdeki birkaç gün içinde yapılacak.
8: L'intervento è già programmata nei prossimi giorni.
1: Vatikan, Papa'nın iyileşme sürecinin yaklaşık bir hafta süreceğini belirtti. İtalya Başbakanı Giorgio Meloni de Papa'ya geçmiş olsun dileklerini iletti. Sosyal medyadan açıklama yapan Meloni, İtalyan hükümetinin de desteğe hazır olduğunu belirtti. 71 yaşındaki Papa'nın kronik sağlık sorunları olmadığı ifade ediliyor. Mayıs 2025'te Papa seçilen 14. Leo, 6-17 Kasım tarihleri arasında Uruguay, Arjantin ve Peru'ya ziyarette bulunacak.
0: Şimdi bu saati noktalamadan çok

Çok uzaklardan kaydedilmiş bir görüntüyü sizinle paylaşalım. Evrenin uçsuz bucaksız derinliklerinde kaydedilmiş bu görüntü. Belki biraz yaklaşınca daha çok anlaşılır. NASA'nın 1990 yılında yörüngeye fırlattığı Hubble teleskopu kaydetmiş bu görüntüyü. Dün de NASA paylaştı. Gülümseyen bir galaksi kümesi diye paylaşmış görüntüyü. Şöyle bir gülümseyen yüz gibi, emoji gibi görüyorsunuz kaydedilen görüntü. Biz de bu yeni paylaşılan görüntüyü sizlerle paylaşmak istedik. Şimdi bu saati bitiriyoruz. Birazdan saat başında devam edeceğiz.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Son kullanma tarihi geçmiş ürünler kadar uygun koşullarda saklanmayan ürünler de sağlık açısından tehdit oluşturuyor. Uzmanlar tüketicilerin yalnızca fiyat değil, ürünün saklama koşulu, etiketi ve üretim zincirinde dikkate alması gerektiğini vurguluyor. İklim değişikliği, su kaynaklarındaki azalma ve aşırı hava olayları küresel ölçekte gıda güvenliği risklerini arttıran temel faktörler arasında.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

0: Gün ortasından tekrar merhaba. Antalya'da bir trafik kazası haberi vermiştik size. Bir midibüs devrilmişti. Ne yazık ki yaralı sayısı arttı. Devrilen midibüste 17 kişi yaralandı. Görüntüleri geliyor ekrana. Kaza Antalya-Isparta karayolunda meydana geldi. Topallı mevkiinde içinde 23 yolcu bulunan midibüs bilinmeyen nedenle kontrolden çıktı ve devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralananlara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ardından da ambulanslarla hastaneye kaldırıldılar. 17 yaralı olduğu belirtiliyor. 23 kişilik midibüste. Araç devrilince ne yazık ki yaralı sayısı artıyor ya da daha kritik oluyor. Şu an yaralıların durumuna ilişkin bir bilgi yok. Dün de Manisa Akhisar'da bir tur otobüsü devrildi biliyorsunuz. Orada da 11 kişi hayatını kaybetti. 27 yaralı var. Orada da araç korkunç bir şekilde devrilmişti ne yazık ki. Çok ciddi bir hatanın da sonucunda. Bu kazayla ilgili de Antalya'da inceleme başlatıldı. Pazartesi günündeyiz. Yeni haftaya başladık. Ankara'da da bugün Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplanıyor. Öğleden sonra başkente gidelim. Emre Karaca karşımızda. Kabinenin gündem maddeleri nedir Emre?
1: Evet, kabinenin ana gündem başlığı tıpkı Türkiye'nin de olduğu gibi tasfiyesine karar verilen fonlarla ilgili yürütülen süreç olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bu konuda gelinen aşamaya parantez açılmasını bekliyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da sabah saatlerinde yaptığı açıklamada 44 bin kişinin şu ana kadarki ödemelerinin gerçekleştiğini ifade edilmişti. Tabii şimdi gözler diğer fon yatırımcılarına çevrilmiş durumda. Onlara ilişkin de bir ara ödeme takvimi devreye sokulmuştu. Bu konuda gözler de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çevrildi. Çünkü bir 9 maddelik kanun teklifi hazırlandı. Bu meclis başkanlığına sunulmuş durumda. Çarşamba günü de Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Daha sonrasındaki evrede de genel kurul aşamasına taşınacak. Ve bu kanun teklifinin yasalaşması söz konusu olacak. Ekim ayı içerisinde de diğer yatırımcıların da ücretlerini almasının söz konusu olabileceği belirtiliyor. Bugünkü kabinede de bu ödeme takvimine ilişkin ayrıntılar masaya yatırılmış olacak. Tabii terörsüz Türkiye gündemi de yine kabinenin gündeminde olacak. Bu başlıkta özellikle güvenlik birimleri sağdan gelen verilerin ele alınmasını bekliyoruz. Bilindiği gibi tespit ve teyit süreci devam ediyor. Alt komisyonun da çalışmalarının devam ettiği yetkililer tarafından deklare edilmişti. Bu konuda da gelinen aşamaya parantez tutulacak. Tabii terörsüz Türkiye ile birlikte terörsüz bölge de önemli ve kapsayıcı bir başka konu başlığı olarak karşımıza çıkıyor. Bu bağlamda özellikle Irak'taki son gelişmelerin de ele alınmasını bekliyoruz kabine toplantısında. Tabii İran ile ABD arasında müzakere süreci devam ediyor. Ancak çatışmaların da ardı arttı arkası kesilmiyor. Özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki kitlenme aşılabilmiş değil. Her iki tarafta birbirini ihlal yapmakla suçluyor. Bununla birlikte yine Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik olarak saldırıları devam ediyor. Dün de Türkiye'de en üst düzeyde yetkililer ve Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin olarak bir kınama mesajı yayınlamıştı. Yine bu bölgesel çalkantıların da kabine gündeminde olacağını belirtelim. Bir başka çatışma sahası da yine Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilim. Konuya ilişkin olarak da geçtiğimiz hafta içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir

0: Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Yine Gazze başlığı da ele alınacak. Tüm bu konu başlıklarına ilişkin olarak da yapılan diplomatik temasların kabinede masaya yatırılmasını bekliyoruz. Son başlığımız ekonomi olacak. Özellikle orta vadeli programın açıklanmasından sonra yol haritasının mercek altına alınmasını bekliyoruz. Bu konuya ilişkin olarak yine geçtiğimiz hafta içerisinde yıllık enflasyon rakamları açıklanmış ve %29,73'lük bir yıllık enflasyon rakamı kayıtlara geçmişti. Tabii ivmenin aşağı doğru çekildiğine yetkililer dikkat çekiyor. Fiyat istikrarının sağlanması için uygulanacak politikalarda bundan sonraki parametrelerde yine kabinenin gündeminde olacak. Saat 15'te başlamasını bekliyoruz Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısının. Toplantının ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan hem alınan kararları duyuracak hem de gündeme ilişkin olarak değerlendirmelerde bulunacak.
1: Emre Karaca, çok teşekkürler. Yine başkentteyiz. Yeni Parti Merkez Yönetim Kurulu'nu topluyor Genel Başkan Özel'in başkanlığında. Serkan Şimşek oradan karşımızda. Bu toplantının gündeminde neler var Serkan?
2: Serap Belet Yeni Parti MYK toplantısı saat 11'de başladı. Yaklaşık 2 saattir de devam ettiğini ifade edelim. Kuşkusuz bu toplantının da en önemli gündem maddelerinden bir tanesi devam eden fon soruşturması ve beraberindeki bazı iddialar özellikle hatırlanacaktır. Özgür Özel'in soruşturma kapsamında bazı isimlerin ve siyasetçilerin muhalefete bakanlık kaynaklarınca sızdırıldığı yönünde iddiaları vardı. Özgür Özel'in geçtiğimiz günlerde yaptığı bu konuya ilişkin açıklamayı hatırlayacak olursak AK Parti'den önemli isimler var demişti Özel. Bu isim İsimlerin doğrultulması önemli. Bilerek yanlış isimlerin servis edilmesi söz konusu. Biz doğrulattığımızı açıklıyoruz. İktidarın sorumluluğu bütün listeyi açıklamak dedi. Bu işin içinde Adalet Bakanlığı bürokrasisinin de üst düzeyde var olduğuna yönelik iddialar ve bu konudaki kaygıları artırıyor ifadelerini kullanmıştı Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel. Biri kendi içlerindeki parti çekişmesinden, ikincisi dikkati başka yere çekmek için başkası tartışılsın, biz tartışılmayalım diye ifadelerini kullanmıştı. Tabii bu açıklamaların ardından da Adalet Bakanlığı'ndan da bir açıklama gelmişti. Bakanlığın yaptığı açıklamada da Özgür Özel'in bu iddiaları için ağır ve mesnetsiz bir iftira ifadeleri kullanılmıştı. Ve daha sonra da bu iddialarla ilgili AK Parti'den de yine çeşitli açıklamalar gelmişti. Bugün de MYK gündeminde kuşkusuz fon soruşturması bir kez daha tüm yönleriyle ve bu iddialar özelinde de yine değerlendirilecek. Ancak tabii ki MYK toplantısının tek gündemi bu değil. Bir yandan belediyelere yönelik operasyonlar, ekonomideki gelişmelerde yine MYK'da masaya yatırılan konular arasında yer alıyor. Dediğim gibi yaklaşık 2 saattir devam ediyor MYK toplantısı. Toplantının ardından da Yeni Parti'den bir açıklama yapılması ve MYK gündemine dair ayrıntıların da kamuoyuyla paylaşılmasını bekliyoruz. Diyelim Yeni Parti Genel Merkezi'nden yeniden sözü size bırakalım.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Bu arada Manisa'da 11 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili bir gelişme var. 27 kişi de yaralandı bu kazada. Gözaltındaki 3 şoför adliyeye sevk edildi. Tur otobüsünün şoförü M.A., tur otobüsünün sahibi ve yedek şoförü M.Y. ve tır şoförü H.K. hastanedeki tedavilerin ardından gözaltına alınmıştı. 3 şoförün jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Otobüsü kullanan M.A. kavşağı kaçırdığını, geri manevra yaparak emniyet şeridine girmeye çalıştığı sırada kazanın meydana geldiğini söyledi. İtiraf gibi bu arada, yani kazanın sebebine ilişkin. Yedek şoför M.Y. de ifadesinde kaza sırasında arka sıralardaki koltukta oturduğunu, sürücünün kavşağı kaçırdığını fark ettikten sonra ayağa kalkıp ilerlediği sırada çarpışmayı hissettiğini belirtti. Tır şoförü ise kendi şeridinde ilerlerken tur otobüsünü fark ettiğini, sola manevra yapamadığını ve otobüse çarptığını söyledi. Şüpheliler ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildiler. Dün Manisa Akhisar'da sapağı kaçırdığı için geri manevra yapan tur otobüsüne tır çarptı. İşte ekrandaki gibi koca otobüs gördüğünüz gibi devrildi. İçinde yola çıkan, Denizli'ye bir seyahate giden yolcularla 11 kişi öldü. Yani böyle insan hatalarıyla 27 kişi yaralandı. Bursa'dan Denizli'deki Kaplıcalar'a bir tatile gidiyordu otobüsteki yolcular. Ne yazık ki 11'i hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz fon soruşturmasına ilişkin 44 bine yakın kişinin ödemeleri yapıldı dedi. Diğer ödemelerin kanun teklifinin yasalaşmasının ardından bu ay içinde başlayabileceğini ekledi. Yatırımcılar için 3 ayrı kaynaktan finansman sağlanacağını ve süreçte kamu kaynağı kullanılmayacağını vurguladı.
3: 7 tane şirket ve altında 131 sorumlu fon var. Bunlarla ilgili 3 tane şirket olağan tasfiye koşullarını kabul etti ve tasfiye edildi. 8 Ekim itibariyle de bu gerçekleşti. 44 bine yakın vatandaşımızın ödemeleri gerçekleştirildi.

0: Ziraat Bankası bu tarafı yönetiyor. Bu üç şirket A1 Kapital, Buls ve Pardus. Bu üçü tasfiye edilmiş oldu. Yani onlar artık o 7 şirketten 3'ü ayrılmış oldu bir kenara. 4 şirket kaldı.
1: Fon soruşturmasında ödemelere ilişkin yeni detayları açıkladı. Meclise sunulan kanun teklifine işaret etti.
0: Küçük yatırımcımızın bir an önce bu şartlardan kurtulması için çok hızlı bir aksiyon almış durumdayız. Hem idari olarak hem de bu kanun teklifini çok kısa sürede hazırlayıp meclisimize göndermekle. İnşallah bunun yasalaşması ve ile birlikte Ekim ayı içinde yasanın çıkmasıyla birlikte bu ödemelerin yapılabileceğini değerlendiriyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Anadolu Ajansı editör masasına konuk oldu. Fon ödemeleri için kamu kaynaklarının kullanılmayacağının altını çizdi. Yatırımcılar için 3 ayrı kaynaktan finansman sağlanacağını belirtti.
0: Ne olağan tasfiyede ne olağanüstü tasfiyede kamu kaynağının kullanılması söz konusu değil. Neden değil? Fon piyasalarında, sermaye piyasalarında devletin bir güvencesi yok. Şimdi bankacılık sisteminde var biliyorsunuz. Belli bir miktara kadar bir devlet güvencesi var. Onun içinde TMSF diye bir yapımız var. Orada biriken bir kaynak var.
1: Yılmaz, para idaresi sağlanmış olsa da adli süreçlerin devam edeceğine işaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan fon meselesinde çok hassas dedi.
0: Çok yüksek fahiş getiriler elde etmiş veya hukuka aykırı işlemlerle haksız kazanç elde etmiş kişilerle ilgili yine önemli soruşturmalar, incelemeler devam ettiriliyor. Şu anda yani toplamda 15 civarında bir denetmenle, müfettişle Devlet Denetleme Kurulumuz çok yönlü bir şekilde bütün ilgili kurumları kapsayacak bir şekilde bu çalışmasını sahada başlatmış durumda.
1: Yılmaz sorunlu fonların karantinaya alındığını ve piyasalarda yapısal bir sorun olmadığını da sözlerine ekledi.
2: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş terörsüz Türkiye süreciyle ilgili konuştu. Süreç yasasıyla barışın, kardeşliğin, birliğin kapısı açıldı dedi.
3: Rapor kapının aralanmasıydı. Yasa ise kapının sonuna kadar açılmasıdır. Önümüze yeni bir kapı açılmıştır. Bu kapı barışın, kardeşliğin, birliğin, beraberliğin ve bütün ülkelerin halklarıyla beraber hep beraber kalkınmanın kapısıdır ve inşallah bu yolda sonuna kadar yürüyeceğiz. Önümüzde fevkalade önemli işler olduğu gibi büyük riskler de var. Bu risklerden birisi provokasyonlara da açık bir sürecin olması. Bu süreçte önemli olarak dikkat etmemiz gereken bir başka husus ise kullandığımız dil ve usluptur. Silahların susmasıyla birlikte, daha doğru tabiriyle silahların yakılmasıyla birlikte Türkiye'de hukukun üstünlüğünün ve demokratik gelişmenin de bütün alanlarda yayılması ve güçlendirilmesidir. Şimdi inşallah burada da önemli mesafelerin alınabileceği bir döneme giriyoruz.
2: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti rozetini geçen hafta takmasının ardından yerel yönetimlerde yeni transferlerle ilgili, yeni katılımlarla ilgili iddialar dile getiriliyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, isim vermeyeyim ama sırada bir büyükşehir var dedi. O ismin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Büşra Özdemir olduğu iddia edildi.
1: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın yeni katılımı işaret etti. İsim vermeyeyim ama sırada büyük bir büyükşehir var dedi. Önümüzdeki günlerde katılımı beklenen ismin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir olduğu öne sürüldü. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti rozeti takmasının ardından yerel yönetimlerde yeni katılımların süreceği ifade ediliyor. Son olarak katılımı gündeme gelen isim Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir. Özdemir 2024 yerel seçimlerinden sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin Antalya Büyükşehir Belediyesi Grup Başkan Vekilliği görevini üstlendi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek'in tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırılmasının ardından 11 Temmuz 2025 tarihinde belediye meclisinde yapılan seçimde oy çokluğuyla başkan vekili seçildi. AK Parti'nin Özdemir'le görüştüğü ve Kasım ayı içerisinde katılım olabileceği iddia edildi.
2: ABD'nin Atina Büyükelçisi de gündemde son günlerde. Daha önce de sık sık birçok iddia ile

0: Trump'a yakınıyla gündeme gelmişti. Şimdi görevinden alınabileceği iddia edildi. İddiaya göre Başkan Trump ve Dışişleri Bakanı Rubio, Büyükelçi Guilfoyle çok kızgın. Büyükelçinin göreve gelmeden önce ve sonra uygunsuz davrandığı, hatta yasa dışı eylemlerde bulunduğu, yolsuzluk yaptığı iddia ediliyor.
1: ABD'nin Atina Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle hakkındaki iddialar nedeniyle zor günler geçiriyor. Amerikan basınına konuşan bir kaynağa göre Başkan Trump, Guilfoyle'a çok kızgın ve Büyükelçiyi görevden almayı değerlendiriyor. İddiaları Associated Press Ajansı gündeme getirdi. ABD'li üst düzey kaynak, ABD Başkanı Trump ve Dışişleri Bakanı Rubio'nun uygunsuz davranışları, hatta muhtemel yasa dışı eylemleri nedeniyle Guilfoyle çok kızgın olduğu iddia edildi. İkilinin Büyükelçinin geleceği hakkındaki kararı bu hafta vermesinin beklendiği belirtildi. Wall Street Journal'da yer alan son habere göre, Büyükelçi Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda Yunan iş insanlarıyla yakın ilişkilerini övmüş, Davos'a bir iş insanının özel jetiyle geldiğini söylemişti. Bir başka habere göre Guilfoyle, atanmadan önce bir iş insanından 100 bin dolarlık kredi kartı borcunu ödemesini istedi. Buna karşılık iş insanına Trump yönetimi yetkililerine erişim sağlayacağını vaat etti. İş insanının bu erişimi sağlaması karşılığında Guilfoyle'a 1 milyon dolar ödeme yapmayı kabul ettiği de belirtildi. Guilfoyle'un Yunanistan Çevre Bakanı'na Romanya'da hükümeti düşürdük, burada da düşürebiliriz dediği de iddia edilmişti. Geçen hafta Atina'yı ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Büyükelçi hakkındaki soruları yanıtsız bırakmıştı.
0: ABD'de Başkan Trump'ın devlet bütçesini kullanarak hazırlattığı reklamlara yargı dur dedi. Mahkemeye siyasi propaganda iddiaları üzerine reklamların yayınını geçici olarak durdurdu.
1: ABD'de Başkan Donald Trump'ın yer aldığı ve kamu kaynaklarının kullanıldığı reklamlara yargı engeli geldi. 3 Kasım'daki ara seçimler öncesinde yayınlanmaya başlayan reklamlar siyasi propaganda yapıldığı iddiasıyla mahkemeye taşındı. Kamu harcamalarını denetleyen Common Cause ve Demokrat Parti temsilcileri reklamların halkı bilgilendirme amacı taşımadığını belirterek yargıya başvurdu. Davacılar, kamu bütçesinin cumhuriyetçi adaylara seçim öncesinde avantaj sağlamak için açıkça kullanıldığını savundu. Manhattan'daki ABD bölge yargıcı Jennifer Rochon, başvuru üzerine reklamların yayınını geçici olarak durdurdu. Trump ise reklamları büyük ABD'miz için olumlu bir tanıtım olarak niteledi. Ancak Beyaz Saray, bundan sonra reklam masraflarının vergi mükellefleri yerine Trump'ın siyasi eylem komitesi MAGA PAC tarafından karşılanacağını duyurdu. Daha önce yayınlanan reklamlar için harcanan kamu kaynaklarının ise geri ödenmeyeceği bildirildi. Karar sonrası Common Cause'un başkanı Kai Solomon, kararı hesap verebilirlik açısından önemli bir adım olarak değerlendirdi. Böylece ABD'de ara seçimler öncesinde kamu kaynaklarının siyasi amaçla kullanıldığı iddiası yargı kararıyla yeniden gündeme geldi.
0: İsrail basını İran'a yönelik bir saldırının askıya alındığını yazdı. Maariv gazetesinin haberine göre ABD, İsrail'in İran'a tek başına saldırı düzenlemesini istedi ama daha sonra bu plandan vazgeçildi iddia edildi.
1: ABD, İsrail'in İran'a tek başına saldırı düzenlemesini istedi. Ancak daha sonra bu plandan vazgeçildi. İddia İsrail basınında yer aldı. Maariv gazetesinin haberinde Washington yönetiminin Tel Aviv'den İran'a tek başına saldırı düzenlemesini istediği iddia edildi. Habere göre ABD bu talebinden daha sonra vazgeçti. İddiaya göre saldırı, ABD ara seçimleri öncesinde Başkan Trump'a zarar vereceği, buna karşın İsrail seçimlerinde Başbakan Netanyahu'ya fayda sağlayacağı hesaplamasına dayanıyordu. Haberde son 2 hafta boyunca İsrail ile ABD arasında İran konusunda yürütülen görüşmelere atıfta bulunuldu. Bu görüşmelerde ABD'nin ortak bir saldırı ya da bir Amerikan saldırısı yerine İsrail'in tek başına saldırısını istediği öne sürüldü. ABD'nin talebinin İran'ın insansız hava aracı ve balistik füze kapasitesini hızla onarmasından kaynaklandığı belirtildi. Maariv, Axios internet sitesinin İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in uyarısına ilişkin haberi de hatırlattı. Axios'un haberinde Zamir'in İsrail'in tek başına bir saldırı düzenlemesi durumunda 27 Ekim'deki seçimlerin erteleneceği uyarısında bulunduğu aktarılmıştı.
0: Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahip

Sahipleri de belli oldu. Robert Hall ve Michael Woodward ödüle layık görüldü. İsveç Kraliyet Bilim Akademisi bu yılın son Nobel ödülünü sahiplerini açıkladı. Stockholm'daki basın toplantısında Stanford Üniversitesi öğretim üyesi olan Hall ve Columbia Üniversitesi'nden Woodford'un Nobel Ekonomi Ödülü'ne layık görüldükleri açıklandı. ABD'li ekonomistlerin makroekonomik istikrarın mikroekonomik temeller üzerine yaptıkları çalışmalar nedeniyle ödüllendirildiği belirtildi. İki isim 1,2 milyon dolarlık para ödülünü paylaşacak. Ödülün açıklanmasıyla birlikte bu yılın tüm Nobel ödülleri de sahibini bulmuş oldu. TUSAŞ Motor Sanayi Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit'in yapay zeka ile ilgili açıklaması gündemde. Hatta biraz detaylı konuşacağız bu haberin ardından bu konu üzerine. Dedi ki yapay zeka elektrikli araçları füze olarak kullanabilir dedi Akşit.

0: araçları kampüs içine sokmadıklarını söyledi.
1: Yapay zeka ile savaş simülasyonu yaparsanız, yapay zeka hemen her seferinde arabaları Land Cruise Missile olarak kullanıyor. Ne demek bu? Yerde yürüyen güdümlü füze olarak kullanıyor. Arabanın kontrolünü ele geçiriyor, senin askeri birliğinin kapısına çakıyor. İçinde sen varsın, yoksun. Yapay zekayı tek ilgilendiriyor mu? Evet. Çok tehlikeli. Bu arada biz Türkiye olarak Aselsan, Roketsan, Havansan ve Tİİ olarak yabancı elektrikli arabaları artık kamusun içine sokmuyoruz. Çünkü çok fazla sensör var. Kamera bilmem ne haritasını çıkarıyor. Ve kontrolü bizde değil. Yerlere izin veriyoruz. Yazılımı da kontrolü de bizde. O kadar. Ama tehlike büyük. Allah korusun. Bir savaş durumunda ne olacağını bilemezsiniz. Yazılımın kontrolü sizde ise şifreyi yazılım değiştirip tekrar güvence altına alabilirsiniz. Sıkı ama yazılım ve kontrol başka birindeyse o da istiyorsa onu yapar.
0: Evet, şimdi bu konuyu konuşacağız konuklarımla. Siber güvenlik uzmanı Gökhan Say ve uluslararası terör ve güvenlik uzmanı Bülent Atasever konuklarım. Bülent Bey hoş geldiniz. Gökhan Bey hoş geldiniz. Merhabalar.
2: Hoş bulduk Serap Hanım. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdi daha önce ABD'de bildiğim kadarıyla Çin'den böyle elektrikli araçları almıyor değil mi? Yine bu sektörde bir güvenlik amacıyla böyle bir bilgi hatırlıyorum. Gökhan Bey sizle başlayalım. Gerçekten nasıl kullanılabilir bu elektrikli araçlar, nasıl bir tehdide dönüşebilir? Çünkü füze araç, füze olarak kullanılabiliyor ifadesi çok dikkat çekici.
3: Eskiden bu arabalar mekanik bir makineydi. Bugün tekerlekler olan gelişmiş bilgisayardan bahsediyoruz. Ne yazık ki evet kameraları var, radarları var, internete bağlılar. Hatta bazı modellerde direksiyona, frene, gaza bile müdahale edebiliyorsunuz. Yani eskiden anahtarın kimde olduğu önemliydi. Bugün baktığınızda açıkçası yazılımın sahibi daha önemli hale geldi. Hı hı. Silah olarak yani bir suikast silahı olarak kullanmak mümkün. Casusluk için de diğer taraftan kullanmak mümkün. Yani ne yazık ki baktığınızda evet kontrol tamamen birinin eline geçebilir. Hatta 2024'te Elon Musk da bunun bir örneğini yaşamıştık hatırlarsanız. Cybertruck'ı uzaktan kontrol etmişti bu Çeçenistan lideri. Evet, aracını kullanmasını istememişti ve kitlemişti aracını. Ama diğer taraftan da bakıldığında o sensörler, o radarlar konumunu bilmesi, kameralarının olması ciddi anlamda artık bir askeri tesise herhangi bir kamera sokmanıza ya da bir telefonun bir casus sokmanıza gerek yok. Bu araçlarla da bunu yapabilir hale gelebiliyorsunuz. Yani bu artık evet katılıyorum kesinlikle. Yani burada yerli milli konusu çok önemli. Dijital bağımlılık bir milli güvenlik sorununa zaten dönüşmüş durumda. Son derece kritik konu başlıklarından bir tanesi haline geldi bu da.
0: Bülent Bey siz ne dersiniz? Şu ifade diyor ki arabanın kontrolünü ele geçiriyor, seni gidiyor, askeri birliğin kapısına çakıyor. İçinde sen varsın yoksun yapay zeka için fark etmiyor diyor TUSAŞ Motor Sanayi Genel Müdürü.
2: Yani Serap Hanım buna benzer kıymetli hocam da zaten belirtti. Buna benzer bu arada örnekler var. Yani şöyle söyleyeyim 2015 yılında marka ve model vermeyeceğim. Uzaktan araçların kontrol edildiği denemeler Amerika Birleşik Devletleri'nde yapıldı. Şunu da hatırlatayım. 2017 yılında WikiLeaks belgelerinde bildiğiniz gibi bu Volt 7 denilen dosyalarda CIA'nin bu araçlara hala hazırda müdahale etmek olduğu, bununla alakalı çalışmalar yaptığı zaten açığa çıkmıştı. Yani bu anlamda biz bugün Rusya-Ukrayna Savaşı'nda da uzaktan otonom araçların içine bomba yüklenerek uzaktan kullanılabildiklerini de biliyoruz.
0: Doğru.
2: Yani bu çerçevede bakıldığı zaman yalnızca bilgi toplamak anlamında değil, fiziki bir saldırının ya da suikastin gerçekleştirilmesi meselesi de gündeme gelebilir. Sadece tesislerin içinde değil, düşünün bir otoyolda Ankara-İstanbul arasında örneğin gidiyorsunuz, bir anda aracın kontrolünü kaybediyorsunuz, hızınız 180-200'e çıkıyor ve bir anda direksiyonun kendi kendine çevrildiğini düşünün. Yani buna benzer bazı fiziki örnekler, denemeler mevcut. İşte kıymetli akışçıların
0: sayın akışçısını bahsettik. Bunlar olasılığın ötesinde şu an tamamen uygulanabilir imkanlar mı?
2: Yani evet Serap Hanım.
0: Çünkü hani buna yol açabilir mi? Bu yapılıyor mu? Yani hangi aşamadayız?
2: Yani şöyle Serap Hanım yani 2013-2015 az önce vermiş olduğum örnekler 2017 yani hali evet. Hazırda yapılıyor bunlar. Ve şu anda da birkaç tane şüpheli vakanın da olduğunu söylemek gerekiyor.
0: Şunu demek istedim. Amerika çok özür dilerim başlarken bir daha böldüm ama şimdi o Ukrayna Savaşı'ndaki gibi bir aracın işte içinde patlayıcılarla gönderilmesi orada baştan

0: Bir kontrol, bir belki bu böyle bir kurulum yapılıyor. Ama ondan bağımsız olarak, bireysel olarak da bir elektrikli araca bir tek merkezden, üretici vesaireden bir müdahale olabilir mi? Onu merak ediyorum ben. Bu mümkün mü?
1: Evet, evet, evet Serap Hanım. Verdiğim aslında örnekler biraz onunla alakalı. Yani bu mümkün. Ve bunun da fiziki anlamda zaten CIA'nin üzerinde çalışmakta olduğu, Mossad'ın üzerinde çalışmakta olduğu bir alan olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu dediğim gibi yalnızca testlerin güvenliği anlamında değil. Evet, yani çok sayıda üzerlerinde sensör, kamera, algılama cihazı bulunan artık araçlar bunlar. Ve sadece Serap Hanım araba olarak da düşünülmemeli. Yani şunları da söyleyebiliriz. İnternete bağlı kameralar, akıllı kapı sistemleri, en basitinden evimizdeki şu akıllı süpürgeler, robot süpürgeleri düşünün. Bununla alakalı bile bir sürü aslında bilgi açığının skandallara yol açtığı bir dönemden bahsediyoruz. Yani bu anlamda evet, araçlara uzaktan yazılımlar yoluyla müdahale edilebilir. Örnekleri de var. Yani bu çerçevede okunması gerekiyor. Bu anlamda da gerçekten sadece testlerimiz adına değil, insanları korumak, suikastten korumak adına da gerçekten yerli milli yazılımların son derece önem kazandığı böyle bir dönemin içerisindeyiz.
0: Gökhan Bey, yani burada hem bir casusluk için kullanılabilir bu, hem de bir terör saldırısına da dönüştürülebilir değil mi? Bunun için de kontrol dışı kullanılabilir.
2: Kesinlikle yapılabilir. Ama burada şunu unutmuyor olmak lazım. Yani üç tane konudan bahsediyoruz. Üç problemimiz var bizim. Yani yazılımı yapan bir tehlike mi? Evet, biz değilsek muhakkak ki bir tehlike. Diğer tarafta hack eden, yani bu bir siber saldırının kurbanı olmak da ne yazık ki kimse artık bu saldırılara karşı tam anlamıyla ben kesinlikle saldırıya karşı koyabilirim diyemiyor. %100 güvenliği iddia etmek mümkün değil. Diğer tarafta üçüncüsü de yapay zekanın kendi kontrolünü eline almasından bahsediyoruz. Yani burada bizim yazılımlarımız, milli yazılımlarımız çok önemli. Ama diğer taraftan da bunların hack edilmesine karşılık milli güvenlik yazılımlarımız da çok önemli. Yani sadece bu araçları kontrol eden yazılımları değil, aynı zamanda da bu araçları koruyacak olan güvenlik yazılımlarına sahip oluyor.
0: O konuda neredeyiz? O konuda şu an ne durumdayız? Mesela kampüsü bu araçlar biz bir de almıyoruz kendi kampüslerimize bu risk nedeniyle diyor TUSAŞ Genel Müdürü. Onun yerine biz kendi teknolojimiz, yani bir eksik oluşuyor belki orada. Onu nasıl kapatıyoruz ve tamamlıyoruz?
2: Kendi yazılımlarımızı kullanmaya başlamış durumdayız. Ama güvenlik tarafında da ciddi anlamda geliştirmelerin olduğu konusunda son derece açık. Yerli milli anlamında. Yani biz kendi yazılımlarımızla sistemlerimizi yönetmek değil, kendi yazılımlarımızla bu sistemleri koruma noktasında da ciddi anlamda yol kat etmiş durumdayız. Ama Bülent Bey'in de bahsettiği ve bugün dünyada IoT cihazı diyoruz, yani internete bağlı cihazlar diyoruz. Bu arabalardan uçaklara kadar bunlar da internete bağlı dev cihazlar olarak geçiyor aslında. Yani 2015 yılında evet araba hack edildi, 2016 yılında uçak hack edildi. Yani bu cihazlar bir uçağın kontrolünü ele geçirmek şeklinde de olabilirdi. Veyahut da akıllı şehirlerden bahsediyoruz bugün. Bu akıllı şehirlerin kontrolünün eline geçirilmesinden de bahsediyoruz. Veya kritik altyapılarda da biz bu dijital sistemleri kullanıyoruz. Elektrikten suya, enerji tesislerine kadar. Bunların ele geçirilmesi ne kadar gidebilecek veya buradaki ciddi anlamda yaşanabilecek bir takım fiziksel saldırılara, insan hayatı kaybına yol açabilecek saldırılardan da bahsediyoruz. O yüzden iki tarafını birden düşünmek zorundayız. Yapay zeka öncesinde de bu problem ne yazık ki vardı. Bugün çok daha büyük bir problem haline dönüşmüş durumda. Çünkü bugün önümüzdeki dönem içerisinde, önümüzdeki birkaç sene içerisinde orta boy bir şirketin 150 bin üzerinde yapay zeka ajanı kullanacak olmasından bahsediyoruz. Bu ajanların kontrolleri nasıl yapılacak, yapay zeka ajanlarının? Bu yapay zeka ajanları artık bu internete bağlı nesneleri dediğimiz o nesneleri elektrikli arabalardan diğer bir takım tesislere kadar gidebilecek veya asansörlere kadar, kameralara kadar gidebilecek kontrolleri onlar yapıyor olacaklar. Onların ele geçirilmesi, siber saldırıya maruz kalmaları veyahut da bu yapay zeka ajanlarının gerçekten bizim tarafımızdan değil, yabancı bir takım ülkeler tarafından geliştirilmesi, bunların hepsi bir risk. Yani dijital bağımlılıktan kurtulmak son derece kritik bir milli güvenlik meselesi.
0: Yani dijital bağımlılıktan kurtulunsa dahi bazı uzmanlar, yetkililer son dönemde, son aylarda çok ciddi uyarılar yapıyorlar. Birkaç sene içinde eğer yapay zeka bu hızla giderse birkaç sene içinde dünyayı büyük bir kaosa sürükleyecek diye. Böyle karamsar bir bakışınız var mı sizin?

0: Kesinlikle var. Yani hatta bunun kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum. Yani daha yeni bir
1: Yani
0: zirve
1: devletler
0: yapıldı
1: müdahale
0: biliyorsunuz.
1: etmeli ve bu teknolojinin gelişmesini durdurmalı. Bunda bir denetim oluşturulmalı diye görüş belirten kişiler var, bilim insanları var. Örneğin siz de buna katılır mısınız?
0: Durdurma konusuna kesinlikle katılmam. Çünkü dünyaya getirebileceği o muhteşem katkı gerçekten de bugün herhangi bir şeyle yapay zekanın dünyaya getirebilecekleri herhangi başka bir teknolojiyle getirilmesi mümkün olmayan bir şey. Yani yapay zekadan önce ve yapay zekadan sonra diye tarihi ikiye ayırmak mümkün olabilecek bence önümüzdeki dönemde geriye doğru baktığımızda. O yüzden de böyle bir faydayı göz ardı etmek söz konusu bile değil. Yani ekonomilerin büyümesinden bahsetmiyorum. Sağlığa kadar, insan hayatına kadar pek çok katkısında yani dünyadaki açlığın ortadan kalkmasına gidebilecek çok büyük faydalarından bahsediyorum. Ama bu ne yazık ki yine insanın açgözlüğüyle mücadelesi
1: Nasıl
0: anlamına gelen
1: kullanıldığına
0: bir
1: bağlı
0: olay
1: yani
0: haline.
1: geçmişteki bütün
0: Evet.
1: keşifler, bütün devrimler vesaire nasıl insanların kimin eline geçiyor ve kim onu nasıl kullanıyor ona bağlı. Yani açlık yoksa
0: Nükleer
1: geçmişten bugüne
0: silahtan daha
1: her zaman
0: tehlikeli.
1: bitirilebilir bir konuydu ama bitirilmediğini görüyoruz, daha da arttığını görüyoruz. Buyurun tamamlayın Bülent Bey geçmeden sözünüzü böldüm.
0: Nükleer silahtan daha tehlikeli bir silahtan bahsediyoruz bu anlamda baktığınızda. Ve Xi ile Trump arasındaki zirvede bu dünyayı ele geçirecek, o yüzden de bununla ilgili olarak önlem almamız lazım şeklinde bir konuşma. Tabii ki iki tarafta anlaşmaya varamadı. Çünkü iki tarafta bu yarışta geri kalmanın çok daha ölümcül olabileceğinin bilincinde. Yani bir tarafta yapay zeka tehlikesi var. Diğer tarafta da yapay zekayı daha güçlü halde kullanan bir ülkenin diğer ülkeleri ele geçirme
1: Tabii.
0: riski var. Bu şirketler için de geçerli,
1: Doğru.
0: ülkeler için de geçerli.
1: Doğru.
0: Hatta yapay zekayı kullanan bir insan tüm rakiplerine karşı çok ciddi avantaj sağlayabiliyor malum. Yani o yüzden bu yarışta geri kalmak diye bir şey söz konusu değil. Uluslararası bir karar alınması da bence söz konusu değil. Çünkü herkes yine nükleer silahlı olduğu gibi ben durursam diğerleri devam ederse ne olacak? Bunun
1: Diye.
0: garantisini vermenin mümkün olmamasından dolayı biz o yola girmiş durumdayız. Kaçınılmaz sona doğru yavaş yavaş ilerliyoruz.
1: Bülent Bey aynı soruya sizin yanıtınız ne olur? Ayrıca bireysel olarak yani milli güvenlik açısından bu TUSAŞ bu kararı konuşuyoruz ama işte bu araçları dediğiniz gibi robot süpürgeleri dahi bireysel olarak da herkes kullanıyor. Bundan insanlar nasıl korunacak? Ben en çok da otonom silahlarla ilgili endişe yaşıyorum. Yani savaşlarda, savaş sahalarında yapay zekanın kendi başına inisiyatif alıp düğmeye bastığı belki zaten bazı noktalarda bu başladı ama devreye girdiği zaman ne olacak dünya diye.
2: Yani Serap Hanım şöyle bir senaryo aklımıza gelsin. İşte Sayın Akşit'in söylediği gibi burada bir firmanın arabası var diyelim ve bir kendi kendine saldırı yaptı. Firma çıkıp yapay zeka karar vermiş derse ne
1: Ne
2: olacak?
1: olacak? Tabii.
2: Yani gerçekten enteresan sorular var. Maalesef hani Birleşmiş Milletler de çok konuşuldu. Sayın Cumhurbaşkanı da dillendirdi. Özellikle bir teknolojik hegemonya meselesi var. Zaten değerli Gökhan Bey de bahsetti. Bu birinci konu. İkinci konu bir uluslararası hukuki standarta bağlamak gerekliliği bunu. Yani bu anlamda işte ucu açık bir yarış gerçekten ve çok fazla da yapay zeka güç verilerek insanın devreden çıkartılması meselesi gündeme gelebilecek mi? Bununla ilgili çok sayıda Hollywood senaryosu da var zaten biliyorsunuz. Maalesef oraya doğru gerçekten Gökhan Bey söylediği gibi de yaklaşıyoruz yavaş yavaş. Çünkü bu kadar fazla otonom olabilecek, kendi kendine bağımsız çalışabilecek savaş mekanizmalarının, sistemlerin, nükleer izlemelerin yani bunların hepsinin birdenbire kontrolden çıkabileceği alanlardan bahsediyoruz. Aslında az önce Ukrayna'da vermiş olduğum örnek Serap Hanım şu anda benzer bir şey. Karşılıklı olarak dronları hackleme çabası. Yani kendi silahınızı size karşı kullanmaya yönelik bir takım faaliyetlerin artık sürdürüldüğü bir dönem. Yani ve bunun için bir insan müdahalesi yok. Yapay zekaların çarpıştığı alanlardan bahsediyoruz artık. Ve bununla beraber bunlara ne kadar fazla güç verirseniz, yapay zekayı ne kadar fazla destekler veyahut da büyütürseniz kontrolden çıkacak olması. Çünkü herhangi bir uluslararası hukukun da olmadığının hatırlanması lazım. Herhangi bir
1: Evet.
2: sınır yok. Bununla
1: Doğru.
2: alakalı bir ne bileyim bir mahkemeye gitseniz bunun karşısında herhangi bir hukuki karşılık yok. Ki biliyorsunuz insan yaşamı veyahut da fiziki yaşam mutlaka bir hukuki karşılığı olmalı. Maalesef bunlar artık hukuki karşılığı olmayan alanlar. Son dönemde yapay zeka ile ilgili çalışan insanların istifalarının da unutulmaması lazım. Yani nelerin olduğunu da çok bilemiyoruz an
1: Neler
2: itibariyle. Ama
1: dayatılıyor,
2: giderek
1: nelere karşı çıkılıyor ya
2: tabii.
1: da anlaşmazlıklar oluyor ki istifalar oluyor, istifa ediyorlar ya da ettiriliyorlar.
2: Tabii yani burada bütün meselenin işte kar olduğu maalesef bir dünya düzenindeyiz. Yeter ki kar edilsin.

0: Ama bunun yanı sıra bütün o hukuki haklar, işte insani bir bakış açısı vesaire ve hatta ülkeler arası eşitlik konusu tamamen gündem dışı kalmış durumda. Çok büyük bir yarış. Yarışın sonunda iyi bir yere doğru gerçekten Serap Hanım gitmiyor. Çünkü gün geçtikçe daha fazla biz cihazı, yaşamımızı yapay zekaya teslim ediyor durumdayız. Tabii bu kadar güçlendirmek işi nereye vardıracak? Bunların tamamı soru işareti. Yani cebimizdeki telefonlardan tutun, evimizdeki süpürgelerden, evlerimizin
1: Bununla ilgili şunu da
0: kontrolünden.
1: merak ediyorum. Ekrandaki az önce yazıyordu yani casus olarak nasıl kullanılıyor? Söylediğiniz içinde kameralar, sensörler bir sürü bilgi var ama sadece yani böyle üretim tesislerinde değil de bireysel kullanımda da. Mesela ben burada şu stüdyoda şimdi bir kalem almak istiyorum ne zamandır desem sadece cep telefonumda değil benim evimdeki bilgisayarda dahi açtığım anda hemen kalem reklamı çıkıyor. Yani artık hepimiz bunu biliyoruz ama artık araçlarda da her an verik mi kaydediliyor? Her an oradaki yani
0: Yani
1: bireysel kullanımda dünyadaki milyonlarca kullanıcı sadece galiba bu yıl 850 binden fazla elektrikli araç satılmış zannediyorum.
0: çok çok doğru Serap Hanım. Yani burada evet kaydediyor. Bunu söylemek gerekiyor. Sürekli olarak o sistemlerin her aracın içinde bulunduğumuzda, hatta bulunmadığımızda da telefonlardan aklınıza gelsin. Az önce çok iyi bir örnek verdiniz. Telefon kapalıyken bile konuşmalarınız bir şekilde dinleniyor ve çok alakasız reklamlar birdenbire karşınıza geri veriyor. Yani bu anlamda veri toplama başta olmak üzere şirketler adına, hatta öyle bir hale geldi ki Elon Musk diye marka anlaşılsın. Bununla alakalı olarak kablosuz araçlarına güncelleme yapmaya başladı. Dikkat edin, kablosuz güncelleme. Yani uzaktan artık neler oluyorsa, uzaktan bağlantıda hangi bu dahiliyetler oluyorsa kablosuz güncellemeler. Merkezimize getirin, aracı burada güncelleyelim diyorlar. Hani iş bu hale gelmiş durumda. Kendilerinin bile kontrol edemediği bir üretim otomasyonundan bahsediyoruz. Her an dışarıdan bir dahiliyetin olabileceği, ki bunun korkusuyla kablosuz bir güncelleme mekanizmasına gitmiş durumdalar. Ve bu anlamda da işte sizin üretiminizin ön plana çıktığı, sizin ürün gereken artık şart konan, çünkü hem o bahsetmiş olduğumuz bir teknolojik hegemonya meselesi de var. Mecburen onları kullanmak zorundasınız. O ülkelere para ödemek zorundasınız. Onların kontrolü altında olursunuz. Yani bu gerçekten tam bir teknolojik bağımsızlık savaşı olarak da görülmesi gereken bir iş Serap Hanım. O kadar önemli durumda.
1: Doğru, ne yazık ki. Gökhan Bey, son olarak eklemek istediğiniz bir cümleniz varsa, süremizi doldurduk ama.
2: Önümüzdeki döneme hükmedecek olan tek şey veri ve algoritma, yani yapay zeka. Bizim iki noktada da kendimizi kontrol edebiliyor ve bu noktada da kendi yazılımlarımızı kullanıyor olmamız. Verimizi çok iyi korumamız lazım. Bu sosyal medyadan her noktaya kadar gidebilecek şekilde korumamız lazım. Diğer tarafta da o algoritmaları bizim geliştirmemiz lazım. Çünkü dünya üzerinde bu nükleer denge gibi bir yapay zeka dengesi noktasında da geri kalmıyor olmamız lazım.
1: Doğru. Çok da ağır bedelleri var. İçinde muhakeme ve vicdanın eksik olduğu bir şey bu. Yani bakalım neler yaşayacağız. İnsan ister istemez endişeleniyor. Gökhan Bey çok teşekkür ederim. Bülent Bey çok teşekkür ederim katkınız için,
2: İyi günler.
1: değerlendirmeleriniz için.
0: Teşekkür.
1: Sağ olun. Şimdi Antalya'dan bir kaza haberi paylaştık. Şimdi kaza anına ilişkin bir görüntü geldi. Hemen sizle paylaşalım kaza anını. Antalya Isparta Karayolu'nda bir minibüs devrilmişti. Bakın diye karşı tarafa geçiyor. Minibüs kontrolden çıkarak biraz yağışlı sanki zemin. Neden? Evet. Süratte mi bunda etkili? Nasıl oldu? 23 yolcu vardı buradaki Topallı mevki. Topallı mevkiinde seyreden bu minibüsün içinde 23 yolcu vardı. Araç kayıyor, savruluyor, karşı tarafa geçerek devriliyor. 17 kişi yaralandı bu kazada. Ne yazık ki hastaneye kaldığı yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla bir yaralının ne yazık ki durumunun ağır olduğu belirtiliyor. Buradan Şanlıurfa'ya gidelim. Bir rezidansta yangın çıktı Şanlıurfa'da. İtfaiye yangını söndürüp eve girdiğinde bir kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Haliliye ilçesinde bir rezidansta sabaha karşı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Hızlı müdahaleyle itfaiye yangını diğer katlara yayılmadan söndürdü. Yangın çıkan evde 48 yaşındaki Ezgi Evcil'in cansız bedenine ulaşıldı. Evcil'in bir otelde çalıştığı öğrenildi. Dumandan etkilenen bir kişi de hastaneye kaldırıldı. Şimdi tabii pek çok inceleme yapıyor. Bu tür hem yangın neden çıktı hem şüpheli bir durum var mı? Buna ilişkin bir inceleme yapılıyor. Kahramanmaraş'ta engelli bir kişi geçen yıl Eylül ayında sokak ortası

0: aslında sırtından bıçaklanarak öldürülmüştü. Engelli gencin cinayetiyle ilgili yargılanan iki sanığın davasında sona gelindi. 17 yaşındaki sanıklar için bakın ne ceza istendi.
1: Benim abim %50 engelli, 34 yaşında. Karıncayı dahi incitmeyen, hiç kimseye zararı dokunmayan bir insandı.
2: Onur Toy artık hayatta değil çünkü sokakta yürürken arkasından gelen 17 yaşındaki genç tarafından katledildi. Mahkeme hem katil hem de arkadaşı için ağır ceza istedi.
3: Canım abim, seni o kadar çok özledik ki.
2: Olay geçen yıl 1 Eylül'de Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde yaşandı. Kuaförden çıkan 34 yaşındaki %50 engelli Onur Toy evine doğru yürüyordu. Onu takip eden iki kişi vardı. O kişilerden biri arkadan koşarak geldi. Engelli genci sırtından bıçaklayıp öldürdü.
1: Bu katil sadece abimi öldürmedi. Abimle birlikte bizi de toprağın altına gömdü. Bizler ailecek yaşayan bir ölüyüz artık.
2: Olayın ardından kaçan 17 yaşındaki şüpheli FG yakalanıp tutuklandı. O sırada yanında bulunan aynı yaştaki arkadaşı ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Çocuk mahkemesinde 13 aydır devam eden davada sona gelindi.
1: Adalete güveniyorum sonuna kadar. Abimi bu hayattan koparan o canilerin hak edeceği cezayı da en ağır şekilde alacağını biliyorum.
2: Savcı son duruşmada mütalasını verdi. Tutuklu sanık FG ve tutuksuz sanık EÇ için kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası istendi. Davanın karar duruşması 27 Kasım'da görülecek.
0: Okul saldırılarını ne yazık ki konuşuyoruz. Çok acı olaylar yaşadık bu son bir yıl içinde. Yeni tedbirler devreye girecek. İçişleri Bakanlığı açıkladı. Çocukların güvenliğini artırmak için bir proje, Şefkat Kalkanı adı verilmiş, başlatılacak. Ailelere çocuklarının uyuşturucuya yönelme ve bireysel radikalleşme risklerine karşı eğitim verilecek.
2: Şefkat Kalkanı projesiyle okullarda güvenlik önce ailede başlayacak. Anne ve babalara eğitim verilecek. Okuldaki riskli durumlar erkenden tespit edilecek. İçişleri Bakanlığı son dönemde yaşanan okul saldırılarının ardından çocukların güvenliğini artırmak amacıyla çalışmalarını hızlandırdı. Şefkat Kalkanı projesini gündemine aldı. Projenin detaylarını ise İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi paylaştı. Bakanlık daha önce okullarda uyuşturucuyla mücadele kapsamında en iyi narkotik polisi anne projesini hayata geçirmişti. Şefkat Kalkanı projesiyle ise çocukların okullarda karşı karşıya kalabileceği farklı risklere de odaklanılacak. Henüz hazırlık aşamasında olan projede çocukların uyuşturucuya yönelme ve bireysel radikalleşme belirtilerinin erken fark edilebilmesi amaçlanıyor. Bakan Çiftçi, bir çocuktaki değişikliği önce anne fark eder dedi. Proje kapsamında annelere eğitim verileceğini söyledi. Eğitimlerde riskli durumların nasıl tespit edileceği ve hangi adımların atılması gerektiği anlatılacak. Şefkat Kalkanı projesinin ilerleyen günlerde uygulanmaya başlaması bekleniyor.
0: İstanbul'da günlerdir aradan kayıp gençten ne yazık ki acı haber geldi. 19 yaşındaki Yusuf Muhammed Aslan'ın cansız bedeni bulundu.
2: Evden çıktı, bir daha dönmedi. Son görüntüsü marketin güvenlik kamerasına yansıyan bu anlar oldu. Kayıp gençten günler sonra acı haber geldi. İstanbul'da yaşayan 19 yaşındaki Yusuf Muhammed Aslan 29 Eylül'de ortadan kayboldu. Ailesi kayıp başvurusu yaptı. Polis genci günlerce aradı. Son görüntüsüne Sarıyer'de bir markette ulaşıldı. 7 Ekim'de Sarıyer'de ormanlık alanda bir erkeğe ait cansız beden bulundu. Yapılan incelemede cesedin kayıp olarak aranan Yusuf Muhammed Aslan'a ait olduğu belirlendi. Haberi alan ailesi yıkıldı. Gencin ölüm nedeni otopsinin ardından netlik kazanacak.
0: Bugünlerde grip vakaları arttı ama grip sanılanlar COVID'de olabiliyor genelde. Çoğu kişi durumu gribe bağlayıp hekime de başvurmayabiliyor. Aslında grip de neredeyse COVID kadar tehlikeli, tabii dikkat etmek lazım. Nasıl ayırt edilebilir ikisi? Nasıl fark edebiliriz? Bakalım uzmanların uyarılarına.
4: Hem COVID'i hem influenza'yı hem rinovirüsü hem de RSV'yi görmeye başladık. En çok da COVID rastlıyoruz aslında. Grip ateşi çok daha uzun sürüyor. COVID daha kısa sürer. Yani 1-2 gün olabilir. Çok yükselmez. 39'ların üzerine çıkmaz.
5: Okullar da açıldı. Kış ayı da geldiğinden dolayı sağlık çalışanları da özellikle yine grip aşısı başvuruyorlar.

0: Hava soğudu, virüsler arttı. Bu sene grip ve Covid vakaları beklenenden erken geldi. Şikayetler birbirine benzediğinden grip ve Covid farkı doktora gidilmedikçe pek anlaşılmıyor. Bu da iyileşme süresini geciktirebiliyor. Vaka artışıyla birlikte Covid testleri de geri döndü.
1: Çoğunlukla da aşılandığımız için ve çoğu insan bu enfeksiyonu geçirdiği için eskisi gibi korkmamıza gerek yok. Ama yine de altta yatan bir hastalığı olanlar, KOAH'ı olanlar, kanser tedavisi görenler ve bağışıklık sistemiyle ilgili problemi olanlar da yine ciddi bir tablo yapabilir. Bunlar da COVID'i görüyoruz şu anda. Hep çıkıyor, pozitif çıkıyor.
0: Yani farklı rahatsızlığı olanların grip ya da COVID'i basit bir soğuk algınlığı şikayeti olarak görmemesi önemli. Peki grip mi, COVID mi? Nasıl ayırt edilir ve hekime ne zaman başvurmak gerekir?
1: Hasta COVID mi, grip mi bunu evde ayırt edemez. Ama ateşi 2 günden sonra hala devam ediyorsa, çok şiddetli öksürüğü varsa mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurması gerekiyor. Normal bağışıklığı olan insanların bile. Gribi en önemli ayıran şey zaten solunum yolu enfeksiyonlarından en önemli farkımız yüksek ateş olması. Ateşin 38,5'un üstünde olması.
0: Grip ya da COVID virüsünü her beden farklı belirtiler ve şikayetlerle yaşıyor. Özellikle belirli bir yaşın üzerindeyseniz ve eşlik eden bir ya da birden fazla kronik hastalığınız varsa işte bu gruplar için sadece grip aşısı değil, bunun yanında zatüre aşısının da hayati önemi var.
2: Zatürre aşısı da mevcut. Ona da grip aşısı kadar talep olmasa da hani o durumu yaşayan hastalara sıkıntı yaşamıyoruz, verebiliyoruz.
3: Covid'in ardından insanların biliyorsunuz arsaya ilgileri arttı. Buna birazcık da paralarını enflasyona karşı koruma ihtiyacı da eklendi. Son yıllarda daha çok tarlalar, arsalar alınıyor, satılıyor. Karadeniz'de de coğrafi yapısı nedeniyle ev yapacak düz arazi bulmak kolay değil. Bu da konut imarlı arsaların değerini artırdı son dönemde Karadeniz'de. Sadece arsa fiyatları değil, bölgenin kendi has coğrafi yapısı da ayrıca konut yapmak isteyenler için bir dezavantaja dönüşüyor.
4: Trabzon coğrafi açıdan eğimli ve dağlık bir bölge. Yerleşim alanları biraz az.
5: Dağlık ve engebeli arazi çok, imarlı ve düz arazi az. Hal böyle olunca Trabzon'da arsa fiyatları her geçen gün artıyor.
6: Sahil kesiminde çok az arsa kaldı, imarlı arsa. Yukarıya doğru, dağlık alanlara doğru ilerlediğimiz için arsa fiyatları her geçen gün artıyor.
5: Trabzon'da konut imarlı arsa fiyatları son bir yılda %13,86 arttı. 20 bin liradan başlayan metrekare fiyatı konumu ve arsanın özelliğine göre 40 bin liraya kadar çıkıyor.
7: Coğrafi yapı itibariyle baktığımız zaman eğimli bir arazi yapısına sahip olmamızdan kaynaklı imarlı arsalarda biraz kısıtlı. Yeterince de imar açılmış olan alanlarımız olmamasından kaynaklı da tabii bu fiyatlar haliyle yükseliyor.
8: Birçok kişinin hayali arsa almak, o arsanın üzerine de hayalindeki evi yapmak. Ancak Trabzon'da imarlı arsa bulmak zor. İş sadece arsayı bulmakla da yetmiyor. Üzerine yapıyı kondurabilmek için ek maliyetler çıkıyor.
6: Bizi en çok zorlayan istinat duvarı. Yani düzlük bir alana sahip olmadığımız için istinat duvarı maliyeti çok çıkıyor ve bazen bundan dolayı müşterilerimiz vazgeçiyor.
5: Daha inşaat başlamadan arazi koşulları nedeniyle istinat duvarı gibi giderlere harcanan para arsa fiyatının 3 katını bulabiliyor.
9: Arsa almak henüz nasip olmadı ama çok yakın zamanda baktım. Fakat şu anlık vazgeçtim fiyatlardan dolayı. Çünkü Trabzon gerçekten eğimli bir arazi olduğu için arsa yapım maliyetiyle bir ev almaya karar verdim.
10: Benim işte akrabam 500 metrekare yeri 5 bin lira verdi. Benimki bir dönem yer, ben de 8 milyon lira, 10 milyon lira aşağı vermem. Bu sefer tetikliyor bunu, fiyatlar sürekli yukarıya doğru çıkıyor.
3: Sıradaki haberde öğrencilere duyuru niteliğinde burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı. 16 Ekim'e kadar da sürecek. Açıklamayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak sosyal medya hesabından yaptı. Buna göre burs ve öğrenim kredisi başvuruları E-Devlet üzerinden yapılacak. 16 Ekim saat 23.59'a kadar devam edecek. Bugünden itibaren paylaşımda Bakan Bak, sevgili gençler, tüm imkanlarımızla daima yanınızda olmaya devam edeceğiz notuna da yer verdi. Ülkemizde yılın 9 ayında 54 ilin ihracatı arttı. 28 ilin ihracatı ise 1 milyar doları aştı. Toplam ihracatta da %5,2'lik artış var.

0: Ocak-Eylül döneminde ihracat arttı. İhracatı artan illerin sayısı 51'i buldu. Ticaret Bakanlığı ihracat verilerini açıkladı. Eylül ayında ihracat bir önceki aya göre %15,4 artarak 26 milyar dolar seviyesine ulaştı. Ocak-Eylül döneminde ise ihracat %5,2 artışla 211 milyar dolar olarak gerçekleşti. 28 ilde 1 milyar doların üzerinde ihracat yapıldı. En fazla ihracat 5 milyar 736 milyon dolarla İstanbul'da oldu. Kocaeli 3 milyar 734 milyon dolarla ikinci, İzmir 1 milyar 972 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı. Bu illeri Bursa ve Tekirdağ izledi. 2026 Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre faaliyet illeri bazında ihracatta en fazla artış da incelendi. İstanbul 1 milyar 231 milyon dolarlık artışla birinci, Kocaeli 761 milyon dolarlık artışla ikinci, Mersin 311 milyon dolarla üçüncü oldu.
1: Antalya'nın önemli üretim merkezlerinden Serik'te nar hasadı yağış uyarısı nedeniyle bu yıl planlanandan erken başladı. Rekolte de geçen yıla göre yüksek.
2: Biraz erken başladık biz. Şimdi hava şartları biraz biraz yağışlı gözüküyor.
0: Yağmur uyarıları hasadı öne çekti. Nar bahçelerinde hareketlilik başladı. Burası Antalya'nın önemli üretim merkezlerinden Serik. İlçede bu yıl nar hasadı erken başladı. Nedeni ise yağışlı hava uyarısı.
2: Geçen yıla göre dekorta biraz yüksek fazla.
3: Evet.
2: Ama hava şartlarından dolayı kalitede de biraz düşüş var.
0: Dikenleri nedeniyle binbir emekle toplanan narlar tek tek kasalara dolduruluyor. Sonra da depoların yolunu tutuyor.
2: Tabii çok kaliteli, birinci kaliteli. Kilo 30 liraya kadar nar aldık. Ama 15 liraya da var, 20'ye evet. de var.
0: Narların kimi meyve suyu oluyor, kimi de pazar tezgahlarındaki yerini alıyor. Toplanan narlar, yurt içinin yanı sıra başta Rusya ve Avrupa ülkeleri olmak üzere dünya pazarına da ihraç ediliyor.
1: A milli takımda Montella sonrası teknik direktör arayışı sürüyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun gündeminde Shakhtar'da görev yapan Arda Turan var.
4: Vincenzo Montella sonrası A milli takımın yeni teknik direktörü kim olacak? Gündemde birçok isim var. En favori adayın Arda Turan olduğu belirtiliyor. İddialara göre TFF yönetimiyle Arda Turan arasında ilk görüşme gerçekleşti. Genç teknik direktör Shakhtar Donetsk'ten ayrılmaya sıcak bakmadığını TFF yönetimine iletti. Arda Turan için hem milli takım hem de Shakhtar'ı birlikte çalıştırma ihtimalinin bulunduğu öğrenildi. 39 yaşındaki Arda'nın milli takım için en kuvvetli aday olduğu belirtildi. Bu konudaki resmi adımların Arda ile Shakhtar arasındaki görüşmelerin ardından atılacağı öğrenildi. Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminin listesinde farklı isimler de mevcut. Arda Turan'dan gelecek habere göre diğer adaylarla iletişime geçilecek. Teknik direktörlük kariyerine Nisan 2023'te Eyüpspor'da başlayan Arda Turan, 1 Temmuz 2025'ten bu yana Shakhtar Donetsk'te görev yapıyor. A milli takım UEFA Uluslar Ligi'ndeki 5. maçında 12 Kasım'da Belçika ile karşılaşacak.
1: Gün ortası sona erdi. Saat başında Ayşe Süberker'le Haber Hattı var. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.

İzmir transferinin artçıları sürüyor. Özel Kılıçdaroğlu tartışması nereye gidiyor? Tugay, AK Parti sayfasını nasıl anlattı? Hangi büyükşehir AK Parti yolunda? Mekke İttifakı Anlaşması meclise geliyor. Muhalefet neden karşı? Faruk Aksoy soruyor. CHP 24. dönem milletvekili Faik Tunay. Gazeteciler Gökhan Taşkın, Mustafa Balbay, Merve Şebnem Oruç ve Habertürk yazarı Nihal Bengisu Karaca yanıtıyor. Nedir ne değildir? Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 25, Bursa parçalı bulutlu 24 derece. Ege bölgesinde İzmir yer yer yağmurlu 25, Muğla

0: Parçalı bulutlu 22 derece. Akdeniz'de Antalya yer yer yağmurlu 23, Adana parçalı bulutlu 28 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 27, Giresun parçalı bulutlu 24 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 23, Kayseri parçalı bulutlu 24 derece. Doğu Anadolu'da hava parçalı bulutlu ve güneşli, Erzurum 17, Van 19 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yağmurlu 24, Şanlıurfa parçalı bulutlu 26 derece.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Uluslararası Enerji Ajansı'nın ürettiği gelecek modelinde 2030 yılında %14 daha fazla enerji talep edeceğiz ve üretim bu talebe bağlı olarak artacak. Büyük şehirlerin harcadığı enerjinin önemli ve fark yaratacak kısmını temiz ve sürdürülebilir kaynaklardan sağlayabiliriz. Dünya ülkeleri büyük hızla üstlerine gelen yeni enerji krizlerine hazırlanmaya çalışıyor. Elektrik enerjisine ihtiyaç artıyor. Artan enerji ihtiyacını çevreci ve sürdürülebilir enerji kaynaklarıyla karşılamak, daha kaliteli ve temiz havada yaşamak demektir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Habertürk ekranlarından merhaba. Bugün 12 Ekim Pazartesi, saatlerimiz 14'e geliyor. Önümüzdeki 2 saat boyunca Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeleri aktaracağız. Ben Ayşe Süberker, Haber Hattı başlıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fon soruşturmasına ilişkin 44 bine yakın kişinin ödemeleri gerçekleştirildi dedi. Diğer ödemelerin kanun teklifinin yasalaşmasının ardından bu ay içinde başlayabileceğini belirtti. Yatırımcılar için 3 ayrı kaynaktan finansman sağlanacağını ve süreçte kamu kaynağı kullanılmayacağını vurguladı.
1: 7 tane şirket ve altında 131 sorumlu fon var. Bunlarla ilgili 3 tane şirket olağan tasfiye koşullarını kabul etti ve tasfiye edildi. 8 Ekim itibariyle de bu gerçekleşti. 44 bine yakın vatandaşımızın ödemeleri gerçekleştirildi. Ziraat Bankası bu tarafı yönetiyor. Bu 3 şirket A1 Kapital, Buls ve Pardus. Bu 3'ü tasfiye edilmiş oldu. Yani onlar artık o 7 şirketten 3'ü ayrılmış oldu bir kenara. 4 şirket kaldı. Bu şirket.
2: Fon soruşturmasında ödemelere ilişkin yeni detayları açıkladı. Meclise sunulan kanun teklifine işaret etti.
1: Küçük yatırımcımızın bir an önce bu şartlardan kurtulması için çok hızlı bir aksiyon almış durumdayız. Hem idari olarak hem de bu kanun teklifini çok kısa sürede hazırlayıp meclisimize göndermekle. İnşallah bunun yasalaşması ve ile birlikte Ekim ayı içinde yasanın çıkmasıyla birlikte bu ödemelerin yapılabileceğini değerlendiriyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anadolu Ajansı editör masasına konuk oldu. Fon ödemeleri için kamu kaynaklarının kullanılmayacağının altını çizdi. Yatırımcılar için 3 ayrı kaynaktan finansman sağlanacağını belirtti.
1: Ne olağan tasfiyede ne olağanüstü tasfiyede kamu kaynağının kullanılması söz konusu değil. Neden değil? Fon piyasalarında, sermaye piyasalarında devletin bir güvencesi yok. Şimdi bankacılık sisteminde var biliyorsunuz. Belli bir miktara kadar bir devlet güvencesi var. Onun içinde TMSF diye bir yapımız var. Orada biriken bir kaynak var.
2: Yılmaz, para idaresi sağlanmış olsa da adli süreçlerin devam edeceğine işaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan fon meselesinde çok hassas dedi.
1: Çok yüksek fahiş getiriler elde etmiş veya hukuka aykırı işlemlerle haksız kazanç elde etmiş kişilerle ilgili yine önemli soruşturmalar, incelemeler devam ettiriliyor. Şu anda yani toplamda 15 civarında bir denetmenle, müfettişle Devlet Denetleme Kurulumuz çok yönlü bir şekilde, bütün ilgili kurumları kapsayacak bir şekilde bu çalışmasını sahada başlatmış durumda.
2: Yılmaz, sorunlu fonların karantinaya alındığını ve piyasalarda yapısal bir sorun olmadığını da sözlerine ekledi.
0: Evet, Cevdet Yılmaz sürece dair böyle konuştu. Şimdi gözler mecliste, çünkü fon teklifi çarşamba günü komisyona geliyor. Bu sürece dair ilk adım ne? Peki sonrasında neler olacak? Bize Elif Ergen anlatacak. Seni dinleyelim Elif.
3: Ayşe Süberker, o kanun teklifi çarşamba günü mecliste geliyor. Tam adı tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonları hakkındaki kanun teklifi. Öncelikle Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak. Burada oylanacak. Onaylandıktan sonra genel kurula getirilecek. 9 maddeden oluşuyor bu kanun teklifi. Ve bu 9 madde öncelikle tek tek oylamaya açılacak. Onaylandıktan sonra kanun teklifinin tümü üzerinde bir oylama yapılacak. Ve genel kurulda da onaylandıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunulacak. Yasal olarak Erdoğan'ın 15 günlük bir süresi var kanun teklifini onaylaması için. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da onayından geçtikten sonra resmi gazetede yayımlanacak.

0: yasalaşmasını bekliyoruz. Yine bir ay içerisinde de bu kanun teklifinin yasalaşmasını bekliyoruz. Ne amaçlanıyor bu kanun teklifiyle? Tasfiye sürecinin adil ve şeffaf bir şekilde ilerletilmesi amaçlanıyor. Oldukça önemli bir kanun teklifi. Neden? Çünkü 131 fon tasfiye edildi ve toplamda 455.758 kişi bu fonda pay sahibiydi. İşte yüzlerce kişiyi ilgilendiriyor aslında. Çarşamba günü mecliste görüşülecek olan o fonla ilgili kanun teklifi 9 maddeden oluşuyor dedik. Peki neleri içeriyor? Burada kritik bir sınır var. 1 milyon lira sınırı var. Yatırım tutarı 1 milyon liranın altındaki yatırımcılara ara ödeme yapılacak. Eğer yatırım tutarı 1 milyon liranın üzerindeyse yine 1 milyon liraya kadar olan tutar ödenecek. Ara ödeme net yatırım tutarını aşamayacak.
1: Elif, sözünü bir de önemli olan bir nokta var. Kesiyorum. Çünkü bir son dakika gelişmesi var PKK'ya dair. Kuzey Irak'taki 4 kampı boşalttığı haberi geldi güvenlik kaynaklarınca. Detayları ne? Emre Karaca bize anlatacak. Seni dinleyelim Emre.
2: Evet, PKK'nın kendini feshetme ve geri çekilme takvimini işlediğine dair yetkililerden açıklama gelmişti. Şimdi güvenlik kaynakları da konuya ilişkin olarak daha belirgin, spesifik bir bilgilendirmede bulundu. Buna göre terör örgütü PKK, KCK'nın Irak'ın kuzeyindeki Metina'nın Baza bölgesinde bulunan 4 barınma alanını boşalttığı bildiriliyor kaynaklar tarafından. Bu bilgi tabii önemli çünkü Irak'ın kuzeyindeki noktalarda ki boşaltılmaya işaret ediyor. Şimdi güvenlik kaynaklarından gelen bilgilerin detaylarını da sizlerle paylaşalım. Bölgede istikrarın sağlanması ve Türk-Kürt kardeşliğinin güçlendirilmesi amacıyla başlatılan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi vizyonu kapsamında kararlı ve tavizsiz adımların atıldığı belirtiliyor. Bununla birlikte yürütülen sürecinde çok boyutlu olarak ülkenin geleceğine dair tarihi bir dönüm noktası teşkil edildiğine dikkat çekiliyor. Tabii PKK-KCK'nın Irak'ın kuzeyinde Metina alanı Baze bölgesinde bulunan 4 barınma alanının 8 Ekim 2026 tarihi itibariyle boşaltıldığı bilgisi veriliyor. Tabii kritik ve önemli bir gelişme. Bu gelişmenin de sürecin kararlılıkla devam ettiğinin bir göstergesi olduğuna işaret ediliyor. PKK-KCK'nın tüm alanlardaki faaliyetlerinin sonlandırılması akabinde sürecin ilerleyen aşamalarında yasadan yararlanarak ülkemize geri dönecek örgüt mensuplarıyla toplumsal uzlaşının da sağlanacağı belirtiliyor. Eğitim, ekonomi gibi pek çok alanda yürütülecek bütünleşik programlarla PKK-KCK mensuplarının toplum ve entegrasyonunun sağlanması hedefinin de altı çiziliyor. Güvenlik kaynakları söz konusu gelişmelerin ülkenin iç barışını kalıcı olarak tesis edilmeye devam edeceğini işaret ettiğini altını çiziyor. Sürecin başarıya ulaşmasıyla birlikte Türk-Kürt kardeşliği temelinde toplumun tüm kesimlerinin el ele vererek birlikte barış ve huzur içinde ülkenin her köşesinde yaşanacağı belirtiliyor. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi ve bölgedeki istikrarın güçlendirilmesi misyonu çerçevesinde atılan her adımın milletimizin hak ettiği huzur dolu yarınların müjdesi olacağı da bir başka önemli cümle olarak sizlerle paylaşabiliriz. Tabii günün en önemli gelişmesinin aslında başlığı şu: Irak'ın kuzeyinde Metina alanında bulunan, Baze bölgesinde bulunan 4 barınma alanı 8 Ekim 2026 tarihi itibariyle PKK-KCK tarafından boşaltılmış durumda.
1: Peki tekrar edecek olursak şimdi televizyonlarını yeni açan ya da bizi radyodan dinleyen izleyiciler için tekrar bu güvenlik kaynaklarından yapılan açıklama tabii flash geldi. 4 kamp boşaltıldı ve bunun ilerleyen sürece dair de umut verici bir adım olduğu söyleniyor değil mi Emre?
2: Evet, umut verici bir adım olduğunun altı çiziliyor. Tabii bugün gün içerisinde özellikle sabah saatlerinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da altını çizdiği bir konu vardı. Sürecin devam ettiğini, olumlu olarak ilerlediğini söylüyordu. Tabii güvenlik kaynaklarına ilgili yetkili kişilere bizler de gün içerisinde, günler içerisinde son dönemde...
1: Bir de Emre bir gülle keseyim. Şu an ekrana da getiriyoruz yeni görüntüler bölgeden kampın boşaltıldığına dair güvenlik kaynaklarınca alınmış görüntüleri biz de şimdi ekrana getiriyoruz. Devam et lütfen.
2: Evet, ekranda da şu an o boşaltılan kamplara dair güvenlik kaynaklarından temin edilen görüntüler de yer almakta. Bilindiği gibi bir kurul oluşturulmuştu. Geçtiğimiz yasama döneminde özellikle bazı adımlar atılmıştı. Bu kapsamda Son olarak 10 Ağustos tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden süreç yasası olarak da bilinen yasa geçmişti. Tabii bu yasa 12 maddelik

0: piyasa ve bundan sonraki sürece ilişkin adeta bir yol haritası işlevindeydi. Şimdi bu kapsamda artık gözler bölgeden gelecek haberlere çevrilmişti. Çünkü bundan sonraki süreçte PKK'nın kendini feshettiği ve silahlarını bırakmasının güvenlik birimleri tarafından tespit edilmesiyle birlikte artık yeni bir evreye geçilmesi konusu söz konusu olacak. Bu sonraki evre Milli Güvenlik Kurulu tarafından tespit edilecek. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın sahada örgütün silahlarını bıraktığını teyit etmesinin ardından bu Milli Güvenlik Kurulu toplantısına gelecek. MGK da eğer bu konudaki gelişmeleri tasdik ederse, onaylarsa da 6 aylık süreç yasasının devreye girmesi söz konusu olacak. Bu 6 aylık bölümde de örgüt mensuplarının geri dönüş takvimi başlayacak. PKK'da bulunan örgüt mensupları bu süreç içerisinde çeşitli, yine bu 12 maddelik kanunun içerisinde yer alan bazı maddelerde de ayrıntılandırılmış bir şekilde başvuracak. Ve bu başvuruyla birlikte de gerekli koşulları sağladıkları takdirde de ülkeye dönüş noktasında son pürüzlerde giderilmiş olacak. Bu bağlamda artık gözler sahaya çevrilmişti. Geçtiğimiz günlerde Milli Güvenlik Kurulu bir toplantı gerçekleştirmişti. O toplantıda da sahadaki gelişmelerin titizlikle takip edildiğinin altı çizilmişti. Şimdi bugün de aslında önemli bir başka toplantı ve gündem var. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısı gerçekleşecek. Bizler de gün içerisinde ve hafta içerisinde yaptığımız yayınlarda bugünkü kabine toplantısında da yine bu konunun gündeme geleceğini işaret etmiştik. Şimdi bir kurul teşkil edildi demiştim. 10 Ağustos tarihinde meclisteki süreç kanununun teklifin kabul edilmesiyle birlikte bu kurul şu ana kadar 2 toplantı gerçekleşti. Tabii önümüzdeki günlerde yine toplantılar yapılmasını bekliyoruz. Bu kurulun şemsiyesi altında da 4 alt komisyon yer alıyor. Bu 4 alt komisyonun da çalışmalarına başladığı yetkililer tarafından deklare edilmiş durumda. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da sabah saatlerinde yaptığı açıklamada farklı işlevleri olan, farklı fonksiyonları içerisinde barındıran bu komisyonların çalıştığına işaret etmişti. Bu komisyonların 2 tanesi özellikle sahadaki gelişmeleri takip amacıyla kurulmuş, tesis edilmiş durumda olan bir mekanizma. İşte bu mekanizmalarda sahadaki son durumu raporluyor, güvenlik birimlerinden gelen bilgileri denetliyor ve ilgili kurumlara, muhataplara da iletiyor. Tabii şimdi bu gelişme çok önemli ve kırılma noktası anlamı da taşıyor. Bugüne kadar çünkü kampların boşaltıldığına dair yetkili makamlar tarafından son aylarda net olarak görüntüler paylaşılmamıştı. Bu anlamda şu an ekranlarda gördüğünüz görüntülerin son derece kıymetli ve sürecin bundan sonraki evrelerine ilişkin olarak da olumlu bir yol haritasına işaret ettiğinin altını çizebiliriz. Gördüğünüz gibi şu an görüntülere de yansıyor. PKK'nın Kuzey Irak'taki 4 kampı boşalttığına dair güncel ve son dönemde görmediğimiz ancak güvenlik kaynakları evet. tarafından paylaşılan görüntüler. Artık önümüzdeki süreçte hem benzer görüntülerin hem de benzer haberlerin gelebileceğine dair önemli bir gösterge olduğunun da altını çizebiliriz.
1: Pekala Emre Karaca, çok teşekkür ediyoruz. Aktardığı açıklamanın detayları da bu şekilde. Bu görüntüleri de görüyorsunuz şu an itibariyle. O barınma alanlarını terk ettiklerini görüyoruz. Çetin Erçetin'le konuşacağız. Hani 2,5 yıl önce başlayan bir süreçte bugün geldiğimiz nokta şimdilik bu. Tabii ki daha fazlası da elbette bekleniyordur ama sen nasıl değerlendirdin, bir onunla başlayalım.
2: Ayşe, tabii önemli. Daha dün aslında Habertürk ekranlarında tartışıyorduk. Yani artık bu yasal düzenleme bir zaman dilimine tabi. 6 aylık bir zaman diliminden oluşan bir süreç var. Dolayısıyla örgütün soğuk kış günleri gelmeden hızlı bir şekilde hareket etmesi gerektiğine dikkat çekmiştik. Tabii şunu unutmayalım, önümüz Kasım ayı ve Kasım'ın ayı 15 itibariyle şu an ekranda görmüş olduğumuz bu dağlık bölgede aşırı sis, yoğun kar yağışı, hatta metrelerce kar yağışının olduğu bir alan olacak ve dolayısıyla bu bölgeleri tahliye etmek, bu bölgelerden çıkmak oldukça zor olacak. Dolayısıyla örgütün hızlı bir şekilde hareket etmesi gerekiyor. Hızlı bir şekilde bu sürece destek vermesi gerekiyor. Çünkü bu sürecin belki de şurada en fazla hep takıldık kaldık. Enfekte olma durumu her zaman mümkün. Yani siz Orta Doğu'dasınız,

0: Dolayısıyla Orta Doğu'da yaşadığınız bir coğrafyada şöyle biraz geriye dönelim bakalım. El-Kaide, DAEŞ gibi terör örgütlerine bunlar dönemsel olarak geldiler ve Orta Doğu'da isim değiştirdiler, şekil değiştirdiler. Ama 40 yıldır terör örgütü PKK var ve dolayısıyla bu örgütün tabii ki fesih süreci kolay değil. Tabii ki örgütün bu süreci kolay kapatması beklenen bir durum değil ama hızlı da hareket edemezse bile en azından hızlı davranmanın yollarını arayacağı, işte şu an görmüş olduğumuz süreci hızlandıracak en azından Türkiye sınırındaki hatlardan, yani bu cümleyi özellikle açmak istiyorum, Türkiye sınır hatlarından hızlı bir şekilde uzaklaşması gerekiyor. Şu an drone'la verilen bu görüntüler bizim Türkiye sınır hatlarımızda Hakkari ve Şırnak ilinin karşısına düşen bölgeler. Dara, Amediye, Gara gibi çok keskin dağların, mağaraların olduğu bölgeler. Dolayısıyla bu bölgeler tabii ki hızlı bir şekilde tahliye edilmesi gerekiyor ki Türkiye'de de hızlı bir şekilde karar ve hukuki süreçlerin alınabilmesi buna bağlı.
1: Yani 4 kamp boşaltıldı senin bildiğin. Daha kaç kamp var?
0: Şöyle söyleyeyim Ayşe, ben kendi mesleki tecrübemden yola çıkarak söyleyebilirim. Ben sen de biliyorsun, daha önce de biz seninle de yine Irak'tan birçok kez yayın yaptığımız için, daha önce Irak'ta uzun süre çalıştığım için bu bölgeleri de iyi biliyorum.
1: Evet.
0: Bu bölgelerde zannedersem 2-3 tane daha kampları var, öyle tahmin ediyorum. Ama bu kamplar genel itibariyle kolay terk edilebilir kamplar. Şu anda ekranda vermiş olduğumuz terör örgütüne bağlı bu kamplar zor olan kamplar. Özellikle Gara bölgesine yakın kamplar. Dolayısıyla bu bölgelerden tahliye, bu bölgelerden çıkışlar çok zor. Ama benim bahsettiğim diğer 2-3 tane kamp çok kolaylıkla terk edilebilecek, çok kolaylıkla boşaltılabilecek kamplar. Bu nedenle önemli olanlar şu an bunlar. Ekranda vermiş olduklarımız. Önemli olanlar şu an ekrandan izleyicilerimize vermiş olduğumuz görüntüler. Şu an görüntüde de görüyorsunuz, çok sarp kayalar. Yani buralardan çıkmak, buraya lojistik taşımak, buradaki lojistiği dışarı çıkarmak, buradaki dağlarda mağara sisteminde havalandırmaların yapılması ve bu havalandırmaların kullanımı, bunlar gerçekten inanılmaz zor, sıkıntılı. Dolayısıyla şu an boşalttıkları 4 tane kamp bu anlamda en önemli diyebileceğimiz noktalar. Ama bir kez daha söylüyorum, bu 4 kampın boşaltılması zaten bize aslında çok önemli bir mesaj veriyor Ayşe. Zira şuna dikkat çekmek isterim. Bir kez daha, bu kampların her dördü de sınırımızın hemen yanı başında, yakındaki bölgelerde. Ve bugüne kadar gerçekten tespiti zor. Coğrafya itibariyle, zemin itibariyle, demin de drone kamerası gösterdi. Birbiri ardına, birbirini takip eden tepelerden, dağlardan oluşan. Bakın mesela şu an ekrandaki görüntü. Birbirini takip eden dağlar, vadiler ve maki ormanlarıyla dolu bir bölge. Dolayısıyla bu bölgelerde de tepenin hemen sığ alt bölgelerinde değil, daha çok en tepelerde, en yukarılarda bu mevziler, bu mağaralar oluşturulmuş. Bundaki temel neden de tabii örgüt biliyorsunuz son 9 yıldır yoğun bir şekilde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin havadan dronlarla ve gerekse uçaklarla çok ciddi operasyonları oldu. Bu operasyonlara karşılık verebilmek ya da herhangi bir saldırı anında çok hızlı bir şekilde mağaralardan çıkıp daha havadar bölgelere geçebilmek için daha çok dağların en tepe noktalarında bu mağaraları açtılar. Aslında böyle 90'lı yıllara baktığımız zaman Ayşe, genelde mağaralar dağların en alt kısmında yer alıyordu. Şimdi son neredeyse 9-10 yıldır Türk Silahlı Kuvvetleri'nin özellikle uçaklar ve dronlarla beraber operasyonları arttırmasıyla birlikte bu sığınaklar, mağaralar genel itibariyle daha çok dağların en tepesine yoğunlaşmaya başladı. Tabii bir taraftan da şunu unutmayalım. Bu dağlar aslında bir ölçüde hiltilerle kazılarak da açılan mağaralar. Yani içeride 3-5 metre genişliğinde bir mağara var ama örgüt zaman içerisinde bu dağlardaki mağaralarda hiltilerle, iş makinalarıyla buraları daha da derinleştirdi. Tabii doğal olarak en dibe inmek değil, en yukarıda, yani tepeden buralara girmek.

daha kolay, daha kolay zeminler oluşturuyor bunlar. Dolayısıyla buralar daha hareketli oldu. Şimdi tabii ekranlardan veriyoruz. Görünen görüntülerde tabii şu da var. Bir taraftan da örgüt bu mağaraların içinde yakıyor. Yani yakmak aslında önemli bir eylem. Çünkü bu mağaraların bir daha kullanılmaması üzerine yapılan bir durum. Bu arada şunu da

0: içeride derin noktalara gidip arama tarama yapmak isterseniz burada butan gazından dolayı zehirlenmeler olabilir. Belli ki terör örgütü de zaten bir daha bu mağaralar kullanılmamak üzere ya da geri dönüşler olmasın diye bu mağaraları kullanılamaz hale getirmek için burada
1: başlar. Doktor Mehmet Bozkuş da siyaset bilimci katıldı aramıza. Merhaba, hoş geldiniz Mehmet Bey.
2: Teşekkür ediyorum Ayşe Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Evet,
1: teşekkürler. Şimdi Çetin Er tabii araziyi daha iyi bildiği için arazi koşullarını hani onu bize biraz altyapısını anlattı ama bu hani onu da bir kırılma noktası olarak değerlendirdi. Sizin ilk değerlendirmeniz nedir?
2: Tabii ki bunun iki süreci var aslına bakarsanız Ayşe Hanım. Birisi terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge noktasındaki yürütülen süreçler. Evet. Ve diğer önemli bir nokta da New York protokolü çerçevesinde Irak güvenlik güçleriyle beraber PKK ve benzeri terör örgütlerine yaklaşımların Irak merkez hükümetinin izleyeceği politikalarını da sahadaki yansımalar olarak bu süreci değerlendirebiliriz. Tabii PKK'nın şimdiye kadar kullandığı bu kampların boşaltılırken özellikle kullanılmaz hale getirilmesi de çok çok önemli. Çünkü Irak merkezi hükümetinin bundan sonra alacağı güvenlik tedbirleri noktasında da bu süreç çok önemli. Çünkü tekrar PKK mensuplarının farklı bir ideoloji, farklı bir yapılanma veya farklı bir anlayışla tekrar buralara gelip yerleşmesinin dönlenmesi noktasındaki izlenen politikaları doğru olarak değerlendirmemiz gerekiyor ki unutmayalım ki Irak'ın kuzeyindeki son gelişmeleri çok çok dikkatli izlediğimizde, kalkınma yolu projesiyle birleştirdiğimizde, evet, bölgedeki refah ve kalkınma ve yeni enerji nakil hatları noktasındaki özellikle Basra Körfezi'ne mahkum olmuş Irak enerjisinin dünya pazarına açılma noktasındaki Basra petrollerinin karayoluyla hem Suriye üzerinden hem de Türkiye üzerinden dünya pazarlarına ulaşması gibi önemli bir projeyi de kalkınma yolu projesiyle beraber değerlendirdiğimizde terör örgütlerinin tamamen bölgeden arındırılması noktasındaki izlenen politikalarının güçlü, kararlı ve etkin bir şekildeki sahaya yansıması olarak bunu değerlendirmemiz gerekiyor.
1: Evet, tabii son zamanlarda zaten sizin de bahsettiğiniz gibi Irak merkezi hükümetle de çok ciddi temaslar vardı. Bu işin hem terörü bitirme aşaması hem tabii enerji aşaması var ve zaten merkezi yönetimde bu terör örgütlerine artık müsamaha göstermeyeceğini açıkladı. Siz burada bir olası riskleri nasıl değerlendiriyorsunuz peki?
2: Tabii bakın, terör örgütü bölgeyi terk ederken ve dört kampı boşaltırken bundan sonra terör örgütlerinin varlığının Irak merkezi yönetimi tarafından ve Irak merkezi hükümeti tarafından nasıl bir yol haritasıyla bölgenin güvenliğini sağlanacağı çok çok önemli. Çünkü unutmayalım ki bölge uzun zamandan beri otorite yetersizliği nedeniyle terör örgütlerinin yapılandığı bir alan. Ve sadece PKK terör örgütü değil, diğer terör örgütlerinin de varlığından bahsediyoruz. DAEŞ benzeri ya da kullanılan terör örgütlerinin adı konulmamış, adı belli olan terör örgütlerinin bölgedeki faaliyetleriyle hangi ülkelere çıkar ve menfaatler sağladığını değerlendirdiğimizde bundan sonraki atılacak adımlar çok çok önemli. Buradaki birinci öncelik tamamen bölgenin terörden temizlenmesi ve teröristlerin bölgeye yerleştirdiği özellikle el yapımı mayınlar noktasına da dikkat edilmesi gerekiyor ki bu bölgeye daha sonra yerleşik bir düzen haline getirilmesi noktasındaki yürütülecek çalışmalar ya da yatırımlar çerçevesindeki yaklaşımlarda da can kaybı ve güvenlik risklerinin şimdiden tedbirlerinin alınması gereken bir sonucu da beraberinde getireceğini söylememiz gerekiyor. Ama unutmayalım ki Irak'ın toprak bütünlüğünü ve Irak'taki terör örgütlerinin Irak'tan tamamen Irak'taki varlıklarını boşaltmalarıyla beraber bölgede bir güven endeksinin oluşması bölge için çok çok önemli. Neden? Çünkü baktığımız zaman bölge şimdiye kadar tüm kriz ve kaosların ana merkezi olarak değerlendiriyorduk. Ve Türkiye'yi de büyük ölçüde tehdit eden terör örgütü yapılanmasının ki stratejik noktadaki Sincar'da dahil olmak üzere yerleşim yerlerine baktığımız zaman Türkiye'yi tehdit eder boyutlarında da varlıklarını sürdürdüklerini görmektedir. İşte bu süreç Irak'la Türkiye'nin kararlı ve ortak politikaları neticesinde Irak merkezi yönetiminin terörle mücadele noktasında hem eğitim hem de etkinlik şeklinde stratejik işbirliği noktasının ortaya çıkması, iki ülkenin kazanımları ve bölgenin kazanımları anlamında da gelecek perspektifinde çok önemli süreçleri beraberinde getirecektir diye değerlendirmemiz gerekiyor. Ancak burada çok çok dikkat edilmesi gereken bir önemli nokta daha var. Bölgeyi karıştırmak.

0: isteyenlere karşı da bir iki ülkenin stratejik işbirliği çerçevesinde alması gereken adımlar olduğunu da söylememiz gerekiyor. Çünkü bölgede şimdiye kadar kriz ve kaos üzerinden beslenerek varlıklarını sürdüren yapıların artık bu coğrafyada stratejik işbirliği çerçevesindeki yeni politikaların ortaya çıkması onları son derece rahatsız ettiği gerçeğini de hatırlatmakta fayda olduğunu düşünüyorum Ayşe Hanım.
1: Evet, ama herhalde bu noktaya geldiğine göre bir takım önlemler de alınmıştır bu olası risklere karşı. Çetin Ersen, ne eklemek istersin? Şimdi bu terör örgütü mensupları buradan çıkıyorlar, nereye gidiyorlar?
2: Şimdi tabii Ayşe, burada aslında birkaç tane denklemi yan yana koyarak biraz daha fotoğrafa geniş bakmak gerekecek. Birincisi tabii bizim Türkiye sınır hatlarına yakın bölgelerimizden terör örgütü artık tamamen çıkmaya çalışıyor. Tabii aslında bu bölgeler, yani şu anda ekrana getirdiğimiz bölgeler genel itibariyle örgütün Türkiye'ye geçiş lojistik hatlarıydı. Ve bu önemli çünkü bir örgüt düşünün ki Türkiye'de terör eylemleri gerçekleştiriyor ve terör eylemlerini gerçekleştirdikten sonra iletişim, haberleşme, tedavi, ilaç ve silah, mühimmat gibi lojistik ihtiyaçları vardır. Yani bunun aslında terör örgütleri denkleminden baktığınız zaman geri besleme noktası ya da geri cephe diye tabir edilecek alanlar olarak değerlendirmek lazım. Tabii şunu da altını çizmekte fayda var. Şimdi bu alanlar, şu anda boşaltılan bölgeler aynı zamanda terör örgütünün Türkiye'deki yakın sosyolojiyle de doğrudan ilişki kurabildiği ve doğrudan müdahale edebildiği bölgelerden biriydi. Yani şöyle hatırlayalım, Türkiye'de bundan 5 yıl öncesine kadar herhangi bir terör eylemi gerçekleştiği zaman örgütteki teröristler kaçış için Kuzey Irak'taki ya da Irak-Kürdistan bölgesindeki, Suriye'deki geri dönüş merkezleri, lojistik merkezlerini kullanıyorlardı. İşte bu geri dönüş merkezlerinden biri ya da geri dönüş noktalarından biri. Tabii bir taraftan da örgütün kendi sosyolojisiyle doğrudan irtibat kurabildiği alanlardan biri.
1: Yani şunu soruyorum, bölge... şimdi onlar o mağaralardan çıktılar, o bölgede mi kalacaklar, şehre doğru mu gidecekler? Yani mesela herhalde devlet şu an bunları görebildiğimiz için onların kim olduğunu, hangi ülkenin vatandaşı olduklarını da herhalde biliyordur. Yani onlar için bir şey planlanmış mıdır, nasıl yürüyecek onu merak ettim.
2: Öyle söyleyeyim, teknik olarak ve bölgenin realitesi üzerinden söyleyeyim, teknik olarak zaten bölgedeki terör örgütünün kamplarının tamamında denizci tesisleri kullanılıyor. Yani çok uzak noktalara kadar terör örgütü kendi militanlarıyla, kendi silahlı gruplarıyla bu denizci tesisleri aracılığıyla irtibatlar kuruyor. Ama bu denizci tesisleriyle kurulan irtibatların tamamı da Milli İstihbarat Teşkilatı'nın teknik takip bölümlerinden biliniyor. Yani aslında her kadar terör örgütü denizci tesisi kullansa da bu anlamda teknik olarak Orta Doğu'daki herhangi bir telsiz kestirmesine yapılıyor. Bu arada halk olarak Kandil'e ya da örgütün kendi merkezine verdiği raporlamada örgütün kaç tane silahlı adamının olduğu, yiyecek stok ve Türkiye'deki irtibatlarla ilgili hangi durumların gerçekleştirdiği şifreli telefon görüşmelerinden ziyade şifreli denizci telsizi sistemiyle yapılıyor ki bunlar da zaten Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından teknik imkanlarla takip edebiliyor. Yani işin özü şu, bu kamplarda, bu alanlarda kimlerin var olduğunun neredeyse %80'ini Milli İstihbarat Teşkilatı hakim. Yani kodlarıyla, bilgilerine sahip. Evet. Tabii burada hangi ülkenin vatandaşıdır, hangisi Türkiye'de hangi eyleme katılmıştır, bunlar zaten haftalık, aylık güncellenir. Ama burada tabii buralar geri, yani herhangi bir noktadan geri beslenme noktaları olduğu için çok kritiktir. Yani düşünebiliyor musunuz, Gara bölgesi ya da Avaşin bölgesi ya da Amedya bölgesi gibi geri besleme noktaları olmazsa zaten örgütün hareket kapasitesi sınırlanır. Ama bir taraftan da şunu unutmayalım. Bu alanlar aynı zamanda örgütün kendi kuruluş sürecinde kendisini var etme alanı olarak tanımladığı bölgelerdir. Bunu da düşünsel ve ideolojik olarak da iyi okumak gerekir. Yani

0: bu bölgeler örgütün kendi varlığını ayakta tutabildiği yegane alanlardır. Bu bölgeler, bu alanlar örgütün kontrolünde olmadığı sürece örgütün merkezinin Sincar'da olması ya da örgütün merkezinin doğrudan Kandil'de olması evet önemlidir, dikkate değerdir. Ama bu geri besleme noktaları ya da bu lojistik geçiş alanları örgütün kontrolünden çıktıktan sonra zaten örgütün artık Türkiye'ye karşı herhangi bir eylem yapabilme kapasitesi de neredeyse sıfırlanmış olur.
1: Evet, tabii zaten çok, yani çok büyük ölçüde burada, de aslında halledilmişti.
0: Evet, burada dikkat çeken bir nokta daha şey şudur. Eğer örgüt bu geri besleme noktalarını, geri lojistik alanlarını terk ediyorsa ki görüntülerden anladığımız bu alanları terk ettikleri, hatta mağaralarda, mağara ağızlarında aşırı duman ve aşırı yangından dolayı görüntüler de var. Bunlar da önemli. Bunları da Milli İstihbarat Teşkilatı dikkate değer bulacaktır. Genelkurmay bunları dikkate değer bulacaktır. Çünkü bu mağaraların en teknik özelliklerinden biri de biliyorsunuz ki daha önce bu konuda şehit de verdik. Yani hatırlarsanız 2 yıl önce askerlerimiz maalesef bir mağarada denetleme yaparken gaz sıkışmasından kaynaklı zehirlenmeyle karşı karşıya kalmışlardı ve şehit vermiştik. Dolayısıyla şu an bu mağaralarda artık kimse girmemeli, uzunca bir zaman girmemeli. Çünkü bu mağaraların ağzı yakılmış, etrafı yakılmış ve içeride yanıklardan kaynaklı gaz birikmesi, butan gazın oluşması çok mümkündür. Ve tabii şunu, hemen senin soruna net bir cevap vereyim. Buradan çekilecekleri yer Kandil'dir. Peki buradan Kandil'e kaç günde çekilir? Onu da hemen söyleyeyim. Buradan Kandil'e çekilmeleri toplam 4 ya da 5, yani 5 günü geçmez. Ve şu an hava şartları da buna müsait. Hava koşulları da buna müsait. Yani şu anki görüntüler 15 Kasım'dan sonra olsaydı Ayşe, geri çekilme de zorlaşırdı. Çünkü yayının başında da söyledim. Aşırı sis ve yaklaşık bir 10 gün sonra burada aşırı kar yağacak ve 1,5-2 metre bulan bir kar yağışı olacak. Ve bu kar yağışıyla beraber de buradan Kandil'e geri çekilmeleri de mümkün olmayacaktı. Evet. Dolayısıyla böyle hızlı hareket etmeleri bizim için önemli.
1: Şimdi hocam size de bir sorayım. Güvenlik kaynakları diyor ki yani PKK ve KCK'nın tüm alanlardaki faaliyetlerini sonlandırması halinde diyor. Hani ilerleyen aşamalarda yasalardan yararlanmak suretiyle bu insanların topluma entegrasyonu ve uzlaşı, toplumsal bir uzlaşı sağlanacaktır diyor. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu ne kadar sürer sizce? Ne kadar sürmesini bekliyorsunuz? Uyum nasıl yakalanır? Neler dersiniz?
2: Tabii bakın, bunu Türkiye ayağını çok farklı bir noktada, Irak ayağını çok farklı bir noktada değerlendirmemiz gerekiyor. Eğer Irak merkezi yönetimi bu bölgedeki terör odaklarını ve terör örgütü mensuplarının ve sahip oldukları tüm silahlı ve mühimmatlar da dahil olmak üzere teslim alacaklarsa ve kendi vatandaşları ise kendi yasaları çerçevesinde süreci uygulayacaklar.
1: Evet.
2: Türkiye ise zaten bununla ilgili 6 aylık bir süre kapsamında yasal çerçeveyi hazırlamıştı. Tamamen KCK'nın tüm unsurlarının tamamen ortadan kaldırılması, suça bulaşanlarla bulaşmayanların ayrıştırılması ve toplumsal kazanım noktasında da yeni bir politikayla beraber bu sürecin yönetilmesi planlanmıştı. Ve şu anki gelinen noktaya baktığımızda eğer terör örgütü mensupları tamamen, ki Çetin Er Hocam çok önemli bir noktaya değindi, terör örgütünün varlık göstergesinin merkezi konumundaki bir coğrafi alanı terk ediyorlar. Bu varlıklarının tamamen, ki kendilerine güç kaynağı olarak gördükleri bir coğrafi alanıdır burası. Ve aynı zamanda da tüm süreçlerdeki etkin güç yapılanmasındaki terör örgütü mensuplarını konsolide ettikleri bir noktadır burası. Ve burada aynı zamanda psikolojik olarak kendilerini bu süreçle ilgili terör örgütü eylemlerine hazırlarken terör örgütü mensuplarına mensup olarak katılacak olanlara da özendirme ve algı çalışmalarını yaptıkları önemli bir güç merkezidir burası. Bu nedenle buranın boşaltılması çok çok önemli. Ama bundan sonraki izlenecek süreçte suça karışmış olanlarla olmayanları zaten Türkiye Cumhuriyeti İstihbaratı, yani Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığımız en ince ayrıntısına kadar nelerin olup bittiğini biliyor ve not etmiş durumda. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte Irak merkezi yönetimiyle beraber ortak bir çalışma çerçevesinde bu süreç yürütülecek ki bu süreç Irak'taki terörle mücadele noktasındaki Irak silahlı kuvvetlerinin eğitimine kadar, donanımına kadar birçok süreci beraberinde getiriyor. Ve aynı zamanda terör örgütü mensuplarının da topluma nasıl kazandıracakları önünde, özellikle terör örgütü liderlerinin, terör örgütü mensubu liderlerinin tamamen sınırlarının dışına çıkartılması yönünde bir karar var ki bunun da artık hangi ülke kabul edecek orası da tartışma konusu olduğunu da ifade etmemiz gerekiyor Ayşe Hanım.
1: Evet, yani tabii çok ayaklı, onlar tek tek ayıklanacaklar vesaire, dönmek istemeyenler de olacaktır değil mi Çetin Er? Şimdi bu görüntüler, her ikiniz de önemine dikkat çektiniz, yani onun kalbinin attığı operasyonel yerlerden birinin dördünün boşaltılıyor olması çok önemli. Bu görüntüler örgütte ve hani bu barış sürecini desteklemeyenler açısından diyelim nasıl bir etki yaratır?
0: Şimdi Ayşe, tabii öncelikle bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Değerli hocam birkaç kez arka arkaya ifade ettiği için ben orada en azından kendi bakış açımı ifade edeyim. Bu bölgeler Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin kontrolünde olan bölgeler. Yani bunlar Irak Merkezi Yönetimi'nin kontrolünde olan bölgeler değil. Dolayısıyla Irak Merkezi Yönetimi'nin gelip burada herhangi bir denetim yapması ya da bu mağaraların durumunu yerinde kontrol etmesi beklenen bir durum değil. Zaten çok uzun yıllardır, 1992'den beri şu an Khabat bölgesi, Sabri bölgesi, Sason gibi bölgelere henüz Irak Merkezi Yönetimi 92'den bu yana girmiş değil. Ama tabii burada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın şöyle bir avantajı var. Şu an bu mağaralardan, bu mağaraların bulunduğu bölgelere bizim yakın bölgelerde askeri üslerimiz var. Ama evet, daha da önemlisi Milli İstihbarat Teşkilatı bu bölgelere çok hakim. Yani özellikle son 10 yıldır bu bölgelerde inanılmaz bir topografik çalışma gerçekleştiriyorlar. İnanılmaz bir çalışma altyapısına sahipler. Ve tabii en önemlisi bu bölgeler aslında aynı zamanda sivil yerleşim bölgelerine de yakın alanlar. Yani bu bölgeler aslında evet dağlık bölgelerde, ama demin ekrana vermiş olduğumuz o bir vadi girişi var. O vadinin girişinin hemen yakınında köyler var. Dolayısıyla bu yakın köylerden zaman zaman lojistik teminine kalkışabiliyorlar. İhtiyaçlarını o bölgelerden karşılıyorlar. Ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın belki de son 10 yıldır en önemli imzalarından biri bu bölgelerde sivil insanlarla çok doğrudan ilişki geliştirebilmiş olması. Bu da tabii hem istihbarata hem askeri kaynaklara önemli bir bilgi akışını da beraberinde getirmiş durumda.
1: Evet.
0: Tabii şu hemen altını çizmekte fayda var. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Sayın İbrahim Kalın Irak konusunda çok deneyimli bir isim. Yani şunu hemen belirteyim. Sadece Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığına geldiği dönemle ilgili değil. Öncesinde de bu bölgeleri çok iyi bilen ve Erbil'in siyasi pozisyonunu, Süleymaniye'nin siyasi pozisyonunu, Kerkük'ün durumunu. Şimdi bakın biz...
1: Şimdi ben de tam aslında sana onu soracaktım Çetin Er. Yani evet, merkezi, yani Bağdat kalkıp gelip burada bir şeyler yapmayacak diyorsun. Bu daha çok bölgesel yönetimle yürütülecek bir şey. Onların bakışı bu örgüte ve örgüt mensuplarına nasıl?
0: Şimdi tam da işte aslında belki de en önemli nokta burası. Zira cümleme başlarken şuna vurgu yapmıştım. Yani MİT Başkanı Sayın İbrahim Kalın Erbil, Süleymaniye, Kerkük, Mahmur, Musul bu coğrafyaya çok hakim. Şöyle ki şimdi bazen bir göreve gelirsiniz, kurumun kendi içindeki bilgilendirmelerle ve kurumun kendi iç içtihatıyla beraber siz soruna siyasi pratik çözümler getirirsiniz. Ama önceden deneyiminiz varsa, ki İbrahim Kalın'ın bu konuda bu coğrafyada, örneğin Erbil dediğiniz zaman, Dohuk dediğiniz zaman Barzanilerin neye tekabül ettiğini, Süleymaniye'de Talabanilerin neye tekabül ettiğini, Kerkük'te 140. maddenin ve Türkmenlerin, Kürtlerin bulunduğu pozisyonu, Mahmur'un kendi içinde bulunduğu koşullar itibariyle Musul üzerinden mi yoksa Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi üzerinden mi çözülmesi gerektiğini ve aynı şekilde Sincar meselesinde evet Sincar Irak toprakları içerisinde ama Irak Anayasası'nın 140. maddesinde yer alan bir bölge. Dolayısıyla aynı anda hem Bağdat'ta hem Erbil'le ilişki kurmanız gerekip çözmeniz gereken bir alan. Ve ben açık konuşmak gerekirse son 2 yıldır Sayın İbrahim Kalın'ın Bağdat'ta, Süleymaniye'de ve Erbil'de sürdürdüğü

0: bütün o diplomatik görüşmeleri yakından takip ediyorum. En azından Kürt kaynaklardan, Bağdat yönetiminden, Süleymaniye'den, Erbil'den hepsinin ortak konuştuğu bir şey var. Masaya oturduğu zaman konuya çok hakim.
1: Tamam, ben ama sana şunu soruyorum. Bölgesel yönetim, işte Barzaniler, Talebaniler vesaire, onlar buna nasıl bakıyor? Bir de onu merak ediyorum.
0: Elbette hepsi artık bu sorunun çözülmesini istiyor. Neden çözülmesini istiyorlar? Bir, Süleymaniye yönetimi uzunca bir süre PKK'yı saklayarak belki biraz İran'ın baskısıyla, biraz çünkü PKK dediğimiz zaman sadece aklımıza Amerika, İsrail gelmesin. Yani PKK dediğiniz örgüt sonuç itibariyle Kandil Dağı'nda ve Kandil Dağı'da İran-Irak sınırında bir bölge. Dolayısıyla İran PKK'yı bir sınır muhafızı gibi gördü yıllarca. Yani kendisine yönelik herhangi bir radikal örgütten ya da herhangi bir işte suni bir örgütten, El-Kaide'den bir saldırı gelmemesi için bizzat Kasım Süleymani PKK'yı Kandil'e yerleştirmişti ve PKK'nın Kandil'de olmasından hiçbir zaman rahatsızlık duymadı. O yüzden de hiçbir zaman operasyon düzenlemedi, ama
1: Evet.
0: aynı İran mesela Süleymaniye üzerinden, Talabaniler üzerinden baskın bir rol oynayıp PKK'yı orada durdurmaya çalıştı. Ve tabii İran'ın, bu arada şunun da altını çizelim, şu an içinde bulunduğumuz konjonktürel süreç de çok önemli. Yani şu an İran kendi derdiyle uğraşıyor, Körfez'le uğraşıyor, İran'ı kurtarmanın derdinde. Dolayısıyla PKK'ya çok mesai harcayacak durumda değiller. Ama
1: Evet.
0: bir taraftan da Sayın İbrahim Kalın mesela Süleymaniye'ye gitti. Çok uzun bir zamandan sonra bir ilişki kuruldu. Talabaniler şunun farkındalar: Türkiye ile ilişki kurabilmenin yolu PKK'ya destek vermekten vazgeçmekten
1: Evet.
0: geliyor. Ve Türkiye ile iyi ilişki kurmanın yolu da PKK'nın bütün kaynaklarını kesmekten geçiyor.
1: Evet.
0: Bunun farkındalar ve bunu da zaten beyan ediyorlar.
1: Pekala
0: Aynı
1: hocam.
0: şey Erbil için geçerli. Erbil'de de Barzaniler zaten son 15 yıldır kesinlikle bir çözüm gerektiği noktasında birçok kez açıklama yaptılar. Ama tabii dediğim gibi Bağdat, Erbil, Süleymaniye bu bir denklem ve bu denklemi de iyi okumak, iyi yönetmek gerekiyor.
1: Evet. Hocam size de son bir söz vermek istiyorum. Şimdi bu işin hani biraz konjonktürel de dedi İran öyle, ama bir de Suriye ayağı vardı. Orada biraz daha kolay ilerledi gibi gözüküyor, en azından siyaseten baktığımızda. Orada farklı bir entegrasyon var. Hani bunu nasıl değerlendiriyorsunuz hem Türkiye açısından, çünkü ikisi de sonuçta komşumuz.
2: Ayşe Hanım, tabii ki önce şunu açıklamak istiyorum. Tabii ki bölge bölgesel yönetimin kontrolünde, ama merkezi yönetimle yapılan bir stratejik işbirliği var ve bütünleşik bir Irak'tan artık bundan sonra bahsederek konuşmamız gerekiyor. O nedenle bölgedeki tüm gelişmeler önce merkezi hükümeti, sonra bölgesel hükümeti ilgilendirecek bir süreci beraberinde getiriyor yeni dönemde. Diğer bir önemli nokta ise Suriye ile olan ilişkiler. Tabii Suriye'de baktığımız zaman aynı sürecin farklı bir perspektifinin orada yürütüldüğünü görmekteyiz ki orada daha çok bu iş masaya oturularak daha Suriye yönetimiyle daha ilerleyen bir döneme doğru adım alıyor. Ancak orada da henüz daha çözüme kavuşmamış çok çok önemli noktalar var. Bu da Suriye yönetimiyle terör örgütleri arasındaki, terör örgütünün yapılanması arasındaki tasfiyenin hızla devam etmesi süreciyle bağlantılı olarak karşımıza çıkıyor. Ve unutmayalım ki hem Talebani yönetimi, hem Barzani yönetimi, hem de İran yeri ve zamanı geldiği zaman Sincar üzerinden Lübnan'a kadar uzanan kendi adamlarını gönderdikleri stratejik işbirliği çerçevesinde de hareket ettikleri dönemi de hatırlatmakta fayda var. Dolayısıyla burada terör örgütünün çeşitli yapılanmalara mensup olduğunu ve artık uluslararası bir terör örgütü olarak kullanılan bir terör örgütü konumuna geldiğini değerlendirdiğimizde, buraların boşaltılması veya Suriye'deki gelişmeler anlamında değerlendirdiğimizde tamamen terör örgütünün tüm bağlantılarının yok edilmesiyle ancak terör örgütünün bölgeden temizleneceğini de hatırlatmakta fayda
1: Evet.
2: var. Ve unutmayalım ki hala terör örgütünün Avrupa ayağında destekleyen güçlerin kendi etkinliklerini kaybetmek istemedikleri bir gerçek var ki bunu Suriye coğrafyasında zaman zaman Suriye merkezi yönetimi de görmekte, terör örgütü mensuplarının lideri konumundaki olan kişilerin açıklamalarında da bunları görmekteyiz. Aynı durum Irak'ın kuzeyinde de geçerli ve Irak'ın kuzeyinde bugün daha çok Talabani bölgesine doğru şu anda boşaltılan terör örgütü mensuplarının geçebileceğini düşündüğümüzde bu terör örgütü mensuplarının Suriye'de de Dürzülerle işbirliği yapacak bir şekilde kullanılmak üzere yine Siyonist devlet tarafından kullanılan bir terör örgütü aparatı konumunda olduğunu da şimdiden söylememiz gerekiyor. Ve buna da çok dikkat edilmesi gereken bir süreç hem Suriye coğrafyası için geçerli hem de Irak coğrafyası için yeni dönemde önemli olduğunu söyleyebiliriz Ayşe Hanım.
1: Pekala, çok teşekkür ediyorum her ikinize de vakit ayırdığınız için. Mehmet Bozkuş ve Çetin Erçetin, sağ olunuz. Evet, konuşacağız. Önemli bir gelişme elbette. Terör örgütünün tasfiyesine geri dönüşlerin aslında bir anlamda bundan sonra önünün açılmasına dair bugün gündemimize geldi. Takip edeceğiz elbette, konuşacağız da. Şimdi İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a saldırıları bu arada diğer yandan devam ediyor. Başkent Riyad'daki Kral Halit Uluslararası Havalimanı bir kez daha hedef oldu. Saldırıda bir kişi öldü, 11 kişi de yaralandı. Son bir haftada Suudi Arabistan havalimanlarına yapılan saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı ise 19'a çıktı.
3: Husilerin Suudi Arabistan'a saldırıları hız kesmedi. Başkent Riyad'daki havalimanına yeni bir saldırı düzenlendi. Ülkedeki 5 havalimanına son bir haftada düzenlenen 10 saldırıda can kayıpları da yükseldi. Kral Halit Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen son saldırıda Pakistan vatandaşı bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Havalimanındaki operasyonlar askıya alındı. Suudi Arabistan, havalimanına cumartesi günü yapılan saldırının görüntülerini de yayınladı. Bekleme salonlarındaki yolcuların yaşadığı panik güvenlik kameralarına yansıdı. Husilerden yapılan açıklamada Kral Halit Uluslararası Havalimanı'nın yanı sıra Dammam, Abha, Cazan ve Necran'daki uluslararası havalimanlarının da hedef alındığı belirtildi. Saldırılarda balistik füzeler, seyir füzeleri ve insansız hava araçları kullanıldı. Riyad'dan saldırılara rağmen enerji arzını karşılamayı sürdüreceğiz açıklaması geldi. Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdülaziz bin Selman, ülkesinin zorluklarla mücadele etmek kapasitesi olduğunu söyledi. Suudi Arabistan'daki havaalanı saldırısına R4 grubu devletleri de tepki gösterdi. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan'dan oluşan grup, Husi milisler tarafından gerçekleştirilen mevcut düşmanca saldırılar en güçlü şekilde kınanmaktadır dedi. Saldırıların derhal ve koşulsuz olarak durdurulması talep edildi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı ise Suudi mevkidaşıyla yaptığı telefon görüşmesinde ülkesinin krizin çözümü için her türlü yardıma hazır olduğunu söyledi. Husiler, havalimanı saldırılarının ardından Mekke ve Medine hariç tüm Suudi hava sahasını hedef ilan etmişti.
1: Amerikan Başkanı Trump, Rusya ile Ukrayna arasında enerji altyapısına saldırmama konusunda ateşkes sağlandığını duyurmuştu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise anlaşmadan haberi olmadığını söyledi. Ancak Rusya kabul ederse biz de hazırız dedi. Kremlin'dense temaslar devam ediyor açıklaması geldi.
3: Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, ABD Başkanı Trump'ın duyurduğu enerji ateşkesini desteklediklerini açıkladı. Anlaşma işe yarayabilir, detaylarını bekliyoruz diyen Zelenski, Rusya'yı ateşkesi ihlal etmekle suçladı. But to make it painful. Trump, Rusya ile Ukrayna arasında enerji ateşkesine varıldığını açıklamış, Zelenski yaptığı ilk açıklamada Trump'ın açıklamasından haberdar olmadığını söylemişti. Varşova'da düzenlenen güvenlik konferansına bağlanan Zelenski, ateşkesi medyadan öğrendiğini belirtti. Amerikalılar şimdi devreye girip Rusların buna saygı duymasını sağlarlarsa, savaşı sona erdirmeye yönelik önemli bir adım olabilir dedi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Sibiha'da, savaşın bitmesi için Zelenski ile Putin'in bir araya gelmesi gerektiğini söyledi. Görüşmenin Trump'ın katılımıyla ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabuluculuğuyla yapılabileceğini belirtti. Zelenski'nin seçime gidilmesi için 60 günlük ateşkes teklifi ise Moskova tarafından reddedildi. Kremlin sözcüsü Peskov, eğer Kiev gerçekten seçim yapmak isterse Putin seçim gününde Ukrayna'ya saldırı düzenlememe emri vermeye hazır dedi. Enerji ateşkesine ilişkin soruya ise temaslar devam ediyor yanıtını verdi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron da Rusya'nın son 48 saat içinde herhangi bir ateşkese uyduğunu görmediğini söyledi. Her iki tarafın da geçici bir ateşkes yapması gerektiğini belirtti. Macron sosyal medya açıklamasında ise gerçek bir enerji ateşkesini desteklediklerini açıkladı. Fransa, Ukrayna ve Zelenski'nin yanında durmaya devam edecektir ifadelerini kullandı. CNN'e konuşan Avrupalı yetkililerse AB'nin Rus enerji tesislerine saldırıyı sürdürürse Ukrayna ile istihbarat paylaşımını keseceğini iddia etti. Habere göre ABD, Ukrayna'ya Avrupa'ya silah satışlarını askıya almakla da tehdit etti. ABD basınında da Trump'ın Rus rafinerilerine yönelik saldırılar nedeniyle Zelenski'ye kızgın olduğunu ileri sürmüştü.
1: Manisa'da 11 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin de yaralandığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Gözaltındaki 3 şoför adliyeye sevk edildi. Tur otobüsünün şoförü M.A., tur otobüsünün sahibi ve yedek şoförü M.Y. ve tır şoförü H.K. hastanedeki tedavilerin ardından gözaltına alınmıştı. 3 şoförün jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Otobüsü kullanan M.A. kavşağı kaçırdığını, geri manevra yaparak emniyet şeridine girmeye çalıştığı sırada kazanın meydana geldiğini söyledi. Yedek şoför M.Y.'de ifadesinde kaza sırasında arka sıralardaki koltukta oturduğunu, sürücünün kavşağı kaçırdığını fark ettikten sonra ayağa kalkıp ilerlediği sırada çarpışmayı hissettiğini belirtti. Tır şoförü ise kendi şeridinde ilerlerken tur otobüsünü fark ettiğini, sola manevra yapamadığını ve otobüse çarptığını söyledi. Şüpheliler ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Dün Manisa Akhisar'da sapağı kaçırdığı için geri manevra yapan tur otobüsüne tır çarpmış kazada. 11 kişi hayatını kaybetmiş, 27 kişi de yaralanmıştı. Tur otobüsündeki yolcular Bursa'dan Denizli'deki Kaplıcalar'a tatile gidiyordu. Mersin'de yoldan çıkan bir minibüs şarampole yuvarlandı. Kazada biri ağır, 17 kişi yaralandı. Silifke ve Gülnar ilçeleri arasında yolcu taşıyan bir minibüs Akdere mevkiinde kontrolden çıktı. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Minibüs metrelerce yükseklikten yol kenarındaki bahçeye doğru yuvarlandı. İhbar üzerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Biri ağır yaralı, 17 kişi hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili İnceleme başlatıldı. İstanbul Boğazı'nda yine faciaya ramak kaldı. Makine arızası yapan tanker kıyıya sürüklendi. Neyse ki Kanlıca açıklarında demir atıp durabildi. O anlarda neler yaşanmış, gelin bakalım.
3: Arıza yaptı, kıyıya doğru sürüklendi. Boğaz'da korku dolu anlar yaşattı. Malta bandıralı 110 metre uzunluğundaki Ivyan adlı tanker Bulgaristan'dan İtalya'ya gidiyordu. 6 ton bitkisel yağ yüklü tanker İstanbul Boğazı'nda makine arızası yapınca kıyıya doğru sürüklenmeye başladı.
4: Kanlıca önlerinde bir tane tanker motor arızası yaptı. Şu anda sürükleniyor.
3: Kanlıca sahiline doğru sürüklenen tanker korku dolu anlar yaşattı. Neyse ki yıllara metreler kala durabildi. İhbar üzerine sahil güvenlik ve kıyı emniyeti ekipleri harekete geçti. Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi. Boğaz trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.
5: Şu an biraz daha orta hattına doğru gidiyor. Arkadan açıldı. 50 metre, 100 metrelere yakın geldi.
3: Tanker kılavuz kaptan ve kurtarma 7 romorkörü refakatinde Küçükçekmece demir sahasına demirletildi. İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği de normale döndü.
6: Vurmayacak.
1: Bugünlerde grip sanılan vakalar COVID olabiliyor. Çoğu kişi durumu gribe bağlayıp hekime de başvurmayabiliyor. Peki ikisi nasıl ayırt edilebilir? Hangi durumda hekime başvurmalı? Ve COVID testleri hala uygulanıyor mu? Ayrıntılara Öznur Karslı Çetiner'in haberinden gelin bakalım.
7: Hem COVID'i hem influenza'yı hem rinovirüsü hem de RSV'yi görmeye başladık. En çok da COVID rastlıyoruz aslında. Grip ateşi çok daha uzun sürüyor. COVID daha kısa sürer. Yani 1-2 gün olabilir. Çok yükselmez. 39'ların üzerine çıkmaz.
8: Okullar da açıldı. Kış ayı da geldiğinden dolayı sağlık çalışanları da özellikle yine grip aşısı başvuruyorlar.
9: Hava soğudu, virüsler arttı. Bu sene grip ve COVID vakaları beklenenden erken geldi. Şikayetler birbirine benzediğinden grip ve COVID farkı doktora gidilmedikçe pek anlaşılmıyor. Bu da iyileşme süresini geciktirebiliyor. Vaka artışıyla birlikte COVID testleri de geri döndü.
7: Çoğunlukla da aşılandığımız için ve çoğu insan bu enfeksiyonu geçirdiği için eskisi gibi korkmamıza gerek yok. Ama yine de altta yatan bir hastalığı olanlar, KOAH'ı olanlar, kanser tedavisi görenler ve bağışıklık sistemiyle ilgili problemi olanlar da yine ciddi bir tablo yapabilir. Bunlar da COVID'i görüyoruz şu anda. Hep çıkıyor, pozitif çıkıyor.
9: Yani farklı rahatsızlığı olanların grip ya da COVID'i basit bir soğuk algınlığı şikayeti olarak görmemesi önemli. Peki grip mi, COVID mi? nasıl ayırt edilir ve hekime ne zaman başvurmak gerekir?
7: Hasta COVID mi, grip mi bunu evde ayırt edemez. Ama ateşi 2 günden sonra hala

0: devam ediyorsa, çok şiddetli öksürüğü varsa mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurması gerekiyor. Normal bağışıklığı olan insanların bile. Gribi en önemli ayıran şey zaten solunum yolu enfeksiyonlarından en önemli farkımız yüksek ateş olması. Ateşin 38,5'un üstünde olması.
1: Grip ya da COVID virüsünü her beden farklı belirtiler ve şikayetlerle yaşıyor. Özellikle belirli bir yaşın üzerindeyseniz ve eşlik eden bir ya da birden fazla kronik hastalığınız varsa işte bu gruplar için sadece grip aşısı değil, bunun yanında zatüre aşısının da hayati önemi var.
2: Zatürre aşısı da mevcut. Ona da grip aşısı kadar talep olmasa da hani o durum yaşayan hastalara sıkıntı yaşamıyoruz, verebiliyoruz.
3: Böylece ilk dilimi tamamladık. Saat başında yeniden görüşmek üzere.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Yetersiz pişirme özellikle tavuk ve deniz ürünlerinde ciddi sağlık riskleri oluşturabiliyor. Buzdolabının yanlış sıcaklıkta çalışması gıdaların güvenliğini doğrudan etkileyebiliyor. Dünya genelinde milyonlarca ton gıda yanlış depolama ve lojistik sorunları nedeniyle tüketilemeden kaybediliyor.
0: Seymen güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.
2: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.

0: Saatlerimiz 15'e geliyor. Haber hattındasınız. Ben Ayşe Süberkerş. Cumhurbaşkanı Erdoğan Dünya Gıda Forumu açılış töreni programına bir video mesaj gönderdi. Ona bir kulak verelim.
1: Değerli devlet ve hükümet başkanları, sayın genel direktör, kıymetli katılımcılar, sizlere en kalbi duygularımla, saygıyla selamlıyorum. Bugün yenilik yap, yarını besle temasıyla düzenlenen Dünya Gıda Forumu'nun insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Forumun tertiplenmesinde emeği geçen Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı başta olmak üzere tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. İklim değişikliği, çevrenin korunması ve gıda güvenliği gibi kritik alanlarda gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmanın derdindeyiz. Bir yanda kuru ekmek bulamayan milyonların yaşam mücadelesine tanık olurken, diğer yanda gıda israfının arttığı bir dünyada ne barıştan, ne huzurdan, ne de refahtan bahsedebiliriz. Türkiye olarak bu gerçekten hareketle güvenli gıdaya erişimi sadece bir arz meselesi olarak değil, milli güvenliğimizin temel unsuru olarak görüyor, bu yönde adımlarımızı atıyoruz. Atalarımızın yaptığı gibi nimeti kıymet olarak gören anlayışı tesis etmenin gayretindeyiz. Küresel raporlara göre gıda israfının en büyük payı %60 oranında evlerde, yani tüketici aşamasında gerçekleşiyor. Dünyada her yıl üretilen 1,5 milyar ton civarında gıda ya kaybediliyor ya da israf ediliyor. Bu nedenle üretimde verimlilik kadar gıda kaybı ve israfıyla mücadeleye bilhassa önem veriyoruz. 2020 yılında başlattığımız Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık girişimi çok kısa sürede büyük aşama kaydetti. Ekmek israfını önleme kampanyamız suretiyle ekmek israfını %18 azalttık. Eşim Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 9 yıl önce başlatılan sıfır atık hareketi vasıtasıyla bu alanda küresel farkındalığa katkı sağlıyoruz. Bu yıl 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenleyeceğimiz COP31 sırasında tecrübelerimizi uygulamalara dönüştürecek adımları planlıyoruz. Yine COP31 sırasında turkuaz bağlantı girişimimiz ile gıda güvenliğini ve iklim taahhütlerini ortak bir zeminde buluşturmayı hedefliyoruz. Değerli katılımcılar, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı Orta Asya Alt Bölge Ofisi'ne ev sahipliği yapan bir ülke olarak teşkilatın genel direktörlüğü seçimleri için adaylığımızı açıklamış bulunuyoruz. Ülkemizde uzun yıllar Tarım Bakanlığı görevini başarıyla yürüten Doktor Mehdi Eker'e desteklerinizi bekliyoruz. Bu düşüncelerle Dünya Gıda Forumu'nun başarılı geçmesini diliyor, istişarelerimizin tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, sizleri bir kez daha muhabbetle, saygıyla selamlıyorum.
0: Şimdi bir Ankara'ya gidelim. İklim'de bir son dakika gelişmesi olarak aktarmıştık sizlere. Güvenlik kaynakları terör örgütü PKK-KCK'nın Irak'ın kuzeyindeki Metina'nın Baze bölgesinde bulunan 4 barınma alanını boşalttığını bildirdi. Ama onun haricinde dikkat çeken satırlar da vardı. Emre Karaca bize şöyle bir toparlayacak. Seni dinleyelim.
2: Ayşe Süberker, 10 Ağustos tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde süreç yasasının 467 milletvekilinin onayıyla geçmesinin ardından gözler sahadaki tespit ve teyit aşamasına çevrilmişti. Bu konuda önemli somut bir kanıt ortaya çıkmış durumda. Güvenlik kaynaklarından elde ettiğimiz bilgileri sizlerle paylaşacağım. Bir yandan da görüntüleri izleyebilirsiniz. PKK'nın boşalttığı 4 kampa ilişkin olarak ayrıntıları sizlerle paylaşıyorum. Buna göre PKK-KCK'nın Irak'ın kuzeyinde Metina bölgesinde bölgesinde bulunan Baze'de 4 barınma alanını 8 Ekim 2026 itibariyle boşalttığı ilan edildi. Güvenlik kaynakları tarafından görüntülerde de izlediğiniz bu kamplar boşaltılmış durumda. 4 farklı barınma alanı olarak da nitelendirilen kamplar bir şekilde boşaltıldı. Tabii güvenlik kaynaklarından elde ettiğimiz bilgiye göre yürütülen bu çok boyutlu sürecin ülkemizin geleceği adına tarihi bir dönüm noktası teşkil ettiğinin altı çiziliyor. Yaşanan bu gelişmenin sürecin kararlılıkla devam ettiğinin bir göstergesi olduğuna işaret edilirken PKK-KCK'nın tüm alanlardaki faaliyetlerinin sonlandırılması akabinde sürecin ilerleyen aşamalarında yasadan yararlanarak ülkemize geri dönecek örgüt mensuplarıyla toplumsal uzlaşının sağlanacağına dikkat çekiliyor. Eğitim, ekonomi gibi pek çok alanda yürütülecek bütünleşik programlarla PKK-KCK mensuplarının toplumla entegrasyonu sağlanması hedeflendiği de belirtiliyor. Tam bu aşamada Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın sabah saatlerinde yaptığı açıklamadaki önemli bir detayı da aktarmakta fayda var. Bilindiği gibi 10 Ağustos'taki 12 maddelik kanunla birlikte bir kurul ortaya çıkmıştı ve iki toplantı gerçekleştirmişti. Bu kurulun 4 alt başlıkta 4 alt komisyon oluşturması konusunda da bir karara varılmıştı. Bu alt komisyonların adli ve hukuki işler ve sosyal uyum alanlarına konsantre olacak iki farklı alt komisyonun olduğunu da yine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sabah saatlerindeki açıklamasında bir kez daha hatırlatmıştı. Şimdi güvenlik kaynaklarından elde ettiğimiz bilgiye dönecek olursak söz konusu gelişmelerle ülkemizin iç barışı kalıcı olarak tesis edilmeye devam edeceği vurgulandı. Sürecin başarıya ulaşmasıyla birlikte Türk-Kürt kardeşliği temelinde toplumun tüm kesimlerinin el ele vererek birlikte barış ve huzur içinde ülkenin her köşesinde yaşayacağı belirtildi. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi ve bölgedeki istikrarın güçlendirilmesi misyonu çerçevesinde atılan her adımın milletimizin hak ettiği huzur dolu yarınların müjdesi olacaktır vurgusu da yer aldı güvenlik kaynaklarından elde ettiğimiz açıklamada. Önemli ve tarihi görüntüler olduğunun altını çizebiliriz. Hatırlattığım gibi 10 Ağustos tarihinden sonra gözler artık bölgedeki o tespit ve teyit çalışmalarının somut çıktılarına çevrilmişti. O günden bu yana somut bir çıktı olarak bugünkü verilen bilgilendirmenin karşımıza çıktığını söyleyebiliriz. Tabii bundan sonra gözler artık biraz da Milli Güvenlik Kurulu'na çevrilecek. Son olarak 30 Eylül tarihinde Milli Güvenlik Kurulu toplantısı gerçekleşmişti. Yine Kasım ayının son günlerinde Milli Güvenlik Kurulu toplantısının gerçekleşmesi öngörülüyor. Sürecin bundan sonraki aşamasında da sahadaki tespit ve teyidin Milli Güvenlik Kurulu tarafından tasdik edilmesiyle birlikte süreç ikinci aşamasına taşınmış olacak. Bu aşamasında da PKK'ların geri dönüş takvimi devreye girecek. Az önce açıklamada da bulunduğu gibi ifade ettiğimiz gibi yasadan yararlanmaya hak kazanmış olan örgüt mensuplarının geri dönüş süreci de başlamış olacak. Tabii bunlar bugün elde ettiğimiz bilgilerde ve kritik bir başka toplantı da Ankara'da şu anda başlamış durumda. Yaklaşık 15 dakika önce kabine toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı. Bu toplantının da ana gündem başlığı yine bu kampların boşaltılma süreci ve şüphesiz ki terörist Türkiye sürecinin bundan sonraki akıbeti olduğunun altını çizebiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan da kabine toplantısının ardından hem bu konu hem de gündemdeki diğer gelişmelere yönelik olarak değerlendirmelerde bulunacak.
0: Pekala, teşekkür ediyoruz, Emre Karaca aktardı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, terörsüz Türkiye sürecinde Kasım ayında sonuç alınacağını ifade etti. Yıldız, Sabah gazetesine açıklamalarda bulundu. Mecliste süreçle ilgili yasaya verilen 467 kabul oyu çok önemli bir olay. Milli iradenin, çözüm azminin göstergesidir dedi. Yıldız yasadan

0: Yararlanacaklarla ilgili de rakamlara ilişkin mesajlar verdi. Kasım sonuna kadar sonuç alınır. Sonra da cezaevinde bulunan terör suçluları için işlemler başlar. Yaklaşık 2800 kişi yasadan yararlanacak. Terör örgütünün kurucu kadrosu 1984'ten bugüne kadar sözde örgütün üst düzey yöneticileri iki sayıları 230 civarında kanundan faydalanamazlar ifadelerini kullandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti rozeti takmasının ardından yerel yönetimlerde yeni katılımların süreceği ifade ediliyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, isim vermeyeyim ama sırada bir büyük şehir var açıklamasını yaptı. O ismin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Büşra Özdemir olduğu iddia edildi.
1: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın yeni katılımı işaret etti. İsim vermeyeyim ama sırada büyük şehir var dedi. Önümüzdeki günlerde katılımı beklenen ismin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir olduğu öne sürüldü. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti rozeti takmasının ardından yerel yönetimlerde yeni katılımların süreceği ifade ediliyor. Son olarak katılımı gündeme gelen isim Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir. Özdemir 2024 yerel seçimlerinden sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin Antalya Büyükşehir Belediyesi Grup Başkan Vekilliği görevini üstlendi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek'in tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırılmasının ardından 11 Temmuz 2025 tarihinde belediye meclisinde yapılan seçimde oy çokluğuyla başkan vekili seçildi. AK Parti'nin Özdemir'le görüştüğü ve Kasım ayı içerisinde katılım olabileceği iddia edildi.
0: Evet, Cemil Tugay'ın hafta sonuna damga vuran açıklamalarını, Hasan Basri Yalçın'ın bir büyük şehir daha AK Parti'ye geçecek sözünü hepsini konuşacağız. Konuklarım Doktor Ali Haydar Fırat ve Hasan Öztürk. Ama öncesinde bu güvenlik kaynaklarından gelen açıklamayla da sizinle bir başlamak isterim. Önemli. 4 barınma yeri Irak'ın kuzeyindeki Metina'da, Baze bölgesinde boşaltıldı. Onun görüntülerini de hep beraber izleme fırsatı bulduk. Sizinle başlayayım Hasan Bey. İlk değerlendirmeniz ne yönde?
2: Evet, tabii mutlu olduk, sevindik ve devamını istiyoruz. Şöyle, New York seyahatinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM toplantısı için gittiğimizde orada muhataplarla konuştuğumuzda bunun ön bilgisini bir şekilde almıştık. Şöyle, Kasım ayı gelmeden önemli göstergeler olacak diye bir bilgi vardı bizde. Fakat tabii henüz de açıklanmadı. Biz de yazmadık. Şimdi anlaşılıyor ki bu süreç devam ediyor. Yine oraya bir atıf yapmamız lazım. New York'ta Türk evinde Irak Başbakanı ile görüşmüş Cumhurbaşkanı Erdoğan. O görüşmeden sonra şöyle bir çıktı elde etmiştik. Sincar ile ilgili çok ciddi bir karar verdi Bağdat hükümeti ve Sincar'daki Ezidilerden ve oluşan önemli bir silahlı grubun Irak ordusuna entegrasyon sürecinin başlayacağı yönündeydi. Biliyorsunuz Sincar ikinci Kandil olarak nitelendiriliyordu ve bu da PKK'nın çok önem verdiği bir alanı daha öncesi için. Hı hı. Sincar'da bu tasfiye ya da bu katılım nasıl bakarsanız artık süreci yaşanırken Kuzey İran diğer bölgelerinde yani burada işte Zap Haftanın Metina ki bugünkü bir şey Metina'dan geliyor görüntüler. Burada da hızlı bir çekilmenin, hızlı bir bölgenin boşaltılma sürecinin yaşanacağına dair bilgiler vardı. Onların teyit edildiği süreci yaşıyoruz. Tabii bu henüz daha hani tespit ve teyit biraz önce muhabir arkadaşımız anlattı. Tamamlanmış değil. Dolayısıyla bu süreç böyle devam ederse, bir aksilik olmadan devam ederse biz Kasım, Fethi Bey'e atıf da yapmış olalım. Kasım ayında, Kasım'ın sonunda inşallah PKK terör örgütünün kendini feshettiğini, silahları bıraktığına dair çok daha somut şeyler görebiliriz.
0: Evet.
2: Bunlar olumlu şeyler inşallah.
0: Hı hı. Diğer yandan biraz önce de verdik aslında MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız'ın da bir açıklaması vardı. Yasadan yararlanacaklarla ilgili rakamlar verdi. Kasım sonuna kadar sonuç alınır. Sonra da cezaevinde bulunan terör suçları için işlemler başlar. Yaklaşık 2800 kişiden bahsediliyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz Ali Haydar Bey? Böyle bir paralel gidişten söz edebiliriz herhalde.
3: Evet, öncelikle hem size hem Hasan Bey hem de bütün izleyenlere saygılar sunuyorum. Gerçekten çok önemli gelişme.

0: gelişmeler. Aslında bunun iletişimsel boyutu da bence son derece yaşamsal. Bu görüntüler bir takım kuşkuları ve kaygıları giderecek olan görüntülerdir. Çünkü kamuoyunda bazen ya işte bunlar silah bırakmaz, işte yarın bir gün tekrar benzer bir süreç başlayabilir gibi endişeler vardı. Dolayısıyla bence bu görüntülerin başlamış olması kamuoyunda yaşanan süreci ilişkin olarak desteği ve de hakikaten bu işin artık bir nihayete ereceği konusunda çok ciddi bir güven vermektedir. Fethi Bey'in açıklamalarını da okudum. O da son derece önemli ve değerli. Dolayısıyla aslında bütünlüklü bir süreç götürülüyor bence. Her boyutuyla bence bugüne kadar çok sağlam getirildi, çok iyi getirildi. Çok şükür ki herhangi büyük bir provokasyona meydan verilmedi. Mecliste ortaya çıkan 467 kişilik üyenin iradesi de bu süreci son derece sağlam bir zemin oturttu. Dolayısıyla bence bundan sonraki süreçte de ortaya çıkan bu geniş konsensüs devam edecek. Umuyoruz herhangi bir sorun yaşamadan bu kamplar boşaltılır, terör faaliyetleri son bulur ki PKK'nın üst düzey yöneticileri de hem Türkiye'de hem başka alanlarda militanlarını geri çektiklerini ifade ettiler. Elbette ki bu bizim güvenlik kaynaklarımız tarafından teyit edilecektir. Sonrasında milli güvenlik kararıyla bu süreç bir biçimiyle artık hani netliğe kavuşacaktır diye düşünüyorum.
1: Pekala. Eklemek istediğiniz bir şey yoksa öteki konuya geçmek isterim. Var mı Hasan Bey?
2: Yok, biz şu anda iyi gidiyor. Yani bisiklet pedalı çevirmeye devam ediyoruz hep beraber.
1: Evet. Şimdi dedik ki hafta sonu Cemil Tugay'ın hafta sonu işte bu damga vuran açıklamalarını da konuşacağız. Hasan Basri Yalçın bir Büyükşehir Belediyesi daha AK Parti'ye geçecek sözü de bir hayli yankılandı. Oradan bir devam edelim. Siz hangisi nasıl değerlendiriyorsunuz Hasan Bey önce Cemil Tugay'ın yaptığı açıklamaları?
2: Şu var, hep her yerde söyledim, burada bir daha söyleyeyim. Kişisel olarak benim içime sinen bir şey değil. Onu söylemiştim. Fakat işin başka bir boyutuna bakmaya da çalıştım. O da şu, yani yaşam tarzından yaşam tarzımıza müdahale olur mu olmaz mı diye kaygı duyan bir kesimin sembol şehirlerinden biri de İzmir. O İzmir'de kendi yaşam tarzlarının içerisinden gelen bir arkadaşlarının belediye başkanı olduğu dönemde AK Parti bir şey yapacak. Yani bugünkü okumalardan da onu çıkartıyorum. Cemil Bey'in anlattıklarından önce Murat Bey'le Murat Kurum'la görüşmesi, sonraki bakın yaptığı konuşmadan nakille söylüyorum. Oraya bir şey yapacak, bir hizmet götürecek. Çünkü biz giremiyoruz diyordu. Cemil Tugay'a da söylemiş Murat Kurum. Şimdi beraberce merkezi hükümetle belediye birlikte oraya bir hizmet üretecekler. Bu hizmet üretirken İzmirliler oylarını değiştirir mi, değiştirmez mi? Ben orasıyla ilgilenmiyorum. Yani İzmirliler AK Parti'ye yönelir mi? İşte efendim yeni partiye mi gider, CHP'de mi? Buraya da bakmıyorum ben. Benim baktığım yeri söylüyorum. Çok net bir şey. Bir şey test ediliyor. Biraz önce Ali Aydar Bey dedi ki bu terör binasından kurtulmak için 467 tane el kalktı mecliste ve o yasaya evet dedi. Yani bir milli mutabakat oluşmuştu. Konsensüs diye ifade etti. Ben de şimdi artık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1 Ekim'de yaptığı konuşmada ya biz bu kamplaşma, kutuplaşma siyasetinden çok çektik. Buna bir son vermemiz gerekiyor dedikten sonra bu olaylar yaşandı. Ben bu kutuplaşmanın Türkiye'ye bir yarar getirmediği, Türkiye'nin enerjisini içeride çok harcadığımızı düşünüyorum. Burada bir kırılma, kutuplaşma anlamında söylüyorum. Kutuplaşmanın kırılması yaşanırsa ben bunun çok Türkiye'nin lehine olacağını düşünüyorum. Yani kendisini laik, seküler, Atatürkçü olarak tanımlayanlar ile muhafazakar, dindar, işte efendim tanımlayanların birbirine selam verebileceği bir hukukun gelişmesini umuyorum. Bunu da İzmir'de bir laboratuvar olarak yaşanabileceğini düşünüyorum. Bu çıktığının Türkiye'nin çok lehine olacağını düşünüyorum açıkçası.
1: Ali Aydar Bey, siz ne düşünüyorsunuz? Kutuplaşmadan bahsetti Hasan Bey. Şimdi Tugay diyor ki çok düşündüm, çok risk aldım, ateşten bir gömlek giydim ve sonuç itibariyle de çok doğru yaptığımı düşünüyorum diyor. Aynen biraz önce Hasan Bey'in de bahsettiği gibi Murat Kurum'la yaptığı görüşmede var bu röportajın içinde.

0: Ne dersiniz?
1: Ayşe Hocam, öncelikle tabii ki Sayın Hasan Öztürk'ün ben içtenliğine, samimiyetine sonsuz derece güveniyorum ve aynı fikri paylaşıyorum. Çok ağır bedel ödüyoruz. Yani enerjimizi kaybediyoruz bu kutuplaşmadan. Sayın Cumhurbaşkanı yapmış olduğu açıklama, meclis açılışı yaptığı açıklama elbette ki önemlidir. Ama bunun pratikte bir takım yansımaları olmalıdır. Şöyle izah edeyim. Elbette ki İzmir için bunu söyleyemem. Sonuçta bir belediye başkanı kendi kişisel tercihiyle bir siyasal parti değiştirmiyor.

0: ortaya çıkarmaktadır. Şunu net bir biçimde ifade edeyim. Yani Cemil Bey'in bence içtenlikle söylüyorum AK Parti'ye geçmesi AK Parti açısından bir kayıptır. Şundan dolayı bence İzmir'in bugüne kadarki en az beğenilen ve en başarısız bulunan belediye başkanıydı. Hem Cumhuriyet Halk Partilerinin tepkisi vardı, hem AK Partilerin tepkisi vardı. Şimdi orada AK Parti çok ciddi bir biçimde bir strateji izlemek zorunda. O stratejide de bence Cemil Tugay'ın görünürde olmadığı ama çok ciddi bir biçimde bir takım hizmetlerin sergilenmesinin de zorunlu olduğu bir dönem. Bu ne kadar başarılı olur? Bu başarının arkasında elbette ki bir takım sorgulamalar yapılır. İnsanlar şunu diyebilirler. Peki siz bütün bunları neden daha önce yapmadınız diye sorgulayabilirler. Ama ben AK Parti'nin İzmir'i alma yani İzmir'de belediyeyi kazanma konusunda, büyükşehri kazanma konusunda ciddi bir risk aldığını düşünüyorum. Elbette ki bu süreci nasıl değerlendirecekler ona bakacağız ama Sayın Cemil Tugay'ın ben işte Sayın Murat Kurum'la görüştüm orada bir kırılma yaşandığı cümlesi bir taraftan da şöyle bir çelişkiyi barındırıyor. AK Parti İl Başkanı Ödemiş'te bir konuşma yapıyor ve şunu söylüyor. Biz 1,5 yıldır Cemil Bey'le bu süreci götürüyoruz. Şimdi 1,5 yıl öncesinden başlayan bir süreç varsa demek ki gerçekten hani etik dışı bir yaklaşımın bir sürecin olduğu görülüyor. Elbette ki bu sadece Cemil Tugay özelinde bir mesele değildir. Bir de bir başka boyutu var Ayşe Hanım. O da şu. Sayın Özgür Özel ve partisi ve arkadaşları Cemil Tugay konusunda bir öz eleştiri yapmıyorlar. Israr ve inatla öz eleştiriden kaçınıyorlar. Oysa benim de içinde bulunduğum parti meclisi sürecinde Cemil Tugay'ın adaylığı konusunda çok net bir biçimde bir tavır alınmıştı. Orada bu dile getirilen yaklaşım ya da eleştiriler dikkate alınmadı. Ve biz hala merakla Sayın Kılıçdaroğlu da bunu, Sayın Genel Başkan da bunu çok net ifade etti. Cemil Tugay ile ilgili bir anket yok CHP Genel Merkezi'nde ve Sayın Özgür Özel o anketi ortaya çıkarmakla sorumludur. Gerçekten kaç kişiyi o ankete koydu? Cemil Tugay o ankette kaçıncı çıktı? Buna rağmen nasıl aday yapıldı? Bu süreci Sayın Özgür Özel ve yeni parti net bir biçimde açıklamak zorundadır. Bunun vebali en çok onların boynundadır diye düşünüyorum.
1: Şimdi son olarak Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında da bir düello oldu, sözlü düello oldu. Kılıçdaroğlu diyor ki ben işte kurultaydan sonra devri teslimde söyledim diyor, bir kişinin adını verdim diyor. Özgür Özel de diyor ki yok böyle bir şey diyor. Hiçbir belediye başkanının yapılmasını ya da yapılmamasını herhangi bir dönemde söylememiştir diyor. Devir teslim günü yani 2 gün öncesi kim genel başkandı diyor Özgür Özel de o anlamda. Siz bu tartışmayı nasıl değerlendiriyorsunuz iki lider arasında Hasan Bey?
2: Ben şaşkınlıkla izliyorum ya hala. Yani Ali Aydar Bey tabii içeriden daha çok bilgiye sahip olabilir. Ben sadece açık kaynaklardan kamuoyunda paylaşılan haliyle söylüyorum. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun sağ kolu Özgür Bey. Ve şimdi en fazla Kemal Kılıçdaroğlu'yla mücadele etmeyi tercih etmiş bir Özgür Özel'le karşı karşıyayız. Yani ona ihtiyar bir adam elini sıkmayayım mıydı diyen bir şey. Yani bir cenazeydi sanırım veya bir programda işte o işte 80 yaşına geçmiş birisinin elini sıkmasa mıydım diye böyle çok böyle ihtisayla yaklaşıp yani böyle biraz aşağılayan bir bunu yani reddediyorum da ama onu yaptı. Sonra Kemal Bey diyor ki ben uyardım ki bu bilgi kamuoyunun da birazcık gazete okuyan birazcık işte efendim oraya buraya bakan herkes açısından yani bu işlere CHP'de ne oldu sorusunu ararken her yerde ulaşabileceği bir bilgiyi Kemal Bey teyit etmiş oldu. Yani Kemal Bey bu ta o zaman ben de hatırlıyorum. Ben takip eden birisi olarak dışarıdan takip eden birisi olarak hatırlıyorum. Cemil Tugay'ın ismiyle ilgili Kemal Bey'in istemediğine dair bilgiler o zaman da paylaşmış. Bu sefer sözlü olarak söylüyor. Ben o zaman hatırlatmıştım diyor. Ben hatırlat. Ama Özgür Bey sadece ve sadece Kemal Kılıçdaroğlu'na olan ne diyeyim öfkesi mi diyeyim başka bir şey mi diyeyim onu reddetme yönünü seçiyor. İki kişinin arasında olan bir şeyin hangisi doğru söylüyor sorusuna cevap ben bilemem. Yani hangisi doğru söylüyor. Ama benim bildiğim şöyle bir şey var. Bu o seçimler zamanında 2024 yerel seçimleri zamanında Cemil Tugay ismi çıkınca ya bu isim nereden çıktı meselesi tartışılırken Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasında ya İzmir Özgür Özel'e bırakıldı dendikten sonra Cemil Tugay'ın ismi çıkmıştı ve buna da kesinlikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşı olduğu yazıldı, çizildi ve söylenmişti. Dolayısıyla ben Özgür Bey'in niye böyle

0: bir şey, hani yalanladığını Kemal Kılıçdaroğlu'nu başka bir şey söylüyor. Evet öyle dedi ama biz de böyle bir tercihten dolayı yaptık diyebilirdi. Demedi. Ama burada hani o yalan söylüyor ya da bu doğruyu söylüyor demiyorum. Açık kaynaklarda bu zaten böyleydi yani. Bu kadar söyleyebilirim.
1: Dolayısıyla siz ne dersiniz Ali Aydar Bey? Yani artık tamamen şeyler kopmuş gibi gözüküyor iki lider arasında.
2: Ayşe Hocam, bu sürecin birebir tanıklardan biriyim. Yani sadece ben değil, parti mecliste görev yapan 60 arkadaşımız da bu sürecin tanıklarındandır. Şunu kastediyorum, Sayın Kılıçdaroğlu'nun Sayın Özgür Özel'e 4 belediye başkanı ismini vererek bu arkadaşların aday gösterilmemesi konusunda Sayın Özgür Özel parti meclisinde herkese bir bilgilendirme yaptı. Ayrıca belediye başkanlarının kendilerine de bunu söyledi. Belediye başkanlarıyla ben bizzat bu ismi geçen belediye başkanına görüşümde onlar da bana şunu söylediler. Dediler ki Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Özgür Özel'e bizim aday yapılmamamız konusunda bir istekte bulunmuş. Çünkü Özgür Bey şöyle bir cümle kurmuş. Demiş ki kimi var mı adayınız? Yani kimi aday yapayım diye sormuş nezaketen. Sayın Kılıçdaroğlu da şunu söylemiş. Demiş ki bu doğru değil, benim aday önermem ama ben bir takım dosyalar ve olumsuzluklar var. Dolayısıyla şu isimleri göstermeyin. Bunlardan biri de Cemil Tugay. Şimdi Sayın Cemil Tugay ile ilgili çok ciddi bir kampanya olumsuz anlamda sol sosyal demokrat kesiminde olunca Özgür Bey ve arkadaşları bunun siyasi sorumluluğunu almaktan kaçınıyorlar. Bu almaktan kaçındıkları için de dönüp herkesin yıllardır 2 yıldır konuştuğu bir meseleyi sanki hiç yaşanmamış gibi bir biçimiyle üstünü örtmeye çalışıyorlar. Yani oysa Özgür Bey'e yakın olan gazeteciler, medya bile artık Özgür Bey bu konuda bir öz eleştiri yapmak zorundasınız. Seçtiğiniz belediye başkanlarının 40 tanesi AK Parti'ye geçmiş ve sizden en ufak bir ses seda yok. Herhangi bir öz eleştiri yok. Ya ben yanlış yaptım, doğru bulmadım. Farklı isimler tercih edilebilirdi. Ön seçim yapabilirdim. Söz vermiştim. Namus ve şeref üzerine yemin etmiştim kurultayda. Ben bunu yapmadım diye bir öz eleştiri yapabilirdi ama dediğim gibi bunun bedeli çok ağır olduğu için o bedeli ödemekten kaçınıyor. Ve Sayın Kılıçdaroğlu'na gerçekten akıl almaz bir biçimde hakaret ediyor. Daha önceki birkaç gün önce şöyle bir ifade kullanmıştı. Buttan ve sırtlan ittifakı diye. Buttan'dan Cumhuriyet Halk Partisi'nin, sırtlandan da AK Parti'yi kastediyor. Şimdi böyle bir dille hele 13 yıl boyunca size genel başkanlık yapmış, sizi grup başkan vekilliğine taşımış, elinizden tutmuş, en yakınınızda olmuş, sizi sadece sizi değil en yakın arkadaşlarınızı dahi milletvekili yapmış, belediye başkanı yapmış birine bunu söylemek ne siyaseten doğrudur, ne insanen ne de vicdanen doğrudur diye düşünüyorum.
1: Pekala. Bu arada AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadri İnan da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı ziyaret etmişler. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay'ı milletvekillerimiz ve belediye başkanlarımızla birlikte ziyaret ettik. Şimdi güzel İzmir'imiz ve kıymetli hemşehrilerimiz için birlikte çok çalışma vakti ifadesinde kullanmış. Şimdi Hasan Basri Yalçın'ın açıklaması da bir böyle kulisleri hareketlendirdi. Acaba kim, hangi büyükşehir belediyesi sırada deniyor? Şimdi Antalya konuşuluyor anladığım kadarıyla Hasan Bey. Hatta onun
2: Evet.
1: üzerine Mansur Yavaş yine bir açıklama yapmak zorunda kaldı kendi hesabından. Yani kendisinin de adı geçti ama böyle gözler sanki biraz Antalya'da gibi. Ne dersiniz?
0: Şimdi Hasan Basri Bey'i dışarıda taraf söylüyorum. Hani kulis denen şeyle ilgili çok ben anlamam yani o işleri. Yani bilmiyorum. Kulis meselesi yani bizi bir tarafta aşağıda düşürebilir. Oraya bir şerh koyarak söylüyorum. Ama Ali Aydar Bey'in açtığı pencereden devam edelim. Hani bir AK Parti'ye bir akış söz konusu. Özellikle işte CHP, şimdi de Yeni Parti. Neyse artık oradan bir akış söz konusu. Bu akış duracak gibi gözükmüyor. Önce onu söyleyeyim. Burada Mansur Bey tabii hala kendisini bir şekilde Cumhurbaşkanı adayı olarak, potansiyel bir aday olarak, en güçlü adaylardan biri olarak kodladığı için de bu tartışmaların dışında kalmak istiyor. Bu bağımsız kalması da zaten bunu gösteriyordu. Şimdi bir isim var, şimdi ekranda görünüyor, Büşra'nın. Aslında o da yani asıl Muhittin Böcek tutuklu olduğu için yerine seçilmiş olan vekil bir belediye başkanı. Onun geçmesi meselesinde ben şunu söylüyorum. Bu tür geçişleri de yani beni içime sindirebildiğim bir şey değil. Bakın en yakışanı Özlem Çerçioğlu'dur. Ona da söylemişim. Yani onun geçişinde de söylemiştim. Sinen bir şeydi. Fakat

0: Bunlar niye oluyor sorusunu tek olarak, yani yalnızca efendim ya kelepçe ya rozet şeklinde, ya da efendim ya hapishane ya işte efendim katılım olarak kodlamanın da doğru tamamen ifade etmediğini düşünüyorum. Yani bunu kod diyor arkadaşlar. Yani CHP'ye yakın arkadaşlar veya Yeni Parti'ye yakın arkadaşlar bunu böyle kod diyorlar, ama ben bunun da tek başına açıklayacağını sanmıyorum. Açıklayabildiğini. Ne oluyor? Yani Cemil Tugay'ın şu cümlesini söyleyeyim mi, bitireyim? Ben ilk defa Erdoğan'la konuştum. Bana anlatıldığı gibi, dışarıdan gördüğüm gibi bir adam değilmiş. Beni sonuna kadar dinledi, yalnız bırakmadı. Çok faşlı bir insan. Sizin birazcık KC'siz de var. İşte Babacan falan filan devam.
1: Evet.
0: Şimdi böyle bir şey. Özlem Çerçioğlu'nu hatırlıyorum. Şöyle demişti. Ya ben gittim genel başkanımıza, yani Özgür Bey'e gittim. Sıkıntılarımı anlattım, dinlemedi bile. Böyle bir şey söylüyorum. Son olarak en büyük muhalif, en büyük AK Parti'de, çok özür dilerim, CHP'de Erdoğan'la muhalif olanlardan birisi Burcu Köksal. Afyon Belediye Başkanı, ya kocanı boşa gel diye mesaj atan bir genel başkan vardı CHP'de diyerek isyan ediyor. Şimdi toparladım. Dolayısıyla bu geçişler, evet kekremsi, bu geçişlerde sorunlar tartışılıyor, ama sadece ya kelepçeden kurtulmak için rozeti taktılar ya da hapse girmemek için rozet taktılar diye sıyrılamaz. Ben Antalya Belediye Başkanı şu anki Büşra Hanım'ın tavrını, geçmişini çok biliyor değilim.
1: Evet.
0: Fakat Antalya'da çok güçlü bir şekilde, biliyorsunuz, bir AK Parti bir CHP kazanıyordu. Böyle sürekli alver yapılıyordu. Orası değişik bir şehir, iyi de bir
1: Evet.
0: şehir. Yani insanlar rasyonel tercihlerde bulunuyorlar ve oylar değişiyordu. Şimdi burada CHP kazanmıştı. AK Parti'ye geçme ihtimali yüksek. Ben bir başka belediyeyi daha biliyorum. O da Büyükşehir Belediyesi. Onun da geçme ihtimali yüksek, ama hani kulis üzerinden gittiğimiz zaman yarın açığa düşebiliriz. Ben çok net bir şey
1: O
0: söylemek
1: yüzden
0: istemiyorum.
1: söylemeyeyim diyorsunuz. Ali Aydar
0: Evet.
1: Bey, sizin de son yorumlarınızı alırsam süremin sonuna gelmişim.
2: Ya ben dünden beridir bu konu çok konuşulunca ben de Büşra Hanım'ı aradım. Fakat ulaşamadım kendisine. Ayşe Hanım, biliyorsunuz bu ulaşamadığınız zaman bu bir sinyal olarak, hatta belediye meclis üyelerinden de birkaç arkadaş rica ettim, nedir durum oradaki? Onların da hani bu konuda net bir bilgisi yok. Dolayısıyla bu tür kapalı ya da bir biçimiyle iletişimsizlik ortamı bir şeye işaret ediyor, bir geçişe işaret ediyor. Elbette ki ben de sevgili Hasan Öztürk'ün söylediğine katılıyorum. Sadece evet, iktidarı eleştiriyoruz elbette ki bir takım uygulamaların dolayı, ama bu geçişler sadece ona bağlanamaz. Mesela Özlem Çerçioğlu'nu ben biliyorum. Özlem Çerçioğlu'na inanılmaz derecede bir mobbing uygulandı. Özlem Hanım'a Aydın'da söz hakkı verilmedi. Belediyeleri ziyaret edilmedi. Getirdiği bir takım imar yolsuzlukları üzerine gidilmedi vesaire falan. Dolayısıyla Özlem Hanım açısından artık gidecek, yani yapılacak başka bir şey kalmamıştı. Dolayısıyla hem buna sebep oluyorsunuz, hem doğru dürüst merhaba demiyorsunuz, insanları dışlıyorsunuz, ötekileştiriyorsunuz ve sonra neden bizim partimizden gidiyorsunuz diyor. Antalya meselesinde de Muhittin Böceğin aday yapılması da doğru değildi. Dolayısıyla orada da kendi dinamiklerine göre bir şey şekilleniyor. Çok muhtemeldir ki evet, burada da böyle bir süreç yaşanacaktır. Ve hala arkadaşlar, yani kastettiğim Özgür Özel ve ekibi, bu süreçlerle ilgili kapsamlı, kamuoyunu tatmin eden ne bir eleştiri, öz eleştiri ne de bir açıklama yapmış değiller. Sanki Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Kılıçdaroğlu bu isimleri belirlemiş de belediye başkanlıkları için, bütün eleştirileri Sayın Kılıçdaroğlu'na yapıyorlar. Bu da gerçekten vicdanen ve siyaseten kabul edilebilir bir durum değildir.
1: Pekala. Çok teşekkür ediyorum her ikinize de, Ali Haydar Fırat ve Hasan Öztürk, sağ olunuz haber
0: Teşekkür
1: hattına
0: ederiz.
1: katıldığınız için.
0: Eyvallah.
1: Evet, bir Karadeniz'le devam edelim. Çünkü malum coğrafi yapısı nedeniyle ev yapacak düz arazi bulmak zor. Bu da konut imarlı arsaları değerli kılıyor. Öyle ki Trabzon'da konut imarlı arsa fiyatları son bir yılda %13 arttı. Ancak sorun sadece arsa fiyatları da değil, bölgenin kendine has coğrafi yapısı da konut yapmak isteyenler için dezavantaja dönüşüyor.
3: Trabzon coğrafi açıdan eğimli ve dağlık bir bölge. Yerleşim alanları biraz az.
4: Dağlık ve engebeli arazi çok, imarlı ve düz arazi az. Hal böyle olunca Trabzon'da arsa fiyatları her geçen gün artıyor.
5: Sahil kesiminde çok az arsa kaldı, imarlı arsa.

0: yukarıya doğru, dağlık alanlara doğru ilerlediğimiz için arsa fiyatları her geçen gün artıyor.
1: Trabzon'da konut imarlı arsa fiyatları son bir yılda %13,86 arttı. 20 bin liradan başlayan metrekare fiyatı, konumu ve arsanın özelliğine göre 40 bin liraya kadar çıkıyor.
2: Coğrafi yapı itibariyle baktığımız zaman eğimli bir arazi yapısına sahip olmamızdan kaynaklı imarlı arsalarda biraz kısıtlı. Yeterince de imara açılmış olan alanlarımız olmamasından kaynaklı da tabii bu fiyatlar haliyle yükseliyor.
3: Birçok kişinin hayali arsa almak, o arsanın üzerine de hayalindeki evi yapmak. Ancak Trabzon'da imarlı arsa bulmak zor. İş sadece arsayı bulmakla da yetmiyor. Üzerine yapıyı kondurabilmek için ek maliyetler çıkıyor.
0: Bizi en çok zorlayan isnat duvarı. Yani düzlük bir alana sahip olmadığımız için isnat duvarı maliyeti çok çıkıyor. Ve bazen bundan dolayı müşterilerimiz vazgeçiyor.
1: Daha inşaat başlamadan arazi koşulları nedeniyle istinat duvarı gibi giderlere harcanan para arsa fiyatının 3 katını bulabiliyor.
4: Arsa almak henüz nasip olmadı ama çok yakın zamanda baktım. Fakat şu anlık vazgeçtim fiyatlardan dolayı. Çünkü Trabzon gerçekten eğimli bir arazi olduğu için arsa yapım maliyetiyle bir ev almaya karar verdim.
5: Benim işte akrabam 500 metrekare yeri 5 milyon lira verdi. Benimki bir dönem yer, ben de 8 milyon lira, 10 milyon lira aşağı vermem. Bu sefer tetikliyor bunu, fiyatlar sürekli yukarıya doğru çıkıyor.
6: Evet, hazırsak bugünden itibaren hem sıcaklıklar düşüyor hem de yağmur bekleniyor. İstanbul'da durum ne? Hafta sonu inanılmaz güzel bir hava vardı. Yaz havası gibiydi. Ama bugünden itibaren sanırım hem İstanbul'u hem de yurt genelini terk ediyor. Sen neler aktaracaksın Aslı Nömer Aktaş? Seni dinleyelim.
3: Hafta sonu İstanbul'da adeta yazdan kalma bir hava vardı. Ancak yeni hafta ile birlikte hava değişiyor, sıcaklıklar düşüyor. Biz de şu anda Fatih Mehmet Coşkun'la birlikte Beşiktaş sahildeyiz. Beşiktaş sahilde ve İstanbul'un diğer ilçelerinde henüz yağış başlamadı. Bugün sıcaklık 25 derece civarında ancak yarın yani salı günü sıcaklığın 20 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Gök gürültülü sağanağın da etkili olacağını söyleyelim. Çarşamba günü ise sıcaklık 18 dereceye kadar gerileyecek. Yani hafta sonuyla karşılaştırdığımızda yaklaşık 8 derecelik bir düşüş söz konusu olacak. Üstelik yalnızca yağış değil, kuvvetli rüzgar da bekleniyor. Çarşamba günü için AKOM bir uyarıda bulundu. Rüzgarın kuvvetinin 50 ila 80 kilometre hıza ulaşacağı belirtildi. Tabii haliyle rüzgarın kuvvetinin bu hıza ulaşması da bazı aksaklıkları meydana getirebiliyor. Mesela deniz seferlerinde iptaller olabiliyor, çatı uçması, direkt devrilmeleri meydana gelebiliyor. Bu sebeple İstanbul'da çarşamba günü özellikle dikkatli olmakta fayda var. Peki hafta sonuna doğru hava nasıl olacak? Perşembe günü 18 derece, cuma günü ise 19 derece civarında hava. Aynı şekilde yağmur da etkili olacak. Aslında bugün sokaktaki görüntüler de havanın ne kadar değişken olduğunu gösteriyor. Beşiktaş sahile baktığımızda bir tarafta montunu, ceketini giyenler var. Diğer tarafta da ince kıyafetlerle dolaşanlar olduğunu görüyoruz. Biz de şirketten çıkarken çoğu kişi gibi acaba ceket mi giysek, gömlek yeterli mi diye düşündük. Yani hafta sonu güneşin tadını çıkarttık ancak hava durumu değişti. Yarından itibaren yağışlı hava İstanbul'da etkili olacak ve sonbaharı iyiden iyiye hissedeceğiz.
6: Pekala, teşekkür ediyoruz Aslı Nömer Aktaş, güzel havanın son saatleri. Şimdi Şanlıurfa UNESCO tarafından yaratıcı şehirler ağında müzik şehri ilan edilmişti. Bu nedenle kent özel bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. 2026 Dünya Müzik Şehirleri toplantısının detaylarını Habertürk muhabiri Dilara Civelek ve konuğundan gelin dinleyelim.
7: Bugün dünya müziğinin kalbi Şanlıurfa'da atıyor. UNESCO Yaratıcı Şehirler müzik alanında Şanlıurfa'da bir araya gelen birçok sanatçı farklı coğrafyaların kültürlerini ve müzik ezgilerini burada anlatıyor. Yanımızda da yayın konuğumuz Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar var. Efendim hoş geldiniz Habertürk ekranlarına.
8: Hoş bulduk.
7: Program nasıl ilerleyecek? Ne önemi var bu UNESCO Yaratıcı Müzik Şehirler ağının?
8: Evet, şimdi tabii özellikle UNESCO Müzik Şehri ünvanı olmamız hasebiyle bizler 2 yılda bir düzenlenen UNESCO Dünya Müzik Şehirleri toplantısının Urfa'da düzenlenmesi için çok yoğun bir çaba sarf ettik. Geldiğimiz ilk günden beri yaptığımız ilk icraatlardan biriydi. bu programın Urfa'da

0: düzenlenmesi için yoğun bir kulis çalışması yürüttük. Tabii bu yarışmayla oluyor. Hemen öyle sadece jüri heyetinin kendi başına karar vermesiyle değil, diğer aday ülkelerle yarışarak bu toplantının düzenlenmesi hakkını elde ettik bundan 1,5 sene önce. Ve nihayet bugün o gün geldi ve böyle güzel bir açılış gerçekleştirdik. İnşallah 3 gün boyunca çok yoğun bir şekilde özellikle müziğimizi tanıtıcı, tabii bunun yanı sıra kültürümüz, gastronomimiz, tarihimiz, bunlarla da ilgili çeşitli etkinliklerimiz olacak ama tabii ana tema müzik olduğu için dünya müzik şehri unvanına sahip bir şehirde böyle dünyanın çok çeşitli yerlerinden gelen dünya müzik şehri unvanına sahip heyetleri ağırlamaktan dolayı da çok büyük bir memnuniyet duyuyoruz. UNESCO'nun belki bugüne kadar Türkiye'de yapılmış en kapsamlı programlarından bir tanesi, belki de birincisi. Ve Urfa'da yapılıyor olması da bizim için çok büyük bir anlam ifade ediyor. İnşallah konuklarımızı en güzel bir şekilde ağırlayacağız ve Urfa'yı dünyaya çok daha farklı bir şekilde tanıtmanın gayreti içindeyiz en baştan beri. Bu da onun yolunda atılmış çok önemli bir adım olacak bizler için.
1: Aslında programın bir diğer önemi de farklı coğrafyalardan gelen birçok müzisyen, sanatçıyı bir arada ağırlayıp bir yarışma şeklinde de ilerliyor. Kendi kültürlerini, müziklerini tanıtmaya çalışıyorlar. Hangi coğrafyalardan, hangi kıtalardan kişiler var?
0: Şimdi bizim tabii performanslarımız dışında diğer davet ettiğimiz işte Viyana'dan gelen açılışta gördüğünüz sanatçılarımız. Ama onun haricinde yabancı olarak tabii Bulgaristan'dan, Romanya'dan, sanırım Kore'den, Çin'den, bunlar da performans sergileyecekler diye biliyorum. Tam 3 günlük detay programı bilmiyorum ama performans düzenlemek isteyen herkese biz olur verdik. Yani bizim için büyük bir memnuniyet verici. Tabii burada kültürlerin kaynaşması adına. Çünkü müzik çok önemli bir etken. Özellikle kültürler arası diyalog açısından, dünya ülkeleri açısından bütün herkese hitap eden bir kavram. Biz burada inşallah hem kendi kültürümüzü hem diğer kültürleri hep birlikte izleme fırsatı olacak. Güzel bir etkinlik olacak diye temenni ediyorum.
1: Az önce de bir devir teslim töreni gerçekleştirildi. Bir müzik küresi var. Bu bir süredir Şanlıurfa'ya emanetti ve teslim edildi. Hangi ülkeye, hangi şehre teslim edildi?
0: Zaten o bizimle ilgili karar alınırken 2 tane aday üst üste belirleniyor. Yani bir önceki gelecek yılın adayı, bir de ondan sonraki toplantıyı düzenleyecek olan ülke belirleniyor. Adaylardan biri de Kansas City'di. Amerika'nın Kansas City şehri. Onlar da müzik şehri unvanına sahip. Onlar da adaydı ama biz hak kazandık önce yapmaya. Bizden sonraki toplantıyı da ona tevdi etti UNESCO icra heyeti. Bizden sonra da 2 sene sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin Kansas City şehri yapacak. Şimdi artık küre onlarda. Onlar da hazırlıklarını bugünden itibaren başlatacaklar tabii.
1: Bizler Şanlıurfa olarak müzik şehri unvanımızı aldık Türkiye adına. Peki hangi yollardan geçerek bu unvana sahip oldu Şanlıurfa?
0: Tabii bu bizden önce alınmış bir unvan. Ondan dolayı da ben emeği geçen bütün değerli Şanlıurfa bürokratlarına ben teşekkür ediyorum. Çünkü devlette devamlılık esastır. Unvan bizden önce alındı ama çok yeni alınmış. Tabii biz geldiğimizde çok yeni unvana sahip bir şehirdik biz. Burada esas başarı tabii önemli olan, çok yeni bir unvana sahip, çok yeni bir şehrin bu toplantıyı düzenlemeye hak kazanması. Bu kadar çok eski şehirler varken, çok daha önce bu unvanı almış şehirler varken, Urfa'nın hemen unvanı alır almaz çok yakın bir zamanda buna aday olması ve toplantıyı yapmaya hak kazanması çok büyük bir başarı tabii bizler için, arkadaşlarımız adına. Ondan dolayı da o teşekkürü de yapmayı ben bir borç olarak addediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çünkü bu bir kolektif çalışmadır. İşbirliğiyle yapılacak başarılardır. Kimse tek başına bir şey yapamaz. Bütün ekip olarak bakın görüyorsunuz ne kadar çok detaylı bir şekilde hazırlanılmış. Profesyonelce ortaya bir açılış programı hep birlikte izlettik bütün katılımcılara. İnşallah bunun devamı da aynı şekilde gelecek.
1: Peki efendim, burada Urfa'nın somut olmayan mirasları, sıra geçeleri, ezgileri birçok yabancı kişilere de tanıtıldı. Sizler de bizlere aktarmış olduğunuz, teşekkür ederiz sizlere de. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı yayın konuğumuzdu. Bizler de sizlere kültür ve müziğin iç içe geçtiği Şanlıurfa'dan müziğin detaylarını aktardık.
2: Böylece bugünlük de Haber Hattı'nın sonuna geldik. Sırada spor bülteni var. Seylengül Dayıoğlu karşınızda olacak. Yarın saat 14'te yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Mutlu günler, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Spor bültenimizle karşınızdayız. A Milli Futbol takımında Montella sonrası teknik direktör arayışı sürüyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun gündeminde Shakhtar'da görev yapan Arda Turan var.
1: Vincenzo Montella sonrası A Milli takımın yeni teknik direktörü kim olacak? Gündemde birçok isim var. En favori adayın Arda Turan olduğu belirtiliyor. İddialara göre TFF yönetimiyle Arda Turan arasında ilk görüşme gerçekleşti. Genç teknik direktör Shakhtar Donetsk'ten ayrılmaya sıcak bakmadığını TFF yönetimine iletti. Arda Turan için hem milli takım hem de Shakhtar'ı birlikte çalıştırma ihtimalinin bulunduğu öğrenildi. 39 yaşındaki Arda'nın milli takım için en kuvvetli aday olduğu belirtildi. Bu konudaki resmi adımların Arda ile Shakhtar arasındaki görüşmelerin ardından atılacağı öğrenildi. Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminin listesinde farklı isimler de mevcut. Arda Turan'dan gelecek habere göre diğer adaylarla iletişime geçilecek. Teknik direktörlük kariyerine Nisan 2023'te Eyüpspor'da başlayan Arda Turan, 1 Temmuz 2025'ten bu yana Shakhtar Donetsk'te görev yapıyor. A milli takım UEFA Uluslar Ligi'ndeki 5. maçında 12 Kasım'da Belçika ile karşılaşacak.
0: Süper Lig'in 7. hafta karşılaşmasında Beşiktaş'la Kocaeli Spor kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Orkun Kökçü ve 31. dakikada Dušan Vlahović penaltıdan kaydetti. Kocaeli Spor'un tek golü ise 21. dakikada Şov'dan geldi. Mücadelenin 39. dakikasında Vaslav Černiş sakatlanarak oyuna devam edemedi. Çek futbolcunun yerine İlhan Fakalı oyuna dahil oldu. Bu sonucun ardından son 5 maçın 4'ünü kazanan Beşiktaş 15 puana yükseldi. Kocaeli Spor ise 12 puanda kaldı. Temsilcimiz Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında yarın İspanyol ekibi Barcelona'yı konuk edecek. Rams Park'taki müsabaka saat 22'de başlayacak.
2: Temsilcimiz Galatasaray Devler Ligi'nde Barcelona karşı

0: karşısına çıkıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması 2. hafta karşılaşması saat 22'de başlayacak. Galatasaray ile Barcelona arasında oynanacak müsabakayı İtalyan Futbol Federasyonu'ndan hakem Marco Guido yönetecek. Temsilcimiz Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı ilk maçta deplasmanda Sporting'e 3-1 mağlup oldu. Barcelona ise ilk maçında sahasında Feyenoord'u 5-1 gibi net bir skorla geçti. Galatasaray ile Barcelona bugüne kadar Avrupa Kupalarında 10 kez rakip oldu. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde oynanan mücadelelerde Sarı Kırmızılar bir kez sahadan galip ayrılırken İspanyol temsilcisi ise 6 defa kazandı. 3 müsabakada berabere sona erdi. Aslan 7 kez gol sevinci yaşarken Barça da 16 gol kaydetti. Galatasaray Barcelona'ya karşı tek galibiyetini 32 yıl önce elde etti. 23 Kasım 1994 tarihinde Ali Sami Yen Stadyumu'nda oynanan Şampiyonlar Ligi maçından Sarı Kırmızılar 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da o müsabakada oyuna sonradan dahil olarak görev almıştı. Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi kadrosuna yazılmayan Kazımcan Karataş, Kaan Ayhan ve Arda Ünyay karşılaşmada forma giyemeyecek. Okan Buruk sakatlık yaşayan Singo'nun geniş kadroda olup olmayacağına maç saatinde karar verecek. Barcelona'da Brezilyalı yıldız Rafinha sakatlığı nedeniyle maç kadrosuna alınmadı. Rafinha'nın yanı sıra De Jong ve Bacci de sakatlıkları nedeniyle Galatasaray'a karşı oynayamayacak.
1: A Milli Kadın Futbol takımımız Dünya Kupası yolunda kritik bir maça çıkıyor. Ay Yıldızlar Avrupa elemeleri playoff birinci turu rövanşında Slovenya'ya konuk olacak. İlk maçta rakibiyle 3-3 berabere kalan milliler deplasmanda kazanarak bir üst tura yükselmeyi hedefliyor.
2: A Milli Kadın Futbol takımı 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa elemeleri playoff birinci turu rövanş maçında Slovenya'ya konuk olacak. Yarın deplasmanda oynanacak karşılaşma 18'de başlayacak. Mücadeleyi İspanyol hakem Mario Egiona ve Gil Sorino yönetecek. Ay Yıldızlılar Pendik Stadı'nda oynanan ilk maçta Slovenya ile 3-3 berabere kalmıştı. Millilerin gollerini 18. dakikada penaltıdan Kader Hançar, 25 ve 75. dakikalarda ise Selengül Altınkulak kaydetmişti. İlk karşılaşmadan beraberlikle ayrılan milliler deplasmanda rakibini mağlup ederek playoff ikinci turuna yükselmeyi hedefliyor. A Milli Kadın Futbol takımı Slovenya'yı elemesi halinde bir sonraki turda Hollanda-Macaristan eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
1: Atina'da düzenlenen Avrupa Plak Atışları Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Murat İlbilgi, Trabzonspor erkekler kategorisinde Avrupa ikincisi oldu. Milli sporcu şampiyonayı gümüş madalyayla tamamladı.
3: Milli atıcı Murat İlbilgi gümüş madalya kazandı. Murat İlbilgi Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen Avrupa Trap Atışları Şampiyonası'nda mücadele etti. Trap solo erkekler kategorisinde yarışan milli atıcı şampiyonayı ikinci sırada tamamlayarak gümüş madalya kazandı. Avrupa Plak Atışları Şampiyonası'nda mücadele devam ederken organizasyon 13 Ekim Salı günü sona erecek. Murat İlbilgi 2018 ve 2019 yıllarında Avrupa Şampiyonası'nda genç erkekler kategorisinde üst üste iki kez şampiyonluk yaşamıştı. Gençlerde iki Avrupa şampiyonluğu bulunan Murat İlbilgi, 2024 Dünya Üniversiteler Atıcılık Şampiyonası'nda da bronz madalya elde etmişti. Milli sporcu Atina'daki ikinciliğiyle madalya koleksiyonuna gümüş bir halka daha ekledi.
1: Bu haberin ardından spor bültenimizi noktaladık. Az sonra HT 360'la Dilek Gül karşınızda olacak. Hoşçakalın.

0: İzmir transferinin artçıları sürüyor. Özel Kılıçdaroğlu tartışması nereye gidiyor? Tugay, AK Parti sayfasını nasıl anlattı? Hangi büyükşehir AK Parti yolunda? Mekke İttifakı Anlaşması meclise geliyor. Muhalefet neden karşı? Faruk Aksoy soruyor. CHP 24. dönem milletvekili Faik Tunay. Gazeteciler Gökhan Taşkın, Mustafa Balbay, Merve Şebnem Oruç ve Habertürk yazarı Nihal Bengisu Karaca yanıtıyor. Nedir ne değildir? Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

0: Dünya sıcaklık ortalamasının adım adım yükselmesi buzulların erimesini hızlandırıyor. Deniz seviyelerinin yükselmesine yol açan bu erime 2025 itibariyle özellikle kıyı bölgelerde yaşayan topluluklar için ciddi tehdit oluşturuyor. Deniz seviyesinin yükselmesi tuzlu suyun tarım arazilerine sızmasına ve içme suyu kaynaklarının kirlenmesine yol açarak insan yaşamını ve emeğini olumsuz etkiliyor. Türkiye gibi çevresi denizlerle çevrili ülkelerde su seviyelerinin yükselmesi toprak kaybına varan ciddi sonuçlar doğurabilir. 1994'ten 2024'e 30 yıl içinde deniz seviyelerinin yaklaşık 10 santimetre yükseldiği kaydediliyor. Ortalama sıcaklık artışını 1,5 derecede durdurabilirsek 200 yıl içinde su seviyelerinin 2 ila 3 metre artış kaydedeceği, 2,5 derecelik sıcaklık artışındaysa bu seviyelerin 6 metreye kadar yükselebileceği tahmin ediliyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Ev bakıyorsun. Peki fiyatından emin misin? Emlak Jet'e gir. Endeksanın veri gücüyle hesaplanan gerçek değerini gör. Fiyat değişimini incele. Emin ol, kararını öyle ver. Emlak Jet. Akıllı ilanlar, doğru kararlar.
3: Abi, toplamışsın aileyi.
4: Aile çok önemli.
5: Hadi ben kaçar. Aha. Arkadaşlarla buluşacağız.
6: Paran var mı?
7: Neyle gideceğim? Nerede harcayacağım?
4: Darladın ama çocuğu.
7: Ama ben nereden bileyim parası yetecek mi?
4: Mobilde ailem var. Çocuğuna ek kart çıkartıyorsun. Harcamalarını kontrol edebiliyorsun.
3: Hesabını tek bir yerden yönetebiliyorsun. O da var.
4: Biraz rahat olun kızım.
8: Güldür Güldür Show'un 14. sezonuna hoş geldiniz efendim.
9: Futbol yasaklandı.
10: Bütün spor sayfaları kapanmış.
8: Ahmet Çakar kadın programına başlıyormuş.
11: Arabanın nesi var onu söyle.
10: Ulan ben nerede bileyim ben bunun ustası mıyım?
11: O zaman niye girdin onun içine?
10: Üşüdüm.
12: Sendeki para bende olacaktı var ya.
13: Anlatır mısın?
12: İki tane ucu baklava.
13: Sınırsız düşün.
12: Üç ucu baklava.
14: Avokadolardan bir yatak hazırladım. Yenilebilir çiçeklerimden de koydum.
13: Biz inek miyiz çiçek yiyoruz ya?
15: Sen kimsin ya?
11: Oğlunuzun perisiyim.
8: La terbiyesiz terbiyesiz konuşma.
5: Sızacaksınız değil mi?
13: Bizim size fanımız yok zaten.
1: Güldür Güldür Show yeni sezonuyla Cumartesi Show TV'de.

Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle

0: Efendim Habertürk'te HT360'tasınız. Ben Dilek Gül. Yaklaşık bir saat boyunca beraber olacağız. Biraz memleket, biraz dünya diyeceğiz birlikte. Editörüm Kemal Hamşoğlu ile beraber hazırladığımız bültenin manşetleriyle başlayalım. Teröristler Türkiye için beklenen adımlardan biri geldi. Hatta bunu son dakika gelişmesi olarak da paylaştık. PKK'nın Kuzey Irak'taki 4 kampı boşalttığı açıklandı. Görüntüler var. Konuşacağız, aktaracağız bu önemli gelişmeyi. Ve Cumhurbaşkanlığı kabinesi de toplandı. Süreçteki gelişmelerin ana gündem maddesi olacağı kabinede fon krizinin de ele alınması bekleniyor. Buna da etraflıca bir bakacağız. Ve dünyada olana bitene bakıyoruz HT360'da biliyorsunuz yakinen. Yemenli Husilerin Suudi Arabistan topraklarına yönelik saldırıları ve yol açtıkları can kayıpları sürüyor. Bu saldırılar neden gerçekleşti? Zamanlaması manidar. İran'ın vekil güçleri deniliyor. İran'daki gelişmeleri nasıl etkiler? Tepkiler var. Hem şöyle bir bölgeye hem de bu saldırılara yine yakından bakacağız. HT360 başlıyor. Şimdi teröristsiz Türkiye sürecinde sahada önemli bir gelişme yaşandı. Zaten bir süredir konuşulan bir başlıktı bu. İran kuzeyinde Metine alanı, Baze bölgesinde bulunan 4 barınma alanı PKK'lılar tarafından boşaltıldı. Ve güvenlik kaynakları biliyorsunuz sahada bu çekilmeleri takip ediyordu. Güvenlik kaynakları tarafından yaşanan bu gelişme sürecin kararlılıkla devam ettiğinin bir göstergesi olmuştur mesajı verildi.
1: Sahadan beklenen adım geldi. PKK-KCK terör örgütü, Irak'ın kuzeyinde Metine alanı Baze bölgesinde bulunan 4 barınma alanını boşalttı. Güvenlik kaynakları PKK-KCK'nın 8 Ekim tarihinde 4 kampı boşalttığını duyurdu. O anlara ilişkin görüntüler paylaşıldı. Hebat, Yajk, Sabri ve Sason barınma alanları örgüt mensupları tarafından boşaltıldı. Güvenlik kaynakları yaşanan bu gelişme sürecin kararlılıkla devam ettiğinin bir göstergesi olmuştur mesajı verdi. PKK-KCK'nın tüm alanlardaki faaliyetlerinin sonlandırılması, akabinde sürecin ilerleyen aşamalarında yasadan yararlanarak Türkiye'ye geri dönecek örgüt mensuplarıyla toplumsal uzlaşının sağlanacağı vurgulandı. Yürütülen bu çok boyutlu süreç, ülkemizin geleceği adına tarihi bir dönüm noktası teşkil etmektedir denildi. Güvenlik kaynakları, eğitim, ekonomi gibi pek çok alanda yürütülecek bütünleşik programlarla PKK-KCK mensuplarının toplumla entegrasyonunun sağlanmasının hedeflendiğinin de altını çizdi. Söz konusu gelişmelerle ülkemizin iç barışı kalıcı olarak tesis edilmeye devam edilecektir ifadeleri kullanıldı. Ayrıca milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi ve bölgedeki istikrarın güçlendirilmesi misyonu çerçevesinde atılan her adım, milletimizin hak ettiği huzur dolu yarınların müjdecisi olacaktır mesajı da verildi.
0: Şimdi bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı kabinesini topladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği bir toplantıdan bahsediyoruz. Şüphesiz hem bu süreç hem de fon tasfiyesi masadaki en önemli başlıklardan biri olacak. Ama peki başka neler var? Yakinen takip ediyor Emre Karaca. Soralım Emre, kabinenin gündeminde hangi başlıklar ele alınacak?
2: Dilek Gül, Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısında 1 saat 15 dakika geride kaldı. Tabii iki önemli gündem başlığı ön plana çıkıyor. Bunların birincisi aslında haftalardır konuştuğumuz bir süreç, tasfiyesi kararlaştırılan fon sürecinin yönetimi bugün yine gündeme gelecek. Konuya ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sabah saatlerinde önemli açıklamalar yapmış ve sürecin yol haritasına ilişkin işaretler vermişti. Özellikle bir beyanı önemliydi. Şu ana dek 44 bin vatandaşın ödemelerin gerçekleştiğini ifade etmişti. Tabii şimdi bir ara ödeme takviminin oluşturulması söz konusu. Bu kapsamda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na da bir 9 maddelik kanun teklifi sunuldu. Şimdi çarşamba günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bu kanun teklifi ele alınacak. Ardından genel kurul aşamasına taşınması bekleniyor ve orada da onay aldıktan sonra yasalaşması söz konusu olacak. Tabii gözler neden bu kanun teklifine çevrildi? Çünkü ödemesini bekleyen vatandaşlar var. Konunun özellikle meclis aşamasında kanun teklifinin somutlaşmasıyla birlikte vatandaşların ödemelerinin gerçekleşmesi de söz konusu olabilecek. Şimdi ikinci başlığımız teröristsiz Türkiye sürecinde atılan adımlar. Özellikle bugün güncel bir gelişme şüphesiz ki hem gündeme damga vurdu hem de kabinenin belki de ağırlık merkezini değiştirdi diyebiliriz. Bu kapsamda İran kuzeyindeki 4 PKK kampının boşaltılması haberinin oldukça önemli olduğunu altı çizelim. Tabii bir önceki haberimizde de güvenlik kaynaklardan elde edilen bilgileri ve

0: detaylar paylaşılmıştı. Tabii bizler de süreci Ankara'dan takip etmeye, üst düzey yetkililerle görüşmeye devam ediyoruz. Özellikle bugün kabine toplantısında bu konu işlenecek. Şimdi bir kurul oluşturulmuştu 10 Ağustos tarihinde süreç yasasının meclisten geçmesinden sonra ve bu kurul şu ana dek 2 toplantı yaptı ve 4 alt komisyonun teşekkül ettiğini ifade edebiliriz. Şimdi bu oluşturulan 4 alt komisyonun çalışmalara devam ettiği de yine yetkililer tarafından açıklanıyor. Şimdi bu alt komisyonların 2 tanesi özellikle tespit ve teyit konusunda daha çok merkeze alan çalışmalar yürütüyor. Bu anlamda hangi aşamada olunduğu şüphesiz ki önemli olacak. Bugünkü verilerin de kabine toplantısında değerlendirileceğini ifade edelim. Hem terörsüz Türkiye hem de tabii bunun bir başka sac ayağı olan terörsüz bölge konusuna da bugün mercek tutulacak. Bu kapsamda özellikle Irak'ın kuzey batısı diyebileceğimiz bölümdeki Sincar'da bulunan PKK yapısının, PKK uzantılarının da oradan tasfiye edilmesi, çıkarılması söz konusu olmuştu. Ve Türkiye ile Irak bu konuda mutabakata varmıştı. Bu konuların da yine bugün değerlendirileceğini ifade edelim. Yani hem terörsüz Türkiye hem de terörsüz bölge konuları bugün masaya yatırılıyor kabine toplantısında. Tabii bölgesel gelişmelere de parantez açılacak. Burada ön plana çıkan unsurlar İran ile ABD arası devam eden müzakere aşaması somut bir aşamaya evrilemedi. Ancak Ankara süreci yakından takip ediyor. Tabii Husilerin Suudi Arabistan topraklarına yönelik olarak saldırıları devam ediyor. Yine Ankara'nın gündeminde olan bir başka konu. Özellikle dün başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere Türkiye tarafından önemli tepkiler verilmişti. Yine konunun gündeme geleceğini ifade edelim. Rusya ile Ukrayna savaşı da bir başka çatışma sahası. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz hafta içerisinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Son olarak liderler 1 Eylül'de Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te de bir araya gelmişlerdi. Yani Ukrayna-Rusya konusu her zaman sıcaklığını koruyor kabinede. Bir başka önemli başlık Gazze olacak. 3. yıl dönüm geride kalmış durumda. Ancak herhangi bir şekilde İsrail'in ihlalleri durdurulamıyor. Bu konuda Türkiye kararlılık gösteriyor. Ancak somut bir çerçevenin oluşması konusunda hangi adımların atılacağı da yine kabine gündeminde olacak. Son başlığımız kabinenin ekonomi olacak. Özellikle orta vadeli programın açıklanmasıyla birlikte gözler önümüzdeki yol haritasına çevrilmişti. Geçtiğimiz hafta içerisinde yıllık enflasyonda açıklandı ve %29,73 olarak kayıtlara geçti. Burada %30'un psikolojik bir eşik olduğu belirtiliyor yetkililer tarafından. Ancak hem fiyat istikrarının sağlanması hem de bundan sonraki süreçte enflasyonun düşürülmesi için atılacak adımlar her zaman olduğu gibi kabinenin gündeminde olacak. Şimdi ilerleyen dakikalarda zaman diliminde kabine toplantısı tabii ki sona erecek ve ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüye gelmesini bekliyoruz. Hem kabinede alınan kararları duyuracak Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de özellikle terörsüz Türkiye aşamasında gelinen eşiği ve bugünkü görüntüleri de kapsayan kapsamlı bir açıklama yapmasını bekliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın.
1: Emre çok sağ olasın, teşekkür ederiz. Kabinenin gündemini detaylıca aktardı Emre Karaca bizlere. O gündemlerden birini konuşacağız HT360'da. Özellikle PKK'nın Irak'ta Metine bölgesinden çekilme görüntüleri ve elbette bu yeni gelişmeyi. Konuklarım var, Doktor Hazar Vural ve Haydar Oruç. Hoş geldiniz, merhabalar.
2: Merhaba Dilek Hanım, Haydar Hocam. İyi
1: selamlar,
2: yayınlar.
1: Selamlar. Hazar Hocam sizinle başlayayım. Bugün 8 Ekim 2026 ve önemli bir gelişmeden bahsediyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Metine bölgesinde bulunan 4 barınma alanını PKK boşalttı ve görüntüleri de bu şekilde paylaşıldı. Güvenlik kaynakları tarafından da, Türkiye'nin güvenlik kaynakları tarafından da teyit edildi ve sürecin başarıyla ilerlediğine dair vurgu vardı. Dolayısıyla ben şunu merak ediyorum. Bu 4 alanın ve tünelin boşaltılmasının önemi nedir süreç açısından? Evet, bir başarıdan bahsediyoruz ama nasıl okumak gerekir? Hem süreç açısından hem de bölgesel denklemler açısından. Bunu şu yüzden de soruyorum. Az önce Emre Karaca kabinenin gündemini aktarırken pek çok savaş ve çatışma alanının da yine kabinenin gündeminde olacağından bahsetti. Ama biz başka bir şeyi konuşuyoruz. Biz bir başarıdan bahsediyoruz. Bir barışın inşasından bahsediyoruz. Dolayısıyla etrafımız böyleyken biraz içinde yaşadığımız bu süreci de bölgesel denklemler açısından değerlendirmenizi isterim.
2: Çok teşekkürler Dilek Hanım. Çünkü aslında şu anda bölgede devam eden savaşlar, karşılaşmalar, hatta Yemen'e kadar bütün bu denklem dışarısında değerlendirilemez şu anda terör örgütünün Kuzey Irak'ta çıktığı noktalar. Aslında BM toplantısı sürecinde bir Irak-Türkiye arasında bir görüşme yapılmıştı ve bundan sonra Sincar için orada Bağdat'ın devlet otoritesini, egemenliğini yeniden sağlayacağı noktasında anlaşmaya varılmıştı. Tabii 30 Eylül'de Amerika'nın ve koalisyon güçlerinin Irak'tan çekilmesiyle de birlikte okumak gerekiyor. Hmm. Aslında şu anda devam eden sürecin beklenen bir aşaması bu. Evet, konuştuğumuz bölge Irak'ın

0: kuzeyi ve terör örgütünden tamamen arındırılması gereken bir Irak söz konusu. Yani bu sadece Sincar değil, sadece Metina değil. Aslında Kandil'e kadar bunun tamamlanması gerekiyor. Çünkü işaret ettiğiniz gibi terörsüz Türkiye, terörsüz bölge ideali başarılmadan, tamamlanmadan şu anda haritada görülüyor söz konusu bölgeler. Bakın Metina Türk sınırına ne kadar yakın bir bölge. Kandil, İran-Irak arasında terör örgütünün ana yuvalanma merkezi ve aslında bütün bu lojistiğin temel sağlandığı geçiş noktası. Sincar tabii daha batıda, şu an haritada göremiyoruz. Ama bütüncül bir okumayla baktığınızda Suriye'deki devlet bütünleşmesi ve terörsüz Suriye, Irak'ta devletin her alana tesisi ve Türkiye'nin ideal olarak ortaya koyduğu tamamlanması gereken aşama burada bir sonraki adımın gerçekleştiğini gösteriyor. Ama bu riskler yok anlamına gelmiyor. Bu tamamen bitti anlamına gelmiyor. Kandil ve daha fazlasına da ihtiyaç var. Bir de tabii şöyle bir nokta. Uzun süre uluslararası ilişkiler aktörü olarak terör örgütlerini kullandı başat aktörler. Şu anda bu tercihlerinden bir şekilde vazgeçirildiler ya vazgeçtiler. Ama terör örgütleri nemalandıkları, yaşamsal olarak orada verimli ortam buldukları yerde tamamen kökleri kurumadı henüz. Dolayısıyla gelecekte bir gün tekrar eğer orada bir varlık gösterirlerse o zaman yine uluslararası anlaşmalardan doğan hakkıyla Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türkiye orada varlık göstermeye komşusuyla birlikte devam etmesi beklenir. Yani burada bir kazanımdan aslında güvenlikleştirilmiş bir yerden vazgeçilmiyor, tam tersine Bağdat'ın orada devlet otoritesini sağlaması için bir birliktelik ortaya koydu. İşte bunu bu perspektiften bakmamız gerekiyor. Neden son cümle Yemen'e bile bağladım bunu?
1: Evet.
0: Hemen vereceğim sözü.
1: Buyurun lütfen.
0: Orada da aslında şu şekilde İsrail'in yayılmacılığından tutun da bölgede devam eden savaşlara kadar hepsi bu coğrafyada bir güvensizlik ortamı ve silahlanmayı arttıran faktörler. Bu perspektifte baktığınızda da terör örgütlerine verimli hale geliyor coğrafya dış müdahalelerle. İşte Türkiye bunun karşısında aslında hamlelerini ortaya koyuyor.
1: Bu özellikle Bağdat'la olan ilişkilere dair de son cümleniz önemliydi. Oraya geleceğim ama bir Haydar Hocam'a da söz vereyim. Bu işin önemine dair siz ne düşünüyorsunuz Haydar Bey? Merak ediyorum. Ve nasıl okuyorsunuz bölgedeki gelişmelerle beraber şöyle bir değerlendirdiğinizde önemli bir mesele mi?
2: Ya tabii ki önemli mesele. Şöyle terörsüz Türkiye süreci başladı, gelişti, işte çerçeve yasa çıktı, uygulanmaya başladı, yayınlandı ve hepimizde bir merak vardı. Bu gerçekten sahada karşılığı bulacak mı, uygulanacak mı? Terör örgütü taahhüt edildiği gibi silahlarını bırakacaklar mı? Yoksa o sembolik bir törenden ibaret mi kalacak? Herkesin aklındaki soru buydu. Dün biliyorsunuz terör örgütü elebaşlarından Murat Karayılı'nın yanlış olmasın Amargi'ye verdiği bir mülakat. Orada da zaten 8 Ekim itibariyle Metina bölgesindeki üstlenme bölgelerinden, mağaralardan çıktıklarını söylemişti. Hemen akabinde bugün bizim güvenlik kaynaklarının bu haberi açıklaması aslında bahse konu tespit ve teyit mekanizmasının çalıştığını, sürecin de sağlıklı bir şekilde işlediğini göstermesi açısından bence çok önemli. Çünkü o aklımızdaki merak ettiğimiz soruların aslında karşılığı mahiyetinde bence bir komiteler kurulmuş, komisyonlar kurulmuş çalışıyor. Terör örgütü söylendiği gibi silah bırakma ve geri çekilme süreçlerine devam ediyor. Kaldı ki Metina Azal Hocam söyledi, yani ekranda da veriliyor. Sarp kayalıklar, derin vadilerden müteşekkil ve geçmiş yıllarda da terör örgütüyle silahlı kuvvetlerimizin mücadelesinde o çatışma dönemlerinde ağır kayıplar verdiğimiz çok da kritik bir bölgeydi. Gerçi buraya biliyorsunuz 2019'dan itibaren başlatmış olduğumuz pençe kilit operasyonlarıyla buradaki terör örgütü unsurları aslında nispeten etkisiz hale getirilmişti. O mağaraların bir kısmı kapatılmıştı, bir kısmı imha edilmişti ama sonuçta nihayetinde oradaki bütün terör örgütlerinin unsurların hepsi tamamen bertaraf edilememişti. Kalanların da terör örgütünün işte Öcalan'ın başlattığı süreçteki gelişmelerle birlikte buradan çekildiği anlaşılıyor. Tabii bunu tek bölgeyle sınırlı kalmaması gerekiyor. Sürecin devam etmesi gerekiyor. Sincar'da başlayan hareketin Irak'ın genelinde teşmil etmesi gerekiyor. O Irak hükümetinin açıkladığı

0: Önce 30 Eylül sonra 27 Haziran'a kadar uzatılan 2027 Haziran'a kadar uzatılan terör örgütleri devlet dışı silahlı grupları silah bırakma sürecinin de devam etmesi gerekiyor. Yani bizim terörsüz Türkiye terörsüz bölge süreciyle uyumlu bir şekilde bu işlemlerin devam etmesi gerekiyor. Bu anlamda ilk adım olarak bunun bizim tespit edilmesi, bizim unsurlarımızca tespit edilmesi, bu şekilde halka da gösterilmiş olması bence çok önemli. Bu soru işaretlerini gidermiş olması ve buradaki teyit mekanizmasının da çalışıyor olması anlamında ben önemli bir gelişme olarak görüyorum ve devamını diliyorum. Çünkü gerçekten burada değişmiş olan terör unsurlarının olduğunu biliyoruz. Yani bizim güvenlik birimlerimizle, istihbarat birimlerimizle, gerçi çoğunu zaten takip ediyorlar. Bu takip edildiğini göstermesi açısından önemli. Tabii sadece Kandil'e gelecek, Kandil'de sonraki durumda olacak, orada bir konu da ayrıca konuşmak lazım. Çünkü evet, oraya kadar terör örgütünün geri çekilmesinden bahsediliyor ama Kandil'lik durum da olacak. Bir de dün Karayılan'ın o vermiş olduğu mülakatta bazı şeyler söylemesi, üzerine bu açıklamanın yapması. Zannediyorum bu boşlukları doldurmak için, çünkü Karayılan terörsüz Türkiye sürecindeki gidişattan farklı olarak örgüt liderlerine yönelik de işte topluma entegre olma ile ilgili bazı talepleri olduğunu söylemiş. Dolayısıyla bunun şu an için kabul edilmesi falan böyle bir şey söz konusu değil.
1: Biz ne olacağız diyor aslında bir anlamda. Biz burada dururken sürece dahil olamazsak nasıl olacak bu iş diye
0: ama
1: soruyor.
0: Sonuçta bu baştan zaten yapılan bir şey. Bu bir pazarlık değildi.
1: Evet.
0: Bu süreci bitirmek, terör örgütünün tasfiye edilmesine yönelik baştan söylenmişti. Hem Öcalan için, terörist bas için, hem de diğer örgüt liderleri için bunun söz konusu olmayacağı söylenmişti. Yarın bir gün şartlar değişir, farklı bir şey konuşulur, o ayrı bir konu ama şu an itibariyle Karayılan'ın bu talebinin karşılanması mümkün değil zaten. O süreci de halkın verdiği desteği de bence zayıflatır. O yüzden ben bu konulara girmeyecek kanaatindeyim. Karayılan'ın bu söylemlerinden sonra bu görüntülerin servis edilmesinin aslında bir cevap olduğunu düşünüyorum.
1: Peki. Bir şunu sormak isterim Hazır Hocam. Şimdi nereye gidecekler sorusu var. Yani bu kamplardan çıktılar, evet, geri çekildiler ve nereye gidecekler sorusu var. Bu birinci sorum olsun. Hemen peşine de siz Bağdat'tan biraz bahsettiğiniz için onu ekleyerek devam edeyim. Şimdi Bağdat'la Erbil arasındaki yetki paylaşımı ve de Türkiye'nin sınır güvenliği beklentisi birlikte düşünüldüğünde bölgede yeni bir güç boşluğu oluşması nasıl engellenecek, nasıl önlenecek? Mesela siz dediniz ya, Türkiye uluslararası sözleşmelere dayanarak her an operasyon yapabilir en ufak bir tehlike gördüğünde. Yani orada yeni bir güç boşluğu oluşması nasıl engellenecek? Yani Kuzey Irak'ta boşaltılan bu alanların kontrolünü kim nasıl devralacak, nasıl sağlayacak, bu süreç nasıl ilerler sizce? Çok sorum oldu ama anladınız beni diye düşünüyorum.
2: Evet, kesinlikle anladım. Milli Savunma Bakanlığımız her hafta basına yaptığı toplantılarda bir cümlenin altını çizerdi. Hatırlayacaksınız. Son teröriste kadar mücadele. Şimdi terörle mücadele ilk önce sahada yapılır ve silahlı kuvvetlerdir burada resmi olarak elinde bu hakkı ve gücü bulunduran devletin unsuru. Bir süre zaten Türk Silahlı Kuvvetleri'nin eliyle terörle mücadele etmiştir, canıyla kanıyla. Şimdi bu dakikadan sonra yapılan terörün uluslararası boyutu, teröristlerin nemalandıkları stratejik varlıklar üzerinden işte vazgeçirilmeleri, gerekirse dönüşümleri, gerekirse eğer oraya ait değillerse oradan çıkartılıp ait oldukları yere gönderilmelerinin takibi. O yüzden terörle mücadele çok uzun zaman Türkiye'nin sınırlarının da ötesinde, Suriye ve Irak özelinde söylüyorum özellikle bunu, sadece orduyla değil istihbaratla da Türk Dışişleri ile de bir arada yapılmış üç ayaklı bir politikanın ürünüydü. Biz bütün 2020'li yıllarda aslında icra ettiğimiz tüm askeri harekatlarda da hep bunun üzerinden analiz ettik terörle mücadeleyi. Fakat şimdi artık bu zaman diliminden sonra özellikle terörsüz bölge perspektifine baktığımız zaman burada bir tamamlanma görüyoruz. Şimdi bu terörle ilintili gruplar nereye gidecekler? Şimdi onların gidip Kandil'de yine başka yuvalandıkları bir yerde bulunmalarına göz yumulamaz. Ya da bir şekilde dönüşüp doğru zamanı tekrar beklemeleri değil. Suriye'de olduğu gibi aslında Suriye'nin Irak'a bir emsal teşkil ettiğini konuşmuştuk geçtiğimiz haftalarda.
1: Evet.
2: olması gereken bu. Bununla birlikte Bağdat Erbil

0: karşılaşması, Bağdat-Erbil arası işbirliği noktası çok önemli. Çünkü burada özellikle Irak'ın kuzeyinde Barzani'nin nasıl bir pozisyon alacağı, Bağdat'la bir arada devlet otoritesi noktasında orada anlaşmaları, bütün bunlar da risklerin içerisinde. Aslına bakarsanız bir risk de İsrail'in tehdidi ve yayılmacılığı noktasında geliyor. Çünkü İsrail terör örgütleriyle iş tutmayı, Amerika'nın inşa ettiği eski inşalar üzerinde varlık göstermeyi seven bir aktör. Bunu biz Suriye'den çok iyi biliyoruz. O yüzden burada nereye gideceklerinin takibi, nasıl dönüşecekler ve Bağdat'ın egemenliğini tesis ederken sadece
1: aslında
0: iç
1: Hazır
0: sorunlar
1: Hocam
0: değil.
1: Diyorsunuz ki bir nereye gidecek sorusundan ziyade nasıl dönüşecekler kısmına bakacağız. Bir entegre

0: Anlaşıldığı üzere BM toplantısı sürecinde New York'ta bir devlet gücünü oraya yansıtma noktasında devlet egemenliğini PKK'dan alınacak her yere Irak ordusunu kontrolünü koyma noktasında düşündüğümüzde burada hukuki süreçlerin, entegrasyon süreçlerinin eğer Irak'a ait unsurlar değilse Irak'tan çıkarılmalarının da takibi gerekir. İşte o yüzden birkaç senedir Ankara-Bağdat arasında teröre karşı ortak mücadele sadece Kalkınma Yolu projesi değil, bir güvenlik inşası da yürüyordu.
1: Evet.
0: İşte bu perspektiften baktığınızda zaten böyle de olması gerekir. Çünkü güvenli bir bölge olmazsa, terör olursa orada hiçbir yatırımdan, hiçbir inşadan söz edemeyiz. Dolayısıyla ucu bırakılabilecek bir nokta değil. Yani Milli Savunma Bakanlığı'nın o sözü bir slogandan öte gerçekten son teröriste kadar takip edilmesi gerekiyor. Biz terörsüz Türkiye perspektifinde de, idealinde de bunu biliyoruz. Bunları da tabii konuştuğumuz noktalar. Burada da benzer süreçlerin gerçekleşmesi öngörülebilir.
1: Peki. Şimdi o zaman şunu sorayım Haydar Hocam. Örgüt üyelerinin düzenlemeden, yani Karayalan'ın söyleşisinden bahsettiğiniz için biraz oraya açayım. Örgüt üyelerinin düzenlemeden yararlanması için hangi aşamaların tamamlanması gerekiyor bu süreçte? Ve şimdi bir silah bırakma süreci yaşadık. Görüntülerini de paylaşıyoruz ortada ama...
2: Evet.
1: Bunun tamam, yani örgüt ne zaman tam anlamıyla silah bırakmış sayılacak? Güvenlik unsurlarının, güvenlik kaynaklarının sahadaki teyitleri ya da hukuki süreç ya da siyasi süreçle eş zamanlı olarak mı ilerleyecek? Öyle mi okumak gerekiyor? Şu yaşananlardan ya da geldiğimiz aşamadan yola çıkarak soruyorum bunu. Bir de aynı soruyu size de sorayım. Bir güç boşluğu meselesi, yeni bir denklem eğer bu çekilmelerle beraber, geri çekilmelerle beraber oluşursa kim o güvenliği nasıl sağlayacak ve kim de olacak?
2: Ya ben önce güç boşluğundan başlayayım, sonra örgütle ilgili süreçten bahsedeyim. Yani ben bir güç boşluğu ortaya çıkacak kanaatte değilim.
1: Hı hı.
2: Bunu neden söylüyorum? İşte Amerika'da Irak'tan çekildikten sonra Amerikan askerlerin bir kısmı Ürdün'e ve diğer üstlere gittikten sonra, intikal ettikten sonra zaten Türkiye'nin uzun süreden beri ortaya koyduğu bir bölgesel sahiplenme söylemi var biliyorsunuz. İşte bölgedeki sorunların bölge aktörleri tarafından çözümlenmesi, ki Azal Hocam'ın dediği gibi Suriye'deki yaşanan gelişmeler bu konuda hem önemli bir örnek hem de referans teşkil ediyor. Dolayısıyla bunun benzerinin Irak'ta da yaşanması muhtemel. Tabii ki Irak merkezi hükümetinin ordu anlamında henüz kurumsallaşmamış olması, Haçlı Şabi'nin tam olarak bir ordu vasfında olmaması, işte kuzeyde Peşmerge'nin müstakilen bir yapı olması, terör örgütünün Kandil'de ve civarında hala güçlü bir aktör olarak bulunması nedeniyle bu terör örgütlerin, devlet dışı aktörlerin silah bırakma sürecinde Irak'ın desteğe ihtiyacı var ve bu desteği de Türkiye sonuna kadar verecek. Yani bu konuda taahhütler de var zaten. Sincar'la ilgili yapılan anlaşmada da zaten buradaki durum normale dönene kadar, ihtiyaç kalmayana kadar Türkiye varlığını sürdürecek ve desteğe de devam edecek şeklinde de bir not olduğunu hatırlatmak isterim. Benzer bir şekilde işte başka üstünden çekilme konusunda da bu parantez açılmıştı orada da. Hı hı. Dolayısıyla bu süreç içerisinde herhangi bir boşluğa fırsat verilmeyecek, izin verilmeyecek. Bu boşluk tamamen Irak'ın merkezi hükümetinin güçleri ve Türkiye tarafından doldurularak terör örgütünün herhangi bir süreci safsatmasına izin verilmeyeceği kanaatindeyim. Terör örgütü de zaten bu sürece taahhütlerine bağlı kalmazsa başına ne geleceğini az önce Hazal Hocam Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayı söyledi. Yani orada herhangi bir tereddüt olduğu kanaatinde değilim.
1: Hı hı.
2: Dolayısıyla bu böyle bir şey. Diğer konu süreç... Bir daha o ilk sorunuzu bir daha söyler.
1: Şöyle hemen sorayım, hemen sorayım hocam. Şimdi özellikle örgüt üyelerinin bu düzenlemeden yararlanması için hangi aşamaların tamamlanması gerekiyor? Şimdi, yani hukuki, siyasi ve sahada bir süreç yürütülüyor ya hani. Ne zaman tam anlamıyla konuda, silah bırakmış sayılacak?
2: Dilek Hanım, bu konuda aslında çerçeve yasa çok adı üstünde gerçekten süreci çok iyi bir şekilde tarif etti. Neyi nasıl yapılacağını, yol haritasını net bir şekilde önümüze koydu. Yasanın resmi gazetede yayınlanmasından sonra artık biliyorsunuz süreç terör örgütünün bu yasa gereğince yapması gerekenlere kalmıştı ve işte biz bugün Metina'daki mağaraların boşaltılmış olması haberi de aslında bu yasayla beraber sürecin işlediğini, çalıştığını, mekanizmanın çalıştığını görmüş oluyoruz. Terör örgütünün zaten Türkiye'deki bütün unsurlarını çıkardığını hem bizim istihbarat teşkilatımız hem de silah kuvvetlerimiz daha önceden söylemişti. Bu işte Karayalan'ın dünkü mülakatında da bununla ilgili teyit var. Irak'ta da benzer bir şekilde belirlenen bölgedeki...

0: silah bırakma ve çekinmeler bizim tarafından kurulmuş olan mekanizmalar tarafından teyit edildikten sonra ya bu süreç ne kadar sürer? İşte önümüzde kış dönemi var, bölgedeki iklim koşulları bazı değişkenlikler olabilir. Bunu çok da fazla bir dar bir takvime sıkıştırmamak lazım. Bölgesel koşulları, iklim koşullarını hesap ederek söylüyorum. Ama nihayetinde eninde sonunda Türkiye'nin kurumları tarafından bu sürecin tamamlandığı teyit edilmeden ve Milli Güvenlik Kurulu tarafından bu teyit resmi gazetede yayınlanmadan ikinci aşamaya yani örgütle ilgili o teslim olma süreci başlamayacak. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Ama tabii bu Irak içerisinde farklı yürüyebilir. Az önce Hazan Hocam onu çok iyi bir şekilde ifade etti. Yani her ülkenin kendi karakteristiğine özel bazı değişkenlikler olabilir. Suriye'deki gibi birebir aynı şey bir toplumsal bütünleşme sağlanmayabilir de Irak farklı bir uygulamaya gidebilir ama nihayetinde örgüt de yasayla belirlenen, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için belirlenen kimi erteleme geldi, kimin hükümlerinin ertelendiği ya da kime o 10 yıllık bekleme süreçlerinin başlatılacağı belli. O konuda herhangi bir soru işareti olduğu kanaatinde değilim. Ama bunun bu sürecin başlaması için bu teyit mekanizmasını diye kurulan mekanizmanın evet silah terör örgütü bütün silahlarını bırakmıştır ve elinde bulunduğu kontrol ettiği alanlardan çekilmiştir. Teyidinin yapılmasını bekliyoruz. Bu süreç ne kadar sürer? Tabii o da dediğim gibi bölge koşulları, iklim koşullarıyla alakalı olacak ama çok uzun sürmeyeceği kanaatindeyim. Çünkü böyle şeyler çok safsaklamaya gelecek şeyler değil. Hem örgütün içerisinde çatlak sesler çıkabilir hem de uygulamada sahada istenmeyen olaylar, istenmeyen hadiseler yaşanabilir. Dolayısıyla bu da çok uzatılacağı, bunu da çok uzatılacağı kanaatinde değilim. Yani biz önümüzdeki bahara muhtemelen bu sürecin tamamlandığını ve artık yasa o 6 aylık sürecin başlatılarak terör örgütü üyelerinin eğer o yeterlilikleri, kriterleri sağlıyorlarsa teslim olduktan sonra işte toplumsal bütünleşmesi, toplumsal bütünleşme ya da haklarında herhangi bir takibat varsa ona göre işlem yapılacağı kanaatindeyim.
1: Peki hocam. Şimdi benim merak ettiğim bir soru var Hazır Hocam. Siz biraz Suriye ile Suriye'den bahsettiğiniz için sorayım bunu. Şimdi PKK ile birlikte Suriye kolu olarak görülen YPG'nin de tasfiye edilmesine şöyle bir bakalım. Ve orada bir entegrasyon adı tam olarak burada öyle olmayabilir, başka süreçler olabilir dediniz. Çünkü Iraklı olmayanlar da var. Dolayısıyla ta o günden yani YPG'nin tasfiye sürecinden bugüne bakınca hangi uluslararası gelişmelerin de bunda etkili olduğunu söyleyebilirsiniz? Yani biz bu süreci yaşarken kendi içimizde özellikle dedik ki hiç kimseyi bu sürece karıştırmayacağız ve Türkiye modelinden bahsettik. Ama biz bundan bahsederken ve de yola çıkarken yanı başımızda savaşlar vardı. Uluslararası gelişmelerde çok hızlı şeylere tanıklık ettik. Trump'ın başkanlığıyla beraber çok başka denklemler yaşadı dünya. Dolayısıyla şöyle ilk üçe neyi koyarsınız merak ettim uluslararası gelişmelere şöyle bir bakınca etkili olması açısından.
2: Şimdi özellikle baktığınızda evet Trump döneminde Türkiye'nin uyguladığı baskı sonucunda orada bu politikasından dönen bir ABD'yi görüyoruz. Çünkü ABD bugüne kadar terör örgütlerine bir uluslararası ilişkiler aktörü gibi algılayıp davranıyordu. Ve orada hatta terör örgütüne bir devlet kurdurmaya kadar kalkmıştı. Şimdi bir ses var.
1: Destek
2: ama,
1: verdi dedi Haydar Hocam.
2: Evet. Ama mesela baktığınızda şimdi Irak evet farklı Irak anayasası orada da tabii verilmiş bir anayasa ne kadar Irak'la uyumluydu ılımlıydı hani onu da acısı da yaşanıyor ayrı bir konu ama şimdi güvenlik öyle bir konu ki dış aktörlere bırakılamayacak kadar işte Türkiye'nin Suriye'deki varlığı da hukuki BM temelinde olmasının ötesinde aslında hiçbir aktör sınırında böyle bir varlığa izin vermezdi. Hangi uluslararası ilişkiler gelişmeleri derseniz Dilek Hanım hatırlayalım 2025 boyunca Türkiye komşusu Suriye'nin toprak bütünlüğünü söylerken ve bir devlet olarak Suriye'yi ayağa kaldırmaya çalışırken İsrail Suriye'yi sabah, öğlen ve akşam 2000 kere bombaladı. Hı hı. Hepsi stratejik bombalamalardı. Gazze Soykırım Savaşı'nın bir cephesi gibiydi Suriye baktığınızda. Ve Kuneitre'yi aşıp işgal etti. Golan'ın ötesini işgal etti. Şam'a kadar tehdit etti. Şimdi bütün bunlar olurken hem Amerika'nın yanlış politikasından dönmesi için Türkiye maddi güç unsurlarını kullanıyordu, hem İsrail'in Suriye'yi ayağa kalkmasın diye vurduğu bütün bu hamlelerin karşısında durmaya çalışıyordu. İsrail'in yayılmacılığı bir numaralı konuydu. Onu Gazze Soykırım Savaşı perspektifinde okuyabiliriz. Diğer konu, ABD'nin sanki son sene özellikle artık terör örgütlerinden elini eteğini çekip merkezi hükümetlerle iş yapma noktasında ikna edilmiş gibi görünmesi denebilir. Bu çok önemli.
1: Evet.
2: Çünkü Başat aktör, küresel hegemonya mücadelesini veren bir aktör. Her istediğini yapamayan bir aktör ABD. Baktığınızda Rusya Savaşı'nı, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitiremedi. Gerçekten bitirmek istedi mi yoksa bundan nemalandı mı? Evet, nemalanıyor. Bu da bir gerçeklik. Bugün de gelişmeler var. Zelenski'nin evet. meşruiyetini tartışmaya açıyor. Şaşırtıcı değil. İran'ı dayattığı savaşta Amerikan ordusu itibar kaybetti ve kazanamadılar o savaşı. Yani her istediğini yapamıyor Amerika. Dolayısıyla tek başına dünyayı tasarlayacak güçten çok uzak artık Amerika. Söylemleri eylemlerinin ötesine geçti. İsrail'in de bu şekilde. Hayali bir illüzyon demişti Dışişleri Bakanımız. Yani İsrail varlığının ve gücünün ötesinde bir yeri, alanı tasarlamaya çalışıyor ve bunu da tamamen hukuksuzca ve terörle yapıyor. Bütün bu risklerin etkileri var. Ama en önemli nokta sizin az önce söylediğiniz, güç boşluk kabul etmez, güç boşluk kaldırmaz. Bakın, uluslararası sistem dönüşüm içerisinde. Batı Asya çeyrek yüzyıldır çok büyük bir dönüşüm içerisinde. Daha 30 Eylül'de Amerika ve koalisyon güçleri Irak'tan çekilmesini tamamladı. Bu kaçıncı çekilme? Dolayısıyla riskler devam ediyor, savaşlar devam ediyor, silahlanma artıyor. Bunlardan ayrı okuyamıyoruz Irak'ı. Hatırlayın, BM kürsüsünden tehdit etti Netanyahu Irak'ı. Dolayısıyla terörsüz bölge dediğimizde de Irak-Suriye sınırının geçişkenliği, ve orada devlet egemenliğinin tam olarak bugüne kadar tesis edilemeyişinden hareketle terör için bir rota, bir beslenme yolu. O yüzden baktığınızda son teröriste kadar mücadele, ama bu silahlanmanın gölgesinde. Çünkü terör örgütleri, Karayılan'ın açıklamasını da az önce söyledi Haydar Bey, nemalandıkları, verimli buldukları ortamda kullandıkları varlıklardan vazgeçmek istemiyorlar. O onların hayat biçimi. Yani stratejik varlıkları sömürerek var oluyorlar. İşte şimdi Iraklı kendi toprağında, Suriyeli kendi toprağında ve dışarıdan taşınanlar da oradan yok edilirse son teröriste kadar mücadelede bölge halkları artık dışarıdan gelen aktörlerin dayatmalarını değil, içeride Irak, Suriye, Türkiye, İran kim olabilirse bittiğinde bu savaşlar, buranın insanları burayı yönetecek ve sorunlar burada çözülecek. Bunun gibi, Mekke gibi birçok ittifaka ihtiyaç var, birçok aktörün buna katılmasına ihtiyaç var. Daha bir bebek Mekke ittifakı ve çok risklerle de sınanan bir bebek, bunu da söylemek lazım.
1: Çok güzel özetlediniz hocam. Çok teşekkür ederim. Haydar hocam, size ben de sorayım bu soruyu. Terörsüz bölge hedefine Türkiye, özellikle uluslararası gelişmelere de şöyle bir baktığınızda nasıl geldi ve yani terörsüz Türkiye sürecinden terörsüz bölge hedefi dedik daha sonra. Dolayısıyla hangi gelişmeler sizce Hazar hocanın söylediklerine ek olarak burada etkili oldu?
0: Şimdi şöyle, ben Hazar hocam konuşurken notlarımı alıyordum. Onlarla ilgili 1-2-3 sıralaması Buyurun. Yaptım. Ben birinci sıraya Hazar hocamın söylediği şeyi tekrar edeyim. Trump'ın bölge politikası. Yani Aha. bölgede devletlerle iş tutma, devlet dışı aktörler ve terör örgütlerini hesaba katmama politikasının bu konuda önemli belirleyici olduğu kanaatim. Çünkü bölgemizde yaşanan çok şey, bizim terörsüz Türkiye sürecimiz dahil olmak üzere, Suriye'deki devrim dahil olmak üzere bununla ilişkili olduğu kanaatim. En önemli belirleyicinin bu olduğunu düşünüyorum ben. İkinci olarak da Suriye'deki devrim, bunu da üçüncü maddeyle ilişkilendireceğim. İsrail'i saymadım çünkü İsrail ile Amerikan politikalarını eşgüdümlü olarak gördüğüm için İsrail'in bölgedeki ateşi harlama, bölgeyi istikrarsızlaştırma diğer aktörler üzerinde bir etki oluşturmuştur ama bu Amerika'nın da politikalarıyla bir şekilde bunun etkisini azalttığını düşünerek İsrail'i şeyin dışında bırakıyorum. Üçüncü olarak da İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik başlatmış olduğu savaşın bu süreçlere katkı verdiği kanaatindeyim. Neden? Çünkü bir taraftan bu terör örgütlerini Amerika ve İsrail desteklerken bir taraftan da İran'ın da özellikle Irak coğrafyasında, hatta devrimden önce Suriye coğrafyasında bu örgütlere destek verdiğini biliyoruz. Bir taraftan Amerika'nın desteği çekilince, İran'ın, İsrail'in bu örgütlerle ilişkisi kesilince, Amerika'nın desteği çekilince, diğer taraftan da İran, İsrail ve Amerika

0: ile savaşmak zorunda kaldığı için kendi can derdine düştüğü için bu terör örgütleriyle münasebetleri kesilince ve özellikle Irak ve Suriye'de artık eskisi kadar etkin olamayınca bizim önümüzün açıldığı kanaatindeyim. Türkiye'de zaten daha önceden olduğu gibi buraya sert gücünü konuşlandırdığı için, bu kıvama getirdiği için bunun önündeki engelleri aşmak daha kolay oldu ve rayına girdi diye düşünüyorum. Yani bunların hepsini topladığınız zaman bunlardan bir tanesi olmasaydı muhtemelen biz bugün bu başarılı bir şekilde yürümesinden bahsedemeyebilirdik gibi geliyor. Hepsi hani böyle denir ya, yıldızlar böyle aynı hizaya gelir, böyle filmlerde vardır. Benim kanaatim o yönde, yani her şey olması gerektiği gibi oldu ve bugün biz bunu yaşıyoruz, ama tabii bunu nihayete ermediğinde söylemek lazım. Sonuçta bu az önce bahsettiğimiz sürecin sonuna kadar takip edilmesi gerekiyor. Son teröristin de silahını bırakıp çekilmesi gerekiyor. Ondan sonra inşallah ve bir daha da tabii geri dönülmeyecek şekilde terör örgütünün ortadan kaldırılması gerekiyor. O konu da çok önemli. Çünkü tekrar bir yerden uç verecekse bunun bir anlamı yok. Yani yarın bir gün başka bir olay, başka bir vesileyle tekrar uç verecekse bunun da bir sürecinin anlamı yok. Bunların hepsini topladığımız zaman umarım önümüzdeki yıllar hem bizim için hem bölgemiz için daha aydınlık, daha müreffeh olacak diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Çok verimliydi T360'taki bu değerlendirmeleriniz. Haydar Oruç ve Doktor Hazar Vural, değerli katkılarınız için teşekkür ederim. Sağ olun.
2: Teşekkürler. İyi yayınlar.
1: Mersi Hocam, sağ olun. Gündemin geri kalanına bakmaya devam edelim şimdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fon soruşturmasına ilişkin 44 bine yakın kişinin ödemeleri gerçekleştirildi dedi. Diğer ödemelerin kanun teklifinin yasallaşmasının hemen ardından bu ay içinde başlayabileceğini de sözlerine ekledi. Yatırımcılar için 3 ayrı kaynaktan finansman sağlanacağı ve süreçte kamu kaynağı kullanılmayacağı vurgulandı ki en çok merak edilen ve tartışılan kısmı da burasıydı.
3: 7 tane şirket ve altında 131 sorumlu fon var. Bunlarla ilgili 3 tane şirket olağan tasfiye koşullarını kabul etti ve tasfiye edildi. 8 Ekim itibariyle de bu gerçekleşti. 44 bine yakın vatandaşımızın ödemeleri gerçekleştirildi. Ziraat Bankası bu tarafı yönetiyor. Bu 3 şirket A1 Kapital, Buls ve Pardus. Bu üçü tasfiye edilmiş oldu. Yani onlar artık o 7 şirketten 3'ü ayrılmış oldu bir kenara. 4 şirket kaldı.
4: Fon soruşturmasında ödemelere ilişkin yeni detayları açıkladı. Meclise sunulan kanun teklifine işaret etti.
3: Küçük yatırımcımızın bir an önce bu şartlardan kurtulması için çok hızlı bir aksiyon almış durumdayız. Hem idari olarak hem de bu kanun teklifini çok kısa sürede hazırlayıp meclisimize göndermekle. İnşallah bunun yasalaşması ve ile birlikte Ekim ayı içinde yasanın çıkmasıyla birlikte bu ödemelerin yapılabileceğini değerlendiriyoruz.
4: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anadolu Ajansı editör masasına konuk oldu. Fon ödemeleri için kamu kaynaklarının kullanılmayacağının altını çizdi. Yatırımcılar için 3 ayrı kaynaktan finansman sağlanacağını belirtti.
3: Ne olağan tasfiyede ne olağanüstü tasfiyede kamu kaynağının kullanılması söz konusu değil. Neden değil? Fon piyasalarında, sermaye piyasalarında devletin bir güvencesi yok. Şimdi bankacılık sisteminde var biliyorsunuz. Belli bir miktara kadar bir devlet güvencesi var. Onun için de TMSF diye bir yapımız var. Orada biriken bir kaynak var.
4: Yılmaz, para idaresi sağlanmış olsa da adli süreçlerin devam edeceğine işaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan fon meselesinde çok hassas dedi.
3: Çok yüksek fahiş getiriler elde etmiş veya hukuka aykırı işlemlerle haksız kazanç elde etmiş kişilerle ilgili yine önemli soruşturmalar, incelemeler devam ettiriliyor. Şu anda yani toplamda 15 civarında bir denetmenle, müfettişle Devlet Denetleme Kurulumuz çok yönlü bir şekilde, bütün ilgili kurumları kapsayacak bir şekilde bu çalışmasını sahada başlatmış durumda.
4: Yılmaz, sorunlu fonların karantinaya alındığını ve piyasalarda yapısal bir sorun olmadığını da sözlerine ekledi.
1: Şimdi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Sugay'ın AK Parti rozeti takmasının ardından yerel yönetimlerde yeni katılımların süreceği ifade ediliyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, isim vermeyeyim ama sırada bir büyükşehir var açıklaması yaptı ki o ismin, yani bu büyükşehirin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Büşra Özdemir olduğu iddia edildi.
4: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın yeni katılımı işaret etti. İsim vermeyeyim ama sırada büyük bir büyükşehir var dedi. Önümüzdeki günlerde katılımı beklenen ismin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir olduğu öne sürüldü. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti rozeti takmasının ardından yerel yönetimlerde yeni katılımların süreceği ifade ediliyor. Son olarak katılımı gündeme gelen isim Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir. Özdemir 2024 yerel seçimlerinden sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin Antalya Büyükşehir Belediyesi Grup Başkan Vekilliği görevini üstlendi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek'in tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırılmasının ardından 11 Temmuz 2025 tarihinde belediye meclisinde yapılan seçimde oy çokluğuyla başkan vekili seçildi. AK Parti'nin Özdemir'le görüştüğü ve Kasım ayı içerisinde katılım olabileceği iddia edildi. Yeni partinin gündeminde de Özdemir'le ilgili AK Parti'ye katılacağı iddiası vardı.
2: Kendisinin genel başkanımıza ulaştığını, bir vesileyle konuştuğunu, böyle bir durum olmadığını ifade ettiğini söyleyebilirim. Tabii biz o kadar çok olayla karşılaşıyoruz ki insanların zaman zaman işte bu tür söylentilerin çıkması gayet normal.
1: Şimdi tüm dünyanın yakından takip ettiği önemli bir gelişme yaşanıyor. İran destekli Husiler Suudi Arabistan'a saldırıyor ve başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı bir kez daha hedef oldu. Ve bu saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Son bir haftada Suudi Arabistan havalimanlarına yapılan saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı da 19'a çıktı.
4: Husilerin Suudi Arabistan'a saldırıları hız kesmedi. Başkent Riyad'daki havalimanına yeni bir saldırı düzenlendi. Ülkedeki 5 havalimanına son bir haftada düzenlenen 10 saldırıda can kayıpları da yükseldi. Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen son saldırıda Pakistan vatandaşı bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Havalimanındaki operasyonlar askıya alındı. Suudi Arabistan havalimanına cumartesi günü yapılan saldırının görüntülerini de yayınladı. Bekleme salonlarındaki yolcuların yaşadığı panik güvenlik kameralarına yansıdı. Husilerden yapılan açıklamada Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nın yanı sıra Dammam, Abha, Cazan ve Necran'daki uluslararası havalimanlarının da hedef alındığı belirtildi. Saldırılarda balistik füzeler, seyir füzeleri ve insansız hava araçları kullanıldı. Riyad'dan saldırılara rağmen enerji arzını karşılamayı sürdüreceğiz açıklaması geldi. Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdülaziz Bin Selman, ülkesinin zorluklarla mücadele etmek kapasitesi olduğunu söyledi. Suudi Arabistan'daki havaalanı saldırısına R4 grubu devletleri de tepki gösterdi. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan'dan oluşan grup, Husi milisler tarafından gerçekleştirilen mevcut düşmanca saldırılar en güçlü şekilde kınanmaktadır dedi. Saldırıların derhal ve koşulsuz olarak durdurulması talep edildi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı ise Suudi mevkidaşıyla yaptığı telefon görüşmesinde ülkesinin krizin çözümü için her türlü yardıma hazır olduğunu söyledi. Husiler, havalimanı saldırılarının ardından Mekke ve Medine hariç tüm Suudi hava sahasını hedef ilan etmişti.
1: Şimdi İran, Hürmüz Boğazı'nın açılması için Amerika Birleşik Devletleri'ne bir teklif yaptı. 7 maddelik bir teklifti bu. Washington bazı teklifleri kabul ediyoruz ama yetersiz dedi. Yani daha doğrusu bir anlaşı, bir uzlaşı sağlanamadı. Haliyle bu boğazın açılıp açılmayacağı belirsiz ama müzakereler devam ediyor.
4: ABD, İran'ın Hürmüz Boğazı'nın açılması için sunduğu 7 maddelik teklife yanıt verdi. Tahran'dan bazı şartlar kabul edilse de yanıt yetersiz açıklaması geldi. İran, ABD'nin 8 Temmuz'da yeniden saldırılara başlaması üzerine 12 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'nı kapattığını duyurmuş. ABD Başkanı Trump, İran'ın boğazın açılması için yaptığı teklifi reddetmişti. İran Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Rızai, ABD'nin 7 şartlık teklifine yanıt verdiğini, ancak yanıtın yetersiz olduğunu söyledi.
5: ABD, İran'ın 7 şartından bazılarını kabul etti. Ancak biz bu yanıtı yetersiz buluyoruz. İran diplomasisi değişti ve eski duruma geri dönüş olmayacak. İran'ı fethetme hayaline kapılan Trump, Netanyahu tarafından kandırılarak insanlık tarihinin en aptalca savaşlarından birini başlattı. ABD ordusu hiç bu kadar utanç verici bir duruma düşmemişti.
4: Rızai CENTCOM komutanı Cooper'ın Birleşik Arap Emirlikleri ordusunun kullanarak Hürmüz Boğazı'ndaki petrol kaçakçılığını yönettiğini de iddia etti. Petrolü büyük tankerlere aktarmak için 5-6 küçük tekne kullanıyorlar. Biz de her

0: gece onlardan 5-6'sını vuruyoruz dedi. ABD'nin yeni bir saldırı yapması durumunda ülkesinin yeni yeteneklerini kullanacağını söyledi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Veka ise ABD ile mesaj alışverişinin arabulucular vasıtasıyla devam ettiğini belirtti. ABD'nin yanıtını hala değerlendiriyoruz. İnceleme tamamlandığında yanıt vereceğiz dedi. ABD Başkanı Trump 3 Kasım'daki kongre ara seçimlerine kadar İran'a yeni bir saldırı düzenlenmeyeceğini savunuyor. Diplomasi trafiği sürerken İsrail Başbakanı Netanyahu'nun gerilimin tırmanması ihtimaline karşı güvenlik toplantısı yaptığı belirtiyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde Başkan Donald Trump devlet bütçesini kullandı ve reklamlar hazırlattı. Haliyle yargı bu işe bir dur dedi. Mahkeme siyasi propaganda iddiaları üzerine reklamların yayınını geçici olarak durdurdu.
0: ABD'de Başkan Donald Trump'ın yer aldığı ve kamu kaynaklarının kullanıldığı reklamlara yargı engeli geldi. 3 Kasım'daki ara seçimler öncesinde yayınlanmaya başlayan reklamlar siyasi propaganda yapıldığı iddiasıyla mahkemeye taşındı. Kamu harcamalarını denetleyen Common Cause ve Demokrat Parti temsilcileri reklamların halkı bilgilendirme amacı taşımadığını belirterek yargıya başvurdu. Davacılar, kamu bütçesinin cumhuriyetçi adaylara seçim öncesinde avantaj sağlamak için açıkça kullanıldığını savundu. Manhattan'daki ABD bölge yargıcı Jennifer Rochon, başvuru üzerine reklamların yayınını geçici olarak durdurdu. Trump ise reklamları büyük ABD'miz için olumlu bir tanıtım olarak niteledi. Ancak Beyaz Saray, bundan sonra reklam masraflarının vergi mükellefleri yerine Trump'ın siyasi eylem komitesi MAGA PAC tarafından karşılanacağını duyurdu. Daha önce yayınlanan reklamlar için harcanan kamu kaynaklarının ise geri ödenmeyeceği bildirildi. Karar sonrası Common Cause'un başkanı Kai Solomon, kararı hesap verebilirlik açısından önemli bir adım olarak değerlendirdi. Böylece ABD'de ara seçimler öncesinde kamu kaynaklarının siyasi amaçla kullanıldığı iddiası yargı kararıyla yeniden gündeme geldi.
1: Almanya'da Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı, aynı zamanda SPFD'nin de eş genel başkanı Bärbel Bas, İki görevinden de istifa etti. Bas, üvey kızının ölümünün ardından yasını yaşamak için zamana ihtiyacı olduğunu söyledi.
0: Almanya'da hükümetin emeklilik ve sosyal politika reformları nedeniyle koalisyon içinde gerilim yaşanırken bir istifa haberi geldi. Bärbel Bas, hem Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı'ndan hem de Sosyal Demokrat Parti'nin eş genel başkanlığından ayrıldı. 58 yaşındaki Bas, üvey kızının ölümünün ardından yasını yaşamak için zamana ihtiyacı olduğunu açıkladı.
2: Eure Majestät, es ist uns eine große Ehre.
0: Almanya'da Başbakan Merz'in koalisyon hükümetinde Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı olarak görev yapan Bas, kararını sosyal medya hesabından duyurdu. Üvey kızının ölümünün ardından yasını yaşamak için zamana ihtiyaç duyduğunu söyledi. Bu zor dönemde kendisine yönelik kamuoyu önündeki saldırılar nedeniyle görevlerini gerektiği gibi yerine getirecek gücü kendinde bulamadığını belirtti. Son dönemde özellikle koalisyon ortağı CDU-CSU kanalından gelen siyasi eleştirilerinde üzerindeki baskıyı artırdığını söyledi. Bas'ın Federal Meclis Milletvekili görevi sürecek. Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı görevini ise eski Rheinland-Pfalz Eyalet Başbakanı Alexander Schweitzer devralacak. Bas, 2021 ile 2025 arasında Federal Meclis Başkanlığı görevini yürütmüştü. Merz hükümetinin kurulmasının ardından Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı olmuş, 2025'te de SDP eş genel başkanlığına seçilmişti.
1: Şimdi Çin yaklaşık 2 yıldır altını güvenli bir liman olarak görüyor ve hem vatandaşlar hem de şirketler altına hücum ediyor diyebiliriz. Hatta ülkenin altın ithalatı yalnızca 2026'nın ilk 8 ayında 1000 tonu aşarak tarihi bir rekora imza attı. Tabii bu eğilimin neden olduğu sorusu gündemde. Uzmanlar diyor ki siyasi nedenler oldukça fazla. Bir bakalım o nedenler neymiş?
0: Altın ithalatı 8 ayda 1000 tonu aştı. Çin 23 aydır sürdürdüğü altın alım eğilimini Eylül'de de bırakmadı. Pekin yönetimi dolara bağımlılığı azaltma ve Çin vatandaşlarına güvenli yatırım alternatifleri için harekete geçti. Çin Devlet Döviz İdaresi verilerine göre Merkez Bankası Eylül ayında yaklaşık 23 ton altın aldı. Böylece banka 3 yılın en yüksek aylık alımını gerçekleştirmiş oldu ve bankanın 2015'ten bu yana devam eden kesintisiz alım serisi uzadı.

0: Gümrük verilerine göre Çin, 2026'nın ilk 8 ayında 1000 tonu aşkın altın ithalatı için rekor kırarak 158,8 milyar dolar harcadı. Bu rakam 2025 yılının tamamında 886 ton altın için ödenen 96,5 milyar doları geride bıraktı. Ancak bu birikim altın fiyatlarının gerilediği bir dönemde gerçekleşiyor. Uzmanlara göre altın alımlarının temelinde siyasi nedenler bulunuyor. Hükümet, ABD dolarının bir silah olarak kullanılmasını engellemek ve ABD hazine tahvillerine daha az bağımlı olmak istiyor. Talebi arttıran bir diğer unsursa metalin güvenli liman olarak görülmesi olarak değerlendiriliyor. Batılı hükümetler Rusya'nın 2022'de Ukrayna'ya yönelik saldırı başlatmasının ardından Rusya Merkez Bankası'nın varlıklarını dondurmuş, bu gelişme jeopolitik gerilim dönemlerinde yurt dışında tutulan rezervlerin kısıtlanabileceğini göstermişti.
1: Türkiye'nin en büyük lagünü Akyatan'da tarımsal kirlilik ve aşırı organik yük nedeniyle ekosistem tehdit altında. Adana'daki lagünde gündüz yüksek seviyelerde ölçülen oksijen geceleri sıfıra düşüyor. Tabii hal böyle olunca yavru balık ölümleri yaşanıyor.
2: Akyatan Gölü'nün durumu maalesef iyi değil. Zaten sığ bir göl.
0: Tarımsal kirlilik gölü de vurdu. Kendi kendini kirleten lagünde tehlike çanları çalıyor. Bilim insanlarını tedirgin eden görüntüler Türkiye'nin en büyük lagün gölünden. Adana'daki Akyatan Lagünü tarımsal kirlilik ve aşırı organik yük nedeniyle adeta can çekişiyor.
2: Organik yük o kadar fazla ki bitki popülasyonu çok artmış durumda. Orada tabii birçok kimyasal reaksiyonlar da oluyor. Biz gündüz oksijeni çok doymuş oranlarda ölçüyorken geceleri o sıfıra iniyor tabii ki. Ve balık ölümlerini de gözlediğimiz zamanlar olmuştur.
0: Lagün aslında zengin biyoçeşitliliğiyle dikkat çekiyor. Ancak bilinçsiz tarım ve çevre kirliliği gölün sonunu getiriyor.
2: Sığlaşma en büyük sorun ve her geçen gün hem kirlilik, su içi bitkisinin artışı hem de sığlaşma daha hızlı da devam edecek tabii ki.
0: Çukurova Üniversitesi'nden bir grup bilim insanı lagünü inceliyor. Bilim insanlarına göre lagün için bir an önce önlem alınmalı.
2: Biz kirlilik düzeyini tespit edeceğiz. Daha sonra da tabii ki doğa temeli çözümler neler olabilir? Bunları üretmeye çalışacağız.
1: NASA, Hubble Uzay Teleskobu'nun yakaladığı ilginç bir kareyi paylaştı. Kameraya gülümseyen bir galaksi kümesi görenlerin yüzünde de tebessüm yarattı. Bakalım görüntülere.
0: NASA'nın Hubble Teleskobu sıra dışı bir görüntü paylaştı. Gülümseyen galaksi kümesinin fotoğrafı göz kamaştırdı. ABD Havacılık ve Uzay Ajansı NASA'nın Hubble Uzay Teleskobu evrenin gizemlerini gözlemlemeyi sürdürüyor. NASA bu kez 1990 yılından bu yana yörüngede çalışan Hubble'ın kaydettiği sıra dışı bir kareyi paylaştı. Fotoğrafta uzayın derinliklerindeki galaksi kümesinin gülümseyen bir insan yüzüne benzerliği göz kamaştırdı. NASA gülümseyen bir galaksi kümesi olarak tanımladığı kareyi sosyal medya hesaplarından da paylaştı. Paylaşımda Hubble evreni gözlemlerken kameraya gülümseyen bir galaksi kümesi yakaladı ifadesi kullanıldı. Bu gülümsemenin çizgileri kütle çekimsel merceklenme olarak bilinen etkinin oluşturduğu yaylardan meydana geliyor denilen paylaşımda, bu olayda devasa yapılar uzay zamanı bükerek kozmik bir mercek görevi görüyor değerlendirmesi yer aldı. NASA 9 Ekim'de de James Webb Teleskobu'nun yıldızların oluşumuna ilişkin bir karesini paylaşmış, paylaşımda bebek yıldızların oluşumuna tanıklık ifadesi kullanılmıştı.
1: Efendim ben direkt gün noktalıyorum HT360 ama siz burada kalın. Bizden sonra Zülfikar Ali Aydın manşet programıyla sizlerle olacak. Hoşça kalın, iyi akşamlar.

Akdeniz'de Antalya yer yer yağmurlu 23, Adana parçalı bulutlu 28 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 27, Giresun parçalı bulutlu 24 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 23, Kayseri parçalı bulutlu 24 derece. Doğu Anadolu'da hava parçalı bulutlu ve güneşli, Erzurum 17, Van 19 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yağmurlu 24, Şanlıurfa parçalı bulutlu 26 derece.

Merhabalar, ben Zülfikar Ali Aydın. Habertürk manşetle karşınızdayız. Bugün terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir gelişmenin görüntüleri ortaya çıktı. Kuzey Irak merkezli PKK Metina Dağı bölgesinde uzun yıllardır kullandığı 4 noktayı boşalttı. Resmi makamlar da bu görüntüleri teyit ettiler. Özetle süreç arzu edilen istikamette, yani PKK'nın silah bırakması süreci arzu edilen istikamette devam ediyor. Ayrıntılarına bakacağız. Bir başka gündem başlığımız, bir anlık basit bir hatanın çok ağır bedeli olacak. Çok ağır, çok acı sonuçları doğabiliyor. O sonuçlarda en çok nerede? Trafikteki basit hatalarla meydana geliyor. Akhisar'da sapağı kaçıran bir otobüs şoförü 11 insanımızın ölümüne neden oldu. Sadece anlık bir hatadan bahsediyoruz. Ama bu mesele sadece anlık bir hata ile tarif edilebilir mi? İşin aslı ne? O sürücü 5 dakika daha yol gidip ilerideki sapaktan dönse 11 insan hayatta olacaktı. Biz de bu ağır bilançoyu belki de konuşmuyor olacaktık doğal olarak. Trafikteki ölümcül davranışları, ölümcül

0: küçücük hataları ama çok basit hataları sonuçlarıyla birlikte bu yayında ortaya koymaya çalışacağız. Elbette Türkiye'nin ve dünyanın önemli gündem başlıkları da Habertürk manşette olacak. Manşet başlıyor. Evet, Türkiye'nin yarım asırlık terörle mücadelesinde bugün önemli bir gün. Neden önemli bir gün? Terörsüz Türkiye sürecinde güvenlik kaynakları, güvenlik birimlerinin teyit ettiği bir görüntü var. Tabi süreç arka planda yürüyor ama terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyinde, Metina'nın bazı bölgelerindeki 4 ayrı barınma alanını boşalttığına dair bilgi paylaşıldı bugün. Bu bilgi teyit edildi. Türkiye'nin güvenliği açısından, önümüzdeki yılların güvenliği açısından önemli bir aşama. Terörsüz Türkiye çok geniş perspektifte değerlendirildiğinde bu belki basit bir adım gibi görünebilir ama önemli bir aşama olduğunu söyleyelim. Hemen görüntülere bakacağız. Şimdi Metina Dağı'nın bulunduğu bölgeden kısaca Türkiye'de Şırnak ve Hakkari sınırını düşünün. Sınırın 5-10 kilometre içindeki bir derinlikte yüksek dağlarla çevrili bir bölge, Metina bölgesi. Daha sonrasında da Irak'taki İran bazı şehirleri, kasabaları var. Bu görüntülerde PKK'nın derin vadilerle, vadilerde üstlendiği, işte dağ yamaçlarında üstlendiği, tam da bahsettiğimiz görüntü bu, üstlendiği bir alanı anlatıyor. Metina'nın Baze adı verilen bir bölgesi burası. Tabii bu kamplar 4 ayrı noktadaki kamplar ve PKK'nın bunlara verdiği başka isimler var. O isimlerle anılan bölgeler ama biz o ismi zikretmiyoruz. Bu da başka bir bölge, mağara, üstlenme alanı, barınma alanı olarak kullanılan bir alan. Bahsettiğimiz bölge hemen Haftanin, Metine, Avaşin arasında, yani Şırnak ve Hakkari'nin Çukurca istikametinin tam karşısına denk gelen ama sınırın 10 kilometre kadar içinde olan bir bölgeden bahsediyoruz. Bu görüntülerde insansız hava araçlarıyla, terörle mücadelede kullanılan görüntü alma araçlarıyla alınmış görüntüler. Bunlar da PKK'nın kış döneminde, hemen mağaraları gördüğünüzde içeri doğru ilerlediğini görüyorsunuz. Kış döneminde hilti kullanarak mağaraları, kış döneminde üstlenme amacıyla oluşturdukları mağaralar bunlar. Bunlar da geniş açıda kaydedilmiş görüntüler. Bu görüntüler PKK'nın bu alanları terk ettiğine dair görüntüler de bu açıdan önemliydi. Onları aktardık. Evet. Okul saldırılarının ardından İçişleri Bakanlığı yeni tedbirleri devreye sokuyor. Çocukların güvenliğini artırmak için Şefkat Kalkanı projesi başlatılacak. Ayrıntılarına bakalım.
1: Şefkat Kalkanı projesiyle okullarda güvenlik önce ailede başlayacak. Anne ve babalara eğitim verilecek. Okuldaki riskli durumlar erkenden tespit edilecek. İçişleri Bakanlığı son dönemde yaşanan okul saldırılarının ardından çocukların güvenliğini artırmak amacıyla çalışmalarını hızlandırdı. Şefkat Kalkanı projesini gündemine aldı. Projenin detaylarını ise İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi paylaştı. Bakanlık daha önce okullarda uyuşturucuyla mücadele kapsamında en iyi narkotik polisi anne projesini hayata geçirmişti. Şefkat Kalkanı projesiyle ise çocukların okullarda karşı karşıya kalabileceği farklı risklere de odaklanılacak. Henüz hazırlık aşamasında olan projede çocukların uyuşturucuya yönelme ve bireysel radikalleşme belirtilerinin erken fark edilebilmesi amaçlanıyor. Bakan Çiftçi, bir çocuktaki değişikliği önce anne fark eder dedi. Proje kapsamında annelere eğitim verileceğini söyledi. Eğitimlerde riskli durumların nasıl tespit edileceği ve hangi adımların atılması gerektiği anlatılacak. Şefkat Kalkanı projesinin ilerleyen günlerde uygulanmaya başlaması bekleniyor.
0: Evet, şimdi İstanbul'da işte 20 milyonluk bir şehirden bahsediyoruz. Organize suçla mücadelede önemli bir eşikten geçtik son bir ayda. Neden? Çünkü İstanbul Emniyet Müdürlüğü 30 günde organize suça önemli bir darbe indirdi. Hemen sebebini aktaralım. Grafikte de göreceğiz. Hareketli kameradan Bahadır'dan rica edelim. İstanbul Emniyet Müdürü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yaptığı operasyonun ayrıntıları. Şimdi 20 ayrı kurşunlama girişimi, bir suç örgütünün kurşunlama girişimi bu operasyonlarla engellendi. 289 şüpheli gözaltına alındı ve 175 şüpheli tutuklandı. Tutuklama oranı çok yüksek. Belli ki suçla ilgili delillendirilmiş bir soruşturma dosyasından bahsediyoruz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün yürüttüğü 30 günde ortaya çıkan tablo. Bu tablo içinde 153 tabanca, bir uzun namlulu silah, bir otomatik tabanca ama özellikle de bu suikast tarzı motosikletli saldırılarda kullanılmak istenen motosikletler ele geçti. Ayrıntıları İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız aktardı. Bir verdiği operasyon sonrası verdiği mesaja bakalım. Ayrıntılarına devam edelim. Selami Yıldız operasyonla ilgili değerlendirmesinde ne anlatmış?
2: Operasyonlar neticesinde suçta kullanılan çok sayıda silah ve motosiklet ele geçirilmiştir. Bu süre zarfında 20 adet kurşunlama eylem girişimi engellenmiştir. İki teker üzerinde suç işleyenler bilsinler ki İstanbul Emniyeti'nin demir yumruğu suç örgütlerinin üzerinde olmaya devam edecektir.
0: Evet, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın operasyonla ilgili değerlendirmesi ve mesajı öyleydi. Editörümüz Mehmet Ali Demir de Demir Yumruk Operasyonu başlığıyla bu operasyonun ayrıntılarına yer verdik. Devam edelim. Endonezya'dan bir haberle ama iki görüntümüz var, önemli. Hemen açalım arkadaşlar iki görüntüyü de. Burası Endonezya, bir yanda suların ortasında kalan evler, diğer yanda alevlerin kapladığı topraklar ve bir bölge var. Batı Sumatra'daki Padang kentinde şiddetli yağışlar vardı. Onlar sele neden oldu. Sokaklar suyla doldu. Bu eş zamanlı görüntülerden bahsediyoruz. Bir anda suyun, selin neden olduğu görüntüler, kurtarma çalışmaları, diğer yanda orman yangınının ve sonuçlarının, ağır sonuçlarının ortaya çıkardığı tablo. İple, tahliye ekipleri iple bazı kişileri kurtarmaya çalışıyor. Selin şiddeti de oldukça yüksek. Ogan Ilır'da diğer görüntü de, hemen burada gördüğümüz görüntü de, aylardır devam eden orman yangınları var. Arazi yangınlarına neden oluyor. Yangınlar bir türlü önlenemiyor. Yükselen yoğun duman sadece o bölgeyi değil, Endonezya'nın tamamını da, komşu ülkeleri de etkiliyor. Bir tarafta suyun yıkıcı gücü, diğer tarafta da kuraklığın ve ateşin tehdidi. Aslında bu iki görüntü iklim krizinin tek bir yüzü de olmadığını hatırlatıyor. Eş zamanlı olması bakımından dünyada yalnızca iklim değişikliği tehlikesi yok. Ormanların tahribi, toprağın doğal yapısının bozulması gibi durumlar ağır sonuçlara yol açabiliyor. Tıpkı birazdan trafik meselesinde ele alacağımız gibi zaman içindeki ihmaller ağır sonuçlar doğurabiliyor.

0: Evet, çok basit bir hatanın çok ağır sonuçları oluyor dedik. Dünyada da öyle, Türkiye'de de öyle. Hayat böyle çünkü. Bursa'dan aldığı 36 yolcu Denizli'ye gidecekti. Bir otobüs yolculuğundan bahsediyoruz. 10 gün muhtemel kaplıcalarda şifa arıyorlardı. Bindikleri tur otobüsünün sürücüsünün Manisa Akhisar ilçesinde Ballıca mevkiinde yaptığı şeyi konuşacağız. Gerçekten çok ağır. Akan trafiğin tersi yönünde sapağı kaçırdığı için geri geri geliyor. İzlediniz belki görüntüleri. Tomruk yüklü tır tabii kavşaktan geldiği için hızla, o da ayrı hızla geliyor. Otobüse çarpıyor ve sonrası kabus, cehennem artık ne derseniz. 11 insanımızı kaybettik. 27 yaralı var. Basit hatalar ve ölümcül sonuçlarına bakacağız. İleri sürüş teknikleri uzmanı Mert İntepe'de konuğumuz. Ama bu kazaları mercek altına alırken şunu tekrar hatırlatmak gerekiyor. Sorumluluğun sadece işlerimizi yaparken değil, 7-24 taşınması gerekiyor insanlar tarafından. O sorumluluğu taşımadığınızda, yaptığınız işin sorumluluğunu taşımadığınızda ortaya çıkan tablo gerçekten vahim. Mert İntepe, hoş geldiniz.
1: Hoş gelmedim ama
0: evet,
1: beraber sohbet edebiliriz.
0: Şimdi bu konu önemli. Kaybettiğimiz insanlarımız da var burada. Zülfin Astos'un, İhsan Taşçı, Cemile Memişçi, Fikriye Yur, Kadriye Turhanlar, Sevgi Kabaroğlu, bu insanlar hayatlarını kaybettiler. Şoför sapağı kaçırdı diye. Neden yaşandı bu? Bunun bir arka planına bakalım beraber. Size göre neden yaşandı?
1: Evet, otoban kurallarını hemen hemen herkes biliyordur. Her sürücünün bildiğini düşünüyoruz. Her ağır vasıta sürücüsünün, her otobüs sürücüsünün. Ama sizin de söylediğiniz gibi bir sorumsuzluk görüyoruz. Daha değerlisi ve daha kıymetlisi insan hayatıyla bir pazarlık görüyoruz. Burada bir ekonomik sorun mu devreye giriyor, ben merak ediyorum. Yani bu sürücü günlükçü çalışan bir tur otobüsüne binmişti. O da kendisinin bir ekonomik şartlarıyla oradan para kazanacaktı. Bu cuma pazar arasında yapılacak bu sefer de günlükçü olarak mı çalışıyordu? Neden geri gelmeye niyetlendi? 15-20 kilometre daha gidebilirdi, bir yakıt harcardı. Gişelerden bir kere daha geçerdi, para harcayabilirdi. Acaba cebinden mi kesilirdi? O zaman endüstriyel bir problem de mi var?
0: Şimdi 40 saniyede üzerine 5 tane soru sorulacak. Bir tespit yaptınız. Şimdi facia şöyle oluyor. Önce bir 2 saat öncesinde bir mola var. Mustafa Kemal Paşa ilçesinde. Kaza 2 saat sonra oluyor. İşte Manisa Mustafa Kemal Paşa aralığında otobüs hızıyla düşündüğünüzde. Şimdi bu otobüs şoförü günlükçü dediniz. Günlükçü ne demek?
1: Şimdi bu kazada araştırılacak konulardan bir tanesi de sürücünün çalışma saatleri, dinlenme saatleri, bordrosu. İSG olarak kimin bordrosunda çalışıyor? Yani firmada mı çalışıyor yoksa bu otobüsün ruhsat sahibinin bir yedek şoförü olarak mı çalışıyor? Buraları hepsini araştıracağız. Çünkü henüz arkadaki bu kereste yüklü tıra gelmek istemiyorum. Çok konu var burada. Neden? Bu kazanın görünür sebebini konuşacak sizle. Bu kaza niye oldu? Otobüs geri gelmeseydi bu kaza olmazdı bana soruyorsanız.
0: Ama bu davranışı muhtemelen daha önce de yapmış olabilir diye düşünüyorum ben.
1: Tam da buradan bahsediyoruz.
0: Yani o koca otobüsle geri üstelik bir virajdayken, yarım viraj sayılır yani, çünkü arkayı tamamen görmüyorsunuz. Ya yani aynadan baktığınızda sonunu görmüyorsunuz. Geride yolun sonunu ona rağmen gidiyorsa bir sıkıntı var, ciddi.
1: Ve insan aklı alışkanlıklar dairesinde hata yapar. Ben diyorum ki acaba daha evvelden de yaptı, kaza olmadığım için mi meydana çıkmadı? Hı hı. O yüzden alışkanlıklar dairesinde yapılabilecek hataların sonuçları, en az 500 metre geri gidecektiniz. O kadar kolay değil, 5-10 metreyle geri dönüp kavşaktan geçemezdiniz oradan. Bir 500 metre yol gitmeniz lazımdı.
0: Şimdi şoförler gözaltında diyoruz ama ikisi de tutuklandı, son dakika bilgisi dahilinde söylüyorum. Evet.
1: Trafik kanunu ve kurumu gereği tutuklanmak zorundalar. Başka çareleri yok. Yani evet, bir tanesi otobanda geri gidiyor, kurallara aykırı. Otoyollarda duraklamak, park etmek, geri gitmek trafik kurallarının dışında, yasak bir durum. Peki arkadan gelen araç, ben de yorgun olabilirim. Bir tanesinin geri gitmenizi maksimum 8'dir.
0: Şimdi baştan aldı görüntüyü. O yüzden ben hemen şöyle geliyor. Durdu. Şimdi buradan da araç geliyor.
1: Orası bir viraj. Geliyor.
0: Onu söyledik. Geliyor. Bu da geri gidiyor.
1: Tam da sığdıramıyor bakın aracı oraya.
0: Geri hafif yanlıyor çünkü emniyet şeridine doğru gitmek istiyor.
1: Evet.
0: Ve kurtarma şansı var mı burada?
1: Arkadan gelenin mi?
0: Yani her ikisinin. Diğeri, ikisi de uyuyor galiba. Öyle görünüyor.
1: Aslında bana sorarsanız ikisi de uyumuyor. nadir olarak sürücülerin en büyük problemlerinden biri yorgunluk ve uyku kazalarıdır. Ama inanın ikisinde de böyle bir şey yok. Yol hipnozu diyorlar, böyle bir şey yok. Söylemeye çalıştığım şu. Beklemediğim bir şeyle karşı karşıyayım. Virajdan çıktım, direksiyondayım. Şöyle kullanmıyorum ki. Şimdi bir otobüs geri gelecek, ben de direksiyon çevireceğim. 40 tonla gidiyorum, kereste yüklü. Bu direksiyon çevirdiğimde bu kadar sert, devrileceğimi biliyorum. O yüzden donup kaldı ve hiçbir şey yapamadı. Hani far görmüş tavşana benzer bu işler, kalırsınız. Çünkü reaksiyon süreniz yetmez. İnsan beyni sağ ayak kalk, frene bas diyemediği için bu kazada arkada frensiz çarptı. Bir de anlatıyorum, eğer birisi fren izi buluyorsa, görüyorsa yerde, sürüklenmenin izi o. Fren yok.
0: Fren yoktur.
1: Neden? Şimdi son anına baktığınızda, durup çarpışmış, devrilmiş anına bakın, iç içe girmiş araçlar. Çünkü evet, yüklü olan 40 tonluk araç daha düşük olan yaklaşık 18 tona tekabül edecek bir otobüsü sürüklüyor. Yere sıvılar, motor yağları, yakıtlar akıyor, lastikte iz bırakıyor. Neden? Otobüs geri geri giderken 8 kilometre hızda gider maksimum, öbürküse 88 ile gelip çarpıyor.
0: Şimdi şu davranış kalıbı, şimdi şurada arkadan tır geliyor, tomruk yüklü. Şu geri geri gitme hali, bu olayda bunu konuşuyoruz ama çok fazla var bunun örneği. Yani bir insanın aklına nasıl böyle bir durumda o tonajdaki bir arabayla geri geri gitmek gelir? Niye gelir? Bunun üzerinde durmak lazım.
1: Duygular yönetilmesi çok zor konudur direksiyon başında.
0: Evet.
1: Bu arkadaşımız da direksiyonda giderken insan zihni boş duramaz. Ya geçmişi düşünür ya geleceği düşünür. Anda kalıp sorumluluk bilincinde olmadığınızda bir karar vermeniz gerekir. İç ses size der ki bu parayı harcama ya, geri geri git şuradan kurtarırsın. İç sesin seni yanıltır. Ama arkadakilerin hayatlarının başına geleceklerini bu bilmediği için kimse de emniyet kemeri yok. Yani profilde bunu da anlatmadık henüz. Buraya da konuşmamız lazım.
0: Buyurun.
1: Bu bilinç de yok. Yani bizim otobüs yolculuğuna binip bir kemer takmadan gidiyor olmak yol güvenliğini vatandaşımıza öğretemediğimiz anlamına gelir.
0: Evet. Peki şimdi bu da grafik servisinden Duhan'ın hazırladığı görüntü. Şimdi şu kavşağı kaçırdı, devam etti.
1: Dur, bir yerde duracak.
0: Tam burada durdu. Arkadan tır geldi. Aslında biraz daha şöyle virajlı
1: yol ama. Çok net görüntü olmuş.
0: Evet, aslında tam olarak böyle yaşandı. Buraya girmesi gerekiyordu. Sonra fark etti. Şimdi bu fark ettiği an aslında bize şunu söylüyor. Ya bu yolda bu şoför her gün gidip gelmiyor.
1: Tabii.
0: Günlükçü olma ihtimalini artırıyor mu? Bu.
1: Eğer bu güzergahı bilse burayı kaçırmaz. İlk defa gidiyor olabilir. İnanın bana, bilmiyor olabilir. Günlükçü problem budur. Siz kahveden bir yolcu bulursunuz, bir tur planlamışsınızdır, 35 kişiye satmışsınızdır, otobüsü kiralarsınız, şoförü kiralarsınız. Endüstrinin böyle bir ekonomik derdi, problemi var çünkü. Hı hı. Emekli bir adamı da oturtmuşsundur. Tek derdi...
0: Yani normalde sürekli Kızılcahamam'a giden birisi...
1: Kaçırır mı
0: o sabah? Gün Manisa'ya gidince kaçırma ihtimali yüksek. Çünkü çağrılmış belli ki.
1: Tam da bundan bahsediyorum. Evet. Ama şoförlük mesleği adanmışlıktır. Yani işine adarlar, yola adarlar, yüke adarlar kendilerini. Adanmışlık mesleğinde ne çıktı biliyor musunuz dünden beri? Biz şimdi bu adamı ailesine sorsak belki çok sevilen bir insan. Ama bütün Türkiye nefret ediyor. Ölenler var. 27 kişi hayatları değişti. Peki bir kişinin yaptığı, yani kabul edilmez bir hata, hapishaneye atsan ne olacak? Sonuç, bir kanunla bir şey yapmaya çalışıyoruz, sahaya indirmeye çalışıyoruz. Neler var biliyor musunuz trafikte başımıza gelenler? Ben adanmışlık mesleğine ihanet ettiğini görüyorum bu adamın. Bu şoförlere ihanet etti, sonucu o çok ağır oldu.
0: Şimdi muhtemelen olası kastla yargılanacak.
1: Tabii.
0: Ve cezası daha ağır
1: verilmesi. Adam öldürmekle yargılanacak.
0: Ama şöyle bir şey var. Şimdi bu kişiyi kiralayan, o işte çalıştıran, özlük haklarını tam yatırmayan kişi de sorumlu değil mi?
1: Daha koltuk sigortası konuşacağız Zülfikar Üstad.
0: Buyurun konuşalım.
1: Bu araca bindim ben otobüse, bir para ödedim, seyahate gidiyorum. Turun komplesi olabilir, sadece otobüsü kiralamış olabilirim. Paraları ayrı ödemiş olabilirim. Koltuk sigortası var. Bu 11 kişi hayatını kaybedenler, aileleri dava açacaklardır.
0: Evet.
1: Koltuk sigortası da yoksa bu işler gerçekten çok daha enteresan bir yere gidecek. Ben inanmıyorum koltuk sigortası da olduğuna. Koltuk sigortası da olmayabilir. O zaman çok daha korkunç. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Yüklerin en kıymetlisi merhamettir. Yüklerin en kıymetlisi merhamettir. Burada sektöre, insana bir merhametsizlik var.
0: Evet. Şimdi turu düzenleyen kişiyle otobüsü kullanan kişi aynı kişi. Bu da ciddi bir sorun değil mi?
1: Bu kendi başlı başına bir sorun. İşin sahibi ve patronu olarak otobüs de kendisininse artık işi çok zor. Ve bize şununla gelebilir mahkemede. Ekonomik şartlar gereği işte bu turu yapacaktım. Biraz da para kazanmak istiyordum. Muhakkak bir yedek şoför vardır. Bunlar. Yedek şoförlerin uyuduğu, yattığı yerler var. Biliyorsunuz defalarca konuştuk. Hani bir bavulların durduğu bir yerde uyurlar. Maalesef uyandıklar. Otobüs durunca uyanırlar. Hayat başlar. Evet. Ama size şunu söylemeye çalışıyorum. Arkadan gelen tırcının bazen yapacak hiçbir şey kalmaz. Göz göre göre çarpmış olabilir. Zihin o anda o kararı verememiş olabilir. Evet. Çok kısa bir zaman. Neden biliyor musunuz? Yüzle giden bir araç saniyede 35 metre yol alır. Gözünü açtın kapadın 3. saniyedesin. Tak vurdun.
0: Yapacak arkadan giden aracın bir yapacağı bir şey yok. Evet şu amcamızı bir dinleyelim. Çünkü evet Süleyman Er Yılmaz eşini kaybetti bu kazada bildiğimiz kadarıyla. Bir dinleyelim ne anlatmış.
2: Şoför durdu. Geri gelmeye başladı. Arkadan gelen tır vurmuş. Ben oradan öte hiçbir şey bilmiyorum. Esas şoför Metin öbür yedek şoföre geçtiğini fark edince dedi ki yani yanlış yola gittin. Yani dönecektin sen doğru gidiyorsun. Metin onu geriye çevirdi. Yani yedek şoför geri gelmeye başladı.
1: Yedek şoför güzergah bilmiyor o zaman.
0: Yedek şoför de problem. Yedek şoför yani yeterliğe sahip değil. Geri gel.
1: Yedek şoförün sigortası var mı? Bak çalışıyor bordura. O bu kadar kişiyi götürüyor getiriyor sistem olarak. Ben size bir söyleyeyim mi? Bir otobüsün fabrikada yanına gidelim. Otobüs. Biliyorsunuz yapısı gereği camları çok.

0: büyüktür. Ön camlar, yan camlar, arka camlar.
1: Evet.
0: Otobüsün camlarını çıkarın. Size diyeyim ki binin otobüse seyahat edeceksiniz. Korkudan otobüse binemezsiniz. Öyle bir üründür otobüs dediğimiz toplu taşıma aracı. Anlatmak istediğim ne biliyor musunuz? Bir otobüse bindiğinizde kemer takmazsanız camdan dışarı fırlamanız çok kolaydır. Bu otobüste koltuk fırlamış dışarı, ben gördüm. Koltuk evet. Fırlamış. Yola elverişliği var mı? Tüm muayenesi var mı? Bu aracın muayene tarafını da kontrol etmeniz gerekecek.
1: Evet. Arkadaşlar alalım görüntüyü, kazanın diğer görüntüleri.

0: Çalışma saatleri.
1: Çalışma saatleri, bir de bu tip turlarda uygulanan yöntemler. Onlarda belli ki sorunlar var. Bu kaza olmasaydı belki konuşmuyor olacaktık ama.
2: Şunu kullanabilir miyim?
1: Tabii ki hemen.
0: Aracın, yani arkadan gelen tırcının kurtarmaya çalıştığını görüyorum kazada. Burası aracın arka solu.
1: Evet.
0: Ben arka arkaya giderken birazcık da olsa kafamı sola çekiyorum tırcı olarak. Soldan vuruyorum. Tam ortadan vurmuyorum. Farkında mısınız? Sağından vurmuyorum. Otobüsün solundan çakıyorum. Yani
1: ne anlatıyor bize
0: bu? Gördüm, kaçmaya çalıştım iyi niyetimle. Bu kazaya karışmamak için. Çünkü aracın kendisi beyaz. Bazen karşıdan güneş gözünüzü kamaştırır, göremezsiniz o aracın geri geldiğini. Ben de yorgun olabilirim, molama birkaç dakika kalmış olabilirim. Ama sürücüler şunu bilmesi lazım, sevgili sürücüler. Mola verdiğinizden 45 dakika sonra uykunuz gelir, yediklerinizden dolayı, içtiklerinizden dolayı. Bir ilaç içerseniz yorgunluk ya da zihniniz bir şey düşünür. Telefonla ilgilenirsin, kavşağa kaçırırsın. Ama adam bir şeyler yapmış, soldan çakmış çünkü. Kaçmaya evet. Çalışmış.
1: Şimdi bu çok çarpıcı bir fotoğraf. Aslında tır da var görüntüde. İlk baktığınızda otobüs görünüyor ama burada da taşıdığı yükle birlikte iç içe geçmiş bir görüntü görüyoruz.
0: Bu yük de çok doğru bağlanmamış. Hadi oraları da konuşacak oluruz ama bu aracın...
1: Bu konuşabiliriz bu kısmında. Çünkü ağır vasıtalarda bu konuda sizin yük uzmanlık emniyeti... alanınız alınması gerekli güvenlik tedbirleri var. O tedbirler ne olduğunu biz bilmiyoruz. Siz bize anlatın lütfen.
0: Yük emniyeti. Biz bunu görmeyecektik belki. Yoldaki denetimlerden kaçmıştı. Bunu görüyoruz. Bu araç 2016 model ve üzerindeyse...
1: Hemen arka planda da var.
0: Burada görüntü. Da harika evet. Bir görüntü var. Bu aracımız 2016 model ve üzerindeyse muhakkak GSR1 dediğimiz güvenlik paketli bir araçtır bu. Eğer bu araçta bir teknolojik olarak bazı teknolojik frenleme kapatılmadıysa, merdiven altı bir işlem yapılmadıysa bu aracın fren yapması gerekirdi. Bir tehlikeye, önündeki bir engele bu araç fren yapar. Evet, kaza olabilirdi ama çarpışma şiddeti azalırdı ya da ölü sayısı azalabilirdi. Ona da bakılmasını rica ediyorum. Evet. Bu araç 2016 model üstüyse güvenlik paketli bir araçtır. Tehlikede kendi kendine sürücü frene basmasa da araç frene basar.
1: Evet, bazı sistemler var. Evet. Belirli mesafelerde tehlikeyi algılıyor.
0: Durmak için frene basar.
1: Frene basar ama burada görüntüyü izledik.
0: Bu araçta ben frensiz çarptığını hissediyorum. Otokometre kayıtlarından çıkacaktır. Evet. Fakat kaç model bilmiyoruz buradan.
1: Şimdi hemen şu görüntüyü alalım ama sonra tekrar verelim. Sizin bahsettiğiniz sistemler var. O sistemleri regülasyon. Anlatalım.
0: GSR1, GSR2 model yılına bağlı olarak yasal ve yeni nesil olarak... Akıllı hız asistanı, yani bel şerit asistanı.
1: O drone görüntüsünü hemen Mert Bey'in arkasına tekrar verebiliyorsak verelim arkadaşlar.
0: Evet. Yorgunluk ve dikkat algılama sistemleri, gözünüz düştüğünde, sinyal vermeden şerit değiştirdiğinizde, lastik basıncını ölçen sistemler ya da bu aracın farkında olmadan önündeki engele doğru hız kesmeden giderken bir matematik hesabı yapıyor. Önde bir radar var. Ölçüyor. 100'le gidiyorum. Frene bastığımda örnek veriyorum 150 metrede dururum. 149 geleceğim frene basar araba. Şimdi kapalı mıydı sistem değil miydi?
1: Orada yeterli mesafe var aslında eğer bu sistem varsa.
0: Bu çarpışma bu şiddeti azalırdı.
1: Azalırdı.
0: Evet. Eğer sistem kapalıysa bu tıra birisi muayeneden okey verip geçmişse tüm muayenesinden.
1: Bu sonuçta sorumluluk sahibidir. Doğal olarak.
0: Bunu konuşmadan yani, anlattım burayı.
1: Şimdi savcılar bu tip tespitleri yapabilmek için bilirkişi mahkeme ya da savcılar bilirkişi tayin ediyor. Onların vereceği görüşe göre karar veriyorlar. O yüzden bu yayın önemli. Belki izleyen savcılardan, hakimlerden de
0: affına sığınarak,
1: bir şüphe varsa hani bilen birisi olarak söylüyorum.
0: Bu yayın da kayda geçsin diye söylüyorum. Bilabedel biz savcıları da trafik anlamında eğitmeliyiz. Hakimlerimizi eğitmeliyiz, avukatlarımızı eğitmeliyiz. Çünkü neden biliyor musunuz? İçişleri Bakanlığı çalışıyor. Sayın Cumhurbaşkanı imza attı. 2030'da %50 azalacak, 2050'de hedef sıfır ölüm planımız var. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın sözünün havada kalmaması için bizim arkada çalışmamız lazım. Bu çalışmaya söylüyorum, İçişleri Bakanlığı ya da sadece Ulaştırma Bakanlığı'na çözemeyiz. Gerçekten dünya ülkelerinde olduğu gibi bizim trafik bakanlığına ihtiyacımız var.
1: Tamam. Şu kısmı bir bitirelim. Buyurun. Çünkü burada teknik bazı sistemler var. Bu araç gelirken hani kazanın zayiatı, insan kaybı daha az olabilir miydi? Onun sistemleri üzerine konuşalım. Burada da denge ve fren sistemleri.
0: Gelişmiş acil durum frenleme sistemi AEBS. Evet. Bu otomobillerde de var, ağır vasıtalarda.

0: var, otobüslerde de var. Eğer bu sistem 2016 modelse o tır ve üstüyse muhakkak var. Var ve çalışmadıysa takip ve incelemede, kaza incelemede ortaya çıkması lazım.
1: Evet.
0: Kapalıysa tüm muayenesini yok sayıyorum. Tüm muayene veremezdim bu arabaya. Yola elverişlik kabul edilemez. Niye? Yolcu taşıyorsun.
1: Bu dikkat çektiğiniz, şüpheli bulduğunuz her şey bu olayda olabilir. Veriler i̇nanın, onu gösteriyor.
0: İnanın 11 kişinin ölü üzerine konuşulmaz ama ders çıkarır. Okullarda öğretilir bir kaza. Bu kadar üst üste arka arkaya gelecek işler var. Biri geri geriye gelecek otobanda. Evet. Öbürküsü frensiz çarpacak. Araç 2016 mı, kendi fren yaptı mı, yapmadı mı? Arkadaki sürücü, öndeki sürücü, ekonomik şartlar, endüstrinin problemi hepsi bir arada. Hepsi bir arada.
1: Peki muayene dediniz. Bu ağır hastaların muayenesi de belirli standartlar, prosedürler uygulanıyor. Ama kağıt üzerinde kalıyor olabilir, şüpheniz var.
0: Var. Çünkü evet, muayene sistemimiz Avrupa Birliği'nin 15 yıl gerisinde.
1: Nasıl? Neden? Hangi sebeple?
0: Sebebini bilmiyorum ama sistemde otobüste...
1: Yani orada olup bizde olmayan nedir, onu soruyorum.
0: Bir otobüs taşımacılığı yapan firmanın otobüsleri yurt dışında yılda iki kere muayeneye girer. Bizde giriyor mu bir sorsunlar.
1: Giriyor
0: bir
1: mu?
0: Tek girmiyor. Bir teknik muayeneye girer, iki fren muayenesine girer. İkisi birbirinden ayrı konulardır. Hmm. O yüzden bizim bu otobüste yolcu taşımaya elverişlik olarak muayeneden geçmiş mi? Geçtikten sonra da bu sistem var mı, kapalı mı, çok merak ediyorum. Çok şey meydana çıkaracak. Sonra tırda aynısı var mı yok mu meydana çıkaracak. Benim ilk görüntüleri gördüğümde ben dedim ki bu otobüs umarım geri gelmemiştir. Bütün medyada üstüme çullandı. Ne kadar çok biliyorsunuz, geri geldik, evet, fren. Ama ben kimseyi yani yadırgamadan
1: bir,
0: anlatıyorum.
1: Tam bir önceki karede şimdi, tam açıyı gördük aslında, girmesi gereken yerle arayı.
0: Bakın,
1: ama ne kadar geri gidebilir? Mesela ileriden ilerlese 10 dakika falan sürmez, o yolu biliyorum ben. Ya sürmez. 10 dakika sonra bulursunuz
0: maliyet
1: bir sapak.
0: Evet. 10 dakika, buyurun, 15 dakika yol gitsin, 200 lira yakıt yaksın. 200 lira da otobana para versin, 400 yani, TL.
1: O mesafeden 200 lira tutar mı bilmiyorum.
0: Tutsun,
1: ama
0: 200 lira da yakıt yaksın, 400 liraya mal olur. 11 kişiden bahsediyoruz. İşte evet, duygu insanı çok riskli bir yere götürebilir. 500 liradan bahsediyoruz. İnanın bak, 400-500 liradan daha pahalı bir şeyden bahsetmiyoruz. Yarım saatte zaman atar. Yarım saatte zaman atar. Döndük geldik, aynı ruttan geri girdik. Çünkü patron orada kızabilir. Ya da patron uyuyordur, haberi yoktur, yorgundur. Senden keserim der. Benden de kesmemesi için geri geliyorum, daha ne yapayım?
1: Hayır yani Süleyman amcamızın anlattığına göre zaten yedek şoför de sen ıskaladın sapağı, geri gel demiş.
0: Biz
1: yani her şey yanlış.
0: Muyuz? Duyduk mu hiç yaşını? Yedek şoförün, kullanan şoförün yaşını duymuş muyduk haber? Ben hiç duymadığım için soruyorum. Yaşı belli değil.
1: Tecrübesi ne kadar olmalı böyle bir
0: ustalık
1: seyahat?
0: Tesadüf işi değildir bu işlerde. O yüzden söylüyorum, ustalık tesadüf işi değildir. Harika bir yol. Üç şeritli. Zemin top oynamaya müsait. Kupkuru. Yağmur yok.
1: Görüş alanı da sıkıntı değil.
0: Görüş alanı sıkıntı değil. Ama bu yolda siz buna karar vermeniz için bir sebep olmalı. Yani sizi tetikleyen bunun arkasındaki güdüleriniz olması lazım. Bir tetik var burada.
1: Evet.
0: Tetik de eğer bu ekonomi ise ve 300-500 liralık bir sonuçsa endüstri ne halde? Yani bugün bir otobüs yolculuğunda ben bilet aldım, yola gidiyorum. Artık otobüste iner miyim? Sürpriz.
1: Yani 400 lira meselesinden önce bir de sorumluluk meselesi var galiba.
0: Sorumluluk.
1: Yani şu, ben bunu yanlış yaparsam, trafikte yaparsam ben bunu, insan öldürebilirim. Kaygısı ya da duygusu hiç oluşmamış.
0: O mesleki adam. Evet. Edep.
1: Ya hiç oluşmamış ya, yani onu anlıyorsun.
0: Şoförlük camiasının adanmışlığına ihanet edilmiş bir kazadır bu. Çünkü biz bütün otobüs şoförlerini, bütün otobüs camiasını burada şimdi yerlere vuruyoruz. Niye? Otobüsçüler böyle, zaten şöyle, videolar ortada dolaşıyor, neler... Ama hepsi böyle mi? Hayır, mesleğini çok iyi yapan insanlar da var. Yapmaya çalışan firmalar da var. Her evet, şoför bu arkadaş gibi davranmıyor. Yani 100 şoförün 100'ü de geri gitmiyor. Zaten bilinmiş, tanınmış, markalı, aklı başında bir şoför böyle bir iş yapmaz. Geri gitmez. O yüzden biz buradaki şaşkınlığımızı algılayamıyoruz. Yani... diğer gam yaşıyoruz. Onların derdiyle dertlendiğimiz için ben böyle dertli anlatıyorum konuyu. Yoksa trafik kurallarına uymamışsın, geri gitmişsin, suçlusun.
1: Yani şöyle, drone görüntüsünü tekrar bir verebilirsek arkadaşlar, evet geldi zaten. Şimdi hayatını kaybeden insanlarımıza bakıyoruz.
0: Şurayı görüyor musunuz?
1: Evet, tam şuradan girecek.
0: Birazcık, evet, bir tık yukarıda.
1: Evet.
0: Burası 500 metre.
1: Bir başka açı daha var. Hayatını kaybeden insanlara bakıyoruz. Yani ya yılda bir, belki çok iyi bir ihtimalle 2 yılda bir bu tip bir şifalı su seyahatine giden, belki 2-3 yılda bir gidebilecek olan, ekonomik durumu çok da iyi olmayan, orta sınıf altında olan muhtemeldir ki öyle olduğunu
0: değerlendiriyoruz. Trafik kazaları da orta ve dar gelirli ülkelerde oluyor zaten, evet, bu seviyede. Evet. Ben size bir şey atayım mı? 2026 yılında 110 kişi sadece otobüs kazalarında vefat etmiş, 1250 kişi yaralanmış. Sadece otobüs kazalarından bahsediyorum. Evet. Sadece otobüs kazaları. O zaman hepimizin bir şey yapması lazım diyorum. Yani sorumluluk alanımızın gelişmesi lazım. Yolcu kemer takmak zorunda. Bunun başka bir anlatımı yok. Başka türlü kurtulamazsınız böyle bir kazadan.
1: Çok lüks talepleriniz var sanki bütün bu tablo içinde.
0: Kemer takmak.
1: Yani ortaya konuştuğumuz şüpheler, ihmaller, basit şeylerden sonra hani yolcu takmak zorunda tabii de oraya gelene kadar yapılmayan bir sürü şey var, evet.
0: Benim arabamda, sizin otomobilinizde, herhangi bir otobüste veya tırda 1997 yılından beri kemer takmak, arka koltukta kemer takmak yasal zorunluluk.
1: Evet.
0: Şimdi polis dostlarımdan, jandarmadan rica ediyorum. Siz otobüse biniyorsunuz, uyarıyorsunuz insanları, kemer takıyorsunuz ama istirham ediyorum lütfen benim arkada çocuğum kemer takmıyorsa kesin cezayı arka koltuğa.
1: Evet.
0: Başka türlü ben otobüs yolculuğunda herkesi ikna edemiyorum.
1: Öyle bir alışkanlık var mı? Arka koltukta kemer kontrolü var mı bizde?
0: Bayramlarda otobüse biner jandarma ve polis ekipleri, evet, dostlarımız. Onlar uyarılarını yaparlar.
1: Binek özel arabalardan biner bahsediyorum.
0: Binek arabalarda da nadiren ama bazı kurumlar var. Arka koltukta kemer takmadığınız zaman sizi işten çıkaracak kadar da bu işe ciddi alan kurumlar var.
1: Evet.
0: Bu ülkede yaşıyor, hepimiz yaşıyoruz aynı trafikte. Yol güvenliği bir deryadır. Neresinden başladığımızla alakalı.
1: Evet.
0: Trafik kanunu Almanya ile aynı. Bu örnekleri vermekten imtina ediyorum, utanıyorum. Ama maalesef aynı.
1: Şimdi o kadar teferruatı fazla, işte paydaşı fazla bir konu, süreçten bahsediyorsunuz ki, konudan bahsediyorsunuz ki. Şimdi burada yayından önce de söylediniz, hatta yayın arasında da, yayında da söylediniz bunu. Trafik Bakanlığı.
0: Evet.
1: Neden böyle bir şeye ihtiyaç var Türkiye'de?
0: Çünkü Ulaştırma Bakanlığı'nın konu başlığı olarak o kadar çok şeyle ilgilenmesi lazım ki. Karayolu, havayolu, deniz yolu, tren yolu. Peki biz trafikte kanunu çıkartabiliyoruz ama motosiklet derdimiz var, scooter problemimiz var. Yani ölü sayısı olarak bahsediyorum. Otomobilde derdimiz var, ağır vasıta da var, yükte var. Ozun bunu sahaya indirebilmemiz için ya da imzaladığımız, Sayın Cumhurbaşkanı imzaladığı konunun cümle olarak havada kalmaması için Trafik Bakanlığı şart ve politika olmak zorunda. Mecliste de bu konunun bütçesi olmak zorunda.
1: Peki hangi ülkelerde bu söylediğiniz sistemde bir organizasyon?
0: Almanya'da, Hollanda'da, İngiltere'de, hepsinde var bu. Hepsinde var.
1: Evet.
0: O yüzden çözmüşler. Yoksa biz şimdi geleceğin İstanbul trafiğinin kalabalıklığını, geleceğin Türkiye'deki yol güvenliğini ve kazaları aşağı indirmek için sadece kanun çıkarmak yetmeyecek bir yerden sonra.
1: Evet.
0: Birçok kararı aynı anda alabilmelisiniz. Bugün düğmeye bassak 5-10 senelik anca hallederiz.
1: Evet. Şimdi gelelim trafik kültürümüzün başka berbat alışkanlıklarına. Öyle söyleyeyim. Verelim görüntüleri arkadaşlar. Şimdi ortaya çıkmış kazalar. Bunlar kırmızı ışık kazaları değil mi arkadaşlar? Evet.
0: İşte bunlardan bahsediyorum.
1: Kavşaklarda yaşanan işte birinci görüntü, ortaya çıkan ikinci sonuç, alevli sonuç. Ve bir diğeri de bir güvenlik kamerası görüntüsünden yine bir çarpışma anı. Bakınca görüntü bize bir şey anlatıyor ama aslında ne anlatıyor uzmanından dinleyelim.
0: İnsanın davranışını değiştiremediğimizi anlatıyor. Yani atomu parçalarsın ama insanın davranışını değiştiremezsin. Çünkü yol boş buldu, gecenin 12'sinde basıyor ya da sabaha karşı saat 2'de bir şey olmaz diye gaza basıyor. Sadece kendini tatmin ediyor. Ama orada bir denetim olmadığı için o korkuyla hareket etmiyor. Kırmızı ışıkta da geçiyor ya da fasılalı yalan bir ışıkta da geçiyor. Böyle bir kaza oluyor. Buyurun, midibüs, ıslakta neler oluyor?
1: Yani şu görüntü gerçekten ilk baştaki görüntü. Bu başka bir açı ama. Şimdi...
0: Ya ben size bir söyleyeyim mi? Şunun anlamını soralım mı Türkiye'de bizi izleyenlere? Kırmızı, faslalı, yani kırmızı yanar gelmedi.
1: Şu hızla gelmek. Şurada ışık görüyorsunuz, görmeme ihtimaliniz
0: yok. Faslalı yanıyor ya, sönüyor, yanıyor, sönüyor. Evet. Ne demek? Bir sarı faslalı yanar, bir de kırmızı faslalı yanar.
1: Doğru.
0: Sarı yanarsa yavaşla, kontrol et, geç.
1: Yavaşlayarak.
0: Kırmızı yanarsa dur, geç.
1: Duraklayarak geç, evet.
0: O zaman galiba sürücü kurslarına da dokunmamız lazım.
1: Dokunalım, buyurun. Yani varsa bir eleştiriniz onu da iletin.
0: Eleştirim olmaz mı? Sürücü kursundan birine ehliyet veriyorsunuz. İyi işini iyi yapanlardan bahsetmiyorum. Dostlarımız da var, tanıdıklarımız var. Ehliyet aldığınız yerden, imtihana girdiğiniz yerden... Araçla eve gidecek kadar tecrübeniz yok ama ehliyet sahibisiniz ülkede.
1: Evet.
0: Şimdi ağırbaşlı şoförü, otobüs şoförü, kamyon şoförü olmanın kuralları vardı eskiden. Bu şimdi, bambaşka bir kaza.
1: Bu Karabük müydü arkadaşlar? Bu da Karabük görüntüsü galiba. Ya bu bu da aynı Manisa'da olan başka bir görüntü. Çünkü Karabük'te de bugün ayrı bir kaza. Şimdi şu bundan ben hiçbir şey anlamadım. Yani bakınca muhtemelen eli ya direksiyonu kontrolünü kaybetti. Bir şey ne olduğunu ben çözemiyorum. Siz
0: size söyleyeyim mi? Bu kaza ıslak zeminde midibüs, minibüs ya da şuna benzer görüntüdeki araçlarda olur. Bu araçlar arkadan itişlidir. Yani diferansiyel tamam. vardır. Arkadan itişlidir. Ve ıslak zeminde korkuyla bir an frene basarsınız. Ya da ihtiyacınız gereği frene basarsınız. Tekerlekler ve arabayı bir anda kaydırmaya başlar. Ama bu yayından kayda geçsin. Islak ve kaygan zemin varsa...
1: Şimdi şunun için anlamadım ben. Önünüz boş ya, burada görüyorsunuz bomboş.
0: Nasıl oluyor?
1: Şey yani nasıl oluyor da böyle bir şuursuzluk ortaya çıkıyor? O çok
0: bu araçların şey. Yapısı ve itibariyle gereği arkadan itişlidirler.
1: Tamam, aniden basma ihtiyacı boş yolda nasıl olabiliyor?
0: Hiç fark etmez. Vites küçülttüğünde de araba kompresyona biner. Hani tamam. elektrikli otomobillerde var ya şimdi, ayağı gazdan çekiyorsunuz. Elektrikli otomobil kendi kendine fren yapıyor. O da ıslakta çok tehlikeli. Aynı bunlar da arkadan itişli arabalar ıslakta çok tehlikelidir. Buradan söylüyorum. Debriyaja basarsanız bu kaza olmazdı. Hmm. Debriyaj pedalına bas. Bu kaymayı keser. Kaymayı kestiği için de savrulma biter. Bu aracı toplarsınız.
1: Burada neye basıyor? Yani
0: basmıyor
1: aslında...
0: debriyaja.
1: Basmıyor.
0: Debriyaja basmıyor. Ama adam arabasıyla savaşmış. Son dakika bir yerde bakın göstereceğim şimdi, geliyor. Direksiyonu toplamaya çalışıyor. Kaydı arkası sağ yapıyor direksiyonu bak. Direksiyonda adam. Savaşıyor arabasıyla. Kurtarmaya çalışıyor ama bilgisi ve deneyimi, eğitimi yok. Ne yapacağını bilmiyor. Ama bugün camiaya sorsan debriyaja bassan otomobil hızlanır derler.
1: Evet.
0: Hızlanmıyor.
1: Peki şerit ihlalleriyle ilgili olan kazaları verelim arkadaşlar. Şimdi o
0: enteresan
1: kaza...
0: bir otobüs görüntüsü daha vardı sanki bir yerlerde.
1: Evet, şimdi şu çok İzmir'de yanlış hatırlamıyorsam 4 kişinin hayatını kaybettiği kaybetti. Bir kazaydı. 2 yıl önce yaşanmış bir kaza. Daha önce evet. Mercek altına aldığımız yine Habertürk manşette ortaya çıkan tablo. Bu çok çarpıcı bir görüntü. Önce bir araca çarpıyor, sonra onu diğer şeride
0: yüksek
1: itiyor.
0: Hızla kontrol kaybı, lastiklerin eski olması, sürücü deneyimsizliği, bir anda araba kendini altından kaçınca başka bir araca çarpıyor. Vefat eden araçtakiler biliyorsunuz soldakine çarpıyor, bu araç gidip başka bir yere çarpıyor.
1: Evet, şimdi buna da bakacağız ama şu görüntüyü başa aldığımızda
0: evet, bu gerçekten
1: bu da çok çarpıcı bir görüntüdür.
0: Tam buyurun. Da şunu demek istiyorum Kastamonu yazan otobüse, nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Yerde düz çizgi var. Viraj var. Karşıdan gelen görülmüyor. Kör nokta var. Yine çıktın.
1: Acelesi var.
0: Yok canım. Ya uyuşturucu etkisindesin ya akıl sağlığın yerinde değil. Ya da sen kesinlikle bir ağır vasıtlı otobüs şoförü değilsin. Gidemezsin böyle yani. Karşıdan geleni görmediğin bir yerde sola viraja giremezsin. Bak kanunu yani... boş ver. Bak sinyal veriyor gireceğim diye. Dümenden. Sinyal de dümen. Devam ediyor. Bak yerde düz çizgi var. Nereye gidiyorsun? Sollama yasağı.
1: Evet.
0: Görmeden geçiyorsun ya uyuşturucu etkisinde, net söylüyorum bakın, uyuşturucu etkisinde narkotik madde kontrolleri yapılması lazım, başka türlü bir karşılığı yok çünkü.
1: Yani normal ehliyeti almış olması bile mucize bu psikolojiyle, muhtemelen zaten katil gibi geziyor şimdi, trafikte.
0: Ülkede şoför sorunu var, sürücü sorunu var, hem otobüste hem ağır vasıta sürücü yetişmiyor aşağıdan. Hiçbir anne baba çocuğunun şoför olmasını istemiyor. Ama yurt dışına çok güzel para kazanıyor bu şoförler, hiç merak etmeyin yani. Evet. Hani orta meslek dalında şoförlük çok kıymetli bir iştir. Ama biz şoförlüğün kıymetini
1: özellikle
0: unutuyoruz.
1: De ağır vasıta şoförlüğü.
0: Çok güzel para kazanıyorlar. Evet. Yani bugün çocuğunuzun tahmin edemeyecek kadar iyi paralar kazanan bir ekonomik şartları var yurt dışında. Ama hep şunu söylemeye çalışıyorum. Şoförlüğü bu hale getirirseniz dünyada sosyal medyada herkes her şeye ulaşabilir halde artık maalesef ben şimdi şu otobüsün içinde olsam ne yapacağımı şaşırırım. Muhakkak inmek evet. isterim. İnmek evet. isterim bu araçtan.
1: Şöyle alayım biraz, yaklaşın isterseniz. Bu görüntü de muhtemel uyku probleminin bir başka sonucu olarak değerlendirdik ama siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Bu evet sabaha karşı bir saat görünüyor. Bu da emniyet ya da arıza şeridinden duran bir aracı arkadan çarpıyoruz, doğru mu?
1: Evet.
0: Evet, bu tamamen uykuya yönelik bir kaza olduğunu görüyoruz. Bakın bu da frensiz çarpıyor. Genelde tek taraflı kazalarda, yani bir aracın hareket etmeyen diğer taraf varsa Araçlar genelde sağ tarafa doğru kayarlar. Niye biliyor musunuz? Uykunuz geldiğinde sağ el düşer. Sağ el düşerken de direksiyonu çeker. Yavaş yavaş oraya doğru kayarsınız aracınızla. Bu çünkü insan beyni göz açıkken de uykuya geçer. Basit bir tüyo vereyim mi ben size?
1: O hipnoz
0: yolda
1: dedikleri
0: uykunuz
1: şey.
0: Uykunuz geldi ne yapacaksınız?
1: Yolda.
0: Yolda. Hem otobüs şoförüsün hem otomobil şoförüsün. Seyahate de gitmen lazım. Arabanı durdur. Uyumaya niyetliysen yan koltuğa bir yere geç. Arabanın anahtarını eline al. Elindeyken uyumaya başla, kapa gözlerini. İnsan vücudu 5-10 dakika içinde bu böyle elin açılacak reaksiyonlar. Bu düştüğünde uyanırsın. Basit uyuma, basit uyanma taktiğinden bahsediyorum. Hı hı. Çünkü şu seviyedeki bir adam alarm da kursa uyanamayabilir. Evet. Anahtar elinde tekniği unutulmasın. Yolda, çünkü derin bir uykuya girerseniz uyanmanız çok zor. Zihin tekrardan reaksiyonlar gösteremeyebilir. Anahtar elinde tekniğiyle uyumayı dene, bu anlattığım gibi her şey kolay olacak.
1: Bir tır garajına, kamyon garajına girip normal uykusunu alıp sonra yola
0: ama
1: devam etsin.
0: Ama orada 15-20 dakikadan daha fazla uyursan derin uykuya girmiş oluyorsun. Beyin derin uykudan uyanamıyor.
1: Ha, sonrası içinde risk
0: oluşturuyor. Uyanmak çok zor oluyor orada.
1: Evet, sonrası da içinde risk oluşturuyor. Evet, şimdi motosiklet kazalarımız var sırada.
0: Peki.
1: Onların da çok konuştuğumuz, evet.
0: Peki.
1: Şu en çarpıcı görüntülerden birisiydi bu da geçtiğimiz günlerde.
0: Tünel içi değil mi bizim?
1: Tünel içinde ortaya çıkan görüntü. Yani kafa kafaya girilmiş, kafa tabir kafaya yerindeyse.
0: Tabii burada görüntü. Motosikletten ziyade otomobilin biraz o tarafa doğru yönelmişliği ve suçu yüksek seviyeden geliyor. Hızı yüksek. Ama maalesef suçlu suçsuz ayırarak ya da konumuz bu olmadan konuşalım.
1: Şerit ihlali var yani,
0: tabii, tabii,
1: öbür
0: düz
1: tarafa
0: çizgi
1: geçiyor.
0: Var, şerit ihlali var, hız var, duramıyor. Maalesef
1: motosikletli de kaçmıyor, kaçamıyor.
0: Beklemiyor ya da ki öyle bir şey başına geleceği. Çünkü çok kolay değil bu reaksiyonları göstermek belli hızlarda. Maalesef ülkede şu an her iki kazadan biri motosikletli. Her iki kazanın biri ülkemizde motosikletli.
1: Trafiğin de bir gerçeği, nasıl çözeceğiz?
0: Çözmenin yolları var. Ama ölüm var, çözmek zorundayız. Şimdi biz motosiklet ve mikro mobiliteyi artık şehirlerden alamayız. Ve her geçen günde bir tarafta yayalaştırma projeleri, bir yerde skuterler, motosikletler hayatımızın içine girecek. Zaten motosiklet pandemi sonrasında geldi hayatımızın içine.
1: Evet.
0: Kurye sistemi. Biz bir kanunu çıkarırken, o yüzden bakanlık diyorum, motosiklete ayrı konuşmak zorundayız. Hız limitleri farklı. Tıra, kamyona, otobüse ayrı konuşacağız. Otomobile ayrı konuşacağız. Ve şunu anlatmak zorundayız. Biz şunu biliriz. Hız limiti, frene bastım, 120 ile gidiyorum, 90'a in, 70'e in diye tabela vardır. Hiç hızlanırken tabelanın farklı olduğunu gördünüz mü? Onun da kademeli olarak hızlanmasını yapmak zorundayız ki trafik açılsın insan.
1: Yolun durumuna göre değil mi?
0: Bravo. Evet, evet. Şimdi ben bir yerde gidiyorum, burada hız limiti 70. Ama trafik tıkalı, dur kalk yapıyorum İstanbul trafiğinde. Trafik açıldı, herkes gazlamaya başlıyor. Hayır. 70 de oranın limiti, sen 5 dakika 70 gideceksin. Akıllı ve dinamik ekranlarla hızı 90'a çıkaracaksın. Çünkü akar trafiği sağlamak zorundasın.
1: Yol müsaitse tabii.
0: Bu kadar.
1: Evet, yolun, trafiğin genel akışı ya da alışkanlığı
0: de,
1: neyse.
0: Bu yollarda biz artık motosiklet şeridi yapmak zorundayız. Scooter şeridi yapmak zorundayız. Bu kazalardan kurtulamayız.
1: İstanbul için mi söylüyorsun?
0: Yapacağız.
1: Nasıl yapacaksınız İstanbul'da?
0: Bir şeridin yarısını böleceğiz. Genelde de orta şeritte yapacağız bunu. Yapmak zorundayız. Sağ şeritlerde bugün yasak olsa da biliyorsunuz emniyet şeridinden zaman zaman gidiyorlar. Ama aralardan giderek, ki kanunen yasak aralardan gitmesi, daha riskli bir durumdalar. 16-25 araç arasındaki motosikletli ölümü korkunç. Korkunç bir ölüm var orada. Hı-hı. Onu da aşağı çekmek zorundayız. Attığımız imzada bu da var. Ölümleri azaltmak diye bir şey var.
1: Evet.
0: Ekonomik şartlar, trafik kalabalıklığının önüne geçemiyorsun. Motosiklet vazgeçilmez bir değer. Scooter'lı kask takmıyor, ölüyor. O yüzden artık yol yapmak zorundayız.
1: Şimdi burada da benzer bir görüntü var. Burada gerçi kasklı ama dizlik yok muhtemelen. Bu görüntünün başka... Evet, dizlik yok, gördük.
0: Bakın böyle bir kazada bile ayakları o kadar büyük hasar almış olabilir ki motosikletten düşenin. Çünkü şu an motosiklete binmeye uygun bir vücudunda elbise yok. Bakın.
1: Evet.
0: Bu düşmek çok tehlikelidir.
1: Yani kolda da, bacakta da, dizlikte yok. Sadece
0: dizlik
1: kask
0: yok.
1: Takılmış.
0: Evet.
1: Ya zaten bu çarpmanın etkisi kaç tork hızında bir ya da kaç tona tekabül ediyor?
0: Şimdi şöyle anlatayım size. Kullandığınız aracın durduğu yerdeki ağırlığını bulacaksınız. Bir ton ya da motosiklet 100 kilo, 50 kilo. 50 kilometreye çıktığında o bir tonu 10'la çarpacaksınız.
1: Ama
0: ben size şöyle anlatayım.
1: Böyle.
0: Trafik kazalarının %60'ı motosikletlerle kavşaklarda oluyor. Şimdi o zaman ya kavşaktaki geçiş önceliğini bilmiyor herkes. Yeni ehliyet aldın, motosiklete bindin, öğretmediler mi? Ya da trafik öyle mi işliyor? Yani ben biliyorum ama trafik öyle işliyor. Hepsini bir arada konuşmanın yolu çok kolay değil. Çok yolumuz çok uzun bu anlamda. Bunu söylemeye çalışıyorum.
1: Teşekkür ediyoruz ama devam edeceğiz. Bir de seyir halinde şoför, sürücü değiştirenler mi var?
0: Otobüste vardır.
1: Evet, otobüste var. Geldi. Tabii. Şu görüntü.
0: Hop.
1: Şimdi yayından önce konuştuk. Bize özgü davranış biçimleri var.
0: Var.
1: Bu da Van'dan...
0: Bu maalesef bir ustalık göstergesi.
1: Van'dan Bursa'ya gösteriş...
0: Bilinçsiz bir ustalığın yansıması bu. Yani bir durma, direkt şu an dizideyse direksiyona bu aracı toparlayamazlar.
1: Şimdi sapakta yapılandan hiçbir farkı yok.
0: Daha tehlikeli.
1: 11 insan ölmüş, burada da dizideyse evet.
0: Dizideyse 11 kişi de burada ölür. Çünkü devrilirsiniz, kemeri olmayanlar camdan fırlar, üstüne aracınız devrilir. Başınıza aynısı gelir. Bakar mısınız şu ciddiyetsizliğe?
1: Yani normalde aslında ruhsatının iptal edilmesi, seyahatinin yasaklanması
0: tabii
1: gereken
0: ki,
1: bir davranış
0: şeyde.
1: Biçim.
0: İddia ediyorum o bak kalkan muavin, o şoför değil bak. O muavin belli tipinden, evet. Pantolonundan, gömleğinden.
1: Çok doğru. Bir daha verelim arkadaşlar. Bir
0: bak,
1: gelecek görüntü.
0: O.
1: Evet.
0: Hop.
1: Muhtemelen evet. Zaten yaş olarak da daha
0: çünkü öbürsünün bir gömleği var. Markalık var, kurumsallık var orada. Otobüs camiasının kuralları vardır, yüzüğü
1: ne
0: vardır.
1: Ne olmuş olabilir burada, değiştirmiş olabilirler öncesinde?
0: Kendine bir sigara içim demiştir arka beşlide. Bu kadar basit.
1: Ya da lavaboya gideyim.
0: Filan.
1: Gibi.
0: Daha fazla değildir. Orada çünkü bakın bu camiada bu adamların bu otobüslerin konforundan sürücü koltuğu etkileniyor. Yani sürücü koltuğu bazen insana güç verir diyoruz biz. Özellikle deneyiminiz ve tecrübeniz düşükse. Kendini de göstermek istersin çünkü senin kararını o verecek. Sen muavinsin, ileride şoför olacaksan. Bakıyor sana gayet normal. Ustalık çıraklık ilişkisi. Ama bu işlerde yamak, çırak, usta, kalfa falan olmanın kuralları var. Ya okullu olacaksın ya da alaylıyı okulluya döndürmek zorundayız.
1: Evet. Bütün konuştuklarımızın tamamı geliyor sorumluluğa, kültüre, doğru ve bilinçli davranma meselesine dayanıyor. Son olarak bu bölümü kapatacağız. 6 insanımızın sadece fotoğrafı var. 11 bazılarının hiç yüzlerini de göremeyeceğiz.
0: Gördüğünüz Allah'tan gibi, rahmet diliyoruz.
1: Şifalı öğrenci. Suda şifa aramaya giderken hayatlarını kaybeden insanlarımızı görüyorsunuz. Basit ama ölümcül bir hatanın sonucu. Son söylemek istediklerinizi de alalım, buyurun Mert Bey.
0: Ben size şunu anlatmak istiyorum. Trafik güvenliği sizinle başlar. Trafik güvenliği benimle başlar. Çocuklarınız... Dudak izleriniz değil, ayak izleriniz takip eder. Siz emniyet kemeri takarsanız çocuklarınız da takar. O yüzden endüstriyi komple konuşmak zorundayız. Belki sizin aracılığınızla bir otobüs çalıştayı, yani otobüs şartlarını konuşan bir çalıştay yapmak, bir televizyon programı yaparak dertleri konuşup belki de bakanlığa taşımak gerekecek.
1: Evet. Başka türlü artık bunları engellemek için başka türlü davranmak gerekiyor. Belli ki başka tedbirlere de ihtiyaç var. Davranışlara bakınca...
0: Davranışı değiştirmek için biraz ekonomi... Şartları değiştirmek için de endüstrinin problemlerini konuşmak zorundayız.
1: Peki, Mert İntepe çok teşekkür ederiz. Habertürk Manşet devam ediyor.

0: Evet, geçelim başka bir ihmalin. Hatta Habertürk manşette ele aldığımız haliyle ihmal cinayetinin hikayesine. Biliyorsunuz İstanbul Maltepe'de bir bina çöktü. 7 katlıydı. Aslında 4 katı kaçaktı. Çok kısa sürede bazen unutabiliyoruz. O yüzden hafıza ve hatırlatmak iyi gelebiliyor. Bazı şeyleri unutmamak lazım. O yüzden hatırlatmak üzere Buse Devire'nin bir haberine bakacağız. Şimdi 7 katlı bina, 4 katı kaçak, 20 ve 22 yaşında inan kardeşlerin hikayesine bakacağız. Evlatlarının ardından konuşan acılı baba Mustafa İnan'a bırakacağız sözü. Çocuklarımı geç buldum, erken kaybettim diyor Mustafa İnan. Bu senin haberini bir bakalım ne anlatmış.
1: Bazı yerlerde ise sıvalarda kopmalar vardı.
2: Düğünümüz olacaktı.
1: İki tane. Onları zaten geç bulmuştuk, erken kaybettik. Allah dayanma gücü versin bize.
3: Kardeşler apartmanı iki kardeşe mezar oldu. Gelecek planları da, kurdukları hayaller de enkazın altında kaldı.
1: Birkaç kişinin açgözlülüğünün sonuçlarını yaşıyoruz.
3: 22 yaşındaki Ahmet Muhammed ve kendisinden 2 yaş küçük kardeşi Zeynep İnan, İstanbul Maltepe'de ilk 3 katı çöken 7 katlı apartmanda yaşıyorlardı. Babası Mustafa İnan ve eşi ise o gün Trabzon'daydı. Acı haberi alınca kahroldular.
1: İşimizle ilgili hayallerimiz vardı, geleceğimizle ilgili hayallerimiz vardı, düğünümüz olacaktı.
3: Binanın ilk 3 katının olduğu yere çökmesiyle enkaz altında kalan Zeynep iç mimarlık öğrencisiydi. Ahmet de babasıyla çalışıyordu. Yakın zamanda kendisine bir otomobil almıştı.
1: Baba yeşil olsun arabam dedi. İlle yeşil olsun. 15 gün bekledik yeşil arabanın gelmesini. İşte çocuğum en son yeşil arabaya bindi. Arabasına da doyamadı.
3: Evlatlarını kaybeden Mustafa İnan'a göre facia göz göre göre geldi. İnan'ın kentsel dönüşme girmesi için defalarca girişimde bulunulmuş ama bir türlü uzlaşma sağlanamamıştı.
1: İnan'la ilgili biz 3-4 senedir mücadele veriyoruz ama burada iki tane dükkan sahibinin hisseleri daire sahiplerine göre biraz daha fazla olduğu için işte iki daire isteriz gibi bir takım söylentiler, sözler oldu. Müteahhitle anlaşamadılar. O iş öyle kapandı.
3: Bina bazı sinyaller de vermeye başlamıştı.
1: Bazı yerlerde ise sıvalarda kopmalar vardı. Bu bizi olumsuz yönde rahatsız ediyordu. Sonuca ulaşamadık.
3: Çöken apartmandan geriye yürek yakan hikayeler, yanıt bekleyen sorular kaldı. Bina kimin ihmali sonucu çöktü? Soruşturmada ortaya çıkacak.
0: Evet, sıradaki haber ve son haberimiz bir faciaya ramak kala haberini anlatıyor. Tanker, hemen arka plan Kanlıca kıyısı. Makine arızası yapan tanker kıyıya sürüklendi. Neyse ki Kanlıca açıklarında bahsettiğimiz yerde demir atıp durabildi. O anlara bir bakalım.
4: Arıza yaptı, kıyıya doğru sürüklendi. Boğaz'da korku dolu anlar yaşattı. Malta bandıralı 110 metre uzunluğundaki Ivyan adlı tanker Bulgaristan'dan İtalya'ya gidiyordu. 6 ton bitkisel yağ yüklü tanker İstanbul Boğazı'nda makine arızası yapınca kıyıya doğru sürüklenmeye başladı.
5: Kanlıca önlerinde bir tane tanker motor arızası yaptı. Şu anda sürükleniyor.
4: Kanlıca sahiline doğru sürüklenen tanker korku dolu anlar yaşattı. Neyse ki yalılara metreler kala durabildi. İhbar üzerine sahil güvenlik ve kıyı emniyeti ekipleri harekete geçti. Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi. Boğaz trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.
6: Şu an biraz daha orta hattına doğru gidiyor. Arkadan açıldı. 50 metre, 100 metrelere yakın geldi.
4: Tanker kılavuz kaptan ve kurtarma 7 romörkörü refakatinde Küçükçekmece demir sahasına demirletildi. İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği de normale döndü.
7: Vurmayacak.
0: Evet, manşetin sonuna geldik ama altını çizmek istediğimiz bir hikaye var. İzlediniz zaten. 11 insanımızı kaybettik ve bu konuyu ileri sürüş teknikleri uzmanı Mert İntepe ile mercek altına aldık. Birçok ihmalden, birçok kağıt üzerinde kalan, uygulanması gereken ama aslında uygulanmayan prosedürlerden bahsetti. Bu çok önemli. Bunların uygulanmadığında ya da sorumluluğu alıp yaptığımız işin sorumluluğunu taşımadığımızda, anlık bir hata yaptığımızda nasıl ağır sonuçlarını olduğunu hep birlikte görüyoruz, izliyoruz. 11 insanımızdan 6'sının fotoğraflarına bakıyorsunuz. Habertürk manşette bu konunun biraz arka planını irdelemeye çalıştık. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: İzmir transferinin artçıları sürüyor. Özel Kılıçdaroğlu tartışması nereye gidiyor? Tugay, AK Parti sayfasını nasıl anlattı?

0: Büyükşehir AK Parti yolunda. Mekke İttifakı Anlaşması meclise geliyor. Muhalefet neden karşı? Faruk Aksoy soruyor. CHP 24. dönem milletvekili Faik Tunay. Gazeteciler Gökhan Taşkın, Mustafa Balbay, Merve Şebnem Oruç ve Habertürk yazarı Nihal Bengisu Karaca yanıtıyor. Nedir ne değildi? Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.
1: Karşımda yepyeni bir yiğit var.
2: Yardım eliniz olmasaydı bugün bu sandalye boş kalacaktı.
1: Sizleri kazanmak için buradayız.
3: Size çok teşekkür ederim.
4: Yiğit! Ne yapıyorsun oğlum sen? Ne
5: yapıyorsun?
6: Bakalım
5: bakalım.
6: Amca çok...
1: Bazen birey ailesiyle ilişkilerinde yolunu kaybeder. Olduğu yerde döner, kızar, küser. Siz aile olarak büyük bir sınavı inancınızla, kenetlenmeniz sayesinde başarıyla geçtiniz. Yolunuz açık olsun.
7: Bağımlılıktan kurtulmak için ücretsiz psikoterapi ve sosyal hizmet desteği Yeşilay'da seni bekliyor. 115'i ara, yeni hayatına hemen başla.

Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 21, Bursa yağmurlu 19 derece. Ege bölgesinde İzmir yağmurlu 24, Muğla yağmurlu 19 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 21, Adana yağmurlu 28 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 23, Trabzon parçalı bulutlu 26 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 22, Kayseri yağmurlu 23 derece. Doğu Anadolu genelinde hava yağmurlu, Erzurum 14, Van 17 derece. Güneydoğu'da da gökyüzü yağmurlu, Diyarbakır 22, Şanlıurfa 25 derece.

Ve artık saatler 18 olmak üzere. Habertürk'tesiniz. Akşam haberlerine hoş geldiniz efendim. Ben Esra Toptaş. Bir saat boyunca birlikte olacağız. Gündemin öne çıkan gelişmeleriyle, sıcak başlıklarla birlikte. O halde o sıcak başlıklara, günün önemli gelişmelerine şöyle bir bakalım. Terörsüz Türkiye sürecini konuşacağız. Tabii bugün önemli bir adım oldu. Terör örgütü PKK-KCK'nın Irak'ın kuzeyinde Metina'nın bazı bölgelerindeki 4 kampı boşalttığı bildirildi. Bu başlıktaki tüm gelişmeleri az sonra bakacağız ve bir diğer günün önemli gelişmesi. Kabine toplandı. Şu sıralarda da devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Şu dakikalarda devam ediyor dediğim gibi. Masada terörsüz Türkiye ve fon soruşturması var. Önümüzdeki dakikalarda da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir açıklama yapması bekleniyor. Ve bir diğer yine günün önemli gelişmelerinden biri. Ödemelerde kamu kaynağı kullanılmayacak dedi. Kim dedi? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz. Fon ödemelerine ilişkin 44 bine yakın kişinin ödemeleri gerçekleştirildi dedi. Diğer ödemelerin kanun teklifinin yasalaşmasının ardından bu ay içinde başlayabileceğini belirtti. Yatırımcılar için 3 ayrı kaynaktan finansman sağlanacağını ve ödemelerde kamu kaynağının kullanılmayacağını da vurguladı. Bu başlıkların hepsini, tüm detayları az sonra ekranlarınıza getireceğiz. Hadi başlayalım. Terörsüz Türkiye sürecinde sahada önemli bir gelişme yaşandı bugün itibariyle. Terör örgütü PKK-KCK, Irak'ın kuzeyinde Metin alanı, Baze bölgesinde bulunan 4 barınma alanını boşalttı. Güvenlik kaynakları tarafından yaşanan gelişme, sürecin kararlılıkla devam ettiği

0: bir göstergesi olmuştur mesajı verildi.
1: Sahadan beklenen adım geldi. PKK-KCK terör örgütü, Irak'ın kuzeyinde Metine alanı Baze bölgesinde bulunan 4 barınma alanını boşalttı. Güvenlik kaynakları PKK-KCK'nın 8 Ekim tarihinde 4 kampı boşalttığını duyurdu. O anlara ilişkin görüntüler paylaşıldı. Hebat, Yajk, Sabri ve Sason barınma alanları örgüt mensupları tarafından boşaltıldı. Güvenlik kaynakları yaşanan bu gelişme sürecin kararlılıkla devam ettiğinin bir göstergesi olmuştur mesajı verdi. PKK-KCK'nın tüm alanlardaki faaliyetlerinin sonlandırılması, akabinde sürecin ilerleyen aşamalarında yasadan yararlanarak Türkiye'ye geri dönecek örgüt mensuplarıyla toplumsal uzlaşının sağlanacağı vurgulandı. Yürütülen bu çok boyutlu süreç, ülkemizin geleceği adına tarihi bir dönüm noktası teşkil etmektedir denildi. Güvenlik kaynakları, eğitim, ekonomi gibi pek çok alanda yürütülecek bütünleşik programlarla PKK-KCK mensuplarının toplumla entegrasyonunun sağlanmasının hedeflendiğinin de altını çizdi. Söz konusu gelişmelerle ülkemizin iç barışı kalıcı olarak tesis edilmeye devam edilecektir ifadeleri kullanıldı. Ayrıca milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi ve bölgedeki istikrarın güçlendirilmesi misyonu çerçevesinde atılan her adım, milletimizin hak ettiği huzur dolu yarınların müjdecisi olacaktır mesajı da verildi.
0: Ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe'de toplandı. Toplantıda tasfiyesine karar verilen fonlarla ilgili ayrıntılar masaya yatırılıyor. Terörsüz Türkiye sürecindeki son durum, ABD-İran savaşı ve ekonomideki gelişmeler de ele alınıyor. Toplantının ana gündem başlığı fon soruşturması. Tasfiye edilen fonlarda yatırımları olanlara ara ödeme yapılacak. Yatırımcılara ödeme ve söz konusu fonların tasfiyesine ilişkin düzenlemeleri de içeren 9 maddelik kanun teklifi de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Kabine toplantısında sürece dair ayrıntılar ve 4. toplantısını yapan fon kurulunun yansımaları ele alınıyor. Terörsüz Türkiye süreci de kabinenin gündeminde elbette. Terör örgütü PKK-KCK Irak'ın kuzeyinde 4 kampı boşalttı. Örgütün silahları bırakma takviminde gelinen aşama, güvenlik kurumlarından gelen veriler ışığında kabine toplantısında masaya yatırılıyor. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu süreci yürütecek alt komisyonların görev ve yetki alanları da belirledi. Bir yandan da gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki izleme komisyonunda tabii. Tüm gelişmeler toplantıda ele alınıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da birazdan, belki dakikalar sonra, kabine toplantısının sona ermesinin ardından bir açıklama yapması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fon soruşturmasına ilişkin 44 bine yakın kişinin ödemeleri gerçekleştirildi dedi. Diğer ödemelerin kanun teklifinin yasalaşmasının ardından bu ay içinde başlayabileceğini belirtti. Yatırımcılar için 3 ayrı kaynaktan finansman sağlanacağını ve süreçte kamu kaynağı kullanılmayacağını vurguladı.
2: 7 tane şirket ve altında 131 sorumlu fon var. Bunlarla ilgili 3 tane şirket olağan tasfiye koşullarını kabul etti ve tasfiye edildi. 8 Ekim itibariyle de bu gerçekleşti. 44 bine yakın vatandaşımızın ödemeleri gerçekleştirildi. Ziraat Bankası bu tarafı yönetiyor. Bu 3 şirket A1 Kapital, Buls ve Pardus. Bu üçü tasfiye edilmiş oldu. Yani onlar artık o 7 şirketten 3'ü ayrılmış oldu bir kenara. 4 şirket kaldı. Bu şirket.
1: Fon soruşturmasında ödemelere ilişkin yeni detayları açıkladı. Meclise sunulan kanun teklifine işaret etti.
2: Küçük yatırımcımızın bir an önce bu şartlardan kurtulması için çok hızlı bir aksiyon almış durumdayız. Hem idari olarak hem de bu kanun teklifini çok kısa sürede hazırlayıp meclisimize göndermekle. İnşallah bunun yasalaşması ve ile birlikte Ekim ayı içinde yasanın çıkmasıyla birlikte bu ödemelerin yapılabileceğini değerlendiriyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anadolu Ajansı editör masasına konuk oldu. Fon ödemeleri için kamu kaynaklarının kullanılmayacağının altını çizdi. Yatırımcılar için 3 ayrı kaynaktan finansman sağlanacağını belirtti.
2: Ne olağan tasfiyede, ne olağanüstü tasfiyede.

0: tasfiyede kamu kaynağının kullanılması söz konusu değil. Neden değil? Fon piyasalarında, sermaye piyasalarında devletin bir güvencesi yok. Şimdi bankacılık sisteminde var biliyorsunuz. Belli bir miktara kadar bir devlet güvencesi var. Onun içinde TMSF diye bir yapımız var. Orada biriken bir kaynak var.
1: Yılmaz, para idaresi sağlanmış olsa da adli süreçlerin devam edeceğine işaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan fon meselesinde çok hassas dedi.
0: Çok yüksek fahiş getiriler elde etmiş veya hukuka aykırı işlemlerle haksız kazanç elde etmiş kişilerle ilgili yine önemli soruşturmalar, incelemeler devam ettiriliyor. Şu anda yani toplamda 15 civarında bir denetmenle, müfettişle Devlet Denetleme Kurulumuz çok yönlü bir şekilde, bütün ilgili kurumları kapsayacak bir şekilde bu çalışmasını sahada başlatmış durumda.
1: Yılmaz, sorunlu fonların karantinaya alındığını ve piyasalarda yapısal bir sorun olmadığını da sözlerine ekledi.
2: CHP Grup Başkanı Faik Öztürk, fon soruşturması ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde komisyon kurulması gerektiğini söyledi. Derhal bir araştırma önergesi getirsinler, biz de destekleyelim dedi. Muhalefete yönelik de mesajı vardı. Bu iş sululuk kaldırmaz ifadesini kullandı.
3: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araştırma komisyonunun kurulması, kritik faktör olan sermaye piyasalarına güvenin yeniden sağlanabilmesi için de şarttır. AK Parti grubu bu komisyonun kurulmasına bırakın destek olmayı, öncülük etmek zorundadır. Derhal kendileri bir araştırma önergesi getirsinler, biz de bunu destekleyelim.
1: Fon soruşturması ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde komisyon kurulması çağrısını yineledi. Muhalefete yönelik de mesajı vardı.
3: Muhalefet partilerinin de çok daha dikkatli hareket etmeleri gerektiğinin altını çizmek isterim. Siz, skandala karışanların listesi elimizde. Açıklayacağız ama önce teyit ediyoruz diye fon mağduru olan yüz binleri ve kamuoyunu bekletip sonra da hüsrana uğratırsanız millet de arkadaş siz kimlerle neyin pazarlığını yapıyorsunuz diye sorar. Ele güne rezil olursunuz. Bu iş sululuk kaldırmaz.
1: CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kameraların karşısına geçti. Gündeminde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılımı vardı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'i eleştirdi.
3: Cemil Tugay'ı sütü bozuk ilan etseniz neye yarar? Vefat etmiş genç bir belediye başkanının hatırası arkasına gizlenip ben öyle bir şey demedim diye yalan söylemek ayıptır, günahtır. Beyefendi yemeği yemiş, adisyonu partimize, Cumhuriyet Halk Partisi'ne ödetmeye çalışıyor.
2: Mersin'de tutuklanan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in görevden uzaklaştırılmasının ardından başkan vekili seçimi yapıldı. Seçimi kazanan CHP'li meclis üyesi Çağdaş Dutlu başkan vekili oldu. Başkan vekilliği için CHP'den 3, AK Parti'den 1 meclis üyesi yarıştı. İlk 2 turda üye tam sayısının 3'te 2'sinin oyunu alan olmadı. 3. turda da salt çoğunluk sağlanamadı. 4. turda CHP'li meclis üyesi Çağdaş Dutlu 19 oy alarak başkan vekili seçildi. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, rüşvet almak, suç işlemek amacıyla örgüt kurma gibi suçlamalarla tutuklanmıştı. Özyiğit, İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştı. Geçen hafta AK Parti'ye geçen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın bugün makamında ziyaretçileri vardı. AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan Tugay'ı ziyaret etti. AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, İzmir milletvekilleri ve belediye başkanları ile birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne gitti. Belediye Başkanı Cemil Tugay ziyaretçilerini makamında ağırladı. Kadir İnan sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Şimdi güzel İzmir'imiz ve kıymetli hemşehrilerimiz için birlikte çok çalışma vakti ifadelerini kullandı. Afyonkarahisar'da bir minibüs devrildi. Kazada 25 kişi yaralandı. Görüntüler ekranlarınızda. Canlı hatta şu anda kaza saat 17 sıralarında Şuhut-Dinar karayolunda meydana geldi. Kaza sonrasındaki görüntüler şu anda ekranlarınızda izlediğiniz görüntüler canlıdır efendim. Bir minibüs kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 25 kişi yaralandı. İlk müdahalesi yapıldı.

0: Alan yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. Ve dün yaşanan o facia. Manisa'da 11 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı kaza ile ilgili soruşturma da devam ediyor. Gözaltındaki 3 şoförden ikisi tutuklandı. Peki şoförler ifadelerinde ne anlattı? Haberimizden izliyoruz.
1: Şoför durdu, geri gelmeye başladı.
2: Bir anda sarsıldılar ve otobüsün devrilmesiyle sürüklendiler. Süleyman Er Yılmaz o kazada işini kaybetti. Kendi yaralı kurtuldu. 11 kişinin öldüğü kazayı bu sözlerle anlattı.
1: Arkadan gelen tır vurmuş, ben oradan öte hiçbir şey bilmiyorum.
2: Bursa'dan yola çıkan yolcu otobüsünde 34 yolcu, 2 şoför ve 1 muavin vardı. Yolcular Denizli'deki kaplıcalara gidiyordu. Keyifli başlayan gezi Manisa'da faciaya dönüştü.
1: Esas şoför Metin, öbür yedek şoföre geçtiğini fark edince dedi ki, yani yanlış yola gittin. Yani dönecektin, sen doğru gidiyorsun. Metin onu geriye çevirdi. Yani yedek şoför geri gelmeye başladı.
2: Şoförün o hatası 11 canı hayattan kopardı. Tur otobüsünün şoförü M.A., otobüsün sahibi ve yedek şoförü M.Y. ve tır şoförü H.K. hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alındı. Otobüsü kullanan M.A. kavşağı kaçırdığını, geri manevra yaparak emniyet şeridine girmeye çalıştığını, o sırada kazanın meydana geldiğini söyledi. Yedek şoför M.Y. de ifadesinde sürücünün kavşağı kaçırdığını fark ettikten sonra ayağa kalkıp ilerlediği sırada çarpışmayı hissettiğini ileri sürdü. Tır şoförü ise kendi şeridinde ilerlerken tur otobüsünü fark ettiğini, sola manevra yapamadığını ve otobüse çarptığını söyledi. Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden otobüs şoförüyle tır şoförü tutuklandı. Kazada hayatını kaybeden 11 yolcu Bursa'da düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.
0: İstanbul Maltepe'de 5 kişiye mezar olan Kardeşler Apartmanı'nın çökmesinin ardından mahallede 5 bina daha mühürlendi. Peki evlerini kaybeden daire sahipleri için hangi adımlar atılacak? Devlet hak sahiplerine 3 alternatif sundu. Bakalım, izleyelim.
3: Bizim binamız da mühürlendi. Doğrusu bizim düşüncemiz burayı bakanlık alsın, burayı yapsın.
4: 29 yıl oldu. Bu binayı yapan kişi biraz sağlam yapmış ama kasak kat var. 2 kat teraslanda bir altı kasak var bunda.
2: İlk 3 katı çöken Kardeşler Apartmanı 5 kişiye mezar oldu. Çevresindeki 5 bina mühürlendi. Peki mühürlenen binaların sakinleri evlerine dönebilecek mi? Kat maliklerine 3 seçenek sunuldu.
5: Yıkılan binada ve etrafında boşalttığımız binalardaki hemşerilerimizle bir istişarede bulunduk. Bunun neticesinde binalarla ilgili yapılacakları konuştuk.
6: 5 kişiye mezar olan Kardeşler Apartmanı'nın yıkımı tamamlandı. Molozlar kaldırıldı. Sadece Kardeşler Apartmanı değil, tahliye edilen diğer binalarında çalışmaları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kat malikleriyle toplantı yaptı.
2: Toplantıya İstanbul Valisi Davut Gül ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut katıldı. Amaç mağduriyetlerin önüne geçmek ve risk tespiti yapılan binaların bir an önce dönüşümünü sağlamak. Binalardaki hak sahipleri ya kendileri yarısı bizden kampanyasına başvurup bir müteahhitle anlaşacak ya da bakanlık eliyle yeni binaların yapılmasını isteyecek.
7: Hak sahipleri inisiyatifine bırakıldığı zaman maalesef anlaşılamaması sonucunda zaten bu üzücü durumu yaşadık burada.
4: Bizim Çevre Şehircilik Bakanlığı olarak projeyi de çok kısa sürede hayata geçireceğimizi, onların da devlet eliyle yapılması yönünde bir ön düşünceleri oluştu.
2: Ve bir başka alternatif.
4: Kendilerine yine Maltepe ilçemizde Esenkent'te bulunan, daha önceki dönüşümlerden elimizde bulunan daireleri de kendilerine önerdik.
2: Çöken binanın olduğu Cevizli Mahallesi'nde hak sahiplerine kaynak da ayrıldı.
5: Binamızdaki hemşerilerimizin acil ihtiyaçları için AFAD ve valimiz tarafından yaklaşık 9 milyon Türk lirası para aktarılacak.
2: Bölgedeki diğer binalarla ilgili risk analizleri de devam ediyor.
0: Okul saldırılarının ardından İçişleri Bakanlığı yeni tedbirleri devreye alıyor. Çocukların güvenliğini artırmak için Şefkat Kalkanı projesi başlatılacak. Buna göre ailelere çocuklarının uyuşturucuya yönelme ve bireysel radikalleşme risklerine karşı eğitim verilecek.

0: Şefkat Kalkanı projesiyle okullarda güvenlik önce ailede başlayacak. Anne ve babalara eğitim verilecek. Okuldaki riskli durumlar erkenden tespit edilecek. İçişleri Bakanlığı son dönemde yaşanan okul saldırılarının ardından çocukların güvenliğini artırmak amacıyla çalışmalarını hızlandırdı. Şefkat Kalkanı projesini gündemine aldı. Projenin detaylarını ise İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi paylaştı. Bakanlık daha önce okullarda uyuşturucuyla mücadele kapsamında en iyi narkotik polisi anne projesini hayata geçirmişti. Şefkat Kalkanı projesiyle ise çocukların okullarda karşı karşıya kalabileceği farklı risklere de odaklanılacak. Henüz hazırlık aşamasında olan projede çocukların uyuşturucuya yönelme ve bireysel radikalleşme belirtilerinin erken fark edilebilmesi amaçlanıyor. Bakan Çiftçi, bir çocuktaki değişikliği önce anne fark eder dedi. Proje kapsamında annelere eğitim verileceğini söyledi. Eğitimlerde riskli durumların nasıl tespit edileceği ve hangi adımların atılması gerektiği anlatılacak. Şefkat Kalkanı projesinin ilerleyen günlerde uygulanmaya başlaması bekleniyor.
1: Akşam haberlerinin bu bölümünde de biraz dünyaya bakalım, neler olup bitiyor. Çin'de vatandaşlar ve şirketler güvenli liman olarak gördükleri altına deyim yerindeyse hücum ediyor. Ülkenin altın ithalatı yalnızca 2026'nın ilk 8 ayında 1000 tonu aşarak tarihi bir rekora imza attı. Uzmanlar ise bu eğilimin siyasi nedenlerine dikkat çekiyor.
0: Altın ithalatı 8 ayda 1000 tonu aştı. Çin 23 aydır sürdürdüğü altın alım eğilimini Eylül'de de bırakmadı. Pekin yönetimi dolara bağımlılığı azaltma ve Çin vatandaşlarına güvenli yatırım alternatifleri için harekete geçti. Çin Devlet Döviz İdaresi verilerine göre Merkez Bankası Eylül ayında yaklaşık 23 ton altın aldı. Böylece banka 3 yılın en yüksek aylık alımını gerçekleştirmiş oldu ve bankanın 2015'ten bu yana devam eden kesintisiz alım serisi uzadı. Gümrük verilerine göre Çin, 2026'nın ilk 8 ayında 1000 tonu aşkın altın ithalatı için rekor kırarak 158,8 milyar dolar harcadı. Bu rakam 2025 yılının tamamında 886 ton altın için ödenen 96,5 milyar doları geride bıraktı. Ancak bu birikim altın fiyatlarının gerilediği bir dönemde gerçekleşiyor. Uzmanlara göre altın alımlarının temelinde siyasi nedenler bulunuyor. Hükümet, ABD dolarının bir silah olarak kullanılmasını engellemek ve ABD hazine tahvillerine daha az bağımlı olmak istiyor. Talebi arttıran bir diğer unsursa metalin güvenli liman olarak görülmesi olarak değerlendiriliyor. Batılı hükümetler Rusya'nın 2022'de Ukrayna'ya yönelik saldırı başlatmasının ardından Rusya Merkez Bankası'nın varlıklarını dondurmuş, bu gelişme jeopolitik gerilim dönemlerinde yurt dışında tutulan rezervlerin kısıtlanabileceğini göstermişti.
1: Şimdi kameralarımızı Paris'e çevireceğiz. Zira Paris Otomobil Fuarı bugün başladı. Fuarda elektrikli araçlar öne çıkıyor. Peki başka neler var? Habertürk Otomotiv yazarı Yiğitcan Yıldız'a soralım. Yiğitcan karşımızda. Merhaba Yiğitcan, kolay gelsin. Orada neler oluyor acaba? Seni dinleyelim.
2: Esra merhaba, iyi yayınlar. Bugün Paris Otomobil Fuarı 91. kez kapılarını açtı. Fakat bu sene gerçekten fuar çok fazla büyümüş, katılım sayısı artmış. Daha da önemlisi fuara katılan marka sayısında ciddi bir artış olmuş. Yani şöyle anlatayım, 2 sene önce bu fuara geldiğimizde marka sayısı 45 civarındaydı. Bu sene 65'in üstünde marka buraya katılım sağlamış durumda. Fakat daha da önemlisi şu oldu aslında, Çin'den buraya gelen marka sayısında gerçekten ciddi bir artış gördük. Yani fuara katılan markaların bugün 3'te 1'i Çinli markalardan oluşuyor. Bu da aslında otomotivde şu anda Avrupa ile Çin arasındaki mücadelenin ne kadar aslında çetin olduğunu bize de gösteriyor fuarda.
1: Yiğitcan, bir müsaadeni istiyorum. Yiğitcan, bir müsaadeni istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine sonrası açıklama yapıyor. Dönüyoruz.
3: Selamlıyorum. Sözlerimin hemen başında dün Manisa Akhisar'da meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden 11 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralanan 26 vatandaşımızdan 13'ü taburcu edilmiş,

İkisi yoğun bakımda olmak üzere 13 kardeşimizin tedavisi halen devam ediyor. Kendilerine acil şifalar diliyor. Rabbim milletimize böylesi acıları bir daha yaşatmasın diyorum. Aziz vatandaşlarım, kabinemizin 73. toplantısını az önce tamamlamış bulunuyoruz. Bugün

ve bizleri de etkileyen gelişmeler hakkında kapsamlı değerlendirmeler yaptık. Çalışma hayatı, sosyal politikalar ve son günlerde ülke gündemini meşgul eden fon meselesiyle ilgili güncel durum kabinemizin ana konularıydı. Kabinemizde alınan kararlara geçmeden önce son iki haftada milletimize hizmet yolunda neler yaptığımızı şöyle kısaca bir hatırlatmak istiyorum. Değerli kardeşlerim, 1 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 28. dönem 5. yasama yılının açılışına katılarak genel kurula hitap ettik. Yeni yasama yılının ülkemiz, milletimiz, demokrasimiz ve siyasi partilerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Meclisimizin çatısı altında yürütülecek yasama faaliyetlerinin ilk gün şahit olduğumuz çiğliklere tevessül edilmeden demokratik bir olgunluk içinde sürdürülmesini ümit ediyorum. 3 Ekim'de Şanlıurfalı kardeşlerimizin misafiriydik. Hem bu yıl rekor bir katılımla düzenlenen Teknofest Güneydoğu'da gençlerimizin heyecanına ortak olduk. Hem de yapımı tamamlanan Şanlıurfa Şehir Hastanemizin açılışını gerçekleştirdik. Orada bir kere daha gördük ki Türkiye'nin istikbali düşünen, araştıran, üreten, kendi teknolojisini geliştiren gençlerimizin ellerinde yükseliyor. Ödül alan ve dereceye giren gençlerimizi tebrik ediyor. Bu büyük teknoloji şöleninin Şanlıurfa'da başarıyla tertiplenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Aynı gün 39 milyar lira yatırım değerine sahip Şanlıurfa Şehir Hastanesi ile bağlantı yollarını hizmete açtık. 500 bin metrekare kapalı alanı, 2 bin yatak kapasitesi, 451 poliklinik odası, 6 ameliyathanesi ve diğer birimleriyle Şanlıurfalılara birinci sınıf sağlık hizmeti sunacak modern bir sağlık tesisini şehrimize kazandırmış olduk. Şanlıurfa Şehir Hastanemizin ve diğer yatırımlarımızın da hayırlı olmasını diliyor. Bütün kurumlarımıza tebriklerimi iletiyorum. Aziz milletim, 7 Ekim'de Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin açılışına iştirak ettik. Antalya'mızda düzenlenen kongrede 111 ülkeden alanında uzman isimlerle bir araya geldik. Türkiye olarak uzayda daha güçlü bir varlık göstermek, kendi teknolojimizi geliştirmek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Ay araştırma programı kapsamında geliştirdiğimiz aracın üretim, montaj ve entegrasyon aşamaları tamamlandı. 3,5 ton ağırlığındaki ve %80'in üzerinde yerlilik oranına sahip aracımızın sistem seviyesi çevresel testleri devam ediyor. 6 Ekim'de 2026-2027 akademik yılının açılışını külliyemizde düzenlenen törenle gerçekleştirdik. Aynı programda Yükseköğretim Kurulu 2026 Üstün Başarı Ödüllerini sahiplerine takdim ettik. Yeni akademik yılın öğrencilerimiz, akademisyenlerimiz ve yükseköğretim camiamız için hayırlı olmasını diliyor, ödül alan isimleri tebrik ediyorum. 9 Ekim'de İstanbul'da Adaletin Zirvesi İnsanlık İçin Ortak Sorumluluk temasıyla düzenlenen Uluslararası Adalet Zirvesi'ne katıldık. Şurası bir gerçek ki,

Bugün suç coğrafyası artık tek bir ülkenin hudutlarıyla sınırlı olmaktan çıkmıştır. İster adi suçlu, ister belediye vurguncusu, ister uyuşturucu tüccarı, isterse terör örgütü mensubu olsun, hukukun dışına çıkan hiç kimse dünyanın hiçbir yerinde rahat ve huzur olmamalıdır. Devletimizin nefesi adaletten kaçacakların veya kendilerini böyle zannedenlerin ensesindedir. Bu kapsamda 2026'nın ilk 9 ayında 294 kişinin ülkemize iadesini sağladık. Aynı dönemde farklı aramalar çerçevesinde 736 kişiyi ülkemize getirdik. Nerede saklanırsa saklansınlar, milletin malına ve canına kastedenlerin tepesine binmeye devam edeceğiz. Cuma günü Halkalı Kapı Kule hızlı tren hattımızın Çerkezköy Kapı Kule kesiminin açılışını yapmak üzere Babaeski'deydik. Toplam 229 kilometre uzunluğundaki hızlı tren hattımızın en uzun etabı olan 153 kilometrelik Çerkezköy Kapı Kule kesimini tamamladık. Projenin tüm etapları tamamlandığında Halkalı Kapı Kule arası seyahat süresi 4 saatten 30 dakikaya inecek. Yük taşıma süresi ise 8,5 saatten 3,5 saate düşecek. Yıllık yolcu kapasitemiz 600 binden 3 milyona, yük kapasitemiz ise 1,5 milyon tondan 9,5 milyon tona yükselecek. Emeği geçenleri tebrik ediyor. Açılışını yaptığımız Halkalı Kapı Kule hızlı tren hattı Çerkezköy Kapı Kule kesiminin hayırlı olmasını diliyorum. 10 Ekim'de ise bu sene kuruluşunun 75. yılını kutlayan İlim Yayma Cemiyetimizin güzide mensuplarıyla bir araya geldik. 3 çeyrek asırdır eğitim ve sivil toplum alanlarında ülkemize önemli katkılar sunan cemiyetimizin çalışmalarını takdirle karşılıyoruz. Köklerine bağlı, değerlerini bilen, çağın bilgisini kuşanan ve ülkesine karşı sorumluluk taşıyan gençler yetiştirmek büyük bir emek ve fedakarlık işidir. İlim Yayma ailesini bu samimi gayretlerinden ötürü yürekten tebrik ediyor, çalışmalarında Rabbimden muvaffakiyetler niyaz ediyorum. Aziz milletim, 4 gün önce İstanbul Maltepe'de çöken binada 5 vatandaşımız hayatını kaybetti. Vefat eden kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Maltepe'de yaşanan bu acı olay, İstanbul'un kentsel dönüşüm meselesinin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha göstermiştir. İstanbul'da deprem gerçeğini ertelemek, görmezden gelmek veya günlük siyasi çekişmelere kurban etmek İstanbul'a ihanet etmek olur. Şunu bir defa açık açık söylemek durumundayım. Biz her kentsel dönüşüm dediğimizde birilerinin çıkıp ransal dönüşüm diyerek feveran etmesinden artık bıktık, usandık. Kimsenin ideolojik ezberleri dolayısıyla insanımızın hayatıyla oynamaya hakkı yoktur ve olamaz. Bakıyorsunuz, kendileri villalarda, lüks ve güvenli sitelerde yaşıyor. Ama söz konusu

konusu İstanbul'un yapı stokunun yenilenmesi olunca en fazla bunlar bağırıyor. En çok bunların sesi çıkıyor. En fazla gürültüyü bunlar yapıyor. Bu riyakarlığa artık dur demenin vakti gelmiştir. Hükümet olarak mali idareler seviyesinde sergilenen umursamazlığa rağmen kentsel dönüşüm seferberliğimizi hızlandırmakta kararlıyız. Fatih'in emaneti İstanbul'umuzu bu kentsel dönüşüm seferberliğinin adeta başkenti olarak görüyoruz. Türkiye'de her iki kentsel dönüşümden birini İstanbul'da yaptık. 2012 yılından beri İstanbul'da 1.298.000 bağımsız bölümü dönüşüm kapsamına aldık. 1.007.000 bağımsız bölümün dönüşümünü tamamladık. 291.000 bağımsız bölümün dönüşümü ise halen devam ediyor. 5.000.000'a yakın vatandaşımızı güvenli yuvalarına kavuşturduk. Vatandaşımızı kentsel dönüşüme teşvik etmek için de her adımı attık. İstanbul'umuza özel yarısı bizden kampanyamızı başlattık. Yarısı bizdenle bugüne kadar 544.564 bağımsız bölümü dönüşüm kapsamına aldık. Daha fazla vatandaşımız bu imkandan yararlanabilsin diye kampanyanın süresini 31 Aralık 2027'ye kadar uzattık. Mevcut destek programımızda her bir konut için 875 bin lira hibe, 875 bin lira kredi ve 125 bin lira taşınma desteği sağlıyoruz. İş yeri sahiplerimize 437 bin 500 lira hibe, 437 bin 500 lira kredi ve 125 bin lira taşınma desteği veriyoruz. Yani insanımızı çatısı altında gönül huzuruyla oturacağı güvenli konutlara kavuşturmak için devlet olarak üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz. Buradan İstanbul'daki kardeşlerime bir kez daha sesleniyorum. Lütfen kentsel dönüşüm konusunda atılacak adımları ertelemeyin. Komşularınızla uzlaşmak, gerekli işlemleri başlatmak, güvenli bir yuvaya kavuşmak için bugünden harekete geçin. Şunun da altını çizmek istiyorum. Hükümetimiz tüm imkanlarıyla İstanbul'un dönüşümü için gövdesini taşın altına koymuşken siyasi parti ayırt etmeksizin tüm belediyelerimizden de aynı anlayışı, aynı çabayı, aynı hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz. Şehrini, ilçesini gerçekten seven, sorumluluk sahibi belediye başkanlarını kentsel dönüşüm projelerine ağırlık vermeye çağırıyorum. Kıymetli vatandaşlarım, bölgemizdeki çatışma alanlarına maalesef her gün yenileri ekleniyor. Lübnan'dan Yemen'e ve İran'a uzanan hatta gerilim tırmanmakta, özellikle vekil güçler aracılığıyla farklı hesaplar görüşülmeye çalışılmaktadır. Türkiye bir süredir etrafını çevreleyen kriz kuşağına rağmen istikrar adası, güven ve huzur adası konumunu her geçen gün perçinlemektedir. Bölgesel sahiplenme anlayışıyla anlaşmazlıkların harp sahasında değil, müzakere masasında diyalog ve diplomasi ile çözümünü savunuyoruz. Egemenliğe ve

toprak bütünlüğüne karşılıklı saygı temel ilkemizdir. Bize göre bölünme ve parçalanma sadece bölgemizi kan gölüne çevirmek isteyen şer odaklarının çıkarlarına hizmet edecektir. Bu minvalde Husiler tarafından 10 Ekim'de Riyad Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan ve 12 kişinin hayatını kaybettiği, 309 kişinin yaralandığı saldırıları en güçlü biçimde lanetliyoruz. Aralarında umre ziyareti yapanların da olduğu vefat eden kardeşlerimize Yüce Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz. Türkiye, hukuk ve insanlık dışı saldırılar karşısında Suudi Arabistan'ın ve Suudi kardeşlerinin yanındadır. Burada şunu da ifade etmekte fayda görüyorum. Pakistan ve Suudi Arabistan'la birlikte 7 Ağustos'ta imzaladığımız ortak savunma anlaşmasının kurumsal altyapısını oluşturma çalışmalarımız devam ediyor. Savunma işbirliğimizi iki temel kulvarda ilerletiyoruz. İlk olarak kolektif savunma ve bölgesel işbirliği hedefleri doğrultusunda çalışıyoruz. İkinci olarak bu işbirliğinin kalıcı ve işleyen bir kurumsal yapıya kavuşması için gerekli adımları atıyoruz. Bilinmesini isterim ki NATO'da olduğu gibi ortak savunma anlaşması kapsamındaki faaliyetlerde ulusal mevzuatımız temelinde yürütülecektir. Türkiye'yi farklı bir yerde resmetmeye çalışan ve kime hizmet ettiği aşikar olan söylemlerin hiçbir geçerliliği yoktur. Anlaşmanın iç onay işlemlerinin tamamlanması için önümüzdeki günlerde Gazi Meclisimize sevkine yönelik çalışmalarımız sürüyor. Türkiye'nin duruşu, hassasiyetleri ve savunduğu ilkeler bellidir. Biz hadiselere etnik ve mezhebi bir mercekten asla bakmıyoruz. Biz bölgemizin tamamında barışın ve istikrarın hakim olmasını istiyoruz. Bundan sonra da bölgesel sahiplenme temelinde barışı savunmaya, barış için gayret göstermeye devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, bugün kabinemizde ele aldığımız konulardan biri de geçtiğimiz yıl hayata geçirdiğimiz İşkur Gençlik Programı'ydı. Gençlerimizin eğitimlerini sürdürürken çalışma hayatını tanımalarına, tecrübe kazanıp geleceğe daha iyi hazırlanmasına büyük önem veriyoruz. Bu amaçla başlattığımız İşkur Gençlik Programı'na gençlerimiz de çok yoğun ilgi gösteriyor. Bugüne kadar programdan istifade eden genç sayısı 220 bine yaklaştı. Bu genç arkadaşlarımız hem deneyim sahibi oldular hem de belli miktarda gelir elde ettiler. Biz de gençlerimizin bu ilgisini karşılıksız bırakmıyoruz. Şimdi yeni bir adım daha atıyoruz. Programın 2026-2027 dönemi kontenjanını 150 bine yükseltiyoruz. Program kapsamında gençlerimize günlük 1375 lira ödeme yapılacak. Ayda 14 gün katılan öğrencilerimiz ise 19.250 liraya kadar destek alabilecek. Ayrıca gençlerimizin sigorta primlerini devletimiz karşılayacak. İlaveten belirli şartlarda 1250 liralık promosyon ve
çeşitli harcamalar

firmalarda özel indirim imkanları sunulacak. Gençliğin üretim çağı, yani güç hamlemizle 3 yılda 3 milyon gencimize ulaşmayı hedefliyoruz. İşkur gençlik programında ise 2028 yılı sonuna kadar 1 milyon üniversite öğrencimizin yararlanmasını amaçlıyoruz. Gençleri şahsi ikballerine alet etmeye çalışanlara inat, biz gençlerimizin eğitimine, istihdamına ve geleceğine desteğimizi artırarak sürdüreceğiz. Gençlerimizi ne marjinal yapıların, ne terör örgütlerinin, ne de kariyerist siyasetçilerin ihtiraslarına terk etmeyeceğiz. Bu güzel haberimizin bütün gençlerimize, ailelerine ve üniversitelerimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Aziz milletim, son olarak fon meselesinin süratle çözülmesi amacıyla yoğun bir gayret içindeyiz. Önceki kabine toplantımızdan bu yana devlet denetleme kurulumuzun görevlendirilmesinden fon koordinasyon kurulumuzun teşkiline, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin bilgilendirilmesinden kanuni düzenleme gerektiren hususlarda yasa teklifinin meclisimizin takdirine sunulmasına, katılım evim, bir evim ve İktisat Katılım Bankası'nın emlak katılıma devrinin başlamasından merkezi kayıt kuruluşu işlemleri tamamlanan fonların ödemelerinin başlamasına kadar pek çok müsbet adım atıldı. Meselenin yargı tarafında soruşturmalar titizlikle ve derinleştirilerek devam ediyor. Fon şirketlerinin yönetim kurulu üyelerinin de içinde bulunduğu 282 kişi hakkında hukuki işlem yapıldı. Bunlardan 84'ü tutuklanırken 27 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. 99 kişi hakkında da adli kontrol tedbiri uygulandı. Kanun teklifinin meclisimizden geçmesiyle birlikte Ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar ana para ödemelerine başlanacak. Olağan ve olağanüstü tasfiyelerin Ekim ayı içinde yapılmasını müteakip yatırımcıların kayda değer bir bölümü ara ödemelerini almış olacak. Fon koordinasyon kurulumuz kamuoyumuzu detaylı ve düzenli bir şekilde bilgilendirecek. Değerli arkadaşlar, bizim şu anda birinci önceliğimiz siyasette tek sermayesi polemik olanlara laf yetiştirmek değil, kamu kaynakları kullanılmadan bu sürecin şeffaf, adil, hızlı biçimde yönetilmesidir. Bir kere daha şunu herkesin bilmesini, herkesin anlamasını isterim. Milletimizin hak ve hukukunun korunması bizim kırmızı çizgimizdir. Fahiş getiriler elde etmiş, spekülasyon ve manipülasyon yoluyla haksız kazanç sağlamış her kim varsa bunun bedelini mutlaka ödeyecektir. Başkaları soygunculara, milletin malına el uzatanlara, harama tevessül edenlere sırf siyasi parti aidiyetleri sebebiyle sahip çıkabilir. Onlara kol kanat gerebilir. Onlar için şehir şehir gezip miting düzenleyebilir. Biz onlara benzemeyiz. Bizim ne siyaset tarzımızda ne de devlet yönetim anlayışımızda asla böyle bir durum olamaz. Hukukun meşru sınırları dışına çıkan

0: kim olursa olsun hesabını sorarız ve soruyoruz. Yine bu dönemde ülkemizi benzer bir sıkıntıyla karşı karşıya bırakmamak için gereken neyse hayata geçirmekte kararlıyız. Ek düzenlemelerle sermaye piyasalarımızın bünyesini bu tür mikroplara karşı güçlendirecek işleyişini inşallah çok daha sağlıklı hale getireceğiz. Elbette bu adımları atarken boğazlarına kadar çamura batmış olanların tamamen çamur at izi kalsın mantığıyla, tamamen nefret siyasetiyle kadrolarımıza karşı, kabine üyelerimize karşı haysiyet cellatlığı yapmasına da müsaade etmeyeceğiz. Bakın Türkiye'de şahsım dahil hiç kimse eleştirilemez değildir. Ama hiç kimsenin unvanı, mesleği, konumu ona FETÖ yöntemleriyle bir başkasına karşı itibar suikastı düzenleme hakkı vermez. Eleştiri hakkı yalan ve çarpıtmayla muhatabını karalama hakkı değildir. Aynı şekilde ifade özgürlüğü, önüne gelene iftira atma serbestisi değildir. Kamu adına hesap sorduğunu iddia eden herkes görevini sorumluluk bilinciyle yapmalı, insanların onuruyla, haysiyetiyle oynamamalıdır. Bu düşüncelerle kabine toplantımızda aldığımız kararların tüm Türkiye için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin diyor. Tekrar görüşünceye kadar hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.
1: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçti ve kabinede ele alınan başlıklarla ilgili açıklamalarda bulundu. Önemli mesajlar verdi. Fon meselesi ana gündemimizdir dedi konuşmasında ve süratle çözülmesi için de gayret içindeyiz açıklamasında bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından. Şimdi devam edelim haberlerimize. Çukurova'nın bereketli topraklarına gidiyoruz, şimdi kameralarımızı çeviriyoruz. Adana'da tam bir hasat bayramı yaşanıyor. Zeytin, nar ve yer fıstığı bahçelerinde hasat başladı. Peki verim nasıl? Aslı Ömer Aktaş ve Özgür Balaban'ın haberinden detayları izliyoruz.
2: Zeytinler dallarından alındı, narlar özenle koparıldı, yer fıstıkları topraktan çıkarıldı. Bereketli topraklarda hasat başladı.
3: Tarladan sofraya kadar uzanan o süreç, işte tam da başladığı yer burası.
4: Kimi dalında, kimi toprağın altında. Adana'nın bereketli topraklarında zeytin, nar ve yer fıstığı tek tek toplanıyor. Aylar süren emeğin ardından ürünlerin sofraya yolculuğuysa İşte burada başlıyor.
3: Ürün çeşitliliğimiz oldukça fazla. Bu topraklarda hiçbir zaman hasat bitmiyor. Bakın bugün şu anda zeytin hasadı arkamızda devam ediyor. Biraz ileride nar hasadımız var. Hemen yan tarafta tarlamızda da yer fıstığı hasadımız devam ediyor.
5: Bunlar direkt sofralarımıza hem gıda olarak hem yaş meyve olarak gelen, aslında besin değerleri oldukça yüksek sebze ve meyvelerden.
2: Bu topraklarda tarım yalnızca üretim demek değil. Memlekete ve toprağa bağlılıkla nesilden nesile devam ediyor.
5: Adanalı deyince gerçekten böyle toprağına bağlı, memleketini seven kişilerden oluşuyor ve biz de onlardan birisiyiz.
1: Çok kısa bir ara, reklam.

Ve akşam haberlerinin sonuna geldik böylece. Ben yayını kapatıyorum. Az sonra Faruk Aksoy ana haberle karşınızda olacak. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Haber takılın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Türkiye'de 2023 yılında 715 su baskını ve sel yaşandı. Bu sayı 2024'te özellikle ülkemizin güney bölgelerinde yaşanan büyük su baskınlarıyla 800'ü geçti. Büyük maddi hasar veren su baskınlarının çoğu şehirlerde, kalabalık nüfusların yaşadığı merkezi ilçelerde yaşandı. Batıdaki metropoller, Karadeniz sahilleri ve Anadolu'daki şehirler şehir selleri yaşamaya devam ediyor. Geçmiş yılların kayıtlarına bakılarak hazırlanan su basman seviyeleri en azından yeni yapılacak binalarda uygulanarak su baskını hasarı azaltılabilir. Can kayıpları yaşanan büyük seller Türkiye'de bir gelenek gibi her yıl tekrar etmeyebilir. Gelecek yıllarda sağanak yağışların orta ve zayıf kuvvette yağışlara göre daha sık görüleceği öngörülüyor. Sel uyarılarının halka daha yaygın ulaştırılması, yağmur suyu biriktiren çatı uygulamaları ve suyu caddeye vermemek gibi önlemlerle kayıplar azaltılabilir.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Burası Habertürk. Ana habere hoş geldiniz. Ben Faruk Aksoy. 12 Ekim Pazartesi. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Hafta yeni, meseleler geçen haftadan kalma. Önemli başlıklar var. Mesela fon meselesi. Cumhurbaşkanı kabine toplantısı sonrasında açıklama yaptı. Fon meselesinin toplantının ana gündemi olduğunu söyledi. Yani Cumhurbaşkanı konuşurken anladık ki masada birinci gündem maddesi fon meselesi. Soruşturmalar titizlikle ve derinleştirilerek sürüyor. Meselenin çözümü için gayret içindeyiz dedi. Peki başka ne dedi? Onlara bir kulak verelim.
1: Fon meselesinin süratle çözülmesi amacıyla yoğun bir gayret içindeyiz. Meselenin yargı tarafında soruşturmalar titizlikle ve derinleştirilerek devam ediyor. Kanun teklifinin meclisimizden geçmesiyle birlikte Ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar ana para ödemelerine başlanacak. Olağan ve olağanüstü tasfiyelerin Ekim ayı içinde yapılmasını müteakip yatırımcıların kayda değer bir bölümü ara ödemelerini almış olacak. Bizim şu anda birinci önceliğimiz siyasette tek sermayesi polemik olanlara laf yetiştirmek değil, kamu kaynakları kullanılmadan bu sürecin şeffaf, adil, hızlı biçimde yönetilmesidir. Bir kere daha şunu herkesin bilmesini, herkesin anlamasını isterim. Milletimizin hak ve hukukunun korunması bizim kırmızı

0: çizgimizdir. Fahiş getiriler elde etmiş, spekülasyon ve manipülasyon yoluyla haksız kazanç sağlamış her kim varsa bunun bedelini mutlaka ödeyecektir.
1: İki haftadır özellikle kabine toplantısında, bu haftaki toplantıda Cumhurbaşkanı bu konuya çok geniş yer ayırdı. Masa fon krizi üzerine ciddi şekilde eğilmiş durumda. Yani kabine masası. Şimdi açık ve net cümlelerle kim haksız kazanç elde etmişse, usulsüzlük yapmışsa, bu çarkın, bu yapının içine girmişse mutlaka ve muhakkak sonuna kadar hesap verecek. Millete verilen söz, beyanat bu. Ve bundan sonraki süreçte buradan devam edecek. Sayın seyirciler, bu arada Türkiye'nin önemli bir başlığı daha var. Terörsüz Türkiye süreci. Sahada son derece kritik bir gelişme yaşandı. Ciddi eleştiriler vardı. Bütün bunlar oldu, yaşandı, anlaşmalar yapıldı. İmralı'ya gidildi. PKK lideri Abdullah Öcalan'la görüşüldü. Peki ne oldu sonra? Ne oldu? Yani sahadaki uygulamalar nedir? PKK terör örgütü kendini lağvetti de sahayı boşaltıyor mu? Ne görüyoruz sorularına bir cevap bulundu bugün. En azından kısmen. PKK, KCK terör örgütü Irak'ın kuzeyinde Metina, Baze bölgesindeki 4 barınma alanını boşalttı. Güvenlik kaynakları tarafından yaşanan bu gelişme sürecin kararlılıkla devam ettiğinin göstergesi olmuştur açıklaması yapıldı. Güvenlik kaynakları adım adım sahadaki gelişmeleri takip etti.
2: Sahadan beklenen adım geldi. PKK-KCK terör örgütü Irak'ın kuzeyinde Metina alanı Baze bölgesinde bulunan 4 barınma alanını boşalttı. Güvenlik kaynakları PKK-KCK'nın 8 Ekim tarihinde 4 kampı boşalttığını duyurdu. O anlara ilişkin görüntüler paylaşıldı. Hebat, Yajk, Sabri ve Sason barınma alanları örgüt mensupları tarafından boşaltıldı. Güvenlik kaynakları yaşanan bu gelişme sürecin kararlılıkla devam ettiğinin bir göstergesi olmuştur mesajı verdi. PKK-KCK'nın tüm alanlardaki faaliyetlerinin sonlandırılması, akabinde sürecin ilerleyen aşamalarında yasadan yararlanarak Türkiye'ye geri dönecek örgüt mensuplarıyla toplumsal uzlaşının sağlanacağı vurgulandı. Yürütülen bu çok boyutlu süreç, ülkemizin geleceği adına tarihi bir dönüm noktası teşkil etmektedir denildi. Güvenlik kaynakları, eğitim, ekonomi gibi pek çok alanda yürütülecek bütünleşik programlarla PKK-KCK mensuplarının toplumla entegrasyonunun sağlanmasının hedeflendiğinin de altını çizdi. Söz konusu gelişmelerle ülkemizin iç barışı kalıcı olarak tesis edilmeye devam edilecektir ifadeleri kullanıldı. Ayrıca milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi ve bölgedeki istikrarın güçlendirilmesi misyonu çerçevesinde atılan her adım, milletimizin hak ettiği huzur dolu yarınların müjdecisi olacaktır mesajı da verildi.
1: Bu arada Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştu. Süreç yasasıyla barışın, kardeşliğin, birliğin kapısı açıldı. Süreç yasası Türkiye'de milleti ulus bayrağı, ulus kimliği, ulus başlığı altında birbirine kenetledi, dedi.
3: Rapor kapının aralanmasıydı. Yasa ise kapının sonuna kadar açılmasıdır. Önümüzde yeni bir kapı açılmıştır. Bu kapı barışın, kardeşliğin, birliğin, beraberliğin ve bütün ülkelerin halklarıyla beraber hep beraber kalkınmanın kapısıdır. Ve inşallah bu yolda sonuna kadar yürüyeceğiz. Önümüzde fevkalade önemli işler olduğu gibi büyük riskler de var. Bu risklerden birisi provokasyonlara da açık bir sürecin olması. Bu süreçte önemli olarak dikkat etmemiz gereken bir başka husus ise kullandığımız dil ve usluptur. Silahların susmasıyla birlikte, daha doğru tabiriyle silahların yakılmasıyla birlikte Türkiye'de hukukun üstünlüğünün ve demokratik gelişmenin de bütün alanlarda yayılması ve güçlendirilmesidir. Şimdi inşallah burada da önemli mesafelerin alınabileceği bir döneme giriyoruz.

0: Şimdi son derece kritik gelişmeler yaşanıyor. Meclis Başkanı bunları söyledi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, terörsüz Türkiye sürecine dair Kasım ayını işaret etti. Neler söylediğine bakacağız şimdi. Tek tek, cümle cümle. Ama sorulan bir soru var. Irak'ta boşaltılan yaşam alanları, yani PKK'nın kampları. Oradan gidenler nereye gidiyor sorusu soruluyor. Bu akşam nedir ne değildir var. Programda bu soruyu konuklarımıza yönelteceğiz. Evet, orada o kamplar boşalıyor, fakat oradaki insanlar, terör örgütü üyeleri nereye gidiyorlar? Irak'talar mı? Türkiye'ye mi dönüyorlar? Suriye'ye mi geçiyorlar? Başka bir yerdeler mi? Bu da merak edilen sorulardan birkaçı. Fakat önce Fethi Yıldız'a bakalım. Kasım ayını işaret etti. Ne diyor? Kasım sonuna kadar sonuç alınır diyor. Fethi Yıldız, MHP Genel Başkan Yardımcısı. Bu sürecin özellikle hukuki aklı olarak da değerlendirilebilir Fethi Yıldız. Yani terör örgütü mensupları, bütün bu anlaşmalar, daha doğrusu çıkarılan kanunlar, yapılan görüşmeler, terörsüz Türkiye sürecinde alınan yol, daha sonra ne olacak? Yani hukuki olarak, yasal olarak durumları ne olacak sorularına daha çok Fethi Yıldız'dan, MHP adına, Cumhur İttifakı adına elbette, ama MHP adına Fethi Yıldız'dan cevap bulduk bugüne kadar. Şimdi şunları söylüyor. Cezaevinde bulunan terör suçluları için işlemler başlar. Yaklaşık 2800 kişi bu yasadan yararlanacak. 2800 kişi. Fakat üçüncü madde çok kritik. Bu konuda DEM ne diyor? Tam olarak bir görüş birliğine varıldı mı varılmadı mı onu bilemiyorum. Ama üçüncü madde şöyle önem arz ediyor. Fethi Yıldız diyor ki, sayıları 230 civarındaki kurucu kadro ve sözde yöneticiler kanundan faydalanmazlar. Şimdi bu, yani herkes merak ediyor tabii. Abdullah Öcalan kurucu kadronun en önemli ismi. Kandil'deki isimler, işte bir sürü isim var orada. Bu kanundan faydalanamazlarsa ne olacak? Yani durumları ne olacak? Statüleri ne olacak? Fethi Yıldız Kasım ayını bekleyin diyor. Bekleyelim. Kasım ayında kurucu 230 civarındaki kurucu kadro. Bunların durumunu anlayacağız. Ama diğer taraflar netleşmiş durumda. Cezaevinde bulunan terör suçları için işlemler başlıyor. 2800 kişi yasadan yararlanacak. Ama dediğim gibi son madde, bu konuda gerçekten mutabakat var mı yok mu? Kasım ayını bekleyin dediklerine göre Kasım ayında bunu göreceğiz. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fon soruşturmasına ilişkin 44 bine yakın kişinin ödemeleri gerçekleştirildi dedi. Diğer ödemelerin kanun teklifinin yasalaşmasının ardından bu ay içinde başlayabileceğini belirtti. Yatırımcılar için 3 ayrı kaynaktan finansman sağlanacağını ve süreçte kamu kaynağı kullanılmayacağını vurguladı. En çok merak edilen, sokakta, caddede, her yerde en çok karşılaştığımız soru. Tamam, insanlar paralarını yatırmış olabilir, çok kazanmak istiyor olabilirler, ama böyle bir işin içine girdiler diye bizim vergilerimizle mi bu açık kapatılacak? Onların parasını bizim vergilerimizle mi ödeyeceksiniz sorusuna şöyle bir cevap veriyor Cumhurbaşkanı Yardımcısı. Diyor ki, kamu kaynağı kullanılmayacak. Farklı kaynaklar var. O kaynaklar üzerinden ödeme yapılacak. Elbette yakın zamanda o farklı kaynaklar nedir sorusu da gelecek.
1: 7 tane şirket ve altında 131 sorumlu fon var. Bunlarla ilgili 3 tane şirket olağan tasfiye koşullarını kabul etti ve tasfiye edildi. 8 Ekim itibariyle de bu gerçekleşti. 44 bine yakın vatandaşımızın ödemeleri gerçekleştirildi. Ziraat Bankası bu tarafı yönetiyor. Bu 3 şirket A1 Kapital, Buls ve Pardus. Bu üçü tasfiye edilmiş oldu. Yani onlar artık o 7 şirketten 3'ü ayrılmış oldu bir kenara. 4 şirket kaldı. Bu şirket.
2: Fon soruşturmasında ödemelere ilişkin yeni detayları açıkladı. Meclise sunulan kanun teklifine işaret etti.
1: Küçük yatırımcımızın bir an önce bu şartlardan kurtulması için çok hızlı bir aksiyon almış durumdayız. Hem idari olarak hem de bu kanun teklifini çok kısa sürede hazırlayıp meclisimize göndermekle. İnşallah bunun yasalaşması ve ile birlikte Ekim ayı içinde yasanın çıkmasıyla birlikte bu ödemelerin yapılabileceğini değerlendiriyoruz.

0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anadolu Ajansı editör masasına konuk oldu. Fon ödemeleri için kamu kaynaklarının kullanılmayacağının altını çizdi. Yatırımcılar için 3 ayrı kaynaktan finansman sağlanacağını belirtti.
1: Ne olağan tasfiyede, ne olağanüstü tasfiyede kamu kaynağının kullanılması söz konusu değil. Neden değil? Fon piyasalarında, sermaye piyasalarında devletin bir güvencesi yok. Şimdi bankacılık sisteminde var biliyorsunuz. Belli bir miktara kadar bir devlet güvencesi var. Onun içinde TMSF diye bir yapımız var. Orada biriken bir kaynak var.
0: Yılmaz, para idaresi sağlanmış olsa da adli süreçlerin devam edeceğine işaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan fon meselesinde çok hassas dedi.
1: Çok yüksek fahiş getiriler elde etmiş veya hukuka aykırı işlemlerle haksız kazanç elde etmiş kişilerle ilgili yine önemli soruşturmalar, incelemeler devam ettiriliyor. Şu anda yani toplamda 15 civarında bir denetmenle, müfettişle Devlet Denetleme Kurulumuz çok yönlü bir şekilde, bütün ilgili kurumları kapsayacak bir şekilde bu çalışmasını sahada başlatmış durumda.
0: Yılmaz, sorunlu fonların karantinaya alındığını ve piyasalarda yapısal bir sorun olmadığını da sözlerine ekledi.
2: Yalnız tabir de enteresan. Sorunlu fonlar karantinaya alınıyor. Yani sağlık terminolojisinden bir kavramla iktisat terminolojisi tanımlanmaya çalışılıyor. Her ne oluyorsa oluyor. Nihayetinde kim sebep olduysa ondan hesap sorulsun ve gerçekten kim mağdur edildiyse onun da hakkı geri ödensin. Ama gerçekten kim mağdur edildiyse. Yeni Parti Merkez Yönetim Kurulu toplantısı vardı. Onların da ana gündeminde fon soruşturması vardı sayın seyirciler. Parti sözcüsü Zeynel Emre, soruşturma genişledikçe daha çok isimler göreceğiz dedi. Bu arada partisine yönelik farklı başlıklar altındaki eleştirilere de yanıt verdi.
3: Soruşturma genişledikçe daha çok isimler göreceğiz. Anlatılıyor. Birden fazla bakan yardımcısının, birden fazla siyasetçinin, bürokrat, ama bunları daha önce bizim açıkladığımız gibi emin olduğumuzu düşündüğümüzde açıklayacağız yine.
0: Fon soruşturmasında yeni isimlere işaret etti. İftira iddialarına yanıt verdi.
3: Yeni Parti'den hiç kimseye iftira atmamıştır.
0: Yeni Parti Merkez Yönetim Kurulu Özgür Özel Başkanlığı'nda 4 saatlik toplantı yaptı. Toplantının ardından parti sözcüsü Zeynel Emre kameraların karşısına geçti. Gündeminde fon soruşturması vardı.
3: Fon krizi başlıklı toplantılarımıza ve çalışmamıza da devam ediyoruz. Dedik ki bakın listeler var elinizde. Bunu bireysel soygun olarak göremeyiz. Buna sermaye piyasası kurulu göz yummuştur. İstanbul Borsası göz yummuştur.
0: Emre Özgür Özel'e yönelik eleştirilere de yanıt verdi.
3: Genel başkanımıza ve partimize yönelik çok saldırgan bir dil ve üslup kullanarak meseleyi de biraz genişletip kendi kişisel kusurunu saklamaya yönelik bir dil kullanıldığını görüyoruz.
2: Peki bütün bu olan biten karşısında Cumhuriyet Halk Partisi ne diyor? CHP'nin tavrı, tutumu nedir? Sayın seyirciler, CHP Grup Başkanı Faik Öztrak fon soruşturması ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde komisyon kurulması gerektiğini söyledi. Bir komisyon kurmalıyız. Bu işi inceden inceye, baştan sona o komisyon aracılığıyla incelemeliyiz, değerlendirmeliyiz dedi. Derhal bir araştırma önergesi getirsinler, biz de destekleyelim diye de ekledi. Muhalefete yönelik de mesajları vardı. Bu iş sulandırılmaya gelmez, sululuk kaldırmaz, işe ciddiyetle eğilelim ifadesini kullandı.
4: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araştırma komisyonunun kurulması, kritik faktör olan sermaye piyasalarına güvenin yeniden sağlanabilmesi için de şarttır. AK Parti grubu bu komisyonun kurulmasına bırakın destek olmayı, öncülük etmek zorundadır. Derhal kendileri bir araştırma önergesi getirsinler, biz de bunu destekleyelim.
0: Fon soruşturması ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde komisyon kurulması çağrısını yineledi. Muhalefete yönelik de mesajı vardı.
4: Muhalefet partilerinin de çok daha dikkatli hareket etmeleri gerektiğinin altını çizmek isterim. Siz, skandala karışanların listesi elimizde. Açıklayacağız ama önce teyit ediyoruz diye fon mağduru olan yüz binleri ve kamuoyunu bekletip sonra da hüsrana uğratırsanız millet de arkadaş siz kimlerle neyin pazarlığını yapıyorsunuz diye sorar. Ele güne rezil olursunuz. Bu iş sululuk kaldırmaz.
0: CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kameraların karşısına geçti. Gündeminde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılımı vardı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'i eleştirdi.
4: Cemil Tugay'ı sütü bozuk ilan etseniz neye yarar? Vefat etmiş genç bir belediye başkanının hatırası arkasına gizlenip ben öyle bir şey demedim diye yalan söylemek ayıptır, günahtır. Beyefendi yemeği yemiş, adisyonu partimize, Cumhuriyet Halk Partisi'ne ödetmeye çalışıyor.
2: Bir de böyle bir mesele var. Yeni Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi arasında çok ciddi tartışmalar var. Mesela belediye başkanları, o belediye başkanlarının aday olmasını kim istedi? Kemal Kılıçdaroğlu mu istedi, Özgür Özel mi istedi? İşte AK Parti'ye katılan belediyeler var. Aydın'la başladı büyükşehir işi. Sonra İzmir, Cemil Tugay AK Parti'ye geçti. Bu arada İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti rozeti takmasının ardından yerel yönetimlerde yeni katılımların süreceği ifade ediliyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, isim vermeyeceğim ama sırada bir büyükşehir belediyesi var açıklamasını yaptı. O ismin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Büşra Özdemir olduğu iddia edildi. Sonra hemen Büşra Özdemir'den bir açıklama geldi. CHP çatısı altında siyaset yapıyorum. Bu söylentiler gerçekten çalışma tempomu düşürüyor dedi.
0: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın yeni katılımı işaret etti. İsim vermeyeyim ama sırada büyük bir büyükşehir var dedi. Önümüzdeki günlerde katılımı beklenen ismin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir olduğu öne sürüldü. Özdemir'den de belediye meclisi toplantısında iddialara ilişkin açıklama geldi. CHP çatısı altında siyaset yapıyorum dedi.
5: Son 15 aydır hakkımda çok fazla haber yapılıyor. Hiçbirine cevap vermiyorum ama cevap vereceğim. Çünkü bir haftadır artık çok yorucu bir süreç oluşmaya başladı. Ben Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında siyaset yapıyorum. Antalya Büyükşehir Başkan Vekili olarak. Ben çok nezaketli yaklaşıyorum bu tarz birilerinin adı konuşulurken. Biraz daha nezaketli, biraz daha düşünceli davranmalarını rica ediyorum.
0: Özdemir 2024 yerel seçimlerinden sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin Antalya Büyükşehir Belediyesi Grup Başkan Vekilliği görevini üstlendi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek'in tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırılmasının ardından 11 Temmuz 2025 tarihinde belediye meclisinde yapılan seçimde oy çokluğuyla başkan vekili seçildi. AK Parti'nin Özdemir'le görüştüğü ve Kasım ayı içerisinde katılım olabileceği iddia edildi. Yeni Parti'nin gündeminde de Özdemir'le ilgili AK Parti'ye katılacağı iddiası vardı.
3: Kendisinin genel başkanımıza ulaştığını, bir vesileyle konuştuğunu, böyle bir durum olmadığını ifade ettiğini söyleyebilirim. Tabii biz o kadar çok olayla karşılaşıyoruz ki insanların zaman zaman işte bu tür söylentilerin çıkması gayet normal.
2: İçeride belediyeler, siyaset, başlıklar, kabine toplantısı. Bunlara bir noktalı virgül koyalım. Dışarıya bakalım. Dışarıda fırtınalar kopuyor. İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a saldırıları devam ediyor sayın seyirciler. Başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı bir kez daha hedef oldu. Saldırıda bir kişi öldü, 11 kişi de yaralandı. Son bir haftada Suudi Arabistan havalimanlarına yapılan saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a çıktı. Şimdi herkes topyekün, gerçekten sıcak sahada bir Yemen, İran destekli bir Yemen ve Suudi Arabistan savaşının tam olarak başlayıp başlamayacağını tartışıyor.
0: Husilerin Suudi Arabistan'a saldırıları hız kesmedi. Başkent Riyad'daki havalimanına yeni bir saldırı düzenlendi. Ülkedeki 5 havalimanına son bir haftada düzenlenen 10 saldırıda can kayıpları da yükseldi. Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen son saldırıda Pakistan vatandaşı bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Havalimanındaki operasyonlar askıya alındı. Suudi Arabistan, havalimanına cumartesi günü yapılan saldırının görüntülerini de yayınladı. Bekleme salonlarındaki yolcuların yaşadığı panik güvenlik kameralarına yansıdı. Husilerden yapılan açıklamada Kral Halit Uluslararası Havalimanı'nın yanı sıra Dammam,

ABHA, Cazan ve Necran'daki uluslararası havalimanlarının da hedef alındığı belirtildi. Saldırılarda balistik füzeler, seyir füzeleri ve insansız hava araçları kullanıldı. Riyad'dan saldırılara rağmen enerji arzını karşılamayı sürdüreceğiz açıklaması geldi. Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdülaziz bin Selman, ülkesinin zorluklarla

0: dedi.
1: Saudi Arabia remained resilient.
2: Suudi Arabistan'daki havaalanı saldırısına R4 grubu devletleri de tepki gösterdi. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan'dan oluşan grup, Husi milisler tarafından gerçekleştirilen mevcut düşmanca saldırılar en güçlü şekilde kınanmaktadır dedi. Saldırıların derhal ve koşulsuz olarak durdurulması talep edildi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı ise Suudi mevkidaşıyla yaptığı telefon görüşmesinde ülkesinin krizin çözümü için her türlü yardıma hazır olduğunu söyledi. Husiler, havalimanı saldırılarının ardından Mekke ve Medine hariç tüm Suudi hava sahasını hedef ilan etmişti.
3: Yani kim ne derse desin tüm dünyayı etkileyen, hem de derinden etkileyen, özellikle enerji konusunda herkesin üzerine yük olan bir savaşla, uzatılmış bir savaşla karşı karşıyayız. İran'ın Hürmüz Boğazı'nın açılması için yaptığı teklife Washington yönetiminden yanıt geldi sayın seyirciler. Tahran o yanıtı yetersiz bulduğunu açıkladı. Müzakereler devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında arka kapı diplomasisi sürekli canlı. Ama Hürmüz açılmadı, enerji ve petrol fiyatları yüksek, durum kritik.
2: ABD, İran'ın Hürmüz Boğazı'nın açılması için sunduğu 7 maddelik teklife yanıt verdi. Tahran'dan bazı şartlar kabul edilse de yanıt yetersiz açıklaması geldi. İran, ABD'nin 8 Temmuz'da yeniden saldırılara başlaması üzerine 12 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'nı kapattığını duyurmuş. ABD Başkanı Trump, İran'ın boğazın açılması için yaptığı teklifi reddetmişti. İran Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Rızai, ABD'nin 7 şartlık teklifine yanıt verdiğini, ancak yanıtın yetersiz olduğunu söyledi.
4: ABD, İran'ın 7 şartından bazılarını kabul etti. Ancak biz bu yanıtı yetersiz buluyoruz. İran diplomasisi değişti ve eski duruma geri dönüş olmayacak. İran'ı fethetme hayaline kapılan Trump, Netanyahu tarafından kandırılarak insanlık tarihinin en aptalca savaşlarından birini başlattı. ABD ordusu hiç bu kadar utanç verici bir duruma düşmemişti.
2: Rızai CENTCOM komutanı Cooper'ın Birleşik Arap Emirlikleri ordusunun kullanarak Hürmüz Boğazı'ndaki petrol kaçakçılığını yönettiğini de iddia etti. Petrolü büyük tankerlere aktarmak için 5-6 küçük tekne kullanıyorlar. Biz de her gece onlardan 5-6'sını vuruyoruz dedi. ABD'nin yeni bir saldırı yapması durumunda ülkesinin yeni yeteneklerini kullanacağını söyledi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekay ise ABD ile mesaj alışverişinin arabulucular vasıtasıyla devam ettiğini belirtti. ABD'nin yanıtını hala değerlendiriyoruz. İnceleme tamamlandığında yanıt vereceğiz dedi. ABD Başkanı Trump 3 Kasım'daki kongre ara seçimlerine kadar İran'a yeni bir saldırı düzenlenmeyeceğini savunuyor. Diplomasi trafiği sürerken İsrail Başbakanı Netanyahu'nun gerilimin tırmanması ihtimaline karşı güvenlik toplantısı yaptığı belirtiyor.
3: Vallahi yine sırada Trump'ın güler misin ağlar mısın açıklamalarından biri var. Biliyorsunuz Donald Trump dünyada savaşları bitirdim diyerek, böbürlenerek, hatta Nobel Barış Ödülü isteyerek dünyanın gündemine geliyor. Ara ara yapıyor bunu. Ben savaşları bitirdim, kimse benim yaptığımı yapamaz diyor. Şimdi buna benzer, savaş bitirmedi ama başka bir anlaşmayı hayata geçirdiğini söyledi. O söyledi ama muhatapları yok canım bizim haberimiz yok dedi. ABD Başkanı Trump Rusya ile Ukrayna arasında enerji altyapısına saldırmama konusunda ateşkes sağlandığını duyurmuştu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise vallahi benim anlaşmadan bir haberim yok dedi. Rusya kabul ederse biz de hazırız eklemesini yaptı. Ama böyle bir anlaşma yok. Benim böyle bir anlaşmadan haberim yok. Kim yaptı, kimler arasında oldu hiç bizi ilgilendirmiyor dedi. Kremlin de bir cevap verdi. Temaslar devam ediyor. Evet böyle bir görüşme yapılıyor ama öyle bir sonuç. Yani anlaşma sağlandı, altyapılara zarar verilmeyecek şeklinde bir anlaşma yok dedi Kremlin.
2: Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, ABD Başkanı Trump'ın duyurduğu enerji ateşkesini desteklediklerini açıkladı. Anlaşma işe yarayabilir, detaylarını bekliyoruz diyen Zelenski, Rusya'yı ateşkesi ihlal etmekle suçladı.
5: But to make it painful.
2: Trump, Rusya ile Ukrayna arasında enerji ateşkesine varıldığını açıklamış, Zelenski yaptığı ilk açıklamada Trump'ın açıklamasından haberdar olmadığını söylemişti. Varşova'da düzenlenen güvenlik konferansına bağlanan Zelenski, ateşkesi medyadan öğrendiğini belirtti. Amerikalılar şimdi devreye girip Rusların buna saygı duymasını sağlarlarsa, savaşı sona erdirmeye yönelik önemli bir adım olabilir dedi.

0: Ukrayna Dışişleri Bakanı Sibiha'da savaşın bitmesi için Zelenski ile Putin'in bir araya gelmesi gerektiğini söyledi. Görüşmenin Trump'ın katılımıyla ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabuluculuğuyla yapılabileceğini belirtti. Zelenski'nin seçime gidilmesi için 60 günlük ateşkes teklifi ise Moskova tarafından reddedildi. Kremlin sözcüsü Peskov, eğer Kiev gerçekten seçim yapmak isterse Putin seçim gününde Ukrayna'ya saldırı düzenlememe emri vermeye hazır dedi. Enerji ateşkesine ilişkin soruya ise temaslar devam ediyor yanıtını verdi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron da Rusya'nın son 48 saat içinde herhangi bir ateşkese uyduğunu görmediğini söyledi. Her iki tarafın da geçici bir ateşkes yapması gerektiğini belirtti. Macron sosyal medya açıklamasında ise gerçek bir enerji ateşkesini desteklediklerini açıkladı. Fransa, Ukrayna ve Zelenski'nin yanında durmaya devam edecektir ifadelerini kullandı. CNN'e konuşan Avrupalı yetkililer ise AB'nin Rus enerji tesislerine saldırıyı sürdürürse Ukrayna ile istihbarat paylaşımını keseceğini iddia etti. Habere göre ABD, Ukrayna'ya Avrupa'ya silah satışlarını askıya almakla da tehdit etti. ABD basınında da Trump'ın Rus rafinerilerine yönelik saldırılar nedeniyle Zelenski'ye kızgın olduğunu ileri sürmüştü.
1: Çin'e bakacağız. Çin'deki enteresan gelişmelere, daha doğrusu önemli bir başlığa. Çin'de hem vatandaşlar hem de şirketler güvenli liman olarak gördükleri altına hücum ediyor sayın seyirciler. Aslında herkesin kafası aynı çalışıyor. Yaşlı, genç, büyük ülke, küçük ülke fark etmiyor. Altın, kriz, zor dönem, evet işimize yarar diyor ve herkes altın alıyor. Ülkenin altın ithalatı yalnızca 2026'nın ilk 8 ayında 1000 tonu aşarak tarihi bir rekor kırdı. Uzmanlarsa bu eğilimin siyasi nedenlerine de dikkat çekiyor.
0: Altın ithalatı 8 ayda 1000 tonu aştı. Çin 23 aydır sürdürdüğü altın alım eğilimini Eylül'de de bırakmadı. Pekin yönetimi dolara bağımlılığı azaltma ve Çin vatandaşlarına güvenli yatırım alternatifleri için harekete geçti. Çin Devlet Döviz İdaresi verilerine göre Merkez Bankası Eylül ayında yaklaşık 23 ton altın aldı. Böylece banka 3 yılın en yüksek aylık alımını gerçekleştirmiş oldu ve bankanın 2015'ten bu yana devam eden kesintisiz alım serisi uzadı. Gümrük verilerine göre Çin 2026'nın ilk 8 ayında 1000 tonu aşkın altın ithalatı için rekor kırarak 158,8 milyar dolar harcadı. Bu rakam 2025 yılının tamamında 886 ton altın için ödenen 96,5 milyar doları geride bıraktı. Ancak bu birikim altın fiyatlarının gerilediği bir dönemde gerçekleşiyor. Uzmanlara göre altın alımlarının temelinde siyasi nedenler bulunuyor. Hükümet, ABD dolarının bir silah olarak kullanılmasını engellemek ve ABD hazine tahvillerine daha az bağımlı olmak istiyor. Talebi arttıran bir diğer unsursa metalin güvenli liman olarak görülmesi olarak değerlendiriliyor. Batılı hükümetler Rusya'nın 2022'de Ukrayna'ya yönelik saldırı başlatmasının ardından Rusya Merkez Bankası'nın varlıklarını dondurmuş, bu gelişme jeopolitik gerilim dönemlerinde yurt dışında tutulan rezervlerin kısıtlanabileceğini göstermişti.
1: Hafta sonu Manisa'daki kazayı hatırlıyorsunuz. Manisa'da 11 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Gözaltındaki 3 şoförden ikisi tutuklandı. Peki şoförler ifadelerinde neler anlattı? Detaylara bakalım.
2: Şoför durdu, geri gelmeye başladı.
0: Bir anda sarsıldılar ve otobüsün devrilmesiyle sürüklendiler. Süleyman Er Yılmaz o kazada eşini kaybetti. Kendi yaralı kurtuldu. 11 kişinin öldüğü kazayı bu sözlerle anlattı.
2: Arkadan gelen tır vurmuş, ben oradan öte hiçbir şey bilmiyorum.
0: Bursa'dan yola çıkan yolcu otobüsünde 34 yolcu, 2 şoför ve 1 muavin vardı. Yolcular Denizli'deki kaplıcalara gidiyordu. Keyifli başlayan gezi Manisa'da faciaya dönüştü.
2: Esas şoför Metin, öbür yedek şoföre geçtiğini fark edince dedi ki, yani yanlış yola gittin. Yani dönecektin, sen doğru gidiyorsun. Metin onu geriye çevirdi. Yani yedek şoför geri gelmeye başladı.
0: Şoförün o hatası 11 canı hayattan kopardı. Tur otobüsünün şoförü M.A. Otobüsün sahibi ve yedek şoförü M.Y. ve tır şoförü H.K. hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alındı. Otobüsü kullanan M.A. kavşağı kaçırdığını, geri manevra yaparak emniyet şeridine girmeye çalıştığını, o sırada kazanın meydana geldiğini söyledi. Yedek şoför M.Y. de ifadesinde sürücünün kavşağı kaçırdığını fark ettikten sonra ayağa kalkıp ilerlediği sırada çarpışmayı hissettiğini ileri sürdü. Tır şoförü ise kendi şeridinde ilerlerken tur otobüsünü fark ettiğini, sola manevra yapamadığını ve otobüse çarptığını söyledi. Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden otobüs şoförüyle tır şoförü tutuklandı. Kazada hayatını kaybeden 11 yolcu Bursa'da düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.
1: Gerçekten bir facia, bir katliam. Ama şunu söyleyeyim. Özellikle otoyollarda, şehir içi de dahil buna, hafriyat kamyonları dahil birçok hadise meydana geliyor, birçok olay yaşanıyor. Otoyolda, 4 şeritli otoyolda 3 şeridi ağır vasıtaların kapattığını gördüm. Yani bunu hepimiz görmüşüzdür, şahidizdir. Kuzey Marmara Otoyolu'nda 4 şeritli yolda 3 şerit, 2 kamyon, 1 otobüs 3 şeridi kapatmışlar ve gidiyorlar. İnanın, inanın tünelin içinde makas atan tır gördüm. Tünelin içinde tır makas atıyordu. Bakın, inceleyin. Eğer ağır tonajlı araçlar, kamyonlar, otobüsler birçoğu normal hız limitlerine uyuyor mu? Yüzde kaçı uyuyor? Açın bakın. Eğer araba yavaş gidiyorsa, kamyon yavaş gidiyorsa, tır yavaş gidiyorsa gerçekten çok ağır yükü var. Gidemediği için yavaş gidiyordur. Gidin bakın. İzleyin bakın. Hep beraber seyahat ediyoruz. Tabii bir hadise, yani bin musibet bir nasihat hikayesi ama gerçekten özellikle otoyollarda durum çok acayip. Manisa'da 11 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazası daha gündemdeki yerini korurken tepki çeken iki görüntü var. Onları getireceğiz ekranlarınıza. Her ikisinde de direksiyonda otobüs şoförleri var. Yolcularını, diğer sürücüleri tehlikeye atan şoförler bakın ne yaptı.
0: Biri sollama yapılmaması gereken yerde araçları solladı, diğerleri seyir halindeyken yer değiştirdi. Her iki olayda da şoförler kazaya davetiye çıkarttı. İlk görüntü Karabük-Yenice yolundan. Gidiş geliş olan yolda bir otobüs şoförü karşı şeride geçti. Sollama yapılması yasak olan yolda önündeki araçları geçmeye çalışırken herkesi tehlikeye düşürdü. Trafikteki herkesin canını içe sayan şoförlere bir başka örnek, Van'dan Bursa'ya giden bir yolcu otobüsünde kayda alındı. Seyir halindeki otobüsü kullanan şoför, sağa çekmeden koltuktan kalkarak yerini diğer şoföre bıraktı. Bu anlar herkesin yüreğini ağzına getirdi.
1: İstanbul Maltepe'de çöken binanın ardından geriye acı hikayeler kaldı sayın seyirciler. Tıpkı ölüme birlikte giden 20 ve 22 yaşında İnan kardeşler gibi. Evlatlarının ardından konuşan acılı baba Mustafa İnan'a, onun ifadelerine bırakalım sözü. Çocuklarımı geç buldum, erken kaybettim diyen baba Mustafa İnan, o apartmanla ilgili bakın neler neler anlattı.
3: Bazı yerlerde ise sıvalarda kopmalar vardı. Düğünümüz olacaktı. İki tane. Onları da zaten geç bulmuştuk, erken kaybettik. Allah dayanma gücü versin bize.
4: Kardeşler apartmanı iki kardeşe mezar oldu. Gelecek planları da, kurdukları hayaller de enkazın altında kaldı.
3: Birkaç kişinin açgözlülüğünün sonuçlarını yaşıyoruz.
4: 22 yaşındaki Ahmet Muhammed ve kendisinden 2 yaş küçük kardeşi Zeynep İnan, İstanbul Maltepe'de ilk 3 katı çöken 7 katlı apartmanda yaşıyorlardı. Babası Mustafa İnan ve eşi ise o gün Trabzon'daydı. Acı haberi alınca kahroldular.
3: İşimizle ilgili hayallerimiz vardı, geleceğimizle ilgili hayallerimiz vardı, düğünümüz olacaktı.
4: Binanın ilk 3 katının olduğu yere çökmesiyle enkaz altında kalan Zeynep iç mimarlık öğrencisiydi. Ahmet de babasıyla çalışıyordu. Yakın zamanda kendisine bir otomobil almıştı.
3: baba yeşil olsun arabam dedi. İlla yeşil olsun. 15 gün bekledik yeşil arabanın gelmesini. İşte çocuğum en son yeşil arabaya bindi. Arabasına da doyamadı.
4: Evlatlarını kaybeden Mustafa İnan'a göre facia göz göre göre geldi. İnan'ın kentsel dönüşme girmesi için defalarca girişimde bulunulmuş ama bir türlü uzlaşma sağlanamamıştı.
3: İnan'la ilgili biz 3-4 senedir mücadele veriyoruz. Ama burada iki tane dükkan sahibinin de hisseleri daire sahiplerine göre biraz daha fazla olduğu için işte iki daire isteriz gibi bir takım söylentiler, sözler oldu. Müteahhitle anlaşamadılar. O iş öyle kapandı.
4: Bina bazı sinyaller de vermeye başlamıştı.
3: Bazı yerlerde sıvalarda kopmalar vardı. Bu bizi olumsuz yönde rahatsız ediyordu. Sonuca ulaşamadık.
4: Çöken apartmandan geriye yürek yakan hikayeler, yanıt bekleyen sorular kaldı. Bina kimin ihmali sonucu çöktü? Soruşturmada ortaya çıkacak.
1: Tokat'ta bulantı, kusma, karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuranların sayısı 5000'e yaklaştı. Vali Abdullah Köklü, hastalığın nedeninin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.
0: Bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal. Bu belirtileri gösteren soluğu acil serviste alıyor. Tokat'ta hastanelerdeki yoğunluk sürüyor.
5: Bugüne kadar 5000 civarında bir başvurumuz var.
0: Tokat kent merkezinde 9 Ekim'de önce çok sayıda çocuk rahatsızlandı. Çok geçmeden bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetiyle yetişkinler de hastaneye başvurmaya başladı. Başvuru sayısı 5000'e ulaştı.
5: Bunun suyla alakalı olup olmadığının belirlenmesi amacıyla Sağlık Bakanlığımıza, Ankara'ya numuneleri gönderdik.
0: Vali Abdullah Köklü hastalığın kaynağının araştırıldığını söyledi.
5: Tüm depolar hafta sonu detaylı bir şekilde incelendi. Su kaynaklı olup olmadığıyla ilgili bir şey bilmiyoruz şu anda. Su kaynaklıdır demek doğru bir ifade olmaz.
1: Şimdi bugünlerde grip sanılan vakalar COVID olabiliyor. Çoğu kişi durumu gribe bağlayıp hekime de başvurmayabiliyor. Peki ikisi nasıl ayırt edilebilir? Hangi durumda hekime başvurulmalı? Ve COVID testleri hala uygulanıyor mu? Ayrıntılara Öznur Karslı Çetiner'in haberinden ulaşacağız.
6: Hem COVID'i hem influenza'yı hem rinovirüsü hem de RSV'yi görmeye başladık. En çok da COVID rastlıyoruz aslında. Grip ateşi çok daha uzun sürüyor. COVID daha kısa sürer. Yani 1-2 gün olabilir. Çok yükselmez. 39'ların üzerine çıkmaz.
7: Okullar da açıldı. Kış ayı da geldiğinden dolayı sağlık çalışanları da özellikle yine grip aşısı başvuruyorlar.
8: Hava soğudu, virüsler arttı. Bu sene grip ve COVID vakaları beklenenden erken geldi. Şikayetler birbirine benzediğinden grip ve COVID farkı doktora gidilmedikçe pek anlaşılmıyor. Bu da iyileşme süresini geciktirebiliyor. Vaka artışıyla birlikte COVID testleri de geri döndü.
6: Çoğunlukla da aşılandığımız için ve çoğu insan bu enfeksiyonu geçirdiği için eskisi gibi korkmamıza gerek yok. Ama yine de altta yatan bir hastalığı olanlar, KOAH'ı olanlar, kanser tedavisi görenler ve bağışıklık sistemiyle ilgili problemi olanlarda yine ciddi bir tablo yapabilir. Bunlarda COVID'i görüyoruz şu anda. Hep çıkıyor, pozitif çıkıyor.
8: Yani farklı rahatsızlığı olanların grip ya da COVID'i basit bir soğuk algınlığı şikayeti olarak görmemesi önemli. Peki grip mi, COVID mi? Nasıl ayırt edilir? Ve hekime ne zaman başvurmak gerekir?
6: Hasta COVID mi, grip mi? Bunu evde ayırt edemez. Ama ateşi 2 günden sonra hala devam ediyorsa, çok şiddetli öksürüğü varsa mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurması gerekiyor. Normal bağışıklığı olan insanların bile. Gribi en önemli ayıran şey zaten solunum yolu enfeksiyonlarından en önemli farkımız yüksek ateş olması. Ateşin 38,5'un üstünde olması.
8: Grip ya da COVID virüsünü her beden farklı belirtiler ve şikayetlerle yaşıyor. Özellikle belirli bir yaşın üzerindeyseniz ve eşlik eden bir ya da birden fazla kronik hastalığınız varsa işte bu gruplar için sadece grip aşısı değil, bunun yanında zatüre aşısının da hayati önemi var.
7: Zatürre aşısı da mevcut. Ona da grip aşısı kadar talep olmasa da hani o durumu yaşayan hastalara sıkıntı yaşamıyoruz, verebiliyoruz.
1: Ana haberde sevgili İlkay'ın editörümüzün köşesi. Vallahi hem karadan hem denizden haberleri var İlkay'ın. Antalya'da hasat var. Elma hasadı. Elmalı ilçesinde elma yetişiyor. Elmalı ilçesinde çiftçiler artan işçilik ve üretim maliyetleri nedeniyle zor günler geçiriyor. Kalitesine göre 15-20 lira arasında satışa sunulan elmalar toplama, buzhane ve kasa giderleri nedeniyle 5 liradan meyve suyu üretimine gönderiliyor. Üreticiler elmaların dalından çıkış fiyatının düşük olması nedeniyle masraflarını karşılamadığını söylüyor. Çiftçiler zararına çalıştıklarını belirtiyor. Bu elbette sadece elma için geçerli değil. Birçok ürün, mesela fındık. Fındıkçılar da aynı şeyi söylüyor. Şimdi Trabzon'a gidelim. Bu sefer denizlere bakalım. Gerçekten denizlerden adeta palamut fışkırıyor. O kadar bolluk var ki bu durumdan hem balıkçılar hem vatandaşlar memnun. Trabzon Ortahisar'daki balık tezgahlarında 3 palamut 100 liradan satılıyor. Balıkçılar son 15 yılın en bereketli palamut sezonlarından birinin yaşandığını belirtiyor. Müşteriler de palamutun fiyatından oldukça memnun. Şimdiki durağımız Bolu. Komşu vilayet Bolu. Mudurnu ilçesindeki Sülüklü Göl Tabiat Parkı'nda güz mevsiminin renkleri hakim olmaya başladı. Bolu deyince Türkiye'nin İsviçre'si. Tabiat Parkı yeşil, sarı, kahverengi ve kızıl tonlarının oluşturduğu ahenkle ziyaretçilerini karşılıyor. Birçok endemik bitki türü ve yabani hayvana ev sahipliği yapan parkın çevresindeki ağaçlar da adeta renk cümbüşü şeklinde bir görsellik sunuyor. Heyelan sonucu oluşan göle gelen balıkçılar, fotoğraf severler ve kampçılar keyifli vakit geçiriyor. Güzel görüntüler Bolu'dan ve böylece Anadolu turuna noktayı koyduk. Sayın seyirciler, Türkiye'nin en büyük lagünü Akyatan'da tarımsal kirlilik ve aşırı organik yük nedeniyle ekosistem tehdit altında. Adana'daki lagünde gündüz yüksek seviyelerde ölçülen oksijen geceleri sıfıra düşüyor. Hal böyle olunca yavru balık ölümleri yaşanıyor.
9: Akyatan Gölü'nün durumu maalesef iyi değil. Zaten sığ bir göl.
0: Tarımsal kirlilik gölü de vurdu. Kendi kendini kirleten lagünde tehlike çanları çalıyor. Bilim insanlarını tedirgin eden görüntüler Türkiye'nin en büyük lagün gölünden. Adana'daki Akyatan Lagünü tarımsal kirlilik ve aşırı organik yük nedeniyle adeta can çekişiyor.
9: Organik yük o kadar fazla ki bitki popülasyonu çok artmış durumda. Orada tabii birçok kimyasal reaksiyonlar da oluyor. Biz gündüz oksijeni çok doymuş oranlarda ölçüyorken geceleri o sıfıra iniyor tabii ki. Ve balık ölümlerini de gözlediğimiz zamanlar olmuştur.
0: Lagün aslında zengin biyoçeşitliliğiyle dikkat çekiyor. Ancak bilinçsiz tarım ve çevre kirliliği gölün sonunu getiriyor.
9: Sığlaşma en büyük sorun. Ve her geçen gün hem kirlilik, su içi bitkisinin artışı hem de sığlaşma daha hızlı da devam edecek tabii ki.
0: Çukurova Üniversitesi'nden bir grup bilim insanı lagünü inceliyor. Bilim insanlarına göre lagün için bir an önce önlem alınmalı.
9: Biz kirlilik düzeyini tespit edeceğiz. Daha sonra da tabii ki doğa temeli çözümler neler olabilir? Bunları üretmeye çalışacağız.
1: NASA Hubble Uzay Teleskobu'nun yakalandığı ilginç bir kareyi paylaştı sayın seyirciler. Kameraya gülümseyen bir galaksi kümesi görenlerin yüzünde de tebessüm yarattı.
0: NASA'nın Hubble Teleskobu sıra dışı bir görüntü paylaştı. Gülümseyen galaksi kümesinin fotoğrafı göz kamaştırdı. ABD Havacılık ve Uzay Ajansı NASA'nın Hubble Uzay Teleskobu evrenin gizemlerini gözlemlemeyi sürdürüyor. NASA bu kez 1990 yılından bu yana yörüngede çalışan Hubble'ın kaydettiği sıra dışı bir kareyi paylaştı. Fotoğrafta uzayın derinliklerindeki galaksi kümesinin gülümseyen bir insan yüzüne benzerliği göz kamaştırdı. NASA gülümseyen bir galaksi kümesi olarak tanımladığı kareyi sosyal medya hesaplarından da paylaştı. Paylaşımda, Hubble evreni gözlemlerken kameraya gülümseyen bir galaksi kümesi yakaladı ifadesi kullanıldı. Bu gülümsemenin çizgileri, kütle çekimsel merceklenme olarak bilinen etkinin oluşturduğu yaylardan meydana geliyor denilen paylaşımda, Bu olayda devasa yapılar uzay zamanı bükerek kozmik bir mercek görevi görüyor değerlendirmesi yer aldı. NASA 9 Ekim'de de James Webb Teleskobu'nun yıldızların oluşumuna ilişkin bir karesini paylaşmış. Paylaşımda bebek yıldızların oluşumuna tanıklık ifadesi kullanılmıştı.
1: Habertürk'te ana haberde kısa bir reklam arası.

Ne değildir var. Önemli başlıklar. Gerçekten iç siyasette çok acayip kavgalar başladı. Çok acayip tartışmalar. Herkes birbirini suçluyor. Hatta işin içine süt, bozuk süt kavramları bile girdi. Hepsine tek tek bakacağız. Bu arada Irak'ta bazı kamplar boşaltıldı. Gerçekten boşaltıldı mı? Boşaltanlar nereye gitti? O sorunun da peşindeyiz. Şimdi gidiyorum. Az sonra nedir ne değildirle döneceğim.

0: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Gıdaların doğru sıcaklıkta saklanması, bakteri oluşumunu ve gıda kaynaklı sağlık risklerini önlemek açısından kritik önem taşıyor. Tarım ilaçları ve katkı maddelerinin denetimsiz kullanımı gıda güvenliği açısından en önemli risk başlıkları arasında. 2025 yılında akut gıda güvensizliği, çatışmalar, aşırı hava olayları ve ekonomik şokların bileşik etkisiyle daha da derinleşti. Uzmanlara göre gıda güvenliği ve beslenmeye ilişkin veri sistemlerinin korunması artık stratejik önem taşıyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 21, Bursa yağmurlu 19 derece. Ege bölgesinde İzmir yağmurlu 24, Muğla yağmurlu 19 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 21, Adana yağmurlu 28 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 23, Trabzon parçalı bulutlu 26 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 22, Kayseri yağmurlu 23 derece. Doğu Anadolu genelinde hava yağmurlu, Erzurum 14, Van 17 derece. Güneydoğu'da da gökyüzü yağmurlu, Diyarbakır 22, Şanlıurfa 25 derece.

İyi akşamlar, burası Habertürk. Ben Faruk Aksoy. Nedir ne değildir akşamı. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Ana haber bülteninde de aynı şeyi söyledim. Hafta yeni ama meseleler eski. Yani geçen haftadan kalan hadiseler, başlıklar, olaylar. E tabii her geçen gün yeni bir boyut kazanıyor her şey. Özellikle iç siyasette yaşananlar, çok acayip şeyler oluyor. Belediye başkanları parti değiştiriyor. Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları AK Parti'ye geçiyor ve yeni isimler konuşuluyor, tartışılıyor. Acaba bu isimler gerçekten AK Parti'ye geçecek mi? Mesela Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ile ilgili çok ciddi iddialar var. Kendileri açıklama yapıyor. Yok böyle bir şey diyor. Ama daha sonraki gelişmelerde başka bir şey doğuruyor. Hatta şunun da altını çizelim. Daha önce de hiç böyle bir şey yok, ben partimde devam edeceğim diyen birçok belediye başkanı da gördük. Onun için bekleyip görmek, yani hadise gerçekleştikten sonra belki yorumlamak daha doğrusu. Bu arada özellikle ilçe belediyeleriyle ilgili oralardaki seçimler, çok ciddi tartışmalar, adli hukuki süreçler, bütün bunların hepsi konumuz olacak, masada tartıştığımız meseleler olacak. Ama özellikle şunun altını çizerek kısa bir reklama gideceğim. Cumhuriyet Halk Partisi yeni partiye, yeni partide CHP'ye yönelik bugünlerde çok sert açıklamalar yapıyor. Sebebi şu: o şehrin belediye başkanını sen belirledin. Yok yok, sen belirledin. Kim belirledi? Biz olmasını istemedik. Hayır, siz ısrar ettiniz. Bu tartışma İzmir'de devam ediyor, Antalya ile devam etti, diğer yerlerle etti, ilçelerle etti. Gerçekten bu iş nereye varacak, nereye gidecek? Bu konuyu da detaylı bir şekilde konuşacağız. Ama önce kısa bir reklam, sonra dönelim.

0: Özellikle belediyelerde transfer iddiaları, yani bu konu başka açılardan da tartışılıyor. Bir partiden belediye başkanı seçildiniz, bir başka partiye geçmek istiyorsunuz. İşte bu etik midir, değil midir? Siyasete ne katar? Gittiğiniz partiye ne katar? Ayrıldığınız parti ne kaybeder? Bütün bunlar detaylı bir şekilde tartışılıyor, konuşuluyor. Ama özellikle büyük şehirler olunca işin gürültüsü biraz daha fazla oluyor. Kim ne derse desin, Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılması hem Cumhuriyet Halk Partisi'ni ya da yeni partiyi hem de AK Parti'yi, kısaca Türkiye siyasetini böyle bir salladı. Ne oluyor? Yani Aydın'da da bir geçiş olmuştu ama İzmir çok sembol bir kent. Bambaşka sonuçlar çıktı ortaya. Bununla başlayacağız çünkü sıcak gelişmeler var. Stüdyoda Nihal Bengüsü Karaca var, Habertürk yazarı. Efendim hoş geldiniz. Evet. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Programın başında sizin için klimaları kapattık. Serin bir ortam. Artık idare edeceğiz. Gazeteci Gökhan Taşkın. Sevgili Gökhan hoş geldin. Çok hoş teşekkürler. Gördüm. Merve Şebnem Oruç, Not1.com yazarı. Efendim hoş geldiniz. Çok hoş teşekkür buldum. Ederim.
1: İyi
0: sağ
1: yayınlar.
0: Olun. Burada stüdyoda bir konuğum daha var. Faik Tunay. Faik Tunay CHP 24. dönem milletvekili ama Faik Bey'in sandalyesi boş. Yolda, İstanbul trafiği. Biraz sonra burada olacak. Kendisiyle tekrar selamlaşacağız. Ankara'da her pazartesi akşam bizimle birlikte. Çok teşekkür ederim kendisine. Mustafa Balbay, gazeteci yazar. Mustafa Bey'i de gördüm. Efendim hoş geldiniz, iyi akşamlar.
2: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Stüdyodaki arkadaşlara selamlar.
0: Çok teşekkürler. Bu arada ilerleyen dakikalarda özellikle Irak'taki bazı yerlerin, kampların boşaltılması ile ilgili Çetin Erçetin, Habertürk Güvenlik Politikaları Koordinatörü, bağlantı kuracağız. Gerçekten oradaki kamplar boşalıyor mu? Eğer boşalıyorsa belki günün sorusu, nereye gidiyorlar? Bu aşamada neredeler? Onu soracağız. Ama Balbay'dayken Balbay'la başlayalım. Şimdi önce şu arkamdaki açıklamalara bir bakalım. Sonra Mustafa Balbay'a soracağız. Bu iş nereye gidiyor diye. Büşra Özdemir, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili sayın seyirciler. Büşra Hanım açıklamalar yaptı. Bu arada Zeynel Emre yeni parti sözcüsü. Peki mesele nedir? Zeynel Emre ile başlayalım. Bugün sabah itibarıyla kendisi genel başkanımıza ulaştı. Büşra Hanım'la ilgili diyor. Bir vesileyle görüştüler. Böyle bir durumun olmadığını bizzat ifade etti. Tabii bizler o kadar çok süreçlere ve siyasi operasyonla karşılaşıyoruz ki kamuoyunda bu tür söylentilerin çıkması ya da basının bunu sorması gayet olağandır, normaldir diyor. Peki Büşra Hanım ne diyor? Son 15 aydır hakkımda çok fazla haber yapılıyor. Son 15 aydır sürekli benimle ilgili haber yapılıyor diyor. Hiçbirine cevap vermiyorum ama cevap vereceğim. Çünkü bir haftadır artık çok yorucu bir süreç oluşmaya başladı. Ben Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında siyaset yapıyorum. Antalya Büyükşehir Başkan Vekili olarak ben çok nezaketli yaklaşıyorum. Bu tarz birilerinin adı konuşulurken nezaketliyim. Biraz daha nezaketli, biraz daha düşünceli davranmalarını da rica ediyorum. Ben çok nezaketliyim, bana karşı da öyle olsunlar. Yani her gün, her gün, her gün hakkımda haber yapılıyor ve ne yaptığım belli, Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altındayım diyor. Bu arada Sayın Balbay, Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altındayım diyor ama aynı zamanda yeni parti genel başkanı Özgür Özel'i de arıyor. Ne oluyor Antalya'da? Bir başlar mısınız lütfen?
2: Şimdi tabii Faruk Aksoy, ben hafta sonu Antalya'daydım. Antalya Kitap Fuarı'ndaydım.
0: Ne güzel.
2: Cumartesi sabah Fakir Baykurt'un ölümünün 27. yıl dönümünde doğduğu köyde, Burdur Yeşilova Akçaköy'de andık. Oradan Antalya'ya geçerken ben ne zaman bir ildeki belediye başkanı ile hukukum varsa geleneksel olarak hani biraz da nezaketle başkanım şehre giriş izni var mı diye soruyorum. Bucak civarında da, ki Bucak belediye başkanı da henüz 30'lu yaşlarda, 30 yaşını bu yıl bitirdi. Yani yaşını söylemekten çekinmeyen cesur kadınlar da var, Şebnem Hanım gibi. O da 30 yaşlarda ve oradan Antalya'ya girerken aradım kendisini. Dedim Büşra Başkanım, ben kitap fuarı için Antalya'ya geliyorum. Çok sıcak görüşme yaptık ve ben de uğrayacağım kitap fuarına dedi. Geldi de kitap fuarına. Kendisiyle konuştuk. Şimdi burada özellikle tabii Özlem Çerçeoğlu'ndan sonra ben kesinlikle olamaz. Bu gündemde bile

0: olamaz duygumu kaldırdım. Yani gerçekten de Özlem Hanım'la biz aynı liseden mezunuz. Nazilli Lisesi'nden. İşte Anadolu diliyle yedi baharın yoğurdunu yemiş bir siyasetçi. Deniz Baykal onu milletvekili yapmış. Ardından belediye başkanı adayı. İşte ardından işte Kemal Kılıçdaroğlu belediye başkan adaylığını bir yıl önce açıklamış. 2023 yılında derken. Ondan sonra zaten bu tür şeylerde hepimiz bir değil yoğurdu dondurmayı üfleyerek yemeye başladık. Ama sevgili Faruk Aksoy hassas bir nokta. Şimdi pek çok gazeteci arkadaşımız yalan bilgiyi alenen yaymaktan tutuklanıyor. Çok yanlış. Tabii ki kulis bilgileri yayınlanabilir. Sevgili Sinan Burhan'la da selamımız var. Görüşüyoruz. Yani televizyonlarda karşı karşıya geliyoruz. Bu iş artık hakikaten ahlaki bir sorun haline gelmeye başladı. Şöyle ki örneğin Sayın Hasan Basri Yalçın bir büyükşehir belediye başkanı deyince 6 tane başkan adayının fotoğrafı konuyor. İşte Muğla olabilir mi? Olamaz çarpı. İşte efendim Balıkesir olabilir mi? Olabilir yarım artı. İşte Mansur Yavaş olabilir mi? Şu aşamada olamaz. Yani herkesin takdirine sunuyorum. Habertürk izleyicilerinin takdirine sunuyorum. Bu demokrasiyi örseleyen, sandığa olan güveni çok yaralayan bir şey. Şimdi böyle bir şey atıyorsunuz ortaya. Şimdi Özlem Çerçioğlu'ndan sonra %100 olur olmaz da diyemiyoruz artık ama ben şu an onu birebir hani en azından an itibariyle söylüyorum. Hani Antalya tek işi Antalya'da belediye başkan vekilliğini yürütmek olan ardından ard arda 8 operasyon geçirmiş bir belediye. Altın Portakal yarışmasını yöneten kişiler tutuklanmış. Sonra onun yerine gelen kişiler de tutuklanmış. Böyle bir şehir. Ve şimdi Büşra Hanım gördüğüm kadarıyla da kitap fuarında da 3 saatini ayırdı. Her yazara uğradı, etti. Ve tek işi görevini yapan, hani benim gördüğüm diyorum, tekrar altını çiziyorum, bir kişi. Şimdi bu noktada hakikaten hani bence hani Sayın Hasan Basri Yalçın bir büyük şehir diyor, atıyor ortaya. Doğal olarak gazeteciler büyük şehir toto oynamaya başlıyor. Bir başka gazeteci arkadaşımız bence şu diyor. Hani son dönemde güzel bir isim var. Maynur Hanım'a da benim bir çağrım olacak ilerleyen dakikalarda. Şimdi konuyu dağıtmak istemiyorum çünkü. Ama bir lekelenmeme hakkı herkesin yok mu Allah aşkına? Hani ileride ne olur ne olmaz elbette bilmiyoruz ama an itibariyle en azından bir sorulup yani ondan sonra şimdi Antalya Kitap Fuarı'nda bir okur bana şunu söyledi. Yani açıkla paylaşmak istiyorum. Dedi ki ya Sayın Balbay AKP il başkanlıkları İl seçim kurulumu oldu dedi. Bakın yani bir yurttaş, bir emekli öğretmen AKP il başkanlıkları artık seçim kurulumu oldu. Seçimlere gerek yok mu dedi. Olsa bile bu çift turlu mu bu seçimler dedi. Yani bir hani bir felsefe öğretmeniymiş işte hakikaten kendi kurgusuyla böyle yorumladı olayları. Çok da uzatmayayım hani genel girişim bu şekilde olsun. Gerçekten hani demokrasiyi bence yaralayan, ahlaki bir sorun haline gelen bir durum oldu bu sevgili Faruk Aksoy.
1: Anladım, anladım. Peki çok teşekkürler. Özellikle İzmir konusunda tekrar geleceğim. Evet doğru. Söylediklerinize
0: Tabii İzmir'e de yine.
1: muhtemelen bütün konuklarım, izleyiciler katılıyordur ama 30 küsür belediye başkanı da öyle ya da böyle geçti. Yani belediye başkanı toto oynamak pek iyi bir şey değil. Çok haklısınız, doğru söylüyorsunuz ama yaşanan da bir gerçek var yani ortada bir hal işte en son İzmir bir sürü olay siz söylediniz yani yoğurda değil dondurmaya bile üflüyoruz artık diye dolayısıyla belki onun için insanlar bunu konuşuyor. Biz de özellikle bu açıdan ele aldık. Şimdi burada da aslında arkadaşlar bakın Balbay'ı kızdırmak istemem ama 4 tane belediye başkan adayı belediye başkanı var. Biraz önce ifade ettiği hani ekrana getiriyorlar 6-7 tane isim diye. Mesela Antalya, Balıkesir, Muğla, Şanlıurfa. Şimdi bu isimler geçecek geçmeyecek tartışması yapılıyor doğrusu. Biz çarpı ya da yarım artı koymuyoruz ama bu tartışma sürüyor. Merve Şebnem Oruç, Antalya bir açıklama yaptı. Görüştük diyor. Yaptıysa yapmıştır. Beyan esastır. Biz onu kabul ederiz. Ama yani yaşanan hadiseler bizi biraz daha bu işi çerçeveli düşünmeye itiyor. Ne diyorsunuz?
2: Doğru ama bir beyan var ortada. Tabii. Ve bu beyanı doğru kabul etmek durumundayız. Şimdi hani sorumlu gazeteciliktir sonuçta. Eğer elimizde bilgi, belge, ispat edebileceğimiz bir durum olsa ya da en azından kulağımıza duysak, yani kendi kendimize doğrulayabiliyor olsak, evet, tamam, evet, diyelim. Bu konu hakkında doğrudur, değildir, şöyle bir duyumum var diyebiliriz. Bu herkesin kendi tercihi. Ha, bu arada lekelenme meselesine dair, ya parti değiştirmek bence lekelenip lekelenmeme konusu olmamalı, değildir. Bir suç değildir bir parti değiştirmek. Çünkü yasalarımıza göre meşru bir şeyden bahsediyoruz. Suç normal. Değil ama etik, suç değildir. Etik o, ama ona lekelenme ile bağdaştıramayız. Hı, etik olup olmaması ayrı bir husustur. Evet, ama bu etik meselelerde de yani konuşurken de dikkatli de olmak lazım. Evet. Şöyle ki, diyelim ki geçmeyecek. Gerçekten hani günün sonunda birisinin geçeceğini tahmin ediyoruz. Çünkü AK Parti'de çok üst düzey bir isimden böyle bir yorum geldi. Demek ki bir değerlendirme, bir iletişim var bir kişiyle. Ama geçmeyen kişilerin ya da geçmeyecek konuyla bağlantısız kişileri konuştuğumuzda onların en basitinden yani bulundukları partideki siyasi hayatlarını zora sokmuş oluyoruz. Hiç alakaları yoksa bu konuyla bile belki akıllarına da düşüyor olabilir. Yani çünkü günün sonunda her şey sadece medyada değil, bir de sosyal medyada konuşuluyor. Ve doğru, sosyal medya son dönemlerde birer linç operasyonel bazı şeylere de meydan verecek hale geldi, evet, diyelim, evet, en kibar tabiriyle. Ya dolayısıyla şimdilik görüyoruz ki evet, yani geçmeyeceğim diyor. Geçmeyeceğim diyorsa geçmeyeceğimdir. Sonra eğer bu sözüne rağmen geçerse o zaman ayrıca değerlendiririz. Etik meselesine onun üzerinden ayrıca bakarız ama bugünkünün beyanının esas olduğunu yani düşünmemiz ki, gerekir. Evet. Bakın Cemil Tugay örneğinde öyle olmamıştı. Cemil Tugay meselesinde evet, geçen seneki ifadelerinde, geçen sene sorulduğunda asla ve kat'a diyordu ama bu sene Cemil Tugay geçecek diye ilk iddia yine sizin stüdyolarınızda galiba dile getirilmişti.
1: Evet.
2: Bir kulis bilgisi olarak ve o günden sonra yoğun takip ettik. Cemil Tugay net bir şekilde yalanlamadı. Cemil Tugay şu anda bağımsız devam ediyorum dedi, çalışmalarıma devam edeceğim dedi ama bir önceki sene, geçen yıl duyduğumuz gibi bir böyle reddetme durumuna öyle düşmemişti. Şey, evet, o zaman tabii ki kesin olarak reddetmediği için haliyle daha fazla konuşuldu üzerine. Hatta Eylül ayında geçmeyince neden geçmedi, oldu mu şimdi? Ne yapacak? Bu kadar çok konuşuldu adı AK Parti ile ve geçiş yapmadığına göre kendisi için hayatı zorlaştırmadı mı? Bağımsız gitmesi çok da mümkün değil dedik. Ve günün sonunda evet, geçiş gerçekleşti. Ama burada da yani burada 4 kişi var ve bir kişiden bahsediliyor. Kalan 3 kişi için CHP'de kalacaklar. Bir tanesi de evet, Yeniden Refah Partili. Yani onlar için kendi partilerinde hayatı ben şahsen zorlaştırmak istemem. Benim bir bilgim yok.
1: Anladım. Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili. Ben CHP'de kalacağım. Burada siyaset yapmaya devam edeceğim. CHP çatısı altındayım ve belediye başkan vekilliğimi böyle sürdüreceğim demesi geçmeyeceğim anlamına geliyor herhalde. Yani çünkü dediğin gibi yani bugün itibariyle
3: bağlayıcı bir süreç başlamış bana sorarsanız.
1: Bu arada Faik Tunay, CHP 24. dönem milletvekili. Faik Bey hoş geldiniz.
4: Çok özür diliyorum.
1: Siz yokken
4: izleyicilerimizden ve sizden İstanbul trafiği geç kaldı. Kusura bakmayın.
1: Yok.
4: Lütfen.
1: Siz yokken de ben sizi tanıttım kamuoyuna.
4: Teşekkür ederim. Tekrar
1: Nihal Bengisu Karaca. Evet. Şimdi burada 4 isim var. O isimler bir daha gelebilir mi arkadaşlar? Tamam, sorun yok. Mustafa Balbay aslında programın başında dedi ki yani bunlar biraz da siyasette ahlak, etik meselesi, artık iş bir yere doğru gidiyor ve çığırından çıkmak üzere. Yani isimler konuluyor, üstüne çarpı konuyor, yarım artı konuyor, o olur olmaz. Belki bu işler reyting getirebilir. Ama siyasette ciddi tahribata da yol açar. Hani buradan etik dersi vermeye de kalkmayalım ama nihayetinde Antalya'nın açıklaması. Mesela Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanı neden AK Parti'ye geçer sizce?
5: Ya öncelikle şunu söyleyeyim. Bu tür haberler geçecek mi geçmeyecek mi lotoları, topları, evet, işte başkan borsası oluşturuluyor adeta.
1: Başkan borsası.
5: Yani niye oluyor
1: ya biraz bugünlerde da? Borsa, fon falan demeyelim. Aman, o işlere hiç girmeyelim de. Buradan
5: girelim
1: devam edelim.
5: Aslında. Evet. Tam da girilecek işler evet. Onlar da neyse. Evet. Çok girdik, çok konuştuk. Sosyal medya paylaşımımızı yaptık. Artık bizden çıktı olay. Yöneticilerde. İnşallah insanların mağduriyeti bir an önce giderilir. Tabii. Çünkü vatandaşın şu an yok iç hesaplaşmaydı, yok iç muhasebeydi. Bunlara baktığı falan yok. İnsanlar çok zor durumda yani. Kimse AK Parti'nin iç muhasebesiyle falan ilgilenecek durumda değil. Şu ödemeler, ara ödemeler inşallah olsun. Bunu bekleyen izleyicilerimiz için de temennimizi yenileyelim. Şimdi niye bu haberler çok oluyor Faruk Aksoy? Bence insanlar, özellikle o partilerin tabanları, bu belediye başkanlarından her gün Gökhan Bey'in dediği gibi şimdilik diyor ya, hani bugün
1: öyle ama geçerli. Yani şimdilik demek
5: zorundayız. Sık sık, şimdi her gün abartılı olur da artık bu partilerin tabanları bu insanlardan sık sık yinelenmek suretiyle.

0: İnsanlar bir partiden orada vekaleten başkanlık yapıyorlar. Onların kendi bulundukları partiyle aralarını niye açsın ki gazeteciler? Hani biz sapık mıyız, sadist miyiz? Yani bunları söylemeyelim, yapmayalım. Doğru. Bunlardan çok daha önemli meselelerimiz var. Çok daha hazin konuşulması gereken meseleler varken o TOTO'ya falan gazeteciler, yorumcular da katılmasın. Buna sonuna kadar katılıyorum.
1: Doğru, doğru.
0: Ama insanlar da o güven tazelemesini görmek istiyor. Çünkü Cemil Tugay örneği oldu. Şimdi evet, son bir yıl içerisinde Merve Hanım'ın hatırlattığı gibi böyle çok net durmamış olabilir ama Cemil Tugay adı ne zaman gündeme gelse, hani Enver Aysever'e verdiği röportaj hemen ortaya düşüyordu. Orada söylediği milyonda bir ihtimal bile vermiyorum gibi ifadeleri. Son derece o net kullandığı keskin ifadeler insanların önüne düşüyordu ve insanlar onları yeni tarihli açıklamalar gibi düşünüp müsterih oluyorlardı. Şimdi ne zaman ki Cemil Tugay'ın bu geçişi gerçekleşti, artık insanlar öyle işte 3 ay önce söylenmiş bir sözle hemen müsterih olmuyorlar. Kalben sükunet evet. bulmuyorlar. Dolayısıyla bu belediye başkanlarının üzerinde evet maalesef böyle yeni bir görev var yani. Görev tanımları, halkla ilişkiler tanımları biraz daha genişledi ister istemez. Sık sık bu beyanı insanlar bekleyecek. Hani bu kaçınılmaz. Hani neden bu geçiş
1: buradayım diyorlar? Gitmiyorum. Evet, ya da gideceğim.
0: Buradayım gitmiyorum. Hani bunu illa iktidar partisine hakaret ederek yapmaya gerek yok. Ya da bir toplantıda ayağa kalkmayarak ya da normal hayatın olağan akışına uygun nezaket kurallarını reddederek yapmaya gerek yok bunu. Yani bunu bir tavrınızla, bir beden dilinizle
1: anlatabilirsiniz.
0: Mesafenizi koyabilirsiniz.
1: Tabii.
0: Çok fazla ilişkisel beden dili kullanmamaları gerektiğini kendi halkla ilişkiler uzmanlarının bu kişilere söylemesi gerekir. Hani böyle çok istekli, çok şevkli bir beden dili kullanmadan muktedir olanla iletişimlerini sürdürmeleri kendilerinden beklenen şeydir. Çünkü artık bunlara da bakılacak. Yani insanlar bu şüphe ve güvensizlik ikliminin içindeler. Çok da irrasyonel değilmiş şüphelenmek. Bu geçiş yapan siyasetçiler tabana bunu gösterdi. Yani ya boş boşuna kendi adamımızdan niye şüpheleneceğiz ya denilecek bir durum yokmuş. Bir şekilde iktidar olan tarafın partisine geçiş cazip geliyormuş bazılarına. Bunun adına isterseniz etik değil deyin, isterseniz karaktersizlik deyin, isterseniz iktidar muhalefet el birliğiyle siyasetin içini boşaltıyorlar kardeşim olur mu böyle bir şey deyin. Ki ben bunu diyorum. Ben bu siyasetin içini boşaltmaktır ve hani Allah'tan hani şey yok. Hani başka vesayetçi yapılar öyle bir şey yok hani. Ama siyasetin içinde bu kadar boşaltmayalım canım. Bazı rejim tehlikeleri artık gündemde değil diye. Türkiye oraları aştı. Türkiye artık sivil siyasetin yanında ve arkasında tam olarak net duruyor. Başka yollar kimsenin aklına gelmiyor diye sivil siyaseti bu kadar aşındırmak doğru bir şey değil. Bu bütün siyasetçilerin üzerine bir borç. Yani bir zahmet bir sonraki seçime kadar herkesin hangi partiden bir yarışa girdiyse onun sonucunu bir 4 yıl daha üstlenmesini bekler bu halk. Yani evet yasal geçiş yapmak ama gerçekten gayri ahlaki buluyorum.
1: Merve Şebnem Oruç'a da sordum. Yani geçiş yapılıyor.
0: Ya yasal ben, tabii ki.
1: Her birimizin bir fikri var. Bu ülkede yaşıyoruz. Yani
0: ama çok büyük
1: bu memlekette birçok hadise
0: bakın,
1: gördük.
0: Çok büyük bir anomali. Adeta bir mücbir sebep yoksa evet. geçmezsiniz. Ha fikir değiştirebilirsiniz. Ya ben daha önce demek ki bu gözle izlemiyormuşum. Bazı
1: bu arada Gökhan Taşkın'ı
0: ben farkına vardım ki bu partiye o kadar da özdeşleşemiyorum. İktidar partisi benim için fikirlerime daha uygun. Ama bunun için tekrar o büyük sandığın kurulduğu, o iradenin tazelendiği o dönemi bekleyin. O zaman geçiş yapın. Bu kendi tabanınızla olan diyaloğunuzun daha sıhhatli yürümesine hizmet eder. Hani neden geçiş yapıyorlar? Ya birçok kişi tehdit var, şantaj var, rüşvet var filan diyor da pek öyle gibi de görünmüyor açıkçası. Yani tehdit olsa, korkutma olsa, işte şunu şu partiye, bizim partimize geçeceksin bak yoksa sana nefes aldırmayız gibi bir şey olsa o insan bu kadar güle oynayan, ne bileyim bir yerinden belli olur
1: ya
0: yani.
1: Özgür Bey bir şey diyordu, ya bize katıl,
0: anlamsız.
1: Ya bir şey diyordu hani. Bir,
0: ya içeri tıkıl ya rozet
1: takıl evet. falan
2: hapse
1: diyordu.
2: Atın. Dosyaların...
1: Siz bunun
2: ya
1: öyle
2: atın.
1: Olmadığını
2: ya bize katıl ya hapse
0: bakın
2: atın.
0: Şunu söylüyorum.
1: Ya
0: bakın
1: bize katıl
0: söylüyorum.
1: Ya hapse atın. Balbay söyledi.
0: Bunun,
1: siz bunun böyle olmadığını söylüyorsunuz.
0: Bunun böyle bile olsa evet. bakın böyle bile olsa insanların normalde yani oy duruşlarını, parti aidiyetlerini içeri atılma tehlikesiyle değiştirmek

0: düşürmemesi gerekir, bu bir. İkincisi, bu kadar açık bir tehdit ve şantaj
1: evet.
0: olsa daha net bir biçimde sızar diye düşünüyorum. Kanıtlı, belgeli, delilli, ses kayıtlı sızar. Peki. Ama biz bu kadar çok ses kaydı işitmedik değil mi bu süreçte?
2: Yok, yani bu kadar böyle ses şeyler kaydı falan olmadı. İşitmedik.
0: Çünkü sosyal medya diye bir şey var. Yani en fazla 15 takipçili bir hesap paylaşır. Bir şekilde duyarsınız. Ama burada şu oluyor Faruk Aksoy. Yani bir şecaat arz ederken Sirkat'in söyleme meselesi var maalesef. Yani bu merkezle aynı partiden olursan daha iyi hizmet edersin. Meselesi maalesef gerçek.
2: İzmir yani, konusunda konuşacağız bunu.
0: İzmir konusunda,
2: İzmir'de konuşacağız.
0: Ya geçen hafta söyledim ama tekrar etmek isterim. Mali açıdan bir kıskacı alma ve günün sonunda da finansal rehin durumu içerisinde kalıyor büyük belediye başkanları ya da belediye başkanları ki daha iyi hizmet ederim gibi bir açıklamayla ya da kendilerine bunu böyle açıklıyorlar, böyle rasyonalize ediyorlar, böyle meşrulaştırabileceklerini biliyorlar ki bu geçişi bu şekilde bu söylem üzerinden gerçekleştiriyorlar. Peki. Ama bu söylem başlı başına merkez yerel, yerel demokrasiyi çok güçsüzleştiren, yerel demokrasinin tamamen ciddiye alınmadığı, çok tahrif edildiği bir yere götürüyor bizi. Bunun da kayıpları
2: İzmir'i konuşurken özellikle bu konuya geleceğim. Ne düşündüğünü daha detaylı alacağım. Gökhan, böyle gelebilir misin rica etsem? Çünkü burada isimler var. Tekrar Balbay kızmasın lütfen.
1: Ben de onu söyleyecektim. Mustafa abi lütfen kızma.
3: Yok yok.
1: Ya ben ne artı koyacağım ne çarpı koyacağım.
2: Bu isimler şimdi Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Büşra Özdemir başkan vekili. Büşra Hanım diyor ki ben Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında siyaset yapacağım diyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Akın Belediye Başkanı. Ahmet Bey ne diyor hiç bilmiyorum. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, iki Ahmet Belediye Başkanı. Muğla Belediye Başkanı ne diyor onu da bilmiyorum. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gürpınar Belediye Başkanı bağımsız. Yani Yeniden Refah Partisi'nden değil, bağımsız. Arkadaşlar hemen düzelttiler. Şimdi Büşra Hanım yok dediğine göre, AK Parti'den de üst düzey yönetici bir büyükşehir var dediğine göre bunların, bu isimlerin dışında bir şeyden mi bahsediyor? Bu isimlere yönelik bir işaretleme mi var?
1: Bence.
2: Evet.
1: Şimdi elbette ki bir niyet okumak istemem. Ancak az evvel konuştuklarımız ekseninde Nihal Hanım'ın hatırlattığı bir röportaj var. Cemil Tugay bundan bir yıl evvel milyonda bir ihtimal dahi yok demişti. Fakat geçtiğimiz hafta
2: Enver Aysever'e mi söylemiştin?
1: Evet.
2: Tamam.
1: Geçtiğimiz hafta içerisinde gördük ki AK Parti'ye katıldı ve katılırken de kimse sizlerin kimsesi AK Parti'dir. Evet. Ve bu sözde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aittir diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da bir hayli överek, yani beklentilerin üzerinde bir tavırla ve samimiyetle AK Parti saflarına katıldı. Milyonda bir diyen, milyonda bir ihtimal yok diyen Cemil Tugay bu şekilde geldi ve son röportajı da zannediyorum ki okudunuz, gördünüz.
2: Evet.
1: Cemil Tugay Beyefendi diyor ki kırılma noktası Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'la başladı. Murat Kurum'la yaptığım görüşmede yine Nihal Hanım'ın az evvel de ifade ettiği gibi
2: Gökhan,
1: merkezle
2: bu mu?
1: Evet.
2: Bak burada diyor ki
1: merkezle
2: mesela,
1: yani iktidarla bir arada olduğumda daha iyi hizmet ederim. Belki de bu rasyonalize etmek ya da bir şekilde kendini vatandaşa daha iyi anlatmanın kilit cümlesi haline dönüştürülebilir. Fakat Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum'la yaptığı görüşme sonucunda bir kırılma yaşayan Cemil Tugay, milyonda bir ihtimal dahi yok diyerek AK Parti'ye katılmayacağını ifade eden Cemil Tugay, Murat Kurum'la yaptığı bu görüşmede bir kırılma noktası yaşadıysa eğer, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir Hanımefendi de geçtiğimiz ay içerisinde Ağustos ayı ortalarında bir görüşme gerçekleştirdi. Kiminle? Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'la. Yani bir benzeştirme söz konusu, bir süreç benzemesi söz konusu. Şimdi COP31 var.
2: Bir saniye. Yani diyorsun ki Tugay önce kurumla bir görüştü, daha sonra AK Parti'ye geçti.
1: Yani bir kırılma yaşadım dedi.
2: Antalya'da
1: yani
2: görüştü, bak, AK Parti'ye geçer mi diyorsun?
1: Benim için
2: bu
1: kırılma,
2: yoldan mı gider diyorsun?
1: Benim için kırılma bakanımız Murat Kurum'la görüşmemizden sonra oldu.
2: Evet. Devam
1: bu
2: et.
1: Bu başlık adı altında tekrarlıyorum. Aynı görüşmenin bir benzerini Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Hanım da Ağustos'un 16'sı 20'si gibi bir tarihte Sayın Murat Kurum'la gerçekleştirdi. Şu fotoğraf.
2: Burası bu değil mi?
1: Şu samimiyeti de
2: şu
1: görebiliyoruz.
2: Fotoğraf bakın burada. Bu görüşmeyi diyorsun değil mi? Bu.
1: Aynen. Yani. Şimdi
2: bu görüşme
1: 31.
2: mi gerçekleşti Cemil Tugay'la kurum arasında da bu muydu? Yoksa bir fotoğraftan öte daha derin bir görüşme mi oldu?
1: Bunu bilemeyiz. Büşra Hanım şu anda net bir ifade kullanmadı. Zeynel Emre diyor ki genel başkanımızla, yani Özgür Özel'le bir vesileyle teması oldu, böyle bir şey olmadığını ifade etti. Cemil Tugay ile ilgili Özgür Özel geçmeyecek dedi defalarca. Cemil Tugay'ı gördük ki Sayın Cumhurbaşkanım kimsesizlerin kimsesi AK Parti diyerek AK Parti'ye katıldı. Verdiği röportajda söyledikleri önemliydi. Bakın, kırılma noktasına işaret ediyorum. Evet. Ve bu bir süreçse, bu kırılma noktasıysa, evet, şunu da iyi anlamamız lazım. Neden CHP'den ya da yeni partiden bu belediye başkanları AK Parti'ye katılıyor? Bunu iyi anlayalım. Bununla
2: sen
1: ilgili
2: bir cevabı
1: fikrim
2: var mı bunun? Bir neden fikrim katılıyor? Var. Bakın, Nihal Bengisu Karaca'ya sordum. Neden katılıyor?
1: Önce şunu da belirteyim. Şimdi COP31 var, 20 Kasım tarihinde. Antalya Büyükşehir Belediyesi buna ev sahipliği yapacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın iklim değişikliği ile ilgili bütün dünyanın gözünün kulağının çevrileceği çok büyük bir organizasyondan söz ediyoruz. Ve COP31'de muhtemelen devletin zirvesi de orada olacak. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da Büşra Özdemir'in belki orada bir görüşmesi de olabilir. Hani Cemil Tugay anlatıyor ya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüğümde çok samimiydi, çok gerçekti, beni bu etkiledi. Ve bu samimiyeti dolayısıyla ben Sayın Erdoğan'dan etkilenmek suretiyle AK Parti saflarına katılmayı kafaya koydum. Büşra Hanım'ın da etkilenmeyeceğinin garantisi var mı? Elbette ki yok. Bu bir senaryo olarak birbirine benzeşen noktalarını vurguluyorum. Az evvel sorduğunuz soru, neden AK Parti'ye
2: yani
1: geçiyorlar?
2: Sadece Erdoğan'dan etkilendikleri için mi katılıyorlar?
1: Bakın, işte o noktada benim bir fikrim var. Nedir? Şimdi iki hanımefendi var burada. Merve Hanım, Nihal Hanım. İki hanımefendinin önünde şunu sormak istiyorum. Bugün sosyal medyada ve muhalif medyada Merve Hanım da az evvel sohbet ederken belirttim, o da ne kadar ayıpladığını söyledi. Şimdi Büşra Özdemir'in bir fotoğrafı var. Geçtiğimiz ay Eylül'ün sonuna doğru Antalya'da bir yağlı güreş organizasyonu vardı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin de 500'ün üzerinde yağlı güreş sporcusu var kadrosunda.
2: Tamam.
1: Ve hanımefendi gitti, işte yağlı güreşe çıkacak o pehlivanları, üzeri yağlanmış gencecik Yağız delikanlıların alnından öptü, sarıldı, kucakladı. Ya bugün servis edilen haberlerde bakın, bir hanımefendinin bu fotoğrafı özellikle AK Parti'ye mi geçecek haberlerinde neden kullanılır? Bakın, biz öyle bir fotoğraf kullanmamışız değil mi? Nette görüyoruz. Yani bu kadının başka fotoğrafı mı yok kardeşim? İşte CHP'de ya da...
2: Peki bu fotoğraf kullanılarak ne denmek isteniyor?
1: İşte ne denmek istiyor hanımefendiler daha iyi anlamıştır. Bu bir siyasi linçse eğer, ve neden bu fotoğraf karesi kullanılıyor?
2: Hani orada yağlı güreş, acaba sen yağcılık yapıyorsun falan anlamına mı geliyor? Yani
1: yok
2: böyle bir
1: canım,
2: şey
1: yani bu
0: Merve Şebnem fotoğraf bir şey geçen aydı ilk, evet, servis edildiğinde de tamamen rencide etmek amaçlıydı yani, yazılanlar. Evet. Hoş da değildi. Yani hanımefendi belki de yani bir sınıf ayrımcılığı yapmadığını, onların üzerindeki zeytinyağından rahatsız olmadığını, evet, göstermek için bunu
2: öyledir
0: yapmıştı.
2: Yani.
0: Ben öyle
2: hayır,
0: aldım. Ama servis ediliş var şekli oydu ve geçen ay da çok
1: dilerim
0: yanlıştı. Bugün ama o yanlışın böyle manşetlere bu şekilde,
1: bu şekilde
0: taşınması.
1: Yani o fotoğrafın kullanılması. Yani bu fotoğraf varken.
2: Anladım.
1: Neden özellikle o fotoğraf? Çok rica edeceğim arkadaşlar, az evvel açıklamaları Zeynel Emre ve Büşra Özdemir'in açıklamalarını ekrana getirmişlerdi. Dikkat çeken bir nokta var.
2: Belediye başkanının ve yeni parti sözcüsü. Bakın, tamam, bu işte.
1: Son 15
2: hayır,
1: aydır
2: bir şey,
1: hakkında.
2: Bir şey sorayım, öyle devam et. Ya burada ben mi anlamıyorum meseleyi? Ben Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında siyaset yapıyorum. Nokta koyduk. Gel buraya.
1: Yeni
2: bugün
1: parti
2: sabah itibariyle kendisi genel başkanımıza ulaştı. Ben iki tane farklı parti olduğunu biliyorum. Neden buraya ulaşıyor da Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanına ulaşmıyor?
1: Onun cevabı da yok.
2: Nasıl yok?
1: Bakın, yok tabii ki. Yani genel başkanları mı karıştırdı Büşra Hanım? Bunu mu söyleyeceğiz?
2: İyi de CHP çatısı altındayım diyor. Yani şöyle yapsa mesela, ben CHP'den istifa ettim, yeni partiye katıldım ya da katılmadım, bağımsızım. Bağımsızım yani, tıpkı neydi, Urfa Belediye Başkanı gibi. Ben o zaman yeni parti genel başkanını da ararım, cumhurbaşkanını da ararım, fark etmez. Bunu anlamadığım için soruyorum. CHP'ye vurgusu yapıyor. CHP çatısı altında siyaset yapıyorum diyor. Buradayım
1: ama
2: diyor.
1: CHP'den seçilen bir kadrodan Muhittin Böcek cezaevine girdikten sonra başkan vekili seçilen hanımefendi. Sonuçta CHP oylarıyla seçilen bir,
2: evet,
1: hanımefendi. Ve şu anda CHP çatısı altında. Ancak CHP'den...

0: Butlan kararı sonrası kopmuş büyük bir parti oluşumu var karşımızda. Yeni parti ve oraya da bir aidiyet duygusu var belli ki Büşra Hanım'ın. Bu aidiyet duygusuyla büyük bir ihtimalle Özgür Özel'le görüştü. Ya da Özgür Özel'le görüştüğünü Zeynel Emre Beyefendi kamuoyuna aktarma gereği hissetti. Yani bu konuda ben Müslüm Sarı'dan da bir açıklama bekliyorum. Anladım. O zaman.
1: Bir saniye rica edeceğim.
0: Ben şunu belirteceğim.
1: Tamam, belirteceğim.
0: Bakın, yani konu bütünlüğü dağılmasın
1: tamam,
0: diye.
1: Tamam.
0: Az evvel örneklediğim
1: Faik
0: yani...
1: Bey geliyorum. Buna şimdi, Balbay'dan kısa da bir cevap alıp hemen geleceğim size. Buyurun.
0: Bakın Zeynel Emre, Müslüm evet. Sarı'dan da açıklama bekliyorum diyorum. Yani burada iki farklı yapı var ve kim kime sahip çıkacak, kim Büşra Hanım'a sahip çıkacak bunu anlamaya çalışıyoruz değil mi biz? Ve bu noktada muhalefet cephesi diyelim, CHP ve Yeni Parti. Ya bundan 3 ay evvel bunlar bir aradaydılar.
1: Evet.
0: Sonuç itibariyle bu cenah, bu kadro... Hangisi sahip çıkacak? Yeni Parti mi, CHP mi? Bırakalım bunu bir kenara. Bakın 15 aydır ki 15 ay evvel işte Muhittin Böcek cezaevine girdikten sonra başkan vekili seçildi hanımefendi. Şu bölüm önemli. Ben çok nezaketli yaklaşıyorum bu tarz birilerinin adı konuşulurken.
1: Evet.
0: Biraz daha nezaketli, biraz daha düşünceli davranmalarını rica ediyorum. Kastettiğim, anladığım. Kendisiyle ilgili yapılan haberler noktasında.
1: Az önceki fotoğraf paylaşımları.
0: İfade ettiğim şey nezaket. Yani sonuçta bir hanımefendiden söz ediyoruz. Ve bu işte rahatsızlık belki de CHP'den ya da Yeni Parti'den kopuşların nedeni de olabilir.
1: Peki.
0: Yani AK Parti'ye geçiş nedeni sadece ve sadece iktidarla bir arada olunca daha iyi hizmet ederim duygusu değil ya da bu yöndeki bir teşvik değil. Buradaki tablodan, bu kavgadan, kargaşadan da rahatsızlık olabilir.
1: Anladım.
0: Yani böyle bir linçlenme... Onu... Bir hanımefendiyi rahatsız eder. Ya, yeter artık.
1: Öyle
0: ben hangi
1: zaten.
0: Birinizle
1: yani
0: yeterse uğraşacağım?
1: Yeter diyor bak burada. Diyor ki
0: geçelim
1: cevap
0: AK
1: vermiyorum
0: diyebilir.
1: Cevap vermiyorum ama vereceğim diyor artık. Yani bu yeterse yeter dediğinin cevabı bu. Çok teşekkürler.
0: Rica ederim.
1: Balbay'a sadece şunu sorup Faik Bey'e geçeceğim. CHP çatısı altında olduğunu vurguluyor ama Özgür Bey'i arıyor. Niçin böyle yapıyor Sayın Balbay?
2: Şimdi çok kısa, tabii uzun uzun konuşabileceğimiz konular bunlar ama bir, yargı siyaseti bu kadar kaos içinde tutmamalı. CHP ile ilgili karar verilmediği için hala
1: stüdyoya biraz ses verebilir misiniz arkadaşlar?
2: Beklediği için bir alabora durum söz konusu. İki, belediyelerde şu anda biz başkanları konuşuyoruz Faruk Aksoy ama belediye meclisleri çok parçalı. Ve o belediye başkanları da bunu Ankara'da çok yaşadık. Mansur Yavaş'ın bütün belediye meclis üyelerinin bir arada tutma ve belediyeyi bir bütün olarak yürütme konusunda. Antalya'da da ki dediğim gibi dün ben Antalya'daydım ve farklı partilerden belediye meclisi oluşmuş durumda. Örneğin Mersin'de şu saatlerde avukatlar aracılığıyla hem Cumhuriyet Halk Partisi hem Yeni Parti Vahap Seçer'le konuşuyorlar ve yarınki seçimle ilgili benim hissettiğim, yani tamamen benim hissettiğim bu. Ağırlıklı olarak hani Vahap Seçer'in de kabulü olabilecek bir kişiyi seçmeye çalışıyorlar. Bir siyasal kırılma yaşıyoruz Faruk Aksoy. Bir deprem yaşıyoruz. Merkez üst Cumhuriyet Halk Partisi ve tabii ki şu anda yeni parti olarak görünebilir. Ama bütün siyaseti etkileyen bir şey bu. Zaten şu anda konuşuyoruz. Başta da söylediğim gibi ahlak boyutu da en çok AKP'yi etkiliyor benim gördüğüm. Ama bu yaşadıklarımız hala içinden geçtiğimiz depremin çoklu sonuçları. Belediye meclisindeki gerçekler, başkanlar bunu göz ardı edemezler. Oradaki bir bütünlüğü sağlamak üzere. Şimdi kimse önümüz örneğin şu anda belki Faik Tunay hani Cumhuriyet Halk Partisi'nden bilmiyorum hani genel bilgiler almış olabilir ama hani Aralık ayında Yargıtay'ın ben yasaya baktım Yüksek Seçim Kurulu'nun ya da en son kurultayını Cumhuriyet Halk Partisi resmi kurultayını 2020 yılı 2021 yılı Temmuz'unda yapmış 5 yıl kongresini yapmayan parti seçime giremez dememe garantisi yok. Hani biraz önce dedik ya hiçbir şeyin garantisi yok. Belediye başkanlarının ne yapacağının garantisi yoksa. Böyle bir kaos ortamının içinden geçiyoruz. Burada hani Gökhan Taşkın o da nezaketle konuya yaklaşmaya çalıştı. Ama bütün samimiyetimle söylüyorum bir deprem

0: ortamından geçiyoruz. Kimileri böyle biraz uzaktaymış gibi görünüp zevkle seyredebilir bu durumu. Ama genel anlamda demokrasimiz büyük bir zaafa uğruyor sevgili Faruk Aksoy. O nedenle belediye başkanları hem kendi onurlarını korumak ama belediyeyi de korumak. Belediye meclisinde bütün hani özellikle hem yeni partinin hem CHP'nin üyeleri varsa her ikisiyle ilgili en azından belli bir iklimde tutabilmenin çabası içindeler. Benim gördüğüm bu.
1: Teşekkürler. Faik Tunay, Cumhuriyet Halk Partisi'nden bilgi aldı mı acaba diyor Balbay. Tabii bu konu yani neden Özgür Özel'i arıyor?
0: Almış hiç... olabilir yani sadece hani
1: evet, bir gönderme. Evet, ben de onu soruyorum yani öyle mi diye. Ve bu geçişler İzmir'i de açacağız şimdi. Ama Antalya çok tartışılıyor. Yani hanımefendi diyor ki Büşra Özdemir, CHP çatısı altındayım. Bir yere gitmiyorum. Tamam, beyan esastır dedik program başında, kabul ettik. Ama bu açıklamayı yapan 30 küsür belediye başkanı bir hafta sonra, bir ay sonra bir baktık hop oradan oraya gitmiş. O zaman ne yapıyorsun? Sen de şüpheyle yaklaşıyorsun. Hele gazeteciysen 50 bin tane soru soruyorsun. Buyurun efendim.
2: Çok hızlı bir şekilde müsaade ederseniz fikirlerimi beyan edeyim. Şimdi bütün konukların düşüncelerini dinledim. Hepsi çok değerli ama ben biraz daha bir tık daha farklı düşünüyorum. Şöyle. Bizim gibi şark toplumlarının, ağırlıklı doğu toplumlarının çok inanılmaz özellikleri vardır. İnsani böyle tüylerinizi diken diken eder ama en eksik yanımız bizde öz eleştiri kültürü yoktur. Yani bizde kimse bir hata yaptığı zaman kendini suçlamaz, aynanın karşısına geçmez. Bu daha ilkokuldan başlar. Çocuk sınavda kalır çakar, ya öğretmen takmıştır, ya sorular zordur. 10 kişi de birisi de der ki ben çalışmadım kaldım. Şimdi önce takkeyi CHP ile yeni parti önüne alacak. Bak ben ne CHP üyesiyim ne yeni parti üyesiyim. Gönlüm ve vicdanım çok rahat bir şekilde konuşuyor. Yani en kolay şey şu. Bunlar geçiyor. Haklarında yolsuzluk iddiaları var. İşte bilmem rüşvete batmışlar. Korkuyorlar. Evet, baskı ondan. Bunu bir defa bırakacaklar. Yerel yönetimlerden sorumlu başkan yardımcıları ne işe yarıyor kardeşim? Bu kadar basit. 28 yılım geçti bu siyasette. Ben siyasetçiyim. Yani yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcıları markajı doğru kursa, ki geçen belediye başkanlarından isim anmayayım birkaç tanesi ne arandım dedi ne soruldum dedi. Beyan esastır doğru veya yanlış. En kolay şey şu, evet Tayyip Erdoğan güçlü. Evet Adalet ve Kalkınma Partisi bu dönem iktidar belki etik kurallara çok fazla dikkat etmiyor. Bunların hepsi cepte ama 40'a yakın belediye başkanı geçmiş. Bu parti 100 yıllık parti. Türkiye'nin en eski partisi, dünyanın en eski 5 partisinden bir tanesi. Kim evet, bunun hesabını verecek? CHP yeni partiyi suçluyor, yeni parti CHP'yi suçluyor. Bir defa bu olmaz. Kendimden örnek vereyim. Kamuoyu beni takip edenler iyi bilir. Ben 2011-2015 döneminde milletvekilliği yaparken AK Parti'ye geçecek diye hakkında her gün haberler çıkıyordu. Ve ben Sayın Cumhurbaşkanımızla da o zaman başbakanken de görüşmüştüm. Bunu da ilk defa buradan açıklayayım. Ama ben Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçmedim. Benim için işte bu sağcı köken Anaplı geçer dediler, ben geçmedim. O bir tercihti. Ama hiçbir zaman da AK Parti'ye geçmediğim için kimse bana küsüp, darılıp, beni tehdit edip sen şuraya geçmedin, meçmedin demedi.
1: Yani bir saniye, bir saniye devam edeceksiniz. Şu LED 3'ü bir görebilir miyim? Burada. Şimdi Faik Bey diyor ki herkes şapkayı önüne koyacak. Kalkıp karşıdakini suçlamayacak. Müslüm Sarı şapkasını şöyle önüne koyuyor. Diyor ki...
3: Kendi önüne koymuyor. Başkasının önüne koyuyor şu an.
1: Tamam.
3: Şu
1: açıklamayı. Belki de doğrusu bu. O zaman herkes birbirinin önüne başka yani şapkalar işte koyuyor diyelim.
3: Faik Bey'in söylediği
4: hatta ortada
3: özelleştiri...
4: şapka yok.
3: Özeleştiri hatırlatmasının karşılığı bu.
1: Ya yani bu kadar mı bir teşbihte hata olur abi? Niye söylediyse? Alıyorum şapkayı çektim geri. Şapka
4: Faruk abi şapka yok gerçekten tamam. Ama ya.
1: Şöyle.
2: Bulgara'yı al parayı var ya şapka yok.
1: Tamam şapka yok. Çekiyorum geri. Kefil olduğunuz kişi bir başka partiye gidiyorsa, hele ki siyaseten mücadele ettiğin bir partiye gidiyorsa, en azından bunun için kalkıp evet biz hata yapmışız arkadaşlar, İzmir halkından özür diliyoruz demesini bekleriz. Bu İzmir siyasi fatura kimde? İzmir'deki geçiş dolayısıyla başlığın açıklamaları. O arada Özgür Özel diyor ki ben de çok üzülüyorum. Kafam kırılsaydı diyorum. Her bir İzmirlinin bize hesap sormağı bizim de onlara özür borcumuz olabilir. Ama onlar adayların her birine oy verdi. Kendi işlerindeki en sağlamları da AK Parti'ye ilk kaçanlar oldu. Özgür Özel de böyle söyledi. Sonra Faik Öztrak tekrar yeniden CHP Grup Başkanlığı'na döndü. Faik Öztrak da diyor ki Cemil Tugay'ı sütü bozuk ilan etseniz neye yarar? Bu biraz ağır bir cümle değil mi? Yani bunu biraz da konuşalım. Neye yarar? Vefat etmiş bir belediye başkanının hatırasının arkasına gizlenip Ben öyle bir şey demedim.

0: deyip yalan söylemek ayıptır, günahtır. Beyefendi yemeği yemiş, adisyonu Cumhuriyet Halk Partisi'ne ödetmeye çalışıyor. En sert açıklamayı Faik Öztrak yapmış. Buyurun Faik Bey.
1: Şimdi devam edeyim. Yani şu söylemi doğru bulmuyorum. Yine kızanlar olacak. Evet. AK Parti'ye geçmezsen işte şöyle olur, böyle olur. Bakın ben bizzat kendimden yaşadım.
0: Ben geçmedim diyorum.
1: Hayır bakın kendimi anlatabilirim. Ben başkası hakkında konuşmam. İki tane bakan. Polemiğe gerek yok.
2: Peki Faik Bey. Hiçbir zaman. Erdoğan ne kadar samimiydi, ne kadar gerçekti? Yani Cemil Tugay Sayın Erdoğan'ın kişiliğinden, tavrından etkilenmiş ya. Siz görüşmenizde böyle bir etkileşim almadınız mı?
1: Ben kökenim Anavatan Partisi olduğu için işte temel nokta bu. Birazdan oraya gelecek.
0: Evet.
1: Sıkıntı şu. Tayyip Erdoğan nefretiyle siyaset yapılmaz. Eleştirebilirsiniz, kızabilirsiniz ama muhalefetteki insanların hepsinin değil ama asgari müşterinin çoğunluğunun problemi şu. Niye Cemil Tugay'ı tartışıyoruz? E sen bir ay önce röportaj verip milyonda bir de olsa geçmem, geçersem eşim boşar, annem evlatlıktan reddeder dersen geçersen seni tartışırım. Ben o dönem geçseydim kimse benim hakkımda bunları doğru söylemezdi. Niye? Çünkü ben hep şunu söyledim. İktidar sandıkta kaybetmeli ama yapılan hizmetleri de övüyorum. Doğru hizmetlerdir, yanlışlar da yanlış. Bunların çoğunluğu Tayyip Erdoğan nefretiyle siyaset yaptığı için, doğru olan şeyleri bile inkar edip her şeye yanlış dediği için ondan sonra da yön değiştirdiği zaman tartışılıyor. Bu kadar basit. Yani Cemil Tugay ne oldu? Bir anda mı aydınlanma geçirdi? Allah Allah. Murat Kurum'a gitmiş Sayın Murat Kurum'a. Bence Türkiye'nin en başarılı bakanlarından bir tanesi. O görüşmeden sonra fikir değiştirmiş. Ya siyasetle ilgilenen herkes, medyanın içinde olan herkes bilir ki Murat Kurum'un çalışkanlığını, depremde yaptıklarını falan. Yani sen koskoca İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Murat Kurum'un değerini, çalışkanlığını, yaklaşımını yeni mi anladın? Benim milletvekilliğim bitmiş, hiçbir şey değilim. Ne zaman birisini arasam bana geri dönüyorlar. Ya bu böyle ama nefret
0: desek... O zaman Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesi gayet normaldir diyorsunuz.
1: Bu şartlar altında tabii ki normal.
0: O zaman neden anormalse CHP'yi ve Yeni Parti'yi suçluyorsunuz?
1: İşte anormal olan şu. Bu kadar radikal söylemlerde bulunanlar, mesela adam belediyeyi AK Parti'den almış, belediyeye asmış, şu kadar borçla devraldım, evet, şu kadar yol...
0: Evet.
1: Bir bakıyorsun bir sene sonra geçiyor. Bunların geçişi sorgulanır. Bu kadar büyük konuşmayacaksın. Cemil Tugay'a yön verme haddinde olan birisi değilim. Benden yaşça büyük. Belki benim yaşım kadar siyasi hayatı var. İki katım kadar ama...
0: Hayır yok. Sen... Cemil Bey'in siyasi hayatı falan yok.
1: Tamam işte neyse. Yani
0: Cemil Tugay bir tıp doktoru.
1: Ben öyle dedim de şimdi.
0: Ben uzaktan tanırım. Ortak tanıdıklarımız çoktur.
1: Bu kadar...
0: Yani dolayısıyla hani öyle siyasi hayatı falan yok. İşte Karşıyaka'da belediye başkanlığı var ama... Kendisi bir bilim insanı, bir tıp doktorudur yani.
1: İşte bu kadar radikal konuşursanız,
0: evet,
1: geçerseniz sorgulanırsınız. Ama şuraya gelelim. Tabii bir de işin AK Parti boyutu var. Yani sadece muhalefeti veya evet, CHP'yi, evet, Yeni Parti'yi suçlamak değil. 4 Kasım sabahı Sayın Recep Tayyip Erdoğan 2002'de seçim kazandığında ilk röportajında şunu söylemişti. Benim aklımda. Ben Anavatan Partisi Gençlik Kolu Başkanı'ndım. Kaybetmiştik, çökmüştük. Bütün partiler. Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak demişti. Aklımda bu cümle. Kazandı AK Parti.
0: 2002.
1: 2002, 4 Kasım sabahı. 3 Kasım'da yapıldı ya seçimler.
0: 3 Kasım mıydı, 6 mıydı?
1: Ben 3 Kasım diye biliyorum.
2: 3 Kasım.
0: 3 Kasım mıydı?
1: 4 Kasım sabahı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, o zaman siyasi yasaklıydı AK Parti Genel Başkanı, Türkiye'de
3: 6 Kasım
1: şey...
3: 1983 seçimleri.
1: Efendim?
0: 6 Kasım 83'teydi değil mi?
3: 6 Kasım 1983'tü. Hani
2: Mustafa abi yaşınız ortaya çıkıyor. Yapmayın böyle.
0: Ya, sizin söyleyin. Şimdi Mustafa Balbay gerçekten güzel bir hafıza. Ben yanılmışım. Ben onu 2002, 6 Kasım, 3 Kasım, evet 3
1: Türkiye'de
0: Kasım,
1: tamam, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyordu. Hı. Ama bugün baktığımda Adalet ve Kalkınma Partisi 1990'ların Türkiye'sine siyaseten ne kadar yanlış iş varsa çok üzülerek söylüyorum aynılarını yapıyor. Bu değildi ki AK Parti'de. Yani şimdi birazdan Eyüp Sultan'ı konuşuruz, Ataşehir'i, evet, konuşuruz. Evet, ya bunlara, evet, gerek var mı? Üsküdar'da olanlara gerek var mı? Zaten başkanlık sistemi var. Zaten AK Parti iktidarda. Tek başına, hiç koalisyona düşmemiş. Yani siyasetin birçok tanımı var. Son şunu söyleyeyim. Nedir? Tanımların en güzeli bana, evet, göre. Etiği merkeze alan, hukuk kuralları çerçevesi içerisinde güç ve çıkarı yönetme sanatı. Ama etik kalmadı. Ama bundan dolayı da AK Parti'yi veya geçenleri ahlaksızlıkla suçlayamayız. Önce herkes takkiyi önüne alacak. Bunlar neden geçiyor diye düşünecek.
0: Tekrar geleceğim.
1: O onu suçluyor, onu suçluyor.
0: Tabii, olmaz tekrar ki. Geleceğim. Şimdi böylece İzmir'i açmış olduk. Yani İzmir başlığını açtık. Ama bu arada... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tugay AK Parti'ye katılma kararının perde arkasını anlatırken Erdoğan'a özel bir vurgu yapıyor. Biraz önce konuştuk. Şimdi Balbay'a bunu da bir soralım ama bununla birlikte İzmir'deki durumu iyice bir anlayalım. Çünkü az sonra da iki partinin karşılıklı birbirlerine yönelttiği eleştirilere bakacağız.
2: Bu arada İzmir Belediye Meclisi'nde de sıkıntı var. Ve belediye
0: o çok özel bir başlık. Onu hemen açacağım.

0: Yani hayır yani Büyükşehir Belediyesi...
1: toplantı yapamadılar.
0: Tabii tabii. Bugün toplantı yapamadı değil mi?
1: Evet.
0: O toplantı yapılamaması çok ilginç bir şey. Bundan sonra orada kararlar alınabilecek mi?
2: Beklenebilir bir şey ama.
0: Tabii
2: yani.
0: Cemil Tugay şimdi bazı hizmetleri yapacağım diyor ama acaba İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi buna müsaade edecek mi? Ne olacak? Bunu hemen mi konuşacağız? Benim için kırılma bakanımız Murat Kurum'la görüşmemizden sonra oldu. Bakan Kurum keşke sen AK Parti'ye gelsen de daha uyumlu çalışsak dedi diyebilir. Şöyle bir yol ayrımına geldim. Ya 2,5 sene daha verdiğimiz sözleri yerine getiremeyeceğiz ya da hükümet İzmir'e yardımcı olacaksa onlarla birlikte çalışacağım. Külliyedeki görüşmemizde Erdoğan'dan çok etkilendim. İzmir için çok iyi olacak, hiç kimsenin şüphesi olmasın deyip bitiriyor. Tamam, Cemil Tugay'ın açıklamaları bunlar Sayın Balbay. Yani kendi hikayesini böyle anlatıyor. Evet. Ama sonra kıyamet kopuyor. Şimdi gelsin o partilerin açıklamaları. Hem Müslüm Sarı'nın az önce gelen okuduğum şeyler. Onları bir görelim. Tamam, Cemil Tugay böyle diyor da ortalık karışıyor. Yani Özgür Özel işte kavun değil ki koklayıp anlayayım diyor. Ondan sonra Faik Öztürk diyor ki gerçekten bunlar sarf edildi bu cümleler. Faik Öztürk diyor ki sütü bozuk ilan etseniz neye yarar? Ya bu çok ağır bir şey. Hani sütü bozuk demek çok enteresan yerlere işaret ediyor. Bir taraftan da Müslüm Sarı ama Faik Öztürk diyor ki bütün bunlar olmuş diyor. Yemek yenmiş adisyonu getirip Cumhuriyet Halk Partisi'nin önüne koyuyorsunuz diyor. Balbay İzmir'de böyle mi oldu? Adisyonu CHP'nin önüne mi koyuyorlar?
3: Vallahi şimdi tabii adisyonu kimin önüne koyacağını millet karar verecek. Bir defa hani madem oradan sordunuz. Şimdi hani 1983 hani Kasım seçimleri 1983 7 Kasım'da yapılmıştı. Oradan gönderme yapmak gerekirse 1989'da Anavatan Partisi bütün gazeteleri tam sayfa bir ilan vermişti. Eli kolu bağlı bir belediye başkanı ister misiniz diye. Çünkü iktidar biziz, genel iktidar. Yerel iktidar eğer bize yakın olursa hizmet gelir, olmazsa gelmez anlamında. Bu ters etmişti. Ve Anavatan Partisi pişman olmuştu böyle bir ilan verdiğinden gazetelere. Şimdi son röportaja bakıyorum. Hani hem AKP'nin İzmir İl Başkanı'nın açıklamaları hem de Cemil Tugay'ın açıklamaları. Şimdi hizmet daha iyi gelecek diyor. Aslında bir anlamda da itiraf etmiş oluyorlar. Biz hani ancak bizim partiden olursa hizmet gelir diye. Bu da ciddi bir tartışma konusu olacak. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Mustafa Özüstü yaptı. Örneğin Mustafa Özüstü'nün şu andaki kimliği de gelinen noktanın ne kadar çok boyutlu olduğunu gösteriyor. Özüstü Büyükşehir Belediye Meclisi'nde şu anda başkan vekili fiilen o götürdü. Ama CHP'de kaldı. Ama İzmir'de pek çok arkadaşla Özüstü ile konuştular. Ama ben daha doğrusu bağımsız oldu düzeltiyorum. CHP'ye geçmesini istiyorlar. Dedi ki Özüstü ben Butlan yönetimini onaylamıyorum dedi. Ama gönlümde CHP'de dedi. Bu da İzmir'deki bir başka tartışma konusu. Belediye meclisinde de 90 kadar yeni parti, 30 kadar hani küsuratları var bunun. CHP bir o kadar AKP var. Ve yeni parti belediye meclisini toplayacak güçte şu andaki durum itibariyle. Buradan bakıp her şey yeni parti karar verir diyebilirsiniz ama öyle olmadığını da biliyoruz. Hani gerçekçi konuşmak gerekirse İstanbul'u, Ankara'yı birer dönem Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş mecliste azınlıkta yönettiler. Zaman zaman sorun olsa da yönettiler bulundukları şehirleri. Eskişehir'de de Yılmaz Büyükerşen ya 2 ya 3 dönem belediye meclisinde azınlıktaydı.
0: Evet.
3: Yine yönetilebilir ama oralarda bugün İzmir'de şu anda konuştuğumuz gibi bir tablo yoktu. Yani bir siyasal rekabet, bir işte parti değiştirmenin getirdiği bir gerilim ortamı yoktu. İzmir'de şu da konuşulacak Faruk Aksoy. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin ceza davasında zarar gören Kemal Kılıçdaroğlu. Sanıklar Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, iniyor aşağı doğru Özgür Çelik ve Cemil Tugay. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi ceza davasının bir parçası da Adalet ve Kalkınma Partili Cemil Tugay.

0: Bu davanın içine AKP de girmiş oldu. Benim en başında vurguladığım, hani sadece bir yeri vurur, biz de onun seyrine bakarız olayı değil bu. Siyaset tümden bir şu anda gelinen noktada bir kaos demeyeyim buna ama bir depremin içinden geçmektedir. En şiddetli İzmir yaşar. İzmir'deki siyasal depremler geçmişte de çok şiddetli olmuştur. Anavatan Partisi'nde ilk Turgut Özal'a karşı çıkış İzmir Kongresi'nde başlamıştır. Atatürk döneminde ilk muhalefet partisi İzmir'de kurulmuştur. Adnan Menderes'in ilk büyüdüğü, hani Aydınlığı ama İzmir'de gerçekten büyük mitingini yapmıştır. İzmir böyle bir yer. O yüzden İzmir'le ilgili siyaset yaparken herkesin dikkatli olması gerekir. Buna herkesi katıyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi, Yeni Parti. Ama en çok da AKP'nin dikkat etmesi gerekir sevgili Faruk Aksoy.
1: Anladım, anladım.
0: Çünkü ben İzmir sadece beton değil. İzmir sadece asfalt değil. Bunlar önemli mi? Evet. Ama sen bunu bir sınama konusu yaparsan beklemediğin bir şekilde ters de tepebilir.
1: Nihal Bengisu Karaca bir şey söyleyeceğim. Bu arada Gülçin Hacı Evliyagil Ayçe biraz sonra yayına bağlanacak. Neden tamam, bağlanacak?
2: Tabii, çok kısa teknik bir şey açayım.
1: Özür dilerim. İzmir Büyükşehir Belediyesi Ekim ayı olağan meclis oturumu CHP ve Yeni Parti gruplarının toplantıya katılmaması nedeniyle yeterli çoğunluk sağlanamadığı için gerçekleştirilemedi.
2: Tam işte topal ördek diye konuşuluyordu.
1: Tabii tabii. AK Parti ve MHP grupları ise meclisin çalışmasının engellendiğini savundu. Meclis oturumu 15 Ekim Perşembe günü saat 18'e ertelendi. Gülçin hazırsa bağlarız. Buyur.
2: Şey soracaktım. Kurultay davasında Cemil Tugay'ın sanık olduğunu söyledi ya Mustafa Balbay.
1: Öyle söyledi Balbay.
2: Mahkemenin diğer sanıklar için sorumluluk doğuracak, yani sonuç üretecek, ceza iyi bir hukuki sonuç üretecek şekilde karar verip aynı iddiayı Cemil Tugay'ı ayırarak ya da onu beraat ettirerek karar vermesi mümkün, öyle değil mi?
1: Yani buraya nereden vardı?
0: Mümkün tabii.
1: Mümkün mü değil mi?
3: O mahkemenin takdiri.
2: Mahkemenin takdiri.
1: Ama böyle bir ihtimal de var.
2: Hayır. Bence yok işte yani. Mustafa Bey şey dedi, hani AK Parti kendi içine taşımış oldu. Kurultay meselesi şu an AK Parti'nin içine girdi dedi de.
1: Bence girmedi diyor.
2: Bence girmedi.
1: Peki.
3: Ya mahkeme Gülçin... ileri ileri tarihi erteledi.
0: Ama aynen girmese
2: öyle.
0: Bile
2: aynen öyle.
0: Bu
2: yani
0: Galileo'nun dünya dönmüyor demesine benzer. Nihal Hanım.
2: Ben bu yargılamadım.
1: Balbay diyor ki
2: Kurultay Galileo... yargısının siyasetten bağımsız olduğunu düşünmediğim için Mustafa Balbay'ın söylemini çok iyimser buldum.
1: Ama Balbay diyor ki o diyor bir şey değiştirmez, Galileo dünya dönüyor diyordu, millet dönmüyor diyordu, ona benzer diyor.
2: Eyvallah.
1: Gülçin'i görebilir miyim? Gülçin Hacı Evliya Gülay.
0: Yani dünya, bu bir gerçeklik, AKP'de parçası oluyor. Zaten parçası bence. Evet.
1: Sokakta olunca Gülçin biraz zorlanıyor tabii, dışarıda kalmak uzun süreli yayında ama şimdi evde galiba rahat. Onun için bu İzmir meselesini bize bir anlatsın. Burada sanırım şöyle bir şey oldu. Yani çoğunluk sağlanamadığı için toplantı yapılamadı. Peki bu böyle devam mı edecek? İzmir'de CHP ve Yeni Parti belediye meclis üyeleri bundan sonra belediyenin çalışmasını isterlerse engelleyebilecekler mi? Orada karar çıkmasını engelleyebilecekler mi?
4: Durum bir süre böyle devam edecek gözüküyor. Özellikle Yeni Parti'nin bu konuyla ilgili kararlı açıklamaları var. Res çekiyor. Ve aslında Cemil Tugay'ın oraya geldiği zaman kendi arkadaşlarının yüzüne bakmasını istiyoruz diyor Yeni Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç. Cumhuriyet Halk Partisi de aslında benzer bir şekilde bir demokratik tavır gösteriyoruz diyor. Bunu vurguluyor. Dolayısıyla bir süre bu durum böyle devam edecek gibi gözüküyor. Çünkü bugün de zaten oturum yapılamadı. Her ne kadar meclis toplanmış olsa bile Yeni Parti kendi grubunu topladıktan sonra, başkan vekilini seçtikten sonra ayrıldı. Bir fotoğraf verdi birlikte ve kararlılık mesajı verdi. Yani Cemil Tugay'ın, yani seçmenin iradesini bu şekilde taşımasına karşı bir tepkiyi devam ettireceğinin sinyalini verdi.
1: Anladım, anladım. O zaman bu hizmetler İzmir Büyükşehir Belediyesi aracılığıyla, çünkü Cemil Tugay'ın açıklamaları var. Bakın onu da bir getirin arkadaşlar. Hani şey diyor ya, neler yapılacak? Yani İzmir'e AK Parti'ye geçtikten sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi hangi hizmetleri getirecek? O şeyi bir görelim. İzmir ayağa kalkacak mı, kalkmayacak mı? Ha işte burada. Burada şöyle bir şey oluyor. Kararıma

0: Bana güvenmelerini istiyorum diyor Cemil Tugay. Ben bir karar verdim. Buna güvenin sevgili İzmirliler diyor. Ben değişmedim. Daha iyi hizmet etmek üzere böyle bir karar aldım. Ben eski Cemil Tugay'ım diyor. Yani ideolojik olarak, siyasi olarak görüşüm, düşüncem değişmedi. Hayat anlayışım değişmedi. Ama bu İzmir'e bir hizmet gelmesi için böyle bir karar almam gerekiyordu. Aldım diyor aslında, bunu söylüyor. İnsanlar eskisi gibi yaşantılarını sürdürecekler. Farklı olan tek bir şey olacak. Artık çok daha hızlı ve yoğun bir belediye hizmeti görecekler. Şehre yatırımlar gelecek, pek çok iş yapılacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay. Sevgili Gülçin, şöyle, yani bütün bunlar bugünkü meclise bakarsak pek hızlıca olacak gibi görünmüyor.
1: Evet, bir süre böyle devam edecek gibi gözüküyor. Yani uzunca bir süre, mesela Perşembe günü mesela bu çözülmeyecek gibi gözüküyor. Çünkü yeni parti bu konuda kararlı. 90 dakika vardı. Hatta Tugay rozeti takmadan önce bununla ilgili sinyal vermişti. Bu da olmadı, geçmedi. Bir süre böyle devam edecek ama Cumhuriyet Halk Partisi de aynı kararlılıkla devam edecek.
0: Onu soracaktım şimdi, evet.
1: O da merak konusu ama o... hani ilk meclis açılışında bu demokratik tavrı göstermeliydik vurgusu yapıyorlar. Yani bu ilk olduğu için bu tavrı gösteriyorlar. Devamında nasıl olacak? O da merak konusu. Aritmetiğe baktığımız zaman yeni parti evet çoğunlukta Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte İzmir'in yararına, faydasına olacak olan işte, kararlarda nasıl tavır alacaklar? Birlikte ortak hareket edecekler mi? Bu çok önemli. Bir taraftan da tabii hala geçişler de var. Sonuçta bağımsıza düşen meclis üyeleri var. Dolayısıyla bunlar yeni partiden kopuş şeklinde mi olacak? Yeni istifalar aritmetiğe nasıl yansıyacak? Bu daha şekillenmiş değil. Ama şu anda tavırlarda yani restler var, salvolar var. Dolayısıyla şu anda İzmir'in geldiği noktada o siyasi depremde olması beklenen hareketler yapılıyor her iki cephede.
0: Anladım.
1: Onu görüyoruz.
0: Bu arada Gülçin aritmetikten bahsedince arkadaşlarımız hemen şeyleri getirdiler. Yani kimin ne kadar meclis üyesi var? İzmir Büyükşehir Meclisi'nde son durum nedir? Yeni Parti 91, AK Parti 39, CHP 35, MHP 7, Bağımsız 11, Büyük Birlik Partisi 1, toplam 184 belediye meclis üyesi var. Şimdi Gökhan Taşkın'ın bu konuda sanırım bir şey söyleyecek.
2: Geçen hafta da bunu
3: Faruk Aksoy.
0: Geliyorum Faruk Aksoy. Geliyorum hemen geleceğim.
3: Çok kısa şöyle Mustafa Özüstü'nün bir mesajı var. Mustafa Özüstü programı izliyor.
0: Buyursun. Evet buyurun.
3: Şöyle,
0: dinliyorum.
3: Tabii hani Gülçin ben de merhabalar diyorum. Çok yakından da çalışmalarını izliyorum. İzmir'de de pek çok toplantıda birlikte olduk. Şöyle, ilk toplantı için 93 yani salt çoğunluk gerekiyor. Toplanamayıp ikinci toplantı yapıldığında Mustafa Özüsu'nun yani meclisi şu anda yöneten başkan vekilinin değerlendirmesi bu. Ne yönetmeliği diyor? De göndermiş bana o sayfayı. 47 kişi karar yeter sayısı onlarla toplanır diyor. Ve ben Perşembe günü bu meclisi toplayacağım diyor. Öyle görünüyor diyor. Yani taze sıcak bir bilgi olduğu için.
0: Toplanır yani. Bugünkü bir ekstra durum. Öyle mi diyorsunuz?
3: Evet. Bugünkü ilk toplantı salt çoğunluk tamam ama ikincisinde karar yeter sayısı gerekiyor. Yine Mustafa Özüsu'nun gönderdiği ki yönetmeliği de göndermiş uzun uzun okumayayım. Karar yeter sayısının 47 olduğunu söylüyor ve Perşembe günü de bu toplantının yapılacağını söylüyor.
0: Balbay çok yani kısa, zaten çok kısa bir cevap istiyorum sizden. Evet. Çok kısa ama. Şimdi şöyle olsa İzmir'de Büyükşehir Belediye Meclisi işte Cemil Tugay AK Parti'ye geçti. Bunu protesto ediyor ve çeşitli hizmetlerin yapılabilmesi için oylamalar yapılacak, şu olacak, bu olacak ama belediye meclisi direniyor, diretiyor. Ve bu sefer devreye işte Çevre Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı falan giriyor. Şimdi senaryodan bahsediyorum. Bu CHP için ya da yeni parti için çok olumsuz bir propagandaya dönüşmez mi? Yani mesela İzmir'e şu hizmetler gelecek ama İzmir'de öyle bir belediye, öyle bir meclis üyeleri var ki bunun karşısında duruyor.

0: İstemezmiş.
1: O zaman istemiyorlarsa o zaman devreye bir üst makam, Çevre Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, hangi bakanlıksa neyi yapacak olan, onlar devreye girdi farz edelim. Bu gerçekten CHP ve Yeni Parti için çok kötü bir durum ortaya çıkarmaz mı?
2: Şöyle sevgili Faruk Aksoy, ben Mustafa Özüsu ile bu toplantıdan önce de konuşmuştum.
1: Evet.
2: Ve kim ne demek istiyorsa ilk toplantıdan herkes etendeki taşı döksün. Ben o şekilde yöneteceğim demişti.
1: Evet.
2: Bu ilk toplantı zaten bunun Ankara'da, Eskişehir'de, hatta İstanbul'da örneğini gördük. Örneğin İmamoğlu'da İstanbul'un lehine bir karar çıkması için meclise geldiğinde hayır dendiğinde İstanbullulara şikayet etmişti. O yüzden orada yine hani bu şekilde bir hani gerçekten İzmir'in ihtiyacı olan bir şey engellenirse bunu anlatamazlar.
1: Faik Bey,
2: ama benim
3: bir saniye, Mustafa Bey,
4: Ekrem İmamoğlu ilk seçimi 13 bin farkla kazandığında belediye meclisinde sıkıntı vardı ama hemen seçim ertelenip 800 bin farka çıkınca hiçbir zaman belediyede CHP azınlık olmadı. Yani hem belediye başkanı CHP'deydi hem meclis. O bilgi eksik bir bilgi oldu. Düzelteyim istedim.
1: Gülçin, bir şey söyleyecektin sanırım.
3: Ben İzmir milletvekilleriyle...
2: Bence bir dönem oldu, bakalım ona. Ama Ankara'da çok barizdi. Hatta Mansur Yavaş bir Ankara'nın içme suyu için bir yatırım gerektiğinde AKP ve MHP ona hayır dediğinde millete şikayet etmiştim. Şimdi İzmir'de de tekrar uzatmayacağım Faruk Aksoy. Hani Mustafa Özüsu da hani benim tanıdığım, hep İzmir'de yaşamış, İzmir aşığı bir arkadaş. O yüzden hani şu örneği de veriyorum. Yine Mustafa Özüsu'nun verdiği bir şey vereyim. Hani bu tabii AKP'nin lehine ama bir gerçeklik. Şöyle, bugüne kadarki kararlar 20 yıldır. Yani Aziz Kocaoğlu, Ahmet Piriştina, Cemil Tugay, hatta Tunç Soyer dahil kararların %90'ı oy birliğiyle geçmiş.
1: Peki.
2: Hani AKP ve MHP de evet demiş.
1: Peki. Bir şey. Peki.
2: Hatta ya, yeri geldi söyleyeyim.
1: Teşekkürler. Bir saniye.
2: Tunç Soyer'in kooperatifleri, Tunç Soyer kurmadı ama kentsel dönüşümüne de AKP MHP evet demişti.
1: Peki.
2: Bu ayrı bir tartışma konusu.
1: Anladım. Gülçin, bir şey söyleyecektin sanırım.
3: 7 Ekim günü konuştuğum birçok İzmir milletvekili aslında İzmir'in faydasına olacak her türlü kararı mutlaka elimizi kaldırarak oylarız şeklinde ifade etmişti. Benim şu anda gözlemlediğim daha çok bir duruş sergilemeye çalışıyorlar. Yani bazı tabii ki Yeni Parti il başkanı daha sert konuşuyor. Meclisi açtırmayacağız diyor. Tabii meslek büyüğüm Balbay'ın da söyledikleri, Mustafa Özüsu'nun söyledikleri de kıymetli ama özellikle İzmir'in bugüne kadar faydasına görev yapmış olan isimler İzmir'in bu oylamada faydasına oy vereceklerini söylüyorlar. Ama şu anda gözlemlediğimiz aslında bir duruş, bir siyasi iradenin taşınmasına karşı tepki olarak da nitelendirilebilir.
1: Anladım. Peki Nihal Bengisu yani Karaca bir şey diyecek, dönüyor.
5: Senin sorduğun soru var ya, eğer her şeyi hayır istemezlik derlerse bu Yeni Parti ve CHP tabii, aleyhine bir, şey bir propaganda imkanı vermez mi? Yani sunulacak şeyin içeriğine göre değişir bence. Çünkü hizmet diye lanse edilen şeyler bazen rant, bazı çevrelere rant temin etmek için, bazen o şehrin içerisinde bir zümreye ayrıcalık tanımak için yapılan şeylerdir. Yani hizmet öyle sadece tek bir boyutu olan bir şey değildir. Ve İzmirliler muhtemeldir ki bu şekilde iradelerin kendilerinden alınması ve gibi görüyorlar hadiseyi. Yani Cemil Tugay'ın özgür iradesiyle geçişi söz konusu olsa bile durumu öyle görmedikleri için belli bir tepki var. Daha seçici, daha didikleyici, daha sorgulayıcı olacaklar. Ama bunun da bir tadı ve dozu var tabii ki. O dozu kaçırırlarsa söylediğin şey aynı ile gerçekleşir.
6: Peki. Biraz ama normal bir kentte yani bu konuşulabilir, doğrudur. Evet, belediye eşittir rant son zamanlardaki operasyonlardan da aklımıza kazındı da acı. Yani şeyde, İzmir'de şikayetlerin belediyecilik bakımından çok arttığı söyleniyor zaten. Yani çöpün kaldırılmasından bence bir rant çıkmaz. Yani Gerçekten kokunun yok, gitmesi ben anladım. Şey ama diyor, hani İzmir'den
1: denizin altından
5: Körfez'in temizlenmesi. İhalenin kime verileceği? Öyle değil mi? Hangi firmaya ihale verilmiş?
6: Olması, kordonun kokuyor olması evet. Ve
5: bunlara
6: benzeri.
5: Bakar İzmir
6: bunlardan halkı. Yani günün sonunda bakıp bakmadığı konusunda ben de emin değilim. Farklı farklı yorumlar görüyoruz bu arada. Yani bir kısmı ben artık yani umursamıyorum. Yeter ki şu pislik ortadan kalksın diyenler yeter de var. Diyenler bize yazanlarda da görüyoruz. Bir kısmı da siyasete inancımı kaybettim diyor. Ama bunun ölçümünü anketler bile gösteremez. Bence seçimde göreceğiz. Yani bu AK Parti buraya aldı da Cemil Tugay bir sonraki seçimi garantiledi. Ne kadar hizmet ederse etsin bu arada. İzmir'in böyle sokaklarından ballar falan aksın. İşte pınarlarından işte şey bir şeyler fışkırsın falan. Bu bile olsun.
1: Dağlarında çiçekler açsın mı?
6: Yani dağlarında da isterse çiçekler açsın.
4: Günün başkan geçti, seçmen geçmedi.
6: Günün sonunda İzmirliler şunu söyleyebilir. 2 yıl olan verilen hizmet için teşekkür ederiz. Biz bunu cebimize koyduk ama CHP'ye oy veriyorum diyebilir tabii. Günün
5: tabii
6: sonunda.
5: Buna da hakları var.
4: Başkan fakat, geçti, seçmen
6: yani
4: geçmedi.
6: Fakat yani şuradaki yani, hizmet meselesinde hesap yani karşı karşıya gelinmesi, meclisin kilitlenmesi vesaire bunun günün sonunda siyasi olarak AK Parti çevresi tarafından ya bakın hizmet ettirtmiyorlar diye kullanılması çok mümkün. Ben CHP'nin yerinde olsam, CHP yeni parti tarafının yerinde olsam hay kapıyı açarım. Dönüp de sonrasında ey Cemil Tugay şimdi geçince yaptın da öncesinde niye yapmamıştın?
1: Belki de doğru soru bu.
6: Derim. Hatta AK Parti'ye de dönüp tabii. Niye yaptırmamıştınız tabii. Şimdi belki derim. Doğru, siyasetin doğrusu. Yani üç adım sonra
1: çok doğru bir yerden yaklaşıyorsun.
5: Tabii yerel
1: çok
5: yönetim
1: doğru.
5: Başka partinin olduğunda merkez halk, yapması gereken katkıyı yapmıyorsa bu aynı zamanda merkeze yani iktidarda olana
1: işaret etti. Yani bu dedi bir şeydi.
5: Sorgulatır yani sorgulanması gerekir.
0: İstanbul'da yaşamadık
5: ama
0: mı Başakşehir,
5: şey
0: Çamsakura
5: bakın,
0: yolu bunu, üzerinden neler tartıştık.
5: Bunu sadece kar, bir
0: İstanbul'u kapattığında bir yemek yemeye lazım. Gitti diye defalarca haberler yapıldı. Mobese kamerası görüntülerini bizzat birileri paylaştı. Malum onları da yaşadığımız için verdiğiniz örnek çok geçerli.
5: Şu, tabii bir de şu var. Şimdi biraz fazla karikatürize etme eğilimi de oluyor. Bu İzmirli çalıştırtmıyor, her şeye hayır, her şeye istemezlik.
1: Yok, yok,
5: ya kendi partilerinden gelen belediye başkanlarını da ona bakarsanız çalıştırtmama diyebileceğiniz. Ama aslında işin aslı çok da öyle olmayan. Yani İzmir'de şöyle bir İzmirlilerde şöyle bir altruya var. Yani denetiyorlar yani üçüncü bir göz olarak denetlemek istiyor. Buraya bir AVM mi dikiyorsun kardeşim sen diyor. Ben bunu doğru bulmuyorum çevre açısından. Gidip dava açıyor. Yani bu her şehirde olan bir şey değil. Bir emekli öğretmen onu kendine iş ediniyor, onu kendine dert ediniyor. Bu biraz şehirlerin sosyolojik profillerinin birbirinden farklı olmasıyla da ilgili. Onu takip ediyor. Emekli hakim olmasına bile gerek yok. Bakın emekli öğretmen. Yani bulmacasını çözerken gazetesinde
1: niye emekli diyor ki, öğretmenlerle ilgili böyle diyor, sıradan yurttaş muamelesi yapıyorsun? Hayır. Karşında bir emekli öğretmen
5: İlla bak
1: dururken.
5: Hukuk ilgisi. Ha,
1: bunu yapmamalısın.
5: Hayır hukuk şeyi açısından yani hukukun bütün evet. Kalemlerine vukufiyeti olmasına gerek yok o anlamda söylüyorum. Orada o kent ahalisi için o mahalleli için kendince bir şey görüyor bir sıkıntı olabilecek. Sıkıntı ortaya çıkabilecek bir durum görüyor. Ve olası bir hak ihlali için gidiyor dava açıyor. Yani haklı mı, haksız mı bazı durumlarda da haklı şimdi olabiliyor. Yani. Kent bilinci, çok kent kısa bilinci belki de böyle bir şey.
4: Peki, şimdi biraz önce Sayın Balbay söyledi ama detay vermeden söyleyeyim. 5093 sayılı belediye kanunu 22. madde. Ben de mevzuyeliği yaptım. Toplantıya kaç kişi katılıyorsa...
1: Ha, buradaki rakamları diyorsun.
4: Hayır, şudur kural.
1: Tamam.
4: Belediye meclisi 300 üye var hiç önemli değil. O evet. Gün toplantıya kaç kişi katıldı? 50 kişi katıldı. Hı. Salt çoğunluk nedir? Yarıdan bir fazlası 26 ile kararlar geçer. Onun için CHP'nin ve Yeni Parti'nin yaptığı protesto bir duruştur, saygı duyuyorum ama anlamsız.
1: Ya bugünkü niye öyle oldu
4: i̇şte
1: o zaman?
4: Bakın oraya geleceğim. Bak,
1: bilmiyor mu oradaki?
4: Ya bilmez olurlar mı? İşte buna kızıyorum. Bakın meclisteyken
1: Allah
4: hatırlıyor
1: Allah
4: musunuz? 4+4 sistemi
5: kuzu
4: geçiyordu.
5: Kuzu teslim mi olsunlar? Ben onu anlamadım. Bakın, bir direnç, yani, direnç ortaya koymanın nesi ayıp?
1: Toplansın.
4: İşte bakın.
5: Kendince bir direnç koyuyor ya.
1: Ya onu demiyorum
4: koyuyor
1: ya.
4: Ama bir sonuç elde edemiyorlar.
1: Şimdi diyor ki Faik
4: bir sonuç elde edemeyecek.
1: Bir saniye. Burada diyor böyle bir sayı yok. 20 kişi toplandı.
4: Çoğunluk yarıdan bir fazlası. Diyorsa, yarıdan bir fazlası.
1: Yarıdan bir fazlası. 11 kişi geçer. Evet diyorsa tamam diyor.
4: Bitti.
1: Ben de soruyorum. Belediye bugün kararı neden toplanamadı?
5: Ama kaçıncı toplantıda oluyor?
6: Ya, bence bir önemi hayır, var ama. Bir tane önemi var. Beraber hareket etmeye başlıyor.
1: Yani orada Yeni Parti'nin ya da CHP'nin tavrını, tutumunu eleştiren yok. Bugün niye toplanılmadı? Eğer böyle bir şimural var idiyse onu soruyorum.
4: Şunu söyleyeceğim. Hatırlar mısınız mecliste 4+4+4 geçerken bir CHP milletvekili Milli Eğitim Komisyonu'nda hiç durmadan 8 saat konuşmuştu. Ne oldu? Geçti 4+4. Yani tribünleri oynamanın anlamı yok. Bir duruştur ama belediye kanunu çok açık ve net.
5: Tamam.
4: Siz başka bak Merve Hanım'ın demin söylediği ne kadar güzel. Ezber bozun. Destek verin. O zaman ama bir şey söyleyeceğim. Yani o zaman ne olacak? İstemezlik olacak. Yine kaybeden CHP ile Yeni Parti olur. Ya biraz ezber bozun
1: peki,
4: ya.
1: Peki Gülçin'e bir daha şeyi soralım. Gökhan sonra da rakamları bir konuşalım.
0: Rakamlar çok açık zaten. 47 sayısı neden Mustafa Özlüsü 47 karar yetisi.
1: Beni niye burada ayakta tutuyorsun diyorsun herhalde.
0: Hayır buradaki rakamlar şu Faik Bey'in söylediği de evet. Yani 47.
4: Üstadım 47'ye de gerek yok. 47 kişi var ya katılacak hayır, yarıdan hayır. Bir fazlası.
0: Karar yeter sayısı 47'yi özellikle Mustafa Özlüsü neden belirtmiş? Çünkü AK Parti 39, MHP 7 ne yaptı?
4: 46.
0: 46. Bir de BBP 47. 47.
3: Benim durum şu anda bu, güncel aritmetiğe göre
0: sırrı bu.
1: Gülçin bir şey söylüyor. Buyurun.
3: Bendeki güncel bilgilere göre Yeni Parti 93, AK Parti 38, Cumhuriyet Halk Partisi 33, MHP 7, Büyük Birlik Partisi 1.
4: O zaman 46 oldu.
1: O zaman yani, olmuyor mu?
4: Hayır oluyor. Yine 38, 7, 45, 46. Onun önü bakın tekrar
6: yeter sayısı
4: yanlış ama. Bir yere gidiyoruz yine. Şunu söyleyeyim. 46, 45 değil. O gün kaç kişi katılırsa yarıdan bir fazlası evet dedi mi karar çıkar. Bitti. Bu kadar.
0: Peki bugün neden toplanamadı?
1: İşte 3 saattir onu soruyorum
4: aynı ya. Aynısını ben de söylüyorum işte. Yani
0: hayır, neden
4: bir duruş
0: toplanamadı? Yani oraya giden 46 kişi. Biz kardeşim çalışmaya
6: yok,
0: geldik.
6: Konmuş.
0: Karar alacağız dediklerinde.
6: Ama diğerlerde saygı duymuş.
4: İşte,
0: CHP yani, diyorum yani, pardon. Yeni Parti il başkanı da.
6: Evet ama
0: gerçekten tribüne oynuyor. Çalıştırmıyor.
4: Lütfen yani.
0: Belediye meclisi çalışacak zaten.
1: Ama şöyle yani. Bu
6: ya o kadar da
1: tavır
6: koyulur
1: yani. Yani Yeni Parti'nin de CHP'nin de Allah aşkına şimdi adil olalım her konuda. Yani bunu AK Parti içinde düşünelim. Aynı şeyi CHP içinde, MHP içinde, hepsi içinde. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı. Yarın sabah kalktı bir karar
6: yani,
1: aldı.
6: CHP'li
1: ben
6: oldum
1: dedi,
6: dedi.
1: Saadet Partisi'ne geçiyorum dedi.
4: Tamam.
1: Tamam mı? Yani Saadet Partisi'ne geçiyorum dediğinde Konya'da herhalde belediye meclisinde AK Parti çoğunluktadır değil mi? Ya oradaki
6: ne oluyoruz demezler mi?
1: Elbette toplantı yaptırmaz. Bir sürü
6: buradaki örnek, buradaki örnek Saadet doğru örnek değil.
1: Yani,
6: tamam
1: tepki
6: yani
1: tepki gibi de değil.
4: Tepki çok normal, doğal bir hak ama sürdürülebilir
0: değil. Hayır.
6: AK Partili'nin Saadet'e geçmesi gibi değil, AK Partili belediye başkanının CHP'ye geçmesi gibi aslında düşünmen
1: mesela
6: lazım.
1: Yani.
6: İzmir'deki örneği.
0: Tabii, buradaki tabii. Durum şu, yani burada Yeni Partili ve CHP'li üyeler aslında az evvel Merve Hanım'ın da söylediği gibi geçip Cemil Tugay'ın gözüne bakarak hesap sormalılar.
1: Daha ayrı bir şey.
0: Tabii, yapılması gereken
6: ya tabii hizmet etmeme gerekçesi vermek lazım.
0: Varsa,
6: çünkü hizmet
0: evet,
6: etmeyebilir yani hükümet
0: bu,
6: oraya.
0: Seçilme nedenleri o ihtimal bu. De hizmet etmek siyaset
6: görmezden gelmeyebilir.
0: Dolayısıyla para yok bu yönde hazinede. Çalışmalılar.
1: Anladım.
0: Elbette kasada parti içinde yani. Tartışabilirler. O ayrı bir tartışma.
1: Peki. Ben burada sadece hani türbüne oynamak, türbüne değil mesela insanlar
6: siyaset
1: tepki
6: yapmak.
1: Gösterebilir kardeşim. Yani belediye başkanını seçmiş bir partiden yani ben bugün AK Partili olsam, CHP'li olsam MHP'li olsam, benim seçtiğim belediye, ben de orada üye olsam, benim seçtiğim belediye başkanı öteki partiye gitse, ben insani olarak derim ki bu doğru değil kardeşim. Yani derim bunu. Bu normal. Ha, adam geçti diye de sütü bozuk, mütü bozuk diyemezsin
6: tabii
1: yani.
6: Ki,
1: hani geçmiş yani. Çok ağır laflar bunlar.
0: Cemil
1: bir şekilde geçmiş yani.
0: Cemil Tugay'ın bir görüntüsü var. Gördünüz mü bilmiyorum. Makam arabasına binerken vatandaş sinkaflı küfür ediyor.
4: Evet evet.
0: Bunlarla da yüzleşiyor Cemil
1: işte
0: Tugay
1: bunlar, şu anda. Onlar doğru işler.
0: Bunlar elbette ki
1: onu
0: yanlış.
1: Onu bir Gülçin'e soralım onu soracaktım.
0: Doğru olan belediye meclisinde o tepkiyi dile getirmek. Biz beraber çalıştık. CHP adına oy istedik. Siz ne yaptınız Cemil Başkan? Hayrola gerçekten Tayyip Erdoğan'dan nasıl etkilendiniz? Hesap sorulacaksa belediye meclisinde
1: böyle
0: sormalılar.
1: Peki. Peki.
6: Ya,
1: Gülçin
6: gün,
1: son bir şey soracağım.
6: Bunu söyleriz
1: özür
6: yani.
1: Dilerim.
6: İlk gün.
1: Pardon.
6: Gereksiz bence.
1: Şöyle biraz İzmir'in sokaklarından da bir şeyler söylemeni istiyorum. Yani vatandaş bir şey diyor, vatandaş konuşuyor, esnafı, sanayicisi, üreticisi, ev hanımı, herkes bir şey konuşuyor. Çünkü İzmir'de belediye başkanının AK Parti'ye geçmesi bir olaydır yani kim ne derse desin. Peki gerçekten İzmirli ne diyor mesela? Hani böyle oranlama yapmanı istemiyorum ama genel olarak duyduğun şeyler nedir?
3: Şimdi hep güzel İzmir deriz. Şu anda çirkin İzmir deniliyor. Önce bir alınıyor İzmirliler buna. Yani İzmir'de öylesine çirkin bir şehir değil. Tabii ki beklediği hizmetler var vesaire. Vatandaş kendi içinde homurdanıyor. Yani kendi içinde de bölünmüş durumda. Ben onu gözlemliyorum. Yani herkes tek bir ağızdan, tek bir yürek konuşmuyor. Biraz bekliyor. İzmir sonuçta yani genetiğinde, o genetik kodlamasında demokrat bir şehir. Dolayısıyla demokratik bir şekilde aslında bu süreci izliyor. Meclise geri dönecek olursak da

0: Niçin olmayacak Gülçin? Neden gelmiyor belediye başkanı? Bugün mesela haftaya da olmayacak derken ya da perşembe günü neyse ilk toplantı niçin olmuyor?
1: Şimdi bugün öncelikle Tarihi Şato'da AK Parti kanadıyla bir zirve yaptı.
0: Tamam.
1: Hem AK Parti Genel Sekreteri milletvekilleriyle birlikte aslında bir hayırlı olsun ziyareti ve bir istişare yapıldı. Bugün olmaması zaten belliydi. Salı gününe kadar neden yok? Çünkü bakanlıklarla görüşecek Tugay. Yani aslında İzmir'e bir kez daha gelişinde daha eli kolu dolu olmak istiyor. Yani yapılacak olan o kentsel dönüşüm projeleri, diğer yollarla ilgili, projelerle ilgili daha eli dolu gelmek istiyor. Bir de aynı zamanda Gaziantep'te yine kentlerle ilgili bir sempozyum var. Ona katılması bekleniyor. Dolayısıyla bu hafta boyunca İzmir'de olmayacak Tugay. Dolayısıyla aslında önümüzdeki hafta yeni partiyle yüzleşme olabilir. Çünkü aslında gruplarda artık ayrıldığı olan partideki isimlerle geçmiş dönem yol arkadaşlarıyla yüzleşmesini istiyorlar Tugay'ın. Dolayısıyla aslında salı gününe kadar da epey bir süre var. Perşembe günü de bekleyeceğiz. Bakalım göreceğiz.
0: Peki İzmir'i İzmir parantezini kapatınca teşekkür edeceğim. Az daha tutuyorum seni Gülçin Ayçe. Biraz daha tutuyorum. Hı-hı. Balbay bir şey söyleyecek, döneceğim. Ama şu ziyaretten bahsetti.
2: Çok kısa,
0: ya.
2: Tabii.
0: Bir saniye özür dilerim. O ziyaret AK Parti İzmir kurmaylarından Tugay'a ziyaret. Şurada bir fotoğraf var. Şu fotoğrafa bir yakın görelim arkadaşlar fotoğrafı. İşte fotoğrafta milletvekilleri var. Öyle değil mi? AK Parti il başkanı. Ondan sonra işte AK Parti heyeti burada. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay'ı milletvekillerimiz ve belediye başkanlarımızla birlikte ziyaret ettik. Şimdi güzel İzmir'imiz ve kıymetli hemşehrilerimiz için birlikte çok çalışma vakti. Şimdi burada tabii virgül çok önemli. Şimdi güzel İzmir değil, İzmir hep güzel. Şimdi virgül güzel İzmir'imiz için olsa o tam yerine oturacak. Nasıl gidiyor edebiyat dersi, iyi mi? Yani şöyle olması lazım bunun. Az önce Gülçin Acı Evliya Gül Ayçe dedi ki İzmir şimdi güzel değil. İzmir hep güzeldi. Çok doğru. Bu tweette de şimdi virgül güzel İzmir'imiz ve kıymetli hemşehrilerimiz için birlikte çok çalışma vakti. İşin doğrusu gerçeği bu. Böyle olmalı ama
3: bu
0: öyle zaten.
3: Bu yazmamış da olsa sonuçta ifade ettiği de o.
0: Tabii tabii. Balbay'a bir dönelim mi?
4: Bu arada edebiyat esprisi arkadaşım söyleyeyim. Orada virgül olsa doğru yazılmış olsa yapay zeka diyebilirler. Çünkü hiç kimsenin doğru gramer, dil bilgisi kullanmadığına dair bir tek yapay zekanın yaptığına dair bir inanış başladı. Maalesef çok yazık.
0: Ben onu söyleyeyim. Ben olsam Rütük, bak Rütük'le ilgili bir cümle söyleyeyim. Balbay da gerçekten meslek büyüğümüzdür. Katkı verir bize. Ben olsam Türk Dili ve Edebiyatı bölümü mezunları, Türkçe öğretmenliği bölümü mezunları, yerel, bölgesel, ulusal televizyon ve radyolarda en az bir kişinin istihdam edilmesini mecburi kılarım. Yani zorunlu. Bütün bu metinlerin, altyazıların, KJ'lerin, şunların, bunların gerçekten zorunlu kılarım. Antiparantez, meslektaşlarıma böyle bir jest yapmış olayım. Balbay bir şey söyleyecektiniz, buyurun efendim.
2: Şimdi Faruk Aksoy, tabii programı izleyen belediye başkanları da var. Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, o da yazmış. Ama Mustafa Özuslu, çok kısa hani belki de bu tartışmayı burada noktayı koyabiliriz.
0: Buyurun.
2: 161 meclis yönettim bugüne kadar diyor. Özuslu gerçekten öteden beri yerel yönetimde var. Şimdi İzmir'de toplam belediye meclis üyesi sayısı 184. Toplantı için gerekli belediye meclis üyesi sayısı 92.
0: Evet.
2: Eğer 92 ile toplanamamış da belediye meclisi dağıldıysa bir sonraki toplantı için 47 yeterli. 47 ama bu şart.
0: 47.
2: Bunu vurgulamış olayım.
0: Tamam.
2: Şimdi Faruk Aksoy yine tarihten çok kısa bir yaprak. Gülçin çok iyi bilecektir. Şimdi Burhan Özfatura nur içinde yatsın. Rahmetli Burhan yeni toprağa verdik. Önce Anavatan Partisi'nden sonra Doğru Yol Partisi'nden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.
0: Evet.
2: En büyük yatırımlarından biri İzmir'in içinden bir otoyol geçecekti ve trafiği rahatlatacaktı. O milyarlar verdi. Hatta o günün parasıyla trilyon verdi.

0: ve birinci kordona yol için bütün altyapıyı hazırladı. Ama bütün anımsayın o Faruk Aksoy, sen de bilirsin.
1: Biliyorum
0: İzmir'i.
1: Biliyorum çok
0: bütün
1: iyi bilirim
0: altyapıyı ben hazırladı ama.
1: Evet.
2: Viyadükler.
0: Şimdi Ahmet Priştina dedi ki ben belediye başkanı seçilirsem bu yolu yapmayacağım dedi. Bu yolu yapmayacağım dedi. Ve İzmirli Ahmet Priştina'yı seçti. O yolun iki ayağı Gülçin çok iyi bilecektir. Alsancak evet. Limanı'nın ötesinde çok dev bir şekilde durur. Böyle evet. iki ayağı.
1: Evet.
0: Yani İzmirli Viyadük. Yatırımın yanı sıra şehre rastgele dokunulmasını da istemez.
2: Aynen öyle.
0: Hani bunu ben hakikaten İzmir'i seven biri olarak
1: yani o zaman
0: bir de sevgili Faruk Tunay.
1: Balbay, siz diyorsunuz ki yani Cemil Tugay İzmir'e denizin altından raylı sistemler yapsa, karşı yakaya geçirse, İzmir'de trafik sorununu tamamen çözse, Körfez'deki kötü kokular artık ebediyen
2: kötü kokular herkesi şikayet
1: ortadan kalksa,
2: şey, karikatürize etmeyelim,
1: İzmir'de başka bir hikaye, başka bir görüntü ortaya çıksa bile, yani milyarlarca dolarlık yatırım İzmir'e gelse bile İzmirli seçmen dönüp bundan etkilenmez mi diyorsunuz? Öz cümle bu mudur?
0: Hayır öyle demiyorum.
1: Ne diyorsunuz?
0: Önce şehrin kimliğinin korunmasına bakar. Önce hani tıpta bir deyim vardır. Önce zarar verme derler tıpta.
1: Doğru.
0: Bunu Cemil Tugay da çok iyi. Tabii ki tıbbın ilk temel kuralı. Önce zarar verme. Bence bu belediye başkanları için de geçerli. Kente hizmet etmeden önce kente zarar verme. İzmir'de çok meşhur bir basmane çukuru vardır. Hakikaten hani 50 katlı bina olacaktı ama hakikaten basmanenin canını okuyacaktı. İzmirli yapmayın bunu dedi. Yani kentin dokusuna zarar verdiğinizde o trafiği çözecek bile olsa önce kentin dokusunu ister. Bu örneği vermek istedim sevgili Faruk Aksoy. Bir de Faik Tunay, hani İstanbul'da belediye meclisinde Ekrem İmamoğlu hiçbir zaman azınlığa düşmedi dedi ama ben de check ettim. İstanbul'da 31 Mart 2019'da belediye meclisinde Ekrem İmamoğlu azınlıktaydı ama 13 bin oyla seçilmişti.
3: Onu söyledim zaten.
0: Seçimler yenilenirken belediye meclisi yenilenmedi. Sadece başkan yenilendi. O yüzden de o azınlık durumu 2024'e kadar devam etti.
2: Evet.
0: Onu hani genel bir bilgi olarak sadece paylaşmış
1: oldum. Peki efendim. Çok teşekkürler. Bir şey mi söyleyeceksin?
3: Yok.
0: Yani hep azınlıkta. 4 yıl azınlıktaydı yani.
1: Peki.
2: O ilk 4 yılda.
1: Bir reklama mı gidelim? Bir reklama gidelim. Dönünce İzmir konusunda son bir cümlemiz olacak. O da Cemil Tugay'ın, şimdi yeni parti bir şey söyledi. Öyle değil mi Gökhan?
4: Ben oturdum bu arada.
1: Tamam. Yeni parti bir şey söyledi. CHP de bir şey söyledi. Hatta AK Parti de bir şey söyledi. İyi de Cemil Tugay da bunlara bir cevap verdi. O cevabı alalım. O cevabı kısaca bir tartışalım. Sonra bakalım Eyüp Sultan'da ne oluyor?

0: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
1: Evet, döndük. Devam ediyoruz. Tabii bu kadar şey İzmir'le ilgili konuşuldu, söylendi. Yani hem AK Parti'den, hem CHP'den, hem Yeni Parti'den. AK Parti şimdi güzel İzmir'imize hizmet etme zamanı. İzmir hizmete doyacak dedi. İşte Yeni Parti, yani genel başkan, bu kavun değil ki bir aday belirlerken koklayarak iyi mi kötü mü anlayalım yani. Biz aday belirliyoruz ama geçiyorlar falan dedi. Bu minvalde bir şeyler söyledi. CHP de yani bunları siz belirlediniz. Getirip faturayı, adisyonu bizim önümüze koyuyorsunuz dedi. Bunlar olurken Cemil Tugay da bir cevap verdi. Şimdi o Cemil Tugay'ın, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, AK Partili Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın cevabını sizlere aktarayım. Bu arada Erdoğan'ın fotoğrafı böyle çerçevelenmiş, kendisine hediye edildi. Fotoğrafı aldı. Yani hani gerçekten şey oldu biraz sanki. Böyle AK Parti'ye hızlı ısındı. Faik Bey, öyle değil mi?
2: Çok hızlı.
1: Niye gülüyorsun?
2: Çok hızlı ısındı. Ne kadar
1: gerçekten
2: güzel.
1: Gerçekten hızlı ısındı.
2: Tabii ki yani, çok güzel.
1: Meseleyi kabul etmiş, tamam, özümsemiş. Şimdi onu kendi seçmenine anlatacak yani. Tabii. Mesele bu.
3: Anlatabilirsin.
1: Şurada şöyle diyor Cemil Tugay'dan CHP ve Yeni Parti eleştirilerine yanıt. Resmen bir linç kampanyası yürütülüyor. Bu kadar korkunç ve sistematik bir şekilde medyada, sosyal medyada sürekli karalanıyorum. Adeta vatan haini ilan edildim. İzmir'i işgal ettiler gibi laflar ediliyor. İnsan bu lafları ederken hakikaten utanır. Gülçin'e bir son söz verelim. Çünkü İzmir parantezini kapatacağız. Böyle düşünen CHP'liler de var mı İzmir'de mesela? Tugay'ın, Cemil Tugay'ın, kardeşim bunun da bir usulü olur yani, bir ayarı olur. İzmir işgal edildi ne demek? Yani bu yönde de tepki gösteren İzmirliler var mı?
4: Yani şöyle, zaten uzunca bir süre...

0: Neden bu yana düşünerek bu kararı vermiş? Bir de tabii ki sözlerini dinledikten sonra zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanındaki o konuşmasından sonra gerekçelerinden sonra biraz açıkçası Cemil Tugay'ın bu hem parti değişimi hem de söylemlerinin değişimini bir şekilde kabullenmeye çalışıyor İzmirliler yavaş yavaş. Ben onu gözlemliyorum. Başta da söylediğim gibi bu uzun bir süreç, uzun
1: Tabii.
0: soluklu bir süreç. Çünkü uzun sürede aslında olmayacağına yönelik çok farklı gerekçelerle itirazlar geliştirmişti Tugay. Dolayısıyla Tugay'ın şimdi yapacağı açıklamalar, tek tek yapacağı açıklamalar açıkçası İzmir'i nasıl ikna edecek onu gözleyeceğiz. Yani çok büyük bir zaman dilimi gerekiyor. Bunu da tabii ki Tugay aslında hizmetlerle yapmak istiyor. Yani yeni partisindeki Tugay'ı hizmetlerle anlatmaya çalışacak gibi duruyor. İzmirliler de buna yavaş yavaş alışmaya çalışıyorlar. Söylemleriyle birlikte Tugay'a karşı olan tepkilerini veya desteklerini ifade edecekler.
1: Ya şöyle bir şey dikkat çekiyor Gülçin. İzmir, Aydın. Şimdi seçimlerden sonra mesela şeritte, sahil şeridinde AK Parti'nin belediyesi yoktu. Hani Antalya, Mersin, işte geliyorsun Muğla, İzmir, Aydın, İzmir. Yukarı doğru çıkıyorsun Balıkesir falan. Şimdi Aydın, İzmir, işte Antalya konuşuluyor. Mersin'de ne olacak? Böyle bir sahil şeridi çalışması yapılıyor gibi de bir şey dikkat çekiyor. Eklemek istediğim bir şey varsa buyur, sana teşekkür edelim sonra.
0: Evet, biz de bir İzmirli olarak tabii ki İzmir adına tüm güzelliklerin olmasını diliyoruz. Tabii ki bu süreç açıkçası zor bir süreç İzmir adına. İzmir'in de yıprandığı bir süreç. Ancak İzmir demokratik çerçevede duruşunu zaman içerisinde doğru yerde durarak gösterecektir diye düşünüyorum. Tüm katılımcıları selamlıyorum. İyi akşamlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler Gülçin, Hacı Evliyagil Ayçe, Habertürk İzmir ve Ege Bölgesi temsilcisi. Çok çok teşekkürler. İzmir'e iyi geceler. Güzel İzmir'imize iyi geceler.
2: Bu konuda ben de bir şey
1: Lütfen,
2: söyleyebilir miyim?
1: lütfen.
2: Şimdi evet şimdi şöyle hatırlıyorum. Mutlak mutlak kararı çıktıktan sonra evet vekiller vesaire tepkilerini ortaya koydular. Hatta uzun bir süre parti içerisinde mücadele mi verilecek, yeni bir parti mi kurulacak tartışmaları devam ederken. Hatta
1: Evet.
2: açık söyleyelim Özgür Özel henüz kararını vermemişken ilk adım atan isimdi Cemil Tugay. İlk istifa eden belediye başkanıydı. Doğru mu?
1: CHP'den istifa etti, evet.
2: Evet. Ve hatta o dönemde iddialar o ki yani yeni bir parti kurulması için de yeni parti tarafını teşvik etmeye de çalıştığı söylenmişti.
1: Yani ilk CHP'den istifa ederek aslında yeni partiye
2: Belki
1: geçmesi, ilk geçmesi
2: bir
1: beklenen isim miydi?
2: dinamizm oluşturmaya
1: Evet.
2: çalışmıştı ama buna karşılık alamadı. Hatta görüşemedi, görüştü, görüşemedi falan. O 2-3 gün öyle bir trafik de olmuştu. Aradım, açmadı falan. Bunları da konuştuk. Günün sonunda bir yerde takıldı kaldı. Bakın milletvekilleriyle belediye başkanlarının geçişlerini biraz hani ayrı tutmuş hep yani siyaset bilimi çalışanlar, milletvekili günün sonunda listeyle geliyorlar. Hatta bizde de 82 Anayasası'nda milletvekili geçişlerini kısıtlayan bazı şeyler vardı.
1: Evet,
2: Yasada belli
1: evet.
2: şeyler vardı. 95'te kalktı.
1: Vardı
2: Bugün
1: ama
2: hala
1: geçen geçiyordu, değil mi?
2: bugün
1: Yani.
2: hayır ama bir sonraki seçimde başka bir partiden aday olma yasağı falan vardı. 95'te kalktı. Yani ciddi şeyler vardı. Bugün hala başka ülkelerde Portekiz'de, Amerika'da vesaire böyle biraz daha parti mandası gibi gören ama vekil konusunu gören bir yaklaşım var. Ama belediye başkanları bireysel giriyorlar seçime. O yüzden oyun bir kısmı partiye ise de bir kısmını
1: Başkana.
2: evet başkana yani onun
1: Tabii.
2: şahsi uhdesine gibi değerlendirenler var. Şimdi buradaki geçişin de yani böyle mesela AK Parti tarafından bir baskıyla geldiğini düşünemeyeceğimiz bir silsile olduğunu görüyoruz. Herhalde hepimiz en azından stüdyoda hemfikiriz.
1: Evet.
2: Gün sonunda evet şunu da duyduk hatta. Yani Cumhurbaşkanı'ndan randevu istedi, bir süre alamadı. Onun yerine Çevre Şehircilik Bakanı ile görüştü. Orada bir davet gelmiş. Belki sonradan şekillendi. Ha bu arada AK Parti böyle bir sürekli alım yapıyor. Mesela MHP'nin orada bir şerhi var. Görüyoruz ki MHP Devlet Bahçeli kapılarını kapatmış.

0: geçişlere. Ama AK Parti'de farklı bir politika yürütülüyor. Bunun siyaseten bir sonucu olacak mı, olmayacak mıyı biz yine sandıkta göreceğiz. En başta da evet, İzmir çok sembol. Yani yıllarca tırnak içinde söylüyorum, CHP'nin kalesi diye bilindiği için bu kadar konuşuyoruz. Ama belediye başkanları meselesinde biraz daha bu bağımsızlık ön planda. Bir tık ironik bir şey söyleyeceğim. Esas bu hatta partinin de değil, seçmenin dahi temsilcisi değildir belediye başkanı diyen görüş Edmund Burke'a ait. Edmund Burke diyor ki aslında bu da bir doktor örneği veriyor. Sen hastasın, ben de doktor olarak senin seçtiğin kişiyim. Ama siz illaki senin istediğin şekilde hareket etmek, senin istediğin tedaviyi uygulamak durumunda değilim.
1: Doktor benim çünkü.
0: Evet, doktor benim. Kararları ben veririm. Biraz belediye başkanının meselesi klasik görüşte buna benzetiliyor. Fakat seçmen günün sonunda sandıkta yine kararını veriyor. İroniktir ki Edmund Burke böyle yaptığı için bir sonraki seçimde kazanamamıştır mesela. Böyle tarihin bir cilvesidir
2: çünkü
0: bu.
2: Çünkü verdiği örnek tatlı.
0: Evet, yani buna inat etmiştir, doktor, direnmiştir bir milletvekili olarak ama günün sonunda bedelini ödemiştir. Fakat burada belediye meselesinde, yani belediyecilik örnekleri şu bu, bir süre konuşacağız İzmir özelinde. Tabii, öyle tabii. Gözüküyor tabii. Ama... neyse şimdilik böyle bırakalım. Peki. Oraya girmeyeyim. Sözümü geri çektim.
1: Bunu alternatif şöyle, tipi önemli. Şöyle bir soru.
0: Hayır, partinin değişmesi meselesi var. Cemil Tugay mı değişti? Madem öyle, tamam açalım. Yani Cemil Tugay mı değişti? Cemil Tugay mı fikir değiştirdi diyebilmemiz için parti, yani çıkış yaptığı yerde bir sabit görebilmemiz lazım. Sabit mi? Orada yerler esen bir durum söz konusu. Yani CHP kalsaydı tek başına bile Butlan gelmişti ve onu reddetmişti. Bugün iki tane parti var. Aradaki ilişki kopmuş. Yeni partiyle beraber devam etmek istediği isimler o çağırdığı zaman gelmemişler. Sonra kurduklarında da anlaşılıyor ki kimse gel dememiş. Ve o bir karar vermek zorunda kalmış. Dolayısıyla eleştiriyor ya herkes kendi tarafından. Evet. İşte yani sütü bozuklara varana kadar bir işte sürü bundan şey söyleniyor. Yani sanki bir belediye başkanının bir iradesi de yokmuş gibi. Bekle, ne zaman dersek o zaman hareket et. Şimdi bu meclis gibi de değil. Meclistekiler biraz daha atıl olabilirler. Liste olarak gelmişler. Ama bireysel olarak da bir sorumluluğu var. Evet, riskli. Bence ateşten gömlek. Verdiği karar da öyle. Kolay değil. Ama bir karar vermiş ve bu kadar sert eleştirirken dönüp kimsenin çuvaldızı kendine batırmaması da enteresan bir durumdur.
1: Peki.
3: Ya da çuvaldızı batırırken karşı tarafa batırması.
0: Evet.
1: Bu cevabı nasıl buluyorsunuz? Mesela Cemil Tugay bu haklıdır. Evet. Yani adam doğru söylüyor. Diyor musunuz? Bir de hızlıca şunu da bir tartışalım. Gerçekten oturalım, siyasi bir projeksiyon yapalım. Yani bu belediye başkanı buraya geçiyor, o geçiyor, bu oluyor falan. Belediye başkanı geldiği partiye, AK Parti'ye, mesela İzmir gibi bir kent. Mesela Mersin'de ne olacak? Vahap Seçer meselesi. Ne olacak? Mersin AK Parti'ye mi geçecek? Cumhuriyet Halk Partisi'ne mi kalacak? Ne olacak? Belediye başkanı geldiği partiye ne getiriyor? Gittiği partiden ne götürüyor?
4: Çok güzel. Sondan buyurun başlayayım. Söylemlerinde kısmen haklı. Bu kadar ağır ithamlar, vatan hainliği falan doğru değil. Tabii ama canım. Kendisi o kadar büyük laflar etti ki, ben geçersem eşim boşar, annem evlatlıktan reddeder. O yüzden eleştirileri hak etti ama bu kadar ağır eleştirileri değil. Bir, sorunuza dönelim. Cemil Tugay geçti, seçmen geçmedi. Türk siyasetinde biz belediye başkanlarının çok transferlerini gördük. 94-94 dönemi özellikle belediye başkanı transferinde rekor dönemdir ki bu kadar değil. Ama çoğuna bakın, araştırmalar var, birazdan boğulmak istemem. Çoğu belediye başkanı geçtiği partiyle bir dahaki seçimi kazanamamıştır. Bu da bir vakadır. Onun için Cemil Tugay geçti ama seçmenin geçip geçmediğini 2029 yılında göreceğiz. Bu bir. İkincisi, İzmir solun veya CHP'nin kalesi değil. Burhan Özpatura'yı herkes söyledi. Ben bir ilave yapayım. 2002 seçimlerinde Genç Parti'nin Türkiye'de Sakarya'dan sonra en yüksek oy aldığı ikinci vilayet. Biraz İzmir'de nevi şahsına münasır bir şey. Hani çarşı her şeye karşı gibi bir profil var. Evet. İzmirli gerçekten farklı düşünür. Bu bir gerçek. Onun için bunu da göreceğiz. Üç, iktidarın en sevdiği oyun kamplaşma ve kutuplaşma. Tabanını diri tutar. İşte bak, bunlar istemezlikler, bizi çalıştırmıyor, biz gidersek kazanımlarımızı kaybederiz der. Onun için bence CHP ve Yeni Parti'nin, bugünkü bir haktır doğru belediye meclisinde yapılan, ama artık bunu fazla uzatmanın bir anlamı yok. Yeni bir strateji geliştirip, doğru olanlara onay verip, doğru olmayanları da bak yıllardır bizdeydi belediye, çalıştırmadınız, size geçince çalıştırıyorsunuz,

0: halka iyi anlatması gerekiyor. İzmir halkı bunu anlar. Yani bunu sürdürmenin bir anlamı yok. Ya boşa bir şey olur. Bir de şunu söyleyeyim. Masadan kalkarsanız siyasette küstüm oynamıyorum derseniz menüde olursunuz. Onun için Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti'nin ivedilikle yeni bir strateji geliştirmesi gerekiyor. O onu suçluyor, bu bunu suçluyor. Seçmen bunları izliyor. Bakın %30 kararsız var. Türkiye'nin bugün en büyük üçüncü partisi. Ve bir dip dalga var. Bu şekilde devam ederse, bu seçimde olmasa da bir sonraki seçimlerde evet başkanlık sistemi var, evet parlamenter sistem yok, evet eskisi yok. Ama 2002 seçimlerine benzer bir şeyi bir sonraki seçimlerde görebiliriz. Çünkü ben AK Partililerin de birçoğunun, konuştum AK Partililer var, milletvekili var, eski milletvekili var, bakan var. Bu belediye başkanları geçişlerinden çok rahatsız olduklarını biliyorum. Yani lüzum yok bunlara. Keşke şöyle olsaydı. Bir öneri, hani hep eleştiriyoruz, öneri şu. Belediyeyi kim kazandı? CHP. Belediye başkanı tutuklandı, Allah göstermesin vefat etti. Çeşitli nedenlerden dolayı bir belediye başkanı geçiyorsa, o belediyede bir seçim yapılacaksa, evet hukuki olarak haktır, belediye meclisinde yapılır. Ama keşke etik olarak diğer partiler, biz aday çıkarmıyoruz. Bu belediyeyi zaten CHP kazanmıştı veya AK Parti kazanmıştı. Onların hakkıdır desek.
1: Manisa'da yapılmıştı.
0: İşte bu genele yayılsa çok güzel bir uygulama olur. Anladım. Ama bu yapılmıyor. Maalesef yapılmıyor.
2: Meclis aritmetiğine kadar iniliyor.
0: Evet yani meclis aritmetiğine. Birazdan Eyüp Sultan'ı konuşacağız zaten. Örnekleri var.
1: Hızlıca konuşacağız.
0: Ama şunu söyleyeyim. Tekrar tekrar söylüyorum. Cemil Tugay AK Parti'ye geçti. Seçmen geçmedi. Sayın Mustafa Balbay çok güzel bir şey söyledi. İzmir'i bilenler bilirler. İzmir'deki insanlar, yani her vilayetimiz değerli ama çok sorgulayıcı bir kent. Biraz önce Nihal Bengüsoy'un bir örnek verdi. Emekli öğretmenimiz derken, yani en aslında bilinçli insanlar emekli öğretmen ama orada İzmir'de herkes, siyaset yaptığım yıllardan da biliyorum, çok sorgular. Yani siz İzmir'e dünyaları da verseniz bir sonraki seçimlerde AK Parti alamayabilir. Daha radikal bir şey söyleyeyim. İnsanlar gülebilirler. Ben bir dahaki seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin İzmir adayının Cemil Tugay olacağını zinhar düşünmüyorum.
1: Aa, bu ilginç.
3: Ben geçen hafta özellikle bunu vurguladım. Cemil Tugay 2,5 yıllığına belediye başkanı.
1: 1,5 yıl.
3: Yani tabii ki bundan sonraki döneminde AK Parti ne kadar içine sindirecek Cemil Tugay'ı?
1: Neden ya? Gayet iyi işte bugün heyet gitti.
0: Ben yaşarsak
3: de,
0: görürüz.
3: Ben de Faik Bey gibi düşünüyorum. Ama geçen hafta
1: hayır, yani heyet kim değil neden yani? Ben mesela belediye başkan adayı olmasa da başka görevler
3: yapabileceğini kampanyasını
1: alır. Da milletvekili olabilir.
3: Biz geldik, bizimle birlikte Cemil Tugay ile çalıştı. Ama biz daha iyi çalışmak için bizden biri deyip, mesela Hamza Dağ örneği var, %38'e yakın oy aldı.
1: Sayın 25 yıldır olmuyor o yani.
0: Sayın Cumhurbaşkanı.
1: Yani bizden biri Hamza denilen Dağ, son isim İzmir'de seçim alamıyor yani.
3: Bakın CHP oyunu düşürdü, AK Parti oyunu artırdı İzmir'de. Böyle de bir gerçek var.
1: Ya ve şimdi ben... Muharrem İnce'nin söylediği geliyor aklıma. Hani döndü, adam yenmiş de yenmiş falan. İzmir'de CHP almış da almış. O zaman demek ki hani CHP sosyolojisini, CHP'lileri de iyi tanıyan, İzmir'in o hikayesini bilen bir isimle CHP, AK Parti belki İzmir'de.
3: Soru bakın çok açık.
1: Evet.
3: İzmir'i CHP mi kazandı, Cemil Tugay mı kazandı?
1: CHP kazandı.
3: Evet.
1: Net.
3: Bir önceki seçimde baktığımızda Tunç Soyer %58,2 oy aldı. Son seçimde Cemil Tugay 2024'te ne oy aldı? %49 oy aldı. %9'luk onluk bir oy erimesi var CHP'nin İzmir'de.
1: Evet. Şu mu?
3: Dolayısıyla evet. Böyle bir tablo karşısında ben de Faik Bey gibi düşünüyorum. İthal adayla AK Parti...
1: Şurada bana bir göster. Nerede girmez. Kim neyi kaybetmiş Gökhan? Burada İzmir'de kayıp olsa da Cumhuriyet Halk Partisi en az %10-15 farkla seçimleri almış.
3: Tamam. Yani benim bu... söylediğim o değil ama.
1: Ney?
3: Bir önceki seçimle bakın. Bir önceki seçim dediğim 2019 yerel seçiminde
1: evet.
3: Tunç Soyer 58,2 diye hatırladım ben. 58,1... 31 Mart 2024'te 48,97 arada 8-9'luk bir fark var.
1: Onluk
3: bu CHP'nin kaybı. Evet. Tunç Soyer'le girseydi
1: evet.
3: Bugün neyi tartışıyor CHP ile yeni partililer Allah aşkına?
0: Bir ilave
3: diyor ki Müslüm Sarı biz bir özür bekliyoruz Özgür Özel'den İzmirlilerden özür dilesin Cemil Tugay'ı seçtirdim diye ya da aday gösterdim diye.
1: Bak ben sana
3: diye.
1: Bir şey söyleyeyim. Şimdi şurada durursan daha iyi olur. Tunç Soyer'in oyu var ya, %58,1 oy.
3: Evet.
1: O oy ittifak oyu. O CHP'nin İzmir'deki oyu değil. Yani sen şimdi şöyle hesap yapıyorsun.
3: Ben,
1: bir saniye bak bir şey
3: söyleyeyim.
1: Tunç Soyer kendi başına Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olmuş da İzmir...

0: İzmir'de %58,1 oy almış değil. Bu bir ittifak oyu.
1: Tamam.
0: Cemil Tugay bu CHP'nin oyu. Yani İzmir'de %48,49,50 CHP oyu. Hani buradaki oy CHP'nin kaybı değil. Bu bir ittifak meselesi. İttifakın dağılmasının sonucu, neticesi bu.
1: Sonuçta evet. Şimdi İzmir'de de siyaset, katılırsınız katılmazsınız bilmiyorum, Tayyip Erdoğan karşıtlığı üzerinden yürüyor.
0: Ve büyük bugün, oranda öyle kabul evet, ediyorum doğru.
1: Bugün doğru. Şu an itibariyle Cemil Tugay'a en büyük tepki partiyi bırakması değil belki de. Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili Sayın Cumhurbaşkanı ile ilgili kullandığı övgü dolu sözler. Mesela az evvel vatan hainliği ifadesinin kullanılması,
0: evet, evet, evet.
1: İzmir işgal altında denmesi, bunlarla ilgili mesela Berna Laç'ın bu konuda bir tweet attı, gözaltına alındı sonra bırakıldı.
0: İzmir daha önce işgal edilmişti.
1: İşgal edildi.
0: O da yersiz bir şeyler.
2: Ama bu zihniyet zaten AK Parti'yi hep kazandırıyor.
0: Öyle değil mi?
2: Bu zihniyet kazandırıyor.
3: Karşılığı mı olmalı? Gözaltına almak
0: hayır,
3: mı?
0: Hayır hayır orada değiliz ya sen neden?
3: Tamam yersiz bir laf olabilir.
0: Hayır
3: yani?
0: Ya karşılığını konuşmuyoruz, gözaltı değil. Hani İzmir daha önce de işgal edilmişti. Ne anladık şimdi
3: yersiz
0: buradan?
3: Yersiz olabilir ama onu söylüyorum karşılığı yani, yersiz. Gözaltı olunca ben artık dönüp o lafın yerindesizliğini ya da yerindeliğini tartışamam.
0: Ya sana gözaltı
3: benden
0: doğrudur.
3: Benden bu hakkı almış oluyor
0: bak
3: devlet.
0: Bak burada 2, 4, 5 kişiyiz. Sana bir kişi gözaltı doğrudur dedi mi?
3: Hayır ben de diyorum ki ben doğrudur evet. Dediniz demiyorum. Ben şunu diyorum.
0: Evet.
3: Bunun karşılığı bu yersiz lafın karşılığı. Tamam. Gözaltı olunca
0: tamam.
3: Bana... Berna Laç'ın eleştirme hakkı vermemiş oluyor bu yargı.
0: Anladım. Anladım
3: böyle
0: da.
3: Bir karşılık olmaz yani. Böyle bir balyozu indirecek bir durum yok. Aa dersin ne saçma. Ya bu kadar da olmaz. Evet. Denilecek işe gözaltı geliyor.
0: Yani şöyle. Mesela Maraş'ta Cumhuriyet Halk Partisi seçim alsa burası daha önce de Fransızlar tarafından işgal edilmişti diyen bir AK Partili zevzeklik yani, etmiş olur yani.
3: Öyle
0: ben de, gözaltı yapılsın yani. Demiyorum. Derim ki
3: anlıyorum
0: bu
3: seni.
0: Saçmalamış, da... ağır saçmalamış. Yani ne alakası var Fransızlarla CHP'nin derim. Bunu söylerim yani. Hani İzmir daha önce işgal edilmiştir diye tweet atarsan, ha daha önce burayı Yunan işgal etmişti. Şimdi bu gereksiz onu söylüyorum. Evet. Yoksa
3: ama
0: gözaltıdır demiyorum.
3: Saçmalamanın karşılığı bu yani, şekilde geldiği zaman o artık saçmalık olmaktan
0: anladım,
3: çıkıyor.
0: Anladım.
3: Buna da dikkat edilmesi lazım.
0: Ha bu arada İzmirliler de buna itiraz eder. Yani 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu buna itiraz ederler her türlü.
2: Bir ilave yapabilir
0: lütfen,
2: miyim?
0: Lütfen, lütfen.
2: Bakın şunun için söyledim. Tayyip Erdoğan'ın en bilinen özelliği vefasıdır. Cemil Tugay bırakmak istemediği sürece AK Parti'de, hükümette bir görev alır. Ama hepimizden çok daha iyi biliyor ki karşı yakada zaten çok başarılı bir belediye başkanlığı yoktu Cemil Tugay'ın. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayının olması, şimdi Sayın Balbay biraz önce dedi ya,
0: evet.
2: Faik Tunay CHP içinden bazı şeyleri, değişim
0: evet,
2: kurultayında
0: evet.
2: Özgür Özel'e İzmir'den ilk ve tek desteği veren kişi Cemil Tugay olduğu için
3: aynen.
2: Büyükşehir'le mükafatlandırıldı. Aynen. Kötü bir insan demiyorum, haddime değil. Ama İzmirli'ye gidin, ben aksini ispat edilsin, ben siyaseti bırakırım. 100 kişiye sorun, karşıya kadar oturanlara sorun, 90'ı size diyecek ki iyi insan... Hoş insan
0: tabii.
2: Ama çok başarılı bir belediye başkanı değil. Bunu ben biliyorum. Sokak biliyor. Tayyip Erdoğan bilmiyor mu?
0: Bilir.
2: Her zaman görev alır ama Büyükşehir Belediye Başkan adayı 2029'da bence olamaz.
0: Anladım. Peki
1: ben de o fikri desteklemek için bu rakamsal bilgiler.
0: Rakamları şimdi, toparla lütfen.
1: 58,1 evet bir ittifak
0: evet.
1: Ama sonuçta aynı duyguyla az evvel İzmir seçmeninin sosyolojisine baktık ya, kastettiğim bu. Yani ortak bir duyguyla ittifak da olsa gidip CHP'ye oy verdi.
0: Evet.
1: Kim verdi ittifakta, kim vardı? İyi Parti vardı. Bugün taban tabana zırt politikalar ortaya koyuyorlar değil mi? Bunu konuşuyoruz. Altılı masa vardı, o vardı, bu vardı. Bütün yine Demirel'in sözüne geliyoruz. Dün dündür, bugün bugündür'e geliyoruz. Ve ben yani 2029 seçimlerinde bugün konuştuğumuz hiçbir şeyi konuşmayacağımızı
0: anladım.
1: Aynı şekilde Faik Bey'in de ifade ettiği gibi yani Cemil Tugay'ın AK Parti adayı olabileceğini hiç zannetmiyorum. Hiç.
4: Ama
0: çok
4: bugün AK Parti'nin AK Partili Büyükşehir Belediye Başkanı. Neden bugün olabiliyor da hani 2029'da
1: bugün
4: aday
1: o belediye
4: olamaz?
1: Başkanı.
3: Bugün sandıktan çıkmadı.
0: Çıkmadı ya, böyle bir şey
4: fark
0: var yani.
4: Etmem ama yani tanıdığımız Cumhurbaşkanı eğer böyle 2 yıllık, 2,5 yıllık neyse 3 yıl hatta bir yol haritası planlamıştır ve beklediği o aşamaları görürse eğer yani
0: olabilir diyor.
4: Evet ya ben, bence kesin olur. Orada şeyi biliyoruz. Yani birini bakın
3: gelmiyor.
4: Birini böyle hani partinize aldığınız zaman evet. Sonuçta bir tırnak içinde söylüyorum yuva da veriyoruz.

0: yapıyorsunuz ve tabii bunu ki geçici bir şekilde yapmazsınız. Kaya bir böyle büyük üzerini çizecek, ya öyle yapmadığını biliyoruz bu zamana
1: üzerini
0: kadar.
1: Çizmez ama bu İzmir Büyükşehir Belediye
0: evet,
1: Başkanı.
0: Evet ama bence onu yapmaz.
1: Başarılı olursa gelmez.
0: Yani iyi de yani şimdi %48 ya
1: başka
0: alan
1: bir şey yapar. Danışman yapar,
0: belediye
1: yapar.
0: Başkanlarının bir, yani kazandıkları oyların bir kısmı kendilerinedir, partiye değildir. Ve bugüne kadar da ya Karşıyaka'da bir şeyler yapmış ki sizler diyorsunuz İzmirli şöyle dikkatlidir, İzmirli böyle bir şeydir, süzer, böyle tartar falan. Demek ki Karşıyaka'da bir şeyler görülmüş ki 2024'te bu oyu almış.
2: Ama söylüyor da Faik Bey diyor ki kime neden aday olduğunu biliyorum ben diyor.
0: Hayır, biraz önce de şimdi bana bir şey il meclis üyelerinden bir tanesi yazdı.
2: Ne
0: diyor,
2: yazdı?
0: Yani, yapılan yorumları biz de izliyoruz, dinliyoruz ama yani İzmirli'nin çoğu ben de sokakta gezen bir meclis üyesiyim diyor.
2: Neymiş?
0: Ve yani var. Cemil Tugay'a destek konuşulanın ötesinde diyorlar. Bakın ama bunu söylerken yazan pek çok kişi var ve ben görgen okuduğum iki tane üç tane yorumdan tüme varım yapacak biri
2: yok,
0: değilim.
2: Yanlış, olmaz.
0: Yapmam ama tabii düne oranla giderek daha fazla bu sayı artıyorsa bir de izleyip görmek lazım.
2: Tabii,
0: bunu
2: tabii
0: bizim kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan da izleyecektir ve bir kazanacak aday varken yani her şey denendi İzmir'de. Bu da deneniyor şimdi. Ben bu kesin kazandırır demiyorum. AK Parti Cemil Tugay'la da kaybedebilir 2029'da. Ama bir başarı ortaya konursa Cumhurbaşkanı tamam biz müsaade bu buraya kadardı bizim yolculuğumuz demez diye tahmin ediyorum.
2: Alırım.
0: Benim yorumum o şekilde.
2: Peki. Çok teşekkürler.
1: Ya zaten
2: şimdi
1: bir şey
2: Cemil Tugay'ın cevabını bize yorumlar mısın?
1: Şu ana kadar olanları bir yorumlayayım.
2: Evet,
1: İlk kez
2: lütfen
1: söz alacağım neredeyse hani bu Cemil Tugay meselesinde. Şimdi İzmir'de zaten AK Parti'nin oyu yok değil. Bak Nihat Zeybekçi 138
2: aldı. Almış. En çok o
1: Hamza da %37 almış. Ya zaten yok değil. AK Parti'de
2: var
1: olsun.
2: Artık Binali
1: onu
2: Yıldırım
1: da deneyelim. Diyenler
2: evet, evet
1: var zaten. Dolayısıyla böyle yani kendi kabuğuna çekilmiş son derece kemik asla görüşünü değiştirmeyen böyle falan
2: öyle, değil,
1: öyle,
2: öyle değil
1: bir şehir değil gerçekten esnekliği de olan bir şehir ama belli bir tür yaşam tarzı bir konfor yani ve ben şehrimi böyle seviyorum anlayışı üzerinden ve AK Parti'de kendi yaşam tarzı bak bu yaşam tarzı derken sadece askılı yiyeceğim içki içeceğim değil benim kafa yapım benim kafa yapımı ben korumak istiyorum böyle devam etmek istiyorum şeklinde bir istikrarı var tamam mı bu kent sosyolojisinin ve ben yaşadım 80'li yıllar boyunca biz İzmir'de çok hem kalıcı olarak hem sürekli yaz mevsiminde gitmek suretiyle kaldık yani az çok tanıdığım bir şehir öyle hani 2-3 yoruma bakıp ya da kafadan sallayarak yorum yapmıyorum İzmir'e öyledir gerçekten gider kafaya takar bulmacasını bırakır gazetesini sehpanın üstünde gider bu benim aklıma yatma der dava süreci başlatır o iş durur ha bu bize çok ters gelirdi 2000'lerin başında özellikle AK Parti'nin İstanbul'da ortaya koyduğu başarılar, belediyecilik hizmetleri, hizmetin hizmet gibi olduğu dönemlerde İzmir neden kendisine bu şansı vermiyor üzerinden konuşuyorduk. Ama sonra Türkiye'de yaşananlar da bize gösterdi ki yatırım denilen şey çok güzel ama bazı yatırımların karanlık tarafları olabiliyor. Birilerini zengin etmek, bazı oligarklar türetmek için olabiliyor. Bazı zümreleri zengin etmek için, kendine yakın olana imtiyaz temin etmek için olabiliyor. Ha ben o zaman şahsen kendi başım yani düşündük benim gibi birçok insanda bazen hizmetme oley dememenin belli kapıları tıkamanın bazı şeyleri olabiliyormuş mantıklı bir tarafı olabiliyormuş çünkü senin o hizmetten alacağın fayda %5 ise bir başkasının o hizmeti sana göstererek elde edeceği imtiyaz %85 olabiliyormuş ve o şehrin ahalisi bazen buna izin vermek istemeyebilirmiş. Bunun da bir mantığı var. Bu bir söyleyeceğim. İkincisi, yerel seçimlerde doğru şehre oy verilir ama doktor hastane o doktor örneğinden verileceği gibi hani doktor olarak beni seçiyorsun ama benim kararlarım farklı olabilir örneği verildi Edmund Burke üzerinden. Ama buradaki ilişki daha ziyade mesela bir hastalığınız varsa tedavi olmak ya da ameliyat olmak istiyorsanız aslında sadece hastaneye değil sadece doktora değil ikisine birden tartıyorsunuz ya biraz parti meselesi hastane doktor özdeşleşimi ne daha çok benziyor. Yani benim sorunumu bu isim çözer değil sadece bu hastanedeki bu isim çözer. O hastanenin imkanlarıyla bu doktor çözer gibi. Ya da o hastanenin bakış açısı, müşteri hizmeti, hastaya yaklaşımı ile bu seçtiğim doktor çözer gibi biraz alaşımlı, birliktelik içeren bir şey. Yani o anlamda insanlar, ben sadece Cemil Tugay'a oy vermedim, Cemil Tugay, CHP çatısı altındaki Cemil Tugay'a oy verdim diye düşünüp böyle bir tepkiselliğin içine giriyorlar. Birkaç gün, birkaç zaman bu tepki protesto olarak verilir. Hukuki sonuç doğurmayabilir Faik Bey'in dediği gibi.
2: Evet.
1: Ama siyasi anlamda bu onlar için anlamlı ve bunu yapacaklardır. Bunu böyle büyük bir trip, vay büyük bir istemezlikçilik, büyük bir siz hizmetten anlamıyorsunuz mantığıyla yaklaşmamak gerekiyor. Tolere etmek gerekiyor. Kaldı ki ama onun ötesinde şöyle bir durum da var. Uzarsa o süreç, o noktada stüdyoda öne çıkan görüşe katılıyorum. Bu süreç çok uzarsa hizmet etmeme mazereti verilmiş olunur. Anlatabiliyor muyum?
2: Anladım.
1: Çünkü bu içinde bulunduğumuz ekonomik, finansal kriz dönemi aslında hizmet etme noktasında hükümet partisine müzahir belediye başkanlarının da zorluk çekecekleri bir dönem.
2: Anladım.
1: Yani öyle hazine dolup taşmıyor arkadaşlar. Yani iktidar iktidar tamam ama hükümet çok güçlü vesaire. Devlet gücünü kullandığı için çok güçlü. Ama bir ekonomik daralma o dar boğazdan her yer etkileniyor. Herkes, ülkenin siyasi, finansal, mali merkezi de bundan etkileniyor.
2: Evet.
1: Son fon skandalında mali ve mali mesele, mali güç biraz meşruiyet kaybı da yaşadı. Biraz değil, bir hayli yaşadı. O meşruiyet kaybı, o mali sıkıntı ve daralma üzerinden aslında İzmir halkının gerçekten daha stratejik, belediye meclis üyelerinde daha stratejik davranarak hükümete müzahir olan partiye geçmiş Cemil Tugay'a alacağı kaynaklar, hani hizmet diyor ya,
2: evet,
1: hizmet
2: evet.
1: etmesinin yolu açılmazsa hizmet etmeme gerekçesi verilmiş olunur ve böylelikle merkezin imkanları yerele akmaz, tam tersine yerelin imkanları merkeze akar. İzmir'de de Büyükşehir Belediye Başkanı'nın kaybettiğiyle kalır.
2: Peki.
1: Böyle bir ihtimal de var.
2: Var. Peki, Balbay'la bu işi noktalayalım. Genel olarak Cemil Tugay'ın cevabını, yani bu olmaz deyişini, gerçekten sınırları zorlayan, her gün beni toplumun önüne atarak linç ettiren bir anlayışla karşı karşıyayız cevabını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ve Tugay'ın yarınına dair de iki cümle edebilirsiniz. Buyurun.
3: Çok kısa. Şimdi lütfen. Faruk Aksoy, izinle Türkçenin zenginliklerinden yararlanayım. İzmirli linçle değil, bilinçle hareket eder.
2: Evet.
3: Linç kültüründen çok en aykırı düşünceye bile, bir an öfkelense bile gerçekten yani hoşgörüyle hareket eder. Ve ben öncelikle Cemil Tugay'ın ilk düğmeyi yanlış iliklediği için, arkadaşlar da vurguladılar, mümkün değil. Ben dinledim, yani bir saat ben dinledim kendisinden. 11 ya da 12 Temmuz 2026 idi yani. Bunun mümkün olmayacağını. Tabii ilk düğme yanlış iliklendiği için şimdi ne dese daha kötüye gidiyor. Artık bu konuda sussa ve sadece işine baksa belki bir şekilde farklı yorumlar, farklı değerlendirmeler olabilir. Şimdi Faruk Aksoy, yer adı vermeyeceğim, İzmir'de gelir durumu çok zayıf semtlerden birinde bir seçim yenilenecekti. Ama gerçekten çok fakir insanlardı. Bir aday oraya o kadar çok para döktü ki, yani çok yardım etti böyle. Belli güçlerden yararlandı, iktidar gücünden yararlandı.
2: Evet.
3: 80'li yıllardan, hani benim mesleğim ilk yıllarıydı. Şimdi o seçim gecesi o mahallede oylar, o çok böyle yatırım yapan, çok maddi yardımda bulunan kişiye gitmedi çoğunlukla. Ve o semt yiyelim içelim satılmayalım diye halay çekti. Yiyelim içelim satılmayalım diye halay çekti. İzmir'in kendine özgü davranış biçimlerinden biridir bu. Bir de İzmir, madem bu kadar çok konuşuyoruz, en çok Manisalı var. Çünkü Manisa, İzmir iç içe zaten.
2: Tabii.
3: Onu saymazsak ilk üç il şöyle, İzmir'deki, İzmir'e göçen ilk üç il. Mardin, Erzurum, Konya. Hani gerçek verilere dayalı söylüyorum. Doğru. İzmir'deki Mardinli Mardin'den çok, Mardin'deki Mardinli'den çoktur.
4: Doğru.

0: Doğru.
1: Erzurum'da 200 bine yakındır. Yani Erzurum'un hani nüfusu elbette yüksek ama Mardin'in nüfusundan yüksektir.
0: Erzurumlular
1: tabii bütün bu kişiler hem geldiği yerin kültürünü...
2: Sıcağa yani.
1: Ama İzmir'e gelen de gerçekten söylüyorum İzmirli olur. Mesela evet. Ankara'ya gelen, İstanbul'a gelen bir kendi mahallesini kurar. Ama İzmir'de o birinci kordon aşağı yukarı herkesi eşitler. Yani o yüzden ben hani önümüzdeki dönem ayrıntılarını göreceğiz. Ama ben linçten çok bilinç olacağını düşünüyorum.
0: Peki.
1: Çok dikkatli bakacağını düşünüyorum. Hani Faruk Tunay söyledi, bakacak kentimize yararlı mı zararlı mı, o şekillerde de ölçeceğini düşünüyorum. Ama genel fotoğrafta da gerçekten bu iktidarın bu anlamda hani tarihe de baksın diyorum iktidarı. Geçmişte ne olmuş bir baksın diyorum.
0: Peki, çok teşekkürler. Şimdi artık meseleyi noktalayalım, noktaladık. Çok daha önemli, yani şöyle çok daha önemli bu konuştuklarımız. Çok çok mühim konular, başlıklar ama Türkiye'nin yürüttüğü bir çalışma, bir proje var. Terörsüz Türkiye çalışmaları ya da Terörsüz Türkiye projesi ya da açılımı, ne derseniz. İşte bu belli bir noktaya geldi. O noktadan itibaren bugün enteresan, ilginç haberler geldi. Şöyle oldu. İmralı'ya gidildi, görüşüldü, komisyon kuruldu. Herkes fikrini zikrini söyledi, tartışıldı, edildi. Denildi ki, bunu toplumda özellikle duyduk. Tamam da ne oluyor peki? Bütün bunlar, devlet bu çalışmaları yürütüyor. İşte mecliste çalışmalar yapılıyor, komisyonlar kuruluyor. Her şey oluyor ama sembolik bir silah bırakma görüntüsü vardı bir gün. Böyle bir tören vardı. Ondan sonra hiçbir şey görmedik dediler. Şimdi Kuzey Irak'ta bazı kampların boşaltıldığı söyleniyor. Çetin Erçetin'i görebilir miyiz? Çetin Erçetin'i görelim ve Çetin Er, merhabalar, iyi akşamlar.
3: İyi akşamlar.
0: Neredesin şu anda?
3: Şu an İskenderun'dayım. Güzel bir ortam. Yani Türkiye'nin diyebilirim ki en güzel şehirlerinden birindeyim şu anda Faruk Aksoy.
0: Peki, Çetin Er, Irak'ta bazı kampların PKK tarafından boşaltıldığı söyleniyor. Haber bülteninde geçtik. Bu yönde iddialar var. Daha doğrusu bilgiler var. Bir kere boşaltılıyor mu kamplar? Artı boşaltılıyorsa bu isimler, kamptaki PKK'lılar nereye gidiyorlar?
3: Faruk Aksoy, sondan başlayayım. Elbette terör örgütü PKK'ya mensup olan tüm silahlı gruplar, silahlı unsurlar Kandil'e çekiliyorlar. Tabii burada hemen bir parantez açmakta fayda var. Zira Irak'ın zaten böyle bir tecrübesi var. Yani Irak'ta hali hazırda silahlardan arındırılmış, ağır silahları alınmış İran KDP'si, Azadi gibi, Halkın Mücahitleri gibi 7 tane farklı örgütün Kerkük, Süleymaniye, Köysancak gibi ve yine Kandil'e yakın alanlarda, Halepçe gibi bölgelerde şu anda silahlardan arındırmış yaklaşık 35 yıldır o bölgelerde ve o kamplarda yaşayan, hatta şimdi artık silahlardan arındırıldıkları için normal hayata dönmüş aileleri olan yaşam alanları oluşturulmuş durumda. Yani Irak'ın da, Irak Kürt bölgesinin de böyle bir tecrübesi var. Dolayısıyla şu an bizim Türkiye sınır hatlarından, özellikle bugün medyada yayınlanan görüntülerde biz Metina bölgesini gördük. Metina bölgesinde boşaltılan bölgeleri özellikle izledik. Dolayısıyla Metina bölgesinden alınan ve görüntülerde de görünen tablo o bölgeden çekildiklerini gösteriyor. Tabii Metina bölgesi görüntüleri neden önemli? Buna da aslında biraz vurgu yapmak lazım. Zira Metina bölgesi örgütün Suriye'den sonra Irak topraklarında, Irak'taki mevcut yapılanması içerisindeki ilk örgütlendiği noktaydı. Hatırlarsanız Afrin operasyonları Suriye'de başladığı zaman, o zaman şöyle bir yorum yapmıştım televizyonlarda. Örgütün ana rahmine düştüğü yerdi Afrin. Ama bugün artık örgütün ideolojik ve içinde bulunduğu düşünsel dünyadan farklı olarak eylemsel pozisyon aldığı ve medya savunma alanı olarak tanımladığı ve ilk defa kamplarını Türkiye'ye yönelik eylemlerde kullandığı bir alan boşaltılıyor. Yani Metin Ağa aslında bu anlamda örgütün aslında 1984'lü yıllarda ilk kez kurduğu ve Türkiye'ye yönelik terör eylemlerinde bir üst olarak kullandığı alanı boşaltıyorlar. Tabii o bölge sadece Metin Ağa'dan ibaret değil. Ahmediye
0: Çetin
3: bölgesi
0: Er,
3: de var.
0: Çetin Er, özür
3: Gara bölgesi
0: Çetin
3: de
0: Er,
3: var.
0: Bu söylediğin yer Haftanim ve Zap arasında, alt tarafta güneyde de Gara var, öyle mi?
3: Elbette.
0: Mesela buranın Türkiye'ye uzaklığı ne kadar bu Metin Ağa bölgesinin?
3: Şöyle söyleyeyim, Metin Ağa bir bölge.
0: Evet.
3: Yani şu anda boşaltılan kampların olduğu bölgeler yaklaşık 32 kilometre derinlikte bir alan.
0: Evet.
3: Ama şunu hemen belirtelim. Bu Metin Ağa bölgesi aslında doğu batı eksenindeki dağların birbirine bağlandığı bir bölge. Şimdi ekranda da arkadaşlarımız görüntüyü veriyorlar. Bu dağlar aslında birbirini ta Zagros'lara kadar bağlayan, birbirine sırt sırta olan 8 tane dağ silsilesinden oluşuyor. Tabii mevsimsel olarak da önemli. Çünkü şunu söyleyeyim Faruk Aksoy. Biz 15 gün sonra bu görüntüyü göremezdik. Yani o yüzden örgütün hızlı bir şekilde Metin Ağa'yı boşaltması burada çok kritik. Nitekim 15 gün sonra bu bölge yoğun sis ve 1,5-2 metre karın olduğu bir bölgeye dönüşecek. Hızlı bir şekilde dönüşüyor bu bölge. Dolayısıyla eğer 15 gün sonra biz bu bölgeyi konuşacak olsaydık, o zaman aslında çok farklı şeyleri konuşacaktık. Çünkü işte mevsim şartları geldi. Mevsim şartlarından dolayı örgüt burayı boşaltamıyor. İşte biraz daha zamana ihtiyaç var gibi sözler konuşulacaktı ama öyle olmadı. Nitekim hızlı bir şekilde Metin Ağa bölgesinin boşaltılması
0: ya
3: burada
0: da,
3: kritik
0: Çetin
3: önem
0: Er,
3: arz
0: ediyor.
3: Bir
0: saniye, şunu da bir hızlıca açıklığa kavuşturalım. Şimdi haritada Haftanin, Metin Ağa, Zapkara buradan kalktılar, devam ettiler. Avaşin, Hakurk ve Kandil'e çekildiler diyorsun. Öyle değil mi? Kandil'e çekiliyor. Buradaki boşaltanlar, PKK'lılar buradan Kandil'e gidiyor. Şimdi gidiyor da ne oluyor mesela? Kandil'e gitmesi terörsüz Türkiye sürecinde bir adım mıdır? Kandil'e çekilmeleri Türkiye'nin şu anda kabul ettiği bir şey midir? Bunu nasıl değerlendirmemiz gerekiyor?
3: Öncelikle tabii ki şuradan başlamak lazım. Bir KCK'nın bütün yapılarını kapsayan bir süreçten bahsediyoruz. Yani sadece Kandil değil, işte Sincar bölgesinden de bahsediyoruz, Mahmur bölgesinden de bahsediyoruz ve örgütün Avrupa yapılanmasından da bahsediyoruz. Ama burada önemli olan nokta tabii ki örgütün silahlı unsurlarının doğrudan Kandil'e çekilmesi. Yani bir noktada toplanması ve sayısal olarak, silahlı yapı olarak, içinde bulunduğu güç dengesi olarak. Çünkü şunu unutmayalım, yani terör örgütü kendi başına, tek başına bir güç yapısından oluşmuyor. Elbette Öcalan örgütün lideri konumunda, elbette Öcalan'ın her söylediği örgütün içerisinde bir talimattır, bir emirdir. Ama realiteye baktığınız zaman da örgütün içerisinde bu sürece farklı noktalardan muhalefet etme olasılığı olan isimler olabilir mi? Bu normal bir şey. Yani sonuç itibariyle örgütün çok da içinde homojen yapılar yok. Sonuçta birçok istihbarat yapısıyla görüşen lider kadro içinde isimler var. Ama sürecin enfekte olmaması için örgütün üst düzey yöneticilerinin, gruplarının hızlı bir şekilde bir noktada bir emir komuta alanının içerisinde birleşmesi gerekiyor. Yani Metin Ağa'da ayrı, Haftanin'de ayrı ya da işte Ahmediye bölgesinde ayrı olmaktansa Kandil bölgesinde birleşmeleri ve oradan artık sürece bağlı olarak dağıtılması öngörülen bir süreç. Yani
0: şimdi
3: şu anda yani
0: şimdi
3: Kandil'e toplanacaklar. Şunu da belirteyim, Kandil'in kapasitesi açısından söylüyorum. Kandil'in kapasitesi de 5000-5500 civarında bir kapasiteye sahip. Şu an ekranda görmüş olduğumuz mağaralardan daha büyük mağaralar var. Ve Kandil Dağı da tabii tam 6 tane dağ silsilesinden oluşuyor. Ve daha da önemlisi, Kandil Dağı bizim sınırımızda değil. Yani Kandil Dağı İran ve Irak sınırında. Dolayısıyla bizim sınırımızdan uzak bir bölgede olması tabii ki o süreci Irak merkezi yönetimiyle, Irak Kürdistan yönetimiyle eş zamanlı olarak yönetmeyi de gerektirecek. Çünkü bir yandan İran var ama şunu da hemen belirtelim. İran zaten şu anda halihazırda kendi başının belası.

0: Asil uğraşıyor. Yani bir taraftan kendisine yönelik saldırılar, Hürmüz, yani çok büyük bir krizle uğraşıyor. Aksi takdirde İran'da aslına bakarsanız çok da fazla PKK sorunun çözülmesini istemezdi şundan dolayı. Çünkü Kandil Dağı'nı yıllardır terör örgütü PKK bir sınır muhafızı gibi korudu. Yani İran'ın içerisine gidebilecek muhalif gruplar, silahlı gruplar, El-Kaide gibi radikal yapıların İran'a yönelik saldırılarını bir ölçüde engelledi PKK yıllarca. Hatta şunu da belirteyim. Şu anda demin konuşmama başlarken ifade etmiştim. 7 tane farklı örgüt var ve bu örgütlerin tamamı şu anda Irak'ta silahsızlandırılmış bölgelerde. Aileleri var artık. Çünkü çok uzun zamandır İran'a yönelik herhangi bir eyleme kalkışmıyorlar. Dolayısıyla PKK o silahlı örgütlerin de o yapıların da Kandil'e yaklaşmasına hiçbir zaman izin vermedi.
1: Peki.
0: Bir
1: tekrar ölçüde geleceğim.
0: Oranda güvenliği sağladı.
1: Peki Çetin Er, tekrar geleceğim. Merve Şebnem Oruç, PKK'nın bundan sonraki adımı ne olur? Ne olması gerekiyor? Yani terörsüz Türkiye sürecinde bir yere kadar gel. Ne yapmaları gerekiyor ki biz, tamam PKK silahsızlandı, silah bıraktı, hatta lağvedildi, dağıldı diyelim. Hı hı.
2: Şimdi Kandil'e çekilen, daha doğrusu Türkiye sınırından Türkiye'ye tehdit tırnak içinde oluşturabilecek yapıların Kandil'e çekilmesi sonrasında gördüğümüz kadarıyla görüntülerde, Çetin Er, Çetin beni doğrulasın, benim gördüğüm kadarıyla hani silahlarıyla çekiliyorlar. Bir sonraki aşama silahların Türkiye tarafına göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çünkü böyle bir açıklaması olmuştu, silahların imhası gerçekleşecektir ve adım adım. Yani bu terörsüz Türkiye'de bir sonraki aşamaya doğru gideceğiz. Çünkü Tuncay Bakırhan'ın da Kasım'ı işaret ettiği bir açıklaması oldu geçtiğimiz günlerde.
1: Beti Yıldız da onu söylüyor. Evet. MHP Genel Başkan Yardımcısı. Kasım'ı işaret etti bugün.
2: Evet, yani Kasım'a kadar bir merkezde toplanmaları ve ondan sonra artık sürecin devamı. Yani çerçeve yasada da hatırlarsınız şu var ya. Yasanın aslında tetikleyicisi, yasanın harekete geçebilmesinin, işlemeye başlamasının, ki 6 aylık bir süre öngörülüyor bunun için, MGK'dan bir karar çıkması lazım. Güvenlik unsurları, güvenlik güçleri, evet tamam PKK gereken süreci tamamlamıştır, tamamen lağvedilmek üzere silahsızlanmıştır demesi gerekiyor ve bunun resmi gazetede yayınlanması gerekiyor. Evet. Bunun yayınlanabilmesi için de Türkiye'nin o adımları görmesi gerekiyor. Muhtemelen izlenen süreç şu anda o. Kandil'den sonraki aşama, eğer tabii özellikle Avaşin'i bilmiyorum, Avaşin'den de tamamen çekildiler mi? Orada bir sözde karargah vardı. Onunla ilgili
1: Avaşin'den çekildiler mi?
0: Şöyle söyleyeyim, 4 tane kamp boşaltıldı. Halen o bölgede 7 tane daha kamp var. Bunları da önümüzdeki birkaç gün içinde boşaltırlar. Ama şunun bir kez daha altını çizeyim. Metina burada en önemli nokta. Çünkü Metina Irak Kürdistan bölgesinde PKK'nın bir anlamda ilk kamplarının olduğu yer. Yani düşünün, bir taraftan ilk kamplarınızı kurduğunuz yer ama bir taraftan da örgüt için Faruk Aksoy Türkiye'deki herhangi bir eylem durumunda en kolay sığınabildikleri, en kolay iletişim kurabildikleri noktalardan biri. Ama bir de teknik boyutu var bu işin. Onu da hemen belirteyim. Metina dağ silsilerinden oluşuyor ki Metina'nın dayandığı nokta da Gara Dağı, Gara bölgesi. Şimdi terör örgütleri genel itibariyle bu dünyanın her tarafında böyledir. Denizci telsizlerini kullanırlar. Bu denizlerde gemilerin kullandığı telsizler vardır. Bunları kullanırlar. Çünkü denizci telsizleri dünyanın bir diğer ucundan öbür ucuna iletişim kurabildiğiniz yegane iletişim aracıdır. Dolayısıyla bunun için rolelere ihtiyaç vardır. Ve Kandil, Metina ve Türkiye. Yani örgüt aslında Türkiye kırsalındaki silahlı yapılarla genel itibariyle Kandil ve Metina üzerinden oluşturduğu o telsizler üzerinden görüşmeler yapıyordu. Bu da Metina'dan çekilmeyle beraber aslında örgütün teknik olarak da artık o bölgeyi kullanılamaz hale getirdiğini ve bir anlamda çekilmenin teknik olarak da bir görüntüsü. Bir şey daha söyleyeyim burada Faruk Aksoy, bu da kritik. Bakın görüntülerde mağaraların bir anlamda ateşe verildiğini de görüyoruz. Burada çok önemli bir nokta var. Bu mağaralara bu saatten sonra artık terör örgütü kendisi de giremez. Şundan dolayı bu mağaralar yakıldığı andan itibaren artık içeride bir butan gazı oluşuyor. Dolayısıyla butan gazı oluştuğu için içeriye girmek çok tehlikeli olur. Nitekim daha önce biz bu konuda şehit de verdik. Türkiye'de biliyorsunuz çok da bunu tartıştık. Askerlerimiz bir mağarada operasyon gerçekleştirirken arama tarama faaliyetleri esnasında böyle bir talihsiz olay da yaşadık. Dolayısıyla bu saatten sonra hiç kimse bu mağaralara girmeyecektir. Böyle de bir sıkıntının olduğunu
1: biraz
0: da altını çizmekte fayda var.
1: Biraz sonra bir sorum daha soracağım. Teşekkürler. Biraz sonra bir sorum daha olacak. Hızlıca toparlarsanız.

0: Aslında Suriye'de gördüğümüzün bir benzerini orada gördük. Belki Türk medyasında çok konuşulmadı. Eylül ayında biraz Haçlı Şabi tarafından böyle Irak'ta hükümete de entegre edilecekler. Onların da onlarda da mesela silah bırakma süreci Irak makamlarınca doğrulandı. Bence orada gerçekten tam gaz bir devam etme süreci var ama elbette Türkiye'de de beklenen o somut net adım az evvel de söylediğim gibi. Çünkü belli bir kısmı kamuyla paylaşılıyor. Belli bir kısmı da bu bir güvenlik konusu olduğu için yani özellikle kamuya yansıtılmıyor. Önemlidir. Hakikaten de yani her şeyin kamuyla paylaşılmamasının buraya gelinebilmesinin önemli sebeplerinden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Kasım'da muhtemelen önemli bir noktaya gelinecek ve açıklamanın da herhalde en geç Kasım sonu ya da Aralık'ta geleceğini düşünüyorum. Peki. Ondan sonra da bu çerçeve yasanın uygulanma sürecini konuşmaya başlarız diye tahmin ediyorum.
1: Peki. Nihal Bengisu Karaca, ne konuşacağız Kasım'da? Ne bekliyorsun? Yani bütün hikaye kampların boşaltılması, kandile çekilmesi, alanın, arazinin oradaki hareketlenme tamam. Ama Kasım'dan yani sonra ne konuşacağız?
2: Bir koordinasyon kurulu vesaire talebi var biliyorsunuz İmralı'nın, Öcalan'ın diye artık. İmralı'nın diyorduk eskiden, hani Öcalan'ın diye artık adını koymak lazım. O koordinasyon kurulu meselesi bir şekilde hayata geçecek mi geçmeyecek mi biraz ona da bağlı. Ama sonuçta bu kampların boşaltılması kesinlikle olumlu bir gelişme ve bu bir fasikül aslında. Yani bölgeye ilişkin genel bir şey var. Mesela İran'ın Hizbullah'ı ve Husileri problem oluyor. Öyle değil mi? Bütün vekil güçlerden bütün vekil güçleri uzaklaştırma ve onları etkisizleştirme üzerine kurulu genel bölgesel bir denklem söz konusu aslında. Ve Türkiye bu rüzgarı, bu konjonktürü aslında çok doğru bir zamanda yakalayıp doğru hamlelerle bu terörsüz Türkiye süreci, daha sonra da milli birlik ve toplumsal dayanışma gibi yani
1: çerçevelendirmeler.
2: Evet, çeşitli isimler, uzun uzun çeşitli isimlendirmeler yapılıyor ama aslında çok önemli değil. Gerçekten burada hani Türkiye'nin barışa, sulha, sükunete ulaşabilme olasılığını bize verebilecek olan bu şeyi, hamleyi yaptı. Ve bir şekilde o konjonktüre, o kervana diyelim, doğru bir halkayla hatta o kervanın da kurucusu olacak şekilde bir şekilde girdi oraya. Bu aslında genel bir dönüşüm, genel bir denklem söz konusu. Bunun zor yanları var. Yani kolay yanları var. Kolaylaştırıcı, tabii, tabii. İleride hayatı Türkiye için, Türkiye'de yaşayan her etnik gruptan, her dini gruptan, her mezhebi yapıdan insan için hayatı daha yaşanabilir, daha konuşulabilir kılmak. En azından bazı şeyleri konuşmanın suç olmaktan çıkması, aidiyetini ifade etmenin suç olmaktan çıkmasıyla sonuçlanması, böyle bir ihtimal de var. Daha özgürleştirici bir olasılık var. Ama öte yandan zorlukları da var. Yani hepsi aynı anda yürüyor şu an. Şey mesela soracağım. Mekke anlaşmasından çok bağımsız değil bence.
1: Anladım. Bir şey
2: soracağım. Anlatabiliyor muyum? Bu geliştiğimiz son noktayı, geldiğimiz son nokta Mekke anlaşmasından çok bağımsız değil. Orada Türkiye'nin neyi tercih edeceği meselesi yine çok kritik. Yani sürekli ilerleyen bir yol bu. Sürekli adım adım ilerleyen, halka halka uzayan bir zincir.
1: Bak şöyle bir şey oldu. Ana haber bülteninde verdik. Balbay size geleceğim. Size gelince siz buna da lütfen bir cevap verin ya da görüşünüzü söyleyin. Şöyle Fethi Yıldız, MHP Genel Başkan Yardımcısı, bu süreçte hukuki konularda sürekli Fethi Bey'in açıklamalarını verdik, şahit olduk ve an be an, gün be gün konuya dair meclis çalışmaları nasıl olacak, hukuki düzenlemeler nasıl olacak, Fethi Yıldız bu konuda çok fazla beyanat verdi ya da paylaşım yaptı. Mesela bugün dikkatimi çekti. Diyor ki kurucu heyetteki 200 küsür kişi yasadan yararlanamayacak diyor.
2: Aslında sorun senin sorun direkt o idi.
1: Ben anlamadım.
2: Çerçeve yasası nasıl uygulanacak
1: kurucu
2: derken.
1: Kurucu heyet dediği Abdullah Öcalan da var içinde. İşte Kandil'dekiler var falan.
2: Kandil konu.
1: Yararlanmayacaksa onlar ne olacak mesela?
2: Ya kısa muhtemelen Fethi Yıldız'ın kastettiği çok kısa ve öz cevap değil mi? Fethi Yıldız'ın direkt kastettiği. Yani tabii Öcalan'ın serbest bırakılması gibi bir olasılık olmadığını aslında ifadenin gölge tarafında o
1: var. O zaman Kandil'deki

0: Kandil'deki komuta kademesinin
1: tarihle alakalı bir şey vardı.
0: Kandil'deki komuta kademesinin yani Türkiye insanını çok rahatsız eden ihtimallerden biri ya. Yani 35 yıldır, 40 yıldır Türkiye'de bir savaşı yürüten komutanları affedip Türkiye siyasetine mi entegre edeceksiniz? O zaman biz bu kadar şehidi niye verdik şeklinde özetlenebilecek bir itirazı var Türkiye'de insanların. O itirazlara da cevap vermek üzerine söylenmiş cümleler. Yani abi yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile hani ve askerleriyle savaş komutlarını vermiş olan o heyet, o komuta kademesindeki heyet bir biçimde entegre edilmesi düşünülen grupta değil. Sürekli olarak bu tekrar ediliyor aslında ama bir biçimde buna ikna da olmuyor insanlar. Bir biçimde rıza da üretilemiyor garip bir biçimde. Daha yüksek profilli hükümette yöneticilerden en yüksek profilli olanların daha detaylı açıklamalar yapması gerekiyor belki de ama o sonraki mesele olarak da düşünülüyor olabilir. Hani hayır, önce açıklama, bir zeminin oluşması gerekiyor tabii, çünkü. Ama yani önce bir zeminin oluşması gerekiyor ve o zemin öyle istediğiniz gibi çok hızlı olmuyor yani. 2 dakikada olacak bir şey değil. İşte böyle önce kamplar boşaltılıyor. Sonra Kandil'de toplanmalar olacak. Sonra belli bir grup ki bunun da aslında standartları, kriterleri açıklandı. Silah sıkmamış. Hani tabii, açık tabii, bir biçimde. Tabii. Bu aslında şu demek. Silah sıktığı tespit edilememiş demek. Anlatabiliyor muyum? Gerçekçi olalım. Silah sıktığı tespit edilememiş. Yani Türk askerine, yüzbaşısına, onbaşısına, binbaşısına silah sıktığı veya Türkiye sınırları içerisinde eylem yaptığı, bombalı, silahlı, şiddet üreten eylem yaptığı tespit edilememiş olan kişilerin entegrasyonu.
2: Anladım.
0: De devam edecek bir süreç. Komuta kademesini bundan özellikle başından beri, burada bir çelişki yok, başından beri söylemler. Bu işte yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin...
1: Orada bir tarih var çerçeve yasada. Bir tarih var. Yasada şöyle geçiyor. Kontrol etmek istedim de kapsam dışı kalanlar için örgüt faaliyeti kapsamında işlenen bir biliyoruz onu kasten öldürme suçları ile 1 Haziran 2005'ten önce işlenen ve müebbet ya da ağırlaştırılmış müebbet gerektiren suçlar. Bunlar nedir? Zaten aslında bizde suç tipi olarak bu mesele örgüt kurma ve yönetme olduğu için direkt buraya giriyor. Yani kurucular da 1 Haziran 2005 öncesinde dahil oldukları için bu sürece o yüzden kapsam dışı kalıyorlar.
0: Yani Öcalan kapsam dışı kalıyor aslında.
2: Anladım. Peki...
3: Faruk Aksoy aslında burada bir örnekten yola çıkmakta fayda var. Yani
2: Çetiner, sana şunu da sorayım da sen bir toparla ondan sonra hem Faik Bey'e hem Gökhan'a ve Mustafa Balbay'a da böyle 3'er dakika 4'er dakika bir söz vermek istiyorum. 15 dakikam var. Hızlıca şunu toparlamanı istiyorum. Mesela sayı biliyor muyuz, rakam biliyor muyuz? Metina'dan işte diğer yerlerden bu bahsedilen 4 kamptan Kandil'e kaç kişi gitti?
3: Yani şöyle henüz ortada net ve resmi olarak bir rakam yok ama ben kendi tecrübemden yola çıkarak söyleyeyim. Yani uzun yıllar Irak'ta görev yaptığım için tecrübemden yola çıkarak söyleyeyim. Bir, Sincar bölgesinde demin değerli arkadaşım ifade etti. Bir YBŞ yapılanması vardı. Bu YBŞ yapılanmasında zaten 2700 civarında bir silahlı unsur vardı ama bunlar zaten tamamı Ezidilerden oluşan bir yapıydı. Dolayısıyla bunlar zaten Haçlı Şahabi kapsamındaydı ve bunlar halihazırda direkt Irak merkezi yönetimiyle entegre olabilecek durumdalar. Ama tabii Sincar'daki durum netleştikçe, Sincar Irak Anayasası'nın 140. maddesi kapsamında olan bir yer. Dolayısıyla orayla ilintili süreç öyle işleyecek. Ama tabii şöyle bir durum var. Sincar aynı zamanda PKK'nın önemli bir lojistik geçiş merkeziydi. Yani Suriye ile Irak arasındaki önemli bir geçiş merkeziydi. Nitekim 140. madde bu anlamda kritik bir nokta. 140. madde ta Sincar'dan başlar. Mahmur'a, Mahmur'dan Mendeli'ye ve oradan ta işte Süleymaniye'nin bazı bölgelerine ve Kandil'e kadar uzar. Buna Kerkük'te dahil olmak üzere. O yüzden de zaten bu bölgelerde yıllardır
2: teknik sorun oluştu. Çetiner tamam. Faik Bey.
3: Yani, şu an sesim geliyor mu?
2: Çetiner bir son cümle şu söylersen an, iyi olur. Evet. Çünkü sıkıntı yaşıyorum.
3: Evet. Hemen şöyle söyleyeyim. Şu an halihazırda Sincar'da PKK'da

0: Kandil'e geçiş halinde olan gruplar var. Yani bu Sincar'dan kastım da şu. Aslında Suriye'deydiler. Suriye'deki yönetim ve Suriyelilerin doğrudan Şam'la entegresiyle beraber 2300 civarında PKK'nın kendi içinde kadro diye tabir ettiği ve doğrudan Kandil'e bağlı olan yapılar, silahlı unsurlar ve siyasi yapılar Sincar'a çekilmişlerdi. Onlar da zaten aslında
1: Peki.
0: peyderpey Kandil'e geçiyorlar. Bir taraftan da tabii Türkiye sınır hatlarından da yaklaşık 1200 civarında bir geçiş olacak ama benim tahminim 4500 civarında olur. Ama bunun
1: Peki.
0: 200'ü zaten örgütün üst kademesi. Bunlarla ilgili olarak da Faruk şöyle bir şey var. Bunları zaten bu sürecin sonunda ülkelere dağıtacaklar. Bu kaçınılmaz bir durum. Bunlar da bunu biliyorlar çünkü bunun örnekleri var. İran KDP'si, aynı şekilde Azadi gibi, Halkın Mücahitleri gibi yapılarda bunlar yaşandı. 50 tanesi Irak'ta kalır, Süleymaniye, Erbil gibi bölgelerde. Diğer 150 tanesi Avrupa ülkelerine, başka ülkelere gönderilebilir. Bunlar da zaten şu anda
1: Peki,
0: planlanıyor. Bildiğim
1: peki.
0: kadarıyla da 8 tane ülkeye gönderilecekler.
1: Çok teşekkürler Çetin Er. Çok çok sağ ol. Çok teşekkürler. Bu arada son dakika Husiler Riyad'daki havalimanını balistik füzelerle Hamis Muşayit'teki hava üssünü İHA'larla hedef aldığını duyurdular. Yani
2: Akşamüstü
1: orada
2: saatlerinde olmuştu bir saldırı
1: evet
2: ama
1: evet
2: bu daha
1: işte
2: sonra
1: bak
2: mı?
1: görüntüler yeni
2: Yani bu
1: bakın.
2: üçüncü saldırı mı?
1: Bakın bu görüntüler yeni.
2: Evet.
1: Yani bu böyle bir şey zorlanıyor burada. Bir şeye
2: Gerçekten.
1: doğru gidiyor yani bu normal değil. Hani belki 2 günde 3 günde bir İHA şu bu saldırısı olabilir. Ama düzenli olarak bu operasyonlar yapı. Çetin Er bununla ilgili bir şey biliyor musun? 2-3 cümle lütfen.
0: Yani tabii şöyle söyleyeyim, bu devam edecek öyle gözüküyor ama dün itibariyle Suudi Arabistan'da Çin'e çok sert bir tepki verdi. Zira Çin'den gelen bazı lojistik desteklerle Husilerin bu imkanlara sahip olduğu söyleniyor. Ama şu an Suudi Arabistan tabii ısrarla kendi gücü ve bölgedeki konjonktürel sürece göre bununla mücadele etmeye çalışıyor. Ama bir taraftan da İsrail 2 hafta önce Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden Suudi Arabistan'a bir mesaj yollamıştı. Gelin beraber mücadele edelim ve ben de bu süreçte dahil olayım. Hatta bu işin koordinasyon merkezi Birleşik Arap Emirlikleri olsun. Ama Suudi Arabistan buna yanaşmadı. Çünkü Suudi Arabistan şunu biliyor. Böyle kısa vadeli bir anlaşmaya gidecek olursa bu İsrail'le yakınlaşma demek. Ama aynı zamanda orta ve uzun vadede Türkiye ile ve Pakistan'la yapmış olduğu Mekke Anlaşması boşa
1: Peki.
0: çıkacak. Dolayısıyla biraz daha sabırla ama zaman içerisinde bu işi çözmeye çalışacaklar. Önümüzdeki 15 gün içerisinde de Suudi Arabistan üzerinden çok sert bir operasyon başlayacağını söyleyebilirim.
1: Peki, çok teşekkürler.
2: Ya, yalnız ne kadar ironik değil mi? Yemen'de Husiler önce Yemen'i doğrudan Birleşik Arap Emirlikleri'nin boşalttığı, çıktığı yerlerden ısırıyor. Husilere oradan alan açılıyor. Husiler bu son bir aydaki saldırısını Birleşik Arap Emirlikleri'nin 6 ay önce çıktığı yerden yapıyor. Birleşik Arap Emirlikleri önce bak biz siz ne haldesiniz diyor. Şimdi de gel İsrail'le de işbirliği yapalım beraber bu süreci yönetelim diyor. O yüzden burada hep Husiler Husiler İran diyoruz da güvenlik şemsiyesini bütün Körfez ülkelerine sağlayan Amerika'nın nasıl bu stratejik noktalarda hiçbir şey yapmadığına ve Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail gibi ülkelerin nasıl ikili oynadığına da bakmak lazım.
1: Çok teşekkürler. Faik Bey, bu şimdi çok sıcak bir gelişme. Suudi Arabistan'ı dövdürüyorlar mı?
3: Kesinlikle.
1: Kim yapıyor?
3: Şimdi biraz önce çok enteresan bir bilgi verdi Çetin Bey. Dedi ki Suudi Arabistan Çin'i de suçladı, açıklama yaptı. Biraz Çin'i takip edenler, gidip gelenler şunu iyi bilir. Biz şimdi Mekke İttifakı anlaşması yaptık. Gündemimiz o değil ama Pakistan da işin içinde.
1: Evet.
3: Bugün Pakistan ordusunun silahlarının %80'i Çin menşeli. Sadece silah değil, altyapı yatırımları, tedarikleri yani... Bambaşka şeyler var, bambaşka oyunlar var.
1: Ya çok ilginç bir şey oldu ya yani gerçekten.
3: Bu biraz da şununla da alakalı ama şimdi İsrail, Güney Kıbrıs, Yunanistan bir anlaşma yapar. 2016'dan beri liderler zirvesi düzenlerse Türkiye de kendisine bir takım pozisyonlar almak zorunda. Ama o kadar enteresan şeyler oluyor ki yani bakar mısınız Riyad havaalanını 3. kere oluyor değil mi? 3. kere vuruyor.
1: 3. kere sürekli vuruyor yani.
3: Yani başka bir yere
1: yani
3: evriliyor bu.
1: Balistik füzelerle vuruyor yani.
2: Ve
1: başka
2: bir yere vuruyor.
1: Öyle böyle değil
3: evet,
1: yani.
3: Evet evet evet evet. Başka bir yere.
2: Umre
3: İnşallah
2: yapan
3: biz...
2: insanlar giriş çıkış yapıyor yani.
1: Evet evet. Balbay Ne diyorsunuz? Suudi Arabistan'ı açık hedef mi yapıyor? Şimdi çeşitli güçler.

0: Kısaca efendim, 2-3 dakika, 2 dakika.
1: Çok kısa tabii. Asıl ben Kuzey Irak'ta ilgili
0: evet, de evet, birkaç not çıkmıştım ama çok sıcak bir gelişme bunu, mecbur hani yani şu an vuruluyor
1: tabii.
0: Buralar.
1: Bir defa bu evet, bugün biliyorsunuz Suudi Arabistan havaalanında vurulmuştu.
0: Evet.
1: Riyad havaalanında vurulmuştu. Ben de biraz Ankara'da sordum etrafta nedir ne değildir. Bir defa yani Husilerin böyle bir güce doğrudan ulaşması çok zor. Yani Suudi Arabistan bir yerleri çekiliyor değerlendirmesi var. Benim de katıldığım bir değerlendirme
0: evet,
1: bu. Amerika ben artık orayı çok da evet korumak noktasına değilim. O bölge ülkeleri ne güzel işbirliği yapıyorlar diyorum. Yani hakikaten Orta Doğu'nun kendi dengesizlikleri içinde Suudi Arabistan'ı başka bir yere çekiyorlar diye değerlendiriyorum. Asıl bana ayırdığınız zamanı çok kısa bu Irak'la ilgili gelişmeleri ayırmak istiyorum.
0: Buyurun,
1: Çetin Erçetin
0: buyurun,
1: çok
0: buyurun.
1: Güzel özetledi. Vakit olsa ona da sorularım vardı ama bir defa o haritada gösterdiniz ya Kandil, Gara,
0: evet, evet,
1: oralarda
0: evet.
1: PKK'nın kampları var ve Kandil'de müthiş bir üssü var.
0: Burayı diyorsunuz
1: bir defa,
0: değil mi?
1: 1995'lerin
0: i̇şte
1: ortasında.
0: Burası.
1: Evet, 1995'lerin ortasında Faruk Aksoy,
0: evet.
1: PKK Türkiye içinde erişilemez bir bölge oluşturmak istedi. Müthiş bir hani operasyondu o ve Türk Silahlı Kuvvetleri, güvenlik güçleri hani o zaman biz haber yapmıştık dağlarda 29 general diye. Generaller savaşa katılmıştı, daha doğrusu terörle mücadeleye katılmıştı. Ve buna izin vermemişlerdi. Sözü getireceğim yer, biz terörle mücadeleyi çok zorlu süreçlerden sonra kazandık. Şimdi bunu kalıcı hale getirmek istiyoruz. Ama Irak'ta Faruk Aksoy, örneğin İran'ın Irak'taki kimi Barzani yerlerinde bombaladığı haberleri geliyor. PKK'nın da bu kamplardan çekilirken silahları bırakmadığı haberleri geliyor. Yani burada asıl dondurmayı burada üfleyerek yemek gerekiyor.
0: Ama
1: benim
0: silahları,
1: gördüğüm
0: silahları silahları bırakmadığını Çetin Er söyledi. Kandil'e çekilecekler. Kandil'de
1: evet.
0: Silahlar imha edilecek ve artık çalışmalar doğrultusunda ne yapılacaksa o yapılacak dedi zaten.
1: Tabii bütün kalbimizle bu sürecin tamamı ermesini istiyoruz. Zaten sağduyuyla herkesin arzusudur bu. Ama şunu da unutmayalım. PKK geçmişte iki defa silah bıraktı. İki defa adını değiştirdi. Anımsayın. Kendini feshetti. Kongre gel diye başka bir örgüt kurdu. Yani çok deneyimlerden geçti.
0: Peki.
1: Yani bütün bunların ışığında bakmak gerekiyor. Bir de bizim dışımızdaki oluşumlara yön vermemiz çok zor Faruk Aksoy. O yüzden biz kendi evimizi temiz tutalım. Bu ülkenin üniter, gerçekten hani layık yapısını, bir arada yaşayacağımız yapıyı sağlam tutalım. Bu bize yeter diye düşünüyorum.
0: Katılıyorum.
1: Bizim dışımızdaki
0: teşekkürler.
1: Bizim yönlendirmemiz çok zor.
0: Çok teşekkürler. Faik Bey, ekleyeceğiniz bir şey var mı?
2: İki dakikam varsa.
0: Geliyorum. İki dakika.
2: İki
0: var.
2: Dakika.
0: Geliyorum.
2: Tamam. İki dakika. Şimdi 2011-2015 Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi.
0: Evet.
2: O zaman ben de milletvekiliydim. Mecliste sayısız kapalı oturumlar yapıldı. Tabii bugünün Türkiye'si o günden çok farklı. Beni umutlandıran mesele şu. Kürt sorunu ancak Türk milliyetçilerinin liderliğinde çözülürdü. Sayın Devlet Bahçeli'nin bu süreci başlatması, Milliyetçi Hareket Partisi'nin bunun arkasında olması çok anlamlı. Tekrar ediyorum. Kürt sorunu ezber bozarak Türk milliyetçileri eliyle çözüldü. Elbette Sayın Cumhurbaşkanı yürütmenin başı ama bu sürecin amiral gemisi, bu süreci itiren herkesin de kabul ettiği gibi Sayın Devlet Bahçeli. Ama o kadar zor bir konudan bahsediyoruz ki yani şimdi oğluna şehit haberi verildiği zaman bile, kapı çaldığı zaman vatan sağ olsun diyen babaların ve anaların diyarı, böyle bir vakar, böyle bir duruş. Şimdi Kürt sorunu çözerken ortaya bir Türk sorunu gelirse o zaman başka bir sorunlar ortaya çıkar. Çok kolay bir çözüm değil bu. Bakın inanın çok kolay değil. Çevre ülkeler var. Çevremizin dışındaki ülkeler var. PKK'nın yıllardır topladığı paralar var. Avrupa'da yani bunların bir anda hadi bitti, her şey sıfırlandı denmesi kolay değil. Bakın siz 200 kişiden bahsettiniz. Ama Sayın Bakıran'ın açıklaması vardı. Toplamda 140 bin kişinin topluma entegre olacağından konuşuluyor.
0: Doğru.
2: Yani bunlar nasıl entegre olacak? Altyapılar nasıl olacak? Bunun bir psikolojik boyutu var. Bunun bir sosyolojik boyutu var. Yani ama bu sefer beni en umutlandıran şey, tekrar söylüyorum, Türk milliyetçilerinin ve MHP'nin bu işe liderlik yapması
0: çok
2: inşallah çözülecek.
0: Çok teşekkürler. Gökhan Taşkın. Ya bu PKK işi ama şu şeyi bir son 2-3 dakikada bir daha göreyim mi? Suudi Arabistan'daki havalimanlarının durumu gerçekten enteresan. Orada saldırılar devam ediyor. Balistik füzelerle Arabistan vuruluyor. Ve bütün bunlar da hani Trump'ın şeyi konuştuğu dönem, işte şimdi ara seçimler falan öncesinde sanki Suudi Arabistan'ı elini kolunu

0: Suudi Arabistan'a birilerine tokat attırıyor gibi. Yani böyle bir garip bir durumla karşı karşıyayız.
1: Silah satmak için olabilir.
0: Yani çok ilginç yani.
1: Az evvel Çetin Erçetin'in söylediği gibi Çin menşeli silahları, evet, Husilerin kullanıyor olması. Ama benim asıl önemsediğim bizdeki terörsüz Türkiye süreci. Hı hı. Ve terörsüz Türkiye sürecinde iki gün evvel Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Öcalan için koordinatör olsun hakkıdır çıkışı var. Bana sorarsanız PKK'lıların silah bırakmadan kamp terk etme görüntülerinin servis edilmesi de Bahçeli'nin bu açıklamasını bir şekilde daha görünür kılmak amacıyla kullanılmıştır. Yani PKK burada yatak yorgan yapıyor, silah falan yaktığı yok. Mağaralardan çıkıyor, az evvel Çetin Erçetin çok güzel söyledi. Zaten hava şartları değişecek, zaten bir ortaklaşa ısınabilecekleri,
0: şu
1: daha
0: görüntüleri mi diyorsun?
1: Evet, yani yaşanılabilir olacakları, yaşayabilecekleri kamplara çekilecekler. Şimdi Avaşin, Basyan, Gara. Gara önemli. Gara'da bizim üst bölgemiz var. Biz zaten terörle mücadelede bu aşamaları kat ettik. Az evvel bu Hazirun'da kabul eder ki biz terörle mücadeleyi kazandık. Ve kazandığımız noktada kalp kırıklıkları da olmasın. Ve bundan sonra bizim çoluğumuz, çocuğumuz bizim yaşadığımız terör acılarını yaşamasın diye. Evet, Türk milliyetçileri bir fedakarlık yaptı, elini taşın altına koydu ve süreç başladı. Şimdi şu görüntülerde, yatak yorgan yakma görüntüleri de Bahçeli'nin Öcalan bu konuda koordinatör olsun hakkıdır açıklamasına karşılık verilmiş bir jesttir bana sorarsınız. Bu görüntüden bir anlam çıkmaz. Zaten bizim sahadaki istihbarat birimlerimiz silahlar nerede bırakıldı, nasıl bırakıldı bunu takip etmek görevli. Yani biz yatak yorgan yakmalarını çok da önemsemiyoruz. Kamptan çekilecek, mağarayı bırakacak. Silahı nerede bırakacak? Silahı Irak makamlarına teslim edecek ya da bizim gözetimimizde imha edilecek.
0: Ben bu işi
1: bizim takip ettiğimiz bu zaten.
0: Peki, ben bu işi şöyle de
2: Aksoy
0: silahla...
2: bir yanlış anlaşılma oluşmasın.
0: Cetiner bir cümle söyle, vakit doldu. Ha, buyur bir cümle.
2: Şimdi bu mağaralar zaten kullanım alanı. Yani bu mağaralardan çıkıp Kandil'e çekilmiyorlar. Yani normal zamanlarda bu mağaralar 1984'ten beri aktif olarak kullanılıyor. Yani bu mağaralar örgütün Türkiye'deki eylemler sonrasında sağlık nedeniyle, yaralanmalar nedeniyle ya da herhangi bir eğitim ve iletişim nedeniyle aktif olarak kullandığı mağaralar.
0: Peki,
2: ve görüntülerde de görüyorsunuz bu mağaraları imha ediyorlar, yakıyorlar. Yakarken bu mağaraların içerisinde butan gazı oluşuyor. Dolayısıyla örgütün bir daha Türkiye sınır hatlarındaki bu mağaralara geri dönmesi imkansız. Çünkü butan gazı zehirleyici bir gazdır. Dolayısıyla buralar kullanılamaz. Yani buralar kullanılmıyordu, işte şimdi geldiler gidiyorlar değil. Buralar 1984'ten beri aktif olarak kullanılan...
0: Bundan sonra kullanılamaz artık diyorsun. Anladım.
2: Evet, aynen.
0: Çok teşekkürler Çetiner. Sağ ol, süre de bitti. Bütün konuklarıma çok çok teşekkürler. Ama reklama gitmeden kapanış için döneceğim, şunu söyleyeyim. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da saldırı uyarısı sonrası 3 ayrı patlama sesi duyuldu. Bu normal değil. Suudi Arabistan'a bugün itibarıyla daha da şiddetlenen, her geçen dakika dozu artan bir saldırı furyası başladı. Çok net ve Riyad'da patlamalar duyuluyor ve havalimanları vuruluyor. Bakalım ne olacak? Çok kısa bir reklam.

Yani noktayı koyduk, uzun bir gündü. Değerli konuklarıma çok çok teşekkür ederim. Hepsini gönderdik. Görüşlerinden, düşüncelerinden yararlandık. Bu arada yarın akşam 19'da Türkiye'nin haber kanalı Habertürk'te ana haberde birlikte olduğumuzu söylemeliyim. Şimdi Evren Aydın gece raporuyla karşınızda. Suudi Arabistan'daki gelişmeler çok kritik. Bu muhtemelen gece boyu devam edecek. Riyad'da patlama sesleri var. Özellikle havalimanları vuruluyor Yemen tarafından. Kim, niçin, neyi amaçlıyor? Tam da bu aşamada Suudi Arabistan'a neden dayak attırılıyor tabiri caizse? Bunların hepsi gelişmelerle Evren Aydın'la gece raporunda. Yarın akşam görüşmek üzere. İyi geceler Türkiye.

Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 21, Bursa yağmurlu 19 derece. Ege bölgesinde İzmir yağmurlu 24, Muğla yağmurlu 19 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 21, Adana yağmurlu 28 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 23, Trabzon parçalı bulutlu 26 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 22, Kayseri yağmurlu 23 derece. Doğu Anadolu genelinde hava yağmurlu, Erzurum 14, Van 17 derece. Güneydoğu'da da gökyüzü yağmurlu, Diyarbakır 22, Şanlıurfa 25 derece.

Merhaba sevgili dostlar, iyi geceler. Hoş geldiniz Habertürk'e. Güne son noktayı koymak üzere gece raporuna karşınızdayız. Yeni haftaya da sıcak bir gündemle başlayacağız. Terörsüz Türkiye sürecinde sahada kritik gelişmeler yaşanırken İran destekli

0: Husilerin Suudi Arabistan'a ölümcül saldırı dalgası bir türlü durdurulamıyor. Bölge adeta diken üstünde. Peki Amerika çatışmaya dahil olmaya mı hazırlanıyor? Çatışmalar yeni bir evreye mi geçiyor? Sahada son durum ne? Tüm bu soruların yanıtı gece raporunda olacak. Hoş geldiniz efendim. Önce özetlerimiz. Terörsüz Türkiye adım adım ilerlerken Kuzey Irak'ta baş döndürücü gelişmeler yaşanıyor. PKK-KCK terör örgütü 4 kampını boşalttı. Peki bu duruma güvenlik kaynakları ne diyor? Birazdan bakacağız gece raporunda. Ve fon soruşturması derinleştirilirken bir yandan da ödemeler devam ediyor. 44 bine yakın kişinin ödemeleri yapıldı efendim. Kısa süre sonra kanun teklifinin meclisten geçmesiyle de Ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar ana para ödemelerinde başlanacak. O sürecin detayları da gece raporunda olacak. Ve az evvel ifade ettiğim gibi Husilerin Suudi Arabistan'a saldırıları devam ediyor. Yayına hazırlandığımız dakikalarda yeni saldırılar vardı. Arda arda 3 patlama yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suudi Arabistan'a yönelik önemli mesajlar var. Hadi başlayalım. Kabine toplantısının hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Milletimizin hak ve hukukunun korunması kırmızı çizgimizdir ifadesini kullandı. Bu arada muhalefetin süreç için kullandığı söylemlere de tepkiliydi.
1: Milletimizin hak ve hukukunun korunması bizim kırmızı çizgimizdir. Fahiş getiriler elde etmiş, spekülasyon ve manipülasyon yoluyla haksız kazanç sağlamış her kim varsa bunun bedelini mutlaka ödeyecektir.
2: Haksız kazancı izin vermeyiz mesajı verdi. Muhalefetin politikasını eleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan hukukun dışına çıkanlara hesap soruyoruz dedi.
1: Başkaları soygunculara, milletin malına el uzatanlara sahip çıkabilir. Onlara kol kanat gerebilir. Onlar için şehir şehir gezip miting düzenleyebilir. Biz onlara benzemeyiz. Hukukun meşru sınırları dışına çıkan kim olursa olsun hesabını sorarız ve soruyoruz.
2: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, tasfiye edilmesine karar verilen yatırım fonlarına ilişkin süreç yönetiminden bahsetti.
1: Meselenin yargı tarafında soruşturmalar titizlikle ve derinleştirilerek devam ediyor. Kanun teklifinin meclisimizden geçmesiyle birlikte Ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar ana para ödemelerine başlanacak. Olağan ve olağanüstü tasfiyelerin Ekim ayı içinde yapılmasını müteakip yatırımcıların kayda değer bir bölümü ara ödemelerini almış olacak. Fon Koordinasyon Kurulumuz kamuoyumuzu detaylı ve düzenli bir şekilde bilgilendirecek.
2: Erdoğan, fon soruşturmasına dair benzer hadiselerin yaşanmaması için gereken neyse hayata geçireceğiz dedi. Kabine üyelerine yönelik itibar suikastına izin verilmeyeceği mesajını verdi.
1: Elbette bu adımları atarken boğazlarına kadar çamura batmış olanların tamamen çamur at izi kalsın mantığıyla, tamamen nefret siyasetiyle kadrolarımıza karşı, kabine üyelerimize karşı haysiyet cellatlığı yapmasına da müsaade etmeyeceğiz. Bakın Türkiye'de şahsım dahil hiç kimse eleştirilemez değildir. Ama hiç kimsenin unvanı, mesleği, konumu ona FETÖ yöntemleriyle bir başkasına karşı itibar suikastı düzenleme hakkı vermez.
0: Cumhurbaşkanı'nın mesajları böyleydi. Terörsüz Türkiye sürecinde de sahada yaşanan o önemli gelişme günü adeta damgasını vurdu. Peki ne oldu? PKK-KCK terör örgütü Irak'ın kuzeyinde Metin'e Baze bölgesinde 4 barınma alanını boşalttı efendim. Güvenlik kaynakları tarafından da yaşanan bu gelişme sürecin kararlılıkla devam ettiğinin göstergesi olmuştur mesajı verildi.
3: Sahadan beklenen adım geldi. PKK-KCK terör örgütü Irak'ın kuzeyinde Metine alanı Baze bölgesinde bulunan 4 barınma alanını boşalttı. Güvenlik kaynakları PKK-KCK'nın 8 Ekim tarihinde 4 kampı boşalttığını duyurdu. O anlara ilişkin görüntüler paylaşıldı. Hebat, Yajk, Sabri ve Sason barınma alanları örgüt mensupları tarafından boşaltıldı. Güvenlik kaynakları yaşanan bu gelişme sürecin kararlılıkla devam ettiğinin bir göstergesi olmuştur mesajı verdi. PKK-KCK'nın tüm alanlardaki faaliyetlerinin sonlandırılması, akabinde sürecin ilerleyen aşamalarında yasadan yararlanarak Türkiye'ye geri dönecek örgüt mensuplarıyla toplumsal uzlaşının sağlanacağı vurgulandı. Yürütülen bu çok boyutlu süreç, ülkemizin geleceği adına tarihi bir dönüm noktası teşkil etmektedir denildi. Güvenlik kaynakları, eğitim, ekonomi gibi pek çok alanda yürütülecek bütünleşik programlarla PKK-KCK mensuplarının toplumla entegrasyonunun sağlanmasının hedeflendiğinin de altını çizdi. Söz konusu gelişmelerle ülkemizin iç barışı kalıcı olarak tesis edilmeye devam edilecektir ifadeleri kullanıldı. Ayrıca milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi ve bölgedeki istikrarın güçlendirilmesi misyonu çerçevesinde atılan her adım, milletimizin hak ettiği huzur dolu yarınların müjdecisi olacaktır mesajı da verildi.
0: Süreçte sahada bu önemli gelişmeler yaşanırken peki Güney Asya'nın süreçle ilgili açıklamalar neler? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş konuştu ve terörsü Türkiye süreciyle barış ve kardeşliğin kapısının açıldığını vurguladı. Ama provokasyonlara karşı da herkesi uyardı. Bu arada Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da sürecin mecrasında olumlu bir biçimde devam ettiğini belirtti.
4: Rapor kapının aralanmasıydı. Yasa ise kapının sonuna kadar açılmasıdır. Önümüzde yeni bir kapı açılmıştır. Bu kapı barışın, kardeşliğin, birliğin, beraberliğin ve bütün ülkelerin halklarıyla beraber hep beraber kalkınmanın kapısıdır.
3: Terörsüz Türkiye süreciyle yeni bir kapının açıldığına işaret etti. Provokasyonlara karşı uyardı.
4: Önümüzde fevkalade önemli işler olduğu gibi büyük riskler de var. Bu risklerden birisi provokasyonlara da açık bir sürecin olması. Bu süreçte önemli olarak dikkat etmemiz gereken bir başka husus ise kullandığımız dil ve usluptur. Silahların susmasıyla birlikte, daha doğru tabiriyle silahların yakılmasıyla birlikte Türkiye'de hukukun üstünlüğünün ve demokratik gelişmenin de bütün alanlarda yayılması ve güçlendirilmesidir.
3: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Gaziantep'te katıldığı programda terörsüz Türkiye sürecine ilişkin mesajlar verdi. Terörün bitmesiyle savaş baronları kaybedecek dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da sürece ilişkin tarihi fırsat vurgusu yaptı.
5: Terörsüz Türkiye mecrasında ve olumlu bir şekilde ilerliyor. Bu tabii kolay bir konu değil. Biraz gerçekçi olmamız lazım yine. Yılların, 10 yılların birikimi bir meseleden bahsediyoruz. Türkiye'ye yaptığımız bir hesaba göre en az 2.3 trilyon dolar maliyeti olan bir sorundan bahsediyoruz. Ama şimdi tarihi bir fırsat yakalamış durumdayız. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge diyoruz.
6: Çalışmaya başladı mı alt kurullar?
5: Başladı elbette.
3: Yılmaz sahadaki son durumu da paylaştı.
5: Sahada gelişmeler görüyoruz, olumlu gelişmeler. Özellikle sınırımızda hassas bir takım bölgelerde bazı mağaraların boşaltılması, buradaki yapıların artık tehdit olmaktan çıkması söz konusu. Bir diğer yandan tabii bu Sincar dediğimiz bölgeyi de yine Irak hükümetinin kontrolüne bırakılması ve Başika kampının artık görevini tamamlaması gibi bir takım sahada olumlu gelişmeler olduğunu görüyoruz.
0: Sevgili dostlar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti rozetini takmasının ardından yerel yönetimlerde yeni katılımlar acaba olacak mı? İşte bu konuda AK Parti Genel Başkan Yardımcısından Hasan Basri Yalçın'dan açıklamalar var. Yalçın, isim vermeyeyim ama sırada bir büyükşehir açıklaması var dedi. O isim kim olabilir? Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Büşra Özdemir olduğu iddia edildi. Özdemir'dense CHP'nin çatısı altında ben siyaset yapıyorum açıklaması geldi.
3: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın yeni katılımı işaret etti. İsim vermeyeyim ama sırada büyük bir büyükşehir var dedi. Önümüzdeki günlerde katılımı beklenen ismin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir olduğu öne sürüldü.

0: Özdemir'den de belediye meclisi toplantısında iddialara ilişkin açıklama geldi. CHP çatısı altında siyaset yapıyorum dedi.
1: Son 15 aydır hakkımda çok fazla haber yapılıyor. Hiçbirine cevap vermiyorum ama cevap vereceğim. Çünkü bir haftadır artık çok yorucu bir süreç oluşmaya başladı. Ben Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında siyaset yapıyorum. Antalya Büyükşehir Başkan Vekili olarak. Ben çok nezaketli yaklaşıyorum bu tarz birilerinin adı konuşulurken. Biraz daha nezaketli, biraz daha düşünceli davranmalarını rica ediyorum.
0: Özdemir 2024 yerel seçimlerinden sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin Antalya Büyükşehir Belediyesi Grup Başkan Vekilliği görevini üstlendi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek'in tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırılmasının ardından 11 Temmuz 2025 tarihinde belediye meclisinde yapılan seçimde oy çokluğuyla başkan vekili seçildi. AK Parti'nin Özdemir'le görüştüğü ve Kasım ayı içerisinde katılım olabileceği iddia edildi. Yeni partinin gündeminde de Özdemir'le ilgili AK Parti'ye katılacağı iddiası vardı.
2: Kendisinin genel başkanımıza ulaştığını, bir vesileyle konuştuğunu, böyle bir durum olmadığını ifade ettiğini söyleyebilirim. Tabii biz o kadar çok olayla karşılaşıyoruz ki insanların zaman zaman işte bu tür söylentilerin çıkması gayet normal.
3: Yeni Parti'nin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına gidelim. Toplantının ana gündeminde ne vardı diyecek olursanız fon soruşturması vardı. Parti sözcüsü Zeynel Emre konuştu ve soruşturma genişledikçe daha çok isimler göreceğiz dedi ve partisine yönelik gelen eleştirilere de yanıt verdi.
2: Soruşturma genişledikçe daha çok isimler göreceğiz. Anlatılıyor. Birden fazla bakan yardımcısının, birden fazla siyasetçinin, bürokrat ama bunları daha önce bizim açıkladığımız gibi emin olduğumuzu düşündüğümüzde açıklayacağız yine.
0: Fon soruşturmasında yeni isimlere işaret etti. İftira iddialarına yanıt verdi.
2: Yeni partiden hiç kimseye iftira atmaz, atmamıştır.
0: Yeni Parti Merkez Yönetim Kurulu Özgür Özel Başkanlığı'nda 4 saatlik toplantı yaptı. Toplantının ardından parti sözcüsü Zeynel Emre kameraların karşısına geçti. Gündeminde fon soruşturması vardı.
2: Fon krizi başlıklı toplantılarımıza ve çalışmamıza da devam ediyoruz. Dedik ki bakın listeler var elinizde. Bunu bireysel soygun olarak göremeyiz. Buna sermaye piyasası kurulu göz yummuştur. İstanbul Borsası göz yummuştur.
0: Emre Özgür Özel'e yönelik eleştirilere de yanıt verdi.
2: Genel başkanımıza ve partimize yönelik çok saldırgan bir dil ve üslup kullanarak meseleyi de biraz genişletip kendi kişisel kusurunu saklamaya yönelik bir dil kullanıldığını görüyoruz.
3: Fon soruşturmasıyla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde mutlaka bir komisyon kurulmalı. Bu çağrı ise CHP Grup Başkanı'ndan Faik Öztürak'tan geldi efendim. Öztürak derhal bir araştırma önergesi getirsinler, biz de destekleyelim dedi. Bu arada muhalefete yönelik de bir mesajı vardı. Bu iş sululuk kaldırmaz dedi.
4: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araştırma komisyonunun kurulması, kritik faktör olan sermaye piyasalarına güvenin yeniden sağlanabilmesi için de şarttır. AK Parti grubu bu komisyonun kurulmasına bırakın destek olmayı, öncülük etmek zorundadır. Derhal kendileri bir araştırma önergesi getirsinler, biz de bunu destekleyelim.
0: Fon soruşturması ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde komisyon kurulması çağrısını yineledi. Muhalefete yönelik de mesajı vardı.
4: Muhalefet partilerinin de çok daha dikkatli hareket etmeleri gerektiğinin altını çizmek isterim. Siz, skandala karışanların listesi elimizde. Açıklayacağız ama önce teyit ediyoruz diye fon mağduru olan yüz binleri ve kamuoyunu bekletip sonra da hüsrana uğratırsanız millet de arkadaş siz kimlerle neyin pazarlığını yapıyorsunuz diye sorar. Ele güne rezil olursunuz. Bu iş sululuk kaldırmaz.
0: CHP Grup Başkanı Faik Öztürak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kameraların karşısına geçti. Gündeminde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılımı vardı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'i eleştirdi.
4: Cemil Tugay'ı sütü bozuk ilan etseniz neye yarar? Vefat etmiş genç bir belediye başkanının hatırası arkasına gizlenip ben öyle bir şey demedim diye yalan söylemek ayıptır, günahtır. Beyefendi yemeği yemiş, adisyonu partimize, Cumhuriyet Halk Partisi'ne ödetmeye çalışıyor.
3: Efendim gece raporuna Kızıldeniz'i ve çevresini saran o gerilimle devam edeceğiz. Suudi Arabistan'la Yemen'deki Husiler arasında tansiyon bir türlü dinmiyor. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yine bu gece saatlerinde 3 patlama sesi duyuldu. Husilerden Riyad'ı balistik füzelerle hedef aldık açıklaması geldi.
1: Husiler Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını sürdürdü. Riyad'ın ise Yemen'i hedef aldığını iddia etti. Taraflar arasında saldırılar devam ederken Yemen'deki insani kriz derinleşiyor. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da saldırı uyarısı yapıldı. Alarmın ardından ard arda 3 ayrı patlama sesi duyuldu. Kısa süre sonra tehlikenin geçtiği bildirildi. Yemen'deki Husiler, Riyad'daki Kral Halit Havalimanı'nı balistik füzelerle, Hamis Mushayt kentindeki hava üssünü ise İHA'larla hedef aldığını açıkladı. Arap Koalisyonu'ndan yapılan açıklamada, Husiler tarafından Riyad'a fırlatılan balistik füzenin engellendiği belirtildi. Husilerin Suudi Arabistan'daki havalimanlarına yönelik saldırıları son günlerde artarken Suudi Arabistan Havacılık Hizmetlerinden notam yayınlandı. Kral Halit Havalimanı'nın 17 Ekim akşamına kadar kapalı kalacağı bildirildi. Husilerin sözcüsü Yahya Seri ise Suudi Arabistan'ın bir günde Yemen'e 119 hava saldırısı düzenlediğini belirtti. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu can kayıplarının yaşandığını ileri sürdü. Husiler Yemen'deki hükümet güçlerine saldırılarına da devam ediyor. Ülkedeki çatışmalar ve abluka nedeniyle insani kriz gittikçe derinleşiyor. Husiler bir süredir Suudi Arabistan'da başkent Riyad ve diğer birçok bölgeye balistik füze ve İHA'larla saldırılar düzenliyor. Pazar günü Riyad'daki Kral Halit Havalimanı hedef alınmış, bir Pakistan vatandaşı hayatını kaybetmişti.
3: Evet, Yemen'deki iç savaş yıllarca süren sakinliğin ardından bu yaz yeniden alevlendi ve geçen aydan beri de önemli ölçüde şiddetlenmiş durumda. Peki bu gerginlik nereye evrilecek? Sahadaki son durumda Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Nuri Salık konuğumuz. Hocam hoş geldiniz Gece Raporu'na, Habertürk'e.
5: Evren Bey hoş bulduk. İyi geceler, iyi yayınlar diliyorum
3: hocam
5: sizlere.
3: Çok sorumuz var. Bu geceye dair sıcak da bir geceden geçiyoruz. Hemen başlayalım. İran'ın Amerika ile çatışmasına izlediği taktiklerden sanki yola çıkıyor Husiler. Kritik altyapıyı hedef almaya devam ediyorlar. Yani durmaksızın başkent Riyad'a ölümcül saldırılar görüyoruz. Bir de hocam karşımızda savaş yöntemlerini geliştiren, yani saldırıları sofistike hale getiren, istihbaratını da arttıran bir güç var. Enteresan. Bu sahada şiddetli çatışmalar yaşanırken Husiler stratejik konumdaki kentleri de, misal Taiz kentin dış mahallelerini ele geçirmiş durumda. Ama Suudi Arabistan bir yandan destek arıyor dünyadaki ortaklarından. İşte Körfez'deki bazı komşuları saldırıları kınadı. Türkiye'de elbette bu saldırıları kınadı. Ama hocam en dikkat çekici son olarak Trump bir karar aşamasında olduğunu söyledi ve bu açıklamanın peşi sırada Husilerden çok sert bir açıklama geldi. Eğer ABD bizi hedef alırsa Amerika'nın bölgedeki tüm çıkarlarını hedef alan çok hızlı ve acı verici bir karşılık vereceğiz dedi. Neler oluyor efendim? Gittikçe derinleşiyor mu savaş?
5: Yani evet Evren Bey, artık ikinci cephenin açıldığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Son birkaç aydır özellikle Yemen cephesinde yaşanan gerilimler bize Orta Doğu jeopolitiğinde yepyeni bir kırılmanın vuku bulduğunu gösteriyor. Aslında 2022
3: yılında... Nasıl bir kırılma hocam bu?
5: Şöyle bir kırılma, bölgede farklı hedefleri olan, farklı jeopolitik tahayyülleri olan aktörler arasındaki çatışmaların yeniden alevlendiği bir kırılmayı gösteriyor. Tabii ki bunda ABD-İran-İsrail Savaşı'nın da doğrudan bir etkisi oldu ama Yemen'deki mesele aslında biraz da Arap Baharı sürecinden itibaren kapatılamamış bir dosyanın yeniden açılması şeklinde evet, de değerlendirilebilir Evren Bey. Çünkü 2015 yılında Suudi Arabistan Yemen'deki iç savaşa müdahil olmuştu ve uzun bir süre boyunca Yemen'de ağır bombardımanlar gerçekleştirmişti Suudi tarafı. 2022 yılında taraflar arasında aslında resmi olmayan geçici bir ateşkes sağlanmıştı. Son birkaç aydır yaşadığımız gelişmeler, özellikle Eylül ayından itibaren vuku bulan karşılıklı saldırılar, tabii ki ABD-İran savaşının da etkisiyle bu cephenin yeniden hareketlenmesini beraberinde getirdi. Yani dolayısıyla burada aslında 2015'ten beri devam eden bir çatışmada yeni bir perdenin aralandığını söylememiz yanlış
3: hocam,
5: olmaz.
3: Hocam bir anlamda da bir türlü çözüm bulunamayan bir savaşın, yani ABD-İran savaşından bahsediyorum, bu savaşın uzantısı olarak da görmek mümkün değil mi?
5: Elbette, çünkü sizin ilk sorunuzu yöneltirken Evren Bey ifade ettiğiniz bir husus önemli. Şimdi Husiler dediğimiz grup aslında Yemen siyasetinde çok uzun bir süredir etkin olan bir grup. Bunların 1990'lı yılların başından itibaren liderlerinin Yemen iç savaşının ardından İran'a kaçtıklarını biliyoruz ve 90'ların

0: ikinci yarısından itibaren özellikle Husilerin devrim muhafızları tarafından himaye edildiğini ve bu asimetrik ve hibrit savaş yöntemleri konusunda devrim muhafızlarından ciddi eğitimler aldıklarını biliyoruz. Hatta bunlar 2014 yılında Yemen'in başkenti Sana'yı ele geçirdikten sonra Arap Baharı sürecinde İranlı bir takım askeri uzmanlardan destek alma konusunda karşılıklı anlaşmalar imzaladıklarını da biliyoruz. Yani dolayısıyla burada İran'ın doğrudan direniş cephesinin bir uzantısı olarak gördüğü, doğrudan direniş cephesinin asli bir unsuru, parçası olarak gördüğü bir aktörden bahsediyoruz. Husiler ya da Ensarullah hareketinden bahsederken. Dolayısıyla burada İran'dan alınan know-how diyelim. Yani nasıl bu silahların üretileceği noktasına alınan bilgi Husilerin elini bu asimetrik savaşta rahatlatıyor.
1: Evet.
0: Ve tabii o bölgenin dağlık bir bölge olması, Evren Bey, bunu gözden kaçırmamak lazım. Mesela Taiz
1: Doğru.
0: kentinden bahsettiniz. Taiz'de önceki yıllarda da ciddi çatışmalar vuku bulmuştu. Dönem dönem Husiler burada etkili olmuşlardı. Dönem dönem Yemen merkezi hükümetine bağlı güçler veya oradaki yerel milisler Husileri Taiz kentinden çıkarmayı başarmışlardı.
1: Şu anları birçok
0: Bütün
1: dış
0: bunlar,
1: mahallesini ele geçirdiğini biliyoruz.
0: evet, yani bütün bunlar işte bu sahadaki bir takım kırılmaların bize gösterdiği hususlar. Ama temel mesele burada Evren Bey, gerçekten topografya olarak son derece zor bir coğrafyadan bahsediyoruz. Yani
1: Evet.
0: hava saldırıları çok uzun süre devam etti malumunuz. Şimdi Trump'ın katılma ihtimalinden bahsettiniz. Bu açıklamasını ben de dinledim, Donald Trump'ın. Suudi Arabistan'ın ciddi bir tehdit altında olduğuna dair bir kanaat oluşmuş gibi görünüyor Washington yönetiminde. Gerçekten de Eylül'den itibaren başta Aramco tesislerinin vurulması olmak üzere sadece Kral Halit Havalimanı değil, başta Kral Fahd Havalimanı olmak üzere muhtelif önemli altyapıları vurdu. Zaten Husiler bunu ilan da etmişlerdi, yani bu hava sahalarına dikkat etsinler, havalimanlarını vuracağız şeklinde
1: Evet.
0: söylediklerini de gerçekleştirdiler. Fakat Amerika'nın havadan müdahalesi burada Husilerin gerilemesini ne derece sağlayabilir Evren Bey? Bundan da çok emin değilim açıkçası. Çünkü geçtiğimiz yıllarda da biz Amerika Birleşik Devletleri'nin Suudi Arabistan liderliğindeki Arap ülkelerinden oluşan Husi karşıtı koalisyona destek verdiğini biliyoruz. Yemen'in muhtelif bölgelerinde Husileri bombaladıklarını biliyoruz. Ama günün sonunda bu bombardımanlardan bir sonuç alınmasını bir tarafa bırakın, işte malumunuz geçen ayın sonlarına doğru çok önemli bir takım stratejik bölgeleri Babülmendeb'de Husi güçleri ele geçirdi. Perim Adası'nı ele geçirdi. Oradaki irili ufaklı adaları ele geçirdi. Dünya ticaret yolları üzerinde çok önemli bir etkiye sahip olabilecek bir aktöre dönüştü ki çoğu uluslararası şirket Evren Bey bir süre özellikle gemilerini o bölgeden geçirmek yerine, yani Kızıldeniz rotasını kullanmak yerine Afrika boynuzundan dolaşmayı tercih ettiler. Dolayısıyla burada bir etkinlikleri var. Gerçi son birkaç haftadır merkezi hükümet güçleri Babülmendeb'in kontrolünü ele aldıklarını iddia ediyorlar ama hali hazırda biz burada Husilerin tuttuğu belirli bölgelerden deniz ticaretini de tehdit etme kapasitesi olduklarını görebiliyoruz. Dolayısıyla bu cephe biraz daha su götürecekmiş gibi görünüyor Evren Bey. Kısa vadeli de Husilere geri adım attırılması hava saldırılarıyla bana çok mümkün olacakmış
1: Mümkün
0: gibi
1: gözükmüyor.
0: görünmüyor.
1: İşte hocam tam bu noktada aslında akıllara gelen Amerika Birleşik Devletleri'nin bu çatışmalara dahil olup olmayacağı ki Prens Muhammed geçen ay yanlış hatırlamıyorsam Trump'la iki kez görüştü ve Husilerin saldırılarına işte yardım amacıyla bir katılması çağrısı bulundu Amerika Birleşik Devletleri'nin. Ancak başkan o zaman müdahale etmeyi reddetmişti. Bu kez sizce Husi milislerine yönelik saldırılara katılma fikrine nasıl bakar Trump?
0: Yani şimdi Evren Bey, tabii Suudi Arabistan dediğimiz ülke önemli bir ülke. Yani dünya enerji piyasalarını doğrudan etki edebilecek bir potansiyele sahip. Yani Suudi Arabistan'ın güvenliğinin, toprak bütünlüğünün tehdit altında olması, Suudi Arabistan'ın dünya piyasalarına petrolünü ihraç edememesi elbette sadece Suudi Arabistan'ın bir meselesi değil. Bu dünyadaki bütün diğer ülkeleri, başta Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkeleri etkileyecek bir gelişme ki sizinle defaatle Habertürk ekranlarında konuştuk. Yani hem Hürmüz ekseninde yaşanan kriz hem Babülmendeb'de yaşanan kriz dünya enerji piyasaları nasıl alt üst etti? Çok kısa bir süre içerisinde dünya enerji piyasaları nasıl bir buhran içerisinde sürüklediğini hep birlikte gördük. Yani dolayısıyla şunu ifade etmeye çalışıyorum. Yani Suudi Arabistan'ın ulusal güvenliği sadece Suudi Arabistan'ın ulusal güvenliği değil. Yani Suudi Arabistan'ın güvenliğinin tehdit altında olduğu bir ortamda, tehlikeye girdiği bir ortamda başka ülkelerin de bunu kendilerine bir tehdit olarak algılamaları çok doğal. Buradan hemen tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'ne geleceğim. Amerika Birleşik Devletleri'nin ben Suudi Arabistan'ın özellikle geçen aydan itibaren karşı karşıya kaldığı saldırılar neticesinde buraya müdahil olma konusunu daha ciddi bir şekilde gözden geçireceğini ve Trump'ın müdahil olma konusunda daha istekli olacağı kanaatindeyim. Ama bu tabii desteğin boyutu nasıl olur? Müdahil olmanın boyutları nasıl olur? Buna değinecek olursak ben açıkçası bir kara unsurunu göndermesini beklemiyorum Evren Bey. Yani burada Amerika Birleşik Devletleri'nin askerlerinin gidip

0: Suudi kuvvetleriyle omuz omuza Yemen cephesinde Husilere karşı müdahale etmesini, mücadele etmesini düşük bir ihtimal, düşük bir alternatif olarak gördüğümü ifade etmem
1: Sanırım
0: gerekiyor.
1: Husilerin de
0: Ama
1: bakış açısı bu yönde şu an itibariyle. Herhalde onlar da Amerika Birleşik Devletleri'nden buraya bir yönelim beklemiyorlar.
0: yani elbette, ama tabii onlar da tehdit dilini kullanmaktan vazgeçmiyor. Yani
1: Vazgeçmiyor.
0: eğer Amerika Birleşik Devletleri burada tekrar savaşa, çatışmaya müdahil olursa biz de elimizden gelen bütün gücümüzle Amerika Birleşik Devletleri'ne bedel ödetiriz
1: Evet,
0: şeklinde
1: ki son
0: yaptıkları
1: açıklama da bu yöndeydi,
0: açıklamalar
1: evet.
0: var. Evet, yani burada deniz ticaretini, buradaki deniz trafiğini tehdit etmeleri tabii ilk etapta büyük bir olasılık olarak karşımıza çıkıyor. Bu da tabii yabana atılmaması gereken bir husus. Ama dediğim gibi Evren Bey, hava unsurları olabilir. Amerika Birleşik Devletleri'nin müdahil olması bu bağlamda söz konusu olabilir, ama ben pratikte Amerikan askerlerinin cepheye gidip de Suudi Arabistan'ın güvenliğini sağlamak için sahada yer alacağı kanaatinde değilim. Tabii biraz şu mesele de var. Mekke Savunma Anlaşması'nı da sizle defaatle konuştuk Evren Bey, biliyorsunuz. Yani burada Türkiye ve Pakistan'dan Suudi Arabistan'ın savunması anlamında tabii beklentileri var Amerika Birleşik Devletleri'nin. Yani saldırı anlamında değil, ama savunma anlamında Suudi Arabistan'ın güvenliğinin sağlanması ve bir takım hava unsurlarının, hava savunma sistemlerinin belki Riyad yönetimine verilmesi noktasında Türkiye ile Pakistan yönetiminden de beklentileri var. Burada bir koordinasyon da ortaya çıkabilir, ama ben nihai olarak Mekke Savunma Anlaşması'na taraf olan ülkelerin, yani Türkiye ve Pakistan'ın Suudi Arabistan'ı korumak için bir mesela askeri anlamda hava operasyonlarına katılacağı kanaatinde değilim. Burada Amerika Birleşik Devletleri biraz daha öncü olabilir. Ama Türkiye ve Pakistan tabii ki Mekke Savunma Anlaşması bağlamında Evren Bey, Suudi Arabistan'ın savunmasının güçlendirilmesi bakımından elinden gelen her şeyi yapacaktır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen ayın sonunda Newsweek dergisine verdiği bir röportaj vardı. Orada da zaten ifade etti kendisi. Yani ilk etapta bu savunma mantığını doğrudan askeri bağlama oturtmamak gerektiğini söyledi. Yani istihbarat, lojistik, işte bir takım savunma teçhizatlarının verilmesi bağlamında da bir yardım yapılabileceğini söyledi. Belki
1: Evet.
0: ileri boyutlarda bir askeri anlamda destek verilebilir şeklinde bir açıklaması olmuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Dolayısıyla Türkiye'nin ve Pakistan'ın şu anda ben çok sıcak bir biçimde Suudi Arabistan'ın güvenliğinin sağlanması noktasında görüşmeler gerçekleştirdiğini düşünüyorum Evren Bey. Çünkü gerçekten Suudi Arabistan 2000'li yıllarda yaşadığı bir El-Kaide krizi vardır. O El-Kaide krizinden sonra şu anda belki de karşı karşıya kaldığı en ciddi
1: Evet.
0: saldırılarla
1: Son
0: yüz yüze
1: 10-15
0: Riyad
1: yılın en
0: yönetimi.
1: ciddi saldırılarıyla karşı karşıya kalıyorlar.
0: Evet.
1: Kendi topraklarında yaşanır olması. Buyurun hocam lütfen.
0: Evet, yani sivil altyapının vurulması Evren Bey, bakın o Kral Halit Havalimanı'ndaki görüntüleri hepimiz izledik aslında.
1: Çok
0: Yani
1: ciddi.
0: yürek burkan görüntüler. Baktığınızda orada işte büyük ihtimalle, yani takip edebildiğim kadarıyla en azından medyadan, umre vazifesini yerine getirmek için orada havalimanında olan sivil insanlara yönelik bir saldırı var ve 13 kişi hayatını kaybetti. 300'den fazla kişi yaralandı, ki bunların içinde muhtelif bölgelere ait işte bölgelerden gelen
1: Evet.
0: vatandaşlar var. Amerikalısı var, farklı milliyetten olan insanlar var. Dolayısıyla bu sivil altyapılara ve şeylere yönelik, altyapılara yönelik saldırıların bir şekilde durdurulması lazım. Tabii Suudi Arabistan tarafı da bu bağlamda saldırılarını biraz daha ölçülü
1: İşte
0: gerçekleştirmek
1: hocam nasıl
0: durumunda.
1: durdurulacak zaten herkesin merak ettiği bir soru. Burada temel meselenin aslında çok güzel özetlediniz. Bir kırılma yaşandığını söylediniz ve kapatılmamış bir dosya olduğunu ifade ettiniz ki gerçekten böyle. Ama hocam bir yandan da yani bölge diken üstünde bu saldırılar nasıl sona erecek diye bekliyor ki az evvel atıfta bulunuruz. Tarihe Mekke İttifakı aslında kurumsallaşma çabalarını bu ekranlarda çok konuştuk sizlerle ki Sayın Cumhurbaşkanı da bugün Mekke Anlaşması'nın onay için zaten önümüzdeki günlerde meclise sunulacağını söyledi. Şimdi bölgede eksik olan barış ve istikrar hocam Türkiye bu noktada Mekke İttifakı'nı da göz önünde bulunduracak olursak nasıl bir katkı sağlamayı düşünüyor bu gerilime ve Suudi Arabistan'da olası bir Türk askeri desteğine mesela Riyad'ın bakışına bu konuda neler söylersiniz merak ediyorum.
0: Şimdi Evren Bey, açıkçası Cumhurbaşkanımızın bugünkü açıklamasında satır aralarına baktığınızda aslında diplomatisi kapısını tam olarak kapatmadığını da
1: Evet,
0: gördük. Yani
1: evet.
0: özellikle bölgesel ihtilafların dış müdahaleler olmadan, yani bölge ülkelerinin iç dinamikleriyle müzakereler yürütmek suretiyle diplomasi üzerinden çözülmesi noktasında biz bu taraftayız dedi açıkçası.

0: Sayın Cumhurbaşkanı. Yani dolayısıyla
1: Hocam bunca gerginliğe rağmen diyalog çabaları da var değil mi? Yani özellikle Suudi Arabistan uzun süredir bölgesel rakibi olan İran bile bu diyaloğu sürdürelim, bu çatışma artık sona ersin mesajını daha bugün verdi hafta başında.
0: Evren Bey, zaten yani uluslararası ilişkilerde, diplomasi tarihinde çatışmalar devam ederken biz her zaman şunu biliyoruz ki arka kapıdan diplomasi çabaları da aynı zamanda devam eder. Şimdi bugün yapılan açıklama Cumhurbaşkanımız tarafından bence son derece önemli. Çünkü burada diplomasi seçeneğinin de hala masada olduğunu gösteren bir açıklamaydı o. Yani ilk etapta sorunların askeri yöntemlerden ziyade bu tip ihtilafların diplomasi yoluyla çözülmesi noktasında bir mesaj verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. İkinci olarak da Mekke Savunma Anlaşması bağlamında bunun Türkiye'yi bazı maceralara sürükleyebileceğine dair özellikle bazı çevrelerden gelen eleştiriler var. Bunları daha sık duymaya başladık son günlerde. Bununla ilgili de Cumhurbaşkanı Erdoğan bir iç mevzuat uyarısı yaptı Evren Bey. Yani iç mevzuat bağlamında bu savunma anlaşmasına Türkiye'nin katkıda bulunacağını ifade etti. Bu da son derece önemli. Peki bu neye işaret ediyor? Elbette Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin işte Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir savaş kararı alacağı zaman veya yurt dışına bir askeri birlik, askeri unsur göndereceği zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi malumunuz bir onayı gerekiyor. Mesela tezkereleri hatırlar, işte Libya tezkeresi, Suriye tezkeresi, Irak tezkeresi gibi. Dolayısıyla kara unsurlarının başka bir ülkeye gönderilmesi elbette Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bir tezkerenin geçmesiyle mümkün oluyor hukuki anlamda. Zannediyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu noktaya temas etti. Yani iç mevzuat bağlamında elbette her ülkenin kendisine has bir takım hukuki düzenlemeler var. Bu sadece Türkiye açısından değil, Pakistan açısından ve Suudi Arabistan açısından da böyle. Dolayısıyla bu iç hukuk mevzuatı, içerideki hukuki düzenlemeler diyelim, elbette göze alınacak adımlar atılırken. Fakat makro düzeyde baktığımızda Mekke Savunma Anlaşması için elbette bu bir sınamadır, bu bir meydan okumadır. Bunun altını da çizmek lazım. Erken gelen bir sınamadır, erken gelen bir meydan okumadır. Yani henüz daha işte iki ayını yeni doldurmuş bir savunma mimarisi arayışından bahsediyoruz. Elbette burada Mekke Savunma Anlaşması'nın üreteceği ortak cevap da bu anlaşmanın güvenilirliğini ve temellerinin sağlam atılmasında doğrudan etkileyecektir. Bunun da bilincinde olduğunu görüyoruz. Hem Türkiye'nin hem Pakistan tarafının. Dolayısıyla burada Suudi Arabistan'a verilecek desteklerle ilgili ben görüşmelerin sürdüğünü düşünüyorum. Ama bir daha ifade etmek isterim Evren Bey. Burada Türkiye'nin muharip unsurlarla, ben kesinlikle Yemen cephesinde Suudi Arabistan'la beraber yer almasını beklemiyorum. Bunun için zaten bir tezkere geçmesi gerekiyor meclisten. Böyle bir yöntemden ziyade öncelikli olarak Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın ihtiyaç duyduğu savunma mekanizmalarının kurulması ve özellikle hava savunmasının sağlanması noktasında Riyad yönetimine destek olmasını bekleyebiliriz. Yani benim tahminim öncelikli
1: ki
0: olarak
1: hocam,
0: böyle
1: yani
0: bir
1: savunma konusundaki yani zaaflarında bu son gelişmeler Suudi Arabistan'ın ortaya çıkardı diyebiliriz.
0: Evren Bey, evet kesinlikle öyle. Yani bu özellikle drone saldırıları vesaire, bu asimetrik yöntemler gerçekten ülkelere büyük zarar veriyor. Yani bunu sadece Yemen'de vuku bulan hadiseler Doğru. bağlamında değil, Rusya-Ukrayna savaşı bağlamında da sizinle konuşmuştuk. Yani hatırlayın, geçtiğimiz sene Ukrayna'nın düzenlediği örümcek ağı operasyonu, çok ucuz dronlarla yaptığınız saldırılar neticesinde yüz milyonlarca dolarlık belki hava araçlarını, uçakları imha edebiliyorsun. Bu dünya savaş tarihinde elbette eşi benzeri görülmemiş bir hadise. Şunu söylemek lazım, Türkiye bu asimetrik savaş stratejilerine hazırlıklı. Yani Türkiye çok uzun süredir bu meselelere kafa yoruyor. Dolayısıyla Türkiye'nin Suudi Arabistan'a yapacağı yardımlar bu anlamda, işte istihbarat olsun, askeri teçhizatların, savunma mekanizmalarının verilmesi olsun, işte lojistik anlamında yapılacak yardımlar olsun, bütün bunların Suudi Arabistan'ın savunmasına ciddi manada destek olacağını söylememiz gerekiyor Evren Bey. Tabii ilk etapta yine dediğim gibi doğrudan sıcak bir çatışmaya Türkiye'nin ben müdahil olmasını beklemiyorum. Bu bir olasılık olarak şu anda masada görülmüyor. Hatta daha da ötesi, bugün Cumhurbaşkanımızın verdiği mesajlar bağlamında ben açıkçası diplomasi seçeneğinin de her ne kadar savaş son hızıyla devam etse de ağırlık kazandığı kanaatindeyim.
1: Peki. Çok teşekkürler hocam. Önemli bilgiler paylaştınız. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Nuri Salık gece raporunda konuğumuzdu. Çok sağ olun hocam katkılar için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi geceler, iyi günler.

0: Küresel gelişmeleri geride bırakıp dönelim yurdumuza. O geri manevra faciasına bakacağız. Manisa'da yaşanan 11 kişinin hayatını kaybetti. 27 kişinin de yaralandığı o kaza ile ilgili, daha doğrusu katliamla ilgili soruşturma devam ediyor. Gözaltındaki 3 şoförden ikisi tutuklandı. Peki şoförler ifadelerinde neler anlatmış? İzleyelim.
1: Şoför durdu, geri gelmeye başladı.
2: Bir anda sarsıldılar ve otobüsün devrilmesiyle sürüklendiler. Süleyman Er Yılmaz o kazada işini kaybetti. Kendi yaralı kurtuldu. 11 kişinin öldüğü kazayı bu sözlerle anlattı.
1: Arkadan gelen tır vurmuş, ben oradan öte hiçbir şey bilmiyorum.
2: Bursa'dan yola çıkan yolcu otobüsünde 34 yolcu, 2 şoför ve 1 muavin vardı. Yolcular Denizli'deki kaplıcalara gidiyordu. Keyifli başlayan gezi Manisa'da faciaya dönüştü.
1: Esas şoför Metin, öbür yedek şoföre geçtiğini fark edince dedi ki, yani yanlış yola gittin. Yani dönecektin, sen doğru gidiyorsun. Metin onu geriye çevirdi. Yani yedek şoför geri gelmeye başladı.
2: Şoförün o hatası 11 canı hayattan kopardı. Tur otobüsünün şoförü M.A., otobüsün sahibi ve yedek şoförü M.Y. ve tır şoförü H.K. hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alındı. Otobüsü kullanan M.A. kavşağı kaçırdığını, geri manevra yaparak emniyet şeridine girmeye çalıştığını, o sırada kazanın meydana geldiğini söyledi. Yedek şoför M.Y. de ifadesinde sürücünün kavşağı kaçırdığını fark ettikten sonra ayağa kalkıp ilerlediği sırada çarpışmayı hissettiğini ileri sürdü. Tır şoförü ise kendi şeridinde ilerlerken tur otobüsünü fark ettiğini, sola manevra yapamadığını ve otobüse çarptığını söyledi. Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden otobüs şoförüyle tır şoförü tutuklandı. Kazada hayatını kaybeden 11 yolcu Bursa'da düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.
0: Efendim, ne yazık ki hiçbir şekilde ders almıyoruz. İşte Manisa'da 11 kişinin hayatını kaybettiği o kaza gündemdeki yerini korurken tepki çeken iki görüntü daha yansıdı kameralara. Her ikisinde de direksiyonda yine otobüs şoförleri var efendim. Yolcuları da diğer sürücüleri tehlikeye atan şoförler, bakın neler yaptı neler.
2: Biri sollama yapılmaması gereken yerde araçları solladı. Diğerleri seyir halindeyken yer değiştirdi. Her iki olayda da şoförler kazaya davetiye çıkarttı. İlk görüntü Karabük Yenice yolundan. Gidiş geliş olan yolda bir otobüs şoförü karşı şeride geçti. Sollama yapılması yasak olan yolda önündeki araçları geçmeye çalışırken herkesi tehlikeye düşürdü. Trafikteki herkesin canını içe sayan şoförlere bir başka örnek, Van'dan Bursa'ya giden bir yolcu otobüsünde kayda alındı. Seyir halindeki otobüsü kullanan şoför sağa çekmeden koltuktan kalkarak yerini diğer şoföre bıraktı. Bu anlar herkesin yüreğini ağzına getirdi.
0: İstanbul Maltepe'de 5 kişiye mezar olan kardeşler apartmanının çökmesinin ardından mahallede 5 bina daha mühürlendi efendim. Peki evlerini kaybeden daire sahipleri için hangi adımlar yolda? Devlet hak sahiplerine 3 farklı alternatif sundu.
3: Bizim binamız da mühürlendi. Doğrusu bizim düşüncemiz burayı bakanlık alsın, burayı yapsın. 29 yıl oldu. Bu binayı yapan kişi biraz sağlam yapmış ama kasak kat var. 2 kat teraslanda bir altı kasak var bunda.
2: İlk 3 katı çöken kardeşler apartmanı 5 kişiye mezar oldu. Çevresindeki 5 bina mühürlendi. Peki mühürlenen binaların sakinleri evlerine dönebilecek mi? Kat maliklerine 3 seçenek sunuldu.
4: Yıkılan binada ve etrafında boşalttığımız binalardaki hemşerilerimizle bir istişarede bulunduk. Bunun neticesinde binalarla ilgili yapılacakları konuştuk.
5: 5 kişiye mezar olan kardeşler apartmanının yıkımı tamamlandı. Molozlar kaldırıldı. Sadece kardeşler apartmanı değil, tahliye edilen diğer binalarında çalışmaları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kat malikleriyle toplantı yaptı.
2: Toplantıya İstanbul Valisi Davut Gül ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut katıldı. Amaç mağduriyetlerin önüne geçmek ve risk tespiti yapılan binaların bir an önce dönüşümünü sağlamak. Binalardaki hak sahipleri ya kendileri yarısı bizden kampanyasına başvurup bir müteahhitle anlaşacak ya da bakanlık eliyle yeni binaların yapılmasını isteyecek.
6: Hak sahipleri inisiyatifine

0: bırakıldığı zaman maalesef anlaşılamaması sonucunda zaten bu üzücü durumu yaşadık burada.
1: Bizim Çevre Şehircilik Bakanlığı olarak projeyi de çok kısa sürede hayata geçireceğimizi, onların da devleti eliyle yapılması yönünde bir ön düşünceleri oluştu.
2: Ve bir başka alternatif.
1: Kendilerine yine Maltepe ilçemizde Esenkent'te bulunan, daha önceki dönüşümlerden elimizde bulunan daireleri de kendilerine önerdik.
2: Çöken binanın olduğu Cevizli Mahallesi'nde hak sahiplerine kaynak da ayrıldı.
3: Binamızdaki hemşehrilerimizin acil ihtiyaçları için AFAD ve valiliğimiz tarafından yaklaşık 9 milyon Türk lirası para aktarılacak.
2: Bölgedeki diğer binalarla ilgili risk analizleri de devam ediyor.
4: Çocuklarımızın, okulların güvenliği her şeyden mühim. İçişleri Bakanlığı da okulların güvenliği için yeni önlemleri devreye almaya hazırlanıyor. İhtiyaç duyulan okullarda bekçiler ve geçici güvenlik korucuları görevlendirilecek efendim. Ben şahsen bazı okullarda bekçi uygulamasının başlatıldığını bugün tanıklık ettim. Ayrıca okul çevreleri, servisler ve metruk binalarda da hem narkotik hem de asayiş denetimleri artırılıyor.
5: Artık okul güvenliği bizim için rutin bir asayiş başlığı olmaktan çıktı. Okul güvenliği konusunun da kişilere karşı işlenen suçlar başlığı altında daha titizlikle, daha hassasiyetle takip edilmesi gerekiyor.
2: Okul güvenliği için tedbirler sıkılaştırılacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, emniyet ve jandarmaya yeni talimatlar verdi.
5: Jandarma kanalıyla güvenlik korucularını, geçici güvenlik korucularını, emniyet kanalıyla da bekçileri okullarda görevlendirelim. Mutlak surette çocuklar okula gelmeden yarım saat önce görevlerin başında olsunlar ki en azından çocuklar okula geldiğinde orada güvenlik temin edilmiş olsun.
2: Çiftçi bakanlıkta düzenlenen asayiş toplantısına başkanlık etti. Okullarda ve çevresinde yapılacak denetimlerin önemine değindi.
5: Okulların giriş çıkış saatlerinde yine okulların etrafında metruk yapılarda, servislerde çocukların gittiği yerlerde mutlaka denetimlerimizi arttırmalıyız. Biz üzerimize düşeni, kendi almamız gereken tedbirleri almamız gerekiyor.
4: Burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı. Başvurular 16 Ekim tarihine kadar devam edecek. Açıklamayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak sosyal medya hesabından yaptı. Buna göre burs ve öğrenim kredisi başvuruları E-Devlet üzerinden yapılacak. Başvurular 16 Ekim saat 23.59'a kadar devam edecek. Bakan Bak paylaşımında sevgili gençler tüm imkanlarımızla daima yanınızda olmaya devam edeceğiz notuna yer verdi. Bir iş insanı iddiaya göre fidye için kaçırıldı, İstanbul'da oldu. Şüphelerin yanındayken elleri bağlı halde kaçmayı başaran iş insanı bekçiye sığınarak yardım istedi. Sonrasında bakın neler oldu neler.
2: Kendilerini polis olarak tanıtan kişiler tarafından kaçırıldı. Günlerce rehin tutulan iş insanı şüphelilerin elinden kaçarak bekçiye sığındı.
6: İş adamını niye kaçırdınız? Pişman mısınız?
2: İran uyruklu Adem de İstanbul'da finans şirketi sahibi. 4 Ekim'de yemek alacağım diyerek Maslak'taki evinden çıktı, bir daha dönmedi. Eşinin ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Polisin çalışmaları devam ederken Adem de Başakşehir'de elleri bağlı haldeyken kendisini kaçıranlardan kurtulmayı başardı. İş insanı yolda gördüğü bekçiye sığınarak yardım istedi. Güvenlik kamerasını izleyen ekipler kısa sürede şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şüphelilerin İş insanının yaşadığı siteye girip keşif yaptıkları ortaya çıktı. Adem D'nin otomobiline GPS cihazı yerleştirdikleri belirlendi. Ekipler operasyon için düğmeye bastı. 6 şüpheli gözaltına alındı.
7: Siz mi planladınız?
6: Niye kaçırdınız?
2: İş insanı Adem D ifadesinde darp edildiğini ve 2 milyon dolar vermezse ölümle tehdit edildiğini söyledi. İddiaya göre Adem D'nin hesaplarında bulunan 48 bin dolarlık kripto parayı şüpheliler kendi hesaplarına aktardı. Adem de kolundaki 7,5 milyon liralık saati de şüphelilere verdiğini iddia etti. Soruşturma sürüyor.
4: Havadaki panik anlarıyla devam edeceğiz gece raporuna. Görüntüler Hindistan'da bir yolcu uçağında efendim kayıt altına alındı. Uçakta yangın paniği yaşandı. Elektronik cihaz nedeniyle çıkan yangına kabin ekibi hemen müdahale etti ve durum kontrol altına alındı. Uçak da Hindistan'a yönlendirildi.
8: Hayır.
2: Elektronik cihaz alev aldı. Yolcu uçağında korku dolanlar yaşandı. Hindistan'da Delhi-Chennai seferini gerçekleştiren yolcu uçağında bir elektronik cihaz alev aldı. Indigo Hava Yolları'na ait yolcu uçağında çıkan yangın paniğe yol açtı. Kabin ekibi yangın söndürücü kullanarak alevlere müdahale etti. Olayın ardından Hindistan'ın Hyderabad şehrine yönlendirilen uçak güvenli bir şekilde iniş yaptı. Yolcular için alternatif bir uçak tahsis edildi. İlk bilgilere göre yangının bir yolcuya ait taşınabilir şarj cihazından kaynaklanmış olabileceği belirtildi. Ancak yetkililer söz konusu yangına neden olan cihazın power bank olduğunu henüz doğrulamadı. Mayıs ayında da benzer bir olay meydana gelmiş. Yine bir Indigo uçağında bir yolcunun power bank'inin patlaması üzerine uçakta kaos yaşanmıştı. Uzmanlar mobil şarj görevi gören bu cihazların içerdiği lityum iyon piller nedeniyle kısa sürede aşırı ısınma ve yanmaya yatkın olduklarına dikkat çekiyor.
4: Son dönemde artık Fransa deyince ilk aklımıza gelen öğrenci protestoları oluyor. Zira o eylemler uzun süredir, bir aydır devam ediyor. 6800'den fazla kişi gözaltına alındı. 21 de tutuklu var. Bu arada Belçika'da da eğitim reformuna karşı protestolar sürüyor. Eylemlerde polisle göstericiler arasında zaman zaman arbede yaşanıyor.
8: Fransa'da öğrenci eylemleri yaklaşık bir aydır devam ediyor. Belçika'da da eğitim reformlarına karşı protestolar düzenleniyor. Fransa'da öğrenciler okullar için daha fazla imkan ve personel talebiyle protestolara başlamıştı. Birçok kentte okullar abluka altında tutulmaya devam ediyor.
9: En çok sıcaklıktan etkileniyoruz. Yazın ikinci kattaki sınıflarda sıcaklık 38-39 dereceyi buluyor. Bu da ders işlemeyi imkansız hale getiriyor. Kışınsa sıcaklık 3-4 dereceye kadar düşüyor. Dolayısıyla sağlıklı bir şekilde ders çalışmak gerçekten zorlaşıyor.
8: Şu ana kadar eylemlerde 6800'ün üzerinde kişi gözaltına alınırken 21 kişinin ise tutuklandığı belirtildi. Polis şiddetinin tartışma yarattığı eylemlerde 1000'i aşkın kişi yaralandı. Belçikalı öğrenciler de Fransızca eğitimdeki bütçe kesintileri ve reformlar nedeniyle protestolar düzenliyor. Başkent Brüksel'deki eylemde bazı göstericiler slogan atıp taş ve havai fişeklerle kamu alanlarına zarar verdi. Polisle göstericiler arasında arbede yaşandı. Göstericileri dağıtmak için tazikli suyla müdahale edildi. 9'u 18 yaşından küçük 10 göstericinin tutuklandığı, bazılarının da gözaltına alındığı bildirildi. Brüksel'de Sosyalist Kamu Hizmetleri Sendikası çağrısıyla kamu çalışanları greve gitti. Öğrenci protestolarıyla aynı güne denk gelen grev, ulaşımda önemli aksamalara neden oldu. Ayrıca ülke genelinde eğitim, posta ve cezaevleri gibi kamu hizmetlerinde de aksamalar yaşandı. Sendika, kamu hizmetlerindeki kesintilerin çalışanların iş yükünü arttırdığını ve vatandaşlara sunulan hizmetleri olumsuz etkilediğini savunuyor.
4: Efendim, İsrail'den Rusya'ya gönderilen bir paket sıradaki haberin kahramanı. O paket havalimanı çalışanlarını kırmızı alarma geçirdi. Pakette bakın ne vardı.
2: Rusya'ya İsrail'den gönderilen bir pakette yüksek radyasyona sahip uçak saati tespit edildi. Rusya Federal Gümrük Servisi saatin günlük kullanım açısından tehlikeli olduğunu açıkladı. Moskova'daki Domodedovo Havalimanı'nda görevli gümrük memurları Udmurtya Cumhuriyeti'nde yaşayan bir kişiye gönderilen paketi incelemeye aldı. Pakette çanta ve sırt çantası bulunurken sırt çantasının içindeki uçak saati radyasyon kontrol sisteminde alarma neden oldu. Yapılan ölçümlerde saatin yüzeyindeki iyonlaştırıcı radyasyonun doğal seviyenin 20 katına denk geldiği tespit edildi. Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi de ürünün gümrük ve sağlık standartlarına uygun olmadığını belirtti. Saatin ülkeye girişi yasaklanırken paketin İsrail'e iade edileceği açıklandı. 1970'li yıllara kadar üretilen uçak ve askeri araç saatlerinde karanlıkta görünmesi için radyum içeren boyalar kullanılıyordu. İkinci Dünya Savaşı sırasında askeri havacılıkta yaygın olarak kullanılan saatler, radyumun tehlikeli olduğunun anlaşılmasıyla büyük ölçüde terk edilmişti. Ancak radyoaktif saatler üretimlerinin üzerinden onlarca yıl geçse bile radyasyon yaymayı sürdürebiliyor.
4: Rusya ile Ukrayna'nın müzakere masasına oturup oturmayacağı belirsizliğini korurken taraflar arasında tansiyon yine yükseldi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın saldırılarına karşılık Yandex veri merkezlerini vurduklarını söyledi.
2: Bir yanda diplomasi trafiği sürüyor, diğer yanda saldırılar genişliyor. Rusya ile Ukrayna arasında tansiyon zaman zaman yükselmeye devam ediyor. Tarafların müzakere masasına oturup oturmayacağı belirsizliğini korurken, Rusya'nın veri merkezleri bir kez daha Ukrayna saldırılarında hedef oldu. Varşova Güvenlik Forumu'na hitap eden Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın veri merkezlerine yönelik operasyonlarına karşılık verdiklerini ve Yandex veri merkezlerini vurduklarını söyledi.
10: Saldırılarımız Yandex veri merkezlerine ulaştığında birçok sosyal medya platformunda nefes almak birdenbire biraz daha kolaylaştı. Çok sayıda insan bunu fark etti. Nefret, kutuplaşma ve provokasyonlar azaldı. Çünkü botlar azalmıştı.
2: Rusya Dijital Kalkınma Bakanı Shadayev ise insansız hava aracı saldırılarının hedefi olan Yandex'in veri merkezlerinin korunması için Savunma Bakanlığı ile çalıştıklarını açıkladı. Saldırılara rağmen Yandex'in hizmetlerinin çalışmaya devam ettiğini belirtti. Yandex 8 Ekim'de Ryazan bölgesindeki Sosovo'da, 9 Ekim'de Kaluga'da ve 11 Ekim'de Vladimir bölgesindeki veri merkezlerinin İHA saldırılarında hasar gördüğünü açıklamıştı. Şirket, Sosovo ve Vladimir'deki veri merkezlerinin faaliyetlerinin tamamen durduğunu, Kaluga'daki merkezlerin ise altyapısının bir bölümünün kullanılamaz hale geldiğini belirtmişti. Rusya'nın Google'ı olarak bilinen Yandex'in hizmetlerinde saldırılar nedeniyle aksaklıklar yaşanıyor.
4: 2026 Nobel Ekonomi Ödülü sahiplerini buldu. Bu yılki ödüle Robert Hall ve Michael Woodford layık görüldü.
2: Bu yılki son Nobel ödülü de sahibini buldu. Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahipleri ABD'li akademisyenler Robert Hall ve Michael Woodford oldu. Robert Hall. Ödülün sahiplerini Stockholm'de basın toplantısı düzenleyen İsveç Kraliyet Bilim Akademisi açıkladı. Stanford Üniversitesi öğretim üyesi Hall'la Columbia Üniversitesi'nde Woodford'un yaptığı çalışmaların ödüle layık görüldüğü açıklandı. ABD'li bilim insanlarının makroekonomik istikrarın mikroekonomik temelleri üzerine yaptıkları çalışmalar nedeniyle ödüllendirildiği belirtildi. Çalışmaların etkili istikrar politikaları uygulama becerisini geliştiren yeni makroekonomik modeller ortaya koyduğu kaydedildi. Bu modellerin merkez bankaları ve hükümetler tarafından kullanıldığına da işaret edildi. Hall ve Woodford 1,2 milyon dolarlık para ödülünü paylaşacak. In Palo Alto, USA. Nobel Ekonomi Ödülünü 2023 yılında MIT'de çalışan iktisat profesörü Daron Acemoğlu kazanmıştı. Ekonomi ödülü İsveçli kimyager Alfred Nobel'in 1895'teki vasiyetiyle kurulan orijinal 5 ödülden biri değil. 1969'da İsveç Merkez Bankası tarafından verilmeye başlayan ödülü çoğunlukla ABD'li bilim insanları kazandı. Yapılan bir araştırma, para politikası, bilgi teknolojileri ekonomisi ve evrimsel iktisat teorisi alanlarında çalışanların bu ödülü kazanma ihtimalini önemli ölçüde artırdığını ortaya çıkarmıştı.
4: Sevgili dostlar, bugünlerde grip sanılan vakalar COVID olabilir ki çoğumuz durumu gribe bağlıyoruz ve doktora gitmiyoruz. Peki ikisini nasıl ayırt edeceğiz? Hangi durumda hekime başvurmalı ve COVID testleri halen uygulanıyor mu? Ayrıntıları Özgür Karslı Çetiner'in haberinde.
11: Hem COVID'i hem influenza'yı hem rinovirüsü hem de RSV'yi görmeye başladık. En çok da COVID rastlıyoruz aslında. Grip ateşi çok daha uzun sürüyor. COVID daha kısa sürer. Yani 1-2 gün olabilir. Çok yükselmez. 39'ların üzerine çıkmaz.
12: Okullar da açıldı. Kış ayı da geldiğinden dolayı sağlık çalışanları da özellikle yine grip aşısı başvuruyorlar.
13: Hava soğudu, virüsler arttı. Bu sene grip ve COVID vakaları beklenenden erken geldi. Şikayetler birbirine benzediğinden grip ve COVID farkı doktora gidilmedikçe pek anlaşılmıyor. Bu da iyileşme süresini geciktirebiliyor. Vaka artışıyla birlikte COVID testleri de geri döndü.
11: Çoğunlukla da aşılandığımız için ve çoğu insan bu enfeksiyonu geçirdiği için eskisi gibi korkmamıza gerek yok. Ama yine de altta yatan bir hastalığı olanlar, KOAH'ı olanlar, kanser tedavisi görenler ve bağışıklık sistemiyle ilgili problemi olanlar da yine ciddi bir tablo yapabilir. Bunlar da COVID'i görüyoruz şu anda. Hep çıkıyor, pozitif çıkıyor.
13: Yani farklı rahatsızlığı olanların grip ya da COVID'i basit bir soğuk algınlığı şikayeti olarak görmemesi önemli. Peki grip mi, COVID mi? nasıl ayırt edilir ve hekime ne zaman başvurmak gerekir?
11: Hasta COVID mi, grip mi,

0: bunu evde ayırt edemez. Ama ateşi iki günden sonra hala devam ediyorsa, çok şiddetli öksürüğü varsa mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurması gerekiyor. Normal bağışıklığı olan insanların bile. Gribi en önemli ayıran şey zaten solunum yolu enfeksiyonlarından en önemli farkımız yüksek ateş olması. Ateşin 38,5'un üstünde olması.
1: Grip ya da COVID virüsünü her beden farklı belirtiler ve şikayetlerle yaşıyor. Özellikle belirli bir yaşın üzerindeyseniz ve eşlik eden bir ya da birden fazla kronik hastalığınız varsa işte bu gruplar için sadece grip aşısı değil, bunun yanında zatürre aşısının da hayati önemi var.
2: Zatürre aşısı da mevcut. Ona da grip aşısı kadar talep olmasa da hani o durum yaşayan hastalara sıkıntı yaşamıyoruz, verebiliyoruz.
3: Güne yansıyan gelişmeleri anlatmaya devam edeceğiz ama kısa bir aramız var.

Kısa bir aranın ardından yeniden huzurlarınızdayız efendim. Bir günü geride bırakıp yenisini kucaklamaya hazırlandığımız şu dakikalarda yeni günün başlıklarına hızlıca bir bakalım. Efendim, Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından fon soruşturmasına dair konuştu. Milletimizin hak ve hukukunun korunması bizim kırmızı çizgimizdir dedi. Bu arada terörsüz Türkiye sürecinde sahada çok önemli gelişmeler yaşanıyor. PKK-KCK terör örgütü Irak'ın kuzeyinde Metsina Baze bölgesindeki 4 barınma alanını da boşalttı.

0: Bu arada Manisa'da 11 kişinin hayatını kaybettiği elim kazanın ve 27 kişinin yaralandığı o kazayla ilgili soruşturma da bir yandan devam ediyor. Gözaltındaki 3 şoförden ikisi tutuklandı. Bu arada okul saldırılarının ardından İçişleri Bakanlığı da yeni tedbirleri devreye sokmaya hazırlanıyor. Şefkat Kalkanı projesiyle ailelere çocuklarının uyuşturucuya yönelme ve bireysel radikalleşme risklerine karşı eğitimler verilecek. Ve önemli dış gelişmeler de var. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 3 patlama daha yaşandı. Husilerdense Riyad'ı balistik füzelerle hedef aldık açıklaması geldi. Ve Fransa'da yaklaşık bir aydır süren öğrenci protestolarında 6800'den fazla kişi gözaltına alındı. 21 kişi ise tutuklandı. Efendim, Çukurova'nın bereketli topraklarına da gideceğiz gece raporunda. Adana'da tam bir hasat bayramı yaşanıyor. Zeytin, nar ve yer fıstığı bahçelerinde hasat başladı. Oradan hangi görüntüler geldi? Detayları birazdan gece raporunda olacak. Gece raporunda ikinci dilime Suudi Arabistan'la Yemen'deki Husiler arasındaki o gerilimle başlayacağız. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da patlama sesleri duyuldu yine ve Husilerden de yeni açıklamalar geldi. Bakalım detaylarına.
1: Husiler Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını sürdürdü. Riyad'ın ise Yemen'i hedef aldığını iddia etti. Taraflar arasında saldırılar devam ederken Yemen'deki insani kriz derinleşiyor. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da saldırı uyarısı yapıldı. Alarmın ardından ard arda 3 ayrı patlama sesi duyuldu. Kısa süre sonra tehlikenin geçtiği bildirildi. Yemen'deki Husiler Riyad'daki Kral Halit Havalimanı'nı balistik füzelerle, Hamis Mushayt kentindeki hava üssünü ise İHA'larla hedef aldığını açıkladı. Arap Koalisyonu'ndan yapılan açıklamada Husiler tarafından Riyad'a fırlatılan balistik füzenin engellendiği belirtildi. Husilerin Suudi Arabistan'daki havalimanlarına yönelik saldırıları son günlerde artarken Suudi Arabistan Havacılık Hizmetlerinden notam yayınlandı. Kral Halit Havalimanı'nın 17 Ekim akşamına kadar kapalı kalacağı bildirildi. Husilerin sözcüsü Yahya Seri ise Suudi Arabistan'ın bir günde Yemen'e 119 hava saldırısı düzenlediğini belirtti. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu can kayıplarının yaşandığını ileri sürdü. Husiler Yemen'deki hükümet güçlerine saldırılarına da devam ediyor. Ülkedeki çatışmalar ve abluka nedeniyle insani kriz gittikçe derinleşiyor. Husiler bir süredir Suudi Arabistan'da başkent Riyad ve diğer birçok bölgeye balistik füze ve İHA'larla saldırılar düzenliyor. Pazar günü Riyad'daki Kral Halit Havalimanı hedef alınmış, bir Pakistan vatandaşı hayatını kaybetmişti.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Mekke Anlaşması'nın onay için önümüzdeki günlerde meclise getirileceğini duyurdu. Gündeminde aynı zamanda kentsel dönüşüm çalışmaları da vardı. İstanbul'da deprem gerçeğini görmezden gelmek ihanet olur dedi.
2: Pakistan ve Suudi Arabistan'la birlikte 7 Ağustos'ta imzaladığımız ortak savunma anlaşmasının kurumsal altyapısını oluşturma çalışmalarımız devam ediyor. Savunma işbirliğimizi iki temel kulvarda ilerletiyoruz.
1: Mekke Anlaşması'nın kurumsal zeminine dikkat çekti, onay için meclisi işaret etti.
2: Anlaşmanın iç onay işlemlerinin tamamlanması için önümüzdeki günlerde Gazi Meclisimize sevkine yönelik çalışmalarımız sürüyor. Türkiye'nin duruşu, hassasiyetleri ve savunduğu ilkeler bellidir. Biz bölgemizin tamamında barışın ve istikrarın hakim olmasını istiyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrasında konuştu. Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını kınadı.
2: Husiler tarafından 10 Ekim'de Riyad Kral Halit Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan ve 12 kişinin hayatını kaybettiği, 309 kişinin yaralandığı saldırıları en güçlü biçimde lanetliyoruz. Türkiye, hukuk ve insanlık dışı saldırılar karşısında Suudi Arabistan'ın ve Suudi kardeşlerinin

0: yanındadır.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde İstanbul odaklı kentsel dönüşüm çalışmaları da vardı.
0: Maltepe'de yaşanan bu acı olay İstanbul'un kentsel dönüşüm meselesinin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha göstermiştir. İstanbul'da deprem gerçeğini ertelemek, görmezden gelmek veya günlük siyasi çekişmelere kurban etmek İstanbul'a ihanet etmek olur.
2: Peki fon soruşturması ve ödemeler noktasında ne durumdayız bir bakalım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz konuştu ve 44 bine yakın kişinin ödemelerinin gerçekleştirildiğini söyledi. Diğer ödemelerin kanun teklifinin yasalaşmasının ardından bu ay içinde de başlayabileceğini müjdeledi. Yatırımcılar için 3 ayrı kaynaktan finansman sağlanacağını ve süreçte kamu kaynağı kullanılmayacağını bir kez daha vurguladı.
3: 7 tane şirket ve altında 131 sorumlu fon var. Bunlarla ilgili 3 tane şirket olağan tasfiye koşullarını kabul etti ve tasfiye edildi. 8 Ekim itibariyle de bu gerçekleşti. 44 bine yakın vatandaşımızın ödemeleri gerçekleştirildi. Ziraat Bankası bu tarafı yönetiyor. Bu 3 şirket A1 Kapital, Buls ve Pardus. Bu üçü tasfiye edilmiş oldu. Yani onlar artık o 7 şirketten 3'ü ayrılmış oldu bir kenara. 4 şirket kaldı.
4: Fon soruşturmasında ödemelere ilişkin yeni detayları açıkladı. Meclise sunulan kanun teklifine işaret etti.
3: Küçük yatırımcımızın bir an önce bu şartlardan kurtulması için çok hızlı bir aksiyon almış durumdayız. Hem idari olarak hem de bu kanun teklifini çok kısa sürede hazırlayıp meclisimize göndermekle. İnşallah bunun yasalaşması ve ile birlikte Ekim ayı içinde yasanın çıkmasıyla birlikte bu ödemelerin yapılabileceğini değerlendiriyoruz.
4: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Anadolu Ajansı editör masasına konuk oldu. Fon ödemeleri için kamu kaynaklarının kullanılmayacağının altını çizdi. Yatırımcılar için 3 ayrı kaynaktan finansman sağlanacağını belirtti.
3: Ne olağan tasfiyede ne olağanüstü tasfiyede kamu kaynağının kullanılması söz konusu değil. Neden değil? Fon piyasalarında, sermaye piyasalarında devletin bir güvencesi yok. Şimdi bankacılık sisteminde var biliyorsunuz. Belli bir miktara kadar bir devlet güvencesi var. Onun içinde TMSF diye bir yapımız var. Orada biriken bir kaynak var.
4: Yılmaz, para idaresi sağlanmış olsa da adli süreçlerin devam edeceğine işaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan fon meselesinde çok hassas dedi.
3: Çok yüksek fahiş getiriler elde etmiş veya hukuka aykırı işlemlerle haksız kazanç elde etmiş kişilerle ilgili yine önemli soruşturmalar, incelemeler devam ettiriliyor. Şu anda yani toplamda 15 civarında bir denetmenle, müfettişle Devlet Denetleme Kurulumuz çok yönlü bir şekilde bütün ilgili kurumları kapsayacak bir şekilde bu çalışmasını sahada başlatmış durumda.
4: Yılmaz sorunlu fonların karantinaya alındığını ve piyasalarda yapısal bir sorun olmadığını da sözlerine ekledi.
2: Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Marmara Üniversitesi'nin akademik yıl açılış töreninde Terörsüz Türkiye başlıklı ders verdi. Süreçte üniversitelere büyük görev düştüğünü söyledi.
5: Hiçbirimizin ülkemizin gündemine kayıtsız kalması düşünülemez. Düzenlenecek paneller, konferanslar, çalıştaylar ve yürütülecek akademik araştırmalar aracılığıyla Terörsüz Türkiye hedefi toplumsal, kültürel, hukuki ve iktisadi boyutlarıyla ele alınmalıdır.
4: Terörsüz Türkiye hedefine dikkat çekti. Üniversitelere bu süreçte büyük görev düştüğüne işaret etti.
5: Akademik birikimimizin toplumsal hayatta karşılık bulması, üniversitelerimizin asli sorumlulukları arasında yer alır.
4: Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Marmara Üniversitesi'nin 2026-2027 akademik yılı açılış töreninde Terörsüz Türkiye başlıklı ders verdi. Üniversitelerin tüm kapasitesiyle sürece destek verdiğini belirtti.
5: Bu anlayışla Sayın Cumhurbaşkanımızın zulme ve haksızlığa uğrayanların haklarını savunmak için verdiği mücadeleye yüksek öğretim camiası olarak sahip olduğumuz bütün kapasitemizle destek veriyoruz ve vermeliyiz.
2: Yaşanan okul saldırılarının ardından İçişleri Bakanlığı yeni tedbirleri devreye sokuyor. Çocukların

0: güvenliğini artırmak için Şefkat Kalkanı projesi başlatılacak. Ailelere çocukların uyuşturucuya yönelme ve bireysel radikalleşme risklerine karşı eğitim verilecek.
1: Şefkat Kalkanı projesiyle okullarda güvenlik önce ailede başlayacak. Anne ve babalara eğitim verilecek. Okuldaki riskli durumlar erkenden tespit edilecek. İçişleri Bakanlığı son dönemde yaşanan okul saldırılarının ardından çocukların güvenliğini artırmak amacıyla çalışmalarını hızlandırdı. Şefkat Kalkanı projesini gündemine aldı. Projenin detaylarını ise İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi paylaştı. Bakanlık daha önce okullarda uyuşturucuyla mücadele kapsamında en iyi narkotik polisi anne projesini hayata geçirmişti. Şefkat Kalkanı projesiyle ise çocukların okullarda karşı karşıya kalabileceği farklı risklere de odaklanılacak. Henüz hazırlık aşamasında olan projede çocukların uyuşturucuya yönelme ve bireysel radikalleşme belirtilerinin erken fark edilebilmesi amaçlanıyor. Bakan Çiftçi, bir çocuktaki değişikliği önce anne fark eder dedi. Proje kapsamında annelere eğitim verileceğini söyledi. Eğitimlerde riskli durumların nasıl tespit edileceği ve hangi adımların atılması gerektiği anlatılacak. Şefkat Kalkanı projesinin ilerleyen günlerde uygulanmaya başlaması bekleniyor.
0: İstanbul Maltepe'de çöken binanın ardında geriye hüzünlü hikayeler kaldı. Tıpkı ölüme beraber giden 20 ve 22 yaşındaki İnan kardeşler gibi. Evlatlarının ardından konuşan acılı baba Mustafa İnan'a bırakacağım şimdi sözü. Çocuklarımı geç buldum, erken kaybettim diyen o baba Mustafa İnan o apartmanla ilgili bakın neler anlattı.
2: Bazı yerlerde sıvalarda kopmalar vardı.
3: Düğünümüz olacaktı.
2: İki tane. Onları da zaten geç bulmuştuk, erken kaybettik. Allah dayanma gücü versin bize.
4: Kardeşler apartmanı iki kardeşe mezar oldu. Gelecek planları da, kurdukları hayaller de enkazın altında kaldı.
2: Birkaç kişinin açgözlülüğünün sonuçlarını yaşıyoruz.
4: 22 yaşındaki Ahmet Muhammed ve kendisinden 2 yaş küçük kardeşi Zeynep İnan, İstanbul Maltepe'de ilk 3 katı çöken 7 katlı apartmanda yaşıyorlardı. Babası Mustafa İnan ve eşi ise o gün Trabzon'daydı. Acı haberi alınca kahroldular.
2: İşimizle ilgili hayallerimiz vardı, geleceğimizle ilgili hayallerimiz vardı, düğünümüz olacaktı.
4: Binanın ilk 3 katının olduğu yere çökmesiyle enkaz altında kalan Zeynep iç mimarlık öğrencisiydi. Ahmet de babasıyla çalışıyordu. Yakın zamanda kendisine bir otomobil almıştı.
2: Baba yeşil olsun arabam dedi. İlla yeşil olsun. 15 gün bekledik yeşil arabanın gelmesini. İşte çocuğum en son yeşil arabaya bindi. Arabasına da doyamadı.
4: Evlatlarını kaybeden Mustafa İnan'a göre facia göz göre göre geldi. Binanın kentsel dönüşme girmesi için defalarca girişimde bulunulmuş ama bir türlü uzlaşma sağlanamamıştı.
2: Binayla ilgili biz 3-4 senedir mücadele veriyoruz ama burada 2 tane dükkan sahibinin de hisseleri daire sahiplerine göre biraz daha fazla olduğu için işte 2 daire isteriz gibi bir takım söylentiler, sözler oldu. Müteahhitle anlaşamadılar. O iş öyle kapandı.
4: Bina bazı sinyaller de vermeye başlamıştı.
2: Bazı yerlerde ise sıvalarda kopmalar vardı. Bu bizi olumsuz yönde rahatsız ediyordu. Sonuca ulaşamadık.
4: Çöken apartmandan geriye yürek yakan hikayeler, yanıt bekleyen sorular kaldı. Bina kimin ihmali sonucu çöktü? Soruşturmada ortaya çıkacak.
0: İstanbul Emniyet Müdürlüğü organize suç çetelerine ve silah kaçakçılarına yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenledi ve son bir ayda 289 şüpheli yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız suç örgütleriyle mücadelede kararlılık vurgusu yaptı. Peki o operasyonda hangi eylemler engellendi? İzleyelim.
5: İstanbul Emniyeti'nin demir yumruğu suç örgütlerinin üzerinde olmaya devam edecektir.
1: Ruhsatsız silahlar, çalıntı motosikletler, suç çeteleri kıskaca alındı. 20 kurşunlama eylemi engellendi.
5: Operasyonlar neticesinde suçta kullanılan çok sayıda silah ve motosiklet ele geçirilmiştir.
1: İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ev ve iş yerlerine silahlı saldırılar düzenleyen şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Polis, kimliklerini tespit ettiği şüphelilerin adreslerine baskın yaptı. Suç örgütü üyesi olduğu tespit edilen 289 şüpheli yakalandı.
6: Peş peşe yapılan operasyonların yanı sıra polis ekiplerinin yakın takibi sonucunda 20 kurşunlama eylemi de engellendi.
1: Şüphelilerin bir ayda 85 suç eylemine

0: karıştığı tespit edildi. Suçta kullanılan 155 ruhsatsız tabanca, 6 av tüfeği ve 6 çalıntı motosiklete el kondu.
1: Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce son bir ay içerisinde silah ticareti, imalatı ve kurşunlama eylemlerine karışan şahıslara yönelik yapılan operasyonlar sonucunda 289 şahıs gözaltına alınmış, 175 şahıs tutuklanmış, 51 şahsın işlemleri devam etmektedir.
0: İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, motosikletli suç çeteleriyle mücadelede kararlılık mesajı verdi.
1: İki teker üzerinde suç işleyenler bilsinler ki İstanbul Emniyeti'nin demir yumruğu suç örgütlerinin üzerinde olmaya devam edecektir.
2: Gece raporunun bugün radarına takılan bir görüntü nereden? Antalya'dan efendim. 23 yolcu taşıyan bir minibüs kaygan yolda. Daha önce mazot döküldüğü iddia edilen yolda savrularak bir anda devrildi. Güvenlik kamerasına yansıyan o kazada biri ağır, 17 kişi yaralandı.
3: Şuradan çıktık şu virajdan. Mazot vardı yerde.
0: İddiaya göre yola mazot dökülmüştü. Hızla viraja giren minibüs kontrolden çıktı, karşı şeride geçti, devrildi. Hüseyin Taşçı İdaresi'ndeki minibüs Tekirdağ'dan aldığı yolcuları Antalya'nın Alanya ilçesine götürüyordu. Minibüste 23 kişi vardı. Aksu ilçesine geldiklerinde minibüs kaygan yolda yalpalamaya başladı. Kontrolden çıkan minibüs karşı şeride geçerek devrildi. Bu sırada karşı şeritteki araç son anda kurtuldu.
3: Mazot vardı yerde, mazot. Bir oldu, iki oldu, kurtardık. Üç kere de kurtardık. Dördüncü de maalesef artık aldı başını, durduramadık. Mazot yüzünden arabayı kaydırdık.
0: Minibüs şoförünün oğlu yolda mazot olduğunu iddia etti. Kazada 17 kişi yaralandı. Yaralılar en yakın hastanelere kaldırıldı. Bir yaralının durumu ağır. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
2: İstanbul Esenyurt'ta ise park halindeki bir araca kontrolden çıkan başka bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle hareket eden araç içerisi müşterilerle dolu bir börekçiye girdi efendim.
0: Park halindeki araca çarptı. Çarptığı araç börekçiye girdi. Kazada faciadan dönüldü.
4: Müşterimiz vardı. Yani efendim, saniyelerle 7-8 saniye farkla hesap ödeme giderken masadan kalkıyor. O anda içeri araç dalıyor.
0: İstanbul Esenyurt'ta seyir halindeki bir otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yol kenarında park halinde olan otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle hareket eden araç börek dükkanının camlarını kırıp içeri girdi.
4: Frenin boşaldığını söylüyor.
0: O sırada dükkanda müşteriler de vardı. İçeridekiler büyük korku yaşadı. Neyse ki kimseye bir şey olmadı.
4: Bayağı bir şok yaşadı. Biz de şoku atlatması için bir yardımcı olduk.
0: Hem iş yerinde hem de araçlarda hasar oluştu.
2: Yine yüreğimiz ağzımıza geldi. İstanbul Boğazı'nda faciaya ramak kaldı. Makine arızası yapan bir tanker kıyıya sürüklendi. Neyse ki Kanlıca açıklarında demir atıp durabildi ama çok korkuttu.
0: Arıza yaptı, kıyıya doğru sürüklendi. Boğaz'da korku dolu anlar yaşattı. Malta bandıralı 110 metre uzunluğundaki İvyan adlı tanker Bulgaristan'dan İtalya'ya gidiyordu. 6 ton bitkisel yağ yüklü tanker İstanbul Boğazı'nda makine arızası yapınca kıyıya doğru sürüklenmeye başladı.
5: Kanlıca önlerinde bir tane tanker motor arızası yaptı. Şu anda sürükleniyor.
0: Kanlıca sahiline doğru sürüklenen tanker korku dolu anlar yaşattı. Neyse ki yalılara metreler kala durabildi. İhbar üzerine sahil güvenlik ve kıyı emniyeti ekipleri harekete geçti. Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi. Boğaz trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.
6: Şu an biraz daha orta hattına doğru gidiyor. Arkadan açıldı. 50 metre, 100 metrelere yakın geldi.
0: Tanker kılavuz kaptan ve kurtarma 7 romörkörü refakatinde Küçükçekmece demir sahasına demirletildi. İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği de normale döndü.
7: Vurmayacak.
2: Gece raporuna geçelim biraz küresel gelişmeler. Amerikan Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında enerji altyapısına saldırmama konusunda bir ateşkes olduğunu duyurmuştu. Ama enteresandır, Ukrayna Devlet Başkanı

0: Zelenski bu anlaşmadan haberi olmadığını söyledi. Rusya kabul ederse hazırız diye de ekledi. Kremlin'den de açıklama var.
1: Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, ABD Başkanı Trump'ın duyurduğu enerji ateşkesini desteklediklerini açıkladı. Anlaşma işe yarayabilir, detaylarını bekliyoruz diyen Zelenski, Rusya'yı ateşkesi ihlal etmekle suçladı.
2: But to make it painful.
1: Trump, Rusya ile Ukrayna arasında enerji ateşkesine varıldığını açıklamış, Zelenski yaptığı ilk açıklamada Trump'ın açıklamasından haberdar olmadığını söylemişti. Varşova'da düzenlenen güvenlik konferansına bağlanan Zelenski, ateşkesi medyadan öğrendiğini belirtti. Amerikalılar şimdi devreye girip Rusların buna saygı duymasını sağlarlarsa, savaşı sona erdirmeye yönelik önemli bir adım olabilir dedi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Sibiha da savaşın bitmesi için Zelenski ile Putin'in bir araya gelmesi gerektiğini söyledi. Görüşmenin Trump'ın katılımıyla ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabuluculuğuyla yapılabileceğini belirtti. Zelenski'nin seçime gidilmesi için 60 günlük ateşkes teklifi ise Moskova tarafından reddedildi. Kremlin sözcüsü Peskov, eğer Kiev gerçekten seçim yapmak isterse Putin seçim gününde Ukrayna'ya saldırı düzenlememe emri vermeye hazır dedi. Enerji ateşkesine ilişkin soruya ise temaslar devam ediyor yanıtını verdi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron da Rusya'nın son 48 saat içinde herhangi bir ateşkese uyduğunu görmediğini söyledi. Her iki tarafın da geçici bir ateşkes yapması gerektiğini belirtti. Macron sosyal medya açıklamasında ise gerçek bir enerji ateşkesini desteklediklerini açıkladı. Fransa, Ukrayna ve Zelenski'nin yanında durmaya devam edecektir ifadelerini kullandı. CNN'e konuşan Avrupalı yetkililer ise AB'nin Rus enerji tesislerine saldırıyı sürdürürse Ukrayna ile istihbarat paylaşımını keseceğini iddia etti. Habere göre ABD, Ukrayna'yı Avrupa'ya silah satışlarını askıya almakla da tehdit etti. ABD basınında da Trump'ın Rus rafinerilerine yönelik saldırılar nedeniyle Zelenski'ye kızgın olduğunu ileri sürmüştü.
0: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Riyad'daydı. Dünya Petrol Kongresi Bakanlar Toplantısı'nda konuştu ve dünyanın modern zamanların en büyük enerji krizlerinden biriyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Bayraktar, Türkiye'nin durumuna da değindi ve arz güvenliği sorunu yaşanmadığını vurguladı.
1: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, dünyanın modern zamanların en büyük enerji krizlerinden biriyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Dünya Petrol Kongresi Bakanlar Toplantısı'nda konuşan Bayraktar, Türkiye'nin küresel enerji vizyonunu paylaştı. Bayraktar, Rusya, İran ve Venezuela gibi büyük üreticilerin enerji piyasasındaki rolünün sınırlandığı bir dönemden geçildiğini belirtti.
3: But it should be more coherent policies that we need to develop to address also the climate change.
1: Türkiye'nin enerjide çeşitlendirme stratejisini sürdürdüğünü belirten Bayraktar, petrol, doğalgaz, elektrik ve yenilenebilir kaynaklarda aynı anda yatırım yapıldığını vurguladı.
4: Biz istiyoruz ki mevcut hatlarımızın, mevcut altyapımızı en üst düzeyde kullanalım. Yani hatlarımız dolu olsun. İşte Irak-Türkiye boru hattının 1,5 milyon varillik günlük bir kapasitesi var. Bunu dolduralım. TANAP'taki boş kapasiteyi dolduralım. İlave gazı Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya götürelim.
1: Bayraktar toplantının ardından mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirdi.
0: İngiltere Başbakanı Andy Burnham, ülkesindeki ABD üssünde patlayıcı taşıdıkları şüphesiyle gözaltına alınan 5 kişinin devrim muhafızlarıyla bağlantılı olduğunu iddia etti. İran tarafı ise bu iddiaları net bir dille reddetti.
5: ABD üssünde yaşanan olayı İran'ın koordine ettiğini öne sürdü. İranlı Büyükelçi bu iddiayı kesin dille reddetti. İngiltere Başbakanı Andy Burnham parlamentoda açıklama yaptı. ABD'nin kullandığı RAF Fairford üssündeki komplo şüphesine değindi. Bu büyük ihtimalle İran'da koordine edildi dedi. Neredeyse kesin olarak teyit edebilirim ki İran devrim muhafızları tarafından yönlendirildi diye belirtti.
6: Topraklarımızdaki bu tehditlere müsamaha göstermeyeceğiz. Hem İran'ın suç ağlarını hem de bunların finansman kaynaklarını hedef alarak elimizdeki tüm yetkileri kullanacağız.
5: İngiltere ile 28 ülkeden ortak bildiri de

yayımlandı. İmzacı ülkeler üstteki olayda İran'ın rol oynadığı iddiasına katıldıklarını kaydetti. Dışişleri Bakanları suçladıkları İran'ın faaliyetlerini kınadı. İran'ın Londra Büyükelçisi Seyit Ali Musevi İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Büyükelçi ülkesinin üstteki olayda rol oynadığı iddialarını reddetti. Tahran'ın soruşturma için İngilizlerle işbirliğine açık olduğunu dile getirdi. İsrail ve ABD'nin İran'a saldırılarını başlattığı 28 Şubat'tan sonra ABD ordusu Fairford üssünü kullanmıştı. 27 Eylül'de üste patlayıcı taşıdıkları şüphesiyle 5 kişi gözaltına alınmış ancak daha sonra kefaletle serbest bırakılmıştı. ABD burada bulunan savaş uçaklarını tahliye etmişti.

0: Meclis üyesi İlhan Omar'ın Washington'daki evine baskın düzenledi ve arama yaptı. ABD Adalet Bakanlığı aramanın mahkeme kararıyla ve devam eden bir ceza soruşturması kapsamında yapıldığını doğruladı. Ancak soruşturmanın kapsamı resmen açıklanmadı. Reuters ve Axios soruşturmanın Omar'ın çocukluğunda ABD'ye göçü sırasında doldurulan göçmenlik belgelerine odaklandığını yazdı. Amerikan Başkanı Donald Trump da Ohio'ya giderken gazetecilerin konuya dair sorularını yanıtladı. İlhan Omar'ı çok dikkatlice incelediklerini anlamalısınız dedi. Uzun zamandır Amerikan Başkanı Trump'ın eleştirilerinin hedefinde olan Omar, daha önce hakkındaki göçmenlik sahtekarlığı iddialarını reddetmişti. Somali doğumlu olan ve çocukken ailesiyle Amerika'ya göç eden İlhan Omar, 2000 yılında 17 yaşındayken ABD vatandaşı olmuştu. İsrailli muhalif liderden seçime dair uyarılar var. Yair Golan, Başbakan Netanyahu'nun seçim sonuçlarını tanımama ihtimali olduğunu söyledi. Başbakan'a kışkırtıcı, yalancı ve yozlaşmış adam diyerek de yüklendi.
1: İsrail'deki Demokratlar Partisi lideri Yair Golan, Başbakan Benjamin Netanyahu'yu 27 Ekim'de yapılacak seçimleri sabote etmeyi planlamakla suçladı. Netanyahu için kışkırtıcı, yalancı ve yozlaşmış adam ifadelerini kullandı. Golan, Netanyahu'nun sandıktan çıkacak sonuçları tanımayı reddedebileceğini savundu. 6 Ocak 2021'de Trump destekçilerinin düzenlediği kongre baskınına atıfta bulundu. 6 Ocak'ta ABD'de yaşananlar kesinlikle burada da yaşanabilir dedi. İsrail'deki Demokratlar Partisi'nin lideri Golan seçimi kazanacaklarını da iddia etti. Kendi bloğunun hükümet kurma ihtimalinin Netanyahu cephesine kıyasla çok daha yüksek olduğunu söyledi. Bu kışkırtıcı, yalancı ve yozlaşmış adamın ülkeyi dibe çekmeye devam etmesine izin verirsek İsrail toparlanamaz dedi. Olası Netanyahu hükümetine katılmayı da reddeden Golan, son anketlere göre Netanyahu ile muhalefetteki Gadi Eisenkot'un başa baş bir yarışta olduğu görülüyor. Batı Şeria'da yapılması planlanan yasa dışı E1 yerleşim projesinin ihale inceleme süreci ise seçim sonrasına ertelendi. İsrail basınında yer alan haberlere göre ihale teklifleri en erken 19 Kasım'da incelemeye başlanacak. 1234 konutluk ihaleye son başvurularsa 19 Ekim'de kabul edilecek. Doğu Kudüs'te Batı Şeria'daki Filistin toprakları arasındaki bağlantıyı kesmeyi amaçlayan yasa dışı E1 projesi, daha önceki ABD yönetimlerinin baskıları nedeniyle birçok kez durdurulmuştu.
0: Hindistan'da 130 milyondan fazla ismin seçmen kütüklerinden silinmesi başkenti Yeni Delhi'yi ayağa kaldırdı. Protesto gösterilerinin şiddetlenmesiyle kente giden yollarla metro istasyonları da ulaşıma kapatıldı. Bu arada polis ve göstericiler arasında zaman zaman tansiyon yükseliyor.
1: Milyonlarca isim seçmen kütüğünden silindi. Binlerce kişi Yeni Delhi sokaklarında krize karşı protesto gösterisi düzenledi. Hindistan'da seçmen kütüklerinde yapılan ve iktidar partisi lehine sonuç doğurduğu öne sürülen güncelleme işlemi kitlesel eylemlerin fitilini ateşledi. 130 milyondan fazla ismin kütüklerden silinmesiyle başta başkent Yeni Delhi olmak üzere pek çok kentte protesto gösterileri düzenlendi. Yeni Delhi'ye giden yollarla metro istasyonları ulaşıma kapatıldı. Polis müdahalesi ve toplu gözaltılar tansiyonu yükseltti. Polisin eylemlere orantısız güçle müdahale ettiği yönündeki suçlamalar da öne çıktı. Aralarında Gençlik Hareketi Haman Böceği Partisi üyelerinin de yer aldığı binlerce eylemci gözaltına alındı. Baş seçim komiserinin istifasını talep eden parti üyeleri, polisin 24 saat içinde gösteri tarihi vermemesi halinde yeni protesto çağrısı yapacaklarını açıkladı. Eylemciler polisin fiziksel müdahalede bulunduğunu, gözaltılar sırasında insanların sürüklendiğini ve darp edildiğini belirtiyor. Silinen kayıtların 28 milyonunu hayatını kaybedenler, 63 milyonunu başka yere taşınanlar ve 30 milyonunu ise adresi tespit edilemeyen kişiler oluşturuyor. Muhalefet partileri bu uygulamanın iktidar partisine oy verme olasılığı düşük olan Müslümanlar ve diğer azınlık toplulukları hedef aldığını savunuyor. Hindistan Seçim Komisyonu ise herhangi bir usulsüzlük yapıldığı iddialarını geri çevirerek sehven kaydı silinen seçmenlerin yeniden başvuru yapabileceğini belirtiyor.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan Dünya Gıda Forumu'na video mesaj gönderdi ve dünyada milyonlarca kişinin yaşam mücadelesine dikkati çekti. Güvenli gıdaya erişimi

0: yalnızca arz meselesi değil, milli güvenliğin temel unsuru olarak görüyoruz dedi.
1: Bir yanda kuru ekmek bulamayan milyonların yaşam mücadelesine tanık olurken, diğer yanda gıda israfının arttığı bir dünyada ne barıştan, ne huzurdan, ne de refahtan bahsedebiliriz.
2: Gıda yoksunluğu çeken milyonlara dikkati çekti. Türkiye'nin adımlarına işaret etti.
1: Türkiye olarak bu gerçekten hareketle güvenli gıdaya erişimi sadece bir arz meselesi olarak değil, milli güvenliğimizin temel unsuru olarak görüyor, bu yönde adımlarımızı atıyoruz. Atalarımızın yaptığı gibi nimeti kıymet olarak gören anlayışı tesis etmenin gayretindeyiz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Gıda Forumu'na video mesaj gönderdi. Gıdanı koru, sofrana sahip çık girişiminin somut kazanımlarına değindi.
1: 2020 yılında başlattığımız gıdanı koru, sofrana sahip çık girişimi çok kısa sürede büyük aşama kaydetti. Ekmek israfını önleme kampanyamız suretiyle ekmek israfını %18 azalttık. Eşim Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 9 yıl önce başlatılan sıfır atık hareketi vasıtasıyla bu alanda küresel farkındalığa katkı sağlıyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Genel Direktör adaylığına eski Tarım Bakanı Mehdi Eker'in gösterildiğini hatırlattı. Dünya Gıda Forumu üyesi ülkelerden Eker'e destek istedi.
0: Efendim, memlekette yılın 9 ayında 54 ilin ihracatında artış var. 28 ilin ihracatı ise 1 milyar doları aşmış vaziyette. Toplam ihracatta %5,2'lik bir artış söz konusu.
2: Ocak-Eylül döneminde ihracat arttı. İhracatı artan illerin sayısı 54'ü buldu. Ticaret Bakanlığı ihracat verilerini açıkladı. Eylül ayında ihracat bir önceki aya göre %15,4 artarak 26 milyar dolar seviyesine ulaştı. Ocak-Eylül döneminde ise ihracat %5,2 artışla 211 milyar dolar olarak gerçekleşti. 28 ilde 1 milyar doların üzerinde ihracat yapıldı. En fazla ihracat 5 milyar 736 milyon dolarla İstanbul'da oldu. Kocaeli 3 milyar 734 milyon dolarla ikinci, İzmir 1 milyar 972 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı. Bu illeri Bursa ve Tekirdağ izledi. 2026 Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre faaliyet illeri bazında ihracatta en fazla artış da incelendi. İstanbul 1 milyar 231 milyon dolarlık artışla birinci, Kocaeli 761 milyon dolarlık artışla ikinci, Mersin 311 milyon dolarla üçüncü oldu.
0: Ankara Ekinoğlu Baro Başkanı Gökhan Ademir'in barolarına üye 70 avukatın hakim ve savcı olması için referans olduklarına ilişkin açıklaması tepkileri de beraberine getirdi. Sözlerinin çarpıtıldığını savunan Ademir seçimler öncesi Baro Başkanı adaylığından da çekildi.
3: Genel kurulu heyecanını yaşıyoruz.
2: Canlı yayındaki ayrıcalık sözleri tepki çekti. Ankara Ekinoğlu Baro Başkanı adaylıktan çekildi. Ankara Ekinoğlu Baro Başkanı Gökhan Ademir katıldığı bir canlı yayında barolarına üye 70 avukatın hakim ve savcı olması için referans olduklarını ifade etmiş, eleştiri oklarını üzerine çekmişti. Tartışmanın büyümesi üzerine Ademir, sosyal medya hesabından baro başkan adaylığından çekildiğini duyurdu.
4: Kişisel haklılık iddiasının temsil edilen kurumun itibarının önüne geçmemesi gerektiğine inanıyorum. Şahsıma yönelik oluşturulan tartışmaların temsil ettiğim kuruma daha fazla zarar vermemesi ve baromuzun itibarının korunması adına başkan adaylığından çekilme kararı aldığımı kamuoyuna duyuruyorum.
3: Problemin ana kaynağı
2: Ademir açıklamasında konuşmasının bütünlüğünden ve bağlamından koparılarak kamuoyuna yansıtıldığını savundu. Çarpıtmayla algı oluşturma çabaları arasındaki ayrımın iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Eylül ayında hava yolu yolcu sayısının Türkiye nüfusunun iki katını aştığını söyledi. 2026 yılının Ocak-Eylül döneminde havalimanlarında toplam 193,1 milyon yolcuya hizmet verildiğini de aktardı. Bu arada en çok yolcu sayısında zirvede İstanbul Havalimanı yer alıyor.
2: Eylül ayında 25 milyon kişi ulaşımda hava yolunu tercih etti. Ocak-Eylül döneminde uçak trafiği 1.854.502'ye ulaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün Eylül ayına ait hava yolu verilerini paylaştı. Buna göre Eylül ayı boyunca havalimanlarında iniş kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda 89.788, dış hatlarda 94.986 oldu. Toplam uçak trafiği üst geçişlerle birlikte 235.026'ya ulaştı. Geçtiğimiz ay yolcu trafiğinde de %3,4 artış görüldü. İç hatlarda 10.083.933 olan yolcu trafiği dış hatlarda 15.510.913 oldu. Direkt transit yolcularla birlikte toplam 25.603.265 kişi Eylül ayında hava yolunu tercih etti. Ve en çok yolcu hizmet verilen havalimanları. Ocak-Eylül döneminde Türkiye genelinde en çok yolcunun kullandığı havalimanı İstanbul Havalimanı oldu. Listede ikinci sırada Sabiha Gökçen, üçüncü sırada ise Antalya Havalimanı yer aldı. Bakan Uraloğlu'nun paylaştığı verilere göre 2026'nın ilk 9 ayında hava yolunu kullanan yolcu sayısı 193,1 milyona ulaştı.
0: Sevgili dostlar, yazında geçirdiği kalp kriziyle ölümden dönmüştü ünlü komedyen Cem Yılmaz. Yeniden hastanenin yolunu tuttu ama bu kez o hastanede sağlık kontrolünden geçti ve sağlık durumunun da iyi olduğunu söyledi.
5: Cem Bey, geçmiş olsun.
6: Geçmişim. Böyle geçmiş mi olur? Durun da geçmiş olsun. Teşekkürler, sağ olun.
2: Kısa süre önce hastaneye ambulansla getirilmişti. Ünlü komedyen bu kez kontrol için hastanedeydi.
7: 40 gün önce üniversitemizin hastanesine ne yazık ki ambulansla geldim. Ama iyi ki gelmişim. Bir kalp krizi geçirdim. Bugün de işte 40. gününde bir kontrol için geldim.
2: Cem Yılmaz, Çanakkale Ayvacık'taki yazlığında 29 Ağustos günü kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan ünlü komedyene anjiyo yapıldı. Cem Yılmaz kontrol için yeniden Çanakkale'ye gitti. Yılmaz, nükleer tıp merkezinde bazı testler yaptırdı.
8: Kendisine iki aşamalı testimizi yaptık. Kalp krizi geçirmediği diğer damarlarının kalbini iyi beslediğini gördük.
2: Kontrol sonrası konuşan Cem Yılmaz, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.
7: Durumum iyi Allah'a şükür. Ama hani zor bir şey atlattığım için biraz dikkat etmem lazım. Mutlu haberler işte, yani sigarayı bıraktım. İlaçlarımı düzenli alıyorum.
0: Ağrı Dağı'nda zirve tırmanışı yapan dağcılar kamp alanındayken yaşanan heyelanda dev kaya parçalarının altında kalmaktan son anda kurtuldu. İşte o anlar. Ağrı Dağı'na tırmanış yapmak isteyen dağcılar 4200 metre rakımda kamp kurdu. Bu sırada dik yamaçlardan kaya parçaları ve taş kütleleri koptu. Durumu fark eden bir dağcı bağırarak arkadaşlarını uyarmak istedi. Dağcılar kaya parçalarının ilerlediği alandan hızlıca uzaklaşıp canlarını kurtarmayı başardı. Bir dağcının heyelanla birlikte sürüklendiği ve son anda kendini kurtardığı o anlarda görüntülere böyle yansıdı. Neyse ki olayda ölen ya da yaralanan yok. İstanbul'da günlerdir aranan kayıp gençten üzücü haber geldi. 19 yaşındaki Yusuf Muhammed Aslan'dan iyi haber bekleyen ailesi ölüm haberiyle yıkıldı.
2: Evden çıktı, bir daha dönmedi. Son görüntüsü marketin güvenlik kamerasına yansıyan bu anlar oldu. Kayıp gençten günler sonra acı haber geldi. İstanbul'da yaşayan 19 yaşındaki Yusuf Muhammed Aslan 29 Eylül'de ortadan kayboldu. Ailesi kayıp başvurusu yaptı. Polis genci günlerce aradı. Son görüntüsüne Sarıyer'de bir markette ulaşıldı. 7 Ekim'de Sarıyer'de ormanlık alanda bir erkeğe ait cansız beden bulundu. Yapılan incelemede cesedin kayıp olarak aranan Yusuf Muhammed Aslan'a ait olduğu belirlendi. Haberi alan ailesi yıkıldı. Gencin ölüm nedeni otopsinin ardından netlik kazanacak.
0: Kayseri'de polisin dur ihtarına uymayan 17 yaşındaki sürücü kaçtı. Yarım saat süren kovalamacanın ardından yakalanan sürücü ödeyeceği cezayı duyunca sinir krizi geçirdi.
9: Tüm çalışsız gidecek ya.
10: Seni 25 dakika kovaladım. Kaç tane mahalleden çocukların arasında 120'ye geçtim.
9: 5 tane falan gidiyor.
10: Yürü, öldü şeyim, ne olacak daha sonra?
2: Dakikalarca polisten kaçtı. Trafiği ve yayaları tehlikeye attı. Sonunda yakalanan sürücü cezayı yiyince gözyaşlarını tutamadı.
9: 300 mi geçiyor mu?
11: Geçiyor.
10: Gel. Yusuf, gel.
11: Dursaydın 10 bin lira. sakin ol, sakin ol oğlum. Dur lan. Dur lan.
12: Borcumuz var. Dur.
2: Kayseri Melikgazi'de polis şüphe üzerine bir sürücüyü durdurmak istedi. Sürücü uyarıları aldırmayınca kovalamaca başladı. 30 dakika süren kovalamacanın ardından sürücü durduruldu. Sürücü henüz 17 yaşındaki Yusuf K'ydi. Ehliyeti yoktu. 335 bin lira para cezası uygulandı. Yusuf K ceza miktarını duyunca gözyaşlarına boğuldu. Tamam, sakin.
11: Abim bile beni birine bir ezme dedi.
12: Ya abim.
11: Özür dileriz, hala bana gidecek ya.
0: Antalya'nın Alanya ilçesinde deniz üzerinde hortumlar oluştu. O sırada denize giren tatilcilerden bazıları kaçtı, bazıları da kalıp hortumları izlemeyi seçti.
2: Üç hortum peş peşe çıktı. Plajdakilerin deniz keyfi yarıda kaldı. Antalya'nın Alanya ilçesinde ince kum açıklarında 3 hortum oluştu. Plaja yüzmek için gidenler hortumları görünce ne yapacağını bilemedi. Kimi aceleyle eşyalarını toplayıp plajı terk etti, kimi de hortumları denizde izledi. Yaklaşık 10 dakika boyunca etkili olan hortumlar neyse ki karaya ulaşmadı. Tatilciler de denize girmeye kaldıkları yerden devam etti.
0: Antalya'da 49 yaşındaki Canan Yıldırım, 27 yaşındaki erkek arkadaşı tarafından katledildi. Katil zanlısı cinayetin ardından Konya'ya gidip suçunu itiraf etti.
2: Önce tartıştı, sonra öldürdü. Evden kaçıp şehir değiştirdi, polise gidip cinayeti itiraf etti. Antalya'da yaşayan 49 yaşındaki Canan Yıldırım ve birlikte yaşadığı 27 yaşındaki erkek arkadaşı Talha T. arasında iddiaya göre kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Talha T. Canan Yıldırım'ı darp ederek öldürdü. Cinayetin ardından Konya'ya kaçan katil zanlısı burada polise teslim oldu. Zanlının anlattıkları sonrası eve giden polis 49 yaşındaki kadının cansız bedenini buldu. Talha T. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
0: Botoks uygulaması son dönemde çok yaygın olarak kozmetik amaçlı yaptırılan bir uygulama. Ancak doğru elde, doğru ürüne yapılmadığında kişiyi hastanelik edebiliyor. İşte Antalya'da son 3 ayda botoks sonrası rahatsızlanan 16 kişi hastanenin yolunu tuttu.
2: Botoks sonrası rahatsızlandılar. Hastanede tedavi görmek zorunda kaldılar.
13: Son yaklaşık 3 ay içinde 16 hastamız olduğunu gördük. 16 hastamızı servise yatırmamız gerekti. Çünkü solunum problemleri, yutma zorlukları, konuşmada zorlanma ve yataktan kalkma doğrulurken gereken kasları kullanamayacak kadar ağır tablolarla geldiler.
2: Botoks son yıllarda giderek yaygınlaşan bir uygulama. Ancak ehil ellerde yapılmayınca oldukça riskli. Antalya'da son 3 ayda botoks sonrası rahatsızlanan 16 kişi Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
14: Ben botoks yaptım 20 gün önce. İşlemden birkaç gün sonra göz kapaldı, gözüm düştü. Daha sonra yutkunma problemi yaşamaya başladı. Ben doktor klinik gittim ama sekreteri yap.
13: Yutma güçlüğü, ses kısıklığı, bazen de nefes darlığı, göz kapaklarında iki taraflı düşme ve güçsüzlükle başvuruyorlar sıklıkla. Çift görme olabiliyor tarif ettikleri.
2: Hastalardan bazıları solunum cihazına bağlandı. Üçü yoğun bakımda tedavi gördü. Daha hafif şikayeti bulunan hastalarsa ayakta tedavi edildi.
15: Uygulama yapmadan önce bu merkez ruhsatlı bir sağlık merkezi mi diye düşünmek gerekiyor. Uygulamayı yapacak kişinin yetkin bir tıbbi yeterliliği var mı diye bakmak gerekiyor. Ayrıca ürünün de ruhsatlı veya uygun koşullarda temin edilip edilmediğine bakmak gerekiyor.
2: 7 hastanın durumu adli vaka olarak bildirildi. Hastaların botoks işleminin nerede ve kimler tarafından yapıldığı araştırılacak.
0: Efendim, Tokat'ta bulantı, kusmak ve karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuranların sayısı artık binlerle ifade ediliyor. 5000'e kadar ulaştı. Vali Abdullah Köklü'den de açıklama geldi. Hastalığın nedeninin belirlenmesi için çalışmalar devam ediyormuş.
2: Bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal. Bu belirtileri gösteren soluğu acil serviste alıyor. Tokat'ta hastanelerdeki yoğunluk sürüyor.
16: Bugüne kadar 5000 civarında bir başvurumuz var.
2: Tokat Kent Merkezi'nde 9 Ekim'de önce çok sayıda çocuk rahatsızlandı. Çok geçmeden bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetiyle yetişkinler de hastaneye başvurmaya başladı. Başvuru sayısı 5000'e ulaştı.
16: Bunun suyla alakalı olup olmadığının belirlenmesi amacıyla Sağlık Bakanlığımıza, Ankara'ya numuneleri gönderdik.
2: Vali Abdullah Köklü, hastalığın kaynağının araştırıldığını söyledi.
16: Tüm depolar hafta sonu detaylı bir şekilde incelendi. Su kaynaklı olup olmadığıyla ilgili bir şey bilmiyoruz şu anda. Su kaynaklıdır demek doğru bir ifade olmaz.
0: Güneydoğu Anadolu bölgesinde bazı noktalarda göz gözü görmüyor efendim. Etkili olan toz taşınımı yaşamı bir hayli olumsuz etkiledi. Bazı vatandaşlar sokağa maskeyle çıkmak zorunda kaldı.
17: Maskesiz çıkmadım. Tavsiyem de kimse maskesiz çıkmaz.
2: Gökyüzünü toz bulutu kapladı. Şanlıurfa ve Mardin'de toz nedeniyle göz gözü görmedi. Bu görüntüler Mardin'den. Suriye'den rüzgarla havalanan toz bulutları sabah erken saatlerden itibaren kentin birçok yerinde etkili oldu. Tozla birlikte görüş mesafesi düştü, nefes almak zorlaştı. Bazı vatandaşlar sokağa maskeyle çıktı.
17: Maskesiz çıkmadım. Tavsiyem de kimse maskesiz çıkmasın. Bu toz çok zehirli bir toz. Öyle normal bir toz değil.
2: Vatandaşlara kapı ve pencere açtırmayan toz Şanlıurfa'da da yağış sonrası görüldü. Kent genelinde etkili olan toz taşınımı günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Uzmanlar yaşlıları, çocukları ve solunum sorunu bulunanları zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.
0: Sizi Çukurova'nın bereketli topraklarına götürelim. Adana'da tam bir hasat bayramı yaşanıyor. Zeytin, nar ve yer fıstığı bahçelerine hasat başladı. Peki verim nasıl? Aslı Ömer Aktaş ve Özgür Balaban'ın haberinden tüm detayları izleyebileceğiz.
2: Zeytinler dallarından alındı, narlar özenle koparıldı, yer fıstıkları topraktan çıkarıldı. Bereketli topraklarda hasat başladı.
18: Tarladan sofraya kadar uzanan o süreç, işte tam da başladığı yer burası.
19: Kimi dalında, kimi toprağın altında. Adana'nın bereketli topraklarında zeytin, nar ve yer fıstığı tek tek toplanıyor. Aylar süren emeğin ardından ürünlerin sofraya yolculuğuysa İşte burada başlıyor.
18: Ürün çeşitliliğimiz oldukça fazla. Bu topraklarda hiçbir zaman hasat bitmiyor. Bakın bugün şu anda zeytin hasadı arkamızda devam ediyor. Biraz ileride nar hasadımız var. Hemen yan tarafta tarlamızda da yer fıstığı hasadımız devam ediyor.
20: Bunlar direkt sofralarımıza hem gıda olarak hem yaş meyve olarak gelen aslında besin değerleri oldukça yüksek sebze ve meyvelerden.
2: Bu topraklarda tarım yalnızca üretim demek değil. Memlekete ve toprağa bağlılıkla nesilden nesile devam ediyor.
20: Adanalı deyince gerçekten böyle toprağına bağlı, memleketini seven kişilerden oluşuyor ve biz de onlardan birisiyiz.
0: Biraz kuzeye çıkalım. Karadeniz'de malum coğrafi yapı nedeniyle ev yapacak düz arazi bulmak imkansız gibi. Bu da konut imarlı arsaları değerli kılıyor. Öyle ki Trabzon'da konut imarlı arsa fiyatları son bir yılda %13 oranında arttı. Ancak sorun sadece arsa fiyatları da değil. Bölgenin kendine has coğrafi yapısı da konut yapmak isteyenler için dezavantaja dönüşüyor.
21: Trabzon coğrafi açıdan eğimli ve dağlık bir bölge. Yerleşim alanları biraz az.
2: Dağlık ve engebeli arazi çok, imarlı ve düz arazi az. Hal böyle olunca Trabzon'da arsa fiyatları her geçen gün artıyor.
22: Sahil kesiminde çok az arsa kaldı, imarlı arsa. Yukarıya doğru, dağlık alanlara doğru ilerlediğimiz için arsa fiyatları her geçen gün artıyor.
2: Trabzon'da konut imarlı arsa fiyatları son bir yılda %13,86 arttı. 20 bin liradan başlayan metrekare fiyatı konumu ve arsanın özelliğine göre 40 bin liraya kadar çıkıyor.
23: Coğrafi yapı itibariyle baktığımız zaman eğimli bir arazi yapısına sahip olmamızdan kaynaklı imarlı arsalarda biraz kısıtlı. Yeterince de imar açılmış olan alanlarımız olmamasından kaynaklı da tabii bu fiyatlar haliyle yükseliyor.
22: Birçok kişinin hayali arsa almak, o arsanın üzerine de hayalindeki evi yapmak. Ancak Trabzon'da imarlı arsa bulmak zor. İş sadece arsayı bulmakla da yetmiyor. Üzerine yapıyı kondurabilmek için ek maliyetler çıkıyor.
24: Bizi en çok zorlayan istinat duvarı. Yani düzlük bir alana sahip olmadığımız için
1: isnat duvarı maliyeti çok çıkıyor ve bazen bundan dolayı müşterilerimiz vazgeçiyor.
2: Daha inşaat başlamadan arazi koşulları nedeniyle istinat duvarı gibi giderlere harcanan para arsa fiyatının 3 katını bulabiliyor.
3: Arsa almak henüz nasip olmadı ama çok yakın zamanda baktım. Fakat şu anlık vazgeçtim.

0: geçtim fiyatlardan dolayı. Çünkü Trabzon gerçekten evli bir arazi olduğu için arsa yapım maliyetiyle bir ev almaya karar verdim.
1: Benim işte akrabam 500 metrekare yeri 5 milyona verdi. E benimki bir dönem yer, ben de 8 milyondan 10 milyondan aşağı vermem. Bu sefer tetikliyor bunu, fiyatlar sürekli yukarıya doğru çıkıyor.
2: Memleketin en büyük lagünü olan Akyat'a gideceğiz. Kötü görüntüler var. Tarımsal kirlilik ve aşırı organik yük nedeniyle burada ekosistem büyük bir tehdit altında. Adana'daki lagünde gündüz yüksek seviyelerde ölçülen oksijen geceleri sıfıra düşüyor. E hal böyle olunca hiç istemediğimiz bir şey. Yavru balık ölümleri yaşanıyor.
3: Akyatan Gölü'nün durumu maalesef iyi değil. Zaten sığ bir göl.
4: Tarımsal kirlilik gölü de vurdu. Kendi kendini kirleten lagünde tehlike çanları çalıyor. Bilim insanlarını tedirgin eden görüntüler Türkiye'nin en büyük lagün gölünden. Adana'daki Akyatan Lagünü tarımsal kirlilik ve aşırı organik yük nedeniyle adeta can çekişiyor.
3: Organik yük o kadar fazla ki bitki popülasyonu çok artmış durumda. Orada tabii birçok kimyasal reaksiyonlar da oluyor. Biz gündüz oksijeni çok doymuş oranlarda ölçüyorken geceleri o sıfıra iniyor tabii ki. Ve balık ölümlerini de gözlediğimiz zamanlar olmuştur.
4: Lagün aslında zengin biyoçeşitliliğiyle dikkat çekiyor. Ancak bilinçsiz tarım ve çevre kirliliği gölün sonunu getiriyor.
3: Sığlaşma en büyük sorun ve her geçen gün hem kirlilik, su içi bitkisinin artışı hem de sığlaşma daha hızlı da devam edecek tabii ki.
4: Çukurova Üniversitesi'nden bir grup bilim insanı lagünü inceliyor. Bilim insanlarına göre lagün için bir an önce önlem alınmalı.
3: Biz kirlilik düzeyini tespit edeceğiz. Daha sonra da tabii ki doğa temeli çözümler neler olabilir? Bunları üretmeye çalışacağız.
2: Efendim, NASA Hubble uzay teleskobunun yakaladığı enteresan bir kareyi paylaştı. Kameraya gülümseyen bir galaksi kümesi bence sizin de yüzünüzde şimdi bir tebessüm yaratacaktır.
4: NASA'nın Hubble teleskobu sıra dışı bir görüntü paylaştı. Gülümseyen galaksi kümesinin fotoğrafı göz kamaştırdı. ABD Havacılık ve Uzay Ajansı NASA'nın Hubble uzay teleskobu evrenin gizemlerini gözlemlemeyi sürdürüyor. NASA bu kez 1990 yılından bu yana yörüngede çalışan Hubble'ın kaydettiği sıra dışı bir kareyi paylaştı. Fotoğrafta uzayın derinliklerindeki galaksi kümesinin gülümseyen bir insan yüzüne benzerliği göz kamaştırdı. NASA gülümseyen bir galaksi kümesi olarak tanımladığı kareyi sosyal medya hesaplarından da paylaştı. Paylaşımda Hubble evreni gözlemlerken kameraya gülümseyen bir galaksi kümesi yakaladı ifadesi kullanıldı. Bu gülümsemenin çizgileri kütle çekimsel merceklenme olarak bilinen etkinin oluşturduğu yaylardan meydana geliyor denilen paylaşımda, bu olayda devasa yapılar uzay zamanı bükerek kozmik bir mercek görevi görüyor değerlendirmesi yer aldı. NASA 9 Ekim'de de James Webb Teleskobu'nun yıldızların oluşumuna ilişkin bir karesini paylaşmış, paylaşımda bebek yıldızların oluşumuna tanıklık ifadesi kullanılmıştı.
2: Avrupa'daki temsilcimiz Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında İspanyol devi Barcelona'yı konuk edecek. Rans Park'taki müsabaka saat 22'de başlayacak. Şimdiden Cimbom'a başarılar.
5: Temsilcimiz Galatasaray Devler Ligi'nde Barcelona karşısına çıkıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması ikinci hafta karşılaşması saat 22'de başlayacak. Galatasaray ile Barcelona arasında oynanacak müsabakayı İtalyan Futbol Federasyonu'ndan hakem Marco Guido yönetecek. Temsilcimiz Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı ilk maçta deplasmanda Sporting'e 3-1 mağlup oldu. Barcelona ise ilk maçında sahasında Feyenoord'u 5-1 gibi net bir skorla geçti. Galatasaray ile Barcelona bugüne kadar Avrupa kupalarında 10 kez rakip oldu. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde oynanan mücadelelerde sarı kırmızılar bir kez sahadan galip ayrılırken İspanyol temsilcisi ise 6 defa kazandı. 3 müsabakada berabere sona erdi. Aslan 7 kez gol sevinci yaşarken Barça da 16 gol kaydetti. Galatasaray Barcelona'ya karşı tek galibiyetini 32 yıl önce elde etti. 23 Kasım 1994 tarihinde Ali Sami Yen Stadyumu'nda oynanan Şampiyonlar Ligi maçından sarı kırmızılar 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da o müsabakada oyuna sonradan dahil olarak görev almıştı. Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi kadrosuna yazılmayan Kazımcan Karataş, Kaan Ayhan ve Arda Ünyay karşılaşmada forma giyemeyecek. Okan Buruk sakatlık yaşayan Singo'nun geniş kadroda olup olmayacağına maç saatinde karar verecek. Barcelona'da Brezilyalı yıldız Rafinha sakatlığı nedeniyle maç kadrosuna alınmadı. Rafinha'nın yanı sıra De Jong ve Bacci de sakatlıkları nedeniyle Galatasaray'a karşı oynayamayacak.
2: Bu gecelik bu kadar. Gece raporunun sonuna geldik. Ben Evren Aydın, huzurlarınızdan ayrılıyorum. Birazdan Nurdan Üsreyf gelişmelerle karşınızda olacak efendim. İyi geceler. Yarın görüşmek üzere.

Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 21, Bursa yağmurlu 19 derece. Ege bölgesinde İzmir yağmurlu 24, Muğla yağmurlu 19 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 21, Adana yağmurlu 28 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 23, Trabzon parçalı bulutlu 26 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 22, Kayseri yağmurlu 23 derece. Doğu Anadolu genelinde hava yağmurlu, Erzurum 14, Van 17 derece. Güneydoğu'da da gökyüzü yağmurlu, Diyarbakır 22, Şanlıurfa 25 derece.

Habertürk ekranlarından iyi geceler değerli izleyiciler. 13 Ekim'e bağladığımız gecede saatlerimiz 1'e yaklaşırken yurttan ve dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Milletimizin hak ve hukukunun korunması bizim kırmızı çizgimizdir ifadesini kullandı.

0: kullandı. Muhalefetin süreç için kullandığı söylemlere ise tepki gösterdi.
1: Milletimizin hak ve hukukunun korunması bizim kırmızı çizgimizdir. Fahiş getiriler elde etmiş, spekülasyon ve manipülasyon yoluyla haksız kazanç sağlamış her kim varsa bunun bedelini mutlaka ödeyecektir.
2: Haksız kazancı izin vermeyiz mesajı verdi. Muhalefetin politikasını eleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hukukun dışına çıkanlara hesap soruyoruz dedi.
1: Başkaları soygunculara, milletin malına el uzatanlara sahip çıkabilir. Onlara kol kanat gerebilir. Onlar için şehir şehir gezip miting düzenleyebilir. Biz onlara benzemeyiz. Hukukun meşru sınırları dışına çıkan kim olursa olsun hesabını sorarız ve soruyoruz.
2: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, tasfiye edilmesine karar verilen yatırım fonlarına ilişkin süreç yönetiminden bahsetti.
1: Meselenin yargı tarafında soruşturmalar titizlikle ve derinleştirilerek devam ediyor. Kanun teklifinin meclisimizden geçmesiyle birlikte Ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar ana para ödemelerine başlanacak. Olağan ve olağanüstü tasfiyelerin Ekim ayı içinde yapılmasını müteakip yatırımcıların kayda değer bir bölümü ara ödemelerini almış olacak. Fon Koordinasyon Kurulumuz kamuoyumuzu detaylı ve düzenli bir şekilde bilgilendirecek.
2: Erdoğan, fon soruşturmasına dair benzer hadiselerin yaşanmaması için gereken neyse hayata geçireceğiz dedi. Kabine üyelerine yönelik itibar suikastına izin verilmeyeceği mesajını verdi.
1: Elbette bu adımları atarken boğazlarına kadar çamura batmış olanların tamamen çamur at izi kalsın mantığıyla, tamamen nefret siyasetiyle kadrolarımıza karşı, kabine üyelerimize karşı haysiyet cellatlığı yapmasına da müsaade etmeyeceğiz. Bakın Türkiye'de şahsım dahil hiç kimse eleştirilemez değildir. Ama hiç kimsenin unvanı, mesleği, konumu ona FETÖ yöntemleriyle bir başkasına karşı itibar suikastı düzenleme hakkı vermez.
0: Yeni Parti Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ana gündeminde fon soruşturması vardı. Parti sözcüsü Zeynel Emri, soruşturma genişledikçe daha çok isimler göreceğiz dedi. Partisine yönelik eleştirilere yanıt verdi.
3: Soruşturma genişledikçe daha çok isimler göreceğiz. Anlatılıyor. Birden fazla bakan yardımcısının, birden fazla siyasetçinin, bürokrat, ama bunları daha önce bizim açıkladığımız gibi emin olduğumuzu düşündüğümüzde açıklayacağız yine.
4: Fon soruşturmasında yeni isimlere işaret etti. İftira iddialarına yanıt verdi.
3: Yeni partiden hiç kimseye iftira atmaz, atmamıştır.
4: Yeni Parti Merkez Yönetim Kurulu Özgür Özel Başkanlığı'nda 4 saatlik toplantı yaptı. Toplantının ardından parti sözcüsü Zeynel Emre kameraların karşısına geçti. Gündeminde fon soruşturması vardı.
3: Fon krizi başlıklı toplantılarımıza ve çalışmamıza da devam ediyoruz. Dedik ki bakın listeler var elinizde. Bunu bireysel soygun olarak göremeyiz. Buna sermaye piyasası kurulu göz yummuştur. İstanbul Borsası göz yummuştur.
4: Emre Özgür Özel'e yönelik eleştirilere de yanıt verdi.
3: Genel başkanımıza ve partimize yönelik çok saldırgan bir dil ve üslup kullanarak meseleyi de biraz genişletip kendi kişisel kusurunu saklamaya yönelik bir dil kullanıldığını görüyoruz.
0: CHP Grup Başkanı Faik Öztürk, fon soruşturması ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde komisyon kurulması gerektiğini söyledi. Derhal bir araştırma önergesi getirsinler, biz de destekleyelim dedi. Muhalefete yönelik de mesajları vardı. Bu iş sululuk kaldırmaz ifadesini kullandı.
5: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araştırma komisyonunun kurulması, kritik faktör olan sermaye piyasalarına güvenin yeniden sağlanabilmesi için de şarttır. AK Parti grubu bu komisyonun kurulmasına bırakın destek olmayı.

0: olmayı öncülük etmek zorundadır. Derhal kendileri bir araştırma önergesi getirsinler, biz de bunu destekleyelim.
1: Fon soruşturması ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde komisyon kurulması çağrısını yineledi. Muhalefete yönelik de mesajı vardı.
0: Muhalefet partilerinin de çok daha dikkatli hareket etmeleri gerektiğinin altını çizmek isterim. Siz, skandala karışanların listesi elimizde. Açıklayacağız ama önce teyit ediyoruz diye fon mağduru olan yüz binleri ve kamuoyunu bekletip sonra da hüsrana uğratırsanız millet de arkadaş siz kimlerle neyin pazarlığını yapıyorsunuz diye sorar. Ele güne rezil olursunuz. Bu iş sululuk kaldırmaz.
1: CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kameraların karşısına geçti. Gündeminde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılımı vardı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'i eleştirdi.
0: Cemil Tugay'ı sütü bozuk ilan etseniz neye yarar? Vefat etmiş genç bir belediye başkanının hatırası arkasına gizlenip ben öyle bir şey demedim diye yalan söylemek ayıptır, günahtır. Beyefendi yemeği yemiş, adisyonu partimize, Cumhuriyet Halk Partisi'ne ödetmeye çalışıyor.
2: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti rozeti takmasının ardından yerel yönetimlerde yeni katılımcıların süreceği ifade ediliyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, isim vermeyeyim ama sırada bir büyükşehir var açıklaması yaptı. O ismin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Büşra Özdemir olduğu iddia edildi. Özdemir'dense Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında siyaset yapıyorum açıklaması geldi.
1: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın yeni katılımı işaret etti. İsim vermeyeyim ama sırada büyük bir büyükşehir var dedi. Önümüzdeki günlerde katılımı beklenen ismin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir olduğu öne sürüldü. Özdemir'den de belediye meclisi toplantısında iddialara ilişkin açıklama geldi. CHP çatısı altında siyaset yapıyorum dedi.
3: Son 15 aydır hakkımda çok fazla haber yapılıyor. Hiçbirine cevap vermiyorum ama cevap vereceğim. Çünkü bir haftadır artık çok yorucu bir süreç oluşmaya başladı. Ben Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında siyaset yapıyorum. Antalya Büyükşehir Başkan Vekili olarak. Ben çok nezaketli yaklaşıyorum bu tarz birilerinin adı konuşulurken. Biraz daha nezaketli, biraz daha düşünceli davranmalarını rica ediyorum.
1: Özdemir 2024 yerel seçimlerinden sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin Antalya Büyükşehir Belediyesi Grup Başkan Vekilliği görevini üstlendi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek'in tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırılmasının ardından 11 Temmuz 2025 tarihinde belediye meclisinde yapılan seçimde oy çokluğuyla başkan vekili seçildi. AK Parti'nin Özdemir'le görüştüğü ve Kasım ayı içerisinde katılım olabileceği iddia edildi. Yeni partinin gündeminde de Özdemir'le ilgili AK Parti'ye katılacağı iddiası vardı.
4: Kendisinin genel başkanımıza ulaştığını, bir vesileyle konuştuğunu, böyle bir durum olmadığını ifade ettiğini söyleyebilirim. Tabii biz o kadar çok olayla karşılaşıyoruz ki insanların zaman zaman işte bu tür söylentilerin çıkması gayet normal.
2: Teröristi Türkiye sürecinde sahada önemli bir gelişme yaşandı. PKK-KCK terör örgütü Irak'ın kuzeyinde Metinna, Baze bölgesindeki 4 barınma alanını boşalttı. Güvenlik kaynakları tarafından yaşanan bu gelişme sürecin kararlılıkla devam ettiğinin göstergesi olmuştur mesajı verildi.
1: Sahadan beklenen adım geldi. PKK-KCK terör örgütü Irak'ın kuzeyinde Metinna alanı Baze bölgesinde bulunan 4 barınma alanını boşalttı. Güvenlik kaynakları PKK-KCK'nın 8 Ekim tarihinde 4 kampı boşalttığını duyurdu. O anlara ilişkin görüntüler paylaşıldı. Hebat, Yajk, Sabri ve Sason barınma alanları örgüt mensupları tarafından boşaltıldı. Güvenlik kaynakları yaşanan bu gelişme sürecin kararlılıkla devam ettiğinin bir göstergesi olmuştur mesajı verdi. PKK-KCK'nın tüm alanlardaki faaliyetlerinin sonlandırılması, akabinde sürecin ilerleyen aşamalarında yasadan yararlanarak Türkiye'ye geri dönecek örgüt mensuplarıyla toplumsal uzlaşının sağlanacağı vurgulandı. Yürütülen bu çok boyutlu süreç, ülkemizin geleceği adına tarihi bir dönüm noktası teşkil etmektedir denildi. Güvenlik kaynakları, eğitim, ekonomi gibi pek çok alanda yürütülecek bütünleşik programlarla PKK-KCK mensuplarının toplumla entegrasyonunun sağlanmasının hedeflendiğinin de altını çizdi. Söz konusu gelişmelerle ülkemizin iç barışı kalıcı olarak tesis edilmeye devam edilecektir ifadeleri kullanıldı. Ayrıca milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi ve bölgedeki istikrarın güçlendirilmesi

0: Değerlendirilmesi misyonu çerçevesinde atılan her adım, milletimizin hak ettiği, huzur dolu yarınların müjdecisi olacaktır mesajı da verildi.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye süreciyle barış ve kardeşliğin kapısının açıldığını vurguladı. Provokasyonlara karşı uyardı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da sürecin mecrasında olumlu bir şekilde devam ettiğini belirtti.
2: Rapor kapının aralanmasıydı. Yasa ise kapının sonuna kadar açılmasıdır. Önümüzde yeni bir kapı açılmıştır. Bu kapı barışın, kardeşliğin, birliğin, beraberliğin ve bütün ülkelerin halklarıyla beraber hep beraber kalkınmanın kapısıdır.
0: Terörsüz Türkiye süreciyle yeni bir kapının açıldığına işaret etti. Provokasyonlara karşı uyardı.
2: Önümüzde fevkalade önemli işler olduğu gibi büyük riskler de var. Bu risklerden birisi provokasyonlara da açık bir sürecin olması. Bu süreçte önemli olarak dikkat etmemiz gereken bir başka husus ise kullandığımız dil ve usluktur. Silahların susmasıyla birlikte, daha doğru tabiriyle silahların yakılmasıyla birlikte Türkiye'de hukukun üstünlüğünün ve demokratik gelişmenin de bütün alanlarda yayılması ve güçlendirilmesidir.
0: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Gaziantep'te katıldığı programda terörsüz Türkiye sürecine ilişkin mesajlar verdi. Terörün bitmesiyle savaş baronları kaybedecek dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da sürece ilişkin tarihi fırsat vurgusu yaptı.
3: Terörsüz Türkiye mecrasında ve olumlu bir şekilde ilerliyor. Bu tabii kolay bir konu değil. Biraz gerçekçi olmamız lazım yine. Yılların, 10 yılların birikimi bir meseleden bahsediyoruz. Türkiye'ye yaptığımız bir hesaba göre en az 2.3 trilyon dolar maliyeti olan bir sorundan bahsediyoruz. Ama şimdi tarihi bir fırsat yakalamış durumdayız. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge diyoruz.
4: Çalışmaya başladı mı alt kurullar?
3: Başladı elbette.
0: Yılmaz sahadaki son durumu da paylaştı.
3: Sahada gelişmeler görüyoruz, olumlu gelişmeler. Özellikle sınırımızda hassas bir takım bölgelerde bazı mağaraların boşaltılması, buradaki yapıların artık tehdit olmaktan çıkması söz konusu. Bir diğer yandan tabii bu Sincar dediğimiz bölgeyi de yine Irak hükümetinin kontrolüne bırakılması ve Başika kampının artık görevini tamamlaması gibi bir takım sahada olumlu gelişmeler olduğunu görüyoruz.
1: MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, terörsüz Türkiye sürecinde Kasım ayında sonuç alınacağını ifade etti. Yıldız, Sabah gazetesine açıklamalarda bulundu. Meclise süreçle ilgili yasaya verilen 467 kabul oyu çok önemli bir olay. Milli iradenin, çözüm azminin göstergesi dedi. Yıldız, yasadan yararlanacaklarla ilgili de rakamlara ilişkin mesajlar verdi. Kasım sonuna kadar sonuç alınır, sonra da cezaevinde bulunan terör suçları için işlemler başlar. Yaklaşık 2800 kişi yasadan yararlanacak. Terör örgütünün kurucu kadrosu, 1984'ten bugüne kadar sözlü örgütün üst düzey yöneticileri, ki sayıları 230 civarında, kanundan faydalanamazlar ifadelerini kullandı. Suudi Arabistan'la Yemen'deki Husiler arasındaki gerilim dinmiyor. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 3 patlama sesi duyuldu. Husilerden Riyad'ı balistik füzelerle hedef aldık açıklaması yapıldı.
5: Husiler Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını sürdürdü. Riyad'ın ise Yemen'i hedef aldığını iddia etti. Taraflar arasında saldırılar devam ederken Yemen'deki insani kriz derinleşiyor. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da saldırı uyarısı yapıldı. Alarmın ardından ard arda 3 ayrı patlama sesi duyuldu. Kısa süre sonra tehlikenin geçtiği bildirildi. Yemen'deki Husiler Riyad'daki Kral Halit Havalimanı'nı balistik füzelerle, Hamis Mushayt kentindeki hava üssünü ise İHA'larla hedef aldığını açıkladı. Arap koalisyonundan yapılan açıklamada Husiler tarafından Riyad'a fırlatılan balistik füzenin engellendiği belirtildi. Husilerin Suudi Arabistan'daki havalimanlarına yönelik saldırıları son günlerde artarken Suudi Arabistan Havacılık

0: Hizmetlerinden NOTAM yayınlandı. Kral Halit Havalimanı'nın 17 Ekim akşamına kadar kapalı kalacağı bildirildi. Husilerin sözcüsü Yahya Seri ise Suudi Arabistan'ın bir günde Yemen'e 119 hava saldırısı düzenlediğini belirtti. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu can kayıplarının yaşandığını ileri sürdü. Husiler Yemen'deki hükümet güçlerine saldırılarına da devam ediyor. Ülkedeki çatışmalar ve abluka nedeniyle insani kriz gittikçe derinleşiyor. Husiler bir süredir Suudi Arabistan'da başkent Riyad ve diğer birçok bölgeye balistik füze ve İHA'larla saldırılar düzenliyor. Pazar günü Riyad'daki Kral Halit Havalimanı hedef alınmış, bir Pakistan vatandaşı hayatını kaybetmişti.
1: İran'ın Hürmüz Boğazı'nın açılması için yaptığı teklifi Washington yönetiminden yanıt geldi. Tahran o yanıtı yetersiz bulduğunu açıkladı. Müzakereler sürüyor.
2: ABD, İran'ın Hürmüz Boğazı'nın açılması için sunduğu 7 maddelik teklife yanıt verdi. Tahran'dan bazı şartlar kabul edilse de yanıt yetersiz açıklaması geldi. İran, ABD'nin 8 Temmuz'da yeniden saldırılara başlaması üzerine 12 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'nı kapattığını duyurmuş. ABD Başkanı Trump, İran'ın boğazın açılması için yaptığı teklifi reddetmişti. İran Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Rızai, ABD'nin 7 şartlık teklifine yanıt verdiğini, ancak yanıtın yetersiz olduğunu söyledi.
3: ABD, İran'ın 7 şartından bazılarını kabul etti. Ancak biz bu yanıtı yetersiz buluyoruz. İran diplomasisi değişti ve eski duruma geri dönüş olmayacak. İran'ı fethetme hayaline kapılan Trump, Netanyahu tarafından kandırılarak insanlık tarihinin en aptalca savaşlarından birini başlattı. ABD ordusu hiç bu kadar utanç verici bir duruma düşmemişti.
2: Rızai CENTCOM komutanı Cooper'ın Birleşik Arap Emirlikleri ordusunun kullanarak Hürmüz Boğazı'ndaki petrol kaçakçılığını yönettiğini de iddia etti. Petrolü büyük tankerlere aktarmak için 5-6 küçük tekne kullanıyorlar. Biz de her gece onlardan 5-6'sını vuruyoruz dedi. ABD'nin yeni bir saldırı yapması durumunda ülkesinin yeni yeteneklerini kullanacağını söyledi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Beka ise ABD ile mesaj alışverişinin arabulucular vasıtasıyla devam ettiğini belirtti. ABD'nin yanıtını hala değerlendiriyoruz. İnceleme tamamlandığında yanıt vereceğiz dedi. ABD Başkanı Trump, 3 Kasım'daki kongre ara seçimlerine kadar İran'a yeni bir saldırı düzenlenmeyeceğini savunuyor. Diplomasi trafiği sürerken İsrail Başbakanı Netanyahu'nun gerilimin tırmanması ihtimaline karşı güvenlik toplantısı yaptığı belirtiyor.
1: İngiltere Başbakanı Burnham, ülkesindeki ABD üssünde patlayıcı taşıdıkları şüphesiyle gözaltına alınan 5 kişinin devrim muhafızları ile bağlantılı olduğunu söyledi. İran tarafı ise iddiaları net bir dille reddetti.
4: ABD üssünde yaşanan olayı İran'ın koordine ettiğini öne sürdü. İranlı Büyükelçi bu iddiayı kesin dille reddetti. İngiltere Başbakanı Andy Burnham parlamentoda açıklama yaptı. ABD'nin kullandığı RAF Fairford üssündeki komplo şüphesine değindi. Bu büyük ihtimalle İran'da koordine edildi dedi. Neredeyse kesin olarak teyit edebilirim ki İran devrim muhafızları tarafından yönlendirildi diye belirtti.
5: Topraklarımızdaki bu tehditlere müsamaha göstermeyeceğiz. Hem İran'ın suç ağlarını hem de bunların finansman kaynaklarını hedef alarak elimizdeki tüm yetkileri kullanacağız.
4: İngiltere ile 28 ülkeden ortak bildiri de yayımlandı. İmzacı ülkeler üstteki olayda İran'ın rol oynadığı iddiasına katıldıklarını kaydetti. Dışişleri bakanları suçladıkları İran'ın faaliyetlerini kınadı. İran'ın Londra Büyükelçisi Seyit Ali Musevi İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Büyükelçi ülkesinin üstteki olayda rol oynadığı iddialarını reddetti. Tahran'ın soruşturma için İngilizlerle işbirliğine açık olduğunu dile getirdi. İsrail ve ABD'nin İran'a saldırılarını başlattığı 28 Şubat'tan sonra ABD ordusu Fairford üssünü kullanmıştı. 27 Eylül'de üste patlayıcı taşıdıkları şüphesiyle 5 kişi gözaltına alınmış ancak daha sonra kefaletle serbest bırakılmıştı. ABD burada bulunan savaş uçaklarını tahliye etmişti.
1: ABD Başkanı Trump, Rusya ile Ukrayna arasında enerji altyapısına saldırmama konusunda ateşkes sağlandığını duyurmuştu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise anlaşmadan haberi olmadığını söyledi ancak Rusya kabul ederse biz de hazırız dedi. Kremlin'den ise temaslar devam ediyor açıklaması geldi. Evet.

0: Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, ABD Başkanı Trump'ın duyurduğu enerji ateşkesini desteklediklerini açıkladı. Anlaşma işe yarayabilir, detaylarını bekliyoruz diyen Zelenski, Rusya'yı ateşkesi ihlal etmekle suçladı.
1: But to make it painful.
0: Trump, Rusya ile Ukrayna arasında enerji ateşkesine varıldığını açıklamış, Zelenski yaptığı ilk açıklamada Trump'ın açıklamasından haberdar olmadığını söylemişti. Varşova'da düzenlenen güvenlik konferansına bağlanan Zelenski, ateşkesi medyadan öğrendiğini belirtti. Amerikalılar şimdi devreye girip Rusların buna saygı duymasını sağlarlarsa, savaşı sona erdirmeye yönelik önemli bir adım olabilir dedi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Sibiha'da, savaşın bitmesi için Zelenski ile Putin'in bir araya gelmesi gerektiğini söyledi. Görüşmenin Trump'ın katılımıyla ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabuluculuğuyla yapılabileceğini belirtti. Zelenski'nin seçime gidilmesi için 60 günlük ateşkes teklifi ise Moskova tarafından reddedildi. Kremlin sözcüsü Peskov, "Eğer Kiev gerçekten seçim yapmak isterse Putin seçim gününde Ukrayna'ya saldırı düzenlememe emri vermeye hazır" dedi. Enerji ateşkesine ilişkin soruya ise temaslar devam ediyor yanıtını verdi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron da Rusya'nın son 48 saat içinde herhangi bir ateşkese uyduğunu görmediğini söyledi. Her iki tarafın da geçici bir ateşkes yapması gerektiğini belirtti. Macron sosyal medya açıklamasında ise gerçek bir enerji ateşkesini desteklediklerini açıkladı. Fransa, Ukrayna ve Zelenski'nin yanında durmaya devam edecektir ifadelerini kullandı. CNN'e konuşan Avrupalı yetkililer ise AB'nin Rus enerji tesislerine saldırıyı sürdürürse Ukrayna ile istihbarat paylaşımını keseceğini iddia etti. Habere göre ABD, Ukrayna'yı Avrupa'ya silah satışlarını askıya almakla da tehdit etti. ABD basınında da Trump'ın Rus rafinerilerine yönelik saldırılar nedeniyle Zelenski'ye kızgın olduğunu ileri sürmüştü.
2: Çin'de vatandaşlar ve şirketler güvenli liman olarak gördükleri altına hücum ediyor. Ülkenin altın ithalatı yalnızca 2026'nın ilk 8 ayında 1000 tonu aşarak tarihi bir rekora imza attı. Uzmanlar ise bu eğilimin siyasi nedenlerine dikkat çekiyor.
0: Altın ithalatı 8 ayda 1000 tonu aştı. Çin 23 aydır sürdürdüğü altın alım eğilimini Eylül'de de bırakmadı. Pekin yönetimi dolara bağımlılığı azaltma ve Çin vatandaşlarına güvenli yatırım alternatifleri için harekete geçti. Çin Devlet Döviz İdaresi verilerine göre Merkez Bankası Eylül ayında yaklaşık 23 ton altın aldı. Böylece banka 3 yılın en yüksek aylık alımını gerçekleştirmiş oldu ve bankanın 2015'ten bu yana devam eden kesintisiz alım serisi uzadı. Gümrük verilerine göre Çin, 2026'nın ilk 8 ayında 1000 tonu aşkın altın ithalatı için rekor kırarak 158,8 milyar dolar harcadı. Bu rakam 2025 yılının tamamında 886 ton altın için ödenen 96,5 milyar doları geride bıraktı. Ancak bu birikim altın fiyatlarının gerilediği bir dönemde gerçekleşiyor. Uzmanlara göre altın alımlarının temelinde siyasi nedenler bulunuyor. Hükümet, ABD dolarının bir silah olarak kullanılmasını engellemek ve ABD hazine tahvillerine daha az bağımlı olmak istiyor. Talebi arttıran bir diğer unsursa metalin güvenli liman olarak görülmesi olarak değerlendiriliyor. Batılı hükümetler Rusya'nın 2022'de Ukrayna'ya yönelik saldırı başlatmasının ardından Rusya Merkez Bankası'nın varlıklarını dondurmuş, bu gelişme jeopolitik gerilim dönemlerinde yurt dışında tutulan rezervlerin kısıtlanabileceğini göstermişti.
2: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Riyad'daki Dünya Petrol Kongresi Bakanlar Toplantısı'nda konuştu. Dünyanın modern zamanların en büyük enerji krizlerinden biriyle karşı karşıya olduğunu söyleyen Bayraktar, Türkiye'de arz güvenliği sorunu yaşanmadığını vurguladı.
0: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, dünyanın modern zamanların en büyük enerji krizlerinden biriyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Dünya Petrol Kongresi Bakanlar Toplantısı'nda konuşan Bayraktar, Türkiye'nin küresel enerji vizyonunu paylaştı. Bayraktar, Rusya, İran ve Venezuela gibi büyük üreticilerin enerji piyasasındaki rolünün sınırlandığı bir dönemden geçildiğini belirtti.
3: Enerji market fails, I believe the global economy is going to be failed. So that's why the strong energy market is very important. Without addressing energy security in a right way, more smart way is not very realistic. So that's why the energy security will become the number one priority. But

0: should be more coherent policies that we need to develop to address also the climate change.
1: Türkiye'nin enerjide çeşitlendirme stratejisini sürdürdüğünü belirten Bayraktar, petrol, doğalgaz, elektrik ve yenilenebilir kaynaklarda aynı anda yatırım yapıldığını vurguladı.
2: Biz istiyoruz ki mevcut hatlarımızın, mevcut altyapımızı en üst düzeyde kullanalım. Yani hatlarımız dolu olsun. İşte Irak-Türkiye boru hattının 1,5 milyon varillik günlük bir kapasitesi var. Bunu dolduralım. TANAP'taki boş kapasiteyi dolduralım. İlave gazı Türkiye'ye ve Türkiye üzerinde

0: Türkiye boru hattının 1,5 milyon varillik günlük bir kapasitesi var. Bunu dolduralım. TANAP'taki boş kapasiteyi dolduralım. İlave gazı Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya götürelim.
1: Bayraktar toplantının ardından mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirdi.
2: Manisa'da 11 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Gözaltındaki 3 şoförden ikisi tutuklandı. Peki şoförler ifadelerinde neler söyledi? Haberimizden izleyelim.
3: Gelmeye başladı.
1: Şoförün o hatası 11 canı hayattan kopardı. Tur otobüsünün şoförü M.A., otobüsün sahibi ve yedek şoförü M.Y. ve tır şoförü H.K. hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alındı. Otobüsü kullanan M.A. kavşağı kaçırdığını, geri manevra yaparak emniyet şeridine girmeye çalıştığını, o sırada kazanın meydana geldiğini söyledi. Yedek şoför M.Y. de ifadesinde sürücünün kavşağı kaçırdığını fark ettikten sonra ayağa kalkıp ilerlediği sırada çarpışmayı hissettiğini ileri sürdü. Tır şoförü ise kendi şeridinde ilerlerken tur otobüsünü fark ettiğini, sola manevra yapamadığını ve otobüse çarptığını söyledi. Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden otobüs şoförüyle tır şoförü tutuklandı. Kazada hayatını kaybeden 11 yolcu Bursa'da düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.
2: Manisa'da 11 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazası daha gündemdeki yerini korurken tepki çeken iki görüntü getireceğiz şimdi ekranlarınıza. Her ikisinde de direksiyonda otobüs şoförleri var. Yolcularını, diğer sürücüleri tehlikeye atan şoförler bakın ne yaptı.
1: Biri sollama yapılmaması gereken yerde araçları solladı, diğerleri seyir halindeyken yer değiştirdi. Her iki olayda da şoförler kazaya davetiye çıkarttı. İlk görüntü Karabük Yenice yolundan. Gidiş geliş olan yolda bir otobüs şoförü karşı şeride geçti. Sollama yapılması yasak olan yolda önündeki araçları geçmeye çalışırken herkesi tehlikeye düşürdü. Trafikteki herkesin canını içe sayan şoförlere bir başka örnek, Van'dan Bursa'ya giden bir yolcu otobüsünde kayda alındı. Seyir halindeki otobüsü kullanan şoför, sağa çekmeden koltuktan kalkarak yerini diğer şoföre bıraktı. Bu anlar herkesin yüreğini ağzına getirdi.
2: İstanbul Maltepe'de çöken binanın ardından geriye acı hikayeler kaldı. Tıpkı ölüme birlikte giden 20 ve 22 yaşındaki İnan kardeşler gibi. Evlatlarının ardından konuşan acılı baba Mustafa İnan'a sözü bırakacağız şimdi. Kendisinin sözlerinde özellikle sarf ettiği cümlelerde çocuklarımı geç buldum, erken kaybettim cümlesiydi. Baba Mustafa İnan o apartmanla ilgili bakın neler anlattı.
4: Bazı yerlerde sıvalarda kopmalar vardı. Düğünümüz olacaktı. İki tane. Onları zaten geç bulmuştuk, erken kaybettik. Allah dayanma gücü versin bize.
5: Kardeşler apartmanı iki kardeşe mezar oldu. Gelecek planları da, kurdukları hayaller de enkazın altında kaldı.
4: Birkaç kişinin açgözlülüğünün sonuçlarını yaşıyoruz.
5: 22 yaşındaki Ahmet Muhammed ve kendisinden 2 yaş küçük kardeşi Zeynep İnan, İstanbul Maltepe'de ilk 3 katı çöken 7 katlı apartmanda yaşıyorlardı. Babası Mustafa İnan ve eşi ise o gün Trabzon'daydı. Acı haberi alınca kahroldular.
4: İşimizle ilgili hayallerimiz vardı, geleceğimizle ilgili hayallerimiz vardı, düğünümüz olacaktı.
5: Binanın ilk 3 katının olduğu yere çökmesiyle enkaz altında kalan Zeynep iç mimarlık öğrencisiydi. Ahmet de babasıyla çalışıyordu. Yakın zamanda kendisine bir otomobil almıştı.
4: Baba yeşil olsun arabam dedi. İlle yeşil olsun. 15 gün bekledik yeşil arabanın gelmesini. İşte çocuğum en son yeşil arabaya bindi. Arabasına da doyamadı.
5: Evlatlarını kaybeden Mustafa İnan'a göre facia göz göre göre geldi. Binanın kentsel dönüşme girmesi için defalarca girişimde bulunulmuş ama bir türlü uzlaşma sağlanamamıştı.
4: Binayla ilgili biz 3-4 senedir mücadele veriyoruz ama burada 2 tane dükkan sahibinin de hisseleri daire sahiplerine göre biraz daha fazla olduğu için işte 2 daire isteriz gibi bir takım söylentiler, sözler oldu. Müteahhitle anlaşamadılar. O iş öyle kapandı.
5: Bina bazı sinyaller de vermeye başlamış.

0: geçti.
1: Bazı yerlerde ise sıvalarda kopmalar vardı. Bu bizi olumsuz yönde rahatsız ediyordu. Sonuca ulaşamadık.
0: Çöken apartmandan geriye yürek yakan hikayeler, yanıt bekleyen sorular kaldı. Bina kimin ihmali sonucu çöktü? Soruşturma da ortaya çıkacak.
2: İstanbul'da günlerdir aranan kayıp gençten acı haber geldi. 19 yaşındaki Yusuf Muhammed Aslan'dan iyi haber bekleyen ailesi ölüm haberini alınca yıkıldı.
3: Evden çıktı, bir daha dönmedi. Son görüntüsü marketin güvenlik kamerasına yansıyan bu anlar oldu. Kayıp gençten günler sonra acı haber geldi. İstanbul'da yaşayan 19 yaşındaki Yusuf Muhammed Aslan 29 Eylül'de ortadan kayboldu. Ailesi kayıp başvurusu yaptı. Polis genci günlerce aradı. Son görüntüsüne Sarıyer'de bir markette ulaşıldı. 7 Ekim'de Sarıyer'de ormanlık alanda bir erkeğe ait cansız beden bulundu. Yapılan incelemede cesedin kayıp olarak aranan Yusuf Muhammed Aslan'a ait olduğu belirlendi. Haberi alan ailesi yıkıldı. Gencin ölüm nedeni otopsinin ardından netlik kazanacak.
2: İstanbul'da bir iş insanı iddiaya göre fidye için kaçırıldı. Şüphelilerin yanındayken elleri bağlı halde kaçmayı başaran iş insanı bekçiye sığınarak yardım istedi. Sonrasında neler yaşandı izleyelim.
3: Kendilerini polis olarak tanıtan kişiler tarafından kaçırıldı. Günlerce rehin tutulan iş insanı şüphelilerin elinden kaçarak bekçiye sığındı.
4: İş adamını niye kaçırdınız? Pişman mısınız?
3: İran uyruklu Adem de İstanbul'da finans şirketi sahibi. 4 Ekim'de yemek alacağım diyerek Maslak'taki evinden çıktı, bir daha dönmedi. Eşinin ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Polisin çalışmaları devam ederken Adem de Başakşehir'de elleri bağlı haldeyken kendisini kaçıranlardan kurtulmayı başardı. İş insanı yolda gördüğü bekçiye sığınarak yardım istedi. Güvenlik kamerasını izleyen ekipler kısa sürede şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şüphelilerin iş insanının yaşadığı siteye girip keşif yaptıkları ortaya çıktı. Adem D'nin otomobiline GPS cihazı yerleştirdikleri belirlendi. Ekipler operasyon için düğmeye bastı. 6 şüpheli gözaltına alındı.
5: Siz mi planladınız?
4: Niye kaçırdınız?
3: İş insanı Adem de ifadesinde darp edildiğini ve 2 milyon dolar vermezse ölümle tehdit edildiğini söyledi. İddiaya göre Adem D'nin hesaplarında bulunan 48 bin dolarlık kripto parayı şüpheliler kendi hesaplarına aktardı. Adem de kolundaki 7,5 milyon liralık saati de şüphelilere verdiğini iddia etti. Soruşturma sürüyor.
2: İstanbul Emniyet Müdürlüğü organize suç çetelerini ve silah kaçakçılarına yönelik büyük bir operasyon düzenledi. Son bir ayda 289 şüpheli yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, suç örgütleriyle mücadelede kararlılık vurgusu yaptı. Peki operasyonda hangi eylemler engellendi? Detaylara haberimizden bakalım.
6: İstanbul Emniyeti'nin demir yumruğu suç örgütlerinin üzerinde olmaya devam edecektir.
3: Ruhsatsız silahlar, çalıntı motosikletler, suç çeteleri kıskaca alındı. 20 kurşunlama eylemi engellendi.
6: Operasyonlar neticesinde suçta kullanılan çok sayıda silah ve motosiklet ele geçirilmiştir.
3: İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ev ve işyerlerine silahlı saldırılar düzenleyen şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Polis kimliklerini tespit ettiği şüphelilerin adreslerine baskın yaptı. Suç örgütü üyesi olduğu tespit edilen 289 şüpheli yakalandı.
7: Peş peşe yapılan operasyonların yanı sıra polis ekiplerinin yakın takibi sonucunda 20 kurşunlama eylemi de engellendi.
3: Şüphelilerin bir ayda 85 suç eylemine karıştığı tespit edildi. Suçta kullanılan 155 ruhsatsız tabanca, 6 av tüfeği ve 6 çalıntı motosiklete el kondu.
6: Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüze son bir ay içerisinde silah ticareti, imalatı ve kurşunlama eylemlerine karışan şahıslara yönelik yapılan operasyonlar sonucunda 289 şahıs gözaltına alınmış, 175 şahıs tutuklanmış, 51 şahsın işlemleri devam etmektedir.
3: İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, motosikletli suç çeteleriyle mücadelede kararlılık mesajı verdi.
6: İki teker üzerinde suç işleyenler bilsinler ki İstanbul Emniyeti'nin demir yumruğu suç örgütlerinin üzerinde olmaya devam edecektir.
2: Antalya'da 49 yaşındaki Canan Yıldırım, 27 yaşındaki erkek arkadaşı tarafından katledildi. Katil zanlısı cinayetin ardından Konya'ya gidip suçunu itiraf etti.
3: Önce tartıştı, sonra öldürdü. Evden kaçıp şehir değiştirdi, polise gidip cinayeti itiraf etti. Antalya'da yaşayan 49 yaşındaki Canan Yıldırım ve birlikte yaşadığı 27 yaşındaki erkek arkadaşı Talha T. arasında iddiaya göre kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Talha T. Canan Yıldırım'ı darp ederek öldürdü. Cinayetin ardından Konya'ya kaçan katil zanlısı burada polise teslim oldu. Zanlının anlattıkları sonrası eve giden polis, 49 yaşındaki kadının cansız bedenini buldu. Talha T. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
2: Kahramanmaraş'ta engelli bir kişi geçen yıl Eylül ayında sokak ortasında sırtından bıçaklanarak öldürülmüştü. Engelli gencin cinayetiyle ilgili yargılanan iki sanığın davasında sona gelindi. 17 yaşındaki sanıklar için bakın ne ceza istendi.
8: Benim abim %50 engelli, 34 yaşında. Karıncayı dahi incitmeyen, hiç kimseye zararı dokunmayan bir insandı.
3: Onur Toy artık hayatta değil çünkü sokakta yürürken arkasından gelen 17 yaşındaki genç tarafından katledildi. Mahkeme hem katil hem de arkadaşı için ağır ceza istedi.
9: Canım abim, seni o kadar çok özledik ki.
3: Olay geçen yıl 1 Eylül'de Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde yaşandı. Kuaförden çıkan 34 yaşındaki %50 engelli Onur Toy evine doğru yürüyordu. Onu takip eden iki kişi vardı. O kişilerden biri arkadan koşarak geldi. Engelli genci sırtından bıçaklayıp öldürdü.
8: Bu katil sadece abimi öldürmedi. Abimle birlikte bizi de toprağın altına gömdü. Bizler ailecek yaşayan bir ölüyüz artık.
3: Olayın ardından kaçan 17 yaşındaki şüpheli FG yakalanıp tutuklandı. O sırada yanında bulunan aynı yaştaki arkadaşı ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Çocuk mahkemesinde 13 aydır devam eden davada sona gelindi.
8: Adalete güveniyorum sonuna kadar. Abimi bu hayattan koparan o canilerin hak edeceği cezayı da en ağır şekilde alacağını biliyorum.
3: Savcı son duruşmada mütalasını verdi. Tutuklu sanık FG ve tutuksuz sanık EÇ için kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası istendi. Davanın karar duruşması 27 Kasım'da görülecek.
2: İçişleri Bakanlığı okul güvenliği için yeni önlemleri devreye alıyor. İhtiyaç duyulan okullarda bekçi ve geçici güvenlik korucuları görevlendirilecek. Ayrıca okul çevreleri, servisler ve metruk binalarda narkotikle asayiş denetimleri artırılacak.
10: Artık okul güvenliği bizim için rutin bir asayiş başlığı olmaktan çıktı. Okul güvenliği konusunun da kişilere karşı işlenen suçlar başlığı altında daha titizlikle, daha hassasiyetle takip edilmesi gerekiyor.
3: Okul güvenliği için tedbirler sıkılaştırılacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, emniyet ve jandarmaya yeni talimatlar verdi.
10: Jandarma kanalıyla güvenlik korucularını, geçici güvenlik korucularını, emniyet kanalıyla da bekçileri okullarda görevlendirelim. Mutlak surette çocuklar okula gelmeden yarım saat önce görevlerin başında olsunlar ki en azından çocuklar okula geldiğinde orada güvenlik temin edilmiş olsun.
3: Çiftçi bakanlıkta düzenlenen asayiş toplantısına başkanlık etti. Okullarda ve çevresinde yapılacak denetimlerin önemine değindi.
10: Okulların giriş çıkış saatlerinde yine okulların etrafında metruk yapılarda, servislerde, çocukların gittiği yerlerde mutlaka denetimlerimizi arttırmalıyız. Biz üzerimize düşeni kendi almamız gereken tedbirleri almamız gerekiyor.
2: Tokat'ta bulantı, kusma, karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuranların sayısı 5000'e yaklaştı. Vali Abdullah Köklü, hastalığın nedeninin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.
3: Bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal. Bu belirtileri gösteren soluğu acil serviste alıyor. Tokat'ta hastanelerdeki yoğunluk sürüyor.
11: Bugüne kadar 5000 civarında bir başvurumuz var.
3: Tokat kent merkezinde 9 Ekim'de önce çok sayıda çocuk rahatsızlandı. Çok geçmeden bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetiyle yetişkinler de hastaneye başvurmaya başladı. Başvuru sayısı 5000'e ulaştı.
11: Bunun suyla alakalı olup olmadığının belirlenmesi amacıyla Sağlık Bakanlığımıza, Ankara'ya numuneleri gönderdik.
3: Vali Abdullah Köklü hastalığın kaynağının araştırıldığını söyledi.
11: Tüm depolar hafta sonu detaylı bir şekilde incelendi. Su kaynaklı olup olmadığıyla ilgili bir şey bilmiyoruz şu anda. Su kaynaklıdır demek doğru bir ifade olmaz.
2: günlerde grip sanılan vakalar COVID olabiliyor. Çoğu kişi durumu gribe bağlayıp hekime de başvurmayabiliyor. Peki ikisi nasıl ayırt edilebilir? Hangi durumda hekime, doktora gitmeliyiz ve COVID testleri hala uygulanıyor mu? Ayrıntılarına, cevaplarına Öznur Karslı Çetin Er'in haberinden bakalım.
12: Hem COVID'i hem influenza'yı hem rinovirüsü hem de RSV'yi görmeye başladık. En çok da COVID rastlıyoruz aslında. Grip ateşi çok daha uzun sürüyor. COVID daha kısa sürer. Yani 1-2 gün olabilir. Çok yükselmez. 39'ların üzerine çıkmaz.
13: Okullar da açıldı. Kış ayı da geldiğinden dolayı sağlık çalışanları da özellikle yine grip aşısı başvuruyorlar.
14: Hava soğudu, virüsler arttı. Bu sene grip ve COVID vakaları beklenenden erken geldi. Şikayetler birbirine benzediğinden grip ve COVID farkı doktora gidilmedikçe pek anlaşılmıyor. Bu da iyileşme süresini geciktirebiliyor. Vaka artışıyla birlikte COVID testleri de geri döndü.
12: Çoğunlukla da aşılandığımız için ve çoğu insan bu enfeksiyonu geçirdiği için eskisi gibi korkmamıza gerek yok. Ama yine de altta yatan bir hastalığı olanlar, KOAH'ı olanlar, kanser tedavisi görenler ve bağışıklık sistemiyle ilgili problemi olanlarda yine ciddi bir tablo yapabilir. Bunlar da COVID'i görüyoruz şu anda. Hep çıkıyor, pozitif çıkıyor.
14: Yani farklı rahatsızlığı olanların grip ya da COVID'i basit bir soğuk algınlığı şikayeti olarak görmemesi önemli. Peki grip mi, COVID mi? Nasıl ayırt edilir? Ve hekime ne zaman başvurmak gerekir?
12: Hasta COVID mi, grip mi? Bunu evde ayırt edemez. Ama ateşi 2 günden sonra hala devam ediyorsa, çok şiddetli öksürüğü varsa mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurması gerekiyor. Normal bağışıklığı olan insanların bile. Gribi en önemli ayıran şey zaten solunum yolu enfeksiyonlarından en önemli farkımız yüksek ateş olması. Ateşin 38,5'un üstünde olması.
14: Grip ya da COVID virüsünü her beden farklı belirtiler ve şikayetlerle yaşıyor. Özellikle belirli bir yaşın üzerindeyseniz ve eşlik eden bir ya da birden fazla kronik hastalığınız varsa işte bu gruplar için sadece grip aşısı değil, bunun yanında zatüre aşısının da hayati önemi var.
13: Zatürre aşısı da mevcut. Ona da grip aşısı kadar talep olmasa da hani o durumu yaşayan hastalara sıkıntı yaşamıyoruz, verebiliyoruz.
2: Kayseri'de polisin dur ihtarına uymayan 17 yaşındaki sürücü kaçtı. Yarım saat süren kovalamacanın ardından yakalanan sürücü ödeyeceği cezayı duyunca sinir krizi geçirdi.
15: Tüm çalışsın gidecek ya.
16: Seni 25 dakika kovaladım. Kaç tane mahallede? Çocukların arasında 120'ye geçtim.
15: Her tane bana gidecek.
16: Yine öldü şeyin ne olacak daha sonra?
3: Dakikalarca polisten kaçtı. Trafiği ve yayaları tehlikeye attı. Sonunda yakalanan sürücü cezayı yiyince gözyaşlarını tutamadı.
15: 300 mü geçiyor mu?
16: Geçiyor. Gel. Düşük gel.
15: Dursaydın 10 bin liraydı.
16: Sakin ol.
3: Kayseri Melikgazi'de polis şüphe üzerine bir sürücüyü durdurmak istedi. Sürücü uyarıları aldırmayınca kovalamaca başladı. 30 dakika süren kovalamacanın ardından sürücü durduruldu. Sürücü henüz 17 yaşındaki Yusuf K'ydi. Ehliyeti yoktu. 335 bin lira para cezası uygulandı. Yusuf K. ceza miktarını duyunca gözyaşlarına boğuldu.
16: Tamam, sakin.
15: Ulan orada yapacak.
16: Abim bile beni
15: birine
16: bir
15: ezmet edemez. Ya
2: Antalya'nın Alanya ilçesinde deniz üzerinde hortumlar oluştu. O sırada denize giren tatilcilerin kimi kaçtı, kimi de kalıp hortumları izledi.
3: 3 hortum peş peşe çıktı. Plajdakilerin deniz keyfi yarıda kaldı. Antalya'nın Alanya ilçesinde İncekum açıklarında 3 hortum oluştu. Plaja yüzmek için gidenler hortumları görünce ne yapacağını bilemedi. Kimi aceleyle eşyalarını toplayıp plajı terk etti, kimi de hortumları denizde izledi. Yaklaşık 10 dakika boyunca etkili olan hortumlar neyse ki karaya ulaşmadı. Tatilciler de denize girmeye kaldıkları yerden devam etti.

0: Güneydoğu Anadolu bölgesinde etkili olan toz taşınımı yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı vatandaşlar sokağa maskeyle çıktı.
1: Maskesiz çıkmadım. Tavsiyem de kimse maskesiz çıkmaz.
2: Gökyüzünü toz bulutu kapladı. Şanlıurfa ve Mardin'de toz nedeniyle göz gözü görmedi. Bu görüntüler Mardin'den. Suriye'den rüzgarla havalanan toz bulutları sabah erken saatlerden itibaren kentin birçok yerinde etkili oldu. Tozla birlikte görüş mesafesi düştü, nefes almak zorlaştı. Bazı vatandaşlar sokağa maskeyle çıktı.
1: Maskesiz çıkmadım. Tavsiyem de kimse maskesiz çıkmasın. Bu toz çok zehirli bir toz. Öyle normal bir toz değil.
2: Vatandaşlara kapı ve pencere açtırmayan toz Şanlıurfa'da da yağış sonrası görüldü. Kent genelinde etkili olan toz taşınımı günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Uzmanlar yaşlıları, çocukları ve solunum sorunu bulunanları zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.
0: Yazlığında geçirdiği kalp kriziyle ölümden dönen ünlü komedyen Cem Yılmaz yeniden hastaneye gitti. Bu kez o hastanede kontrolden geçti. Yılmaz sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.
3: Bey geçmiş olsun.
4: Geçmişim. Böyle geçmiş mi olur? Durum da geçmiş olsun.
3: Teşekkürler, sağ olun.
2: Kısa süre önce hastaneye ambulansla getirilmişti. Ünlü komedyen bu kez kontrol için hastanedeydi.
5: 40 gün önce üniversitemizin hastanesine ne yazık ki ambulansla geldim. Ama iyi ki gelmişim, bir kalp krizi geçirdim. Bugün de işte 40. gününde bir kontrol için geldim.
2: Cem Yılmaz Çanakkale Ayvacık'taki yazlığında 29 Ağustos günü kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan ünlü komedyene anjiyo yapıldı. Cem Yılmaz kontrol için yeniden Çanakkale'ye gitti. Yılmaz nükleer tıp merkezinde bazı testler yaptırdı.
6: Kendisine iki aşamalı testimizi yaptık. Kalp krizi geçirmediği diğer damarlarının kalbini iyi beslediğini gördük.
2: Kontrol sonrası konuşan Cem Yılmaz sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.
5: Durumum iyi Allah'a şükür ama hani zor bir şey atlattığım için biraz dikkat etmem lazım. Mutlu haberler işte yani sigarayı bıraktım. İlaçlarımı düzenli alıyorum.
0: Karadeniz'de malum coğrafi yapısı nedeniyle ev yapacak düz arazi bulmak oldukça zor. Bu da konut imarlı arsaları değerli kılıyor. Öyle ki Trabzon'da konut imarlı arsa fiyatları son bir yılda %13 arttı. Ancak sorun sadece arsa fiyatları değil. Bölgenin kendine has coğrafi yapısı da konut yapmak isteyenler için dezavantaja dönüşüyor.
7: Trabzon coğrafi açıdan eğimli ve dağlık bir bölge. Yerleşim alanları biraz az.
2: Dağlık ve engebeli arazi çok, imarlı ve düz arazi az. Hal böyle olunca Trabzon'da arsa fiyatları her geçen gün artıyor.
8: Sahil kesiminde çok az arsa kaldı, imarlı arsa. Yukarıya doğru, dağlık alanlara doğru ilerlediğimiz için arsa fiyatları her geçen gün artıyor.
2: Trabzon'da konut imarlı arsa fiyatları son bir yılda %13,86 arttı. 20 bin liradan başlayan metrekare fiyatı konumu ve arsanın özelliğine göre 40 bin liraya kadar çıkıyor.
9: Coğrafi yapı itibariyle baktığımız zaman eğimli bir arazi yapısına sahip olmamızdan kaynaklı imarlı arsalarda biraz kısıtlı. Yeterince de imar açılmış olan alanlarımız olmamasından kaynaklı da tabii bu fiyatlar haliyle yükseliyor.
8: Birçok kişinin hayali arsa almak, o arsanın üzerine de hayalindeki evi yapmak. Ancak Trabzon'da imarlı arsa bulmak zor. İş sadece arsayı bulmakla da yetmiyor. Üzerine yapıyı kondurabilmek için ek maliyetler çıkıyor. Bizi en çok zorlayan istinat duvarı. Yani düzlük bir alana sahip olmadığımız için istinat duvarı maliyeti çok çıkıyor. Ve bazen bundan dolayı müşterilerimiz vazgeçiyor.
2: Daha inşaat başlamadan arazi koşulları nedeniyle istinat duvarı gibi giderlere harcanan para arsa fiyatının 3 katını bulabiliyor.
10: Arsa almak henüz nasip olmadı ama çok yakın zamanda baktım. Fakat şu anlık vazgeçtim fiyatlardan dolayı. Çünkü Trabzon gerçekten eğimli bir arazi olduğu için arsa yapım maliyetiyle bir ev almaya karar verdim.
11: Benim işte akrabam 500 metrekare yeri 5 milyona verdi. Benimki bir dönem yer, ben de 8 milyondan 10 milyondan aşağı vermem. Bu sefer tetikliyor bunu, fiyatlar sürekli yukarıya doğru çıkıyor.
0: Türkiye'nin en büyük lagünü Akyatan'da tarımsal kirlilik ve aşırı organik yük nedeniyle ekosistem tehdit altında. Adana'daki lagünde gündüz yüksek seviyelerde ölçülen oksijen geceleri sıfıra düşüyor. Hal böyle olunca da yavru balık ölümleri yaşanıyor.
12: Bu Akyatan Gölü'nün durumu maalesef iyi değil. Zaten sığ bir göl.
2: Tarımsal kirlilik gölü de vurdu. Kendi kendini kirleten lagünde tehlike çanları çalıyor. Bilim insanlarını tedirgin eden görüntüler Türkiye'nin en büyük lagün gölünden. Adana'daki Akyatan Lagünü tarımsal kirlilik ve aşırı organik yük nedeniyle adeta can çekişiyor.
12: Organik yük o kadar fazla ki bitki popülasyonu çok artmış durumda. Orada tabii birçok kimyasal reaksiyonlar da oluyor. Biz gündüz oksijeni çok doymuş oranlarda ölçüyorken geceleri o sıfıra iniyor tabii ki. Ve balık ölümlerini de gözlediğimiz zamanlar olmuştur.
2: Lagün aslında zengin biyoçeşitliliğiyle dikkat çekiyor. Ancak bilinçsiz tarım ve çevre kirliliği gölün sonunu getiriyor.
12: Sığlaşma en büyük sorun ve her geçen gün hem kirlilik, su içi bitkisinin artışı hem de sığlaşma daha hızlı da devam edecek tabii ki.
2: Çukurova Üniversitesi'nden bir grup bilim insanı lagünü inceliyor. Bilim insanlarına göre lagün için bir an önce önlem alınmalı.
12: Biz kirlilik düzeyini tespit edeceğiz. Daha sonra da tabii ki doğa temeli çözümler neler olabilir, bunları üretmeye çalışacağız.
0: Çukurova'nın bereketli topraklarına gidelim şimdi. Adana'da tam bir hasat bayramı yaşanıyor. Zeytin, nar ve yer fıstığı bahçelerinde hasat başladı. Peki verim nasıl? Aslan Ömer Aktaş ve Özgür Balaban'ın haberinden detayları izleyelim.
2: Zeytinler dallarından alındı, narlar özenle koparıldı, yer fıstıkları topraktan çıkarıldı. Bereketli topraklarda hasat başladı.
13: Tarladan sofraya kadar uzanan o süreç, işte tam da başladığı yer burası.
14: Kimi dalında, kimi toprağın altında. Adana'nın bereketli topraklarında zeytin, nar ve yer fıstığı tek tek toplanıyor. Aylar süren emeğin ardından ürünlerin sofraya yolculuğuysa İşte burada başlıyor.
13: Ürün çeşitlerimiz oldukça fazla. Bu topraklarda hiçbir zaman hasat bitmiyor. Bakın bugün şu anda zeytin hasadı arkamızda devam ediyor. Biraz ileride nar hasadımız var. Hemen yan tarafta tarlamızda da yer fıstığı hasadımız devam ediyor.
15: Bunlar direkt sofralarımıza hem gıda olarak hem yaş meyve olarak gelen aslında besin değerleri oldukça yüksek sebze ve meyvelerden.
2: Bu topraklarda tarım yalnızca üretim demek değil. Memlekete ve toprağa bağlılık da nesilden nesile devam ediyor.
15: Adanalı deyince gerçekten böyle toprağına bağlı, memleketini seven kişilerden oluşuyor ve biz de onlardan birisiyiz.
0: NASA, Hubble Uzay Teleskobu'nun yakaladığı ilginç bir kareyi paylaştı. Kameraya gülümseyen bir galaksi kümesi, görenlerin yüzünde de tebessüm oluşturdu.
2: NASA'nın Hubble teleskobu sıra dışı bir görüntü paylaştı. Gülümseyen galaksi kümesinin fotoğrafı göz kamaştırdı. ABD Havacılık ve Uzay Ajansı NASA'nın Hubble Uzay Teleskobu evrenin gizemlerini gözlemlemeyi sürdürüyor. NASA bu kez 1990 yılından bu yana yörüngede çalışan Hubble'ın kaydettiği sıra dışı bir kareyi paylaştı. Fotoğrafta uzayın derinliklerindeki galaksi kümesinin gülümseyen bir insan yüzüne benzerliği göz kamaştırdı. NASA gülümseyen bir galaksi kümesi olarak tanımladığı kareyi sosyal medya hesaplarından da paylaştı. Paylaşımda Hubble evreni gözlemlerken kameraya gülümseyen bir galaksi kümesi yakaladı ifadesi kullanıldı. Bu gülümsemenin çizgileri kütle çekimsel merceklenme olarak bilinen etkinin oluşturduğu yaylardan meydana geliyor denilen paylaşımda bu olayda devasa yapılar uzay zamanı bükerek kozmik bir mercek görevi görüyor değerlendirmesi yer aldı. NASA 9 Ekim'de de James Webb Teleskobu'nun yıldızların oluşumuna ilişkin bir karesini paylaşmış. Paylaşımda bebek yıldızların oluşumuna tanıklık ifadesi kullanılmıştı.
0: Bir ara verelim, saat başında gelişmelerle yeniden birlikte olacağız.

Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 21, Bursa yağmurlu 19 derece. Ege bölgesinde İzmir yağmurlu 24, Muğla yağmurlu 19 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 21, Adana yağmurlu 28 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 23, Trabzon parçalı bulutlu 26 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 22, Kayseri yağmurlu 23 derece. Doğu Anadolu genelinde hava yağmurlu, Erzurum 14, Van 17 derece. Güneydoğu'da da gökyüzü yağmurlu, Diyarbakır 22, Şanlıurfa 25 derece.

0: Habertürk ekranlarında saat 22'ye yaklaşırken gelişmelerle yeniden karşınızdayız değerli izleyiciler. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Mekke Anlaşması'nın onay için önümüzdeki günlerde meclise getirileceğini duyurdu. Erdoğan'ın gündeminde kentsel dönüşüm çalışmaları da vardı. İstanbul'da deprem gerçeğini görmezden gelmek ihanet olur dedi.
1: Pakistan ve Suudi Arabistan'la birlikte 7 Ağustos'ta imzaladığımız ortak savunma anlaşmasının kurumsal altyapısını oluşturma çalışmalarımız devam ediyor. Savunma işbirliğimizi iki temel kulvarda ilerletiyoruz.
2: Mekke Anlaşması'nın kurumsal zeminine dikkat çekti, onay için meclisi işaret etti.
1: Anlaşmanın iç onay işlemlerinin tamamlanması için önümüzdeki günlerde Gazi Meclisimize sevkine yönelik çalışmalarımız sürüyor. Türkiye'nin duruşu, hassasiyetleri ve savunduğu ilkeler bellidir. Biz bölgemizin tamamında barışın ve istikrarın hakim olmasını istiyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrasında konuştu. Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını kınadı.
1: Husiler tarafından 10 Ekim'de Riyad Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan ve 12 kişinin hayatını kaybettiği

0: 309 kişinin yaralandığı saldırıları en güçlü biçimde lanetliyoruz. Türkiye, hukuk ve insanlık dışı saldırılar karşısında Suudi Arabistan'ın ve Suudi kardeşlerinin yanındadır.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde İstanbul odaklı kentsel dönüşüm çalışmaları da vardı.
0: Maltepe'de yaşanan bu acı olay, İstanbul'un kentsel dönüşüm meselesinin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha göstermiştir. İstanbul'da deprem gerçeğini ertelemek, görmezden gelmek veya günlük siyasi çekişmelere kurban etmek İstanbul'a ihanet etmek olur.
2: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti rozeti takmasının ardından yerel yönetimlerde yeni katılımların süreceği ifade ediliyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, isim vermeyeyim ama sırada bir büyükşehir var açıklaması yaptı. O ismin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Büşra Özdemir olduğu iddia edildi. Özdemir'dense Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında siyaset yapıyorum ifadeleri kullanıldı.
3: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın yeni katılımı işaret etti. İsim vermeyeyim ama sırada büyük bir büyükşehir var dedi. Önümüzdeki günlerde katılımı beklenen ismin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir olduğu öne sürüldü. Özdemir'den de belediye meclisi toplantısında iddialara ilişkin açıklama geldi. CHP çatısı altında siyaset yapıyorum dedi.
4: Son 15 aydır hakkımda çok fazla haber yapılıyor. Hiçbirine cevap vermiyorum ama cevap vereceğim. Çünkü bir haftadır artık çok yorucu bir süreç oluşmaya başladı. Ben Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında siyaset yapıyorum. Antalya Büyükşehir Başkan Vekili olarak. Ben çok nezaketli yaklaşıyorum bu tarz birilerinin adı konuşulurken. Biraz daha nezaketli, biraz daha düşünceli davranmalarını rica ediyorum.
3: Özdemir 2024 yerel seçimlerinden sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin Antalya Büyükşehir Belediyesi Grup Başkan Vekilliği görevini üstlendi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek'in tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırılmasının ardından 11 Temmuz 2025 tarihinde belediye meclisinde yapılan seçimde oy çokluğuyla başkan vekili seçildi. AK Parti'nin Özdemir'le görüştüğü ve Kasım ayı içerisinde katılım olabileceği iddia edildi. Yeni partinin gündeminde de Özdemir'le ilgili AK Parti'ye katılacağı iddiası vardı.
5: Kendisinin genel başkanımıza ulaştığını, bir vesileyle konuştuğunu, böyle bir durum olmadığını ifade ettiğini söyleyebilirim. Tabii biz o kadar çok olayla karşılaşıyoruz ki insanların zaman zaman işte bu tür söylentilerin çıkması gayet normal.
2: Mersin'de tutuklanan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in görevden uzaklaştırılmasının ardından başkan vekili seçimi yapıldı. Seçimi kazanan CHP'li meclis üyesi Çağdaş Dutlu başkan vekili oldu. Başkan vekilliği için CHP'den 3, AK Parti'den 1 meclis üyesi yarıştı. İlk iki turda üye tam sayısının 2/3'ünün oyunu alan olmadı. Üçüncü turda da salt çoğunluk sağlanamadı. Dördüncü turda CHP'li meclis üyesi Çağdaş Dutlu 19 oy alarak başkan vekili seçildi. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, rüşvet almak, suç işlemek amacıyla örgüt kurma gibi suçlamalarla tutuklanmıştı. Özyiğit, İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştı. Manisa'da 11 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Gözaltındaki 3 şoförden ikisi tutuklandı. Peki şoförler ifadelerinde neler söyledi, haberimizden izleyelim.
6: Şoför durdu, geri gelmeye başladı.
3: Bir anda sarsıldılar ve otobüsün devrilmesiyle sürüklendiler. Süleyman Er Yılmaz o kazada işini kaybetti. Kendi yaralı kurtuldu. 11 kişinin öldüğü kazayı bu sözlerle anlattı.
6: Arkadan gelen tır vurmuş, ben oradan öte hiçbir şey bilmiyorum.
3: Bursa'dan yola çıkan yolcu otobüsünde 34 yolcu, 2 şoför ve 1 muavin vardı. Yolcular Denizli'deki kaplıcalara gidiyordu. Keyifli başlayan gezi Manisa'da faciaya dönüştü.
6: Esas şoför Metin, öbür yedek şoföre geçtiğini fark edince dedi ki, ya yanlış yola gittin, yani dönecektin, sen doğru gidiyorsun. Metin onu geriye çevirdi. Yani yedek şoför geri gelmeye başladı.
3: Şoförün o hatası 11 canı hayattan kopardı. Tur otobüsünün şoförü M.A.,

0: Otobüsün sahibi ve yedek şoförü M.Y. ve tır şoförü H.K. hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alındı. Otobüsü kullanan M.A. kavşağı kaçırdığını, geri manevra yaparak emniyet şeridine girmeye çalıştığını, o sırada kazanın meydana geldiğini söyledi. Yedek şoför M.Y. de ifadesinde sürücünün kavşağı kaçırdığını fark ettikten sonra ayağa kalkıp ilerlediği sırada çarpışmayı hissettiğini ileri sürdü. Tır şoförü ise kendi şeridinde ilerlerken tur otobüsünü fark ettiğini, sola manevra yapamadığını ve otobüse çarptığını söyledi. Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden otobüs şoförüyle tır şoförü tutuklandı. Kazada hayatını kaybeden 11 yolcu Bursa'da düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.
1: İstanbul Maltepe'de 5 kişiye mezar olan kardeşler apartmanının çökmesinin ardından mahallede 5 bina daha mühürlendi. Peki evlerini kaybeden daire sahipleri için hangi adımlar atılacak? Devlet hak sahiplerine 3 alternatif sundu. Bakalım.
2: Bizim binamız da mühürlendi. Doğrusu bizim düşüncemiz burayı bakanlık alsın, burayı yapsın.
3: 29 yıl oldu. Bu bina yapan kişi biraz sağlam yapmış ama kaçak kat var. 2 kat teraslanda bir altı kaçak var bunda.
0: İlk 3 katı çöken kardeşler apartmanı 5 kişiye mezar oldu. Çevresindeki 5 bina mühürlendi. Peki mühürlenen binaların sakinleri evlerine dönebilecek mi? Kat maliklerine 3 seçenek sunuldu.
4: Yıkılan binada ve etrafında boşalttığımız binalardaki hemşerilerimizle bir istişarede bulunduk. Bunun neticesinde binalarla ilgili yapılacakları konuştuk.
5: 5 kişiye mezar olan kardeşler apartmanının yıkımı tamamlandı. Molozlar kaldırıldı. Sadece kardeşler apartmanı değil, tahliye edilen diğer binalarında çalışmaları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kat malikleriyle toplantı yaptı.
0: Toplantıya İstanbul Valisi Davut Gül ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut katıldı. Amaç mağduriyetlerin önüne geçmek ve risk tespiti yapılan binaların bir an önce dönüşümünü sağlamak. Binalardaki hak sahipleri ya kendileri yarısı bizden kampanyasına başvurup bir müteahhitle anlaşacak ya da bakanlık eliyle yeni binaların yapılmasını isteyecek.
2: Hak sahipleri inisiyatifine bırakıldığında maalesef anlaşılamaması sonucunda zaten bu üzücü durumu yaşadık burada.
3: Bizim Çevre Şehircilik Bakanlığı olarak projeyi de çok kısa sürede hayata geçireceğimizi, onların da devleti eliyle yapılması yönünde bir ön düşünceleri oluştu.
0: Ve bir başka alternatif.
3: Kendilerine yine Maltepe ilçemizde Esenkent'te bulunan, daha önceki dönüşümlerden elimizde bulunan daireleri de kendilerine önerdik.
0: Çöken binanın olduğu Cevizli Mahallesi'nde hak sahiplerine kaynak da ayrıldı.
4: Binamızdaki hemşehrilerimizin acil ihtiyaçları için AFAD ve valiliğimiz tarafından yaklaşık 9 milyon Türk lirası para aktarılacak.
0: Bölgedeki diğer binalarla ilgili risk analizleri de devam ediyor.
1: ABD Başkanı Trump, Rusya ile yapılan dizel anlaşmasına eleştirilere yanıt verdi. Avrupa'nın Rus enerjisine ödediği milyarlarca dolara örnek gösterdi. Benzer bir açıklama da Moskova'dan geldi. Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Avrupa ülkelerine 4 yılda toplam 320 milyar dolarlık enerji kaynağı sağladıklarını belirtti.
6: Kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi, Amerikan halkı için doğru kararı verdiğini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile dizel anlaşmasını savundu. ABD'de hem Cumhuriyetçi hem Demokrat Partili siyasetçiler Rusya ile yapılan anlaşmayı eleştiriyor. Trump sosyal medya hesabında eleştirileri Avrupa Birliği'ni örnek göstererek yanıtladı. AB Rusya'ya enerji için 250 milyar dolar ödedi dedi. Amerikan halkı için doğru seçimi yaptım ifadelerini kullandı. Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak da Rusya'nın Avrupa'ya enerji ihracatına ilişkin konuştu. 2022'den bugüne kadar AB ülkelerine toplam 320,7 milyar dolarlık enerji kaynağı tedarik ettik dedi. Bu tutarın ABD'nin açıkladığı 250 milyar dolarlık rakamın üzerinde olduğunu belirtti. Avrupa'ya enerji sevkiyatının yaptırımlara rağmen sürdüğünü işaret etti. Novak, Rusya ile ABD arasında dizel yakıt sevkiyatına yönelik görüşmelerin başladığını da kaydetti. Rusya'nın yıl sonuna kadar aylık dizel ihracatını 3,5 milyon tona çıkarabilecek kapasiteye sahip olduğuna dikkati çekti. ABD Başkanı Trump,

0: geçtiğimiz hafta Rusya'nın ABD ve küresel piyasaya milyonlarca ton dizel yakıt tedarik edeceğini açıklamıştı.
1: 2026 Nobel Ekonomi Ödülü sahiplerini buldu. Bu yılki ödüle Robert Hall ve Michael Woodford layık görüldü.
2: Bu yılki son Nobel ödülü de sahibini buldu. Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahipleri ABD'li akademisyenler Robert Hall ve Michael Woodford oldu.
3: Robert Hall.
2: Ödülün sahiplerini Stockholm'de basın toplantısı düzenleyen İsveç Kraliyet Bilim Akademisi açıkladı. Stanford Üniversitesi öğretim üyesi Hall'la Columbia Üniversitesi'nde Woodford'un yaptığı çalışmaların ödüle layık görüldüğü açıklandı. ABD'li bilim insanlarının makroekonomik istikrarın mikroekonomik temelleri üzerine yaptıkları çalışmalar nedeniyle ödüllendirildiği belirtildi. Çalışmaların etkili istikrar politikaları uygulama becerisini geliştiren yeni makroekonomik modeller ortaya koyduğu kaydedildi. Bu modellerin merkez bankaları ve hükümetler tarafından kullanıldığına da işaret edildi. Hall ve Woodford 1,2 milyon dolarlık para ödülünü paylaşacak.
3: In Palo Alto, USA.
2: Nobel Ekonomi Ödülünü 2023 yılında MIT'de çalışan iktisat profesörü Daron Acemoğlu kazanmıştı. Ekonomi ödülü İsveçli kimyager Alfred Nobel'in 1895'teki vasiyetiyle kurulan orijinal 5 ödülden biri değil. 1969'da İsveç Merkez Bankası tarafından verilmeye başlayan ödülü çoğunlukla ABD'li bilim insanları kazandı. Yapılan bir araştırma, para politikası, bilgi teknolojileri ekonomisi ve evrimsel iktisat teorisi alanlarında çalışanların bu ödülü kazanma ihtimalini önemli ölçüde artırdığını ortaya çıkarmıştı.
1: Güneydoğu Anadolu bölgesinde etkili olan toz taşınımı yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı vatandaşlar sokağa maskeyle çıktı.
4: Maskesiz çıkmadım. Tavsiyem de kimse maskesiz çıkmaz.
2: Gökyüzünü toz bulutu kapladı. Şanlıurfa ve Mardin'de toz nedeniyle göz gözü görmedi. Bu görüntüler Mardin'den. Suriye'den rüzgarla havalanan toz bulutları sabah erken saatlerden itibaren kentin birçok yerinde etkili oldu. Tozla birlikte görüş mesafesi düştü, nefes almak zorlaştı. Bazı vatandaşlar sokağa maskeyle çıktı.
4: Maskesiz çıkmadım. Tavsiyem de kimse maskesiz çıkmasın. Bu toz çok zehirli bir toz. Öyle normal bir toz değil.
2: Vatandaşlara kapı ve pencere açtırmayan toz Şanlıurfa'da da yağış sonrası görüldü. Kent genelinde etkili olan toz taşınımı günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Uzmanlar yaşlıları, çocukları ve solunum sorunu bulunanları zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.
1: Çukurova'nın bereketli topraklarına gidelim. Şimdi Adana'da tam bir hasat bayramı yaşanıyor. Zeytin, nar ve yer fıstığı bahçelerinde hasat başladı. Peki verim nasıl? Aslan Ömer Aktaş ve Özgür Balaban'ın haberinden izleyelim.
2: Zeytinler dallarından alındı, narlar özenle koparıldı, yer fıstıkları topraktan çıkarıldı. Bereketli topraklarda hasat başladı.
5: Tarladan sofraya kadar uzanan o süreç, işte tam da başladığı yer burası.
6: Kimi dalında, kimi toprağın altında. Adana'nın bereketli topraklarında zeytin, nar ve yer fıstığı tek tek toplanıyor. Aylar süren emeğin ardından ürünlerin sofraya yolculuğuysa İşte burada başlıyor.
5: Ürün çeşitliliğimiz oldukça fazla. Bu topraklarda hiçbir zaman hasat bitmiyor. Bakın bugün şu anda zeytin hasadı arkamızda devam ediyor. Biraz ileride nar hasadımız var. Hemen yan tarafta tarlamızda da yer fıstığı hasadımız devam ediyor.
7: Bunlar direkt sofralarımıza hem gıda olarak hem yaş meyve olarak gelen aslında besin değerleri oldukça yüksek sebze ve meyvelerden.
2: Bu topraklarda tarım yalnızca üretim demek değil. Memlekete ve toprağa bağlılıkla nesilden nesile devam ediyor.
7: Adanalı deyince gerçekten böyle toprağına bağlı, memleketini seven kişilerden oluşuyor ve biz de onlardan birisiyiz.
1: Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz şimdi. Hoşçakalın.

İyi akşamlar, burası Habertürk. Ben Faruk Aksoy. Nedir ne değildir akşamı. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Ana haber bülteninde de aynı şeyi söyledim. Hafta yeni ama meseleler eski. Yani geçen haftadan kalan hadiseler, başlıklar, olaylar. E tabi her geçen gün yeni bir boyut kazanıyor her şey. Özellikle iç siyasette yaşananlar çok acayip şeyler oluyor. Belediye başkanları parti değiştiriyor. Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları AK Parti'ye geçiyor ve yeni isimler konuşuluyor, tartışılıyor. Acaba bu isimler gerçekten AK Parti'ye geçecek mi? Mesela Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ile ilgili çok ciddi iddialar var. Kendileri açıklama yapıyor. Yok böyle bir şey diyor. Ama daha sonraki gelişmelerde başka bir şey doğuruyor. Hatta şunun da altını çizelim. Daha önce de hiç böyle bir şey yok. Ben partimde devam edeceğim diyen birçok belediye başkanı da gördük. Onun için bekleyip görmek, yani hadise gerçekleştikten sonra belki yorumlamak daha doğrusu. Bu arada özellikle ilçe belediyeleriyle ilgili oralardaki seçimler, çok ciddi tartışmalar, adli hukuki süreçler, bütün bunların hepsi konumuz olacak, masada tartıştığımız meseleler olacak. Ama özellikle şunun altını çizerek kısa bir reklama gideceğim. Cumhuriyet Halk Partisi yeni partiye, yeni partide CHP'ye yönelik bugünlerde çok sert açıklamalar yapıyor. Sebebi şu, o şehrin belediye başkanını sen belirledin. Yok yok, sen belirledin. Kim belirledi? Biz olmasını istemedik. Hayır, siz ısrar ettiniz. Bu tartışma İzmir'de devam ediyor, Antalya'yla devam etti, diğer yerlerle etti, ilçelerle etti. Gerçekten bu iş nereye varacak, nereye gidecek? Bu konuyu da detaylı bir şekilde konuşacağız. Ama önce kısa bir reklam, sonra döneceğiz ve başlayacağız.

0: Döndük ve başlıyoruz. Biraz önce başlıklardan bahsettim. Gerçekten çok ilginç hadiseler yaşanıyor. Özellikle belediyelerde transfer iddiaları. Yani bu konu başka açılardan da tartışılıyor. Bir partiden belediye başkanı seçildiniz. Bir başka partiye geçmek istiyorsunuz. İşte bu etik midir, değil midir? Siyasete ne katar? Gittiğiniz partiye ne katar? Ayrıldığınız parti ne kaybeder? Bütün bunlar detaylı bir şekilde tartışılıyor, konuşuluyor. Ama özellikle büyük şehirler olunca işin gürültüsü biraz daha fazla oluyor. Kim ne derse desin, Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılması hem Cumhuriyet Halk Partisi'ni ya da yeni partiyi hem de AK Parti'yi, kısaca Türkiye siyasetini böyle bir salladı. Ne oluyor? Yani Aydın'da da bir geçiş olmuştu ama İzmir çok sembol bir kent. Bambaşka sonuçlar çıktı ortaya. Bununla başlayacağız çünkü sıcak gelişmeler var. Stüdyoda Nihal Bengüsü Karaca var, Habertürk yazarı. Efendim hoş geldiniz. Evet. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Programın başında sizin için klimaları kapattık. Serin bir ortam. Artık idare edeceğiz. Gazeteci Gökhan Taşkın. Sevgili Gökhan hoş geldin. Çok hoş teşekkürler. Gördüm. Merve Şebnem Oruç, Not1.com yazarı. Efendim hoş geldiniz. Çok hoş teşekkür buldum. Ederim.
1: İyi
0: sağ
1: yayınlar.
0: Olun. Burada stüdyoda bir konuğum daha var. Faik Tunay. Faik Tunay CHP 24. dönem milletvekili ama Faik Bey'in sandalyesi boş. Yolda, İstanbul trafiği. Biraz sonra burada olacak. Kendisiyle tekrar selamlaşacağız. Ankara'da her pazartesi akşam bizimle birlikte. Çok teşekkür ederim kendisine. Mustafa Balbay, gazeteci yazar. Mustafa Bey'i de gördüm. Efendim hoş geldiniz, iyi akşamlar.
2: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Stüdyodaki arkadaşlara selamlar.
0: Çok teşekkürler. Bu arada ilerleyen dakikalarda özellikle Irak'taki bazı yerlerin, kampların boşaltılması ile ilgili Çetin Erçetin, Habertürk Güvenlik Politikaları Koordinatörü, bağlantı kuracağız. Gerçekten oradaki kamplar boşalıyor mu? Eğer boşalıyorsa belki günün sorusu, nereye gidiyorlar? Bu aşamada neredeler? Onu soracağız. Ama Balbay'dayken Balbay'la başlayalım. Şimdi önce şu arkamdaki açıklamalara bir bakalım. Sonra Mustafa Balbay'a soracağız. Bu iş nereye gidiyor diye. Büşra Özdemir, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili sayın seyirciler. Büşra Hanım açıklamalar yaptı. Bu arada Zeynel Emre yeni parti sözcüsü. Peki mesele nedir? Zeynel Emre ile başlayalım. Bugün sabah itibarıyla kendisi genel başkanımıza ulaştı. Büşra Hanım'la ilgili diyor. Bir vesileyle görüştüler. Böyle bir durumun olmadığını bizzat ifade

0: etti. Tabii bizler o kadar çok süreçlere ve siyasi operasyonla karşılaşıyoruz ki kamuoyunda bu tür söylentilerin çıkması ya da basının bunu sorması gayet olağandır, normaldir diyor. Peki Büşra Hanım ne diyor? Son 15 aydır hakkımda çok fazla haber yapılıyor. Son 15 aydır sürekli benimle ilgili haber yapılıyor diyor. Hiçbirine cevap vermiyorum ama cevap vereceğim. Çünkü bir haftadır artık çok yorucu bir süreç oluşmaya başladı. Ben Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında siyaset yapıyorum. Antalya Büyükşehir Başkan Vekili olarak ben çok nezaketli yaklaşıyorum. Bu tarz birilerinin adı konuşulurken nezaketliyim. Biraz daha nezaketli, biraz daha düşünceli davranmalarını da rica ediyorum. Ben çok nezaketliyim, bana karşı da öyle olsunlar. Yani her gün, her gün, her gün hakkımda haber yapılıyor ve ne yaptığım belli, Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altındayım diyor. Bu arada Sayın Balbay, Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altındayım diyor ama aynı zamanda yeni parti genel başkanı Özgür Özel'i de arıyor. Ne oluyor Antalya'da? Bir başlar mısınız lütfen?
1: Şimdi tabii Faruk Aksoy, ben hafta sonu Antalya'daydım. Antalya Kitap Fuarı'ndaydım.
0: Ne güzel.
1: Cumartesi sabah Fakir Baykurt'un ölümünün 27. yıl dönümünde doğduğu köyde, Burdur Yeşilova Akçaköy'de andık. Oradan Antalya'ya geçerken ben ne zaman bir ildeki belediye başkanı ile hukukum varsa geleneksel olarak hani biraz da nezaketle başkanım şehre giriş izni var mı diye soruyorum. Bucak civarında da, ki Bucak belediye başkanı da henüz 30'lu yaşlarda, 30 yaşını bu yıl bitirdi. Yani yaşını söylemekten çekinmeyen cesur kadınlar da var, Şebnem Hanım gibi. O da 30'lu yaşlarda ve oradan Antalya'ya girerken aradım kendisini. Dedim Büşra Başkanım, ben kitap fuarı için Antalya'ya geliyorum. Çok sıcak görüşme yaptık ve ben de uğrayacağım kitap fuarına dedi. Geldi de kitap fuarına. Kendisiyle konuştuk. Şimdi burada özellikle tabii Özlem Çerçeoğlu'ndan sonra ben kesinlikle olamaz, bu gündemde bile olamaz duygumu kaldırdım. Yani gerçekten de Özlem Hanım'la biz aynı liseden mezunuz, Nazilli Lisesi'nden. İşte Anadolu diliyle Yedi Bahar'ın yoğurdunu yemiş bir siyasetçi. Deniz Baykal onu milletvekili yapmış, ardından belediye başkanı adayı. İşte ardından işte Kemal Kılıçdaroğlu belediye başkan adaylığını bir yıl önce açıklamış 2023 yılında derken, ondan sonra zaten bu tür şeylerde hepimiz bir değil yoğurdu, dondurmayı üfleyerek yemeye başladık. Ama sevgili Faruk Aksoy, hassas bir nokta. Şimdi pek çok gazeteci arkadaşımız yalan bilgiyi alenen yaymaktan tutuklanıyor. Çok yanlış. Tabii ki kulis bilgileri yayınlanabilir. Sevgili Sinan Burhan'la da selamımız var, görüşüyoruz. Yani televizyonlarda karşı karşıya geliyoruz. Bu iş artık hakikaten ahlaki bir sorun haline gelmeye başladı. Şöyle ki, örneğin Sayın Hasan Basri Yalçın bir büyükşehir belediye başkanı deyince 6 tane başkan adayının fotoğrafı konuyor. İşte Muğla olabilir mi? Olamaz çarpı. İşte efendim Balıkesir olabilir mi? Olabilir yarım artı. İşte Mansur Yavaş olabilir mi? Şu aşamada olamaz. Yani herkesin takdirini sunuyorum. Habertürk izleyicilerinin takdirini sunuyorum. Bu demokrasiyi örseleyen, sandığa olan güveni çok yaralayan bir şey. Şimdi böyle bir şey atıyorsunuz ortaya. Şimdi Özlem Çerçeoğlu'ndan sonra %100 olur olmaz da diyemiyoruz artık ama ben Büşra Hanım'ı birebir hani en azından an itibariyle söylüyorum. Hani Antalya, tek işi Antalya'da belediye başkan vekilliğini yürütmek olan, ardından ard arda 8 operasyon geçirmiş bir belediye, altın portakal yarışmasını yapan, yöneten kişiler tutuklanmış, sonra onun yerine gelen kişiler de tutuklanmış, böyle bir şehir. Ve şimdi Büşra Hanım gördüğüm kadarıyla da kitap fuarında da 3 saatini ayırdı, her yazara uğradı, etti. Ve tek işi görevini yapan, hani benim gördüğüm diyorum, tekrar altını çiziyorum, bir kişi. Şimdi bu noktada hakikaten hani bence hani Sayın Hasan Basri Yalçın bir büyük şehir diyor, atıyor ortaya. Doğal olarak gazeteciler büyük şehir toto oynamaya başlıyor. Bir başka gazeteci arkadaşımız bence şu diyor. Hani son dönemde güzel bir isim var. Maynur Hanım'a

Da benim bir çağrım olacak ilerleyen dakikalarda. Şimdi konuyu dağıtmak istemiyorum çünkü. Ama bir lekelenmeme hakkı herkesin yok mu Allah aşkına? Hani ileride ne olur ne olmaz elbette bilmiyoruz ama an itibari en azından bir sorulup, yani ondan sonra, şimdi Antalya Kitap Fuarı'nda bir okur bana şunu söyledi. Yani açıkla paylaşmak istiyorum. Dedi ki ya Sayın Balbay, AKP il başkanlıkları il seçim kurulu mu oldu dedi. Bakın yani bir yurttaş, bir emekli öğretmen, AKP il başkanlıkları artık seçim

0: Çok da uzatmayayım. Hani en genel girişim bu şekilde olsun. Gerçekten hani demokrasiyi bence yaralayan, ahlaki bir sorun haline gelen bir durum oldu bu sevgili Faruk Aksoy.
1: Anladım, anladım. Peki çok teşekkürler. Özellikle İzmir konusunda tekrar geleceğim. Evet doğru. Söylediklerinize
0: Tabii İzmir'e de yine.
1: muhtemelen bütün konuklarım, izleyiciler katılıyordur ama 30 küsür belediye başkanı da öyle ya da böyle geçti. Yani belediye başkanı toto oynamak pek iyi bir şey değil. Çok haklısınız, doğru söylüyorsunuz ama yaşanan da bir gerçek var. Yani ortada bir hal, işte en son İzmir. Bir sürü olay. Siz söylediniz yani yoğurda değil dondurmaya bile üflüyoruz artık diye. Dolayısıyla belki onun için insanlar bunu konuşuyor. Biz de özellikle bu açıdan ele aldık. Şimdi burada da aslında arkadaşlar bakın Balbay'ı kızdırmak istemem. Ama 4 tane belediye başkan adayı,
0: Yok,
1: belediye
0: estağfurullah.
1: başkanı var. Biraz önce ifade ettiği hani ekrana getiriyorlar 6-7 tane isim diye. Mesela Antalya, Balıkesir, Muğla, Şanlıurfa. Bu isimler geçecek geçmeyecek tartışması yapılıyor doğrusu. Biz çarpı ya da yarım artı koymuyoruz ama bu tartışma sürüyor. Merve Şebnem Oruç, Antalya bir açıklama yaptı. Görüştük diyor. Yaptıysa yapmıştır. Beyan esastır. Biz onu kabul ederiz. Ama yani yaşanan hadiseler bizi biraz daha bu işi çerçeveli düşünmeye itiyor. Ne diyorsunuz?
2: Doğru ama bir beyan var ortada ve bu
1: Tabii.
2: beyanı doğru kabul etmek durumundayız. Şimdi hani sorumlu gazeteciliktir sonuçta. Eğer elimizde bilgi, belge, ispat edebileceğimiz bir durum olsa ya da en azından kulağımızla duysak, yani kendi kendimize doğrulayabiliyor olsak
1: Evet,
2: tamam
1: evet.
2: diyelim. Bu konu hakkında doğrudur, değildir, şöyle bir duyumum var diyebiliriz. Bu herkesin kendi tercihi. Ha bu arada lekelenme meselesine dair, ya parti değiştirmek bence lekelenip lekelenmeme konusu olmamalı, değildir. Bir suç değildir bir parti değiştirmek. Çünkü yasalarımıza göre meşru bir şeyden bahsediyoruz.
1: Suç değildir
2: Normal.
1: ama
2: Suç
1: etik
2: değildir.
1: midir?
2: O ama ona lekelenme ile bağdaştıramayız.
1: Anladım.
2: Etik olup
1: Lekelenme
2: olmaması
1: ağır
2: ayrı
1: bir
2: bir
1: itham
2: husustur.
1: diyorsun.
2: Evet ama bu etik meselelerde de yani konuşurken de dikkatli de olmak lazım. Şöyle ki diyelim ki geçmeyecek. Gerçekten hani günün sonunda birisinin geçeceğini tahmin ediyoruz. Çünkü AK Parti'de çok üst düzey bir isimden böyle bir yorum geldi. Demek ki bir değerlendirme, bir iletişim var bir kişiyle. Ama geçmeyen kişilerin ya da geçmeyecek konuyla bağlantısız kişileri konuştuğumuzda onların en basitinden yani bulundukları partideki siyasi hayatlarını zora sokmuş oluyoruz. Hiç alakaları yoksa bu konuyla bile belki akıllarına da düşüyor olabilir. Yani çünkü günün sonunda her şey sadece medyada değil bir de sosyal medyada konuşuluyor. Ve
1: Doğru.
2: sosyal medya son dönemlerde birer linç operasyonel bazı şeylere de meydan verecek hale. Buna rağmen geçerse o zaman ayrıca değerlendiririz. Etik meselesine onun üzerinden ayrıca bakarız. Ama bugünkünün beyanının esas
1: Yani
2: olduğunu
1: burada diyor
2: düşünmemiz
1: ki,
2: gerekir.
1: evet.
2: Bakın Cemil Tugay örneğinde öyle olmamıştı. Cemil Tugay meselesinde evet geçen seneki ifadelerinde, geçen sene sorulduğunda asla ve kat'a diyordu ama bu sene Cemil Tugay geçecek diye ilk iddia yine sizin stüdyolarınızda galiba dile getirilmişti.
1: Evet.
2: Bir kulis bilgisi olarak ve o günden sonra yoğun takip ettik. Cemil Tugay net bir şekilde yalanlamadı. Cemil Tugay şu anda bağımsız devam ediyorum dedi. Çalışmalarımı devam edeceğim dedi ama bir önceki sene, geçen yıl duyduğumuz gibi bir böyle reddetme durumuna
1: Öyle bir şey yok diyor.
2: düşmemişti. Evet, o zaman tabii ki kesin olarak reddetmediği için haliyle daha fazla konuşuldu üzerine. Hatta Eylül ayında geçmeyince neden geçmedi? Oldu mu şimdi? Ne yapacak? Bu kadar çok konuşuldu adı AK Parti ile ve geçiş yapmadığına göre kendisi için hayatı zorlaştırmadı mı? Bağımsız gitmesi çok da mümkün değil dedik. Ve günün sonunda evet geçiş gerçekleşti. Ama burada da yani burada 4 kişi var ve bir kişiden bahsediliyor. Kalan 3 kişi için CHP'de kalacaklar. Bir tanesi de evet Yeniden Refah Partili. Yani onlar için kendi partilerinde hayatı ben şahsen
1: Ama
2: zorlaştırmak istemem. Benim bir bilgim yok.
1: Anladım. Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili. Ben CHP'de kalacağım. Burada siyaset yapmaya devam edeceğim. CHP çatısı altındayım ve belediye başkan vekilliğimi böyle sürdüreceğim demesi geçmeyeceğim anlamına geliyor herhalde. Yani çünkü Dediğin gibi yani bugün itibariyle
3: bağlayıcı. Bugün itibariyle.
1: Bugün itibariyle bağlayıcı.
3: Ama bir süreç başlamış bana sorarsanız.

0: Bu arada Faik Tunay, CHP 24. dönem milletvekili. Faik Bey hoş geldiniz.
1: Çok özür diliyorum.
0: Yokken,
1: İzleyicilerimizden ve sizden İstanbul trafiği geç kaldı. Kusura bakmayın.
0: Yok.
1: Lütfen.
0: Siz yokken de ben sizi tanıttım kamuoyuna.
1: Teşekkür ederim. Tekrar
0: Nihal Bengisu Karaca. Evet. Şimdi burada 4 isim var. O isimler bir daha gelebilir mi arkadaşlar? Tamam, sorun yok. Mustafa Balbay aslında programın başında dedi ki yani bunlar biraz da siyasette ahlak, etik meselesi, artık iş bir yere doğru gidiyor ve çığırından çıkmak üzere. Yani isimler konuluyor, üstüne çarpı konuyor, yarım artı konuyor, o olur olmaz. Belki bu işler reyting getirebilir ama siyasette ciddi tahribata da yol açar. Hani buradan etik dersi vermeye de kalkmayalım ama nihayetinde Antalya'nın açıklaması. Mesela Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanı neden AK Parti'ye geçer sizce?
2: Ya öncelikle şunu söyleyeyim, bu tür haberler geçecek mi geçmeyecek mi lotoları, totoları, evet. İşte başkan borsası oluşturuluyor adeta.
0: Başkan geçti, borsası.
2: Ya niye oluyor?
0: Ya bugünlerde daha borsa, fon falan demeyelim, aman, o işlere hiç girmeyelim de. Buradan
2: girelim
0: devam edelim.
2: Aslında. Evet. Tam da girilecek işler, evet. Onlar da neyse. Evet. Çok girdik, çok konuştuk. Sosyal medya paylaşımınızı yaptık. Artık bizden çıktı olay. Yöneticilerde. İnşallah insanların mağduriyeti bir an önce giderilir. Tabii. Çünkü vatandaşın şu an yok iç hesaplaşmaydı, yok iç muhasebeydi. Bunlara baktığı falan yok. İnsanlar çok zor durumda yani. Kimse AK Parti'nin iç muhasebesiyle falan ilgilenecek durumda değil. Şu ödemeler, ara ödemeler inşallah olsun. Bunu bekleyen izleyicilerimiz için de temennimizi yineleyelim. Şimdi niye bu haberler çok oluyor Faruk Aksoy? Bence insanlar, özellikle o partilerin tabanları, bu belediye başkanlarından her gün Gökhan Bey'in dediği gibi şimdilik diyor ya, hani bugün
0: öyle ama geçerli. Yani şimdilik
2: sık
0: demek zorunda.
2: Şimdi her gün abartılı olur da artık bu partilerin tabanları bu insanlardan sık sık yinelenmek suretiyle, hı hı, bir irade beyanı, hani evet, bir irade sağlaması, bir yeniden temize çekme bekleyecekler ister istemez. Doğru, biz bunlarla ilgili bir şey söylememeliyiz. İnsanlar bir partiden orada vekaleten başkanlık yapıyorlar. Onların kendi bulundukları partiyle aralarını niye açsın ki gazeteciler? Hani biz sapık mıyız, sadist miyiz? Yani bunları söylemeyelim, yapmayalım. Doğru. Bunlardan çok daha önemli meselelerimiz var. Çok daha hazin, konuşulması gereken meseleler varken o TOTO'ya falan gazeteciler, yorumcular da katılmasın. Buna sonuna kadar katılıyorum.
0: Doğru, doğru.
2: Ama insanlar da o güven tazelemesini görmek istiyor. Çünkü Cemil Tugay örneği oldu. Şimdi evet, son bir yıl içerisinde Merve Hanım'ın hatırlattığı gibi böyle çok net durmamış olabilir ama Cemil Tugay adı ne zaman gündeme gelse, hani Enver Aysever'e verdiği röportaj hemen ortaya düşüyordu. Orada söylediği milyonda bir ihtimal bile vermiyorum gibi ifadeleri. Son derece o net kullandığı keskin ifadeler insanların önüne düşüyordu. Ve insanlar onları yeni tarihli açıklamalar gibi düşünüp müsterih oluyorlardı. Şimdi ne zaman ki Cemil Tugay'ın bu geçişi gerçekleşti, artık insanlar öyle işte 3 ay önce söylenmiş bir sözle hemen müsterih olmuyorlar. Kalben sükunet, evet, bulmuyorlar. Dolayısıyla bu belediye başkanlarının üzerinde evet maalesef böyle yeni bir görev var yani. Görev tanımları, halkla ilişkiler tanımları biraz daha genişledi ister istemez. Sık sık bu beyanı insanlar bekleyecek. Hani bu kaçınılmaz. Hani neden bu geçiş?
0: Buradayım, gitmiyorum.
2: Evet,
0: ya da
2: buradayım,
0: gideceğim.
2: Buradayım, gitmiyorum. Hani bunu illa iktidar partisine hakaret ederek yapmaya gerek yok. Ya da bir toplantıda ayağa kalkmayarak ya da normal hayatın olağan akışına uygun nezaket kurallarını reddederek yapmaya gerek yok bunu. Yani bunu bir tavrınızla, bir beden dilinizle
0: anlatabilirsiniz.
2: Mesafenizi koyabilirsiniz.
0: Tabii.
2: Çok fazla ilişkisel beden dili kullanmamaları gerektiğini kendi halkla ilişkiler uzmanlarının bu kişilere söylemesi gerekir. Hani böyle çok istekli, çok şevkli bir beden dili kullanmadan muktedir olanla iletişimlerini sürdürmeleri kendilerinden beklenen şeydir. Çünkü artık bunlara da bakılacak. Yani insanlar bu şüphe ve güvensizlik ikliminin içindeler. Çok da irrasyonel değilmiş şüphelenmek. Bu geçiş yapan siyasetçiler tabana bunu gösterdi. Yani ya boş boşuna kendi adamımızdan niye şüpheleneceğiz ya denilecek bir durum yokmuş. Bir şekilde iktidar olan tarafın partisine geçiş cazip geliyormuş bazılarına. Bunun adına isterseniz etik değil deyin, isterseniz karaktersizlik deyin, isterseniz iktidar muhalefet el birliğiyle siyasetin içini boşaltıyor.

0: Kardeşim olur mu böyle bir şey deyin ki ben bunu diyorum. Ben bu siyasetin içini boşaltmaktır ve hani Allah'tan hani şey yok. Hani başka vesayetçi yapılar öyle bir şey yok hani. Ama siyasetin içinde bu kadar boşaltmayalım canım. Bazı rejim tehlikeleri artık gündemde değil diye. Türkiye oraları aştı. Türkiye artık sivil siyasetin yanında ve arkasında tam olarak net duruyor. Başka yollar kimsenin aklına gelmiyor diye sivil siyaseti bu kadar aşındırmak doğru bir şey değil. Bu bütün siyasetçilerin üzerine bir borç. Yani bir zahmet bir sonraki seçime kadar herkesin hangi partiden bir yarışa girdiyse onun sonucunu bir 4 yıl daha üstlenmesini bekler bu halk. Yani evet yasal geçiş yapmak ama gerçekten gayri ahlaki buluyorum.
1: Merve Şebnem Oruç'a da sordum. Yani geçiş yapılıyor.
0: Ya yasal
1: ben,
0: tabii ki.
1: Her birimizin bir fikri var. Bu ülkede yaşıyoruz. Yani
0: ama çok büyük
1: bu memlekette birçok hadise
0: bakın,
1: gördük.
0: Çok büyük bir anomali. Adeta bir mücbir sebep yoksa evet. Geçmezsiniz. Ha fikir değiştirebilirsiniz. Ya ben daha önce demek ki bu gözle izlemiyormuşum. Bazı
1: bu arada Gökhan Taşkın'ı
0: ben farkına vardım ki bu partiye o kadar da özdeşleşemiyorum. İktidar partisi benim için fikirlerime daha uygun. Ama bunun için tekrar o büyük sandığın kurulduğu, o iradenin tazelendiği o dönemi bekleyin. O zaman geçiş yapın. Bu kendi tabanınızla olan diyaloğunuzun daha sıhhatli yürümesine hizmet eder. Hani neden geçiş yapıyorlar? Ya birçok kişi tehdit var, şantaj var, rüşvet var filan diyor da pek öyle gibi de görünmüyor açıkçası. Yani tehdit olsa, korkutma olsa, işte şunu şu partiye, bizim partimize geçeceksin bak yoksa sana nefes aldırmayız gibi bir şey olsa o insan bu kadar güle oynayan ne bileyim bir yerinden belli olur
1: ya
0: yani.
1: Özgür Bey bir şey diyordu ya bize katıl.
0: Anlamsız.
1: Ya bir şey diyordu hani. Bir...
0: Ya içeri tıkıl ya rozette.
1: Takıl evet. Falan
2: hapse
1: diyordu.
2: Atın. Dosyaların.
3: Siz bunun
2: hayır,
3: hapse
2: öyle olmadığını ya bize katıl ya hapse
0: bakın
2: atın.
0: Şunu söylüyorum.
1: Ya
0: bakın
1: bize katıl
0: söylüyorum.
1: Ya hapse atıl. Balbay söyledi.
0: Bunun,
1: siz bunun böyle olmadığını söylüyorsunuz.
0: Bunun böyle bile olsa evet. Bakın böyle bile olsa insanların normalde yani oy duruşlarını, parti aidiyetlerini içeri atılma tehlikesiyle değiştirmemesi gerekir bu bir. İkincisi bu kadar açık bir tehdit ve şantaj
1: evet.
0: Olsa daha net bir biçimde sızar diye düşünüyorum. Kanıtlı, belgeli, delilli, ses kayıtlı sızar. Evet. Ama biz bu kadar çok ses kaydı işitmedik değil mi bu süreçte?
1: Yok
0: yani
1: bu kadar
0: böyle
1: ses
0: şeyler
1: kaydı falan
0: olmadı.
1: İşitmedik.
0: Çünkü
1: doğru.
0: Sosyal medya diye doğru. Bir şey var. Yani en fazla 15 takipçili bir hesap paylaşır. Bir şekilde duyarsınız. Ama burada şu oluyor Faruk Aksoy. Yani bir şecaat arz ederken sirkatin söyleme meselesi var maalesef. Yani bu merkezle aynı partiden olursan daha iyi hizmet edersin. Meselesi maalesef gerçek.
1: İzmir yani, konusunda konuşacağız bunu.
0: İzmir konusunda.
1: İzmir'de konuşacağız.
0: Ya geçen hafta söyledim ama tekrar etmek aha. İsterim. Mali açıdan bir kıskaca alma ve günün sonunda da finansal rehin durumu içerisinde kalıyor bu
1: öyle mi değil
0: başkanları
1: mi?
0: Ya da belediye başkanları ki daha iyi hizmet ederim gibi bir açıklamayla ya da kendilerine bunu
1: evet.
0: Böyle açıklıyorlar. Evet. Böyle rasyonalize ediyorlar. Böyle meşrulaştırabileceklerini biliyorlar ki bu geçişi bu şekilde bu söylem üzerinden gerçekleştiriyorlar.
1: Peki.
0: Ama bu söylem başlı başına merkez yerel demokrasiyi çok güçsüzleştiren yerel demokrasinin tamamen ciddiye alınmadığı, çok tahrif edildiği bir yere götürüyor bizi. Bunun da kayıpları
1: İzmir'i konuşurken özellikle bu konuya geleceğim. Ne düşündüğünü daha detaylı alacağım. Gökhan böyle gelebilir misin rica etsem? Çünkü burada isimler var. Tekrar Balbay kızmasın lütfen.
4: Ben de onu söyleyecektim. Mustafa abi lütfen kızma.
1: Yok yok.
4: Ya ben ne artı koyacağım ne çarpı
1: koyacağım. Bu isimler şimdi Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Büşra Özdemir Başkan Vekili. Büşra Hanım diyor ki ben Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında siyaset yapacağım diyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Akın Belediye Başkanı. Ahmet Bey ne diyor hiç bilmiyorum. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, iki Ahmet Belediye Başkanı. Muğla Belediye Başkanı ne diyor onu da bilmiyorum. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gürpınar Belediye Başkanı bağımsız. Yani Yeniden Refah Partisi'nden değil bağımsız. Arkadaşlar hemen düzelttiler. Şimdi Büşra Hanım yok dediğine göre AK Parti'den de üst düzey yönetici bir büyükşehir var dediğine göre bunların bu isimlerin dışında bir şeyden mi bahsediyor? Bu isimlere yönelik bir işaretleme mi var?
4: Bence.
1: Evet.
4: Şimdi elbette ki bir niyet okumak istemem. Hı. Ancak az evvel konuştuklarımız ekseninde
1: evet.
4: Nihal Hanım'ın hatırlattığı bir röportaj var. Cemil Tugay bundan bir yıl evvel milyonda bir ihtimal dahi yok demişti.

0: Evet. Geçtiğimiz
1: hafta Enver Aysever'e mi söylemiştin?
0: Evet.
1: Tamam.
0: Geçtiğimiz hafta içerisinde gördük ki evet. AK Parti'ye katıldı ve katılırken de kimse sizlerin kimsesi AK Parti'dir. Evet. Ve bu sözde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aittir diyerek, hı hı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da bir hayli överek, yani beklentilerin üzerinde bir tavırla ve samimiyetle AK Parti saflarına katıldı. Milyonda bir diyen, milyonda bir ihtimal yok diyen Cemil Tugay bu şekilde geldi ve son röportajı da zannediyorum ki okudunuz, gördünüz.
1: Evet.
0: Cemil Tugay Beyefendi diyor ki kırılma noktası Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'la başladı. Murat Kurum'la yaptığım görüşmede yine Nihal Hanım'ın az evvel de ifade ettiği
1: şu
0: gibi
1: mu? Gökhan
0: merkezle
1: bu mu?
0: Evet.
1: Bak burada diyor ki
0: merkezle
1: mesela,
0: yani iktidarla evet. bir arada olduğumda daha iyi hizmet ederim. Belki de bu rasyonalize etmek ya da bir şekilde kendini vatandaşa daha iyi anlatmanın kilit cümlesi haline dönüştürülebilir. Fakat Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum'la yaptığı görüşme sonucunda bir kırılma yaşayan Cemil Tugay, hı hı. milyonda bir ihtimal dahi yok diyerek AK Parti'ye katılmayacağını ifade eden Cemil Tugay, Murat Kurum'la yaptığı bu görüşmede bir kırılma noktası yaşadıysa eğer, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir Hanımefendi de geçtiğimiz ay içerisinde Ağustos ayı ortalarında
1: evet.
0: bir görüşme gerçekleştirdi. Kiminle? Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'la. Yani bir benzeştirme söz konusu, bir süreç benzemesi söz konusu. Şimdi COP31 var.
1: Bir saniye. Yani diyorsun ki Tugay önce Kurum'la bir görüştü, daha sonra AK Parti'ye geçti.
0: Yani bir kırılma yaşadım dedi.
1: Antalya'da
0: yani
1: görüştü, bak, AK Parti'ye geçer mi diyorsun?
0: Benim için
1: bu
0: kırılma,
1: yoldan mı gider diyorsun?
0: Benim için kırılma bakanımız Murat Kurum'la görüşmemizden sonra oldu.
1: Evet. Devam
0: bu
1: et.
0: Bu başlık adı altında tekrarlıyorum. Aynı görüşmenin bir benzerini Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Hanım da Ağustos'un 16'sı 20'si gibi bir tarihte Sayın Murat Kurum'la gerçekleştirdi. Şu fotoğraf.
1: Burası bu değil
0: şu
1: mi?
0: Şu samimiyeti de
1: şu
0: görebiliyoruz.
1: Fotoğraf bakın burada. Bu görüşmeyi diyorsun değil mi? Bu
0: aynen.
1: Yani.
0: Şimdi
1: bu
0: COP31.
1: Görüşme mi gerçekleşti Cemil Tugay'la Kurum arasında da bu muydu? Yoksa bir fotoğraftan öte daha derin bir görüşme
0: bunu
1: mi oldu?
0: Büşra Hanım şu anda net bir ifade kullanmadı. Zeynel Emre diyor ki genel başkanımızla yani Özgür Özel'le bir vesileyle teması oldu, böyle bir şey olmadığını ifade etti. Cemil Tugay ile ilgili Özgür Özel geçmeyecek dedi defalarca. Cemil Tugay'ı gördük ki Sayın Cumhurbaşkanım kimsesizlerin kimsesi AK Parti diyerek AK Parti'ye katıldı. Verdiği röportajda söyledikleri önemliydi. Bakın kırılma noktasına işaret ediyorum.
1: Evet.
0: Ve bu bir süreçse, bu kırılma noktasıysa
1: evet.
0: şunu da iyi anlamamız lazım. Neden CHP'den ya da yeni partiden bu belediye başkanları AK Parti'ye katılıyor? Bunu iyi anlayalım. Bununla
1: sen
0: ilgili
1: de bir cevabı
0: var
1: mı bunun?
0: Bir
1: neden
0: fikrim
1: katılıyor?
0: Var.
1: Bakın, Nihal Bengisu Karaca'ya sordum. Neden katılıyor?
0: Önce şunu da belirteyim. Şimdi COP31 var 20 Kasım tarihinde. Antalya Büyükşehir Belediyesi buna ev sahipliği yapacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın iklim değişikliği ile ilgili bütün dünyanın gözünün kulağının çevrileceği çok büyük bir organizasyondan söz ediyoruz. Ve COP31'de muhtemelen devletin zirvesi de orada olacak. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da Büşra Özdemir'in belki orada bir görüşmesi de olabilir. Hani Cemil Tugay anlatıyor ya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüğümde çok samimiydi, çok gerçekti, beni bu etkiledi. Ve bu samimiyeti dolayısıyla ben Sayın Erdoğan'dan etkilenmek suretiyle AK Parti saflarına katılmayı kafaya koydum. Büşra Hanım'ın da etkilenmeyeceğinin garantisi var mı? Elbette ki yok. Bu bir senaryo olarak birbirine benzeşen noktalarını vurguluyorum. Az evvel sorduğunuz soru, neden AK Parti'ye
1: yani
0: geçiyorlar?
1: Sadece Erdoğan'dan etkilendikleri için mi katılıyorlar?
0: Bakın işte o noktada benim bir fikrim var. Şimdi iki hanımefendi var burada. Merve Hanım, Nihal Hanım. İki hanımefendinin önünde şunu sormak istiyorum. Bugün sosyal medyada ve muhalif medyada Merve Hanım da az evvel sohbet ederken belirttim. O da ne kadar ayıpladığını söyledi. Şimdi Büşra Özdemir'in bir fotoğrafı var. Geçtiğimiz ay Eylül'ün sonuna doğru Antalya'da bir yağlı güreş organizasyonu vardı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin de 500'ün üzerinde yağlı güreş sporcusu var kadrosunda.
1: Tamam.
0: Ve hanımefendi gitti işte yağlı güreşe çıkacak o pehlivanları üzeri yağlanmış gencecik yağız delikanlıların alnından öptü, sarıldı, kucakladı. Ya bugün servis edilen haberlerde bakın bir hanımefendinin bu fotoğrafı özellikle AK Parti'ye mi geçecek haberlerinde neden kullanılır? Bakın biz öyle bir fotoğraf kullanmamışız değil mi? Nette görüyoruz. Yani bu kadının başka fotoğrafı mı yok kardeş? İşte CHP'de ya da...
1: Peki bu fotoğraf kullanılarak ne denmek isteniyor?
0: İşte ne denmek istiyor hanımefendiler daha iyi anlamıştır. Bu bir siyasi linçse eğer ve neden bu fotoğraf karesi kullanılıyor?
1: Hani orada yağlı bu, güreş yapanlar... acaba sen yağcılık yapıyorsun falan anlamına mı geliyor yani?
0: Yok,
1: böyle bir şey
0: canım,
1: mi?
0: Yani bu
2: fotoğraf geçen aydı ilk evet. servis edildiğinde de tamamen rencide etmek amaçlıydı yani, yazılanlar. Evet. Hoş da değildi. Yani hanımefendi belki de yani bir sınıf ayrımcılığı yapmadığını, onların üzerindeki zeytinyağından rahatsız olmadığını evet. göstermek için bunu öyledir yapmıştı. Yani. Ben öyle aldım. Ama servis ediliş şekli oydu ve geçen ay da çok yanlıştı. Bugün ama o yanlışın böyle manşetlere bu şekilde taşınması.
0: Bu şekilde yani o fotoğrafın kullanılması. Yani bu fotoğraf varken
1: anladım.
0: Neden özellikle o fotoğraf? Çok rica edeceğim arkadaşlar az evvel. Açıklamaları Zeynel Emre ve Büşra Özdemir'in açıklamalarını ekrana getirmişlerdi. Dikkat çeken bir nokta var.
1: Belediye başkanının ve yeni parti sözcüsü. Bakın, tamam, bu işte.
0: Son 15 aydır bir
1: şey,
0: hakkında.
1: Bir şey sorayım öyle devam et. Ya burada ben mi anlamıyorum meseleyi? Ben Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında siyaset yapıyorum. Nokta koyduk. Gel buraya. Yeni bugün parti. Sabah itibariyle kendisi genel başkanımıza ulaştı. Ben iki tane farklı parti olduğunu biliyorum. Neden buraya ulaşıyor da Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanına ulaşmıyor?
0: Onun cevabı da yok.
1: Nasıl yok?
0: Bakın, yok tabii ki. Yani genel başkanları mı karıştırdı Büşra Hanım? Bunu mu söyleyeceğiz?
1: İyi de CHP çatısı altındayım diyor. Yani şöyle yapsa mesela. Ben CHP'den istifa ettim. Yeni partiye katıldım. Ya da katılmadım. Bağımsızım. Bağımsızım yani. Tıpkı neydi Urfa Belediye Başkanı gibi. Ben o zaman yeni parti genel başkanını da ararım, cumhurbaşkanını da ararım, fark etmez. Bunu anlamadığım için soruyorum. CHP'ye vurgusu yapıyor. CHP çatısı altında siyaset yapıyorum diyor. Buradayım
0: ama CHP'den
1: diyor.
0: Seçilen bir kadrodan Muhittin Böcek cezaevine girdikten sonra başkan vekili seçilen hanımefendi. Sonuçta CHP oylarıyla seçilen bir evet. hanımefendi. Ve şu anda CHP çatısı altında. Ancak CHP'den butlan kararı sonrası kopmuş büyük bir parti oluşumu var karşımızda. Yeni parti. Ve oraya da bir aidiyet duygusu var belli ki Büşra Hanım'ın. Bu aidiyet duygusuyla büyük bir ihtimalle Özgür Özel'le görüştü. Ya da Özgür Özel'le görüştüğünü Zeynel Emre Beyefendi kamuoyuna aktarma gereği hissetti. Yani bu konuda ben Müslüm Sarı'dan da bir açıklama bekliyorum.
1: Anladım.
0: O zaman.
1: Bir saniye rica edeceğim.
0: Ben şunu belirteceğim.
1: Tamam belirt.
0: Bakın yani konu bütünlüğü dağılmasın
1: tamam,
0: diye.
1: Tamam.
0: Az evvel örneklediğim
1: Fahit
0: yani.
1: Fahit Bey geliyorum. Buna Balbay'dan kısa da bir cevap alıp hemen geleceğim size. Buyurun.
0: Bakın Zeynel Emre, Müslüm evet. Sarı'dan da açıklama bekliyorum diyorum. Yani burada iki farklı yapı var ve kim kime sahip çıkacak, kim Büşra Hanım'a sahip çıkacak bunu anlamaya çalışıyoruz değil mi biz? Ve bu noktada muhalefet cephesi diyelim, CHP ve Yeni Parti. Ya bundan 3 ay evvel bunlar bir aradaydılar.
1: Evet.
0: Sonuç itibariyle bu cenah, bu kadro... Hangisi sahip çıkacak? Yeni Parti mi CHP mi? Bırakalım bunu bir kenara. Bakın 15 aydır ki 15 ay evvel işte Muhittin Böcek cezaevine girdikten sonra başkan vekili seçildi hanımefendi. Şu bölüm önemli. Ben çok nezaketli yaklaşıyorum bu tarz birilerinin adı konuşulurken.
1: Evet.
0: Biraz daha nezaketli, biraz daha düşünceli davranmalarını rica ediyorum. Kastettiğim, anladığım. Kendisiyle ilgili yapılan haberler noktasında.
1: Az önceki fotoğraf paylaşımları.
0: İfade ettiğim şey nezaket. Yani sonuçta bir hanımefendiden söz ediyoruz. Ve bu işte rahatsızlık belki de CHP'den ya da Yeni Parti'den kopuşların nedeni de olabilir.
1: Peki.
0: Yani AK Parti'ye geçiş nedeni sadece ve sadece iktidarla bir arada olunca daha iyi hizmet ederim duygusu değil ya da bu yöndeki bir teşvik değil. Buradaki tablodan, bu kavgadan, kargaşadan da rahatsızlık olabilir.
1: Anladım.
0: Yani böyle bir linçlenme... Onu... Bir hanımefendiyi rahatsız eder. Ya yeter artık.
1: Öyle
0: ben hangi
1: zaten.
0: Birinizle
1: yani
0: uğraşacağım?
1: Yeterse yeter diyor bak burada. Diyor ki
0: geçelim
1: cevap
0: AK
1: vermiyorum.
0: Partiyi diyebilir.
1: Cevap vermiyorum ama vereceğim diyor artık. Yani bu yeterse yeter dediğinin cevabı bu. Çok teşekkürler.
0: Rica ederim.
1: Balbay'a sadece şunu sorup Faik Bey'e geçeceğim. CHP çatısı altında olduğunu vurguluyor ama Özgür Bey'i arıyor. Niçin böyle yapıyor Sayın Balbay?
3: Şimdi çok kısa, tabii uzun uzun konuşabileceğimiz konular bunlar ama bir, yargı siyaseti bu kadar kaos içinde tutmamalı. CHP ile ilgili karar

0: verilmediği için hala
1: stüdyoya biraz ses verebilir misiniz arkadaşlar?
0: Için bir alabora durum söz konusu. İki, belediyelerde şu anda biz başkanları konuşuyoruz Faruk Aksoy, ama belediye meclisleri çok parçalı. Ve o belediye başkanları da, bunu Ankara'da çok yaşadık. Mansur Yavaş'ın bütün belediye meclis üyelerinin bir arada tutma ve belediyeyi bir bütün olarak yürütme konusunda. Antalya'da da, ki dediğim gibi dün ben Antalya'daydım ve farklı partilerden belediye meclisi oluşmuş durumda. Örneğin Mersin'de şu saatlerde avukatlar aracılığıyla hem Cumhuriyet Halk Partisi hem Yeni Parti Vahap Seçer'le konuşuyorlar. Ve yarınki seçimle ilgili benim hissettiğim, yani tamamen benim hissettiğim bu. Ağırlıklı olarak hani Vahap Seçer'in de kabulü olabilecek bir kişiyi seçmeye çalışıyorlar. Bir siyasal kırılma yaşıyoruz Faruk Aksoy. Bir deprem yaşıyoruz. Merkez üst Cumhuriyet Halk Partisi ve tabii ki şu anda yeni parti olarak görünebilir. Ama bütün siyaseti etkileyen bir şey bu. Zaten şu anda konuşuyoruz. Başta da söylediğim gibi ahlak boyutu da en çok AKP'yi etkiliyor benim gördüğüm. Ama bu yaşadıklarımız hala içinden geçtiğimiz depremin çoklu sonuçları. Belediye meclisindeki gerçekler, başkanlar bunu göz ardı edemezler. Oradaki bir bütünlüğü sağlamak üzere. Şimdi kimse önümüz, örneğin şu anda belki Faik Tunay hani Cumhuriyet Halk Partisi'nden, bilmiyorum hani genel bilgiler almış olabilir, ama hani Aralık ayında Yargıtay'ın, ben yasaya baktım, Yüksek Seçim Kurulu'nun ya da en son kurultayını Cumhuriyet Halk Partisi resmi kurultayını 2020 yılı 2021 yılı Temmuz'unda yapmış, 5 yıl kongresini yapmayan parti seçime giremez dememe garantisi yok. Hani biraz önce dedik ya, hiçbir şeyin garantisi yok. Belediye başkanlarının ne yapacağının garantisi yoksa. Böyle bir kaos ortamının içinden geçiyoruz. Burada hani Gökhan Taşkın, o da nezaketle konuya yaklaşmaya çalıştı. Ama bütün samimiyetimle söylüyorum, bir deprem ortamından geçiyoruz. Kimileri böyle biraz uzaktaymış gibi görünüp zevkle seyredebilir bu durumu. Ama genel anlamda demokrasimiz büyük bir zaafa uğruyor sevgili Faruk Aksoy. Çok o nedenle belediye başkanları hem kendi onurlarını korumak ama belediyeyi de korumak. Belediye meclisinde bütün hani özellikle hem yeni partinin hem CHP'nin üyeleri varsa her ikisiyle ilgili en azından belli bir iklimde tutabilmenin çabası içindeler. Benim gördüğüm bu.
1: Teşekkürler. Faik Tunay, Cumhuriyet Halk Partisi'nden bilgi aldı mı acaba diyor Balbay. Tabii bu konu, yani neden Özgür Özel'i arıyor?
0: Almış hiç olabilir yani, sadece hani
1: evet, gönderme yapmak. Evet, ben de onu soruyorum yani, öyle mi diye. Ve bu geçişler, İzmir'i de açacağız şimdi. Ama Antalya çok tartışılıyor. Yani hanımefendi diyor ki Büşra Özdemir, CHP çatısı altındayım, bir yere gitmiyorum. Tamam, beyan esastır dedik program başında, kabul ettik. Ama bu açıklamayı yapan 30 küsür belediye başkanı bir hafta sonra, bir ay sonra bir baktık hop oradan oraya gitmiş. O zaman ne yapıyorsun? Sen de şüpheyle yaklaşıyorsun. Hele gazeteciysen 50 bin tane soru soruyorsun. Buyurun efendim.
2: Çok hızlı bir şekilde müsaade ederseniz fikirlerimi beyan edeyim. Şimdi bütün konukların düşüncelerini dinledim. Hepsi çok değerli ama ben biraz daha, bir tık daha farklı düşünüyorum. Şöyle, bizim gibi şark toplumlarının, ağırlıklı doğu toplumlarının çok inanılmaz özellikleri vardır. İnsani, böyle tüylerinizi diken diken eder, ama en eksik yanımız bizde öz eleştiri kültürü yoktur. Yani bizde kimse bir hata yaptığı zaman kendini suçlamaz, aynanın karşısına geçmez. Bu daha ilkokuldan başlar. Çocuk sınavda kalır çakar, ya öğretmen takmıştır, ya sorular zordur. 10 kişide birisi de der ki ben çalışmadım, kaldım. Şimdi önce takkeyi CHP ile Yeni Parti önüne alacak. Bak, ben ne CHP üyesiyim ne Yeni Parti üyesiyim. Gönlüm ve vicdanım çok rahat bir şekilde konuşuyor. Yani en kolay şey şu. Bunlar geçiyor. Haklarında yolsuzluk iddiaları var. İşte bilmem rüşvete batmışlar. Korkuyorlar. Evet. Baskı ondan. Bunu bir defa bırakacaklar. Yerel yönetimlerden sorumlu başkan yardımcıları ne işe yarıyor kardeşim? Bu kadar basit. 28 yılım geçti bu siyasette. Ben siyasetçiyim. Yani yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcıları markajı doğru kursa, ki geçen belediye başkanlarından isim vermeyeyim, birkaç tanesi ne arandım dedi ne soruldum dedi. Beyan esastır, doğru veya yanlış. En kolay şey şu, evet Tayyip Erdoğan güçlü. Evet Adalet ve Kalkınma Partisi bu dönem iktidar, belki etik kurallara çok fazla dikkat etmiyor. Bunların hepsi cepte, ama 40'a yakın belediye başkanı geçmiş. Bu parti 100 yıllık parti. Türkiye'nin en eski partisi, dünyanın en eski 5 partisinden bir tanesi. Kim bunun hesabını verecek? CHP yeni partiyi suçluyor, yeni

0: Parti CHP'yi suçluyor. Bir defa bu olmaz. Kendimden örnek vereyim. Kamuoyu beni takip edenler iyi bilir. Ben 2011-2015 döneminde milletvekilliği yaparken AK Parti'ye geçecek diye hakkında her gün haberler çıkıyordu. Ve ben Sayın Cumhurbaşkanımızla da o zaman başbakanken de görüşmüştüm. Bunu da ilk defa buradan açıklayayım. Ama ben Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçmedim. Benim için işte bu sağcı köken ANAP'lı geçer dediler, ben geçmedim. O bir tercihti. Ama hiçbir zaman da AK Parti'ye geçmediğim için kimse bana küsüp, darılıp, beni tehdit edip sen şuraya geçmedin, meçmedin demedi.
1: Yani bir saniye devam edeceksiniz. Şu LED 3'ü bir görebilir miyim? Burada. Şimdi Faik Bey diyor ki herkes şapkayı önüne koyacak. Kalkıp karşıdakini suçlamayacak. Müslüm Sarı şapkasını şöyle önüne koyuyor. Diyor ki...
2: Kendi önüne koymuyor. Başkasının önüne koyuyor şu an.
1: Tamam.
2: Şu
1: açıklamayı. Belki de doğrusu bu. O zaman herkes birbirinin önüne başka yani şapkalar işte koyuyor diyelim.
2: Faik Bey söylüyor.
3: Hatta ortada şapka yok.
2: Özeleştiri hatırlatmasının karşılığı bu.
1: Ya yani bu kadar mı bir teşbihte hata olur abi? Niye söylediyse? Alıyorum şapkayı çektim geri. Şapka
3: Faruk abi şapka yok gerçekten tamam. Ama ya.
1: Şöyle.
0: Bulgara'yı al parayı var ya şapka yok.
1: Tamam şapka yok. Çekiyorum geri. Kefil olduğunuz kişi bir başka partiye gidiyorsa, hele ki siyaseten mücadele ettiğin bir partiye gidiyorsa, en azından bunun için kalkıp evet biz hata yapmışız arkadaşlar, İzmir halkından özür diliyoruz demesini bekleriz. Bu İzmir siyasi fatura kimde? İzmir'deki geçiş dolayısıyla başlığın açıklamaları. O arada Özgür Özel diyor ki ben de çok üzülüyorum. Kafam kırılsaydı diyorum. Her bir İzmirlinin bize hesap sormağı bizim de onlara özür borcumuz olabilir. Ama onlar adayların her birine oy verdi. Kendi işlerindeki en sağlamları da AK Parti'ye ilk kaçanlar oldu. Özgür Özel de böyle söyledi. Sonra Faik Öztrak tekrar yeniden CHP Grup Başkanlığı'na döndü. Faik Öztrak da diyor ki Cemil Tugay'ı sütü bozuk ilan etseniz neye yarar? Bu biraz ağır bir cümle değil mi? Yani bunu biraz da konuşalım. Neye yarar? Vefat etmiş bir belediye başkanının hatırasının arkasına gizlenip ben öyle bir şey demedim deyip yalan söylemek ayıptır, günahtır. Beyefendi yemeği yemiş, adisyonu Cumhuriyet Halk Partisi'ne ödetmeye çalışıyor. En sert açıklamayı Faik Öztrak yapmış. Buyurun Faik Bey.
0: Şimdi devam edeyim. Yani şu söylemi doğru bulmuyorum. Yine kızanlar olacak. Evet. AK Parti'ye geçmezsen işte şöyle olur böyle olur. Bakın ben bizzat kendimden yaşadım.
1: Ben geçmedim diyorum.
0: Hayır bakın kendimi anlatabilirim. Ben başkası hakkında konuşmam. İki tane bakan polemiğe
3: peki,
0: gerek
3: yok. Faik Bey. Sayın Erdoğan ne kadar samimiydi, ne kadar gerçekti? Yani Cemil Tugay Sayın Erdoğan'ın kişiliğinden, tavrından etkilenmiş ya. Siz görüşmenizde böyle bir etkileşim almadınız mı?
0: Ben kökenim Anavatan Partisi olduğu için işte temel nokta bu. Birazdan oraya gelecek.
1: Evet.
0: Sıkıntı şu, Tayyip Erdoğan nefretiyle siyaset yapılmaz. Eleştirebilirsiniz, kızabilirsiniz ama muhalefetteki insanların hepsinin değil ama asgari müşterinin çoğunluğunun problemi şu. Niye Cemil Tugay'ı tartışıyoruz? E sen bir ay önce röportaj verip milyonda bir de olsa geçmem, geçersem eşim boşar, annem evlatlıktan reddeder dersen geçersen seni tartışırım. Ben o dönem geçseydim kimse benim hakkımda bunları doğru söylemezdi. Niye? Çünkü ben hep şunu söyledim. İktidar sandıkta kaybetmeli ama yapılan hizmetleri de övüyorum. Doğru hizmetlerdir, yanlışlar da yanlış. Bunların çoğunluğu Tayyip Erdoğan nefretiyle siyaset yaptığı için doğru olan şeyleri bile inkar edip her şeye yanlış dediği için ondan sonra da yön değiştirdiği zaman tartışılıyor. Bu kadar basit. Yani Cemil Tugay ne oldu? Bir anda mı aydınlanma geçirdi? Allah Allah. Murat Kurum'a gitmiş Sayın Murat Kurum'a. Bence Türkiye'nin en başarılı bakanlarından bir tanesi. O görüşmeden sonra fikir değiştirmiş. Ya siyasetle ilgilenen herkes, medyanın içinde olan herkes bilir ki Murat Kurum'un çalışkanlığını, depremde yaptıklarını falan. Yani sen koskoca İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Murat Kurum'un değerini, çalışkanlığını, yaklaşımını yeni mi anladın? Benim milletvekilliğim bitmiş, hiçbir şey değilim. Ne zaman birisini arasam bana geri dönüyorlar. Ya bu böyle ama nefret
1: o zaman Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesi gayet normaldir diyorsunuz.
0: Bu şartlar altında tabii ki normal.
1: O zaman neden anormalse CHP'yi ve Yeni Parti'yi suçluyorsunuz?
0: İşte anormal olan şu. Bu kadar radikal söylemlerde bulunanlar, mesela adam belediyeyi AK Parti'den almış, belediyeye asmış, şu kadar borçla devraldım, evet, şu kadar yol.
1: Evet.
0: Bir bakıyorsun bir sene sonra geçiyor. Bunların geçişi sorgulanır. Bu kadar büyük konuşmayacaksın. Cemil Tugay'a yön verme haddinde olan birisi değilim. Benden yaşça büyük. Belki benim yaşım kadar siyasi hayatı var. İki katım kadar ama...
1: Hayır yok. Sen... Cemil Bey'in siyasi hayatı falan yok.
0: Tamam işte neyse. Öyle yani
1: Cemil Tugay bir tıp doktoru.
0: Ben öyle dedim de şimdi.
1: Ben uzaktan tanırım. ortak tanıdıklarımız çoktur.
0: Bu kadar. Yani
1: dolayısıyla hani öyle siyasi hayatı falan.